0: Özgür Özel bunları yaşamamış olurdu. Ama bu kadar kirli çamaşır da ortaya dökülmemiş olurdu. Yine olan ne olacaktı? Seçmen olacaktı. Hocam bu üyeler seçsin çıkışının hukuki bir tabanı var mıdır?
1: Aslında çok hukuki bir tabanı var. Zaten CHP tüzüğüne ve iç yönetmeliklerine bakarsanız her mahalle muhtarlık çevresinde üyelerin ilçe delegelerine seçme imkanı var. Yani zaten hiyerarşik bir yapıyla mahalleler ilçe delegelerini, ilçe delegeleri, il delegelerini, il delegeleri, kurultay delegelerini seçer. Ben olsam Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine şöyle bir açıklama yapardım. Zaten üyeler seçecek. Ama bizim tüzüğümüzdeki, iç yönetmeliklerimizdeki usulle seçecekler. Yani bir hiyerarşik yapıyla, yani tutup da 2 milyon üye bugün CHP'nin kendi tüzüğüne göre 2 milyon üye oy kullanıp genel başkan seçebilir mi? Namümkün. Çünkü tabii. Ne diyor? Mahalleler ilçe delegelerini seçecek. İlçe delegeleri ilçe başkanlığı ve il delegelerini seçecek. İl delegeleri de il başkanı ve kurultay delegelerini seçecek. Nedir? İl delegeleri kaç tane kurultay üyesi seçer? O ilin milletvekili sayısının 2 katı kadar kurultay üyesini seçecek. Yani dolayısıyla burada doğrudan değil dolaylı demokrasi dediğimiz bir süreç var.
0: Hani eski cumhurbaşkanlığı seçimi gibi.
1: Evet yani yok eskiden hani Yunan demokrasilerinde de böyle bir usul vardı ya. Başkanı direkt herkes seçemiyordu. Belli oy kullanma hakkı olanlar. İşte CHP tüzüğüne baktığımız zaman da ne var? Diyor ki kademeli bir seçim var. Şu anda zaten doğal kurultay üyeleri hariç 1200 delege var. Ve bu delegeler de aslında köküne indiğiniz zaman bütün CHP'li üyelerin katılımıyla buraya kadar gelebiliyorlar. Zaten sıkıntı oradan doğuyor. Sıkıntı o il delegeleri kurultay üyelerini seçerken ki yaşanan problemler ve o kurultay delegesi seçilenlerin girdikleri ilişkiler.
0: Bir de üyelerin doğrudan katılması seçime çok manipülasyonu açık bir hale getirmez.
1: Yani bir kere siz bunu seçim kurullarının denetiminde yani hakim denetiminde yapamayacağınız için bunun hukuki bir şeyi de olamaz. Zaten Özgür Özel'in yaptığı şey burada bir psikolojik üstünlüğü sağlamak. Yani diyor ki ben kendime güveniyorum. 2 milyon üyeyle gel seçim yapalım. Ben seni ezici çoğunlukla geçerim demeye çalışıyor. Ama dediği şey evet belki kuralları bilmeyenler, usulü bilmeyenler, süreçlerle ilgili hukuki düzenlemeleri bilmeyenler için makbul olabilir. Ama hukuk nezdinde bir makbuliyeti yoktur.
0: Sadece saf yani bir soru soracağım. Diyelim ki X partisi benim genel başkanımı ya da adayımı, cumhurbaşkanı adayım ki bunu bir ara CHP yaptı. Daha sonrasında bir şart getirdi. Belirli bir tarih öncesi ve sonrası olarak. Üyeler seçsin dedi. Manipülasyona çok davet bir ortam oluşmuyor mu? Mesela Türkiye'deki siyasi ortamı tamamen bırakalım. Kafamızda farklı bir siyasi ortam oluşturalım. X partisi var, Y partisi var. X partisi diyor ki benim genel başkanım üyeler seçecek. Y partisi de onun en büyük rakiplerinden bir tanesi. Y partisi orada söz konusu X partisine üye yapıp 2 milyon mu? 1 milyon üye yapıp
1: yapabilir.
0: Oradaki başka bir ismi genel başkan seçtirebilir.
1: Elbette.
0: Kendisinin işine yarayacak ve stratejik bir hamle yapabilir, öyle değil mi?
1: Zaten sizce bu tüzükler, yani parti
0: bunları,
1: tüzük,
0: bunları engellemek
1: parti
0: için yapılıyor.
1: Parti tüzükleri oluşturulurken bunlar hedeflenmiyor mu? Yani amaç antidemokratik bir uygulama değil.
0: Tabii.
1: Kademeli sistemle kişilerin doğrudan etkilenmesinin önüne geçiyorlar.
0: Indirelim.
1: Yani ne diyor? Kademeli bir delegasyon yapısı oluşturuyorlar ki süreçlere manipülasyon sokulmasın. Yani zaten Türkiye'deki bütün partiler yaklaşık bu usulle çalışır. Yani mahalleler ilçe delegelerini seçer, ilçeleri, illeri, iller kongreyi, yani kurultayı. Dolayısıyla bence bunda antidemokratik bir yönde yok.
0: Aklın yolu bir diyoruz burada.
1: Ama evet zaten ama asıl tartışılması gereken konu dediğim gibi siyasetin finansmanı, nüfus ticareti. Bence Türkiye'nin en büyük sorunu mu? Yani muhalefette şu anda biz bunu muhalefette yaşıyoruz. Değil mi yani siyasetin yasa dışı finansmanı ve nüfus ticareti. İşte genel merkezlerle belediye başkanları ilişkileri. Aslında genel merkezin belediye başkanından hiçbir şey istememesi lazım. Bakın bir genel merkez belediyeden bir kuruş para alamaz. Ona bir kuruşluk yardım

0: yapamaz belediye. Çünkü ikisi farklı iki kurumdur. Belediye özerk yapıya sahip, mahalli idaredir, devlet yapısı içerisindedir. Yani devlet hiyerarşisidir, kamu tüzel kişiliğidir. Siyasi partiler ise apayrı oluşumdur. Dolayısıyla tutup da bir belediyenin ister 1 lira, ister 1 milyon lira, ister 1 milyar lira, benim için hiç fark etmez. Bir belediyenin bir siyasi partiye herhangi bir şekilde yardım, bağış yapması usulsüzlüktür, görevi kötüye kullanmadır her şeyin ötesinde. Suçtur. Çünkü siz kamu harcamaları 5018 sayılı kanuna tabidir. Kamu ihale kanununa tabidir. Yine kamu gelirleri, gelir getirici ihaleler devlet ihale kanununa tabidir. Siz kuralları, kurumları olan bir devlette bu kurum ve kuralları hiçe sayacak bir takım oluşumlara giremezsiniz. Orada devlet mekanizması devreye girer.
1: Şimdi CHP'den daha fazla reytingi olan başka bir konuyla örnek vereyim mi size?
0: Evet.
1: Mesela Fenerbahçe'de seçim olacak.
0: Evet.
1: Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyorlar. Burada mesela futbol kulüplerinin finansmanıyla alakalı biliyorsunuz pek çok madde var. FIFA'nın işte getirdiği yaptırımlar onlar.
0: Fair play.
1: Aynen. Şimdi baktığınızda orada mesela sponsorlardan gelen paralar işte başkan olduğunda cebinden koyabileceğin para, yönetim kurulunun yönetime sunabileceğin maddi katkılar falan fistan. FIFA bunları o kadar güzel çerçeve içerisinde almış ki hiçbir şey yapamıyorsun. Hani belirli oranlar var. O oranlar dışında bağış kabul edilemiyor. İşte sponsorluk anlaşması yapamıyorsun, onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Ama bu tablo bize şunu gösteriyor. Demek ki bizim burada siyasetin finansmanı noktasında böyle çerçeveleri çok kalın olan bir düzenlemeye ihtiyacımız var.
0: Tabii FIFA bunu niye yapıyor? Bakın dünyada özellikle Malta merkezli, yani çalıştığım bir konu yasa dışı bahis. Hı hı. Malta merkezli bir takım kuruluşlar eliyle ve Türkiye'den de muazzam paralar oraya akıyor. Milyarlarca dolarlık bir yasa dışı bahis ağı var. Şimdi FIFA şunu diyor. Ben diyor eğer bu finansal fair play kurallarını getirmezsem bu işin sonu ne olur? Yasa dışı bahis baronları, suç örgütü baronları, uyuşturucu kaçakçıları spor kulüplerini ele geçirirler. O zaman da futbol diye bir şey kalmaz. Karşımıza ne gelir? Herkesin parayla satın alındığı, parayı akladığınız spor kulüpleri kara para aklamada kullanılması muazzam bir oluşumdur. Onu da unutmayalım. Yani dolayısıyla da FIFA'nın işte harcamalara kısıtlamalar getirmesi, spor kulübü başkanına kulübe yardımda kısıtlamalar getirmesi, bunların tamamı spor kulüplerinin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesini önlemektir. Bu spor kulübü ama siyaset ondan da daha önemli bir
1: konudur.
0: Evet. Yani bak ben ne diyorum?
1: Hepimizi etkiliyor.
0: Şimdi kara para aklama deyince hiç aklınıza siyasetin finansmanı gelir mi? Normalde hani çok simple düşündüğümüzde aklımıza gelmez.
1: Bana o asılan bayrakları gördüğüm zaman hep geliyor hocam.
2: Evet, o özellikle seçim yani, döneminde.
0: Normal bir vatandaşa derseniz ki kara para aklamayla siyasetin finansmanı ne ilgisi var, kuramaz değil mi?
1: Tabii.
0: Ama ne diyorum, uluslararası olarak dünyada kara para aklama ve terörün finansmanınınla mücadelenin merkezi kuruluşu FATF'tir. FATF tavsiyelerinin en önemli konularından biri siyasetin finansmanıdır ve politik olarak kötüye kullanıma müsait kişiler, yani pepsiler diyoruz onlara. Yani diyor ki FATF, bir siyasetçi, politikacı, üst düzey kamu görevlisi, bunların mal varlıklarıyla ilgili daha hassas incelemeler yapın. Yani bankalara diyor ki örneğin Engin Akın bir siyasetçi ise, bir milletvekili ise veya üst düzey bir bürokratsa, uluslararası bir kuruluşta üst düzey ise, onun hesaplarını iyi kontrol et, onun ve yakınlarının. Bak bakalım buna para akışı nasıl diyor. Çünkü siz finansmanı, siyasetin finansmanı hukuka aykırı şekilde yaparsanız o kamu çökmüş olur. Hukuk sistemini direkt zaten kökünden çürütürsünüz.
1: Peki bir düzenleme olacak mı sizce ilerleyen günlerde bu konuyla? Mesela medeni kanundaki bir boşluktan dolayı...
0: Var, bütün hani... düzenlemeler var Mustafa.
1: Yok, şuraya bağlayacağım, çok özür dilerim. Tabii ki siz hukukçu olduğunuz için şimdi benden çok daha geniş perspektifte görüyorsunuz. Beni bir hukuk cahili kabul edin hocam.
0: Estağfurullah.
1: Şöyle anlatayım ben size. Şimdi bu konu başından sonuna kadar, yani şu ana kadar dışarıda konuşulan mevzu işte hep şu. Medeni kanunda bir boşluk var. Medeni kanundaki bu boşluktan dolayı bu mutlak butlana bağlandı. Orada yani bunun önünün kapatılması lazım gibisinden de şimdi şeyle konuşuyoruz. konuşuluyor ya. Bu boşluktan dolayı doğan buradaki hukuki süreci biraz daha düzenli

0: neyi parayı, ya bir boşluk değil ama en azından ayakları yere basan bir süreç haline getirebilir miyiz? Eleştiri dışında
1: Evet.
0: tutabilmek
1: Şimdi
0: için.
1: çok temel bir hukuk felsefesi tartışmasına sokuyorsunuz beni. Şöyle izah edeyim.
0: Felsefe programı
1: Bir
0: geçiyoruz.
1: ülkede, bir devlette ne kadar fazla ayrıntılı kanuni düzenleme varsa
0: O kadar suç
1: bilin
0: vardır.
1: ki o ülkenin, o toplumun hukuk sistemi o kadar az gelişmiştir.
0: Evet.
1: Çünkü hukuk yazılı kurallardan ibaret değildir. Bakın Türk Medeni Kanunu özel hukukun temelidir. Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu özel hukukun temel taşlarıdır. Türk Medeni Kanunu der ki hakim önüne gelen bir olayda önce kanuna bakar. Kanunda hüküm yoksa örf ve adet hukukunu uygular. Örf ve adette de o yönde bir hükme rastlamazsa kendisini kanun koyucu yerine koyup o olayla sınırlı bir kanun vaz eder der.
0: Evet.
1: Yani hakime o derece geniş yetkiler veriyoruz biz. Tutup da burada bir hukuk boşluğundan söz edemeyiz. Bakın kanun boşluğuyla hukuk boşluğu iki farklı kavramdır. Hukuk boşluğu hakimin önüne gelen bir olayda yorum yoluyla dahi olsa herhangi bir sonuca varamamasıdır. Yani mer'i hukuktan yürürlükteki hukuk kurallarına bakar, yorumlarını da yapar ama bir sonuca ulaşamazsa o hukuk boşluğudur. Kanun boşluğu ise bilinçli olabilir. Kanun koyucu bazen der ki ben buraya düzenlemeyi yapmıyorum. Çünkü git diğer genel hükme bak.
0: Yoruma bırakıyorum.
1: Burada bakın bu siyasi partilerle ilgili çok tartışılıyor. Bana göre bu mutlak mutlak davasında bir hukuk boşluğumuz yok. Kanun koyucumuzun bilinçli bıraktığı bir boşluk var ve hakime takdir yetkisi vermek istiyor. Anlatabiliyor muyum burada?
0: Çok güzel anlattınız.
1: Bakın ne diyoruz? Neden İngiliz hukuku çok gelişkin bir hukuk dalıdır? Çünkü orada yazılı hukuk kuralları o kadar az ki.
0: Daha az maddeler var.
1: Çünkü orada hakimler içtihatlara dönüp bakarlar. Toplumun örf ve adetine bakarlar. Bir şey daha diyeceğim. Örf ve adet gelenek değildir. Örf ve adet nedir biliyor musunuz? Bir toplumun
0: Yazısız hukuk
1: köklü
0: kuralları.
1: toplumlarda olur örf ve
0: Tabii.
1: adet. Der ki o toplum o kadar köklüdür ki bu meseleyi kendi yazılı olmayan kurallarıyla çözmüştür. Uzun yıllardır o kural uygulanır. Anlatabiliyor muyum? Örneğin bizde boşanma davasında hani konudan konuya atlıyoruz ama vatandaş biraz daha
0: Çok
1: anlayabilsin
0: güzel
1: diye.
0: oluyor, merak etmeyin.
1: Boşanmada çocukla kişisel ilişki kurmada anne veya babaya hak verilir bir mahkeme kararında. Yani velayet anneye bırakıldıysa babayla kişisel ilişki kurulur. Babaya bırakıldıysa anneyle kişisel ilişki kurulur. Hakim ne der? Der ki işte her hafta sonu pazar günleri saat 10 ile 18 arasında İşte dini bayramların ikinci günü, yaz tatilinin bir ayı. Yani mahkeme kararında babayla ya da anneyle olan ilişkiyi düzen. Ama peki babaanne, dedeyle ilgili, anneanneyle ilgili bir hüküm tesis edilir mi? Edilmez.
0: Edilmez.
1: Ama işte bizim örf faaliyetimizde onların da hakkı vardır. Onlar dava açtığı zaman hakim şunu demiyor. Ya senin öyle bir hakkın yok demiyor. Onlara da kişisel ilişkiyi kurdurtuyor.
0: Takdir yetkisi
1: Bakın
0: veriliyor.
1: bu kökleri derine giden milletlerde, toplumlarda örf ve adet hukuku olur. Dolayısıyla biz artık bu tartışmalara girerek yok burada kanun boşluğu var, burada hukuk boşluğu var diyerek işin içinden çıkamayız. Herkes önce kendi etrafını temizlesin.
0: İşte çok
1: Ben bana
0: fazla
1: bak çok önemli bir şey daha diyeceğim.
0: tabii ki.
1: Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi kararı ne kararı? İlk derece mahkemelerini kaldıran, ilk derece mahkemesi kararlarını, asıl ve birleşen dava kararlarını, dava ret kararlarını kaldıran ve onların yerine geçerek hüküm tesis eden bir karar hukuken. Çünkü istinaf mahkemeleri temyiz mahkemeleri gibi değildir. Temyiz mahkemesi kararı ya bozar ya onar. Bozarsa mahkemesine der ki bu konuyu tekrar incele. İstinaf mahkemeleri ise eğer deliller toplanmışsa, ekstra bir muhakemeye gerek yoksa yani tekrar olayı aydınlatacak bir muhakemeye gerek yoksa ilk derece mahkemesi kararını kaldırıp onun yerine hüküm tesis edebiliyor. Şimdi burada bir soru soracağım. Bunu lütfen bana o zaman Özgür Özel ekibi izah etsin. İlk derece mahkemeleri bu kurultay iptal davalarında kimine ehliyetten ret verdi? Ya dedi ki sen dedi delege değilsin, sen kurultay delegesi değilsin, sen bu davayı açamazsın dedi. Kimine de dedi ki, kimi kararlarda da evet senin dava açma ehliyetin var ama

0: CHP daha sonra bu 2023 kurultayından sonra olağan ve olağanüstü kurultayları yaptığı için
1: Evet.
0: o kurultay konusuz kaldı dedi. Değil mi? Yani davanın reddinin iki tane gerekçesi var. Çünkü orada tek dava yok. Asıl dava ve birden fazla birleşen dava var.
1: Evet.
0: Çünkü farklı farklı

0: bu davanın esasına girme hakkın da yok deyip istinafa gitmeliydi. Gitmediler.
1: Orada diyorsunuz.
0: Dolayısıyla tutup da bana bugün hukuk mahkemelerinin, yani asli hukuk mahkemelerinin bu davalara bakma görevi yoktur savını bana ileri süremezler. Ben bunu reddediyorum.
1: Daha çok fazla sav ileri sürecekler hocam.
0: Ama her şey delilleriyle ortada.
1: Şimdi cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaşacak. Genel merkez toplandı hocam. Koltuklar yerine kondu. Yangın söndürme tüpleri atılmıştı dışarıya. Onlar yeniden yerine kondu. Arka kapı var. Arka kapı da yanlış hatırlamıyorsam bugün yarın takılır. CHP genel merkez. Kırdılar kapıları da kırdılar. Yani cam, kapı, pece hiçbir şey kalmadı. Yıllarca gittiğimiz genel merkez vallahi. O gün öyle görünce ben bile üzüldüm. Hocam şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü partililerle buluşmasında dedi ki öncesine dair bazı şeyler söyleyeceğim. Söylemedim, söyleyeceğim. Bundan sonra artık konuşacağım dedi. Siz o bayramlaşma programında nasıl bir hava bekliyorsunuz?
2: Evet, tabii bayramlar mübarek günler, kutsal günler. Toplanmak için en uygun, en ideal günler.
1: Tam barışmak için.
2: Evet, yani barışmak için. Sayın Kılıçdaroğlu da bu bayramı fırsat bilip böyle bir açıklama yaptı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında şu var. Yani temel olarak altını çizdiğinizde genelde tüm açıklamalarında takip ettikleri süreci etik olarak, ahlaki olarak ve hukuki olarak işte her ne takip edeceklerse, her ne strateji belirleyeceklerse, her ne programı uygulayacaklarsa bu ilkelere uyarak bunu yapacağını ifade etti. Şimdi burada da tabii seçmenle, delegelerle, efendim üyelerle bir araya gelip bayramlaşma imkanı olacak. Burada tabii üyeleri, seçmenleri görüşlerini dinleyecek, fikirlerini alacak, işte tavırlarını, hal ve durumlarını ölçmeye çalışacak. Hani bu yeni durumla ilgili veya kendisinin bu takip ettiği stratejiyle ilgili bunun CHP seçmeninde bir karşılığı var mı, ne kadar var? Bunları tabii ölçmeye, anlamaya çalışacak, kendi etkisini görmeye çalışacak. Bu çerçevede soru tam...
1: Şöyle hocam, diyorum ki sizce orada nasıl bir hava olur? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki olur mu?
2: Evet. Şimdi tabii bayramda böyle bir tepki olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü bayram bütün milletimizin ortak değeri. Demin de ifade ettiğim gibi bizim... özel günlerimizden, kutsal saydığımız günlerimizden bir günümüz. Dolayısıyla burada bir bayramlaşma olur. Dediğim gibi işte görüşler alınır, fikirler alınır, değerlendirmeler yapılır. Bunun dışında tabii Kılıçdaroğlu işte kendisine pek çok haksızlığın, usulsüzlüğün şahsi olarak yani şahsına yönelik yapıldığını zaten daha önce de ifade etti ama bunların özelliğine, detayına inmedi. Bundan sonraki süreçte bildiği işte kendisine yapılan ihanetler, ondan sonra işte bu akçeli işler, bu işte alavereli dalavereli işte kurultay süreci vesaire bunlarla ilgili açıklamalar yapacağını belirtti. Ama bu tabii bayramda, bayramlaşma şeyinde buna çok gireceğini zannetmiyorum. Bu dediğim çerçevede kalır ama bundan sonraki süreçlerde tabii yeri ve zamanı geldiğinde bunları artık açıklamak durumunda. Çünkü zaten bu hukuki süreç de bir taraftan başlıyor, bir taraftan başladı, bir taraftan yeni hukuki süreçler ortaya çıkacak. Bunlar oldukça tabii mutlaka Kemal Bey'in de bir bunlara karşı ifadeleri, düşünceleri, değerlendirmeleri mutlaka olacak. Bizim belki bilmediğimiz bir takım noktalar, karanlık, kapalı kalmış noktalar aydınlığa çıkacak. Belki bu işte usulsüzlük durumları, yolsuzluk durumlarında yeni kişiler, yeni isimler, yeni olaylar belki ortaya çıkacak. Bunu göreceğiz, bekleyeceğiz.
1: Yani siz diyorsunuz ki ayağı frende giderse gitmeli daha doğrusu. Kemal Kılıçdaroğlu ayağı frende gitsin, daha yavaş, daha ağırdan alsın. Zamanı yayarak eğer ki

0: bazı şeyleri anlatacaksa zamanı yayarak anlatsın.
1: Yok, öyle demiyorum. Yani bayramda bu tür şeylerin sırası değil. Şimdi bizim milletimizin bayrama verdiği bir önem var. Atfettiği şey bayram, işte birlik günü, beraberlik günü. Ondan sonra işte insanların birbirine hoş davrandığı bir gün. Şimdi burada bu tür hani karşı tarafı işte muhalif de olsa efendim veya CHP seçmeninin en azından bir bölümüne ağırına gidecek veya onlara işte onların temsilcilerini zorlayacak bu tür yani CHP'nin iç böyle konularıyla ilgili şeye girmez bugün de. Bu çünkü bayram günü bunun şeyi değil, zamanı değil. Ama burada ne yapar? İşte bir bayramlaşma olur dediğim gibi. Seçmeni işte dinler, üyeleri dinler, delegeler işte gelir. Onlarla bayramlaşırlar. Bir genel istişare olur, bir genel değerlendirme, yorum yapılır. Ama detayları dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde zaten işte hukuki süreç başlatıldı. Yargıya konu taşındı. Belki yeni konular işte bizim bilmediğimiz Kemal Bey'in açıklayacağı yeni olaylar, yeni kişiler, yeni durumlar ortaya çıkacak. Bunları önümüzdeki süreçte ben Kemal Bey'in bu teferruata, bu tafsilatlı açıklamalara yapacağını düşünüyorum. Yani Fatma zaten hocam, bunu açıkladı yani.
0: Kimisi. Fatma hocam, bayramın birinci günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamadan, şimdi arkadaşlarım da DSP olarak veriyorlar, ben tam işaret ettim, kurultaya geçtik. Çıktı, dedi ki ne oluyor dedi, parti iş düzeni yok sayıyorsunuz, hukuku yok sayıyorsunuz, işte bir sürü olay oldu, şunu yaptınız, bunu yaptınız diye bam bam bam vurdu Özgür Özel yönetimine. Şimdi bayramın birinci günü bunları söyleyen kişi Mustafa hocam diyor ki belki biraz daha şey yapabilir. Hani bayramda bunu yeri
1: süreci yayabilir.
0: Sonrasında belki şey yapabilir, açıklama yapabilir diyor. Siz ne bekliyorsunuz cumartesi günü?
2: Şimdi baktığınızda çok uzun süredir bu anı bekleyen Sayın Kılıçdaroğlu var. Hatırlarsanız ilk mutlak putlan davasının konuşulmaya başlandığı an bazı belediye başkanları kendisini ziyaret etmeye gitmişti. Herhalde o heyette Sayın Yavaş da vardı, Sayın Seçer de vardı, Mersin Belediye Başkanı. Böyle bir karar çıkarsa lütfen kabul etmeyin diye aslında onu ikna etmeye gitmişlerdi. Ama o çok da hani kararını o zaman da muallak bir şekilde belirtip reddetmeyeceğini ifade etmişti. Şimdi çok uzun süredir bunu bekleyen bir Sayın Kılıçdaroğlu var. Genel başkanlığa tekrardan dönüp o hançerlenmenin intikamını almak isteyen, belki intikam kelimesi ağır mı olur bilmiyorum ama onun söylemlerine baktığınızda parti kuruluş değerlerine geri döndürmek olduğu ifade ediliyor. Ama sonuç olarak hançerlenmesinin hazmını sindirememiş olan bir Sayın Kılıçdaroğlu var. Doğal olarak baktığınızda evet, bayram zamanları birlik ve beraberliğin zamanları, özellikle Kurban Bayramı'nda 4 günlük bu bayram içerisinde hani biraz daha insanların bu kadar siyasi gündemden uzaklaşıp kafasını dinleyip hem bayramlarını sevdikleriyle, aile büyükleriyle geçirmek istediği, hem de aynı şekilde işte kurban ibadetlerini yerine getirdikleri bir zaman diliminde, evet, bir yandan tabii Sayın Kılıçdaroğlu göreve yeri gelir gelmez, yeni geldi tekrardan çünkü, onun açıklamalarını yapmak istedi. Çünkü bütün medyanın, bütün halkın bir yandan da gözü evet onun söyleyeceği ifadelerde. Ama her şeyi açıklayacağım cümlelerine baktığınız zaman şunu burada ayırmamız gerekiyor. Yani cumartesi günü söylemleri için genel başkan olarak göreve gelir gelmez elde ettiği ayrı belgeler mi var? Yoksa geçmişe dönelik susup da şimdi konuşacağı hususlara mı değinecek? Eğer geçmişe yönelik konuşmadığı ama genel başkan olarak göreve gelip tekrar ya da tedbiren de olsa göreve gelip eskiye dair, Sayın Özel'in yönetime dair konuşacaksa, o zaman şunu da sormak gerekir. Neden bunca zaman sessiz kaldınız? Zaten davalar sürüyordu. Neden elinizde bu kadar kanıt varsa ya da yoksa bilmiyorum ne konuşacağını. Ama neden daha öncesinde konuşmadınız diye ben açıkçası sorarım. Şimdi bunca zaman sadece biz Kılıçdaroğlu'nun ağzından arınma meselesine dair açıklamalar duyduk. Özellikle iki kez bir video paylaşımında bulundu ve o video paylaşımlarında da bir an önce temiz siyasetin geri gelmesini, aynı şekilde arınılması gerektiğini, bu iddialara cevap verilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ama şimdi genel başkan olduktan sonra eğer denetleyebileceği, inceleyebileceği bir husus var da yeni bir husus mu konuşacak, o çok erken olur bunun için. Muhtemelen eskiye yönelik konular konuşacak. Ama şimdi kendisinin aynı zamanda bir etik kurulu ve denetim kurulunun kuracağı ifade ediliyor. Belki yine tekrar

0: Erdoğan bu süreden sonra neler yapacaklarına dair bazı politikalarını ve bilgilendirmelerini paylaşabileceği bir demeç olabilir. Ama dediğim gibi geçmişe dair bazı açıklamalar yapacaksa eğer, o zaman yine belki tekrar olacak ama neden bunca zaman sustunuz sorusunu benim de sormam gerekir. Çünkü bu kadar gündem çok fazla yoğunken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bu göreve yani koltuktan gelen güçten dolayı mı konuştuğunuz sorusunu açıkçası sormam gerekir. Çünkü kendisi zaten netice itibariyle bu tedbir kararı olmasaydı da istinafın kararı olmasaydı da eski bir genel başkandı. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre emek vermiş bir genel başkandı. Kendisinin tabii ki elinde belge, doküman, bilgi varsa bunları paylaşması gerekirdi. Bir kere kamuoyu aydınlatması gerekirdi. O yüzden cumartesi günü açıkçası geçmişe yönelik mi yoksa geleceğe yönelik mi bir konuşma bekliyor? Bana kalırsa biraz daha geleceğe yönelik bir konuşma yapacak ve özellikle artık kendisinin başkanlığı sürecinde neler yapmayı planladığı, nasıl bu süreci yöneteceğini yine biraz daha İtidal ve barışa çağrı, yani biraz daha özel yönetimiyle beraber bu süreci problemsiz yürütmek istediğine dair demeçler duyabiliriz gibime geliyor.
1: Niye sustu sizce mesela Kılıçdaroğlu bu kadar zaman?
0: Çünkü çok fazla bir tepki vardı Sayın Daş'tan. Baktığınız zaman hatırlayın ilk Sayın Özel yönetimi gelir gelmez bir kere kendi yetiştirdiği, siyasete dahil ettiği kişilerin bile zıpladığı görüntüleri hatırlayın. Zaten hançerlendiğini ifade eden birisi vardı. Belki uzun bir süre kırılgan bir süreç de yaşamış olabilir psikolojik olarak. Ama akabinde Sayın Özel ve yönetiminin şimdi kurultayda bu kadar delege iradesinin satın alınmasından bahsediyoruz. Bu kadar şaibeli işte para dağıtma, telefon dağıtma, hatta o telefon olayında hadi herkes telefonunu kaldırsın. Bak herkesin telefonu başka ben mi dağıtmışım? Yani en büyük kanıt o herhalde. Şimdi öyle bir zaman diliminde bütün Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki teşkilat Sayın Özel'in gözünün içine baktığı bir zaman diliminde muhtemelen o da tekrardan geleceğe dönük önce bir planlamalar içerisinde olmuş olabilir ki zaten Lütfü Savaş'ın açmış olduğu davayla birlikte zaten süreç çok kritik bir aşamaya evrilmişti. Muhtemelen o da bu davadan dolayı susup davayı etkilememek adına davanın gidişatına herhangi bir şekilde Sayın Özel yönetimi tarafından bir eleştiri gelmemesi adına sessizliğini korudu. Sadece orada korumadı, sessizliğini korumadı. Tek nokta bu yolsuzluk iddialarıyla anılan belediyelerin durumuydu. Ama yine de ne olursa olsun eski genel başkan sıfatıyla eğer geçmişe yönelik şu anda bir açıklama yapılacaksa zaten eski genel başkandı, o zaman da yapabilirdi. Ama yapsa da yapmasa da zaten Sayın Özel yönetim tarafından eleştirilecekti. Şimdi de eleştiriliyor. Şimdi de aynı şekilde prom denilen Sayın Kılıçdaroğlu'na çok özür dileyerek söylüyorum. Bela okuyacak kadar kötü
1: Evet.
0: bir sohbete yani muhabbete evrilmiş durumda. O yüzden ben dediğim gibi ama cumartesi günü biraz daha geleceğe yönelik planlamalarından bahsedeceği kanaatindeyim.
1: Cumartesi tepki olur mu sizce?
0: Ne açıdan, kim
1: Ya
0: açısından?
1: şöyle, şimdi bu vatandaşlara açık bir
0: Seçmen,
1: tabii ya
0: delegeler,
1: vatandaşlara açık bir bayramlaşmadan bahsediyoruz bu arada. Yani sadece
0: olacaktır.
1: delegelerin, üyelerin ya da CHP'lerin gidebileceği bir şey değil ya, orada bayağı bir alan kurulacak ve hitap edecek. Yani şimdi yıllar sonra genel merkeze tekrar hitap edecek. Daha geçen pazar günü yaşananlar ortada. O gün Kılıçdaroğlu'na tepki falan da bekliyor musunuz?
0: Destekleyeni olduğu kadar muhtemelen eleştirilenler de olacaktır. Çünkü bir de işin provokatif boyutu var Mustafa
1: Evet.
0: Bey. Belki gerçekten CHP seçmeni değil ama belki aradan birkaçı provoke edebilmek maksadıyla, oradaki o ortamı bozabilmek maksadıyla ve bazı istenmeyen görüntülere sebebiyet vermek amacıyla ağır eleştirilerde bulunabilir. Maalesef en korktuğum süreç, hatırlarsanız bazen siyasi başkanlara özellikle fiziksel saldırı girişiminde bulunabiliyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'na bir cenaze sonrası olmuştu. Sayın Özel'e hatırlarsanız olmuştu. Kınamıştık hepsini. Eğer bu kadar siyasi gündem maalesef uçlarda yaşandığı bir zaman diliminde dileriz ki öyle görüntülere şahit olmayız ama destek vereni olacağı kadar tabii eleştirenleri de olacaktır diye düşünüyorum.
1: Engin Hocam son 7 dakika
2: Evet.
1: sizinle kapatıyorum.
2: Ben Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar susmasının sebebini ona siyaseten bu işlerin fatura edilmesine önlem olarak görüyorum. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra da siyaseti bırakmayacağını, bu işin peşini bırakmayacağını kiraladığı büroyla bize kanıtlamıştı. Yani şimdi düşünün ki bir genel merkez, yani bir kurultay yapılıyor, bir genel başkan seçiliyor. O genel başkanın girdiği ilk yerel seçimlerde tahmin edilenin de çok ötesinde başarılı bir CHP söz konusu. Birçok büyük şehri almışsınız, birçok ili almışsınız. Kale sayılan

0: yerleri ele geçirmişsiniz. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun normal bir siyaset bilimi açısından böyle başarılı bir yönetime karşı şansının olmayacağını kurultay delegeleri nezdinde herkes tahmin edebilir. Ama demek ki Kılıçdaroğlu bu süreçleri iyi okudu, iyi analiz etti. Siyaseti okumayı bırakmadı, bürosunu açık tuttu. Bu şekilde de insanların kendisiyle iletişim ağlarını kurdu. Yani biz sanıyor muyuz ki o usulsüzlüklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgiler akmamıştır? Bence 3-5'ten sonra Sayın Kılıçdaroğlu daha sert bir politikaya evrilecek. Neden bunu görüyoruz? Grup toplantısını yapmama, parti meclisini erteleme kararları. Artık ben Özgür Özel ve ekibine müsamahakar davranmayacağım. Artık sert yüzümü göstereceğim. Diliyle değil ama yönetim tarzıyla işi sıklaştıracağını ve ipleri daha fazla ele alacağını bize kanıtlamış oluyor.
1: Ya ben de şöyle bir hava estirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Hani sanki bugüne kadar konuşulmamış, bugüne kadar hiç gündeme gelmemiş bazı konuları gündeme getireceğim ve konuşacağım ve bu süreci de biraz değiştirecek gibi aslında bakarsanız ben de bir hava estirdi. Sizce şimdi 1 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam şey var, ceza davası var.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmalardan sonra ceza davasına sen gel bu davayla alakalı önemli bir şeyler söylüyorsun. Partinin genel başkanı olarak bunları bir de anlat,
0: tanık
1: bize de anlat. Tabii.
0: Ama
1: tanık sıfatıyla çağırma gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
0: Onu savcılık makamı yapabilir. Ama sanık kürsüsündekilerin onun tanıklığını isteyeceğini ben tahmin etmiyorum.
1: Ya şundan dolayı soruyorum bunu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da bugüne kadar zaten bizim yaklaşık işte 1,5 yıldır, 2 yıldır konuştuğumuz konuları tekrar tekrar CHP Genel Merkezi önünde dile getirirse Kemal Kılıçdaroğlu ya o konuların CHP tabanında çok da inanılırı yok şu anda. Yani evet. Seçmenin bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Bir kısmı diyor ki evet yapılmış olabilir. Bir kısmı diyor ki yok ya yapılmamıştır. Bir kısmı da diyor ki bu dava siyasiydi. Şimdi sizin haksızlığa uğradığınızı anlatmanız lazım. Ve haksızlığa uğradığınızı anlatabilmeniz için de sırtımdan hançerlendim lafı dışında başka bir şey ortaya koymanız lazım. Onu zaten
0: tabii
1: söyledim.
0: Orada Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyması yani siyaset sanatı açısından yapmasını beklediğimiz hareket şudur. Bunlar mağdur değil failler.
1: Evet.
0: Bakın bunlar mağdur değil failleri insanları aksettirmesi lazım. İnsanların zihnine bunu yerleştirmesi
1: çünkü
0: lazım.
1: Çünkü Özgür Özel yönetimi bu son ama iki günde ben mağdurumu çok iyi
0: bu
1: yaptı.
0: Bu süreçte en tehlikeli konu eğer bence en tehlikeli durum şudur. Ülkemizin geleceği açısından diyorum. Ben CHP açısından demiyorum. Hem usulsüzlükler, yolsuzluklar yapıldığına inanıp da halen Özgür Özel ekibini destekleyen bir CHP kitlesi varsa bu bizim toplum açısından çok ağır bir sinyaldir.
1: Tabii bu siyaset açısından da çok ağır bir sinyal.
0: Toplumsal yapımız açısından çok ağır bir sinyaldir. Yani bunu ben o açıdan çok yakından takip edeceğim.
1: Bu zaten
0: yani istatistiklere bakacağım. Yani şunu sen hakikaten CHP'de yolsuzluk yapıldığına inanıyor musun? Evet. Peki sence bu dava siyasi midir? Evet diyenler çok tehlikeli bir yerdeler.
1: Bu tehlikeyi CHP getirmedi mi hocam?
0: Bakın çok tehlikeli bir yerde ne demek? Çalıyorsa çalsın demek.
1: Tabii.
0: Ben çalıyorsa çalsın diyen bir toplumda yaşamak istemiyorum.
1: Evet.
0: Ben çalıyorsa cezalandırılsın. Kim olursa olsun evladım da olsa cezalandırılsın diyen o gelenekten evet. Gelen bir toplumda yaşamak
1: ya
0: istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun da bunu seçmene, CHP'lilere anlatması lazım. Siz hem yolsuzluğa inanıp hem bunların arkasında duruyorsanız beni değil kendinizi sorgulayın.
1: Bir dakika o zaman şöyle bir şey yapalım. Mesela buna Fatma Hocam da cevap verir, siz de cevap verirsiniz. Kısa bir sürem kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu zamanında şöyle bir düşünce oturtulmadı mı muhalefet cephesine? Bu iktidar gitsin de nasıl giderse gitsin bunun karşısında çıksın, yenecek birisi çıksın, kim çıkarsa çıksın biz onu destekleyeceğiz. Tarzına gidiyor işte hırsız da çıksa destekleyeceğiz, ahlaksız da çıksa destekleyeceğiz. Ya tuvalet terliği yenecekse onu da destekleyeceğiz tarzında bir düşünceye gidilmedi mi hocam?
2: Tabii yol olarak gerçekten öyle bir yolun önünü açtı bu evet. Mantık olarak ama işte burada maalesef o planlarının da çok mümkün olmadığını açıkçası görebiliyorsunuz. Ya diyoruz ki işte gerçekten Sayın Hocam çok güzel söyledi. Hani öyle bir düzen olsun ki kim buna tevessül etme gayreti içerisindeyse hepsinin yargılanabileceği veya denetimin daha sıkı tutulabileceği bir sistem olması gerekiyor. Eğer denetim mekanizmalarını yavaşlatırsanız veya buna meyilli olursanız veya da, ya da meyilli olanları maalesef bir şekilde desteklerseniz işte ipin ucu maalesef kaçmış oluyor.
1: Maalesef. Hocam yavaş yavaş bitiriyoruz. Eğer ki son sözünüz varsa sizin de alayım kapatacağım.
0: Ben siyasetin temiz şekilde yapıldığı, siyasetin finansmanının siyasi partiler kanunu ve diğer mevzuatlardaki gibi olduğu partilerimizin ülke yönetimi rekabetinde yer almasını istiyorum, arzuluyorum.
1: Mustafa Hocam, sizin de sorunuz
3: var. Temiz toplum, temiz siyaset diyorum. CHP'nin bundan sonra bu temiz siyasete önem vermesini ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu işte zaten stratejisinin temeli de o. Yolsuzlukla, işte hukuksuzlukla mücadele edeceğini belirtmişti. Bunun icrasını bekliyoruz bundan sonraki süreçte.
1: Kamu spotu gibi program oldu. Vallahi. Çok teşekkür ederiz. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Mustafa Sıtkı Bilgin efendim, çok teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Fatma Yeşilkuş efendim, kırmadınız, kalktınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Ve hukukçu konuğumuz avukat Sayın Engin Akın efendim, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
0: İyi bayram.
1: Evet. Buradan tüm Türkiye'nin, tüm Türk İslam aleminin de Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik edelim. Temsiliyetini noktalıyoruz. İyi akşamlar.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist, besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Değerli izleyenler ve dinleyenlerimiz, bayramınız mübarek olsun. Bayram günlerinde bize ayıracağınız zaman için size şimdiden teşekkür ediyorum. Fakat her zaman olduğu gibi sizin yardımınıza, desteğinize, eşliğinize ihtiyacımız var. İki kıymetli misafirim de huzurlarınızdayım. Konuklarım Profesör Doktor Saadettin Ökten ve Doktor Tacettin Kutay. Desteğinizle, yardımınızla buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hoş geldiniz Tacettin Bey.
2: Eyvallah efendim.
0: Bayramınız, bayramımız mübarek olsun. Bir havayla, bir farklılıkla, başka bir iklimle geliyor her seferinde ve her nasılsa bayram insanı bir şekilde yakalıyor, tutuyor. Sanki içine düştüğümüz hengame içinde hiç ona denk düşmeyecekmişiz gibi, o heyecanı bir daha bulamayacakmışız gibi, eskiye dönüp bakacakmışız gibi tekrar düşünüyoruz. Fakat nasıl oluyor da hocam bir bayram sabahı aniden bayram gelmiş olduğunu içimizde hissettiriyor bize? Hep merak ettiğim bir şeydir.
1: Efendim, zamanların da mekanların da kendine göre sihri vardır. Kendine göre kutsiyeti vardır. Kendine göre cazibesi vardır. Kendine göre insanları etkileyecek boyutları vardır. İşte bayram dediğimiz bu ulvi ve kutsi gün de İslam medeniyetinin müntesipleri

0: için böyle kutsiyeti olan, ulviyeti olan bir vakittir. Tabii ki biz ve bendeniz özellikle bu Kurban Bayramı'nı, İd-i Etha'yı hac farzasıyla beraber tefekkür ediyorum. Hacla beraber tefekkür ediyorum. Cenab-ı İbrahim'le, Cenab-ı İsmail'le beraber düşünüyorum. O andaki tecelliyatı hatıra getirmeye çalışıyorum. Böylece zihnimde büyük bir külliyat oluşuyor. Yaş itibariyle elhamdülillah oldukça uzun bir bayram tecrübem oldu. Bunlar birbiri üzerine yığıldı. 70 sene evvelki gençliğimin bayramlarını tahayyül ediyorum. Çok taze, çok diri, çok mütevazı, çok saf bayramlarmış onlar. Giderek külliyat kalınlaştı, kitap kalınlaştı, hatıralar derinleşti ve güzelleşti.
1: Aa, güzelleşti dediniz.
0: Evet.
1: İlginç buldum bunu, müsaadenizle evet, sormak istiyorum.
0: Güzelleşti çünkü şöyle efendim, bir günü sabahtan yaşarsınız, seheri inşallah idrak edersiniz. Sonra kapalı bir yerde vaktiniz geçer, bakarsınız ki yatma vakti gelmiş. O seherin hazzını tadarsınız. Onunla kalın, iktifa etmek mecburiyetindesiniz. Yine aynı günü bir başka vakitte seherle beraber kuşluğu ve zevali idrak edersiniz. Yakıcı öğle güneşini görürsünüz. O günün tadı başka olur. Çok söz uzatmayayım. İkindiği akşamı, grubu, ufukta batan güneşi ve hatta o güneşin son ışıklarını yatsıyla beraber tefekkür ve seyir ve temaşa imkanınız olursa o gün sizin için bir başka lezzetlidir. Bunu çok büyütün. 15 yaşında bayramını düşünün. Hatta 5 yaştan başlayın. 15, 20, 35, 45, 55 ve devamını düşünün. Devamını söylemiyorum. Tabii ki her yaşın belki zaman itibariyle, tarih itibariyle bayram değişmiyor. Ama sizin ona olan bakışınız, hatıralarınız, onunla olan ülfetiniz, her bayram günü farklı tecelliyata muhatap oluşunuz değişiyor ve kocaman şahsi bir külliyat oluşuyor. İşte ben çok, şimdi ben o külliyatın efendim son sayfalarındayım. Son sayfalarını inşallah yazmaktayım. Yazılanları okumaya çalışıyorum. Tefekkür etmeye çalışıyorum. Bayram böyle bir şey. Geçen de merhum peder hakkında bir, şimdi bilgi şöleninde diyorlar, bir toplantı yapıldı. Orada pederin çok sık okuduğu, bayramlarda okuduğu bir beyit aklıma geldi. Onu söylerdi. Beyit de şöyle: Akilalar geçen eyyamı için deli bayram geliyor der, sevinir. İkaz babında bunu söylerdi peder. Ben şimdi kendime söylüyorum. Akilalar geçen eyyamı için deli bayram geliyor der, sevinir. Biz efendim hem akil olalım hem deli olalım. Geçen eyyamımız için, o zamanın hakkını veremediğimiz için tabii ki endişe edelim. Gafletimizden dolayı tövbe edelim. Ama bayram geliyor diye de sevinelim efendim. Bendeki giriş cümleleri bu kadar, kabul buyursanız.
1: Estağfurullah. Bayram külliyatı ya da ömürle ilgili bir Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'de evet, dahil olduğu bir silsileden bir,
0: çünkü
1: bir anlamlar bütününden.
0: Bir seremoni var. İsterseniz onu anlatayım.
1: Tabii
0: size.
1: Lütfen.
0: Seremoniyi anlatayım.
1: Lütfen.
0: Efendim Fatih Atikalı semti, benim yetiştiğim 40'ların sonu, bütün 50'ler ve 60'ların başı. Şöyle, Arife günü ikindi namazına Fatih Camii'ne gidiliyor. Cemaatle namaz idrak eda ediliyor. Ondan sonra bir vaiz efendi dinleniyor. Vaiz efendi kurban mesailini anlatıyor. Kurban nasıl kesilecek, ne olacak, ne bitecek vesaire. O dinleniyor. Yani bilgiler, hatıralar tazeleniyor. Sonra o zamanlar Fatih Camii'nin avlusunda kurbanlar satılır. Oradan gidiliyor. Kurbanlar seçiliyor, alınıyor. Bir taşıyıcıya, şimdi hamal deyince olmuyor ama öyle diyelim, veriliyor. bahşişiyle beraber arabacı var, at arabasına konuyor. Kurbanlar arabada, biz veya dayılarım, kuzenlerim ve fakiriniz yürüyerek Atika'daki eve geliyoruz. Bu bir ritüel. Sonra kurbanlar teker teker indiriliyor. Üç katlı bir ev, alt katı taş bodrum, iki kat ahşap bodruma hayvanlar yerleştiriliyor. Ve onlara su ve ot vermek bizim vazifemiz.
1: Çocukların.
0: Evet, sevap evladım. Gençlerin vazifesi. Sevap evladım, hizmet edin. Onlar yarın bizi ahirette şefaatçi olacaklar. Sıratı onlar geçirecekler. Böyle bir resim içindesiniz. Tabii sırat ne, nereden geçeceğiz ama mühim şeyler bunlar.
1: Müsaade eder misiniz araya girsem? Şimdi tabii. Çocuklara bir iş söylüyoruz, bir şey öğretmeye çalışıyoruz da o işin kendisiyle mi ilgili burada yüklenen anlamlardan bahsediyorsunuz? Sırat. Verilen bir mesaj
0: ama var. Ama şimdi sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir var ya, bunlar okunuyor evvelden. Hepsi okunuyor, var hep onun üstünde köşler kurarsın gelir. Bunların hepsini biz biliyoruz. Sonra sırat-ı müstakim olduğunu öğreniyoruz onun. Ben önce onu ince bir ip zannederdim. Meğer ipten de kötü şey, daha ince ve keskinmiş. Sonra iyi ki ip zannetmişim küçükken.
1: Hayalimizde somutlaştırma ihtiyacımız var tabii ama.
0: Çocukken öyledir efendim. Çocukken öyledir. Sonra zaten kurban gecesi çok heyecanlı bir gece. Seher vaktinde kalkılıyor erkenden. Namaza Atikale Camii'ne gidiliyor. Çünkü dedem orada imammış. Sonra orada imameti merhum peder deruhte etmiş. Dayılarım da müezzinlik yapmışlar. Orada aynı zamanda cerrahi hastanesi var. Peder umumiyetle cerrahi hastanesine gidiyor namaz kıldırmaya. Biz de dayılarımla Atikale Camii'ne gidiyoruz. Mahfele çıkıyoruz. Çünkü dayılarım müezzinlik yapacaklar. Eski günler hatırlanıyor. Ve soruluyor, bu kim? Celal Hoca'nın oğlu. Maşallah. Tatip ediliyorum. Neyse uzatmayalım. Eve geliyoruz. Kahvaltı yok o sabah. Kurbanlar tırlanıyor birer birer. Namazı kılınıyor. Biz gereken hizmetleri yapıyoruz. Ve kurban tırlanırken erkek çocuklara hususen bakıyoruz. Siz de bu işi yapacaksınız diyorlar bize. Nitekim fakiriniz bu işi Fakrettin Efendi Hazretleri'nden el alan Osman Naci dayımdan el aldım. Gençliğimde, hatta orta yaşımda ciddi manada kurban tuğlamışımdır. Böyle şimdiki halde isterseniz.
1: Yüklenen anlamlarla ilgili vurguyu özellikle ben aklıma getirmedim ama böyle düşündüm ister istemez. Sizin bu anlattıklarınızla günümüzün bir takım pedagojik hassasiyetleri düşününce travmatik olmadı mı diye sonrası gelmiyor mu insanın Taceddin Kutay? Yani sizin sorasınız gelmez ama benim geliyor çünkü ben bilmiyorum. Siz sormazsınız büyük ihtimalle.
2: Ben soru sorma konusunda haddimi çokça aşıyorum Hazretlerime.
0: Estağfurullah.
2: Ben huzurlarında çok uzun konuşmaya teeddüp ederim ancak bir usulü arz edeyim. İşte zamanın ve mekanın insanda çağrıştırdığı bazı hazlar, hisler oluyor. Bayram dediğiniz şey ister istemez çok nostaljik bir haza tekabül eden bir şey. Zaten işte başladığımız mevzu yine maziye gitti. Nerede o eski bayramlar diye klişesi var. Hulasa düne ait bir şeymiş gibi. Hocam Hazretleri bir hikaye buyurdular. Bir tahkiye ettiler maziden kalma bir şey, bir pitoresk. Bunların hiçbirisi şu anda bizim sahip olabileceğimiz şeyler değil. İçine doğduğumuz, yaşadığımız dünya itibariyle. Fakat işte benim burada zatihalileriyle bulduğum teselli şu, bugünün de bir bayram imkanı var ve bunun bizim değerlerimizle, bizim teorimizle çatışmayan pratiğinin ne olabileceğini o dönemden müdevver şekilde bize gösteren zevat elhamdülillah hala başımızda var. Siz de bunların pişuvası oluyorsunuz hocam. Bu bakımdan müşerref hissediyorum kendimi. Bugün böyle bir programa beni dahil ettiğin için.
1: Estağfurullah.
2: Benim ilk defa ekranda hocama refakat ediyorum. Bunca senedir kendileri televizyona çıkıyor, ben deniz çıkıyorum. Benim için de çok sana medyunu şükran olacağım bir hadise oldu.

0: Estağfurullah. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum ki teşekkürim. Çünkü aslında bugün bir araya gelişimizin temelinde benim zihnimde çözmeye çalıştığım, hem orada döndürdüğüm hem hayata nasıl aktaracağım konusunda arada çelişkiler içinde kaldığım bir mesele var. Başından itibaren anlatıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz ama sadece aslında Taceddin Bey'in söylediği gibi sizin hatıranızın bugün pratikte doğrudan doğruya yaşanması, karşılık bulması pek mümkün görünmüyor bazı yönleriyle. Fakat şunun peşindeyim ki siz bir lezzeti tattınız. Bir iklimde, bir yerde bir şey yaşadınız. Bizim neslimiz Taceddin Bey'le ben mesela başka türlü bir şey yaşadık. Şimdi yeni bir nesil geldi. Belki nesiller gelmeye devam ediyor. Onların dünyası başka. İnsana baktığımızda özellikle çocukluk çağlarında bayram daima heyecan verici, sevindirici bir şey. Bu içten gelen, sadece kültürel kodla, şunu sosyolojiyle falan tek başına açıklanabilir bir şey değil. Çok içten gelen tarafları da var diye düşünüyorum bunu. Ama bir yandan düşünüyorum, sizi yaşadığınız zamanda, bizi yaşadığımız zamanda, bugünün çocuğunu, gencini yaşadığı zamanda bununla bağlayan, bağdaştıran şey ne? Ne aktarılacak, ne kalacak, nasıl olacak? Bunun peşindeyim. O yüzden biraz sizi bir arada görme fikri ve ihtiyacı bende bundan doğdu diyebilirim.
1: Ben şöyle bakıyorum hadiseye. Benim yaşadığım İstanbul, 40'ların sonunu idrak etmişim. 70'lere hatta 80'lere kadar, özellikle Fatih semti, hadi 70'lere daha net ifade edeyim. Osmanlı'dan müdevver bir İstanbul imiş. Modernite çok satıhta kalmış. Zihinlere ve gönüllere intikal etmemiş. Zaten modernite gönüllere intikal etmez. Modernitenin gönülle işi olmaz. Modernite zihinde kalır ve içgüdüde kalır. Çok nettir benim bu hükmüm. Sonra Türk toplumu Fatih moderniteyle tanıştı. Modernitenin de kapitalist versiyonuyla tanıştı. Çok hoşuna gitti. Şimdi o travmayı yaşıyoruz biz. Bunu her yerde söylüyorum. Bir taraftan modernitenin teknolojik boyutundan kaynaklanan imkanlarla perverde olalım. Kullanalım bunları. Bunların getirdiği rahatlığı yaşayalım. Bir tarafta İslam medeniyetinin gönüllere verdiği sükunu, kalplere lütfettiği itminanı, hazzı tadalım. Bu ikisini birleştirelim. Bu mümkün değil. Ben bunu çok net ifade edeyim. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü temeldeki temel kabulleri farklı. Bir tanesi aklı rehber kabul ediyor. Aşkın kaynaktan gelen haberi akla uyduruyor. Hatta geçen de bir hikaye anlattı büyük kızım. Hikayenin muhtevası önemli değil. Dedim ki burada Tanrı'yı rasyonalize etmişler. Özellikle Tanrı tabirini kullanıyorum. Tanrı'nın sıfatlarını ve efalini budamışlar akla göre. Ortada Tanrı kalmamış. Ama hala ona Tanrı diyorsunuz. Özellikle Tanrı tabirini kullanıyorum. Modernite bu. İslam medeniyeti de hala elhamdülillahi teala, burada altını çizelim, vahyi önceliyor. Aklı vahye tabi kılıyor. Kudema, benim çevrem, büyüklerim, aile muhitim, vahye tabi insanlardı. Dünyayı reddetmediler. Bu dünyada yaşadılar. Dünyanın kurallarına tabii ki eyvallah dediler. Ama her zaman vahyi öncelediler. Onların kurbanları böyleydi. Yoksa o zamanlarda da Pera'da, karşı tarafta kurbanı bir vesile bilen, kurban kalınmasıyla hayatı renklendiren, onunla beraber farklı içecekler içen insanlar da vardı. Onlar da kurban kesiyorlardı. Ama bu anlattığım dini merasimden bir haber idiler. Sabah vakti namaza gitmek, bayram tekbirlerini dinlemek, çocuk veya genç sesiyle bayram tekbirlerine iştirak etmek, oradaki sevgahı yakalamak veya yakalayamamak, oradan İtriye intikal etmek, bir anda Cenab-ı İbrahim, Cenab-ı İsmail,

0: kurban koç meseleleri ve onunla ilgili hatıralar, zaman zaman da espriler, nükteler ile bir alem yaşıyorsunuz. Ve sonra bu işler bittikten sonra da bir tekke şehrine gidip elini öpüp huzurunda oturuyorsunuz. O da size bir şeyler söylüyor. Bir gün içinde oluyor bunlar. Yoğun veya Arife ve Bayram'ın ilk günü. Ve o arada düşünüyorsunuz ki Hüccac Hac'da. Bir büyük resim içindesiniz siz yani. Bu bir dönemdi, bu geçti. Ama şimdiki dönem modernitenin halini görüyoruz. Modernite yerlerde sürünüyor. Ben çok detay vermeyeyim. Şu yukarıdaki hangi, nerede o? Şu rüzet.
1: Evet.
0: Şu rüzet zaten size her şeyi söylüyor. Aklı olan, gözü olan bakar ve buradan ibret alır ne olup ne bittiğini. Modernitenin göstergesiz raportu var bu. Çok fazla söze hacet yok. Çözemediği problemi öldürüyor, bitiriyor. Bu kadar modernite. O yaptı, bu yaptı hiç önemli değil. Zihniyet budur. Biz inşallah tez vakitte modernitenin o kendine de bize de çizdiği, inşa ettiği acayip demir kafesten kurtulacağız. Ben her zaman hayata ümitle bakarım. Yeni bir yorumla beraber biz yine kendi kurbanlarımızı kendimiz tığlayacağız. Sonra ben şeyi söylemedim size. Daha sonraki yıllarda orta yaşta biz yine İstanbul'un bir o zaman köyde şimdi mahalle Dereseki'de dana tığlıyorduk ve çocuklar kurban eti dağıtıyorlardı komşulara. Onlar da bize geliyordu. Kurban eti dağıtılması var. Kurbanın hiçbir azası ziyan edilmez. Öyledir. Hepsi değerlendirilir. Bu bir büyük şükürdür. Bu büyük bir lütuftur. Bu büyük bir ikramdır. Siz de alırsınız, siz de verirsiniz. Fukara-i zuafaya da verirsiniz. Böyle bir resim. Şimdi tekrar biz mesela bu kanalda, Türkiye'de tek bir kanalda, ben o kanalları çok iyi bilirim, tek bir radyoda belli bir söylem vardı. Çok yumuşak konuşuyorum. O söylemin dışında tek bir imada bulunamazdınız. Radyolar değişti, televizyon kuruldu, televizyon renklendi ve bir kanal var. Ve bu kanalda Cenab-ı Allah bu fakiri neler konuşturuyor? Bunlar yayılıyor. Emisyon her tarafa neşe oluyor bu. İnsanlar duyuyorlar. Mutlaka yakın bir gün biz de göreceğiz. Belki de şu anda görüyoruz. Birçok insan kurbanını alıyor. Büyük bir titizlikle bir ibadet neşesi ve neşvesi içinde hazırlıyor. Çoluğuna çocuğuna gösteriyor ve kendisi tığlıyor. Hem ailesine ikram ediyor, hem dostlarına, hem de fukaraya ve zuafaya. Bu tabirleri hususen kullanıyorum. Çünkü bizim literatürümüz çok geniş. Darlaştırmayalım zihnimiz. Fukara ve zuafa. Biz de olabiliriz. Hiçbir zaman için. Annem derdi ki evladım Allah bizi gördüğümüzden ayırmasın. İlave ederdi. Hem dünyada hem ahirette. Hiç güvenmeyeceksiniz kendinize. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Bir anda alıverir, ne olduğunu anlamazsın. Çünkü veren odur. Biz böyle yetiştik. Hala da böyle düşünüyor ve böyle inanıyoruz. Ne yapayım ya?
1: Söylemiş olduğunuz, anlatmış olduğunuz anlayış, onun hissettirdiği, düşündürdüğü, yaşattığı şey, gündelik hayatımızla o az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Çatışıp çelişiyor. Bütün bunları da bir ille sızlanma olarak söylemiyorum.
0: Gündelik
1: hocam.
0: Hayat geçer ve modernitenin son versiyonları onlar. Son dalgaları o bir şey değilsin bu.
1: Bir endişemiz.
0: Yeni bir dünya, gündelik hayat kurmak mecburiyetindeyiz. Modernite battı görüyoruz yani. Modernitenin gündelik hayatından bize ne?
1: Ben sizin yakanızdaki o sembolü soracaktım. Siz kendiniz zaten...
0: Hususen onu göstereyim. Daha büyüğü de var da ayıp olmasın diye küçüğünü taktım.
1: Estağfurullah. Şimdi bir mesele var önümüzde. Filistin diye.
0: Evet.
1: Ve onu insandan saymayan, kendinden başkasını görmeyen, yakıp yıkan, geçen çok çok vahşi bir insan bunu nasıl yapabilir diye kendi kendimize sorduracak kadar sert biçimde
0: o
1: bir şiddetle
0: Filistin, Filistin önemli değil. Onun dışındaki herkes öyledir. Biz de öyleyiz.
1: Evet.
0: Yani o Filistin, Filistin'de olduğu için değil. Onun dışında olduğu için ve ona şu anda menfaatine ters düştüğü için. Bu çok, yani bunu çok netti benim zihnim bu konuda. Modernite kendi dışında, kendi menfaatine ters düşen, hatta kendi içinde bile olsa, kendi menfaatine ters düşen hadisede çözüm bulamazsa yok eder,
1: yok eder,
0: öldürür. Amerikalılar hesap yaptılar. İkinci Dünya Savaşı. Dediler ki Pasifik'te 1000 tane ada var. Bu adalarda Japonlar var. Biz bu adaları temizleyemeyiz. Maliyeti şu kadar milyar dolar ediyor. Elimizde atom bombası var. Japonya'yı pes ettirelim. Bu bir hesap. Var ya hani Necip Fazıl'ın tekyükün haline yazıl ve çiziliyor. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Modernite sizi beni kemiyet olarak görür. Ne yer, ne içer, kaç para kazanır. Şimdi benim için, benim modernitedeki değerim sıfırın altındadır. Negatif, yaşlıyım. Üretemiyorum. Benim yok olmam lazım. Ama Allah yaşatıyor yani. Neyse, dediler ki bir bomba atalım, sivilleri bitirelim bu işi. Bir tane attılar, olmadı. 6 gün sonra bir daha attılar. İlk darbede Japonya sarsıldı. İkinci darbede pes etti. Hesap bu kadar basittir yani. Nükleer silahı var mı? Problemi çözemiyorsa kullanır. Hafazan Allah. Onun için yani sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Filistin sadece bir küçük gösterge.
1: Evet.
0: Bende böyle hadise çok netti, modernite de. Niye? İşte Belçika'nın Kongo'da yaptıklarını biliyoruz. Biz onları film diye seyrediyoruz. Neyse, uzun hikayemi hepsini anlatmayalım. Sıkıntı çok. Akla güvenirseniz, aklı rehber edinirseniz problemi çözemediğiniz zaman yok etmektir. Vahye öne alırsanız, vahyini alırsanız siz insanlara hizmetle mükellefsiniz. Bir de hizmet edersiniz. Orta Amerika, Fernan Cortez. Bangladeş, İngiliz müstevliler ve oradaki kumaş dokuyucuların baş parmakları. Neler neler. Biraz tarihi okuyunca bu gözle çıkıyor hadise. Neyse, işte böyle bir hadise. Onun için modernitenin bu cilası bitti. Zaten insanlar bunu görüyorlar, tatmin olmuyorlar. Sıkıntı var. İşte patili anneler çıkıyor ortaya, memleler çıkıyor. Hep bunlar başka şeylerin yansımaları. Ben inanıyorum, niyaz ediyorum, dua ediyorum. Diyorum ki, Ya Rabbi, sen bütün insanları senin gösterdiğin istikamete sevk eyle. Ve bütün insanlar bu istikamet üzere önce insan olduklarını hatırlasınlar. İşte bizim kurban merasimleri de böyle hatırlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bir ibadet neşesi ve neşvesi içinde. Neşe ruhi bir hadise. Her zaman kalbe intikal etmez. Neşve kalbin sürurudur. Neşveli insanı tebessüm eder, görmeyebilirsiniz. Ama gözlerindeki o güzelliği hissedersiniz. Bakışındaki o letafeti hissedersiniz. Kalbin sürurunu. Ötekisi kahkaha atar. Neşveli insan kahkaha atmaz. Olsa olsa hafifçe böyle tebessüm eder. Sizin şu anda yaptığınız gibi.
1: Taceddin Kutay, nasıl tutunacağız, neye tutunacağız? Siz onu ben kendim için soruyorum sayın.
2: Şimdi anladım, ben burada regülatörlük yapıp senin sorunu, formunu değiştirip hocama takdim edeceğim. Çünkü çözüm sorduğun zaman ben, estağfurullah, bir adetim var. Hocam bundan 15-16 sene evvel bir müsaade ettiler ses kaydı almama. Hı hı. Ben hala onu layenkati bildim. Hala hiç izin almadan tekrar şey yapıyorum. Bir sohbet ettiklerinde ses kaydı yapıp formüller çıkarmaya çalışıyorum.
1: Hocam, çok zaten özür dilerim bu arada. Ben ille hani şurada oturalım ve hemen bana hap bilgiyi ver hazırcılığında değilim. Televizyoncuyum ama
2: ben
1: o kadar da değil.
2: Ben bazen o hazırcılıktayım.
1: Öyle
2: ben
1: mi?
2: Bazen o hazırcılıktayım. Yani o an ihtiyacım varsa.
1: Zihnimde dönüyor. Aynı şeyler dönüyorsa belki oradan bir şey çıkar diye soruyorum.
2: Şimdi siz modernite ile alakalı hocam zaten haliniz buyurdunuz ya, akla, rasyonaliteye hitap ediyor. Rasyonalite relasyonla kısıtlı bir şey. Relasyonalite, çünkü relasyon bitince rasyonalite kalmıyor. Şimdi geçenlerde konuşuyoruz arkadaşlar ama gönle hitap etmiyor. Bir de gönül var, o cihan şumul, cihanı içine alan bir şey. Dediler ki arkadaşlar, Allah'tan İsrail henüz bize dokunmadı. Şimdilik sadece şeyde, Filistin'de, Lübnan'da. Ben de baktım, dedim ki Filistin ve Lübnan biz değil miyiz? Rasyonel düşündüğünüzde biz değiliz gibi duruyor.
0: Evet.
2: Modernite de gönlü kat ettiği için gönül orayı sizden değil, sizdenmiş gibi alamıyor. Ve lakin hakikate baktığımızda bize dokunuyor. Gazze çünkü bizim, Lübnan bizim, Kudüs bizim, İsrail denilen yer bizim, Acihan bizim. Aslında İsrail modernite sürekli bize dokunuyor.
0: Evet. Tabii sizin, yani siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz ve bu tanımlamanın içinde kainata, evrene bakışınız ve hayata bakışınız ve bu bakış içinde var olmanız için eylemlerinizin istikameti, kurgulusu nasıl? Bu çok mühim bir altyapı oluşturur. İslam medeniyeti bu hususta bize bir şeyler söyler. Der ki sen benim yeryüzündeki halifemsin. Benim ahkamımın bütün yeryüzüne tebliğiyle ve infazla vazifelisin. Sade tebliğ değil, infazla vazifelisin der. Ne kadar yapabiliyoruz o bahsi değil yer. Biz insanız, mutlaka kusurlarımız vardır, günahlarımız vardır, o olur. Ama en azından bu şuur içerisinde bu istikamette bir gayretimiz olmalı. En azından zihnimizde ve gönlümüzde. İşte benim de anlattığım bayram meselesi, bunun 20. asrın başında veya ilk yarısında, ilk yarısının sonlarında benim bilfiil içinde yaşadığım bir tecrübe. O tecrübeyi yaşarken, o tecrübenin manevi boyutuna, insanı toplum içinde var eden esprisine vakıf olamamışım. O bitti. Hayatın dışına çıktım. Başka toplumlarla beraber yaşadım. Türk toplumu değişti. Şimdi bugünden bakarak o günü değerlendiriyorum. Ve bugün benim yaşadığım toplumsal çevrede ve elimdeki imkanlarla kendimi de çok fazla hırpalamadan, burası çok önemli, çok fazla yormadan, çünkü ben bana lazımım. Acaba ben o günkü anlayışı bugüne nasıl adapte edebilirim? Ne yapabilirim? Nasıl düşünebilirim? Ve nasıl düşündüğümü ifade ederim? Ve ayrıca eylemlerim ile bu nasıl görünür? Bunun peşindeyim. Yapabildiğim bu. Eksiği var mı? Tabii ki var. Ama yapabildiğim bu. Allah emir verirse bir dahaki bayrama eksiği gideririm diye düşünüyorum. Ama şunu çok net ifade edeyim. Benim doğduğum, yaşadığım dönemlerde bana anlatılan modern hayat bitmiştir. Felsefi olarak bitmiştir. Arka plan olarak bitmiştir. Temel kurguları ve dayandığı temel postülalar olarak bitmiştir. Bunu ben görüyorum. Bunu görmekle beraber postmodernite okumalarında bu da ciddi manada ortaya çıkıyor vesaire. Dolayısıyla ben çok rahat bir şekilde, beni zorluyor mu bu hayat? Tabii ki zorluyor. Zaten kolay hayat hiçbir yerde yok. La rahate fi dünya buyurulmuş. Ama biten bir güneşin peşinde niye koşayım? Bitti o güneş. Sahte bir güneşti zaten. La uhibbul afilin hadisesi, yani bu bir Cenab-ı İbrahim'i ayete yansıyan ifadesidir. Batan güneşleri sevmiyorum diyor ben. Dolayısıyla ne kadar da, imkan bulursam, elimdeki imkanlarla, zihni, kalbi ve maddi imkanlarımla kurbanı kendime göre ihya etmeye çalışıyorum. Kurban benim için bu. Hacıları hatırlıyorum. Hatta bir şey var, ilahi var. Ona ben bir ekleme yapayım. Kâbe'de hacılar lebbek der Allah. Hu her zaman diyoruz. Lebbek der Allah. İşte geldim. Hazırım emlemeye yayım der Allah. Ne güzel çocuk
1: çok söyle. Güzel değil miydi geçen aylarda? Evet. Nasıl coştuk onlarla?
0: Evet, evet, evet.
1: Ne kadar herkes sıcak, coştu. Ne kadar, evet, samimi.
0: Şimdi de bekliyoruz yani, evet, bu. Bunu hatırlıyoruz. Dostlarımdan birisi hacca gitti. Eski gençlik

0: dostlarımdan. Bu bir internet üzerinden bir şeyler anlatıyor, artısıyla eksisiyle. O yine uğraşıyor hala. Ben uğraşmıyorum artık. Eksileri görmüyorum bile yani. Artılar bana yetiyor. Fazla bile geliyor. Küçük bir tebessüm, bir hatır sorma, bir küçük infak yetiyor insana. Ne olacak yani? Eksileri göre göre kalbimiz yoruldu.
1: Ben sorayım mı bir tane?
2: Lütfen. Bir şey ekleyecektim ama devam edelim. Benim aklımda kalır.
1: Hocam, moderniteyi mumla mı arayacağız bazen diye düşünüyorum.
0: Sakın ha. Sana haram ederim o konulara.
1: Eyvallah.
0: Kalın çizgi çizelim.
1: Ama sonradan şu noktaya geliyorum. Modernite size her şeyi sert kalıplarla bir surette dayatıyordu. Ona göre yapmak zorundaydınız. Şimdi postmodernite size dilerseniz bireysel, dilerseniz küçük gruplar halinde bazı şeyleri formüle edebilecek alanları, imkanları, zamanı, mekanı sağlıyor.
0: İşte burası işte. Yani burası şu an yaptığımız bu.
1: Siz demin de buyurdunuz ki bizim en temel şeyimiz vahyi esas almak. Demek bundan sonra geçeceğimiz fazla biz vahyin esas referansı olduğu pratik imkanlarını ortaya koyacağız.
0: Siz, şimdi bu gençler böyle.
2: Yani. Nasıllar efendim?
0: Bunlar şöyle.
1: Bana geçti. Çok
0: şükür. Hemen hadiseyi genelliyorlar. Ya bırak, sen Taceddin Kutay olarak bir bireysin ve doğrudan doğruya vahiy ile muhatapsın. Sorulurken de sana sorulacak.
1: Eyvallah.
0: Taceddin Kutay senin bulunduğun muhitteki toplam sorulmayacak. Bizzat sana sorulacak. Sen muhatap alınacaksın. Taceddin Kutay olarak ben vahye muhatap bir muhatap. Vahyi anladın mı? Elhamdülillah bildiğim kadar anladım. Ne yapabilirim? Bu kadar basit hadise. Zaten şöyle yani ben bunu şahsen elhamdülillah denedim diyemeyeceğim. Denettirdiler. İmkan açtılar. Yaptırttılar. Şimdi meyvelerini topluyorum. Siz bunu böyle yaptığınız zaman, yani siz vahyin istikametinde yürüdüğünüz zaman doğruyu ve eğriyi vahye göre hayrı ve şerri tanımlayıp hayırla koşup şerden mümkün mertebe içtinab ettiğiniz zaman beyefendi zaten iş bitiyor. Nerede olursanız olun. Hiç önemi yok yani. Müslüman böyle bakar hayata.
1: Çok filozofluğun alemi yok yani hocam.
0: Hangine sen filozofluğunu yap, mektepte lazım olabilir sana. Anlatabildim mi? O zahirdir. Oradan belki bir para da kazanırsın yani. Tez de yaptırırsın. O ayrı bir şey.
1: Eyvallah.
0: Çok kötü mü oldu?
2: Hayır, çok oldu bu. Eyvallah. Hayır, benim Taceddin'e sormaya hazırlandığım bir soru vardı. Çünkü az önce buyurmuşsunuz işte çok da kendini yormadan, bak burası önemli demiştiniz.
0: Evet.
2: Ama affınıza sığınarak kendini yormadan kısmıyla ilgili yakınınızda olan biri olarak Taceddin'e sormak istedim. Gerçekten öyle mi? Çünkü siz gençlerle bir araya gelmeye devam ediyorsunuz. Tabii. Yaklaşık Taceddin'le tanışıklığınız, beraberliğiniz çok daha eski. Ve sıkı.
0: Evet.
2: Yakın.
0: O geliyor. Efendim? Ben de gidiyorum. O da geliyor. Ben de gidiyorum.
1: Sen kabul buyuruyorsunuz hocam. Estağfurullah.
2: Fakat ben de 14 yıldır yaklaşık olarak zat-ı halinizi uzak yakın biraz görebildim.
0: Yok, biz size hep yakın biliyoruz. Fiziksel yakınlık önemli değil. Ruhi ve kalbi yakınlık önemli. Hatta buraya gelirken unuttum. Yolda aklıma geldi. Bizim semtte Gosti var, tulum bacısı var. Bir kutu alıp getirecektim ama maalesef.
1: Hakan abi, selamlar ederiz.
2: Eyvallah. Şimdi soracağım şey şuydu. Ben hocamı 14 yıldır görüyorum. O günün gençleriyle birlikteydi. O günün gençleri bugün orta yaşa doğru yürüyor. Bugün hala yeni gençlerle bir araya geliyor. Nasıl ulaşıyorsunuz? Karşınızda neyi görüyorsunuz? Siz niçin bırakmıyorsunuz? Bu nasıl bir
0: mesele? İnsanı görüyorum. Emaneti görüyorum. Onlar da bende insanı ve emaneti görüyorlar. O kadar güzel bir şey ki o. Yani o insan olmak. Cenab-ı Adem'in evladı olmak. O hilafeti en azından kenarından, köşesinden hissetmek. O vekaleti onlar üzerinde görmek. Onlara muhabbetle bakmak, bir kelime zaten, bir bakıştır hadise, bir küçük sükuttur icabında. O yakalıyor insanları zaten. Üst tarafı lafı güzaftır yani. Hepimizin ne kusurları ne günahları var. Ama kalbimiz bir küçük iltifata muhtaç.

bir gel sesine muhtaç. İşte o sesi yakalamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bir lütfu keremi ilahiyle yakalıyoruz. Ben de onları gel ben biraz yakaladım hadi sen de yakala diyorum. Onun için geliyorlar yani. Mesela para mara verdiğim yok. Bir gezmeye de

0: ilahi, kalbe nüzul eden bir güzellik o. İnsanları birbirine yaklaştırıyor. Ve garazsız, ivazsız. Hiçbir menfaat, maddi manevi düşünmeksizin yaklaşıyorsunuz birbirinize. O kadar yetiyor zaten size. Eskiler de öyleydiler. Beni yetiştiren zevatı şimdi tabii rahmetle, minnetle hatırlıyorum, yad ediyorum, dua ile. Onların sabrı, tahammülünü görüyorum. Ama ya Rabbi diyorum, nasıl insanlarmış. Onlar da bir yerden alıyorlardı. Bize intikal ettirdiler. Ben de şimdi dilimin döndüğü kadar nazarlarımı ve kulaklarımı çok kirletmeden, burası mühimdir, nazarlarımı ve kulaklarımı çok kirletmeden, kirleniyor mu? Tabii kirleniyor. Bunu da söyleyeyim. Çünkü nazar ve kulak çok kirlenince kalp de kirlenir. İşte muhafaza etmeye çalışıyoruz. Böyle gidiyor. Ne bileyim, çok da fazla söze gelmiyor yani işte. Taceddin Bey filozofluğunu yapsın. Can bahsettiğine.
1: Ona bir müsaadenizle bir kapı daha açayım mı?
0: Tabii buyurun efendim.
1: Süremizin sonuna doğru geliyoruz. En sevmediğim cümledir bu ama kurmaya mecbur kaldığım
0: dünya bir böyle. Her şeyin bir sonu var.
1: Öyle.
0: Sonsuz olan o.
1: Eyvallah. Şimdi Taceddin Bey, biz bir resme bakmaya çalışıyoruz.
2: Evet.
1: Ve o perspektif derinleştikçe zorlanıyoruz da bir yönüyle. Hem rahatlatıcı ama pratikle ilgili de zorlayıcı. Onunla ilgili aklınıza takılanlar olunca da hocamızın buyurduğu gibi işte bu gençler böyle diyoruz. Fakat öyle bir noktada duruyoruz ki biz nesil olarak da başımızda büyüklerimiz, ardımızdan gelen çocuklarımız bir bayram gününde babalık tarafından bir fulyayı anmadan, bir babalığı hissetmeden onu da nasıl bayramlarda yaşatıyorum meselesi var mı? Nasıl geçiyor? Çünkü az önce söylemeye çalıştığım şey tam da bunda somutlayabileceğim şeyle ilgiliydi. Herkes kendi tecrübesi içinden geçiyor ve nasip olduğu kadarını tatmaya çalışırken ardından gelenlere de bir şey bırakma tabii çabası içinde oluyor. Bir meseledir.
2: Yine hocamın kabul buyurdukları bir talebeleri var. Benim kardeşim mesabesinde de şimdi Viyana'da Yavuz. Fulya Anaokulu'na başlamıştı. Ben de bir şey oldu, endişe ediyorum. 2 yaşında çocuk. Dedim ki ya Yavuz'cum Allah'a emanet dedim. Durdu. Biraz arkadaşça bir sert tepkiyle dedi ki sen hiç anlamamışsın mevzuyu, sana emanet. Hani seninmiş de Allah'a emanet ediyormuş gibi davranma dedi. Allah'ın zaten sana emanet dedi yani. Seni görmediğin takdirde. Yani hiç o gün benim kafama bir şeyler dank etti. Ben işte arada sırada elden geldikçe hocamın da başını ağrıtmadan gelsinler. Öğrendiğim şeyleri diyorum ya, ses kaydı yapıyorum, bazı şeyleri devşiriyorum. Anlamaya çalışıyorum, pratiğe dökmeye çalışıyorum. Büyüklerin nazarı safa nazarıdır, rahmet nazarıdır. Sırf nazarla terbiye eder, oradan Allah o vesileyle bir şeyler verir diye. Bir şeyimiz var, tembihimiz var. İşte Hude'nin yanına gidiyorsun, yüzüne bakıyorsun. Çok fazla konuş, başını ağrıtmıyorsun. En kısa zamanda da çikolatanı, mikolatanı neyse alıyorsun, çıkıyorsun dışarı. İşte dün de evvelki günde işte gittik hemen 30 saniye parka, hemen oradan. Yan taraf park. Benim gördüğüm şu, bunu arz ederek bitireyim. Büyüklerden öğrendiğim kadarıyla bazı şeyleri kendi jenerasyonumuzun pratiğiyle göstermeye çalıştım. Ondan sonrasına da bir diğer vesile olarak büyük duasını da almasına vesile olmaya çalıştım. Ondan sonrası da bana ne dedim. Benim için bu kadar. Bana ne demediğimde haddimi aştığımı düşündüm.
0: Bu büyükler çok üzerinde biraz duralım. Efendim bendeniz bazı zevatın tahtı terbiyesinden geçmişim. Geçerken bunu fark etmiyorum. Onun için geçmişim diyorum. Rivayet falan. Sonra onları değerlendirdiğimde şunu net olarak ifade edeyim. Bunlar İslam medeniyetinin Osmanlı tatbikatının insanlarıymış. Moderniteyle karışmamışlar.

0: teşevviş olmamış moderniteyle. Net. Zihinler net. Modernite var mı? Var. Ama onlara intikal etmemiş. Böyle üstte küçük bir tabaka halinde. Derinlikte onlar. Zihinleri ve gönülleriyle. Onların söylediklerini Cenab-ı Rabbül Alemin fakirin aklında bırakmış. Bugünün lisanıyla söylüyorum. Yaptığım o. Ama gördüm ki orada hakikat orada. Güzellik orada, muhabbet orada. Beni yakaladı. Onun için ben divan şiir diyorum. Onun için hacı babalar çok mühimdir diyorum. Özgün, saf, temiz. Günahları var mı? Belki vardır. Beni ilgilendirmiyor. Güzellikleri var. Bana ne günahlarından? Güzellikleri var. Amerika'yı da gördüm, Avrupa'yı da gördüm. Avrupa diyorum hususen. Biz gençken öyle der, Avrupa derlerdi. Frank diyarında yetişmiş zahat. Gördüm. Bir şeyler var mı? Tabii ki var. Ne düzeyinde? Rasyonel düzeyde. Teknolojik düzeyde. Onlar da oğlu emriyle oldu. Ama bizim, benim yetiştiğim zevatın muhabbeti var. O muhabbeti rasyonelite anlayamaz. Oraya giremez. Girmemesi de lazım zaten bu. Bayram içinde böyle. Gelen çocuğa, gelen zata, gelen dosta, gelen hanımefendiye muhabbet nazarıyla bakarım. Bir de küçük latife yaparım, hoşuna gider. Bir hediye varsa veririm, yoksa da yok kızım derim. O da güler, ben de gülerim. Biter bu iş yani. Muhabbet çok önemli. Bana hizmet ederler mi? Tabii ki ederler. Sevdikleri için ederler. Onlara Allah yollar. Ben Cenab-ı Allah'a niyaz ederim. Ya Rabbi beni yalnız bırakma derim. Bazen bırakır, bazen bırakmaz. Ama galip gelir aklıma. Sen yarını bir haber mi sandın, yoksa seni terk eder mi sandın? Diyor yani. Böyle bir işler. Hayat böyle bir hadise. Onun için yani Fulya geçen gün, önceki gün geldi. Ama Fulya ile beraber Meryem de geldi. Meryem 3'te, Fulya 2'de, Ayşe Sena 1'de. Yani böyle sıraya diziliyorlar. 3'de ya Ayşe Sena ile Meryem Esme, Fulya Kumral. Elimi öptüler. Para vermeyi unuttum. Para verecektim, unuttum. Şeker alıp gittiler. Gene gelirler.
1: Benim gülmemle ağlamam birbirine girmeye başladı. Burada o bırak. Artık iç içe girmeye başladı.
0: Burada bırakalım.
1: Burada gerçekten.
0: Burada bırakalım.
1: Kalacak gibi görünüyor.
0: Muhabbetli bir bayram olsun inşallah efendim. Aa. Hem bizlere, hem yani küçük çevremize, ailemize, bizlere, gönlümüze, şehrimize, memleketimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa muhabbetli bir bayram olsun inşallah.
1: Taceddin Kutay, çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sağ olun, var olun, ayağınıza sağ olun.
2: Davete layık buldunuz, bendeniz.
1: Efendim ben müsaadenizle izleyenlerimize veda edeyim. Bayram gününün ziyareti de kısa olur çünkü görülecek çok insan vardır, evet, büyük, evet, ihtimalle.
0: Bu bayram iş çoktur ayrıca.
1: İş çoktur, doğru, evet, söylüyorsunuz, çok haklısınız. Değerli izleyenler, bayram misafirinde konuklarımız Profesör Doktor Saadettin Ökten ve Doktor Taceddin Kutay'dı. Sizlerin yardımıyla haddimiz olmayarak ağırlamaya çalıştık ama çok teşekkür ediyoruz, siz de bize eşlik ettiniz. Sağ olun, var olun. Bir başka bölümümüzde başka konuklarımızla tekrar huzurlarınızda oluncaya dek de şimdilik hoşça kalın.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu ile bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.
1: CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.

0: zaman. Hepimizin içinde yaşadığı ama kimsenin tam olarak açıklayamadığı o görünmez akış. Bir saniye, bir an, bir ömür. Hepsi aynı şey mi, yoksa sadece bizim ona verdiğimiz isimler mi? Bilim, görelilik teorisiyle şunu söyledi. Zaman herkes için aynı akmaz. Hızlandıkça yavaşlar, yer çekimi arttıkça büyür. Ama görelilik, her ne kadar zamanın sabit olmadığını söylese de, atomik saatler onun kusursuz ölçülebildiğini gösterdi. Kısaca, şu sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Zaman gerçekten var mı?
1: Zaman tek yönlüdür demek, zaman daha hızlı ya da yavaş geçmesinin bir başka referansa göre önünde engel değil. Ama hep ileri doğru gitmesi onun sırasını değiştiriyor.
2: Ya en çok korktuğum zamanla ilgili galiba sevdiklerimin yaşlanışını görmek.
3: Işık hızının yarısı kadar bir hızla güneş sisteminin bir ucuna gidip tekrar geri döndüğünüzde sizin yaşınız geri döndüğünüz zaman burada gördüğünüz arkadaşlarınız, ailenizdeki insanların yaşlarına göre çok daha az geçmiş olacak.
4: Zaman, fizikte bir değişken mi yoksa evrenin dokusuna işlenmiş bir boyut mu? Şöyle de sorabilirim. Biz zamanı evet saatin tiktaklarıyla ölçüyoruz ama ölçtüğümüz şey gerçekten akan bir şey mi yoksa biz sadece değişen olayları sayıp adına zaman mı diyoruz? Ne demek istiyorum? Einstein'ın görelilik teorisi bize zamanın sabit olmadığını söylüyor. Peki o zaman zaman nedir? Belki de gördüğümüz hiçbir şey değil ama kaybettiğimiz her şey onunla ilgili. Bir an, bir karar, bir gecikme. Düşünsenize zamanı ölçebiliyoruz ama durduramıyoruz. Anlayabiliyoruz ama geri alamıyoruz. Belki de zaman bir saat değil. Belki de zaman bizim evrende olan biteni anlamak için kurduğumuz temel bir dildir. Ne dersiniz?

0: Zamanı burada iki şekilde tarif edebiliriz. Bir, gerçekten fizikte kullandığımız diğer parametreler gibi olayların akışlarını diyelim sınıflandırabilmek için, belirleyebilmek için kullandığımız bir parametre. Ama herhangi bir parametreden farklı olarak bir fiziksel gerçekliği de var. Etki çevresindeki başka fiziksel varlıklardan etkilenen bir yapısı var.
1: Zaman kavramı aslında kullanıldığı yere göre farklı anlamlar taşıyor ve bizim açımızdan da farklı anlamlar taşıyor. Bizler biyolojik bedenimizle zamanı iki şekilde algılıyoruz. Bir biyolojik zamanımız, bir de kronolojik zamanımız şeklinde. Kronolojik zaman dediğimizde herkes öncelikle tabii saatini algılıyor. Yani bir süre diyoruz, o süre ne kadar ilerledi bunu sayıyoruz. Bu saydığımız süreye zaman diyoruz ama evrendeki zaman bu zaman değil. Biz etrafı üç boyutlu olarak algıladığımızı düşünüyoruz. Hatta biraz daha fizik bilenler diyorlar ki dördüncü boyut zamandır. Aslında bu da tam olarak böyle bir şey değil. Çünkü gerçekte uzay zaman birbirinden bağımsız değildir. Yani etrafını hissettiğimiz, içinde bulunduğumuz, evrenin bulunduğumuz parçası uzay zaman bütünlüğü içerisindedir. Fakat bizler çok düşük hızlarda, sıfıra yakın hızlarda bulunduğumuz için aslında çevremizdeki biyolojik algımızdan çok farklı bir fiziksel evrenin içerisindeyiz. O evren aslında bizim madde algımızı bize hissettirten bir evren ama kendisi maddelerden oluşmuyor. Burada aslında zaman başlıyor. Biz zamanla ilişkimizi gösterirken bir yere geç kaldık, erken

0: geldik gibi bir olay sıralaması açısından bizi bizim algılımızın bir parçası oluyor. Çocukken başlıyoruz. Çocukken zaman sanki çok yavaş geçiyor. Korteksimiz, beyin konnektomumuz geliştikçe bize zaman bu sefer çok hızlı gelişiyormuş gibi geliyor. Metabolizma hızımız değişiyor. Dolayısıyla zamanın göreceliği de sadece fiziksel olarak değil, bizim biyolojik zamanımız açısından da bir görecelilik söz konusu. Biyolojik hissettiğimiz zaman, bir de olayların sırasını arka arkaya, öncesi sonrası şeklinde koyduğumuz kronolojik zaman dışında evrenin bir zamanı var. Evrenin zamanının temeli aslında ışık hızına dayanıyor ve uzay zaman dediğimiz bir bütünlük var.
1: Sizce zaman nedir?
2: Zaman akıp giden, tutamadığımız çok güzel bir kavramdır. Geriye dönüp baktığımızda hüzünlendiğimiz, mutlu olduğumuz ve gelecek adına da ümitli olduğumuz bir kavramdır bence.
3: Zaman bence kişiye göre değişen, hissettiğine göre değişen bir olgu. Mesela sınav döneminde çok hızlı geçiyor zaman, o sınava çalışırken. Sınav bittikten sonra geçmiyor gibi geliyor. Yani bizim yoğunluğumuza göre, algılayışımıza göre akan bir kavram bence.
4: Aslında bütün başımızdan geçen şeylerin böyle baştan sona aktarıldığı, düşündüğümüzde sevdiklerimiz, güzel anıları hatırladığımız bir süreçtir benim için. Ve bir anılar deposudur bence zaman.
5: Zaman paranın satın alamayacağı tek şeydir benim gözümde. Dolayısıyla her an dolu dolu geçirilmesi gereken bir kavramdır yani.
6: Genel olarak hiçbir insan için aslında değişmeyen ama aynı zamanda da öznel olan bir kavramdır. Ya zaman her şeyin ilacıdır bence ya bir noktada.
1: Görelilik teorisi der ki zaman herkes için aynı akmaz. Hızlandıkça yavaşlar, kütle çekimi arttıkça bükülür. Yani bir yerde şimdi dediğimiz an başka bir yerde çoktan geçmiş ya da henüz yaşanmamış olabilir. Peki o halde aynı anda dediğimiz şey gerçekten var mı? Ya da geçmiş, şimdi ve gelecek derken neyi kastediyoruz? Ve daha da çarpıcı olan, eğer zaman değişebiliyorsa, gerçekten bükülebiliyorsa, o zaman sabit sandığımız hayatlarımız ne kadar gerçek? Belki de an dediğimiz şey, herkesin kendi yolculuğunda farklı hızla ilerlediği bir yanılsama.
7: Zamanın aynı andalığı bir kere artık bugün bilimsel olarak da doğru olmadığını bildiğimiz bir şey. Zaman kavramı aslında fizik yasalarına dahil olması itibariyle Newton'un kullandığı şekliyle mutlak zaman diye bir kavram vardı. Bütün gözlemciler herkes aynı zaman aralıklarını ölçecekler diyordu. Ama tabii büyük ihtimalle onların gördükleri dönemde yaptıkları deneyler ya da gözlemler daha hassas, daha yüksek hızlardaki gözlemlere müsaade etmiyordu. Einstein'ın özel relativite teorisi bize gösterdi ki gerçekten bir kişi için, herhangi bir gözlemci için diyelim, aynı anda gerçekleşen bir olay başka gözlemciler için de aynı anda olmak zorunda değil. Bu zamanın gözlemciler için farklı şekilde ilerleyebildiğini bize gösteriyor aslında ve bunu teknik olarak şu anda mesela GPS'lerde, işte bu parçacık hızlandırıcı merkezlerindeki deneylerde kullanıyoruz. Teknik olarak bu bildiğimiz bir şey. Zamanın kişilere göre farklı akması meselesi ise o biraz daha aslında kişinin o anki belki psikolojik durumu, yaşadığı ya da tecrübe ettiği şeyin onun üzerinde, zihninde, bilincinde ortaya çıkarttığı şeyle alakalı olabilir.
1: Geçmişe dönme şansınız var ama tek bir şey değiştirebilirsiniz. Değiştirir miydiniz yoksa sonuçlarından korkar mıydınız?
8: Dönerdim tekrar yaşamak için sadece, bir şey değiştirmezdim.
3: Değiştirmezdim çünkü değiştirince her türlü bir pişmanlığımız olduğunu varsayıyoruz. Geçmişte yaptıklarımıza göre yaşamalıyız diye düşünüyorum. Onları kabullenerek hayatımıza devam edersek daha mutlu olacağımızı düşünüyorum.
2: Riskli bir soru aslında. Ben şu an çok mutluyum. Hani yaşadığım zamandan hiçbir pişmanlığımda ya da keşke geri dönüp şunu yapsaydım dediğim yok. O yüzden bence böyle iyi. Böyle kalsa daha iyi olur.
5: Yazın çok daha fazla denize giderdim ya. Gerçekten çok daha fazla gezerdim. Vaktimi de harcamazdım yani.
9: Yok, değiştirmezdim ya. Bu zamana kadar yaptığım her şey için İyi ki yapmışım diyorum, pişmanlık duymuyorum.
6: Ben hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü şu anda geçmişte yaşadığım her şeye o zaman diliminde, yani o zamanın içindeyken ne kadar üzülsem de şu an dönüp baktığımda her şey benim karakterimi kuran şeyler. O yüzden hiçbirinden vazgeçmezdim büyük ihtimalle.
1: Dostlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle aynı günleri yaşıyor, aynı yıllarda yaşlanıyoruz. Öyle değil mi? Ama ya değilse? Görelilik teorisi bize şunu söylüyor. Eğer bir cismin içinde ışık hızına yakın bir süratte yolculuk yapabilseydiniz, geri döndüğünüzde siz aynı kalırken dünyadaki herkes sizden çok daha yaşlı olurdu. Bu bir bilim kurgu değil, fiziğin söylediği bir gerçek. Yani evrenin kuralı.
7: Çok hızlı bir şekilde dünyadan uzaklaşıp, burada çok hızlıdan kastettiğim şey ışık hızıyla kıyaslanabilir şekilde. Yani mesela ışık hızının yarısı kadar bir hızla güneş sisteminin bir ucuna gidip tekrar geri döndüğünüzde sizin yaşınız geri döndüğünüz zaman burada gördüğünüz arkadaşlarınız, ailenizdeki insanların yaşlarına göre çok daha az geçmiş olacak. Daha az yaşlanmış olacaksınız. Bu kesinlikle bizim deneysel olarak da, gözlemsel olarak da bildiğimiz bir etki. Bunun algılarla hiç alakası yok. Bu olaya zaman genleşmesi ismi veriliyor fizikte. Bunun bu kadar makroskopik ölçekte örneğini görmek çok zor. Çünkü mesela bizim gibi kütlesi fazla olan cisimleri ışık hızı mertebesindeki hızlara ulaştırabilmek için ya da yaklaştırabilmek için çok fazla enerji harcanması gerekiyor. Ama küçük parçacıklar dünyasında bu çok sıkça olan bir şey. Ama daha günlük hayatımızı etkileyecek özelliği bunun. Yani mesela şu anda dünyada bulunduğumuz için bize yukarıdaki uydulara göre zaman daha yavaş geçiyor. Ancak uydular daha hızlı hareket ediyorlar dünyanın etrafında bize göre. Onlara göre de bir süre var. Herhangi bir uydunun, bu yer bulmada GPS'ler için kullandığımız uyduların günlük zaman sapmaları, eğer biz bu şeyleri dikkate almazsak, mesela benim dünyadaki saatimden yaklaşık 40 mikrosaniye mertebesinde farklı olacak. 40 mikrosaniye bizim için günlük hayatımızda, yani şuradan şuraya adım atarken önemli bir şey değil. Ama bu yer belirlemeye kalktığınızda bu 40 mikrosaniye sizin yerinizin 10 kilometreden fazla sapmayla belirlenmesi anlamına gelecek. Bu belki bizler için günlük yaşantımızda kabul edilebilir bir şey ama hassas yer belirlemelerde çok önemli bir etki durumuna geliyor. Dolayısıyla bu zaman genleşmesi ya da bu relativite etkileri, zamanın kişiye göre nasıl geçtiği konularının büyük ölçekte örnek verirken insanları kullanıyoruz şöyle olabilir diye, zaman en azından aralıklarını belirtirken, ama bu daha küçük mikroskopik ölçekte bizim gözlemlenebilir etkilerini çok net gördüğümüz şeyler.
10: Çok hızlı hareket eden bir araçta yaşama şansınız var. Ama siz o aracın içinde yaşarken sevdikleriniz sizden önce yaşlanacak. Yine de gider miydiniz?
3: Bu Einstein'ın zaman genişlemesi, daralması kavramı. Giderdim o aracın içinde.
2: Zor bir soru. Ya en çok korktuğum zamanla ilgili galiba sevdiklerimin yaşlanışını görmek. O yüzden gitmezdim diye düşünüyorum.
4: Gitmezdim çünkü onlarla birlikte yaşlanmak, o zamanı onlarla birlikte geçirmek isterdim. Zaman hızlı geçecekse de onlar yanımdayken hızlı geçsin isterdim.
5: Ya bunun örneğin aynısını Interstellar filminde de görüyoruz. Ya şahsen oradan görerek edindiğim tecrübeye göre kabul etmezdim. Zaman geçirdiğim insanlarla beraber harcadığım ortak bir nokta. Ve bu ortak nokta hepimiz için değerli, sevdiklerimle beraber. Dolayısıyla da bu zamanı bir yolculukta değil de sevdiklerimle beraber doldurmak isterdim.
9: Eğer kafam eserse gidebilirdim ama çok da düşünmüyorum ya. Yani bence böyle daha iyi sevdiklerimle beraber.
11: Yok ya, gitmezdim. Ben sevdiklerimi seviyorum yani. Sevdiklerim benim için her şeyim.

Telefonunuzdan bir adres açıyorsunuz, harita sizi metre metre doğru yere götürüyor. Peki bu nasıl mümkün? Çünkü bildiğiniz üzere GPS aslında konumu değil, zamanı ölçüyor. Yani uydular bu sinyali şu anda gönderdim diyor. Telefonunuz da o sinyalin size ulaşma süresini hesaplıyor. Ama burada görünmeyen bir sorun var. Görelilik teorisine göre uzaydaki uyduların saatleri dünyadakilerle aynı çalışmaz. Hızları ve yerçekimi farkı nedeniyle zaman onlar için farklı akar. Ve bu fark her gün küçük küçük birikir. İşte bu yüzden GPS sistemleri her gün zamanlarını düzeltmek zorundadır. Yani cebinizdeki o küçük cihazın doğru çalışması için evrenin en derin gerçeği kabul edilir. Zaman herkes için aynı akmaz.

0: GPS uydusu bir kronometre. GPS aracımız, yani bizim GPS alıcımız kaynağından gelen işaretin kaynağında hangi saniyede çıktı, o sırada hangi koordinattaydı ve bize kaçıncı saniyede geldi? Tabii bunu birinci saniyede çıktı, ikinci saniyede değil. Saniyenin 300 binde birinde zaten, 300 bin kilometrede birinde zaten ilerleme hızı var. Çünkü ışık hızı yaklaşık 300 bin kilometre bölü saniye. Dolayısıyla saniyenin çok altındaki sürelerden bahsediyoruz birincisi. İkincisi de kaynağındaki zamanın da buna göre bu hassasiyete bundan çok daha yüksek hassasiyetle ölçülmüş olması lazım. O yüzden de GPS uydularında atomik saatle senkronize ediyoruz. Atomik saat dediğimiz saat de aslında sezyum 133 tabanlı oluyor genellikle. Bu saniyede 9 milyardan fazla titreşim üretiyor. Ve bu tam sayıda titreşim ürettiği zaman aslında biz şunu anlıyoruz. Biz bir saniyeyi saniyenin 9 milyarda birinde bir çözünürlükle ayırt edebilmiş oluyoruz. Biz o hassasiyetimizin aslında zaman ölçme hassasiyetimizi belirliyor. Geliyoruz konum belirlerken aslında onun bize bulunduğu mesafeye göre gelen işaretin seyahat süresinden, seyahat süresi farklarından oradaki zamanlı ölçme hassasiyetimiz buradaki konum hassasiyetimize dönüşüyor.
1: Bu GPS'lerdeki zaman düzeltmesi meselesi şu. Aslında GPS denilen şey dünyanın yüzeyi üzerinde aşağı yukarı herhalde 15 bin, 20 bin kilometre mertebesinde mesafeli çeşitli uydular var. Bu uydular bizim mesela cep telefonlarımızdan aldıkları sinyalleri kaydediyorlar ve sonra bunlarla işte bizim yerimizi belirleyecek bir şekilde bilgiye dönüştürüyorlar. Ancak bu uydular birincisi dünyadan uzakta oldukları için çok küçük de olsa bizim buradaki zaman ölçümümüze göre zaman oradaki uydular için bir kere daha yavaş akıyor. Bizi daha hızlı geçiyor. Daha büyük hızla hareket ettikleri için de zaman onlar için yavaşlıyor. Bu iki etkiyi bir araya getirdiğinizde yaklaşık olarak arada 40 mikrosaniye kadarlık bir fark var. Yani 15 bin kilometre yukarıdaki bir uyduyla bizim zaman ölçümümüz bir günde aşağı yukarı 40 mikrosaniye kadar sapıyor. Zaman düzeltmesi etkisi denilen şey bu. Eğer bu düzeltme dikkate alınmazsa, mesela benim burada cep telefonumda yerimi tespit etmeye kalktığınızda 10 kilometre ve üstünde bir yer hatasına sebebiyet verebilir bu.
2: Hayatınızda tam o anda her şey değişti dediğiniz bir an var mı? Sizce böyle anlar tesadüf mü yoksa bir şeylerin sonucu mu?
3: Daha önce söylediğim gibi bir şeylerin sonucu, onlara göre yaşıyoruz. Her verdiğimiz karar aslında geleceğimizi etkiliyor. O yüzden geleceğimiz geçmişte verdiğimiz kararlara bağlı yani.
4: Bence tesadüf değil. Böyle anlar hissettirir, yaklaşmadan önce hissettirir insana. Ve önemli olan o anlarda doğru karar verebilmektir. Böyle tabii benim de anlarım oldu. Ve doğru sonuçlandığını da düşünüyorum.
5: Genelde bir şeylerin sonucu oluyor. Benim için 10. sınıfın sonu diyebilirim. Üniversiteyi İstanbul'da okumak istediğime karar verdim ve kendimi tamamen o konuda geliştirdim. Kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim. Ya benim için en büyük değişimlerden bir tanesi o karar anıdır. Ve şu anda da buradayım ve o kararın sonuçlarını güzel bir şekilde değerlendiriyorum.
6: Yaşadığım bir trafik kazası gerçekten hayatımı tamamıyla değiştirdi. Ya orada gerçekten zamanı geri çevirip veya biraz daha geçmişe gidip daha dikkatli olayım derken falan tabii artık olanlar geri alınamıyor. Yaşanmış şeylerle beraber artık sırtımıza da onu da yükledip devam etmek gerekiyor.
7: Kelebek etkisi bir şeylerin sonucu bence ve öyle olması gerekiyor da öyle oldu.
8: Bence var yani o fark etme anı. Bir dolmanın etkisinde yaşanıyor bence onlar. Yani yeni artık sonuçları bittiği bir noktada oluyor.
9: Böyle onlar kesinlikle tesadüf değil. Çünkü bizim herkesin bir yaşamı bir neden uğruna ve bence herkes bir nedeni, bir amacı, bir şeyi o zamanın akışında kovalamaya çalışıyor. Ve kovalarken de aslında biraz o yaşadığımız anlar bize bir şeyleri hatırlatmaya ya da bir şeylerin değerini bize göstermeye çalıştığı için çok önemli anlar ve bu ben aslında kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Her şey bir mucizeden ve o zamanın sana getirdiği şanslardan doğan şeyler. O yüzden her şeyin bir nedeni var bence.
10: Kaç Kara delikler, evrenin en karanlık, en yoğun, en uç noktaları. Belki de gerçekliğin sınır çizgileri. Şöyle ki, bir sınır düşünün. İçine giren her şeyin geri dönmediği, bilgi izinin bile kaybolduğu bir eşik. Bilim bu eşiğe olay ufku diyor. Peki orada ne oluyor? Görelilik teorisine göre uzay ve zaman burada bükülmekle kalmıyor, anlamını da yitiriyor. Bir gözlemci için her şey donmuş gibi görünürken diğeri için geri dönüşü olmayan bir düşüş başlıyor. Yani iki farklı gerçeklik aynı evrende oluşuyor. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu, eğer kara delikler bilginin bile kaybolduğu yerlerse evren gerçekten bildiğimiz kurallarla mı işliyor?

0: Fizikte bir sürü şey hakkında konuşurken hep gözlemcilere atıfta bulunarak konuşuyoruz. Kara delik denilen objeler, bunlar çok yoğun kütle kaynakları. Bir şekilde yıldızların evrimi aşamasında ortaya çıkmış nesneler. Kara denmesinin nedeni bunlara, ışığın bile bunlardan kaçamıyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Bir kişi serbest bırakılmış bir kara deliğe doğru hızla yaklaşıyor. Dışarıdan bakan kişi için bu yaklaştıkça, bu kişi kara deliğe doğru yaklaştıkça zaman ölçümü dışarıdaki kişi için yavaşlamaya başlayacak. Bir noktada neredeyse zaman hiç akmıyor gibi, o kara deliğin bir olay ufku denilen sınırı var. Ancak oradaki gözlemci için böyle bir durum yok. Gözlemci yoluna devam ediyor. Onun için herhangi bir anormal durum meydana gelmiyor. Bunlar tabii çok büyük kütle çekim kaynakları olduğu için ve biz örneklerimizi aslında hep gene böyle makroskopik ölçekteki insan ya da buna benzer cisimlerle verdiğimiz için belki biraz bunları zihnimizde yerleştirmekte, tahayyül etmekte zorlanıyor olabiliriz. Ama bunlar gene parçacıklar bazında yapılan deneylerde, benzer ortamlarda sürekli gösterilebilen şeyler. Yani kara delikler aslında dünya gibi. Dünyayı da bir tür bu açıdan kara delik gibi düşünebilirsiniz. Dünyaya yakınsanız zaman sizin için yavaş geçiyor demektir. Daha az yaşlanıyorsunuz demektir. Ama bunu mesela insan yaşam ölçeğinde düşünürsek, yani bir insanı yaşlandırmamak için ne kadar burada tutmamız gerekiyor? Siz yaşlanmıyorsunuz ama daha uzaktaki kişiler mutlaka yaşlanıyorlar. Bu bir fiziksel etki. Ve zamanın bu fiziksel etkisi, aslında bunların ikisini biraz birbirlerinden belki ayırmak lazım, adına entropi dediğimiz kavramla belirlediğimiz bir şey. Yani biz zamanı ölçüyoruz ama sistemlerin içindeki değişimleri ölçüyoruz. O değişimleri kodlayan yasa ya da prensip diyelim, o da entropi adı verilen şeyle alakalı.
1: Kara delikler, evrenin en uç noktaları. Işığın bile kaçamadığı bu bölgelerde uzay ve zaman alıştığımız gibi işlemez. Görelilik teorisine göre kara deliğe yaklaştıkça zaman yavaşlar, hatta olay ufkuna ulaştığında dışarıdan bakan biri için neredeyse durur. İçeride ise fizik bildiğimiz anlamını kaybeder. Teoriler tekillik dediğimiz bir noktaya işaret eder ama orada gerçekten ne olduğu hala bilinmez. Bazı bilim insanları kara deliklerin yok olmadığını, bazıları da kara deliğin içine düşen bir şeyin gerçekten kaybolup kaybolmadığını tartışıyor. Solucan delikleri, zaman bükülmesi, paralel evren ihtimalleri. Hepsi bu gizemin etrafında şekilleniyor. Belki de en çarpıcı gerçek şu: kara delikler sadece evrenin en karanlık yerleri değil, aynı zamanda bilimin en aydınlatamadığı soruların da merkezi.
2: Zamanı ölçtüğümüzü sanıyoruz ama belki de sadece ritimleri sayıyoruz. Neden mi? Çünkü dünyanın yüzeyiyle gökyüzü arasında gözle görünmeyen

bir titreşim var. Schumann rezonanstan söz ediyorum. Yıldırımların tetiklediği bu düşük frekanslı titreşimler gezegenin adeta arka plan nabzı gibi atar. Bilim henüz bu rezonansın insanın zaman algısını doğrudan belirlediğine dair bir kanıt bulmuş değil. Ama yine de şu soru kapıda: mutlu anlar neden bir anda kaybolur da zor zamanlar uzadıkça uzar? Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki de fizik başka, insan başka bir zaman yaşıyor. İnsan için zaman sadece saatlerin ölçüldüğü bir şey değil. Aynı zamanda beynimizin, duygularımızın ve deneyimlerimizin şekillendirdiği bir algı. O halde soru değişiyor. Zaman gerçekten aynı mı? Yoksa biz mi onu her an yeniden yaratıyoruz?

0: son yıllarda epey popüler olan bir şey bu bağlamda, insanı ne kadar etkilediğine dair, böyle şeylerin bilinç düzeyinde ne kadar etkilediğine dair, ama 1950'li 60'lı yıllardan beri yanlış bilmiyorsam bilinen bir olgu. Bu aslında atmosferin yüzeyiyle belli bir tabakası arasında meydana gelen, buradaki fırtınalar, işte şimşekler, gök gürültüleri ya da diğer elektromanyetik kaynakların yaydığı şeylerin hepsinin bir araya gelip çeşitli, sanki ışıktaki diğer olaylar gibi, buna girişim diyoruz. Girişim yapıp belli frekanslarda etkilerinin daha fazla görülmesi durumu. Bu aşağı yukarı 10 Hz civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bunun doğrudan insanın zaman algısını değiştirmek gibi bir etkisi var mı? Bu bilinmiyor. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma da yok. Ritim konusu bununla ilgili olarak ise şöyle. Zaman bir ritim midir diyemeyiz. Ama zaman ölçümümüz ya da zaman algımız hep tekrarlayan olaylar üzerine bizim kurulu. Mesela gün kavramımız dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ve bizim aslında güneşi ne kadar zamanda gördüğümüz. İşte bir yıl kavramımız gene dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ve bu tekrarlayan bir şey. Zamanın ya da yaşlanmanın algısı kalp atışlarımız. Bunun da belli bir aralığı var. Yani sizi mesela çok yüksek hızla hareket eden bir uzay aracıyla bir yere gönderdikleri zaman işte zaman sizin için daha az akacak. Siz dünyaya döndüğünüzde mesela bir yıl yaşlanmış olacaksınız. Peki gerçekten fiziksel olarak da sizin kalbiniz normalde bir yılda atması gerektiği kadar mı attı? Evet, tam o kadar atıyor. Ama siz döndüğünüzde buradaki tanıdığınız kişi 10 yıl yaşlanmış olacak ve o kişi için gerçekten kalp atışları 10 yıllık bir tekrarlama düzeyi meydana getirmiş olacak. Dolayısıyla ritim zamandır diyemeyiz ama zaman dediğimiz kavramın ölçülebilir, görünebilir ve bizim farkında olduğumuz etkileri açısından ritim önemlidir. Zamanı görünür kılar diyebiliriz.
1: Zaman bana göre hızlı geçti ya da zaman hiç geçmiyor dediğiniz anlar oluyor mu? Sizce zaman herkes için aynı mı akıyor?
2: Vallahi bence oluyor. Ben mesela sınav dönemlerinde zamanın geçtiğini düşünmüyorum yani. Bence duruyor. Orada ya da mesela heyecanlı olduğumuz zamanlarda zamanın bir durduğunu düşünüyorum mesela.
3: Aslında herkese aynı akıyor ama işte kişinin kendi o anki duygu durumuna göre, yaşadıklarına göre hiç geçmiyor veya geçiyor şeklinde algılanıyor.
4: Zaman kesinlikle herkes için aynı akmıyor. Hani bilim insanlarının da dediği gibi zaman göreceli bir kavram. Ve hani şu an baktığımda bile hayatımın herhangi bir dönemi benim için çok hızlı akmış bir şekilde oluyor. Hani en yakından liseyi düşündüğümde bile hani 9. sınıf mesela daha geçen günmüş gibi, o kadar hızlı geçmiş oluyor ki. Ama hani böyle güç bela dayandığımız bir şeyler de o kadar yavaş geçiyor ki işkence gibi geliyor. Güzel şeyler hızlı geçiyor, zor şeyler bizi biraz süründürüyor yani.
5: Bence kesinlikle herkes için çok değişen ve somut olarak anlayamadığımız bir kavram.
6: Şöyle bir sahne düşünün. Cam bardak yere düşüyor, parçalanıyor. Sonra parçalar zıplayıp birleşiyor. Bardak masaya geri konuyor. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü teoride denklemler buna izin veriyor. Ama elbette gerçek hayat vermiyor. Neden? Çünkü evrende gizli bir tercih var. Entropi. Yani olasılıkların yönü. Şöyle, düzenli bir durumdan çok daha fazla sayıda düzensiz bir duruma geçmek ezici bir biçimde daha olası. Bu yüzden kırılan bardak geri toplanmaz. Çünkü toplanmış hal sayısız dağınık hale kıyasla aşırı nadir bir ihtimaldir. İşte zamanın oku dediğimiz şey tam burada doğar. Ve şu soru karşımıza çıkar. Fizik yasaları zaman açısından simetrikken neden biz sadece tek yönde bir akış görürüz? Ne dersiniz? Belki de zaman ilerleyen bir nehir değil, artan olasılıkların geri dönülmez bir izidir.
7: Aslında termodinamiğin ikinci yasası denilen ünlü bir yasa var. Bizim uzay zamanımızın bir yönde gelişmesine neden oluyor. Hatta uzay zaman olarak değil, sadece zaman olarak algılayanların zaman tek yönlüdür demesine sebep oluyor. Zaman tek yönlüdür demek, zaman daha hızlı ya da yavaş geçmesinin bir başka referansa göre önünde engel değil. Ama hep ileri doğru gitmesi onun sırasını değiştiriyor. Bunun İngilizcesi de zaman, time dilation, yani zamanın genişlemesi deniyor. Zamanın oku değişmiyor. Zaman sadece örnekleme aralığı gibi düşünün. Onu aldığınız, hissettiğiniz aralıklar değişiyor. Oradaki insana göre de buradaki gözlemciye göre olan farkı değişiyor aslında. Her biri kendisine göre yine aynısını yaşıyorlar. Zamanın entropi ilişkisi de şundan kaynaklanıyor. Bu sıralama aynı yöndeyken entropi dediğimiz düzensizliğin düzeni hep artacak yönde gelişiyor. Neye göre artacak yönde? Zamanla, zamanın o yönünü değiştirmeden ama belki bir farklı referanslara göre artırma hızını, ilerleme hızını, göreceli olarak ilerleme hızını değiştirmesine göre aynı yönde değiştiriyor. Bir odaya sprey sıktığınızı düşünün. Odanın içerisinde önce bir kısma sprey sıktınız. İsterseniz hani daha hızlı yayılsın diye spreyi, koku spreyini mesela gezdiriyorsunuz değil mi? Ama bir yerde de yapsanız yeterince bekledikten sonra o orada yoğun olan orada kalmıyor değil mi? Yayılıyor. Dolayısıyla eğer bir boş hacime baktığınız zaman entropiyi artıracak şekilde yani oradaki koku molekülleri birbirine olan mesafelerini sanki birbirlerini tanıyormuş gibi eşit şekilde yaymaya çalışıyorlar değil mi? Birbirlerine uzaklaşıyorlar. Yoğun olan kısım daha az yoğun olmaya doğru gidiyor. Çok yoğun olan kısımdan az yoğun olan kısma doğru bir hareket olduğu gibi az yoğun olandan da çok yoğun olana doğru tersine bir göç oluyor. Dolayısıyla bir baktığınızda bir süre sonra eşitlenmeye başlıyorlar. İşte buradan esinlenerek de zaten bilginin tanımı yapılıyor. Çünkü bir şeyde, ortamda ya da bir kağıt üzerine bakın, düz beyaz bir kağıt. Siz de bunu piksel piksel, nokta nokta ayırmış olun. Düz beyazsa siz diyebilirsiniz ki bunun tümü düz beyaz, burada bir bilgi yok. Ama veri var, niye? Mesela televizyon ekranında olduğu gibi 1920 piksele, 1080 piksele bir HD ekran boyutu diyoruz değil mi? HD ekran boyutu, high definition, yüksek çözünürlüklü bir ekran. Yani yaklaşık 2 milyon tane noktaya bir HD çözünürlük diyoruz. Orada 2 milyon tane veri var. Kırmızı, yeşil, mavi verisi. Ama düz beyazsa bilgi az. Biz entropiyi artırmak demek aslında bunun içerisindeki kodlandığı zaman çeşitliliğin artırılması demek. Örneğin bilgisayarda hepimiz grafikleri görüyoruz değil mi? Bunları sakladığımız zaman, sağ kliğe bastığımız zaman dosyanın uzantısını görüyorsunuz. Mesela JPG, JPEG diye. Bunlar aslında entropi artırıcılar. Niye? Siz düz bir ekranda saklasaydınız 2 milyon tane data tutacaktı. Ama onun yerine siz sağ kliğe bastığınız onu görüntü formatında sıkıştırmanız demek aslında bilgiyi benzerlerini aslında bir kodla indeksleyerek topluyor. Baktığınız zaman indekslere düz bir ekran ya da daha az değişen bir veri yerine A8, D2, C3 gibi karmaşık ya da eşit olasılıklı değişen bir bilgiye dönüşüyor. Eşit olasılıklı bilgiye değişmesine aslında enformasyonun artması diyoruz. Zaten Claude Shannon tarafından öngörülen bilgi ölçülebilir mi, enformasyon ölçülebilir mi önce? Enformasyonla veri aynı mıdır? Biz bundan entropiden faydalanabilir miyiz fikri? John von Neumann'dan geliyor. John von Neumann da hem matematikçi hem fizikçi biliyorsunuz, malzemeci. Ve diyor ki termodinamikteki bu çok yoğundan az yoğuna doğru kodlanabilen ilişkiyi biz acaba bilgi sistemlerine uygulayabilir miyiz diyor. Ve bizim haberleşme sistemlerimizde şu anda bu yayını aktarmanızdaki kodlama da dahil olmak üzere aslında entropinin artırılması üzerine çalışıyor bu sistem. Böylelikle birim zamanda daha az veri geçirerek daha çok bilgi aktarmış ve o bilgiyi gittiği yerde tekrar veri cinsinden bizim algılarımıza, gözümüzün önüne gelecek o HD ekranın 2 milyon tane noktasına çevirmiş oluyoruz.
6: Big Bang bize şunu söyler, zaman evrenden ayrı bir sahne değil, oyunun kendisidir. Peki o halde zaman evrenle birlikte doğduysa, sonu da onunla birlikte mi gelecek? Yıldızlar söndüğünde, enerji eşitlendiğinde ve entropi en yüksek değerine ulaştığında zaman neyi ölçecek? Hiçbir şey olmuyorsa sonra diye bir şey var mıdır? Belki de soruyu yanlış soruyoruz. Sormamız gereken şey zaman bitecek mi değil de evrenin değişimi durduğunda zamanın hala anlamı kalacak mı sorusudur.
0: Zamanın bizim gene bildiğimiz bugünkü fizik yasaları, konuştuğumuz yasalar, bunları da yaptığımız gözlemlere göre tabii belirliyoruz, oluşturmaya çalışıyoruz. Zamanın bir başlangıcı var. Ama gerçekten zamanın bir başlangıcı olup olmadığı, doğasının ne olduğu, yani bizim o T eşittir sıfır büyük patlama anı dediğimiz şeyden önce ne vardı ve nasıl bir orada var mıydı doğa yasaları, bunu bilmiyoruz henüz. Dolayısıyla zamanın bir başlangıcı var mı sorusuna fizik yasaları çerçevesinde, bugün bildiğimiz şeyler çerçevesinde evet diyebiliriz. Ama tam doğasını bilmediğimiz için bu kesinlikle büyük patlamayla başlamıştır diyemeyiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evrenin sonunun nasıl olacağı aslında bunlardan hangisiyle ilişkilendirilebileceğine bağlı. Yani zamanın sonundan ziyade mesela evrenin sonu öyle gelebilir ki hiç değişim olmaz. Evrenin sonu öyle gelebilir ki zaman dediğimiz kavram da ortadan kalkabilir. Ya da evrenin sonu öyle gelebilir ki biz hiçbir değişim görmemeye başlayabiliriz. Bunların hepsi aslında birbirinden farklı şeyler. Fiziksel olarak bunların hepsi olabilir. Cevabın ne olduğunu bilmiyoruz şu sebepten dolayı, çünkü bugün evrenin içeriğinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Adını hala karanlık enerji ve karanlık madde olarak koymuş olsak da güncel teorilerimiz çerçevesinde, doğasını bilmediğimiz evrende madde ve enerji içerikleri var. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için sonunun nasıl olabileceği hakkında bir fikrimiz yok aslında. Ama bütün senaryolar olası şu anda, zamanın tamamen ortadan kalkması, değişimin ortadan kalkması, buna benzer şeyler hepsi mümkün.
7: Bizim algıladığımız evrenin başlangıcı ile birlikte zaman başladığını söyleyebiliriz. Evrenin genişleme hızına dayalı olarak evrenin yaşı hesaplamaları var. Bu yakın zamana kadar işte 13 nokta küsür milyar yıl şeklinde yaklaşık olarak hesap ediliyordu. Yıllarca farklı şekillerde hesap ediliyordu. Giderek daha hassas olduğunu düşünüyordu. Fakat en son James Webb teleskobunun gözlemlerinden sonra bu da bir tartışma konusu oldu. Yani gerçekten 13.8 milyar yılında mıyız, yoksa bazı olaylar evrenin içerisinde daha hızlı gerçekleşmiş olabilir mi? Evrenin varlığından daha hızlı gerçekleşmiş olaylar olabilir mi? Geriye doğru olmasından ziyade. Bu da şu anda astronomlar ve teorik fizikçilerin yaygın olarak çalıştığı bir konu. Ama bizim bildiğimiz evrende evrenin hani büyük patlama var ya da yok, ama bildiğimiz bir şey var. Zaman patladıysa bir şey, aslında zaman da aslında onunla birlikte saçıldı ve uzay zaman genişliyor. Ve biz de o uzay zamanın içerisinde ışık hızıyla belirlenen oranlarda yaşıyoruz. Aslında o yüzden de Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet de aslında bununla ilişkili bir yorum da bulunmak mümkün. Rahman suresinin 7. ayeti diye hatırlıyorum. Gökleri yarattık ve mizanı koyduk diyor. Bu mizanı koyduk kelimesini birçok kişi aslında bir adalet gibi algılıyor. Ama bana kalırsa gökleri yükselttik diyor. Gökleri yükseltmesi, işte uzay zamanı genişletmesi olarak algılıyorsak eğer, mizanın kendisi de aslında bütün enerji ve zaman arasındaki oran olan ışık hızı, aslında bütün varlığımızın ilişkilerindeki ışık hızı kavramı aslında o mizanın kendisi oluyor muhtemelen.
6: Zamanı ölçtük, saniyelere böldük, atomların titreşimine sabitledik. Yani onu tanımladığımızı sandık. Ve şimdi evrenin başlangıcından sonuna baktığımızda Big Bang ile doğan bu kavramın belki de bir gün anlamını

yitireceğini görüyoruz. Eğer zaman bükülebiliyorsa, yavaşlayabiliyorsa, hatta bazı yerlerde neredeyse duruyorsa, belki de o sandığımız gibi evrenin temel bir gerçeği değil, bizim evreni okuma biçimimizdir. Ve eğer öyleyse asıl soru şu olmalı: biz mi zamanı yaşıyoruz, yoksa evren kendini bizim üzerimizden mi ölçüyor?

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

macera yazmak her şeyden önce yazan kişiye şifa. Biz yazarak çokça iyileştiriyoruz kendimizi. Söyleyemediklerimi ben edebiyat sayesinde aslında ifade ediyorum. Yani kendimi ifade şeklim aynı zamanda. Bazen çığlık atıyorum. Atamadığım, gerçek hayatta atamadığım çığlıkları metinlerimle atıyorum. Kavga ettiğim kişileri farklı karakterlere dönüştürüyorum. Bazen doğrudan kendilerini metninde yer veriyorum. Onlarla o kavgamı bitirip ben iyileşiyorum önce.

0: İlk adım olarak dikiş tutmaza bakalım ve soralım yazarına. Kitabın konusu nedir?
1: Aslında dikiş tutmaza ne taraftan baktığınıza bağlı olarak değişebilir bu. Dikiş tutmaz bir suç hikayesi ama bir polisiye değil hiçbir şekilde. Bir apartman hikayesi, bir insan hikayesi. Birçok taraftan bakılabilir. Ama özünde ana izlekte bir suç var. Ve diğer karakterlerin hepsi demesem de birçoğu hiç ummadığı şekilde bu suçun bir parçası, şahidi ya da bir şekilde tanığı olabiliyor. Bunu da aslında vermek istedim.
0: Hem hikayesi bakımından hem de biçimi bakımından kitabı yazmak neden gerekliydi?
1: Genel olarak sadece kendi derdimle yetinmeyip başkalarının derdine de daha toplumsal dertleri, defoları da dert edinen biriyim. İstemiyorum ki bu tarz suçlar, olaylar, failler ya da kurbanlar sadece gazete haberlerinde,

0: veya gazete arşivlerinde unutulup gitmesin. Bir şekilde tarihe nakşolsun, zihinlere, hafızalara kazınsın istiyorum. O yüzden de toplumsal olayları, defoları, bazen bir gazete haberini, beni etkileyen, her şeyden önce beni etkilemiş, bende iz bırakmış bazı olayları metinlerime taşımak istiyorum. Çünkü bir toplumu değiştirmek için birey olarak çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben kendi adıma en azından bunların unutulmaması adına metinlerimde yer vererek, o kurbanları bir kere daha anarak, o failleri bir kere daha hatırlatarak belki de toplumsal hafızaya bir şeyler katabilirim, bir şeyleri değiştirebilirim diye düşünüyorum.
1: Hem bütün dünyada hem de ülkemizde haber takibi yaptığı zaman bir kişi, bir fert, olup bitenleri öğrenebiliyor zaten. Kayıt altına almaksa kayıt altına alınıyor aslında. Görsel, yazılı, türlü biçimlerde. Konvansiyonel medyayla, sosyal mecralarda, sosyal medya mecralarında hepsi kayıt almak için aslında oradalar ve yapıyorlar bunu. Peki edebiyat burada ne yapıyor? Neden bir de onun kayıt altına alması gerekiyor?
0: Bir haber metnini okuyup geçiyoruz veya televizyonda izleyip geçiyoruz ve bunların hafızada kaldığı süre ve etkisi daha az diye düşünüyorum. Elbette o an için yüksek belki ama bunların bir edebi metne taşınması, her şeyden önce estetize edilmesi, zihinde, hayal dünyasında görselleştirilmesi, belki kurmacayla desteklenmesi, evet gerçek karakterler değil belki hepsi ama kurmaca karakterlerle zenginleştirilmesi daha kalıcı olmasını sağlıyor kişilerin zihninde, hafızasında. Ve benzer olaylar aslında yaşıyoruz, şahit oluyoruz. Bunlar tekrar tekrar okuyup da karşımıza çıktığı zaman unutulmaya yüz tutmuş olanları da çekip çıkarıyor hafızadan. Evet böyle bir şey vardı diyoruz. Buna benzer bir olay yaşanmıştı birkaç yıl önce bizim ülkemizde de diyoruz. Bence edebiyatın bu şekilde faydası oluyor gerçekliğe.
1: Kimler okumalı bu kitabı?
0: Aslında 18 yaşından sonraki yetişkin herkes okuyabilir, herkes okumalı. Hacmine oranla çok karakter olan, çok sesli bir kitap, dikiş tutmaz. Birçok kişi kendinden çok şey bulacaktır eminim okuduğu zaman hikaye içinde. Bu illaki o olay kendi başına geldi ve öyle içselleştirebilir anlamında değil. Bu hayatı boyunca şahit olduğu, izlediği, okuduğu, yaşadığı, dinlediği, belki de yaşadığı birçok olay, durum, duygu durumu ve insan psikolojisi açısından içselleştirebileceği ve kendini bulabileceği bir hikaye. O yüzden her kesimden, her cinsiyetten, her yaştan herkes okuyabilir.
1: Diğer kitabınıza geçelim. Onun hakkında da biraz bilgi alalım. Ondan sonra da ikisinin toplamından yine yazarına sorular sormaya, kapılar aralamaya devam edelim.
0: Evet. Bu kitabın yazarı öldü. Dikiş Tutmaz'dan bir önceki kitabım. Bu kitapların her ikisi de novella. Ben aslında öykü yazarak başladım yazma serüvenimi. Ama daha sonra zihnime ya da gönlüme düşen hikayeler biraz daha uzun oldu ve iki novella çıktı ortaya. Bu konuda da kendimi de çok sınırlamak istemiyorum. Yazarken de hani özgür olmayı tercih ediyorum. Hani hikaye nereye kadar giderse açıkçası ben onu oraya kadar takip ediyorum. Bakıyorum kimisi öykü olarak kalıyor, kimisi bir novella, belki ileride roman da olur bilemiyorum. Bu kitabın yazarı öldü. Dört karakterli, aslında Dikiş Tutmaz'ın tam tersi, çok daha az karakterli, daha az sesli, daha sakin ve dingin bir kitap. Ama o da yoğun olarak insan psikolojisini odağına alıyor. Onun amacı biraz daha iletişimin önemini gösteriyor aslında. Gönlümüzden ya da zihnimizden geçenleri eğer söylemezsek karşı tarafa, ilişkilerin ne boyuta gelebileceğini gösteriyor tamamen. Bir yazar var odağında, yazarın eşi ve küçük bir çocukları var. Ve bu yazarla röportaj yapmaya gelecek bir gazeteci var. Tamamen karakter anlatıcı olarak ilerliyor kitap. Hiçbir karakterin ismi yok hikayede. Her karakter kendi hikayesini ve birbirine bağlı olduğu noktaları farklı bölümlerde kendisi anlatıyor.

0: yaptıkları, o sürecin psikolojisini nasıl yönetebildiklerini ya da yönetemediklerini, yazarlar arasındaki ego savaşlarını, yazar-yayıncı ilişkilerindeki sorunları, problemleri, biraz bunları da ele aldığım, arka planda ince ince ele aldığım şeyler. Aile ilişkileri çok ön planda. Ve ama en çok yapmak istediğim şey, eğer kalbimizden geçeni karşımızdakine söylemezsek bu ilişki nerelere gider? Söyleseydik ne olurdu? Söylemediğimiz için nereye vardı? Çünkü okur bunun tek şahidi. Herkesin kalbinden geçen, zihninden geçeni okur biliyor. Kitap boyunca, okuma serüveni boyunca. Ama onlar bilmiyor.
1: Peki, yazar Bahar'dan bahsettik. Biraz okur Bahar'a bakalım. Bir de başka yazarların yazdıklarına dokunan Bahar var bir tarafında işin.
0: Tabii.
1: Bunlar kendi aralarında kavga ediyorlar mı? Sizin için hangisi daha önde, daha vazgeçilmez, daha mutlaka daima var olacak olan?
0: Ben iyi bir yazar olabilmek için her şeyden önce çok iyi bir nitelikli okur olmak gerektiğini düşünüyorum. Yazmaktan daha çok okumaya vakit ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu atölye derslerimde de her zaman belirtiyorum. İyi okuyamazsınız, iyi bir okuyucu olamazsınız, iyi bir yazar olabilmeniz çok zor. Yani mümkün değil demiyorum, elbette vardır örnekleri ama çok zor. Bana hep derler, nereden başlayalım, işte nasıl yazmaya başlayalım. Eğer iyi okumuyor, iyi bir okur değilseniz, nitelikli bir, çözümleyici bir okur değilseniz, hiçbir metnin içine onu yazan kişinin yapmak istediği hiçbir şeyi görmeden okuyup geçebilirsiniz. Yüzeysel bir okuma olabilir. Siz o metin içerisindeki metaforları tespit edemediyseniz, işte ana izleyi, arka plandaki izleyi, alt metni okuyamıyorsanız, orada yapılmaya çalışılan edebi deneysel işler olabilir, estetik bazı hamleler olabilir, bazı oyunlar katabilir yazar bunun içine. Sizi dahil edebilir, bir boşluk bırakıp burayı sizin doldurmanızı isteyebilir. Bunları fark etmeden yüzeysel okumalar yapıyorsanız bunların hemen hiçbirisini kendi metinlerinizde de yapamazsınız. İyi metinler okumalısınız ki iyi yazmaya başlayabilirsiniz. O yüzden her şeyden önce iyi bir okur olabilmek önemli. Benim için hep de öyle oldu. Yazmaya ben çok erken başlamadım. Belki hayattaki tek keşkemdir. Keşke daha önce başlasaydım. Ama tabii ki çok erken okumaya başladım. Şans eseri de doğru seçimler, bugünkü yazma edimime çok faydalı olacak doğru seçimler yapmışım okuma tercihlerimde. O yüzden bugün onların çok faydasını görüyorum. Ve ben okurken ilham alıyorum. Benim ilham perilerim okurken veya bir film izlerken, yani hep arka planda bir metin varken geliyor aslında. O yüzden çokça metinden faydalanıyorum ve ilham alıyorum. Yani hani say deseniz asla sayıp bitiremeyeceğim kadar çok. Ha, bu demek değildir ki izlediğim, seyrettiğim senaryolara veya okuduğum kitaplara çok benzer şeyler yazıyorum. Hiç öyle olmayabiliyor. Çünkü kurmaca yazmama rağmen daha çok kurgu dışı okuduğum zaman ya da kurgu dışı metinler, belgeseller seyrettiğim zaman daha çok geliyor benim ilham perilerim. Ve bambaşka, hani aklınıza belki de gelemeyecek, bunu seyrettiğinde bu mu çıktı ortaya, bunu okuduğunda bunu mu yazdın peşi sıra diyebileceğiniz kadar farklı şeyleri tetikleyebiliyor bende.
1: En sevdiğim şeylerden biri, İyi okurların kitaplıklarına şöyle bir göz atmak ve onların rehberliğinde bunu yapmaktır. Hı hı. Yanı başınızda duran bir takım şeyler var.
0: Evet.
1: Umuyorum ki bizi de tanıştırırsınız onlarla.
0: Elbette, tabii ki hepsini getirebilmem mümkün değil. Hepsini sayabilmem de mümkün değil. O yüzden adını burada hani zikredemediğim yüzlerce, binlerce belki yazar ve eser, gücenmesin lütfen. Ama sosyal medyada böyle işte ölmeden okunması gereken 40 kitap, 50 kitap falan hep böyle yazar. Onları ve o listeleri okurum. Sonra içim sızlar. Çoğunu Türk edebiyatının dışında şeyler, yazarlar ve eserlerdir. İşte tabii ki sevgili Oğuz Atay'ın Tutunamayanları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın işte Saatleri Ayarlama Enstitüsü hep şeydir, bu listelerde vardır ama yani bu kadar mı derim hep? Hani niye

0: başka daha çağdaş veya Türk klasiklerinden, niye başka Türk yazarlarının eserleri olmaz diye düşünüyorum. Ama ben çokça faydalandığım, hatta bazı metinlerine keşke ben yazsaydım bunu diye gıpta ettiğim çağdaş yazarlarımızdan Cemil Kavukçu var mesela, Sema Kaygısız var, Latife Tekin var, Nazlı Eray'ı da çok severim. Özellikle büyülü gerçekçilik alanında bu ikisi benim için şeydir, hani böyle başucu kitaplarım, başucu yazarlarımdır aslında. Onların dışında belki kitap olarak değil ama tür olarak özellikle de yazmak isteyen her okura tavsiye edebileceğim psikoloji alanında okuma yapmaları ve deneme okumaları. Nurdan Gürbilek'in deneme kitapları, Engin Geçtan'ın tüm psikoloji kitapları. İnsanı insanı anlatıyoruz edebiyat sayesinde. İnsan psikolojisini bilmediğimiz müddetçe etkili metinler yazabilmemiz mümkün değil. O yüzden insan psikolojisini, insanın yumuşak karnını bir nevi bilmemiz gerekir ki etkili, çarpıcı, iz bırakacak. Okurun kendini metnin içinde bulabileceği, içselleştirebileceği metinler yazabilmemiz gerekiyor.
1: Anlattıklarınızın içinde geziniyorum adeta ve aklıma yeni şeyler, yeni sorular da geliyor. Bunlardan bir tanesi şu, bitimsiz bir tartışmadır bir yönüyle de, edebiyatın bir görevi, bir misyonu var mı? Yani bunu bu kadar genelleştirmeyelim ama ben size dönüp sorayım. Siz göstermek mi istersiniz yoksa yazdığınızın şifa olmasını mı?
0: Yazdıklarımızla aslında gösteriyor ve bununla birlikte de şifa olduğumuza da inanıyorum. Bir kere yazmak her şeyden önce yazan kişiye şifa. Biz yazarak çokça iyileştiriyoruz kendimizi. Ben işte her zaman derim, böyle söyleşilerde veya atölyelerde çok konuşuyor gibi görünsem de içimden söyleyemediğim çokça şey var aslında. Ve bu söyleyemediklerimi ben edebiyat sayesinde aslında ifade ediyorum. Yani kendimi ifade şeklim aynı zamanda. Bazen çığlık atıyorum. Atamadığım, gerçek hayatta atamadığım çığlıkları metinlerimle atıyorum. Bazen birileriyle kavga ediyorum. Çünkü kavgayı seven birisi değilimdir. Bir insanı kırmaktan çok imtina ederim. O yüzden kavgadan kaçınırım. Ama belki de zaman geliyor ki kendi sağlığınız için o kavgayı etmeniz, o davayı bitirmeniz, sonuçlandırmanız gerekiyor. O zaman bunu kendi metinlerim içinde yapıyorum. Kavga ettiğim kişileri farklı karakterlere dönüştürüyorum. Bazen doğrudan kendilerini metnimde yer veriyorum. Onlarla o kavgamı bitirip ben iyileşiyorum önce. Beni iyileştiren bir metnin okuru iyileştirmemesi mümkün değil zaten. Çünkü ben yazarken ne hissedersem o olduğu gibi okura geçiyor. Bunu bir metin yayınlandıktan sonra gelen okur geri dönüşlerinden o kadar net hissediyorum ki. Yani ben bir metni bir oturuşta böyle yazdıysam, benden akıp gittiyse, o beni içine çektiyse ben yazarken, çok benzer hisleri okurdan da duyuyorum. Diyorlar ki kitabı elimize aldık, işte okuyoruz, bizi hikaye içine öyle bir çekti ki zaten kısa bir metin. Bir oturuşta okuduk, bitirdik, bırakamadık elimizden. Çünkü ben de yazarken ona benzer şeyler hissediyorum zaten. O yüzden bizim edebi metinlerde, bizi iyileştiren özellikle edebi metinlerde okurun iyileşmemesi zaten mümkün değil.
1: Kendi yazdıklarınız dışında ilgi duyduğunuz özel bir tür var mı? Kendi dünyanızın dışında ama çok iyi ifade edilmiş ve bu beni çok heyecanlandırıyor dediğiniz özel bir alan.
0: Aslında kurgu dışına girebilecek tüm yazıları çok seviyorum. Bunlara bazen üniversite tezleri, bitirme tezleri olabiliyor. Bazen bazı istatistik raporları, çok farklı alanlarda farklı şeyler okuyabiliyorum. Yani bazı metinler var ki hani gerçekten bu metni okuduktan sonra mı bunu yazdın diyebileceğiniz. En basitinden Dikiş Tutmaz'ın giriş sayfasında hava ve ateş üzerine küçük bir şey var, bir paragraf var. Pek benim en azından üzerinde düşünmediğim bir meseleydi bu. Ve o metni Aslında bir istatistik raporu gibi bir ölüm, yani şekillerinin hangi oranlarda, hangi kazalarda, hangi oranlarda işte insanlar ölür gibi çok sevimsiz, tatsız bir istatistik metnini okurken mesela o paragraf benim zihnime düştü. O yüzden her zaman bu bir edebi eser, bir kurmaca olmuyor benim için. Genelde hep kurgu dışı dediğim, denemeler özellikle, denemelerden çokça keyif alıyorum okurken.
1: Hem yazar olarak hem okur olarak günün özel anları var mı, verimli veya derin zamanlar?
0: Evet, kahvaltı sonrası çay ya da kahve eşliğinde saatlerce okumayı çok seviyorum.
1: Peki özel alanlar, özel yerler var mı? Yoksa Eminönü Meydanı'nda, Kadıköy'ün ortasında filan da okurum, benim için hiç dert değil diyenlerden misiniz?
0: Evet evet, her türlü okurum. Her şartta, her türlü ışık olsun benim için yeterli.
1: Okuduklarınız üzerine anlatmayı sever misiniz? Yoksa bu konuda ketum ve kendine ait bir alan bırakmayı seven insanlardan mısınız?
0: Herkesle konuşmam okuduklarımı. Çok belli dostlarım vardır. Gerçekten kitapların üzerine konuştuğumuz, onların da bana anlattıkları. Herkesle yapılabilecek bir diyalog değil diye düşünüyorum ben. Yıllar geçmesi gerekiyor. Yani benim okuma alışkanlıklarımın nasıl bir kitabı gerçekten beğenerek, keyifle okuyacağımı zaman içerisinde bir dostum bilebilir, öğrenebilir. Ben de aynı şekilde. Ve çok şükür ki bu tarz dostlarım var. Onlarla birlikte çok keyifli kitap sohbetleri yapabiliyoruz böylelikle. Diyorlar ki işte bu tam senlik bir kitap. İşte okumuş, okudun mu? Okumadıysam eğer, bu tam senlik, işte beğenebileceğin bir kitap. Ve çok da büyük ihtimalle de gerçekten doğru çıkıyor tahminleri. Artık o konuda iyi tanıyoruz birbirimizi. Onların dışında çok kitap tavsiye etmeyi sevmiyorum o yüzden. Çünkü bu çok kişiye özel bir şey. Kitap beğenisi, kitap seçimi, okuma alışkanlığı çok kişiye özel. Benim beğendiğim birçok kitabı, birçok eseri başkası beğenemeyebilir. Benim aldığım zevki almayabilir. Aynı şekilde de onların beğendiklerini ben beğenmeyebilirim. O yüzden çok da böyle kitap tavsiye etmiyorum aslında.
1: Okurken bir okur olarak kapaktan kapağa bitirmeyi mi tercih edersiniz, yoksa aynı anda birden fazla yol arkadaşınız olur mu kitaplar içinde?
0: Aynı anda birden fazla kitabı okuyorum ama farklı türlerde okuyorum. Yani bir kurmaca okuyorsam mutlaka bir kurgu dışı yanı sıra okuyorum. Kapaktan kapağa bir kitabı baştan sona bitirmek enteresan bir psikoloji benim için. Çok gidip geldiğim, bıraktığımda çokça vicdan azabı çektiğim bir şey. Özellikle yazmaya başladıktan sonra. Bunu atölyelere gelenler de çok söylüyorlar. Eskiden çok rahat kitap bırakırdık diyorlar. Ay beğenmedim, işte ilk bir iki sayfayı okudum beğenmedim deyip bırakıyorduk. Ne zaman ki yazmaya başladık, yazmanın ne kadar zor, emek isteyen, meşakkatli bir şey olduğunu fark ettikten sonra artık daha farklı bir gözle bakıyoruz metinlere ve en azından yazana saygı, yazanın harcadığı zamana, emeğe saygı olarak bitiriyoruz diye düşünüyorlar. Buna rağmen yine de yazan bir kişi olarak da bu sürekli benim zihnimi böyle meşgul eden, haksızlık yaptığımı düşündüğüm, bitirmek için zorladığım bir konu belki. Ama hayat çok kısa, çok az zamanımız var. Yani birçok sebepten dolayı kendi seçmediğim bir sürü metni okumak zorundayım. Hem işim gereği, hem işte yaptığımız söyleşiler ya da atölyeler gereği. Sadece kendi istediğim, kendi seçtiğim kitapları okumak için o kadar az zamanım var ki o yüzden itiraf edeyim, arada yarım bıraktığım kitaplar oluyor ama onlar böyle bir vicdan azabı gibi kitaplığımda sürekli gözüme batıyor.
1: Henüz tanışılmış bir kitabın beklentisi ve heyecanının yaşattığı duygular mı, yoksa o eski dost olan kitabın tekrar okunmasının yaşattığı güzellik mi?
0: Yeni kitabın heyecanı. Benim için öyle en azından. Yeni bir başlangıç, belki yeni, hiç tanışılmamış bir yazar. O beni daha heyecanlandırır. Çünkü sanırım bilinmeyen beni daha çok etkiliyor, heyecanlandırıyor. Ne kadar seversem seveyim, ne kadar gönül bağım olursa olsun, o benim için artık bir şey, bilinmez değil. Ama tekrar tekrar okuduğum çokça kitap var. Onlarla olan bağ ve oradaki alışveriş bence çok farklı. Ama yeni olan, bilinmeyen beni her zaman daha çok çekiyor. Ama o yenilerin içerisinden de seçtiklerim oluyor ki işte o tekrar tekrar dönüp okuduklarımın arasına giriyorlar.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran'ı konuşacağız komşumuz ama aslında İran'ı ülke olarak konuşmayacağız. Daha doğrusu coğrafyamızı, bu toprakları ister istemez bizi de konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamızla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hasan Bey, biz komşularımızla ilgili çok okuyan yazan bir millet değiliz. Yeni yeni galiba biraz okur gibiyiz. İran da bunlardan biri. Bugünlerde savaşla birlikte şöyle bir şey işitiyoruz. 2500 yıllık bir medeniyet diye. Bunu Batı medyasında da işitiyoruz. Türkiye'deki medyada da işitiyoruz. Üstelik mollalar falan diye atıp tutan siyasi görüşten bakan insanlar bile bunun altını çizerek vurguluyor. 2500 yıllık medeniyet derken de insana ister istemez İran'da şu anda gördüğümüz insanların aslında 2500 yıldır burada medeniyet üzerine medeniyet inşa ettiği zanlı da doğabiliyor. Şöyle sorayım, ne demek istiyor bu cümle ve bu topraklardan bugün İran dediğimiz ve daha da geniş bir coğrafyadan aslında söz ederken kimler geldi, kimler geçti, neyden söz ediyoruz?
2: Şimdi
0: ve niçin böyle söylüyoruz tabii?
2: Evet. Yani insanların İran'dan 2500 yıllık bir medeniyet kelimesini bir tarafa bırakalım da bir ülke, bir
0: devlet,
2: kültür,
0: devlet söyleniyor
2: olarak söylemeleri, hani kesintileri bir tarafa bırakalım da, yani Perslerin bu bölgeye geldiği, çünkü Persler bu bölgenin insanı değiller. Bu bölgeye Hindistan'dan geldiler. Bu bölgeye geldi, devlet kurdukları tarihten itibaren 2500 yıl geçti gerçekten. Dolayısıyla bu bakımdan 2500 yılda bir yanlışlık yok. Hı hı. Ama buradaki şaşırtıcı, yani burada garip olan şey şu. Yani 7000 yıllık bir medeniyetin içerisine gelip bana ben 2500 yıllık medeniyetim demenin bir manası yok. Çünkü bu bölgenin zaten medeniyeti minimum 7500 yıllık bir medeniyet var. Orada 2500 yıl demek dünkü çocuk demek yani. Avrupalılar için bunun önemi var. Çünkü Avrupalılar çok eskiden beri özellikle 18. yüzyılda okuyan, yani bütün modern tarihin ortaya çıkışını sağlayan her şey 18. yüzyılda oldu. Bunu bir defa oturup çalışmak lazım. Yani 18. yüzyıl hep bugün yaşadığımız her şeyin başı, hatta belki de sonu oldu yani. Dolayısıyla bütün arkeolojik kazılar, işte şeylerin, hierogliflerin okunması, çivi yazıların okunması, işte İran'ın ilk defa varlığının İranlılar tarafından değil de bu çivi yazılardan itibaren ortaya çıkması, yani bu aslında onların da öğrendiği bir hikaye, bildikleri bir hikaye değil yani çok fazla yani. İşte biraz şeyden Şehname'de ortaya konulan ama esas itibariyle bu keşiflerle ortaya çıkıyor, arkeolojik keşiflerle. Batılılar bu bölgeyle, yani medeniyet özellikle zenginleşip dünya üzerinde bir egemenlikleri de oluşunca insanlar tabii her zaman tarihe bakar. Yani yaşlı insanlar, belli bir kültüre oluşmuş insanlar bir müddet sonra tarihçi olur her yerde yani neredeyse. Bu medeniyetler için de böyle yani, kültürler için de böyle. Batılılar da bu işler ortaya çıkıp da ya binlerce yıl önce bizim bildiğimiz her şeyi biliyorlarmış insanlar. Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz, bizde bir yanlışlık yok. Bu mutlaka biz bu unsur oranın bir parçası olmalıyız iddiasıyla kendilerine birçok bölgede bir kök aramaya girdiler. Mısır'la uğraştılar, Mısır'dan bir şey çıkmadı. Mezopotamya'ya getirdiler, Asurlarla dil bağlantısı kurmaya çalıştılar. Hatta Avrupa dillerinin Sami dilleriyle bir ortaklığı olduğu iddiasını vardırdılar işte. O da fos çıktı, o da gerçekleşmedi. Sonra acaba daha derine inip, acaba Sümerler ve Elamlarla bir bağımız var mı dediler. Oradan da bir şey çıkmadı. Dolayısıyla ortaya çıktı ki ilk medeniyetin kurucusu olan Turani kavimler, ilk yazıyı bulan Turani kavimler, sonra bu kavimlerin yakınında olduğu için ve işgalci bir güç olarak bölgeyi istila eden Sami kavimler ve onlardan sonra bölgeye ilk gelen ve halen de burada kalan, Hindistan üzerinden gelip kalan İranî topluluklar var. İranî toplulukların dilleriyle, yani onların Hint Avrupalı unsurlar olduğu ortaya çıkınca, yani Romanya üzerindeki Romanya bozkırlarından veya düzlüklerinden Ural dağlarını geçerek bu bölgede İşte Hintliler Hindistan'da, İranlılar da bu tarafa doğru geldiler. Bu milattan önce 1500'lü yıllarda gerçekleşti. İranlılarsa bölgeye milattan önce 8. yüzyıl civarında geldiler. Yani bugünkü Basra Körfezi'nde bulundukları yere, İran coğrafyasına. Böyle bir ilişki kurunca o zaman ve bunların böyle olunca Avrupalılar pek sevmeseler de bugünkü halini İran'ın, yine de bu eski Pers topluluğuyla, yani bugünkü Farslarla değil, geçmiş Pers topluluğuyla kendilerine medeniyeti yakınlık bakımından bir ilişki bulabildiler. Bir link attılar buradan yani. Dolayısıyla bununla medeniyetin kurulduğu bölgede var olduklarını gösteren bir işaret vermek istiyorlar insanlara. Başka bir bağ kalmayınca yani. Onun için İran tarihi üzerine büyük bir şeyle gidiyorlar. Bunu açığa çıkarıyorlar. Böylece kendilerinden bir toplumun orada olduğu, yani Hint-Avrupa araştırmaları var dünyanın her tarafında. Çin'e gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. Oraya gidiyorlar. Mesela Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. İşte bunu Sümerleri falan yapacakken yapamadıkları ortaya çıkınca bu İran'la yetinmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla buna bir vurgu yapıyorlar. Ama bu vurgu Avrupa'ya göre daha derin ve eski olduğunu göstermek için yapılan bir şey. Çünkü bölgenin, dediğim gibi, tarihi milattan önce 5. yüzyıldan beri yazı, 4. yüzyılda özellikle şey var. 4000. yılda yazı keşfedildiği için milattan önce. Yani Perslerin gelişinden 3000 yıl önce orada zaten medeniyet tekamül etmiş. Yani bu eskilik Avrupalıların kendilerinden olan bir parça için bir övgü. Kendilerine yaptıkları bir vurgu aslında yani. Bir bağ kuruyorlar bölgenin kadim medeniyetiyle, bir bağ kurma bakımından böyle. Ama bunu İranlılar söylerse biraz tabii ayıp olur. Çünkü neticede bunu söyledikleri bölgedeki insanlar, İranlılar gelmeden 5000 yıldan beri orada yaşıyorlar. Mesela Bahreyn'i düşünün. Bahreyn, Dilmun eski ismi. Yani o bölgenin en eski, en tüccar unsurları onlar. Yani daha İranlılar belki ticaretten bilmiyorken bile, göçebe çobanlarken belki de bozkırlarda, onlar oradan Hindistan'dan ticaret yaparak.
0: Adı hala aynı değil mi? Adı hala aynı.
2: Tabii yani yine o bölgeye Dilmun deniyor ama. Yani mesela şimdi Bağdat'ın bulunduğu Diyala bölgesi. Ondan sonra Umman mesela bulunduğu bölge. Bu bölgeler hep en başından beri, yani M.Ö. 4000 yıllarında bölgenin coğrafyasının

0: medeniyet unsurlarının bütün tam anlamıyla tekemmül etmesini yol açan, ticari zenginliği oluşturan yerler aynı zamanda.
1: Aslında getirdiğiniz haritayı da koyalım bazen.
0: Bence evet, koyalım oraya yani.
1: Evet, LED'lerde görsel olarak zihnimizde
0: bir birinci harita yani şekillensin. İki harita vardı, bir tanesini koyalım önce.
1: Olur.
0: Orada kim varmış?
1: Peki.
0: 1200, milattan önce 1200'lü yıllarda orada kim varmış?
1: 1200 demeden kabaca hatırlayalım diye sorarsam, kimler geldi, kimler geçti? Yani Elamlılar, Medler. Şimdi, ne söylersiniz?
0: Efendim, bölgenin medeniyet kurucu unsurları Zagros dağlarından inen topluluklar, Turan topluluklar bunlar. Yani Sümerler, bunların dilleri zaten dil üzerinden yapılan tartışmada hiçbir dile uymadığı için sorun çıktı. Yani başlangıçta bunu Samilere mal edilecekti. Akat öyle olmadı orada çünkü Akatlarla ancak bir bağlantı kurulabiliyor. Halbuki Akatlar zaten işgal ettikleri coğrafyada medeniyet tekemmül etmiş. Hem Sümerler hem Elamlar var orada yani. Onlar Zagros dağlarından inen halklar peş peşe iniyorlar. Yani biri gidiyor birisi geliyor yani. Orada sürekli biçimde
1: ama
0: o dağ
1: bir şey
0: vadilerde, ormanlık alanlarda topluluklar bir müddet sonra çoğalıp aşağı iniyorlar. Orada zaten madencilik yapıyorlar. Ondan sonra seramik işleri, bir sürü şey var, zenginlik var o bölgede.
1: Su yolları.
0: Yani. Su yolları, her şey var orada yani. Dolayısıyla onu bir müddet sonra ovalara taşıyorlar ve ovalarda şehirler kurup şehir devletlerle yani bir federasyon biçiminde yaşayan orada bir kültür var. Onun için ilk imparatorluk kurmuş bir insanlar değiller bunlar. Ama ilk devletleri, şehir devletlerini kurmuş ve onları federasyon biçiminde yöneten bir sert bir federasyonla yöneten bir medeniyet var orada.
1: Ama biz mesela işte böyle az buçuk malumat varış konuşmaya girişildiğinde işitiyoruz ki mesela eyalet de aslında Perslerin insanlığa katkısı gibi.
0: O tabii şey yani bu çalışmaların Persler üzerinden yürütülmesinden kaynaklanan bir şey. Mesela bizde idari hukuku tarihinde eyalet sisteminin ilk defa Persler tarafından satraplık olarak kurulduğunu biliyoruz, söylüyoruz.
1: Ha, akademide de var.
0: Bu tabii.
1: Yani, bu sanki ben şey gibi anladım yani çok da bildiğim mevzular değil ama tıpkı bu 2500 yıllık medeniyet hikayesi gibi.
0: Evet,
1: bu da
0: evet.
1: Acaba
0: şimdi
1: şey mi demiştim?
0: Ben bir şey söyleyeceğim, siz şaşıracaksınız.
1: Ha, deyin, buyurun.
0: Biz bu satraplıkların oradan olduğunu nereden biliyoruz? Herodot tarihinden biliyoruz. Herodot diyor ki ilk diyor valilikleri oluşturup satraplıkları kuranlar Persler diyor. Ve bu hikaye alınıp tabii sonuçta geniş bir şeye. Arkeolojik kazılar yapılıp da ortaya çıkınca Perslerin idari dilinin yaklaşık 150 yıl boyunca Elamca olduğu, bütün kayıtların Elamca tutulduğu.
1: Yani Persçe olmadı.
0: Tabii Persçe olmadı. Yani ticari ve idari kayıtların tümünün Elamca olduğu ve dolayısıyla Elam idari yapılaşmasının bir anlamda Persler tarafından devralınarak sürdürüldüğü ve Elamların da kendi içinde zaten eyaletler biçiminde örgütlenmiş. Zaten dediğim gibi birazcık sert ama yani yine de şehir devletler biçiminde hepsinin başında birer enki bulunan, enki deniyor onlara. Valilerin bulunduğu yapılar tarafından yönetiliyor. Yani merkezde bir primus inter pares bir şey var. Kral var. O krala bağlı valilikler var. Eyaletler var aslında yani. Eyaletler var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu duruma benzer biçimde yönetiliyorlar yani sistem. Onu devraldığı zaman İran bunu çok merkezileştiriyor. Çünkü feodal bir toplum. Onlar feodal toplumlar değiller. Yani medeniyeti kuranlar feodal toplum değiller.
1: İran derken Persler diyorsunuz.
0: Tabii Persler
1: artık
0: feodal bir toplum. Hindistan'dan gelmişler zaten. Hindistan kültürü de öyle, Avrupa'nın kültürü de öyle. Yani Hint-Avrupa kültürü feodal bir kültür zaten. Dolayısıyla onun bu yumuşak taraflarını ortadan kaldırıp sert bir merkezi yapı kurmuşlar. Bir imparatorluk kurmuşlar. Oradaki medeniyetin çöküş anına geldiği için de aslında çok büyük savaşlar vermeden bütün bölgeye hakim olmuşlar.
1: Peki bu Büyük Kiros falan değil mi?
0: Evet, evet.
1: O dönem mi?
0: Evet, Büyük Kiros tabii o zamanlar tarih olarak şöyle söyleyelim. Aslında bizi ilgilendiren bölüm o bence. Bilmiyorum bizim tarihçiler üzerinde duruyorlar mı, duracaklar mı? Milattan önce 653 yılında Asur kralı 2. Asurbanipal ile Elam kralı Teoman, bakın Teoman diyorum yani. Teoman arasında çok büyük bir savaş ortaya çıktı oldu. Bu savaşta Elam kralı yenildi. Oğluyla birlikte öldürüldü. Böylece bütün o bölgenin Zagros dağlarından aşağı inen bütün o Turan ırkların tümünün neredeyse bir 1000 yıl kadar geriye gideceği bir şey, faciayla sonuçlandı bu iş. Muazzam bir facia. Dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğu Turan ülkesinin kuzey kesimlerini göç etmek zorunda kaldılar. Daha da kuzeye gittiler. Çünkü Asurluların özelliği şuydu. Asurlular dünyanın en zalim teşhir ülkesi. Hiçbir kimseyi bulunduğu yerde tutmuyor. Bütün insanların yerlerini değiştiriyor. Yani o meşhur Yahudilerle ilgili olan işte Babil sürgününü de onlar yapıyorlar. Mesela yakaladı diyelim şeyleri, Elamları Mısır'a gönderiyor. Mısırlıları bugünkü İran bölgesine gönderiyor. Oradan bir ulus buluyor, onları işte Fergana'ya gönderiyor. Bir kısmını Hindistan'a, Hindistan'dan bir şey buluyor, buraya getiriyor. Öyle bir şey yapıyor ki imparatorlukta hiç kimse oturduğu yerin gerçek sahibi değil. Dolayısıyla aslında paradoksal bir biçimde Asurlar kendi kuyularını kazmış oluyorlar. Çünkü bir dış saldırıya maruz kaldıklarında topraklarını savunacak kadar henüz yurt edilmemiş oluyorlar.
1: Bu arada harita da geldi.
0: Evet. Bakın burada M.Ö. 1200 yılında Mezopotamya'da kimler varmış? Hitit İmparatorluğu, Hatti İmparatorluğu, Huritler var yukarıda. Onların şimdi Ermeniler ama aynı zamanda Çeçenler olduğu konusunda şey var. Şu Vasyukani denilen o şehir halkı Turani ırk ama yönetici kesimi Hint Avrupalı olan, yani Mitanni bölgesinin kurulduğu yer. Aşağısı zaten Babilon, yani Babil. Yukarıda Asurlar var. O daha sonra buraya egemen olacaklar. Aşağıda Elam var. Bakın burada herhangi bir biçimde, hiçbir biçimde bir İrani unsur yok. Hiç kimse yok. Yani İranlılar bu bölgeye...
1: Milattan önce 1200.
0: Milattan 1200 yıllarında buraya gelmiş değiller. Henüz onlar Hindistan tarafındalar. Belki bir ölçüde de birazcık da Afganistan taraflarındalar. Yani bugünkü Pakistan o civarlarda henüz şeyi halletmekle meşguller. Medeniyetini orada boğmakla meşguller yani. Orası tamamlandıktan sonra bu tarafa geliyorlar. Yani orada Hindistanların gelişi oradaki medeniyeti sona erdirdi. Bu oradaki medeniyet sona erip artık Zintekin ölü medeniyet haline geldikten sonra başka bir şey orada oluşmadı. Yani yeni bir medeniyet doğmadı. Oradan kalan kırıntılarla bir şey ortaya çıktı.
1: Ama zaten
0: bir kısmı da oradan bu bölgeye geldi. Bu bölgenin ölümüne yol açtı yani.
1: Öyle bir şansı oluyor galiba Perslerin, değil mi? Yani gelip
0: şimdi
1: gelip
0: uluslar vardır,
1: ölme zamanına denk düşmelerinden, evet, söz edebilir miyiz?
0: Yani bölgenin tabii
1: kendinden öncekinin.
0: En son artık yani Asurlarla medeniyetin son noktasına geldiğinde son darbeyi vuranlar İrani halklar oluyor bölgeye. Yani uluslar vardır medeniyet kurar. Uluslar vardır medeniyetleri dağıtır, sağdan sola götürür, aşılar. Mesela Türkler için öyle söylenir yani, ben ona katılmıyorum da. Bazı uluslar vardır medeniyet düşmandırlar, öldürürler bulundukları yer. O farklılıkları ayak uyduramayınca onları yok etmek isterler yani. Oradan alıp onu büyütmezler, onu çoğaltmazlar. Yani.
1: Bunu neye koyuyorsun? Bunu...
0: Bu Hindistan'da da burada da İki medeniyetin ölümüyle sonuçlanan bir gelişmeye yol açıyor. Çünkü oradan yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Yeni bir dil yok, yeni bir yazı biçimi yok. Halbuki o tarihlerde Yunanistan'da aynı anda düşünebiliyor musunuz? Yunan felsefesinin en muhteşem insanları ortaya çıkmış durumda. Onların bir benzerinin İran'da olduğunu göremiyoruz. Yani bir müddet sonra mesela Sokrat, düşün Platon, benzer devirlerde yaşıyorlar yani. İran'dan bizim elimize öyle bir eser kalmış değil yani. Henüz İran'a uygun bir ortama gelmiş değil. Yani yeni bir büyük bir medeniyetin ele geçirilip onun organizasyonuyla meşgul olan bir feodal kültür. Şimdi ikincisinde bakın geldiğinde oldu?
1: İkincisi.
0: İran gelmiş artık. Persler aşağıdan gelmişler. Aşağı yerleşmişler. Med kavimleri yukarıda. Bu artık şeye gelmiş. Herod tarihine yaklaşmışız. Yani Yunan.
1: Şimdi kaç yüzyıl birden gittik?
0: 600 yıl daha ilerledik. Yani 600 yıl daha yaklaştık bu tarafa. Yaklaştığımızda
1: çünkü
0: İran'da,
1: bizim maksadımız Persleri konuşmak.
0: Evet, Persler. Persler aşağıdan gelip Körfez'e yerleşmişler. Tabii burada şimdi burada bu kadar medeniyet var adı Basra Körfezi'yken, yani İran'ın buraya ta medeniyetin sonunda gelip buraya Pers Körfezi

0: ismi vermesi biraz garip olmuş ama herhalde harita hatası olsa gerek. Orasının adı, bizi her zaman biz oraya Basra Körfezi diyoruz yani.
1: Evet, kim bu Fransız haritası?
0: O önemli değil yani.
1: Hayır, öyle gözüküyor. Demek ki Pers demişler.
0: O benim söylediğim yani eski o Persçilik ve medeniyetle bir bağlantı kurma unsurunun sonucu olarak oraya verilen isim, Persleri şu anda beğenmeseler bile yine de bir Fransız için tercih edilen isimdir yani. O öyle düşünüyor.
1: Şimdi onu biraz ileride konuşuruz belki. Yani, düşmanımın de... düşmanı evet. Dostumdur hikayesi gibi bir şey herhalde bu. Yani, biraz da yani böyle bir motivasyon.
0: Hint Avrupacılık. Yani nasıl evet, ki? Biraz mesela bugün Samiler konusunda aralarında müthiş bir itilaf var değil mi? Yahudilerle Arapların arasında. Yani Sami ulusu arasında müthiş bir itilaf var.
1: Evet.
0: Normalde bu Sami ulusların iki ayrı medeniyet kavgası yapmalarından kaynaklanan bir şey. Burada iki ayrı medeniyet değil, geçmiş bir medeniyet ortaklık yapmak amacıyla oluşan bir birlik.
1: Yani bir tarih yazımı
0: evet,
1: söz
0: yani
1: konusu.
0: Şöyle düşünün mesela, bakın. Herodot diyor ki Medlerle Persler diyor birbirine yakın bir dil konuşuyorlardı diyor. Bunu söylüyor. Peki Herodot neticede o da Hint Avrupa dili konuşuyor. Niye demiyor ki bizimle İranlılar yakın bir dil konuşuyoruz demiyor. Yani Hint Medlerle onunkinin arasındaki yakınlığı görüyor da.
1: Halbuki bugün, ya bugün değil,
0: Yunanca'yla
1: uzun süredir bu,
0: niye görmüyor?
1: Bu sanki varmış gibi bir
0: tabii
1: algı.
0: Düşmanca bakıyor ya oraya.
1: Yönetiliyor, evet.
0: Onu kendinden saymamak için uzaklaştırıyor. Ama aslında bildiği halde şey yapıyor. Mesela şimdi şeyler söylerler biliyorsunuz. İşte 18. yüzyılda bir İngiliz yüzbaşısı, 19. yüzyılın işte 18. 19. yüzyılda, işte birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu anlamış. Birdenbire anlamış yani. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Belli ki o yakınlığın hiçbir önem taşımadığı bir dönemde o konuyla ilgilenmemişler. Ama birdenbire o önem kazanmış. Bu yakınlık acaba işimize yarar mı deyip birdenbire Hintçenin aslında nasıl da İngilizceye yakın bir dil olduğunu hemen ortaya koymuşlar. Ve o bir bağlantı hikayesiyle o iş belli bir noktaya kadar yaşamış. Yani bunlar böyle olacak şeyler mi yani birdenbire? Ya adam her gün yanında kulağında söylüyor zaten, duyuyorsun yani. O gün senin ses benzerliğini kuracak şeyin yok mu? Hani izleyelim metnine bakma diye. Bunlar hep siyasi şeyler. Dolayısıyla bu artık değerli hale gelince bu bağlantı, birdenbire bu bağlantı hemen şey yapıyor, işlevsellik kazanıyor. Körfez'e yerleşiyor. Körfez isim vermeye başlıyor. Oraya yerleşiyor şey olarak yani. İşte Hindistan'a daki Hintliler arasında işte Hintlilerin aslında Avrupalı olduğu dolayısıyla nüfus toplamında birer bir şey çıkarsa dolayısıyla Hint Avrupalılarının dünyanın dörtte üçünü neredeyse kapsamış olacağı şeyi gerekirse oradan hemen hareket ediliyor. İşte Ari ırk tartışmaları, Aryan tartışmaları oradan başlıyor. Yani meşhur Hitler'in kurduğu Aryan tartışmaları. Bir şeye ihtiyacınız olduğunca şeyi genişliyor.
1: Ama İran'da buranın Aryan'ı diye görülüyor.
0: Tabii İran'da şey zaten ismi oradan geliyor. Yani İran ismi Aryan kelimesinden oluşturulmuş. Dolayısıyla İran'ın bir Aryanlıkta bir şeyi yok. Ama o sorun daha önce ondan ilgilendiği bir şey değildi. Yani bu medeniyet tartışmalarıyla bölgeye bir link atmak gerektiğinde bunu kullanmaları ihtiyacı hissettiler. Onu söylemek istiyorum. Yani mesela Hindistan'la bir link kurmak istedikleri zaman da birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu keşfettiler. Yani bu keşif Batılıların tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasının örneklerinden bir tanesi yani.
1: Yani bu biraz siyasi yazım tabii gibi bir şey mi?
0: Evet. Mesela ben şundan eminim. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bu olayların olduğu dönemde yaşanmış olayları geriye alsaydık sıfıra doğru, hatta 1071'e gitseydik, biz Orta Asya'da İran'da kalsaydık, ben çok eminim arkeolojik, yani bunu düşünüyorum yani. Bu arkeolojik kanıtlar sonucunda aslında o medeniyetlerin kurucusunun Türkiye Turan ulusları olduğunu söyleyeceklerdi. Ama yani kendilerini bu kadar çok çektirmiş, üstüne üstlük ta içerisine kadar gelmiş bir milleti küçümsemeye çalışırken onu yüceltmek istemedikleri için önce ya bunları Turan uluslar kurmuş, bu yazıları keşfetmiş, bu medeniyetleri kurmuş dedikten sonra birdenbire bu kararı değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Bunlar herhangi bir dille bağımlı, bağı olunmayan izole diller diyorlar, izole kültürler. Birdenbire her şey izole olmaya başladı, sıfır. Mesela izole olan şeylere bakalım. Basklar izole.

0: İspanya'da. Onun İtalya'da Etüskler izole. Hiç izolasyondan çıkamıyorlar yani. Her şey keşfediliyor, okuluyor. Bunların izolasyonu. Yani Latince'yi getirmiş, Latin yazısını getirmiş adamlar izolasyondan kurtulamıyorlar yani. Arkasından Sümerler izole oldu. Elamlar izole oldu. Kasitler izole oldu. Hep izole oldular. Bunların hiçbir yerle bağlantısı yok. Yani bir tanesinin mi bir bağlantısı yok yani? Hepsi birlikte mi bağlantısız yani? Bakın bunların hepsinin ortak dil yapısı bizimki gibi. Aynen bizimki gibi. Yani aglutinatif dedikleri eklemeli dil ailesine mensup bu dillerin. Bütün sadece bu Turan dillerinin özelliğidir yani. Mesela Hindistan'da Tamillerin dili de budur. Böyle konuşurlar yani. Onlarınki de böyledir. Yani bir dilin yaygınlaşması, geniş coğrafyalara dağılması sebebiyle aralarında bağlantı var. Mesela en komik olanlardan bir tanesi de şudur. Birçok bağlantı ve benzerlik olmasına rağmen ben size demin Teoman'ı söyledim. Bu Teoman'ı biz sonra nerede görüyoruz? 300 yıl sonra Çin sınırında görüyoruz. Mete'nin babası olarak görüyoruz. Değil mi? Teoman'ın oğlu o da Mete. Babasını tahttan indiriyor. Hatta öldürerek indiriyor. Ve onun yerine geçip Hun İmparatorluğunu kuruyor. Oradaki, o da Teoman yani. Oradaki Teoman bir isim değil. O günkü Hakan'ın ünvanı o. Ünvan o. Yani el amca kökeni olan bir şey. Şu birkaç örnek daha da vereyim. Mesela bazı sözcükler var bizde. Deniyorlar ki bunlar Türkçe değil. Bunlar Persçe'den alınmış diyorlar. Farsçadır diyorlar. Mesela Asena kelimesi. Niye peki Asena kelimesi şey oluyor? Yani ne ilgisi var yani? Diyorlar ki bununla yine bu Batılılar. Türkler böyle büyük devlet kuracak yeteneğe sahip değillerdir. Aslında bunlar Perslerin yönetici ailelerinden bir sınıf gitmiş. Orada Türklerin dilini öğrenerek Türkleri yönetmeye başlamış. Onun adı da Asena klanı olmuş. Dolayısıyla aslında bunlar Perslerdir diyorlar şey. Yönetici sınıfa diyorlar. Bunu, bununla ilgili çok makale var yani. Öyle şaka falan değil yani. Sonra anlıyoruz ki bu kelime Persçe değil. Yani kelimenin Persçe'den geçmiş olmasından hareket ediyorlar. Sonra anlaşılıyor ki bu Persçe değil. Bu Elamca bir kelime.
1: Perslere de Elamlardan
0: Elamca,
1: geçmiş.
0: Elamca kelime bu. O meşhur onların Bisutun diye bir şeyleri var. Tabletler var şeyde şeyden kalmak, Pers İmparatorluğundan kalma. Üç dilde yazılmış orada. Orada diyor ki Pers kralı ben Asena, İsyancı Asena klanı üzerine üç defa sefer yapmak zorunda kaldım diyor. Yaptığı klan bir Elam klanı. Yani isyancı adamlar yani. Perslere sonuna kadar kalanlar da isyan etmeye devam ediyorlar yani.
1: Yani biz Perslere baktığımızda Elamlıları mı görüyoruz?
0: Biz Perslerin bize anlatılan büyük taraflarında gerçekte Elamları görüyoruz aslında. Yani idari yapıları ve ticaretle ilgili bütün yapıları aktarılmış olan kavramların tümünü Elamlardan aldıklarını görüyoruz. Çünkü zaten kendileri aslında şöyle bir şey de var yani birazcık da haksızlık etmeyelim. Neticede Pers devleti çok uzun sürmedi.
1: El almış gibiler mi
0: Elamlılardan? Yani oradan bütün şeyler ödünç aldılar. Çünkü öyle bir medeniyet yönetici kültürleri yoktu yani. Oradan göçebe çobanlar olarak geldiler. Bu medeniyetin unsurlarını aldılar, kullandılar, güzel bir devlet kurdular. Bunda bir itiraz yok. Ama bu devletin kendi unsurlarını muhtemelen kattılar buna. Ona da bir itiraz edemeyiz. Fakat çok uzun sürmedi yani. İskender daha 300 yıl olmadan bu devleti yıktığı için kısa bir şey oldu yani. Ya devleti öğrenmeleri, kurmaları ve tamamlamaları ve çok da savaşla geçtiği zaman büyük ölçüde savaşlar yaptılar yani çok fazla. Ta Tuna Nehri'ne kadar yani şey Macaristan'a kadar gittiler oralara yani.
1: Peki biz şimdi bugün baktığımızda yani bu konuları çalışan tarih kitaplarına Perslerin üzerindeki Elam etkisi nedir diye şöyle hızlı bir geçiş yaptığımızda bürokrasiyi görüyoruz. Yazı evet. Kültürünü görüyoruz.
0: Yazıyı görüyoruz.
1: Kıyafeti görüyoruz.
0: Evet.
1: Başka ne görüyoruz?
0: Mimariyi görüyoruz.
1: Mimariyi görüyoruz. Evet.
0: Evet görüyoruz.
1: Hatta dini bir takım motifler de
0: yok dini motifler
1: söyleniyor.
0: Şey
1: şöyle.
0: Çünkü İranlılar zaten bölgeye gelince kendi dinlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. O bölgenin şeyine uyum sağlıyorlar yani.
1: Kurban ve sunu mesela demişler. Efendim? Kurban.

0: Ne şekilde geçiyor bilmiyorum. Önemi yok. Mimari ve yani şehir planlama onun... dediğiniz gibi. Yine ünvanlar ve devlet yapısı.
1: Evet geçiyor, doğru.
0: Vekil harçlık mesela.
1: Evet. Ama şöyle düşünün, zaten bu ilk kurul, yani devlet yapısı. Şimdi şöyle düşünün. Sümerler devleti kurup da...
0: Pardon, onun yanında şunu da sorayım, hepsini birlikte söyleyin. Böyle bakınca bizdeki zan galiba baktığımızda medeniyet kurucu bir unsur gibi görüyoruz. Ama siz diyorsunuz ki medeniyet kurucu değil, bunlarla birlikte yani bu saydığımız unsurlar Elam'dan ona geçmiş ve o yürütebilmiş.
1: Efendim,
0: öyle mi?
1: Ya Willy Durant bu medeniyet tarihçisi, ünlü medeniyet tarihçisi. Zannediyorum ki merhum Hamaney'in de çok sevdiği birisi. Çok okumuş onu. Hı. O diyor ki zaten kitabında, biz Hint Avrupalılar medeniyet kurucusu bir millet değiliz diyor. Öyle bir şeyimiz yok zaten. Biz medeniyet kurmuyor, hiçbir yerde yok. Yani Yunanlar'ın da kurduğu bir medeniyet yok. Mısır'dan ve Mezopotamya'dan sentezlenerek alınan şeyler üzerinden yeni bir soluk getiriyoruz olaylara, bakış açısı getiriyoruz. Dolayısıyla İranlıların orada zaten bir medeniyet kurucu olma vasfı yok. Kurulmuş bir medeniyetin bütününü kolay bir savaşla hatta ele geçirerek. Çünkü o daha önce Asur İmparatorluğu yıkılmıştı. Medler orayı bir vekil gibi aslında idare ediyorlardı. Belki de İran'ın bu vekil kullanma yeteneği buradan da kaynaklanmıyor olabilir. Bir müddet sonra onların elinden burayı aldılar. Hatta bir saray darbesiyle. Herodot öyle anlatıyor. Ve birden herhangi büyük bir meydan muharebesi yapmadan, olağanüstü bir karşılaşmayla kalmadan, ki ben size söylüyorum ki herkesi tehcire tabi tuttukları için insanlar topraklarını savunmuyorlar. Çünkü o toprağa yeni gelmişler zaten.
0: Vatanlaştıramıyorlar.
1: Evet, hatta şöyle bekliyorlar. Belki adam gelse de bizi eski yerimize gönderir. Nitekim değil mi? Gelince Pers Kralı ilk başta gönderiyor.
0: Yani vatan diye benimseyemiyorlar. Yahudileri
1: tekrar Kudüs'e gönderiyor mesela yani.
0: Vatan diye benimseyemiyorlar.
1: Benimseyemiyor çünkü herkesin yerini değiştirmiş yani. Hiçbir kimseyi toprakla bir ağa olup da isyan etmesinler diye herkesi dağıtınca kimse bir toprağa savunması hale gelmiş. Yani bunun da ne kadar önemli olduğunu...
0: Sahipsiz kalmış gibi.
1: Yani öyle bir durum, herkes bulunduğu yerde garip duruma düşmüş yani. O bakımdan büyük bir şey olmadan birdenbire bütün bir coğrafya İran'ın eline kalmış, Perslerin eline kalmış yani.
0: Katiplik geleneği.
1: Almışlar yine... bunu ama güzel biçimde.
0: Katiplik geleneği.
1: Evet o, çünkü yine zaten eskiden beri tabii. Değil ama mi? Şöyle diyelim yani, her devlette mutlaka belli ölçüde katiplik geleneği olur. Yani şimdi biz Persler bu katiplik geleneğinden önce zabıt tutmayı bilmiyorlardı dememeliyiz. Çünkü neden? Onlarla bazı insanlarla uzlaşıyorlar. Bazı insanlarla bir anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların saklanması için mutlaka bir katip olması gerekir. Yani o kadar söylememek lazım oraya.
0: Ama yine de onlara atfediliyor.
1: Ama kurumsallaşmış biçimde bir devlet sistemi içerisinde oluşması, bu kayıt sisteminin oluşmasını sağlayacak entelektüel birikimi Elam kültüründen alıyorlar. Bu kesin yani.
0: Ama şunu kesin biliyoruz ki Elam kültürü Pers dediğimizde üzerinde çok etkili. Ondan bir geçişkenlik var yani, ondan çok şey geçmiş ve onu sürdürülebilir kılmış. Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani burada şöyle bir insanların aklına bir şey gelir. Hani hep Sümer deniyor da niçin biz Elam diyoruz? Hı. Çünkü Sümer kültürü Akat saldırılarıyla büyük ölçüde Akat ve Mısır'ın içerisinde daha sonra neredeyse absorbe edilerek onların yönetiminde geçti. Fakat Elamlar hem Sümerlerden önce başlamışlardı hem de Perslerin bölgeye ele geçirişine kadar yaşadılar. Bağımsız olarak kendilerini korudular. Korudukları için bölgenin bütün mirasını Perslere aktardılar. Yani aktarma imkanı buldular. Hatta ben size söyleyeyim. Yani bir rivayete göre İslam Ansiklopedisi'nin bir bu Hollanda'da yayınlanmış olan sayılarında çok güzel bir bu konularla ilgili bir çalışma var. Mesela oradaki Turan maddesinde bugünkü Huzistan bölgesinde İslam fetihlerinin bulunduğu dönemde bile Huzistan'da bazı köylerde Elamca'nın konuşulduğu yazılıyor orada. Yani Arap yazarlar onu görmüşler.
0: Not düşmüşler.
1: Yani. O zamana kadar bile yaşamış yani. O kadar dirençli bir kültür yani.
0: Peki şimdi Elamlardan aldıkları bir bürokrasi şeyi var, formu var.
1: Evet.
0: Yanlış söylemiyorum değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Bu bürokrasi formu ama mesela Abbasilerle Persler arasındaki ilişkide önem kazanıyor.
1: Efendim tabii ki şöyle Abbasilerin nezdinde. Onlar bunu alıyorlar. Hı. Sonra buna İskender'le birlikte Yunan formu da ekleniyor. Hı. Birazcık. Sonuçta İskender de o sırada Roma'da olanları da görüyor. Yani Roma'da da Etrusk etkisiyle orada bir başka bir yine Mezopotamya'dan aşılanmış bir kültür yükseliyor orada. Bir devlet yükseliyor. Yani bu Etrüsklerin oraya git taşıdığı bir devlet geleneği yavaş yavaş orada oluşuyor yani. Hatta o kurttan emen çocuklar değil mi yani ki kurucusu Roma'nın o bile bölgenin şeye Etrüsklerin getirdiği bir şey. Dolayısıyla orada yükselirken orada da bir bürokrasi oluşuyor hem antik Yunan'ın kendi şeylerinden, başarılarından, Mısır'dan gelen yine içeride üretilmiş sonuçta krallıklar bunlar. Onlar da bunu eklenince böylece İran'da biraz da bir karma bir şey devlet yapısı oluşuyor. Hmm. Ve bu devlet yapısı bu Pers İmparatorluğu'nun birincisi ortadan kalkınca onun yerini ikinci bir Pers diyelim ki kabilesi olan Partlar alıyor.
0: Bu arada kılıç Arapların, kalem Perslerin gibi bir şey var, deyim var. O da yani, bu bürokrasiyle bu da mi yani alakalı bu da yoksa bu da onu sormak istiyorum. O siyasi yazımın bir şeyi mi?
1: Efendim bakın bütün bunların sebebi yani Müslümanlığın sonuçta Arapların medeniyet kurma vasfı Hazreti Peygamber'le ilgili birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani daha önceden Asurlar ve Akatlılar, Sümerler ve İlamlar tarafından kurulmuş bir medeniyetin tarafı. Yani İslam medeniyeti başlı başına bir harika. Başlı başına bir
0: muhteşem.
1: Muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun Araplar bununla yükseldikleri zaman tabii ki yani savaşmak için diyorum ki İran'a gittiklerinde savaşı fethi için. İran'da uzun zamandan beri o demin söylediğim geleneği tevarüs ederek kurulmuş bir düzen var ya orada yazılıyor, çözülüyor. İdari yapı var, mahkemeler var, kayıtlar var. Yani artık oluşmuş
0: çünkü
1: devlet
0: o zaman
1: yani.
0: Da İslam devleti çok uluslu hale geliyor değil mi?
1: Tabii hem böylece oradan
0: genişliyor ve çok uluslu hale geliyor.
1: Hem İslam devleti İran'daki bu gelenekten devlet yönetimine ilişkin bir takım unsurlar alıyor. Ama aynı zamanda Bizans'tan da alıyor. Mahkemelerin bir kısmının kullanılması Roma İmparatorluğu'nun yapısının içerisinden gelişmiş olan mahkeme düzeni. Yani bunların bir şey yok ki. Açık daha önceden belirlenmiş hali. Yani arazi yapılanması birdenbire değişiyor. Arazi paylaşımları, kadastrolar çıkıyor.
0: Çünkü toprak genişliyor.
1: Tabii genişliyor.
0: Devasa genişliyor.
1: Hukuk sistemi, bunlara ilişkin kurallar. Yani önceden nasıl yapılıyordu? Bir de kayıtlar ele geçiriliyor, kayıtlara bakılıyor vesaire falan derken İslam kültürü bir taraftan Sasanilerden, bir taraftan da Bizanslardan elde ettiği olağanüstü iki birikimi sentezleri kendine özgü. Tabii kendi temel İslam prensiplere uygun olmak suretiyle bir hukuk ve siyasal düzen ortaya çıkarıyor. Ama burada Perslerin elinde o geçmişten gelen birikimi kabul etmek gerekir. Yani.
0: Bu şey Bermekiler nedir? Bürokrasinin efsanevi ailesi diye tarif edilen.
1: O konuda da bir tartışma var. Yani Bermekiler Afganistan'da
0: evet.
1: Bir aile ve Sasanileri diyelim ki.
0: Hayır, yani eskiden Perslerden beri, konuşurken niye Bermekilerden de konuşuyoruz?
1: Şundan konuşuyoruz. Aslında Afganistan'daki onlar da Belucular da onlar da hep Hint Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani. Hmm. Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
0: Yani bunlar Budistler sonra Müslüman
1: evet.
0: Oluyorlar.
1: Bunlar evet yani sonradan Müslüman olmuş Hint Avrupalılar ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta Kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin içinde de bunların var oldukları çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek ve o bölgedeki işte küçücük devletçiklerde idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var. Ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar
0: yönettiler. Reşit.
1: Yani. Harun Reşit'i. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
0: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
1: Peki.
0: Asırlarda gezindik. Ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci yarıda. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: Tabii şöyle sorayım. Persler ve Müslümanlık, İslam. Çünkü bizim şöyle bir zannımız var İran'la ilgili. Biz İran hep Şii zannediyoruz.
1: Evet.
0: Tabii ki İran Şii değil. Yani 16. yüzyıldan beri Şii değil mi? 15-16 mı? Şii topluluklar var ama evet. İran Şii değil, Sünni. Evet. Hatta Sünniliğin önemli bir merkezi konumunda.
1: Yani İran, İran şöyle bir özelliği var, onu kabul edelim. Yani İran bölgeye geldiğinde henüz yazılı kayıtları olmasa da bile, daha sonra yazılı kayıtları hale getirilse bile, Zerdüştlük diye bir dini şey vardı.
0: Ha bir yani, de ondan geçenler var.
1: Tabii bir peygamberi vardı sonuçta Zerdüşt diye. Bu Zerdüşt aslında tek tanrı dinlere yakın bir şey var.
0: Hatta şey rivayeti var. De var. Yani deforme edilmekle birlikte zamanında...
1: Yani zamanında ilahi dinlere yakın
0: evet.
1: Birçok şey var. Hatta o şeyde yani söyleminde... Perslere hiç olduğum değilse temizlik bakımından Türkler örnek alsanız iyi olur diye tavsiyeleri de var yani. Öyle bir karışık. Öyle ben mi? De onun Avesta üzerine yapılan çalışmaların bir şeyi var, arşivi. Onlar üzerinde bir şeyim de var, hazırlığım var ama bakalım nasıl olacak yani. Ben bunları
0: bu cümleyi tekrar eder misiniz?
1: Efendim?
0: Şu söylediğiniz cümleyi tekrar eder misiniz? Tavsiyesini.
1: Pers kabilelerine Türkler kadar birazcık temizliğe riayet etsiniz diyor.
0: Kim diyor?
1: Zerdüşt diyorlar. O da temiz birisi. Temizlik konusunda ısrar ediyor. Biliyorsun İslam'da temizlik konusunda ısrar vardır yani. Dolayısıyla onun da böyle bir ilahi bir şeyi var yani. O klasik sanki bir nasıl söyleyelim hani belki de öyle bir kaynağı varsa bilmiyoruz şeyi, geçmişleri ama ben başka bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: O da şu. Bu bilgi birikimiyle birlikte olunca yani bir din normal paganist bir toplum değil yani onu demek istiyorum. Mesela Avrupa'da Hristiyanlık tam derece pagan bir toplum içerisinde yayıldı. Yani bir anlamda onları insanleştirme şeyi gördü. Halbuki İslam medeniyeti Pers milliyetçiliği dışında İranlılarla karşılaştığında veya Perslerle karşılaştığında aralarında yüksek bir çatışma olmadı. Yani şey çatışması. Çünkü neticede İslam yüksek bir kültür iddiasıyla yani nitekim öyle olabilecek ve bir müddet sonra da öyle ona dönüşen bir şey getirdi. Bir ilham verdi bütün bu müminlere, inananlara. İran onun bir parçası olduktan sonra bu kültür içerisinde kendi en parlak insanlarını ortaya çıkardı. Yani biz günlere kadar İran'ın biz geçmişte konuşup da işte bir Aristos'u yok, Platon'u yok, Brahman falan dedik geçtik ya geçmişte. Yazısı yok, hiçbir şey yok vesaire
0: demedik.
1: Falan filan.
0: Sadece aslında mirasçı. Bu yayında demedik. Sohbet
1: ama Müslüman
0: ederken
1: olduktan
0: dedik.
1: Sonra...
0: Sohbet ederken demiştik onu.
1: Evet.
0: Onun için siz tekrarlayın.
1: Yani Müslüman oluncaya kadar İran'ın krallarının dışında hiç ismini bilmiyoruz kimsenin varlığını. Sadece bir Herodot tarihinde bir konuşma geçiyor. Demokrasiye geçelim mi geçmeyelim mi toplanıyorlar böyle aristokratlar bir karar veriyorlar. Demokrasi bize uygun değildir deyip devam ediyorlar. Onun dışında... Bir başka söz sahibi insan varmış gibi görünmüyor.
0: Yani şunu mu diyorsunuz? İnsanlığa katkıda bulundu, şunu getirdi dediğimiz bir şey yok.
1: Müslümanlıktan itibaren başlıyor.
0: Müslüman

0: İslam dünyası içerisinde o geniş bilim merakı, öğrenme merakı, işte ilmin içinde olsa bile gidip alınmasına ilişkin hadis-i şerif vesaire, o ortam birdenbire İranlılarda, özellikle daha sonra Türklerin yönetiminde muazzam bir entelektüel patlayışa yol açıyor. Şimdi muazzam bu, yani inanılmaz yani.
1: Buna da yabancıyız.
0: Burada yani, saygı duymak lazım. Çok
1: daha doğrusu yani. İdrakında değiliz. Yani Türkler o toprakları yönetti diye şimdi sorsak herhalde sokakta karşımıza
0: bilmez insanlar tabii.
1: Pek bilen yani, çıkmaz.
0: Mesela Gazneli Mahmud'un normalde bir Samani şeyiyken, Memluk'uyken oradan ayrılıp işte Gazneli Devleti'ni kurup bütün bölgeyi ele geçirdiğini,
1: Hindistan'a kadar 17 sefer yaptığını,
0: yönettiğini, en sonunda bütün İran'ı zaten yönettiğini ve buna pek kalbi dayanmayan işte Firdevs'in o muazzam
1: koskoca
0: Şehnami'yi sadece bunun için neredeyse yazıp ona İran'ın da, yani öyle zannetme yani, hatta daha da çizilen eski ve üstün diyecek bir şeyname ortaya koyması ve Gazneli Mahmud'un da birazcık buna sinir olması, yani kendisine veya Türklere yönelik bu küçümseme bakıştan dolayı onu ödüllendirmekten vazgeçmesi,
1: altın yerine bir gümüş vermesi,
0: tarihsel anekdot olarak evet. Ya onda öyle de diyen var, hiçbir şey vermedi diyenler var. Yani. O da gidiyor, gittiği yerde
1: millete dağıtması.
0: Gazneli Mahmud'un aleyhine şey, o da başka şiirler yazmaya başlıyor yani.
1: Ve Hindistan'a gidiyor galiba.
0: Evet, ama orada işte gördüğümüz şey nedir? Bugün İran'ın o orgöy, yani gurur duyacağı tarihinin aslında bütün unsurları Şehnameye'de evet, Firdevs tarafından
1: İran
0: oluşturulmuş.
1: İran Firdevsi'ye
0: yani
1: çok şey borçlu değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Yani İranlılar Firdevs'i ne kadar kalkıp gurur duysalar
1: azdır.
0: Azdır. Biz Firdevsi'ye ne kadar kıssak tarihi çarpıttığı için o kadar azdır yani.
1: Evet.
0: Çünkü kurduğu kurgu hep şey gibi yani, nitekim Türkleri Perslerin bir parçası saymaya çalışıyor o güç yüzünden.
1: O zaman biraz daha Şehname'den.
0: Kendi içinden çıkardığını
1: Şehname'den bahsedelim. Çünkü Şehname'de asırlar öncesinden bir aslında İran kimliği inşa edilmiş oluyor değil mi?
0: Yani bir feodal yapı üzerinden bir krallar geleneği var yani şeyde. Onların üzerinde efsaneler var. Ağızdan ağza söyleniyor. Bütün Perslerin bildiği yani. Onları topluyor. Onların bir kısım ufak tefek yazılı olanları da var. Bir kısmı da Araplar tarafından kayda alınmış.
1: Ama insanların da
0: bildiği bir şey tabii.
1: Ezbere bildiği bir
0: tabii
1: şey.
0: Birçok şeyi bildikleri bir şey. Krallar kitabı olarak ortaya çıkıyor zaten.
1: Bu arada mitolojinin de hikayenin de ne kadar önemli olduğu tarih evet, için. Evet. Ve bütün zamanlar için bir kez daha görüyoruz. Yani bizim şu anda hayatımızda hikayeler eksik.
0: Mesela Türk mitolojisinin yeterince işlenmemiş olması. İslam mitolojisinde de
1: menkıbeleri eliyle iten insanlar var artık evet, akademide. Yani, halbuki bak adam Şehname ile kaç asır götürüyor.
0: Bütün dünyaya.
1: Evet, İran, öbür tarafta da mitolojiyle götürüyor. Burada da çocuklara kadar menkıbeler.
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Yani
1: kesinlikle
0: şöyle düşünün.
1: Şart.
0: Ben çocukken bizim TRT'de, yani bizim TRT'de enteresan bir şeydi. Doğru dürüst bir Dede Korkut veya hatta Metehan'la ilişkin veya başka neyse işte yani Karahanlılar'a ilişkin diyelim ki bir şey yayınlamazken sürekli sabahları şey yayınlanır. Zal Olur Üstem hikayeleri yayınlanırdı.
1: Öyle mi?
0: Tabii 1970'li yıllarda
1: Allah Allah.
0: Türkiye TRT Radyosu'nda.
1: 70'li yıllar yani 79 mu?
0: 70 yok 71, 72, 73, 74,
1: 75. Yönetmenim diyor ki Sovyet yapımı.
0: Zal Olur Üstem hikayeleri anlatılırdı ve biz hep Zal Olur Üstem hikayeleriyle TRT yüzünden daha çok şey ünsiyetimiz var. Boğaçan'a göre Zal Olur'a daha yakınız yani. Sebebi de bizim TRT'dir. Bunları hangi akıla hizmet yapmışlar?
1: TRT'nin o zamanki idarecileri herhalde
0: kimmiş,
1: seçiyordu. Kimmiş
0: yöneticisi bilmiyorum yani. Öyledir yani. Yani Zal Olur Üstem'in normalde biliyorsunuz şey esası.
1: Söyleyeyim.
0: Bizzat Alpertungo'ya karşı yani şeyin deyimiyle. O orada bak bu isme bir dikkat edelim. Alpertunga'nın öldürülmesine hikayesinin parçası zaten. Onu öldüren kim?
1: Tekerleme şey söylerdik. Alpertunga
0: öldü mü? Issız acım kaldım diye.
1: Evet.
0: Ya da şeyi de ben bu demin buradaki medeniyetin doğuran kaynağın Turani halkları olduğunu söylediğim de bunu size de söylemiştim. Bir Fransız bu İkinci Nebukadnezar'ın şeylerini yazışmalarını çeviren Fransız başta zaten o da söylüyor bunu. Bu metin bu yazılar bunlar o buradan çıkma. Yani İran bizim

0: ilgisi yok diyor. Araplarla ilgisi yok diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi bu şeyhnamede de Alpertungo'ya verilen isim çok ilginç yani. Bakın bunun da aslında örtülü olarak Firdevsi meseleyi bize önümüze koymuş. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız yani genel olarak bizim içinde yetiştiğimiz kültürün son bir yüzyılı enteresandır yani. Mesela isim Özbekistan'a gittim bir tren var şeyde. İşte Taşkent'e gittik Buhara'dan. Trenin adı Efrasiyap. Yani Alpertungo treni yani. Afrasiyap ne demek Afrasiyap? Bir insanlar üzerinde düşünüyorlar mı acaba? Yani alıp yazıyorlar. Firdevsi ne demek istemiş Afrasiyap? Bu ismi nereden koymuş?
1: Evet bilmiyorum.
0: O ki Alpertungo ismi ne? Efendim burası Afrasiyap. Asya, Afrika demek. Asya, Afrika'nın birleşimi. Nasıl ki şimdi Avrasya diyoruz ya. Hı. O zaman Avrasya denmiyormuş. Çünkü Avrupa diye bir şey yok zaten yani. O isim sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama asıl kıta olarak o bir bütün sayılıyor çünkü. Yarıda bir kesinti yok ki. Çin'den girip şeyden çıkabilirsin İspanya'dan yani. Ama kesinti olan yer Afrika ile Asya arasında. Dolayısıyla o Afrika ve Asya'nın kralı. Afrasiyap. Afrika ve Asya'nın kralı. Afrika'dan kastedilen şey ise bugünkü işte Orta Doğu coğrafyası ve onun devamı olan ta şeye kadar, aşağıda Sudan'a kadar giden bölgeye kastediliyor o kadar yani. Dolayısıyla isim de öyle. Onu da öyle vermiş. Nitekim o oradaki savaşların da zannedildiği gibi Orta Asya'da geçmediğini ve bunların büyük ölçüde Diyala bölgesinde geçtiğini kabul etmek lazım.
1: Sonuçta Elamlılar İran coğrafyasında onlara devlet nasıl yönetilir, kayıt nasıl tutulur, kurumlar nasıl inşa edilir? Bu soruların cevabını bırakmış bir topluluk oldu.
0: Evet.
1: Onlar da peşinden işte Perslerin şeyini inşa edebildi.
0: Yani onlar neticede Elamlılardan merkezi bürokrasi ve ticaretin yapılaşmasını ve yazışmalarını, arşiv tutulmalarını, kayıtların yönetilmesini öğrendiler. Sonra Mısır'a hakim oldular. Mısır'da tutulan sistemi gördüler. Hı-hı. Yani bunlardan bir sentez çıkararak birazcık kendilerine eklediği şeyler vardır. Onu bir şey söylemek muhakkak zaten değil. Dolayısıyla ortaya bir Pers yönetim biçimi çıktı. Ama bu Pers yönetim biçimi sanki bölgede, yani bölgede kendisinden önce kurulmuş bir sürü imparatorluk var. Bak, devlet değil, imparatorluk. Asurlar iki defa imparatorluk haline geldiler. Akatlar kocaman imparatorluklar kurdular o bölgede. Zaten Mısır var. Yani çok var yani orada şey. Orada
1: bir de bir tek ırk yok. Bir sürü
0: yani
1: ırk var.
0: Ondan bir şey öğrenecek bir şey yok yani. Efendim?
1: Bir ırk yok, bir sürü ırk var ve alt alta üst üste.
0: Evet yani. Herkes eline fırsat geçirdiğinde. Hammurabi'nin mesela kocaman bir devleti var yani. Hı hı. O bölgeyi işgal ediyor. O da bir geriye kocaman bir hukuk düzü şeyi bırakıyor. Kodu bırakıyor yani. Orada dolayısıyla insanlar yani Persler gelsin de bize bir şey öğretsinler diye değil. Persler gelip bizden bir şey öğrensinler durumuna düşmüşler. Persler de öğrenmiş. Daha sonra bunu geliştirerek bölgede kendileri için kullanmışlar. Bu güzel bir şey yani. Şimdi Osmanlı da öyle nitekim yani.
1: Şehname üzerinden konuşurken de görüyoruz. Şehname oturup okumadım ben de. Hani şeylerini biliyorum. İşte başlıklarını.
0: Ben okudum. Ben de ortaokuldan beri 6. cilt haline vardır.
1: Tebrik
0: yani.
1: Ediyorum. Ama Şehname üzerine yazılan makalelerden bildiklerimiz kadarıyla, yanlış söylersem düzeltin. Sonuçta biz 2000-2500 yıllık İran'dan söz ederken aslında sınırları değişse de, işte resmi dili değişse de, belki sanatı değişse de, yemek kültürü de değişse de falan, bir sürü değişkenlerle birlikte bir de sürekli devralan ve var olan sürdürülebilir bir hat da var. Bunu da galiba bu hatta, onu sormak istiyorum, bu hatta sıkıntı varsa, bazı boşlukları varsa onları da Şehname dolduruyor galiba.
0: Yani onlara öyle bir tarih sundu onlara yani, kocaman bir tarih.
1: Çok hazır.
0: Evet, hazır. Yani mesela bizim kendi menkıbelerimiz veya şeyler, Dede Korkut gibi işte destanlarımız bize bütünsel bir tarih vermiyor. Parça parça belli bir dönem yani. Ama Şehname gerçekten bu bakımdan olağanüstü. Yani ama Şehname'nin özelliği şu, yani Şehname'yi yazanı da biliyoruz. Yazılışını da biliyoruz. Her şey biliniyor. Yani genel olarak bu tip

0: insanlara bir gizem katılmak için. Yazar ortadan kaybedilir. Efendim işte yani nasıl çıktığı mesela şimdi düşünün ki Alman destanları var. Değil mi? Nebrengen. Bir işte şeyler var kuzeyin. Yani bu destanların neredeyse en önemli özellikleri sanki ta ebediyetten geldikleri havası veriliyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar yazılmış sonradan. Bunlar ama kim kayıp? Ya anonim görünüyor sürekli.
1: Halbuki burada değil.
0: Şeyhname anonim değil yani.
1: Melifi belli. Bu akşamın konusu
0: büyük
1: değil
0: başarı.
1: Ama Allah rahmet eylesin. Teoman Hoca Harf İnkılabı'na karşıydı ve biliyorsunuz çok da sert tenkit ederdi. Bizim yayınımızda da şeyi söylemişti. Pehlevi'nin babası cahil bir adamdı dedi. Gerçekten cahildi dedi ve böyle vurgulayarak.
0: Torun da öyle.
1: Atatürk dedi ona teklif etti dedi sen de harf inkılabı yap diye. Ama o cahil adam dedi. Bir daha böyle şey yaparak. O cahil adam dedi. Böyle bir şey yaparsan Firdevsi'yi nasıl okuyacaklar dedi. Ve basiret gösterdi demişti.
0: Yani burada muhtemelen bir efsane de.
1: O söylenebilir. Yani,
0: çünkü netice...
1: yani onun üstünden çarpıcı olduğu için bu örneği verirsin
0: efendim,
1: ama.
0: Bakın yani dil meseleleri, yani alfabe meseleleri. Tabii ki Türkiye bakın alfabenin bizim için önemi Müslümanlıkla ilgili olan bölümü. Çünkü şu anda bizim Türkler zaten yani Dede Korkut Latin harfleriyle yazılıyor. Hepimiz Latin harflerini okuyabiliyoruz diye böyle milyonlarca satmıyor yani.
1: Evet ama mesele yani sadece o değil yani, zaten. Sadece burada çarpıcı bir örnek olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet örnek yani bakın.
1: Ve şeyin Pehlevi'nin Şehname'ye verdiği önemi de gösteriyor. Yani İranların ona, Şehname ne kadar önemli.
0: Ben daha radikal bir şey vereyim. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama. Okey,
1: buyurun denk geldi. Söyleyin.
0: Bakın neticede Türklerin kendilerine özgü bir alfabesi vardı. 7. yüzyılda. Hatta bu 6. yüzyıldan beri süren bir alfabe. Anıtları da var. Göktürk anıtları var yani. İran'ın böyle bir alfabesi yok ki. Yani İran sonuç itibariyle Arap daha önce Çivi yazısı diyor. Yazmış. Oradan Aramaik bir şey oluşturmuş. Sonradan da Arapça alfabeye geçmiş. Yani İran'ın bu konuda bir şey yok. Ama Türklerle ilgili konu öyle bir şey değil yani. Türkler sürekli alfabe değiştirme. Kendilerinin de alfabeleri var yani. Netice itibariyle alfabe konusunda bizimki daha çok İranlılar kadar okumuyoruz yani şu anda öyle görünüyor yani. Siz de biliyorsunuz bunu yani.
1: Evet. Şöyle bir şey söyleniyor İran için. Yenilenin galibi olmak. İşte Moğollar İran'ı yıktılar ama bir iki nesil sonra Moğol hanları Farsça şiir yazmaya başladılar. Araplar Abbasiler döneminde işte halifelik Bağdat'a taşındığında Sasani devlet geleneğinin devralınması. Başka şeyler de var.
0: Efendim, bir defa bunlar doğru şeyler, doğru değil. Bir defa daha Sasanilere gelmeden biz zaten Orta Asya'da
1: yani
0: bin yıllık devlet kurmuşuz.
1: İran propagandası gibi efendim, şeyler mi? Bugün de böyle yer yer duyduğumuz İran
0: bunlar
1: propagandası. Böyle,
0: bunlar Türkiye'de daha önceden mesela 1980'den önce Türkiye'de İslam hukuku, İslam tarihi kitapları yayınlanırdı. Bunlar mesela Türkiye'de çoğu zaman şeyi yazarlara yayınlatılırdı yani.
1: Ne zaman? 79'dan sonra
0: evet, 79'lu, 79 hatta 80'de bile bu olurdu yani. Türkiye'de böyle şeyler
1: peki, çok özür dilerim. Orada
0: yani.
1: Sormak istiyorum.
0: Tıpkı benim çocukluğumda Zalalı Rüstem'le. Yani Türkiye'de İran kültürünün hakim olmasını sağlayan benim anlayamadığım bir altyapı var geçmişten beri.
1: Peki altyapıyla
0: yani
1: ilgili bir şey soracağım.
0: Yani bu Sadi, Şirazi, Selim'imizle.
1: Müslüman ciddi Müslüman diye tanımlayan diyeyim yani çünkü öyle bakınca herkes Müslüman pratik eden kendi kimliğini o şekilde tanımlayan insanlar üzerinden mi bu bahsettiğiniz İslam tarihi
0: hayır efendim değil sekülerler yapıyor bunu
1: öyle mi?
0: Evet ben yalnız başka bir şey söyleyeceğim bakın biz
1: yani Şii tarihini İslam tarihi diye
0: Evet.
1: Pazarlıyorlar.
0: Evet öyle bir Şii tarihini İslam tarihi.
1: İslam'ı kötülemek için mi
0: Şii
1: yoksa?
0: Şii hukukunu İslam hukuku diye öyle bir şey
1: İslam'ı
0: var yani.
1: İslam'ı kötülemek için mi yoksa Şiiliği öğretmek için mi?
0: Bir şeye,
1: yok fazla bir soru sormayacağım sırf bu kadar.
0: Yani bu daha çok Sünnilikten dikkati uzaklaştırmak için olan bir şey. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın bizim Persler hakkında söylediğim şeyden çok daha önce biz Türkler yani bugünkü şey tarihimizin bir ucunda milattan önce 5 yani

0: 2500-3000 yıllarda Çinlilerle beraber yaşıyoruz orada. Yani Çin, Mezopotamya medeniyetinin bir yakın tarihine, 1000 yıl geriye takip ediyor. Yani İran'ın daha henüz bir medeniyetle tanışmasından çok önce o bölgede Çin'in zaten devleti, medeniyeti var. Türkler onlarla beraber çatışıyor, kavga ediyor, beraber yaşıyorlar, anlaşıyorlar, evleniyorlar. Yani devlet meselesini öğrenmek için bizim İran'a kadar gelmemize gerek yok. Yani biz zaten devletin ne olduğunu, nasıl yönetildiğini biliyoruz. 400 yıllık Hun İmparatorluğundan sonra tekrar başka bir Hun İmparatorluğu Avrupa'ya kadar geliyor. Yani biz niye Avrupa şeyler İranlılardan devlet öğrenecekmişiz? Ben onu anlamıyorum yani. Öğrenmemize gerek yok. Biz sadece İranlılardan şunu öğreniyoruz. Geldiğimiz zaman ve Müslüman olunca bütün coğrafyaya yayılmamızı sağlayacak kodlardan yararlanıyoruz yani. Nitekim bir müddet sonra Türkler ta değil mi yani kısa bir 1000 yılın içerisinde o şeyden Talas Savaşı'ndan itibaren düşündüm. Sonra bir çıkıyoruz. İspanya'dan oradan çıktık yani şeyden. Cezayir'den çıktık yani. Yani Türkler de bir şeyi bir amaçla öğreniyorlar. Yani illaki bir etki altında kalmayabilirler yani. Onu demek istiyorum. Türklerin de zeki olduğuna inanın yani. Yani sadece bak İranlılar vay neymiş onun öyle bir şey değil yani. Hayır. Yok, bizim de kendimize göre amaçlarımız var. Ve bu amaçlarla biz başarılı olduk. İran bulunduğu yerde kaldı. Biz Çin'den İspanya'ya kadar gittik yani.
1: Evet, bizim memleketimizde var yalnız böyle bir kompleksli bakış.
0: İşte o kompleksleri başarmak lazım.
1: Yani bugün de
0: lazım.
1: Görüyoruz onu.
0: Yani kendimizi, özgüvenimiz olmalı, kendi kendimizi yeniden yorumlamalıyız ama bu arada başkalarını da küçümsemeye gerek yok. Onların başarılarını da görelim.
1: Tabii.
0: El birliğiyle yürüyelim yani.
1: Ama bence böyle bir yani onu bu akşamın konusu değil tabii de bu savaşta gözleniyor. Bizim batıya karşı kompleksi olan gruplarımız var.
0: Tabii.
1: Olduğu gibi. Bir de İran'a bakıp yine aynı şekilde kompleksli olan
0: insanlarımız da var.
1: İnsanlarımız var. Şimdi siz dediniz kendinize güvenin. Bak Firdevsi İranlılara siz sıradan bir topluluk değilsiniz. Asilsiniz.
0: Diyor evet.
1: Diyor ve bunu da büyük ölçüde vermiş.
0: Ama onu niye söylüyor? Normalde mesela şöyle düşünelim. Eğer orayı Göktürkler işgal etmiş olsaydı ona söyleyebilmesine imkan yoktu. Ona o fırsatı kendi ordularından memlük olan Gazneli Mahmud'un gelip hepsini işgal etmesini verdiği fırsatla söylüyor yani. Biz, sen bizim yanımızda memlüktün. Bir subaşıydın. Şimdi bize imparatorluk taslıyorsun diyor yani. O fırsatı değerlendiriyor. Aslında küçük bir fırsat o fırsat. Çünkü o bir anlık bir şey yani. Onun arkasından...
1: Ama Gazneli Mahmud da çok büyük birisi.
0: Ama çok büyük ama onların sonuçta şeyi, subayı yani onlara.
1: Onlar için.
0: Yani öyle görünüyor başlangıçta. Siz onun intikamını alıyor oradan yani. Onda müthiş bir şey. Ama onu mesela herhalde İlteriş Kağan'da söyleyemezdi yani. O fırsatı görüyor orada, onun için söylüyor onu yani.
1: Kaçırmıyor.
0: Tabii kaçırmıyor. Onu o kendisinin arka planında onu okuyacak olan insanlara da onunla bu meseleyi bir daha benim dediğim gibi bakılamayacak bir hale getiriyor. Orada sabitleniyor. Onlar şey değil, asil değillerdi ama biz işte asil bilmem krallarımız. Halbuki onlar sizden çok daha eski bir yerden geliyorlar yani. Çok çok eski yani.
1: Peki şimdi yayının başında biraz konuştuk bunu. Avrupa-İran bağını. Ama bu bağın başka şeyleri de var. Başka zaviyelerden de görülmesi gerekiyor. Şöyle ki yine bugünlerde görüyoruz yani. İşte Fransa'nın eski genelkurmay başkanı Larijani Kant okuyor, ne büyük adam diyor. Bu benzeri şeyler diyoruz. Sonra şunları görüyoruz. Ben de kendim de tecrübe ettim. İslamiyet'ten hiç haz etmeyen, hoşlanmayan böyle büyük akademisyenlerden. İran'ı başka yere koyan, Şiiliği başka yere koyan yaklaşımlar var Batı'da. Hayır, böyle gerisi önemli değil ama bunlar önemli bir antite, saygıdeğer bir antite, işte hürmete layık vesaire gibi. Bunun sebeplerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada şey var mı? Mesela biz Avrupalıların İran'a yaklaşmasında Osmanlıların önemli bir sebep olduğunu biliyoruz galiba.
0: Tabii kesinlikle. Ya
1: bunu açar mısınız? Yani bu düşmanımın düşmanı dostumdur mu yoksa doğrudan dostum mu? Yani biraz işte o tarihi bağlar vesaire.
0: Şimdi
1: yoksa bu ikincisi mi daha fazla?

0: Şimdi Osmanlı'nın mesela Avrupa ile ilişkisi nasıl? Yani ticaret yapıyor, görüşmeleri, her şeyleri var. Ama yine de Osmanlı İmparatorluğu, yani o güçlü zamanlarında müthiş bir şey var. Yani bir korku da uyandırıyor bu taraflarda yani.
1: Sürekli
0: bir şey yani. Evet.
1: Bu arada.
0: Aynı korku bu tarafta İran'da da var. Yani her an geriye dönebilir. Dolayısıyla ister istemez Avrupalılarla İranlılar Osmanlı'ya karşı işbirliği yapıyorlar. Özellikle bunu İranlılar istiyor zaten. Çünkü Osmanlı'nın bir geri dönüşüne karşı. Yani İran bir Osmanlı olmak istiyor. Osmanlı gibi yüksek bir medeniyette bir devlet kurmak istiyor. Bakın şimdi lütfen dikkat edin dediğime yalnız. Osmanlı gibi yüksek bir idari, entelektüel ve siyasi bir medeniyete ulaştırmak istiyor kendi ülkesini. Artık İran o İran değil. Artık yüksek olan Osmanlı yani. Osmanlı olmak istiyor. Şah İsmail de Osmanlı'yı örnek alıyor. Sultanım diyor şeye, Yavuz Sultan Selim'e yani. Yavuz Sultan Selim ona sultanım diyor mu yani? Sultan demek zorunda hissediyor. Yavuz ancak sultanım diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin yani. Olaylar öyle gelişiyor yani. Şiirlerinde, mektuplarında. Bunu istiyor. Bunu isterken, bunu yaparken tabii bir an önce olsun istiyor. Bu noktaya gelinsin. Bu güç, bu itibar, bu işte hava oluşsun istiyor. Bunu yapmak için de korkuyor yani. Bunun çünkü bir etkisi var. Dolayısıyla Hollandalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan ve Almanlardan, hatta İtalyanlardan, Venedik'ten gidip geliyorlar birbirlerine. Arkalardan dolaşarak, bilmem ne yaparak vesaire falan yukarıdan Rus üzerinden hep bir şey geliştiriyor. Yani bir taktik geliştiriyor. Nasıl olur da Osmanlı'ya karşı. Onlar da onlara silah eğitimi veriyorlar, top eğitimi veriyorlar. Bir takım şeyler. Yani aralarında karşılıklı bir çıkar şeyi var. Dolayısıyla ister istemez İranlılarla Avrupalılar arasındaki bu ilişki Osmanlı aydından daha önce aralarında bir dil yakınlığı ve bir dil bilgisi genişlemesine yol açıyor. Onun için dikkat edin o dönemlerde aslında hiç İran'a gitmemiş olmasına rağmen İran mektupları, Montesquieu'nun İran mektupları var. Montesquieu İran'a mı gitmiş? Yani?
1: Evet işte şunu söylüyor. Yani şunu görebiliyoruz biz. Avrupa'nın Avrupalı'nın düşünce dünyasında İran diye
0: Osmanlı
1: böyle
0: karıştı.
1: Doğu'nun tarif. Asil milleti var.
0: Hayır efendim, Osmanlı'nın tersi demek.
1: Aslında.
0: Tabii, aslında Osmanlı'nın tersi. Hikaye geri kalan yani. Osmanlı'nın korkusu, onlar da İran'ı desteklemek için hem de İran'a toplumsal bir sempati ulaştırmak için sürekli İran mektupları, İran gezileri, İran bilmem neleri falan filan diye yazılıyor. Halbuki bir o kadar Osmanlı'yı geziyorlar ama onu bir tür istihbarat amaçlı gibi yazıyorlar. İran mektuplarında işler değişiyor. Büyük bir entelektüel öykünme var İran'da. Halbuki o anda İran'da öykünecek bir şey yok. İş geçmiş İran'da öykünecek şey var. Onu bir şeye dönüştürüyor. Osmanlı'nın yerine bir şey alternatif olarak. Yani insanlara doğuya bakarken sadece Osmanlı ihtişamını gören insanlara arkada başka daha böyle bir rafine bir şey daha var anlatmak istiyor.
1: Sonra
0: bir
1: şey yine
0: yani.
1: Şey
0: bir
1: de
0: propaganda
1: var.
0: Bu yani.
1: Mesela Doğu'nun dekode edilebilir, anlaşılabilir yüzü, yok işte Doğu'nun Paris'i. Yani çok taltif eden bir yaklaşım var.
0: Yani öyle bir şey var ama sonuçta bu İran dediğimiz ülke 1000 yıldan beri Türkler tarafından yönetiliyor. Yani bütün eserler...
1: Ama ondan bahsedilmiyor.
0: İşte bunun sebebi Osmanlı. Yani orada da Türkler var, bu işi yaptılar demenin bir manası yok. Bu defa Türk çarpı 2 olmuş olur, 3 olmuş olur.
1: Peki orada yani. O zaman Şiilik devreye giriyor gözüküyor.
0: Evet.
1: Çünkü...
0: Ama Avrupalılar Şiilikle ilgilenmiyorlar. Onların umurunda falan filan değil. Onu ekstrem bir radikalizm olarak görüyor. Bakın
1: bugün,
0: İran'la ilgili
1: bugün,
0: kitapların tümünde
1: evet.
0: Avrupalılar Şiizmi, Şiiliği bir radikalizm olarak yorumluyorlar.
1: Ama tersi,
0: o zaman bile öyle yani.
1: Tersi şey yaklaşanlar da var. Katoliklikle mukayese ederek aslında.
0: O şey ama kurumsallık bakımından öyle.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kurumsallık bakımından öyle. Bir kilise gibi yani. Çünkü hiyerarşisi var. İnsanlar itaat ediyorlar. Yukarıdan bir fetva gelince tamamıyla
1: din
0: dağılıyor.
1: Adamları
0: bir idari
1: var.
0: Tabii
1: yani. Yani oradan kurulmuş bir yakınlık yok mu?
0: Yok, oradan bir kurulmuş. Yani o şey.
1: Yani anlayabilmesinde.
0: O bakımdan olabilir tabii. Sözümü geri alıyorum. Onu anlayabilmesinde, yorumlamasında o var ama o mesela ona bir şey olarak bakmıyor. Yani orada böyle yüksek bir farklılık olarak bakmıyor. En neticede onu Türk'ün alternatif olarak gördüğü zaman Osmanlı'nın alternatif
1: yani İran'ın değeri
0: ne varsa fark etmez.
1: İran'ın yani. Değeri aslında Avrupalı'nın gözünde bu mu?
0: Bu evet.
1: Osmanlı'nın
0: o dönem bu.
1: Düşmanı olması.
0: O dönem bu. Çünkü o zaman zaten petrol yok, doğalgaz yok. Yani İran çok büyük bir şey ihracatçısı da değil.
1: Ama yine baharatlar, şunlar, bunlar yolunun üzerinde.
0: Efendim, İngilizler

0: İtalyanlar, Portekizler zaten baharatları doğrudan alıp götürüyorlar artık yani. Evet. Ona ihtiyaçları kalmamış yani. İran'ın tabii sömürmek istiyorlar ama İran onlara böyle büyük pamuk tarlaları sunacak. Efendim işte bir şey yapacak bir yer değil yani.
1: Bu arada Şah İsmail'in tabii Avrupalılardan, değişik milletlerden bir araya gelelim Osmanlılara karşı
0: tabii, tabii,
1: diye talepleri var.
0: Zaten ben öyle yani. Bir sürü mektubu var böyle yazıyor sürekli sağa sola.
1: Evet,
0: Şah Abbas da yazıyor. Yazıyorlar yani bunu.
1: Evet.
0: Onu da yani bir sıkışmışlık olarak görüyor yani. Aslında normalde mesela Osmanlı sınırları diyelim ki İran sınırlarına dayandı. İran da öbür tarafa gidebilir ama öbür tarafta başka bir şey var. Oraya da gidemiyor. Orada Babürler var. Bir Sünni imparatorluk var. Yukarıda da henüz daha tam dağılmamış olan
1: Babürler'de
0: Timur'un,
1: Osmanlar. Timur'un
0: Şeybaniler var. Yukarıda Şeybaniler var Özbekistan'da.
1: Değil mi birbirlerini?
0: Aşağıda da tabii efendim diyorum ki Şeybani emirini öldürdüğü zaman kafasını Babür'e kalbini bu tarafa gönderiyor. Yani iki Sünni şeye gönderiyor. Devlet adamına gönderiyor. Müthiş bir şey yani. Böyle bir hikaye anlatılıyor yani.
1: Bu çok acayip bir şey.
0: Korkunç bir şey yani. Bak diyor ben böyle yapıyorum diyor bu meseleyi. Dolayısıyla bakış açısında bu bir şey olarak
1: anlatıyor.
0: Ama şimdi
1: bu söylediğiniz bakış açısı aslında bunu hatırlattığınızda Şah İsmail'in niçin Avrupa'dan yardım ya da yan yana gelelim iş görelim diye bir yola gittiğini gösteren bir şey.
0: Ya çok tamamıyla dünyevi bir şey.
1: Çünkü
0: yani.
1: Kendini denizin ortasında
0: müthiş
1: ada
0: şey.
1: Gibi hissediyor değil mi?
0: Efendim kesinlikle öyle hissediyor ama zaten yani siyaseti iyi anlamamız gerekir. Yani insanlar bizim Türklerin biraz bugünlerde yani yeni yana anlıyoruz da neticede her şey insan eliyle oluyor yeryüzünde. Yani düşün ki bu insanlar Sünni bir Sufi bir tarikatı Aleviliğe, Alevilikten en radikal Şiiliğe, radikal Şiilikten Osmanlı düşmanlığına, Avrupa bilmem neyine kadar çevirmişler. Bütün bunların hepsinde iktidar arzusu, amacı en yüksek derecede. Dolayısıyla Osmanlı böyle kim olursa olsun ona karşı her türlü
1: işbirliği
0: yapacak.
1: Tabii biz bu akşam
0: yani.
1: Şeyi konuşmadık. Yani o topraklardan bahsederken Batınilerden söz etmedik.
0: Nizami'den. Yani. Evet.
1: Evet çok az söz ettik. Onun neyle mücadele ettiğini, Gazali'nin neyle mücadele ettiğini söz etmedik. Yoksa 16. yüzyıla gelene kadar yine o topraklarda çok önemli tecrübeler var. Değil mi? Başka kolları, Şiiliğin başka kollarına
0: ya
1: dair.
0: Onlar Şiilik değil. Onlar işte İran kültürünün içerisinde yaşayan, Zerdüştlükten kalma,
1: ama
0: eski dönemden kalma.
1: Yani metodolojisi.
0: Her dönemde kendini uyum sağlatıp, güncel olanından bir parça alıp, mesela diyelim ki, bir peygamber, Hazreti Peygamber geldi. İslamiyet büyük bir güç oldu. Hemen İran'da bir peygamber ortaya çıkıyor bir kendiliğinden. Hı. Yeni bir yenileyici hareket başlıyor. O Baalbek hikayelerini biliyorsunuz. Bu oluyor yani şey bu
1: ama
0: İran kültürü buna müsait.
1: Şey, Batıniler de başka bir şeye yakın değiller yani. Yine baktığında İslamiyet'i algılama biçimine hiyerarşisine şeyle benziyor tabii.
0: İsmailler çıkıyor, Haşhaşiler çıkıyor, İran'dan
1: yani
0: çıkmamış
1: bir sürü
0: yok
1: bir
0: yani.
1: Şey çıkıyor demek istiyorum.
0: Hatta biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlid'in niçin yazıyor? Bursa'ya gelen bir İranlı Hazreti Peygamber'i küçümsüyor. Yani Kur'an ve o kadar da abartmayın bu işleri diyor yani. Bu bizde zaten çok var bunlardan diyor. Öyle bir havayla onun üzerine Süleyman Çelebi'nin kendisini.
1: Mesela İran'da acaba Fatımiler şey yapılır mı? Telin edilir mi sapık falan
0: yok,
1: diye.
0: Yok hayır değil yani.
1: Çünkü Fatımiler de ezanı Muhammediye'yi
0: yani.
1: Değiştiriyorlar.
0: Tabii Fatımiler yani İran
1: 100 yıl.
0: Büyük Şiili istekli bir. Yani o tabii şöyle bir şey. Yani neticede Şiiliğin değişik kolları değişik şeylerle ortaya çıkıyor.
1: Evet. Yani bunu şundan söylüyorum. Osmanlı'nın da buraya bakışında Şah İsmail ile birlikte geçmişe doğru gittiğinde epey bir tecrübesi var aslında.
0: Evet.
1: Ne nereye gider, nasıl gider,
0: tabii,
1: ne olur diye.
0: Onun için Osmanlı arkadaki birikimle birlikte o kadar yüksek bir medeniyet noktasına ulaşmış ki.
1: Yani bir güvenlik meselesine dönüşebileceğini biliyor.
0: Evet tabii ki rahatlıkla biliyor yani. Ve bunu çok güzel
1: yönetiyor. Adını koyalım yani.
0: Kendi ülkesinde de birçok durumda tekrar karşılaşıyor. Yani mesela
1: yani
0: Selçuklular döneminde.
1: Din bir güvenlik meselesi haline geliyor.
0: Efendim Selçuklular döneminde babayı İslamlı yapan insan normal bir kadı yani. Birdenbire kendini peygamber ilan ediyor. Daha başka yerlere gidiyor yani. Sünni bir kadı adam yani. Şeyh Bedrettin de öyle.
1: Şah İsmail'de. Yani, kaç dakikamız kaldı acaba?

0: 7 dakikamız. Geldik Şah İsmail'den de. Ha mesela ben buraya not almışım. Bunu da okuyayım. Osmanlı ve İran bahsinde. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da elçilik yapan Busbek.
1: Ha, Busbek evet.
0: Diyor ki bizi kurtaran şey İranlıların arkadan saldırmasıdır. Eğer Persler olmasaydı Türkler Avrupa'nın tamamını yutardı.
1: Evet işte bunu tartışıyoruz demin zaten.
0: Ez cümle bu diyorsunuz.
1: Yani İran ez cümle budur yani bizim için yani. Bugün de ez cümle budur.
0: Yani, öyle mi?
1: Evet bugün de ez cümle budur yani.
0: Sonra yine not almışım. 1523 Şah İsmail kutsal
1: yani bunda da bir
0: Şerken'e mektup gönderip Osmanlı'ya birleşip saldırma teklifi kıta aşırı ittifak girişimi diye tarif edilirmiş ve bu ilkmiş tarih şey en eski ittifak girişimlerinden biriymiş.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim size.
0: Sonra bu arada Safevi ordusu batılılaşmış bir ara 1600'lerden itibaren İngilizlerin
1: işte İngilizler ve Hollandalılar. Hollandalı. Evet. Bugün de Safevilerle ilgili en çok güzel çalışan Willem Flora diye bir adam var. Çok güzel çalışmaları var. Bir Hollandalı. Hollandalılar çok eskiden beri İran'la çok yakın ilişkileri var. Çok körfeze her konuyla ilişkin eserler yayınlamışlar. Ve İran ordusunu modernleştiriyorlar. Batılılaştırıyorlar. Yapıyorlar yani bunlarla bir şey yok. Ama şunu ben yani bir bu bunlardan böyle yanlış sonuçlar çıkarmamak lazım. Ben demin yani neticede her şey insan eliyle ve siyaset her şeydir gibi bir anlamda ses söyledim mi? Yani Osmanlı olsaydı İran'ın yerinde.
0: Biz zihin jimnastiği yapıyoruz zaten.
1: Yani Osmanlı mesela biz orada olsaydık İran burada olmuş olsaydı. Yani bizim de benzer bir şey yapma ihtimalimiz
0: olabilirdi.
1: Yani.
0: Ama bilelim.
1: Neticede geldik ki İran'ı biz işgal etmedik mi? Ettik mi? Ettik yani.
0: Evet.
1: Yönettik mi? Yönettik. Yapılıyor bunlar
0: bu
1: yani.
0: Bu arada İran'la ilgili Avrupalıların bir tarifini daha not almışım. Doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı. İşte yani o, böyle bir sürü güzel
1: efendim işte
0: cümleler kurmuşlar.
1: Bu programın en başında söylediğimiz
0: evet.
1: Şeydir bu. Doğuya sürgün edilmiş. Peki niçin doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı şey İran oluyor da mesela Narendi Modi olmuyor. O da doğudan sürgün
0: oraya gidilmiş. Şimdi mesela büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri tecrübe ediyordu şu anda müzakerelerde. Yine bir Fransız diplomat İranlı bir mevkidaşıyla konuşması binlerce yıllık bir protokol ve retorik sanatı içinde dans etmek gibidir. Yani aslında çok romantik güzel retorik cümleler kurulmuş İran'a dönük.
1: Yani
0: bunu mesela Araplarla ilgili işitemeyiz. Herhalde Türklerle de ilgili işitmemişizdir.
1: Bizim de İranlılarla şeyde anlaşmalar yapmaya çalıştığımız görüşmeler, müzakereler yaptığımız dönemde karşılaştığımız şeyle karşılaşmış arkadaşlar yani. Sürekli değişen öneriler, sürekli yenilenen işte görüşler. Sürekli anlamı değiştirilen kelimeler.
0: Modern zamanda değil mi?
1: Yani evet öyle yani bu böyle.
0: Peki kaç dakikamız kaldı? Bundan da bahsetmek gerekiyor çünkü bunu Fransızca da arasanız.
1: Ama İran'da tebrik ediyorum yani. Çünkü Avrupalılar da bu emperyalist dönem sebebiyle yıllarca insanlarla hiç konuşmadan istediklerini kabul ettirdikleri bir dönem yaşadılar. İran buna böyle bir biçimde karşı koyuyor. Bravo yani.
0: Ama şu anda müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri gözümde süçaycıya giren filler gibi geliyor. İranların da o asırlardır bir saniyesi bir saniyesiyle tutmayan müzakere yeteneğini düşününce ilginç.
1: Yani olumlu bir sonuç çıkmıyormuş gibi görünüyor ama neticede
0: bilmiyoruz.
1: Trump da.
0: Onlar da değişik
1: tamam
0: bir şey
1: efendim,
0: tecrübe
1: yani
0: ediyor.
1: Şöyle diyen bir adamla karşı karşıyalar ya. Beni dini liderleri seçmek istediler de ben kabul etmedim diyen bir adamla müzakere yapıyorlar.
0: Fena
1: yani
0: değil.
1: Her şey meşrudur yani böyle bir durumda.
0: Fena değil olsun. Fransızca arayınca da buluyoruz Türkçe'de.
1: Evet.
0: Zaten ne zaman biz bunu 80'lerde duyduk. Takiye.
1: Evet öyle.
0: Şimdi müzakere deyince ister istemez aklımıza geliyor.
1: Yani takiye eskiden şiirlerle ilgili kullanılan bir şeydi.
0: Evet ama şunu söylemek istiyorum ben başka yere gitmek istemiyorum. Şiilerden önce de var mı takiye? Yani o deminden beri söylediğimiz 2500 yıllık geleneğin içerisinde, kültürlerin içerisinde geçmiş bir şey var mı? Perslerde, İslam olmadan da.
1: Vallahi iki tane hikaye var. Bir tanesi eğer doğruysa Herodot'un anlattığı.
0: Anlatın.
1: Yani Med sarayına damat olarak girip en sonunda onları devirip Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulmasını sağlamaları. Bu bir tane örnektir. İçeriden yapılan bir şeydir operasyon. Hep. İkincisi de Part Krallığı Sarayı'na yine içeriden damat olarak girip onları def edip işte Sasanileri kurmak. İkisi de içeriden Takiye yoluyla gerçekleşmiş yani.
0: Ama Takiye'nin bayağı Takiye...
1: Sizdenim diye başlıyorsunuz
0: eğitim,
1: yani.
0: Eğitim yani tavsiye edilen...
1: Ya siyasi olanı var, dini olanı var.
0: Envai çeşidi var.
1: Envai çeşidi var. Burada işte siyasi olanı gayet hep aileye nüfuz ediyor hanedana. Aslında hanedanı bir müddet sonra alaşağı etmek üzere olan bir iş yani. Uzun uzun anlatılıyor Herodot. Güzel anlatıyor hatta. Çok tatlıdır yani anlatması.
0: Öyle mi? Ama lazım. Sanki öğretilen bir şey yani. Bunu bilmek zorundasınız hayatta kalmak için.
1: Yani
0: gibi
1: ben bunu,
0: bir inanışları var.
1: Ben bunu bir doktrin olarak görmüyorum.
0: Nasıl?
1: Bu sadece Türklerin anlamadığı bir şey. Bir doktrin değil. Bütün insanların kullanıp Türklerin anlamadığı bir şey. Biz
0: ama
1: gerçekten düz bir insanlarız. Dilimiz de böyle. Bizim dilimizde gizem yok. Yani bir Türkçe bir kimse ne konuşursa karşısındaki aşağı yukarı onu anlayacak.
0: Sağ gösterip sol vurmaya ihtiyaç
1: sebebi
0: yok.
1: Sebebi ne biliyor musunuz?
0: Nasıl?
1: Çünkü biz feodal bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Feodalitenin kaynağı...
0: Yani bu azınlık şey psikolojisi
1: efendim,
0: demek
1: feodalitenin dayanağı dildir. En yüksek dili feodalitenin tepesi konuşur. Geri kalan ancak onun sezebilir.
0: Evet.
1: Feodalite
0: tamam.
1: Takiye'yi doğru.
0: Şimdi azınlık psikolojisi de diyemem çünkü bir sürü antite var azınlık olup
1: evet,
0: Takiye
1: öyle,
0: ile hiç tanışmamış olan.
1: Kesinlikle yani.
0: Yine de İranlılara mahsus gibi gözüküyor.
1: Biraz öyle
0: yayının
1: sanki
0: sonuna
1: yani
0: geldik. Evet çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bu akşam bu ülkede Hasan Nuri Yaşar'la İran ve İran topraklarında gelip gidenler Perslerden bu yana komşumuzda neler oldu, neler bitti üzerinde bir düşünce jimnastiği yapmaya çalıştık. Bildiklerimizi ve bilmediklerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist, besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar, mutlu bayramlar efendim. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz ve moderatör sabaha gelişmelerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram diplomasisi de sürüyor. Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmenin detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğini ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi,

0: ve de Tebbu'nun kardeş ve Tebbu'nun ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Orta Doğu'daki savaş ve barış söylemleriyle devam edelim efendim. Orta Doğu'da barış umudu yeniden yeşermeye başladı. Zira Amerikan tarafının iddiasına göre ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasını da kapsayan bir anlaşma sağlandı. O detaylara bakalım. ABD ve İranlı müzakereciler haftalardır temas halinde. İddiaya göre heyetler sonunda mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardı. ABD'li bir yetkili detaylar hakkında Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Heyetlerin ateşkesin uzatılması konusunda ortak noktada buluştuğu mesajı verildi. Uzlaşının yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Trump'ın onayının gerekli olduğunun da altı çizildi. Mutabakatın yürürlüğe girmesi halinde İran'ın nükleer programı konusunda müzakereler başlatılacak. Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak. Anlaşma 60 günlük bir ateşkes sürecini kapsıyor. Ancak İran cephesinden Amerikan tarafı için çelişen bilgiler geliyor. ABD basınında anlaşma iddiasının doğru olmadığına dair haberler yer aldı. İran'ın müzakere ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. Uzlaşı arayışı sürerken Hürmüz'de tansiyonsa bir kez daha yükseldi. Buşehir ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediği bildirildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere de uyarı atışı yapıldı. Lübnan'la devam edelim. Zira işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdırmaya devam ediyor efendim. Saldırılar maalesef Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti. Son duruma bakalım. Görüntüler Sur kentinden. İsrail ordusu kente saldırılarını yoğunlaştırdı. Sivilleri hedef alıyorlar. Yerleşim yerlerini acımasızca bombalıyorlar. İsrail bölgede seyir halindeki bir aracı da İHA'yla vurdu. Aynı aileden aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Sur'un Mesakin bölgesindeki bir motosiklet saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Sayda'da ise yerinden edilmiş Lübnan'da bir ailenin sığındığı apartman dairesi füzelerin hedefi oldu. En az 2 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Sur kent merkezindeki kafeler ve binalar yerle bir edildi. İsrail ile çatışmalara girmeyen Lübnan ordusu da kayıplar veriyor. Nebatiye ve Karun Gölü çevresindeki İsrail saldırılarında 2 Lübnan askeri öldü. İsrail ordusu başkent Beyrut'u da vurdu. Şufeyvet bölgesinde bir bina hedef alındı. Hizbullah, İsrail'in Zotar Eşşarikiye beldesindeki ilerleyişine karşı direniş başlattı. İsrail'e yönelik saldırılara hız verdi. Aralarında 4 Merkava tankı, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerlerin de bulunduğu İsrail askeri hedefleri, kamikaze İHA'lar, top ve füzelerle vuruldu. Sıcak çatışmaların ardından İsrail ordusu açıklama yaptı. Bir kadın askerin öldüğünü, biri ağır olmak üzere 2 askerin de yaralandığını resmen doğruladı. Lübnan'ın yanı sıra maalesef Gazze'de ve Batı Şeria'da da Kurban Bayramı'na rağmen zulüm dinmiyor efendim. Şehit sayısı yine son saldırılarla birlikte yükseldi. Hava saldırıları düzenledi İsrail. Bunun yanında İsrail Savunma Bakanı da açıklama yaptı. Gönüllü göç adı altında Gazze halkını sürgün etmeyi amaçlayan planla ilgili açıklamalarını ekranlara getirelim.
1: Soykırımcı İsrail ne ateşkes diyor ne bayram. Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 2 milyonu aşkın Filistinli Kurban Bayramı'nı saldırıların gölgesinde geçiriyor. Gazze'nin merkezine düzenlenen hava saldırısında hedef alınan bina enkaza döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu. Ondan fazla da yaralı var. Kuzeydeki Cibaliye mülteci

0: kampında ise insansız hava araçları sivilleri hedef aldı. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas'ın iki üst düzey mensubunun hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in geride bıraktığımız günlerde Gazze'nin Rimal mahallesine düzenlediği saldırıda da Hamas'ın askeri kanadından Muhammed Avder'in de aralarında bulunduğu 6 kişi şehit olmuştu. 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken Filistin makamlarına göre ateşkesten bu yana Gazze'de şehit sayısı 910'u geçti. Tüm bu katliamlar yaşanırken İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz asıl niyetlerini gizleme gereği bile duymadı. Katz, Filistinli nüfusu bölgeden tamamen uzaklaştırmayı amaçlayan ve adına gönüllü göç dedikleri tehcir planını doğru zamanda uygulayacaklarını savundu. Gazze'de insani kriz derinleşirken abluka nedeniyle temel gıda ve sağlık malzemelerine erişimde büyük ölçüde durmuş durumda.
1: Böyle günlerde bayram namazına gider, ardından kurban keserdik. Çocuklarımızı mutlu eder, onlara kahvaltı hazırlar, et pişirirdik. Etleri dağıtır, ölenlerimize saygı gösterir, çocuklarımızın giyinmesine ve temizlenmesine yardımcı olurduk. Bugün ne giysi, ne yiyecek, ne de başka bir şey var. Tüm yaşam araçları yok oldu.
0: Diplomasi ve yardım cephesinde ise büyük bir skandal patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için kurduğu Barış Kurulu, 17 milyar dolarlık taahhüde rağmen Dünya Bankası fonunda tek bir dolar bile toplayamadı. Bağışların denetime kapalı şahsi bir banka hesabına yönlendirildiği ve şu ana kadar Gazze için tek bir dolar bile harcanmadığı ortaya çıktı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailli gaspçıların terörü vardı. El Halil kentindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir işgalci, Filistinli bir anneyi ve çocuğunu iterek yere düşürdü, etraftakilere saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ramallah'ta ise Filistinlilerin evlerinin çevresine kasıtlı olarak sürülerini sokan gaspçılar ağaçlara ve mülklere zarar verdi.
2: Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail zulmünü ekranlarınıza taşıdık efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Filistin bayrağına dahi tahammül yok. Berkeley Üniversitesi'nde sahneye Filistin bayrağıyla çıktı bir öğrenci. Bayrağı indirene kadar da diploması verilmedi. Tabii bu görüntüler tepki topladı. O görüntüleri ekranlara taşıyalım.
0: Diplomasını almak istedi, sahneye Filistin bayrağıyla çıktı ancak sahnede beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Öğrencinin diploması verilmedi, bayrağı bile tahammül edemiyorlar. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. Berkeley Üniversitesi skandal bir krize sahne oldu. Goldman Kamu Politikası Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneye Filistin bayrağıyla çıkan bir öğrenciye profesör diplomasını vermeyi reddetti. Kürsüdeki sunucu mikrofondan diplomanın neden verilemeyeceğini söyledi.
3: Üzgünüm, bayrak taşımamıza izin verilmiyor. Bayraklar yasak.
0: Öğrenci geri adım atmadı, bayrağı bırakmadı. Tüm ailelerin ve öğretim üyelerinin gözü önünde tören bir dakikadan fazla durduruldu. Salonda seyircilerin yuhalama sesleri giderek şiddetlenirken sonucu özür dileyerek bunun kendi kararları değil, üniversite politikası olduğunu savundu. Sonunda çaresiz kalan öğrenci bayrağı seyircilerden birine teslim ettikten sonra diplomasını elinde tutan profesöre yöneldi. Belgesini alıp sahneyi hızla terk etmek zorunda kaldı. Üniversite öğrencileri bu olayı ifade özgürlüğünü bastıran aşırı bir tepki sözleriyle sert şekilde eleştirdi. Öğrenci gruplarından gelen yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapan üniversite sözcüsü ise kendini törenin akışını bozacak gösterilerin ve siyasi eylemlerin yasak olduğu kampüs kurallarıyla savundu.
2: İsrail'in Filistinlilere yönelik akıl almaz işkenceleri ve cinsel saldırıları resmen tescillendi efendim. İsrail hapishanelerde bulunan Filistinlilere yönelik tecavüz ve cinsel işkence suçlamaları nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine bir diğer ismiyle de utanç listesine alındı. Açıklama İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Dannon'dan geldi. İsrail'in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen kara listeye eklendiğini duyurdu. Karara sert tepki gösterdi.

0: olayı siyasi olarak niteledi ve Birleşmiş Milletler yetkililerini incelemeye davet ettiklerini öne sürdü. Sahadaki gerçeklerse tamamen farklı. Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin hapishanelerdeki Filistinlilerle görüşmesine kesinlikle izin vermiyor. Üstelik İsrail basınına göre Birleşmiş Milletler'in kara listesine eklenen kurumların başında bizzat İsrail Hapishanesi İdaresi geliyor. Zira Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs'ten alıkonulan kadın, erkek ve çocukların bu hapishanelerde sistematik olarak tecavüz ve işkenceye, cinsel işkenceye maruz kaldığını belgeliyor. İnsan hakları için Doktorlar Örgütü'nün verileri ise tablonun vahametini bir kez daha kanıtladı. Ekim 2023 ile Kasım 2025 arasında tam 98 Filistinli cinsel şiddet, sistematik işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle İsrail hapishanelerinde can verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı, bir açıklama yaptı efendim. Fatih Sultan Mehmet'i de minnetle aldı.
1: Konstantiniyye fetholundu. İstanbul'a İslam'ın mührü vuruldu. Fatih Sultan Mehmet ve Muzaffer Ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Fethin 573. yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında 29 Mayıs 1453 tarihinin Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu vurguladı. Fetihle asırların hasretinin dindiğini dile getirdi. Mümkün değildir denilen bütün dogmaların birer birer yıkıldığını kaydetti. Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir dedi. Bahçeli, Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye elbet fethedilecektir hadisi şerifini hatırlattı. Fatih ve ordularının bu müjdeye mazhar olma şerefine ulaştığını belirtti. Bizans müdafasının Türk'ün iman ve iradesi karşısında çaresiz bırakıldığını kaydetti. Ayrıca Ayasofya'ya sığınanlara hürriyet teminatı verilmesi ve halka zulmedilmemesiyle bir medeniyet inşasına başlandığını vurguladı. Kutlu yıl dönümünde İstanbul'u vatan kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun yiğit askerlerini minnetle yad etti.
0: Mutlak butlan kararı sonrası özel ve kurmayları darbe, diktatörlük söylemlerinde vites yükseltti. Öyle ki CHP'li Murat Demir alternatif bayramlaşma etkinliğinde meseleyi biz yoksak muhalefet yok iddiasına kadar taşıdı. Peki ama ortaya attıkları söylemlerin gerçeklerle uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Detaylar analiz haberimizde.
2: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
3: Özgür Özel'in ekibinden olan Murat Emir, Kılıçdaroğlu ekibine alternatif bayramlaşma düzenledi. İyi Parti heyetinin bayram ziyaretinde de bildik söylemlerine sarıldı.
2: Görüntüde sandık olabilir. Çünkü her ülkede vardır sandık. En kötü diktatörlükte bile sandık olmuştur. Ama demokrasileri demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır.
3: Ancak siyasal olarak izlediği yolda önermesi de Türkiye için hakkaniyet ölçüsünden çok uzak. Batı medyasının dahi diktatör Erdoğan tezviratlarını terk ettiği bir dönemde hala bu söylemle kitleleri ikna edebileceğini düşünüyor. Oysa Türkiye'de sandık güvenliği konusunda herkes mutmain. Öyle olmasaydı yerel seçimlerde CHP'nin aldığı oyları neyle açıklayacaktık? Öte yandan Emir'in söylemleri kadar kendisinin de ne kadar itibarlı olduğu şüpheli. Zira CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel'in kullandığı VIP minibüs için bakın meclis kürsüsünden ne söylemişti.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
3: Özel kurmaylarına bu durumu önce inkar ettiriyordu. Ancak belinde havluyla bir CHP fenomenine dönüşen Özkan Yalım konuşmaya başlayınca yelkenler düştü. Özgür Özel aracındaki konforu Uşaklılara borçlu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
5: Aman abi aracı en güzel burası yapıyor, ben yaptıracağım aracı hani.

0: şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Yani Murat Emir'in itibarını bizzat kendi genel başkanı sarstı. Şimdi konuyu dağıtmadan gelelim CHP'li Emir'in Türkiye'yi diktatörlük gibi gösterme çabasına. Türkiye siyasal tarihinde darbelere karşı direnen tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ve her daim sırtını sadece millete dayadı Erdoğan.
2: Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir.
1: Oysa CHP'li Emir'in sırtını yaslayıp birlikte saf tuttuğu Özel İmamoğlu ikilisi ise bulduğu her platformda ülkesini batıya şikayet etti. Bizi yalnız bırakmayın diye yalvardı.
3: I'm okay.
1: Özetle milletin oyuyla değil de vesayetle iktidar muktedir olmak, geçmişi darbelerle hemhal olmuş olan CHP'de daha baskın bir genetik. Öte yandan Emir'in önermesinde bir başka meseleye gelirsek ne diyor?
4: Eğer bir an için bu darbe girişiminin, bu sandığı kaçırma girişiminin başarıya ulaşabileceğini düşünecek olursak, bundan sonra hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasının olanağı kalmayacaktır.
1: Sanırsınız CHP kapatılmış, ülkede muhalefet partisi kalmamış. Tek parti rejimine geçilmiş. Oysa zaten o an şikayet ettiği kişi dahi İYİ Parti'den, yani muhalefetten. Öte yandan CHP de olduğu yerde duruyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle ahlaksızlardan kurtulup yükünü hafifletiyor. Ancak Kılıçdaroğlu muhaliflerine göre ülkede muhalefet olacaksa bir tek kendileri olacak. Kendilerinden başka muhalefet olmayacak. Bu bile başlı başına çarpık bir anlayışın yansıması aslında. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
5: Türkiye'nin yerli ve milli havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladı. Müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
6: Serbest kalmışı. 3, 2, 1, tutun.
7: Türkiye hava savunma sistemlerinde vites yükseltti. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı testleri başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Gökdoğan ve Bozdoğan hedeflerine kilitlendi. Ateş emriyle nefesler tutuldu.
6: Serbest kalmışı. 3, 2, 1, tutun.
7: Teste hem Bozdoğan hem de Gökdoğan hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve milli hava hava füzeleri böylece önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bakan Kacır paylaşımında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. TÜBİTAK SAGEMİZ'in mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
5: Diyarbakır eski HDP il binası önünde yıllardır evlat nöbetini sürdüren aileler bu yılda buruk bir bayram yaşıyorlar efendim. Tokay ailesi de onlardan biri. Tokay ailesi tam 30 bayramdır evlat hasreti yaşıyor efendim. Dilek olay 30 yıldan söz ediyoruz. Onlar gibi pek çok aile var. Aileler çocuklarından gelecek müjdeli bir haberi bekliyorlar.
8: 30 bayramdır çocuğuma hasretti.
9: Evlat hasretiyle geçen 15 yıl ve 30 bayramdır dinmeyen yürek sızısı. Diyarbakır'da eski HDP il binası önündeki evlat nöbeti ailelerin kararlı bekleyişiyle sürerken, bayramlar evlatlarından koparılan anne ve babalar için birer hüzün gününe dönüşmeye devam ediyor.
3: Ben onsuz yaşıyorum. Ondan uzakım. Ben evladıma hasretim, kokusuna hayretim.
9: Tokay ailesi, oğulları Mehmet Tokay'dan gelecek bir haberi tam 15 yıldır her gün aynı umut ve acıyla bekliyor.
8: Gözüm sürekli yollardadır. Gece gündüz gözüm yollardadır.
9: Aileler için

0: Çocuğuma hasretti.
1: Bu bayramı da evlerinde sevinç yerine sessizlikle karşıladı Tokay ailesi. Gözü yaşlı anne Sariye Tokay da evladına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi.
2: Daha oğluma sesleniyorum, oğlum yeter gel. Yani hiçbir gün huzur görmedik biz bu evde. Sensiz çok zor. Bak bayramımız yok. Biz seni bekliyoruz, gel geri dön.
1: Baba Ömer Tokaysa 15 yıldır oğlunun yollarını gözlediğini belirtti.
0: Gözüm sürekli yollardadır. Gece gündüz gözüm yollardadır. Çocuğumu PKK götürdü çocuğumu. HDP olmasa PKK de yoktur.
1: Tokay ailesi evlatları Mehmet Tokay'a çağrıda bulundu.
2: Terörsüz bir Türkiye biz de bekliyoruz ki bu evlatlar hepsi ailesine, anne babasına dönsün. Sessiz bizde bayram, keyif, heyecan yok. Bayram heyecanı yok. Yani biz heyecanla onun gelmesini bekliyoruz.
3: Şimdi sizleri Mardin'e götürelim. Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu ve Mardin'den dünyaya barış mesajı verildi.
4: Hangi takım olayım? Mardin Spor.
5: Kurban Bayramı vesilesiyle Mardin tüm dünyaya örnek olacak bir tabloya sahne oldu. Farklı inanç gruplarının temsilcileri Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
6: Mardin yüzyıllardır birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehri.
5: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in birliğin ve beraberliğin şehri olduğunu belirterek terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
6: Beraberliğin pekişmesi noktasında tüm vatandaşlarımızla birlikte terörsüz Türkiye sürecinin arkasındayız, yanındayız. İnşallah terörsüz Türkiye süreci bölgemizdeki kardeşliğin daha da güçlenmesine önemli bir vesile olacaktır.
5: AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise bölgenin geçmişte yaşadığı zorluklara dikkati çekerek bölgede huzurun daim olması temennisinde bulundu.
7: Kurban Bayramı'nın İslam aleminin kurtuluşuna, bölgedeki savaşların dinmesine ve huzurun bir an önce gelmesine vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.
5: İl Müftü Vekili Mehmet Sani Akın da diller ve dinler farklı olsa da hüzünlerin ve sevinçlerin ortak olduğunu belirtti.
8: Bizler bugün burada her ne kadar dillerimiz, renklerimiz, dinlerimiz farklı olsa da nasıl ki üzüntülerimiz, hüzünlerimiz ortaksa aynı şekilde hiç şüphesiz sevinçlerimiz de ortaktır ki bugün aynı çatı altında hep beraber omuz omuza Kurban Bayramımızı beraber idrak ediyoruz.
5: Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise Kurban Bayramı savaşların durmasına vesile olsun dedi.
9: Savaşların durmasına, hoşgörüsüzlüklerin dinmesine vesile olsun Kurban Bayramı ve bütün dualarımız, bütün isteklerimiz, bütün yakarışlarımız savaşların durmasına ve bütün dünyada özellikle ülkemizde barışın ve huzurun tesisleşmesine vesile olsun.
3: Meteoroloji uyarmıştı. Şiddetli yağış yurdun pek çok noktasında etkili oldu. Sağanak ve dolu adeta hayatı felç etti efendim. Ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım arazileri hasar gördü.
10: Kaldı sel oldu.
11: Ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler trafiğe kapandı. Kısa süre etkisini gösteren sağanak sele dönüştü. Yurdun pek çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış Trakya'da hayatı felç etti. Edirne'de gök gürültülü sağanak bazı bölgelerde doluya dönüştü. Cadde ve sokaklarda sel etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleriyle apartman girişlerini su bastı.
10: Yağmur yağınca buraları taşımıyor. Taşınınca gelen arabalar da hızlı geldi. Hepsi buradan bütün bodrumlara, kaldırımlar taşımıyor. Kenarlar taşımıyor.
11: Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı dükkanların girişlerine kum çuvallar yerleştirildi. Ancak sel sularına engel olunamadı.
12: Her zamanki gibi yukarıdan akan sular tedbirler alınmasına rağmen işte oradaki o çuvallarla alınıyor. Motorlarla atılmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Bunlar çare bulunsun yani. Yıllardır aynı. Yıllardır aynı yani.
11: Şiddetli yağış Tekirdağ ve Kırklareli'yi de etkisi altına aldı. Sağanak ve dolu, caddelerde su birikintileri

0: oluşturdu. Meyve bahçeleriyle ayçiçeği ve buğday ekili tarım alanları zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Silivri'de ise ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye serdi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Bazı bahçe ve araçlarda yağış sonucu hasar oluştu.
1: Dayımın taksi gidiyor. Allah Allah'ım ya.
0: Yağış sadece Trakya'da hayatı felç etmedi. Manisa'da da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel sularına kapılan bir otomobil sürüklenerek hasar gördü. Bazı dereler taştı, bağ ve bahçeler sular altında kaldı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir müjde geldi efendim. Yerli ve milli elektrikli hızlı tren son testte 240 kilometre hıza çıkarak kendi rekorunu kırdı.
3: Milli elektrikli hızlı tren rekora doymuyor. Son olarak raylarda 240 kilometre hıza ulaşıldı. Böylece 225 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Yerli ve milli elektrikli hızlı tren raylarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Müjde milli elektrikli hızlı tren projesinden geldi. Test seferleri devam eden milli elektrikli hızlı tren son testte 240 kilometre hıza çıkarak kendisinin 225 kilometrelik rekorunu yukarıya çekti. Testlerde milli elektrikli hızlı trenin sadece hızına bakılmıyor. Yüksek hızlardaki aktif frenleme sistemleri de yoğun yük altında titizlikle inceleniyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektrikli hızlı tren seferlere başladığında 577 yolcu kapasitesine sahip olacak. 8 araçlık setler raylarda son teknolojiyle ulaşımı çok daha güvenli hale getirecek.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 yayınında A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğu için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin marş yazacağını açıklamıştı. O yarışmada finale kalan eserler bakanlığın resmi internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.
4: Türkiye genelinde 105 tane Güzel Sanatlar Lisemiz var. Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin haberi ilk kez 24 ekranlarında duyurmuştu. O açıklamadan sonra Güzel Sanatlar Liseleri kolları sıvadı. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın marşı öğrencilerden geldi.
5: İlere kadar, sonuna kadar, haydi haydi bizim çocuklar.
3: A Milli Futbol Takımı için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından bestelenen 5 eser finale kaldı.
5: Türkiye!

0: çıktın sahaya.
1: Halk oylamasına kalan 5 eser Bizim Çocuklar, Şampiyonsun Türkiye, Türkiye'm Tek Yürek ve Haydi Türkiye isimleriyle sıralandı.
2: Yürüyoruz, biliyoruz, biliyoruz, yeniden tarihi özlüyoruz.
1: Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları bakanlık stüdyolarında tamamlandı.
2: Şutların olsun bol bol bol, vurduğun olsun gol gol gol, kupayı da al gel bu sene, şampiyonsun Türkiye.
1: Marşlar için halk oylaması eba.gov.tr marş anket sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba günü saat 17'ye kadar sürecek.
2: Haydi haydi gel katıl bize.
3: Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal olabilecek dikkat çeken bir karar çıktı. Sürekli iş değiştiren, evin sorumluluklarını yerine getirmediği ve eşine ilgisiz davrandığı belirtilen erkek mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Yüksek mahkemede kararı onadı. Dosyada alkol kullanımı ve aile içindeki huzursuzluk iddiaları da yer aldı.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar boşanma davalarında uzun süre tartışılacak türden. Sürekli iş değiştirdiği, evin düzenini sağlayamadığı ve eşine karşı ilgisiz davrandığı belirtilen erkek hakkında verilen boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Dava dosyasına göre genç kadın eşinin sık sık işten ayrıldığını, evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve zamanla aile içinde huzursuzluk yaşandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Dosyada ayrıca alkol kullanımı nedeniyle çıkan tartışmalar ve hakaret iddiaları da yer aldı. Yerel mahkeme taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Kararı temyize taşıyan erkek ise suçlamaları kabul etmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Kararda erkeğin evlilik sorumluluklarını yerine getirmediği, düzenli çalışma hayatını sürdüremediği ve sürekli iş değiştirmesinin aile düzenini olumsuz etkilediği vurgulandı. Yargıtay böylece erkeğin yaptığı temyiz başvurusunu reddederek boşanma kararını onamış oldu.
3: Efendim Akdeniz Üniversitesi CAR-T hücre tedavisiyle kanserle mücadelede Türkiye'de bir ilki hayata geçirdi efendim. Alanında dünyada 8. merkez olma özelliği taşıyan bu altyapıda Kurban Bayramı'nın ardından efendim tedavilere başlanacak.
4: Akdeniz Üniversitesi kanserle mücadelede yeni umut olan CAR-T tedavisine 9 hastayla başlıyor. CAR-T Hücre Tedavi Merkezi kapılarını açtı. Yöntem hücre tedavisi alanında Türkiye'de bir ilki hayata geçirerek kanser tedavisinde önemli bir eşiği açtı.
5: 5,5 yıllık bir plan proje dahilinde bu bina inşa edildi. Özellikle bir bina burası. Ve bu binada kanserle ilgili tedaviler yapmaya başlanacaktı. Biz de bir CAR-T sel hücre tedavisiyle bu işe başladık. Şu anda yapılan şey alınan kanların standartizasyonu ve kontrolleri yapılıyor.
4: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, bu adımın yalnızca Türkiye için değil, bölge coğrafyası açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
5: Klasik yöntemlerde klasik kemoterapiler veriliyor kanserli hastalara. Tabii bunun bir kısmı fayda ediyor, bir kısmı fayda etmiyor. Ciddi yan etkileri de oluyor bu hastalara. Bu tür CAR-T tedaviler dünyada şu anda 7 merkezde yapılırken bizim 8. merkez olacağız. Ve ilk etapta bu tedaviler lösemi lenfomalar hastalarda başlandı.
4: Cumhurbaşkanlığı desteğiyle kurulan İleri Sağlık Araştırma Merkezi bünyesindeki CAR-T yönteminde kişiye özel tedavi süreçleri geliştiriliyor. Bu yöntemle kanser tedavisi görenler klasik kemoterapilerin yan etkilerinden de korunmuş oluyor.
3: Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündem gazetelere nasıl yansıdı? Birlikte bakalım gazete başlıklarına. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Akşam Gazetesi manşetinde vizede global vurgun diyor efendim. Hemen detaylarına bakalım. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFS Global'in kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü efendim. Lighthouse Reports'un raporu Avrupa Birliği Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanların ifadelerine dayandırıldı. Raporda vize sektöründe uluslararası bir tekele dönüşen şirketle ilgili usulsüzlükler sıralandı. SMS ve kurye teslimatı gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağlanıyor deniliyor. İfadelerde ve kişisel verilerin güvenli saklanması ve paylaşılması da ihlaller olduğundan söz ediliyor. Botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevular bloke edilip sonradan satılıyor deniliyor raporun detaylarında. Akşam Gazetesi'nin de manşetinde detayları yer alıyor diyelim. Bir diğer haberle devam edelim. Fotoğrafı gönderip parayı aldılar başlığına bakalım. Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın İş insanı Turgut Koç, şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi. İfadesinde şu kelimeleri kullandı, şu cümleleri kurdu. O tarihte otelde konaklıyordum. Oy kullanan delege kartı ve oy pusulasının fotoğrafını çekip telefona gönderirdi. 20.000 TL isteyen Etimesgut delegesini Özel'e versin diye 10.000 TL yolladım. O da verdi şeklinde konuştu. Grupta PM'de ertelendi. Bu başlığa da bakalım. Kılıçdaroğlu vekillere hitaben bir açıklama yaparak meclis grup toplantısının ne zaman yapılacağına henüz karar vermediğini duyurdu. Pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise üyelere tebligatların henüz sağlıklı şekilde ulaştırılmadığı için ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. Zira CHP 3 yıl sonra AK Parti ile bayramlaştı deniliyor bir diğer başlıkta. Onun da detaylarına bakalım. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasının ardından CHP heyeti dün bayramlaşma için AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Ziyaret karşılıklı nezaket çerçevesinde gerçekleşti deniliyor detaylarda. Şimdi biraz aşağıya inelim. Haberlerimizde de yer vermiştik bu başlığa efendim. Soykırımcı, tecavüzcü listesinde. Elbette İsrail'den bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uygulandığını tespit ettiği İsrail'i kara listeye ekledi. Detaylarını ekranlarınıza taşımıştık efendim. Birleşmiş Milletler dahil çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü soykırımcı İsrail askerlerinin hapishanelerdeki tutsaklara kadın, erkek ve çocuk gözetmeksizin cinsel işkence uyguladığına dikkat çekiyordu. Zira daha önce de buna dair bazı görüntüler de ortaya çıkmıştı, hatırlayacaksınız, hapishanelerden. Cinsel işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tespit Birleşmiş Milletler'in her yıl yayınladığı çatışmalarda cinsel şiddet raporuna yansıdı. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi DAEŞ'le aynı listedeyiz diyerek isyan etti. Guterres'in ofisiyle olan ilişkilerinde dondurulduğunu açıkladı. İsrail askerlerinin cezaevlerinde tutsaklara tecavüz ettiği belgelenmiş, askerler de ceza almamıştı. Hatırlayacaksınız o görüntülerin ardından askerlere bir yaptırımda da bulunmamıştı İsrail. Ve uzay yolunda güç birliği, bu başlıkla devam edelim. TürkSat'la Roketsan uydu ve uzay projeleri için ortak çalışma protokolü imzalandı. İlk hedef ulusal fırlatma sistemi. Yapımı süren TürkSat 7A uydusunun 2029'da Türkiye'nin kendi fırlatma sistemiyle uzaya gönderilmesi planlanılıyor deniliyor detaylarda. Ve hemen aşağısında da Boğaz Yunuslara kaldığı başlığı yer alıyor. İstanbul Boğazı'nda alg patlaması nedeniyle denizin rengi turkuaza döndü. Aniden Boğaz'da beliren Yunus sürüsü ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü deniliyor haberin detaylarında. Yunusların o boğazdaki yüzüşü de o fotoğraflarda yine Akşam Gazetesi'nin haberinin detaylarında yer alıyor diyelim ve hemen Sabah Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi'nin manşetinde şaibeli kurultayda oy pusulası itirafı yer alıyor. Ağbaba ve Özgür Özel'in kara kutusu Turgut Koç ek ifadesi Kurultay davasına bomba gibi düştü. Rüşveti alan delegeler oy pusulasının fotoğrafını gönderdi diyen Koç, kirli para trafiğinde yeni itiraflarda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili adayı olan Turgut Koç, kurultay döneminde Ankara'da bulunduğunu ve delegelerin kirli yöntemlerle özele oy vermeye ikna edildiklerini tek tek itiraf etti. Ağbaba'nın talimatıyla Gökhan Böcek'ten 1 milyon avro isteyen Koç'un ek ifadesi, şaibeli kurultay soruşturmasına damgasını vurdu. İfadede hangi delegeye kaç lira verildiği de tek tek anlatıldı. 38. kurultayda rüşvet alan delegelerin oylarının nasıl kontrol edildiğini anlatan Turgut Koç, telefonla girmenin yasak olduğu oy kabinlerinde bazı delegelerin gizlice fotoğraf çektiğini kaydetti. Kimlikle oy pusulasının yan yana getirilerek fotoğraf çekildiğini belirten Koç, bunların Ağbaba'ya yakın isimlere gönderildiğini söyledi. Ve CHP'de tüm kozlar Kılıçdaroğlu'nun elinde. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de Özel İmamoğlu cephesinin otoritesi hızla erimeye devam ederken Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise güçleniyor yorumunda bulunuyor haberinin detaylarında Sabah gazetesi. Partili kaynaklar ihraçlarda son kararı verecek olan mevcut YDK'da çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurguluyor deniliyor. Ayrıca teşekkürler Türkiye, bize bayramı yaşattınız başlığına da bakalım. Türk halkı kurban bağışlarıyla mazlum coğrafyalardaki kardeşlerinin yüzünü güldürdü. Türk STK'lar bu bayramda da çok sayıda ülkede kurban bağışlarını ve erzak kolilerini ulaştırdı. Yoksullukla savaşan Nijerliler sevinçlerini Türkler burada olduğu için herkes sofrasında mutlu sözleriyle dile getirdi. Erzak kolisini alan yaşlı bir Kamboçyalının ağlayarak Türk halkına dua etmesi de duygulandırdı. Hemen altındaki habere de bakalım efendim, ziyaret tavafında kalplerde sevinç ve hüzün bir arada diyor Sabah gazetesi. Bayram günü en güzel elbiseleri giyip vuslata gider gibi Kabe'ye ziyaret tavafına gittim diyor Sabah gazetesinden Gül Kireklo. Ve Kabe hacıların şükürler olsun ya Rabbim, bizi teslimetle bayrama ulaştırdın dualarıyla çınlıyordu ifadeleri de yer alıyor. Ve sürmanşete bakalım şimdi. Sürmanşette fetih ruhu 573 yıldır ayakta başlığı yer alıyor. Dünya tarihinin seyrini değiştiren, Bizans'ın 1000 yıllık hakimiyetine son veren İstanbul'un fethi 573 yaşında efendim. Mega kentte milyonlar bugün havada, karada, denizde yapılacak etkinliklerle büyük zaferin coşkusunu yaşayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesindeki kutlama programına katılacak. 29 Mayıs 1453 sabahı Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu İstanbul surlarını aşarken yalnızca bir şehri fethetmedi, yeni bir çağında kapısını açtı deniliyor detaylarda. Ve Sabah gazetesinin ilk sayfasında Birleşmiş Milletler'in İsrail ile ilgili o kararı da utanç listesine ve kara listeye alma kararı da yine yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Hürriyet gazetesiyle devam edelim şimdi. Hürriyet gazetesi 66 yıldır böyle su görmemiştik diyor manşetinde. Hemen detaylarına bakalım. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışlarını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi efendim. Suriye ve Irak'ta bu uyarıda uzun yıllardır böylesine bir uyarı yapılmamıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranımız %75'ler civarında. Bazı barajlarımız %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk yarattığını belirterek özellikle Yeşilırmak Havzası'na dikkat çektiler. Suriye ve Irak'ta ise Fırat Nehri boyunca taşkın alarmı verildi. Etkili olan yoğun yağışlar ve Türkiye'den bırakılan su nedeniyle nehir seviyesi hızla yükseldi. Rakka, Deyrizor ve Irak'ın Enbar vilayetinde tahliye uyarıları yayımlandı. Suriye yönetimi Fırat kıyısındaki alçak bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmelerini bile istedi efendim. 173 metreden dökülüyor Diyarbakır Çüngüş'teki Karakaya Barajı'nda biriken 173 metre yüksekliğindeki su efendim. Onun fotoğrafına da yer veriliyor Hürriyet gazetesinin manşetinde. Şimdi biraz aşağıya inelim. Anlaşma beklenirken karşılıklı vurdular başlığına bakalım. Efendim müzakereler başarılı gidiyor denirken ABD-İran geriliminde ibre çatışmaya döndü. ABD İran'ın Hürmüz kıyılarını bombaladı. Tahran, Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Trump'ın gerekirse saldırıları yeniden başlatacağını söylemesi ise tansiyonu artırdı. ABD basını anlaşmanın sağlandığını, Trump'ın onayının beklendiğini de iddia ediyor. Bu iddiayı da ekranlarınıza taşımıştık ve ilginç bir başlığa bakalım şimdi. Trump'a benzeyen manda kurtuldu. Trump ve mandanın fotoğrafı da yan yana yer alıyor haberin detayında. Bangladeş'te kafasındaki sarı tüyleri nedeniyle Donald Trump lakabı takılan albino manda sosyal medyada fenomen oldu efendim. Manda İçişleri Bakanlığı'nın müdahalesiyle Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtarıldı. Sebebi ise Donald Trump'a olan bu benzerliği. İki fotoğraf yan yana yer alıyor bu gazetede. Gerçekten de büyük bir benzerlik olduğunu söylemek mümkün diyelim ve Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde şu başlık yer alıyor. Sinan'ın Selimiye sırrı. O sır ne? Hemen bakalım detaylarına. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü. Ustalık eserim dediği Selimiye cami dahil bazı eserlerin yüzyıllardır ayakta tutan o gerçek ortaya çıktı diyor Milliyet gazetesi. Sinan'ın yüzyıllardır

Merak edilen mimari sırrı Topkapı Sarayı, harem bölümünde bulunan 3. Murat Has Odası'nın cephesindeki dekoratif dairesel elemanın analiziyle ortaya çıktı. Sembolik imza niteliğindeki eleman, usta mimarların eseri inşa ederken dairesel geometrik hesaplama kullanıldığının bir kanıtı oldu. Aynı yöntemle Selimiye Cami ve Hürrem Sultan Hamamı'nı da yaptığı tespit edildi. İşte o planda da o dairesel sistem yer alıyor. O fotoğraf karesine de yer veriyor Milliyet Gazetesi. Ve bir diğer başlık, kadının iktidar yürüyüşü deniliyor bir diğer başlıkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde kadının toplumsal ve siyasal hayattaki yükselişi raporlaştırıldı. Raporda kadınların aile, eğitim, çalışma hayatı ve siyasette daha güçlü şekilde yer almasını hedefleyen politikalarla kadının toplumsal görünürlüğü artırılmış, hak ve özgürlükleri yasal düzenlemelerle güçlendirilmiştir değerlendirmesi yapıldı deniliyor detaylarda. Ve şimdi aşağıya inelim, tehdide doymuyor başlığıyla devam edelim efendim. Tabii ki Donald Trump'tan söz ediyor Milliyet Gazetesi. ABD Başkanı Donald Trump, Umman'a yönelik tehdidi yeni bir tartışma başlattı. CNN'e göre Umman, Trump'ın başkanlığı boyunca yaklaşık 200 ülkeden saldırı olasılığını açık bıraktığı veya fiilen saldırdığı en az 15. ülke oldu. Yani Donald Trump her 13 ülkeden birine saldırdı ya da tehdit etti. Bu ülkeler dünyadaki her 11 kişiden birini oluşturuyor, deniliyor bu haberin de detaylarında. Ve yine İran'la uzlaşı iddiası da yine Milliyet Gazetesi'nde de yer alıyor. Ve İsrail ise bayram dinlemedi efendim. İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentini tahliye uyarısı yaptıktan sonra şehirdeki Hizbullah altyapısına yönelik yeni saldırılarda başlattı. Vurulduktan sonra alev topuna dönen binada görüntülendi. O görüntüleri ekranlarınıza da taşımıştık ve İstanbul'da özlenen tablo diyor Milliyet Gazetesi bir diğer haberinde de. Kurban Bayramı dolayısıyla başta Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunluk oluştu efendim. İstanbul'da kalanlarsa adalara akın etti. Her gün yüzlerce kişinin saatlerce trafikte sıkıştığı ana arterler boş kaldı. İşte o bomboş yollarda yine yer alıyor fotoğrafta ve Avrupa sıcağı bize geliyor efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının yaz aylarında Türkiye'yi de etkisi altına alabileceğini söyledi. Profesör Şen, önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini söylüyor diyelim ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi manşetinde kaşınıyorlar diyor efendim. Kaş'a sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda alçak uçuş yapan Yunan jetlerini F-16'larımız kovaladı deniliyor detaylarda. Terör devleti İsrail'le yaptığı askeri ittifaka güvenen Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'i germek için harekete geçti. Alçak uçuş yapan iki Yunan jeti Antalya kıyılarına gelip burnumuzun dibine kadar girdi Yunan basın. F-16'ların anında karşılık verdiğini ve jetlerin bölgeden kaçtığını belirtti. İsrail'in bir diğer ortağı Rumlar da rahat durmuyor diyor Türkiye Gazetesi. Hindistan'dan süpersonik füze almak için pazarlığa başladılar. Emekli Kor General Karakuş, sahadaki gerilimi Mavi Vatan yasası Yunan'ı rahatsız ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi gerginlik istiyorlar diye yorumladı deniliyor haberin detaylarında. Ve sürmanşete çıkalım. Yerli tren Formula 1 ile yarıştı efendim. Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ tarafından üretilen ilk yerli hızlı tren test sürüşlerinde 240 kilometre hıza çıktı ve kendi rekorunu kırdı. Bunu ekranlara taşımıştık haberlerimizde. 8 araçtan oluşan 577 yolcu kapasiteli trende güvenlikten konfora bütün kriterler detaylı şekilde düşünüldü. Ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da daha da hızlanacak dedi. Bununla ilgili diyelim ve Yeni Şafak gazetesine de kısa
kısaca bakalım. Türkse yardıma gelmiştir diyor Yeni Şafak gazetesi de manşetinde efendim. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi ve hamisi olan Türkiye, Kenya

Kenya'da hayırla yad ediliyor deniliyor detaylarda. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyor. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezsiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, mutlu bayramlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör. Sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Başkentte siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği vardı. AK Parti ve CHP 16, MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. AK Parti ile CHP ayrıca 3 bayram sonra ilk kez karşılıklı bayram ziyaretinde bulundu.
1: Siyasi partilerin genel merkezlerinde bayram heyecanı vardı. Siyaset arenası hareketlendi. Bayramın ikinci gününde kabul ve ziyaret heyetleri mesai yaptı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma yapıldı. AK Parti 3 bayram sonra CHP'de bayramlaştı.
2: Hüseyin Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
2: Sağ olun.
3: Sağ olun.
2: İyi bayramlar diliyoruz. Deniz Bey hoş geldiniz.
1: AK Parti'nin karşılama heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP heyeti geldi.
2: Vekilim, değerli başkanım, değerli başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz.
1: Aynı dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne de AK Parti heyeti misafir oldu.
0: Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar sizin de bayramınız kutlu olsun.
3: Sağ olun.
1: Gözlerin çevrildiği bir diğer adres MHP Genel Merkezi'ydi. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu Başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı. MHP Genel Merkez'de CHP ile bayramlaşırken MHP'nin ziyaret heyeti de CHP Genel Merkezi'ndeydi. MHP ayrıca DEM Parti ile de bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti ve CHP 16 parti ile bayramlaştı. MHP ise 7 siyasi parti ile bir araya geldi.
0: CHP'de 1 Haziran'da yapılması beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi. Bunun yanı sıra CHP Genel Merkezi de cumartesi günü yapılması planlanan Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bayramlaşma programına hazır hale getirildi.
1: CHP'de beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisiyle ileri bir tarihte bir araya gelecek. Ana Muhalefet Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kısa sürede genel merkez cumartesi gününe hazır hale getirildi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partilerle bayramlaşacak. Programda Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde ilk mesajlarını verecek.
4: Bir halkla buluşmamız var.
1: CHP'de gözlerin çevrildiği bir diğer toplantı parti meclisiydi. Daha önce Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak takvim sarktı. Genel merkezden yapılan açıklamada parti meclisine ilişkin tebligatın tüm meclis üyelerine ulaşmaması dolayısıyla toplantının ilerleyen bir tarihte yapılacağı belirtildi.
0: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Detaylarına bakalım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının
1: CHP'de salı günü grup kürsüsünde kim olacak sorusuna cevap geldi. Ana muhalefet bayram sonrasında grup toplantısı yapmayacak. Karar Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alındı. Mutlak butlan sonrası CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel kapalı grup toplantısında kendisini grup başkanı seçtirmiş, grup toplantılarında ben konuşacağım demişti. Bu çıkışa Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessiz kalmıştı. Ta ki bugüne kadar. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihinin kendisi tarafından ilan edileceğini açıkladı.
4: Ne oluyor ya?
1: Genel merkezden CHP milletvekillerine yazı gönderildi. O yazıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısı için tarih belirlenmediğine dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu imzalı yazıda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubu yapılmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu arada bayramın ikinci günü de Kemal Kılıçdaroğlu mesaisine konutunda çalışarak devam etti. Bazı CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi. Evinden çıkan Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına katılanlar arasında Gürsel Tekin de vardı.
6: Bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
0: Özgür Özel mutlak butlan kararı öncesinde de sonrasında da tüm stratejisine sarayın yargısı söylemesine oturttu. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tüm bu ezberleri bozdu. Üstüne bir de dava dosyasına eklenen yeni bilgi ve belgeler olduğu ortaya çıktı. Son olarak Özel'e yakın isimlerden Turgut Koç delegeleri Özel'i desteklemesi için para verdiklerini itiraf etti. Özetle Özel'in tüm stratejisi bu süreçte çöktü.
7: Sorun benimle Kemal Bey arasında değil, milletle Tayyip Bey arasındadır. Milletle Sayın Erdoğan arasındadır.
8: Özgür Özel şaibeli kurultayla ilgili sürekli olarak konuyu saptırmaya, hedef şaşırtmaya çalıştı. Mutlak butlan kararı sonrası da bu tavrını sürdürdü. Ancak bugüne kadar ortaya koyduğu performans inandırıcılıktan epey uzak. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamalar eklenince Özel ve arkadaşlarının Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon planı tutmayacak gibi görünüyor.
9: Buradan alacağımız tek şey en büyük emanetimiz.
8: Bugüne kadar Özel İmamoğlu ikilisi bir çift mavi gözün izinden gittiğimiz için hedef oluyoruz söylemine sarılmıştı. Mutlak butlan kararı sonrası İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği mesaj da bu açıdan manidardı. Zira İmamoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri, ayağa kalkın söylemiyle sokak çağrısı yaptı. Ama tıpkı Silivri'de olduğu gibi CHP Genel Merkezi önünde de umduğunu bulamadı. Hatta CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın hortuma sarılması gibi ironik durumlar ortaya çıktı. Bu strateji Kılıçdaroğlu yanlılarıyla Özel yanlılarını karşı karşıya getirmekten öteye geçemedi. Çünkü mutlak butlan kararının somut gerekçeleri vardı. CHP Pendik üyesi ve Büyük Kurultay Delegesi Levent Çelik itirafçı oldu. Aynı şekilde CHP Bitlis eski il başkanı Veysi Uyanık tüm yaşananları tek tek anlattı. Listeye son olarak cezaevindeki Turgut Koç eklendi. Delegelere banka üstünden para gönderdiğini söyledi. Banka dekontlarını yargı teslim etti.
10: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
8: Böceklerin, Özkan Yalım'ın itirafçı olması meselenin üstüne tuz biber ekti ve Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden Atatürk istismarı, Erdoğan'ı suçlama çabaları millette karşılık bulmadı.
11: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar.
8: Zira millet kimin yalan söylediğini, kimin Kılıçdaroğlu'nun ardından timsah gözyaşları döküp arkasından kumpas kurduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Özel İmamoğlu ikilisinin söylemlerine itibar etmiyor. Gerçeklerin zamanla gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu yüzden zaman Özel İmamoğlu ikilisinin aleyhine işliyor.
12: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmıştı hatırlayacaksınız. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet, kıyı kanununa muhalefet, imar kirliliğine neden olmak, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü hatırlattı. Açıklamada CHP'li Günay'ın tutuklanmasının üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Efendim bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü ve bunun dolayısıyla özel etkinliklerle kutlanacak İstanbul'un fethi bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde hem bayramlaşma hem de fethi kutlama programı olacak.
13: İstanbul'da çifte bayram coşkusu olacak. İstanbul'un fethi bu yıl bir başka kutlanacak. Yapılacak etkinliklerle birlikte şehir fetih ruhuyla kuşanacak.
14: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
13: çağ açıp çağ kapattı. Ordusuyla muhteşem bir zafere imza attı. Bu yıl büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin 573. yılı. Valilik koordinasyonunda düzenlenecek programlarla İstanbul'un fethi coşkuyla kutlanacak. İstanbul genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhu geniş kitlelerle buluşturulacak.
14: Fethin arefesinde fetih şenliklerinin bütün hazırlıkları tamamlandı. İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
13: İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaret edilecek. Sultanahmet Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarına gidilecek. İstanbul'un fethine kadar uzanan serüveni projeksiyon gösterisiyle ziyaretçilerle buluşacak. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek.
14: Ayasofya Meydanı'nda bizi Genelkurmay Başkanlığı'nın o muhteşem mehteranı karşılayacak. Mehteranlarımız yaklaşık yarım saatlik bir dinleti yapacaklar, konser düzenleyecekler.
13: Fatih Camii'nde 1453 genç hafızın katılacağı büyük bir dua programı gerçekleştirilecek. Günün ilerleyen saatlerinde Solo Türk gösterisi Yeni Kapı'da İstanbullularla buluşacak. Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fıkrateyni ziyaretçilere kapılarını açacak. İstanbul'da Fetih Destanı ilk kez drone gösterileriyle canlandırılacak.
14: Fetih ruhunun muhafaza edilmesi, ailenin güçlendirilmesi, görsel şölenlerden istifade edilebilmek için bu etkinliklerden uygun olanlara katılmalarını istirham ediyorum.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programı da gerçekleştirilecek.
0: Bulgarların asimilasyon politikaları nedeniyle isimleri değiştirildi, ana dilleri kullanmaları yasaklandı ve dini baskılarla karşı karşıya kaldılar efendim. Bulgaristan'da zulme uğrayan Türkler aradan 37 yıl geçmesine rağmen uğradıkları o zulmü unutamıyorlar efendim. Anılar ve acılar hala çok taze.
8: Elbette zamanla unutuldu ama Bulgar zulmü coğrafya kaderdir sözünün vücut bulmuş haliydi. Belene kampıyla hafızalara kazındı. Filmleri, belgeselleri yapıldı. Bulgaristan'dan 350 bin Türk'ün çeşitli baskılar sonucu Türkiye'ye zorunlu göç etmesinin üzerinden 37 yıl geçti. Ve o zulmü yaşayanlar elbette o günleri hiç unutmadı.
15: Bir akşam baskından babamı alıp götürmüşler. 4 gün 4 gece işkencelen babamı öldürdüler.
8: Bulgaristan'da 1984-1989 yıllarında Türklere yönelik asimilasyon politikaları sırasında isimleri değiştirilen, ana dillerini kullanmaları engellenen ve dini baskılarla karşı karşıya kalanlar Bulgar yönetimi tarafından Türkiye'ye sürüldü. Nurettin Öztürk de yaşanan zulüm sebebiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalanlar arasındaydı.
16: Ben bizzat kendim şu şekilde bu konuda itiraz edince beni emniyete çağırdılar. Emniyette bu konuda niye kabul etmediğimi sordular. Dedim benim adım Türk adı, ben Türk'üm, dinim Müslüman. Ben Bulgar ismini kabul etmiyorum dediğinizi itiraz ediyorum. Bu itirazdan dolayı da zaten ismimi ben kendim seçmedim, bizzat kendileri yazdılar. Bu itirazdan dolayı da bir akşam polis bize gelip bana 3 gün müddet verdiler. 3 gün müddette sınır dışı edilmemi, gitmemi istediler.
8: Asimilasyon politikası döneminde ismini değiştirmediği için Bulgar polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mustafa Mehmet İbrahimov'un kızı şimdi 60 yaşında. Sevinç Deniz o dönem yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söylüyor.
15: 1984 yılında asimilasyonda öldürüldü babam. Bu da ölüm raporları. Yani nasıl öldürüldüğü yazıyor bunlarda.
8: Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan Türkler, ana vatanlarında yeni yaşamlar kurdu. Ancak Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasının ardından iklim değişti. Sürüldükleri topraklara şimdi özgürce gidebiliyorlar.
0: ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor. Anketlere göre halkın büyük bir çoğunluğu savaşın sonlandırılmasını talep ediyor. Ayrıca Trump'ın krizde doğru kararlar vereceğine inanmıyor, güvenmiyorlar. Anket verilerini CNN derledi. Buna göre ABD halkı ilk günden beri bu savaşın olumlu bir sonuç doğuracağına inanmıyor. Operasyonlara sıcak bakmıyorlar. Fox'un 20 Mayıs'taki anketine göre seçmenlerin %61'i askeri operasyonların en azından sınırlı bir zaman dilimi içinde yapılıp bitirilmesi gerektiğini savunuyor. New York Times anketinde ise tablo daha da net. Halkın %52'si İran'ın nükleer programı konusunda hiçbir anlaşma sağlanamasa dahi savaşın hemen sonlandırılmasını istiyor. Anlaşma olmazsa operasyon sürsün diyenlerin oranı ise %37'de kalmış durumda. Savaşın giderek ağırlaşan faturası da Amerikan seçmenini düşündürüyor. Kayıtlı seçmenlerin %55'i savaşın maliyetinin sağladığı faydaları çoktan aştığını düşünüyor. Hedeflenen nükleer programın ortadan kaldırılması konusundaysa halkın tam %50'si operasyonların kesinlikle başarısız olacağı görüşünde. Trump'a İran konusunda büyük ölçüde güvenirim diyenlerin oranı ise sadece %20'de kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İbrahim Anlaşması ısrarını sürdürüyor.

0: Efendim Körfez ülkelerinin İsrail'le anlaşma yapması gerektiğini bir kez daha söyledi. Bize borçlu oldukları için bunu yapmalılar diye konuştu. Trump kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İbrahim Anlaşması vardı. ABD Başkanı İran'la anlaşma yapması için Körfez'in İbrahim Anlaşması şartını öne sürüyor. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması ile ilgili derhal sürece dahil olmalarını arzu ettiğini söyledi. ABD heyetinin bu konu üzerinde çalıştığını belirtti. Körfez ülkelerinin bunu yapması gerektiğinin altını çizdi. Eğer bunu gerçekleştirirlerse ortaya tarihi bir başarı çıkacaktır. Bence bunu yapmalılar. Dürüst olmak gerekirse bunu bize borçlu olduklarını düşünüyorum dedi. Trump, İran anlaşmasının kusursuz olması gerektiğini söyledi. İbrahim anlaşmasının gerçekleşmemesi durumunda İran'la bir anlaşma yapıp yapmamanın gerekliliğinden emin olmadığını da yineledi. Ve uzun bir süredir Avrupa'da güvenlik alarmı en üst seviyede efendim. İngiltere ve Polonya artan Rus tehdidine karşı yeni nesil silahlar üretmek için en büyük ortaklık adımını attı. Fransa'dan çok konuşulacak nükleer bir hamle geldi. Norveç ise Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesinin altına girmeyi resmen kabul etti.
1: Rusya tehdidi Avrupa'yı derin bir uykudan uyandırdı. Artan güvenlik endişeleri ülkeleri peş peşe tarihi askeri anlaşmalar yapmaya itti. İngiltere ve Polonya kapsamlı savunma anlaşması imzaladı. Norveç ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin altına girdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Londra'da bir araya geldi. Taraflar kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı. İki ülke arasında bir nesildir atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen bu anlaşmayla birlikte sınır güvenliği artırılacak. Siber ve hibrit saldırılara karşı ortak mücadele verilecek. Ayrıca iki ülke endüstriyel güçlerini birleştirerek yeni nesil karmaşık silahlar ve orta menzilli hava savunma füzeleri üretecek. İngiltere'nin bu adımı Brexit'in zararlarını onarma çabası ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa kendi savunmasında daha çok sorumluluk almalı çağrısına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Kıtanın savunma mimarisini değiştiren bir diğer tarihi hamle ise Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ağırladığı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Narvik Anlaşması'nı imzaladı. Bu stratejik adımla birlikte Norveç, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı resmen kabul etti. Macron, karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayanan bu yeni anlaşmanın hava savunması, Arktik ve uzay gibi çok kritik alanlarda iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkaracağını vurguladı.
0: Efendim, Haziran ayında Ermenistan'da genel seçimler yapılacak. Donald Trump da bu konuya ilişkin konuştu. Donald Trump, Ermenistan'da Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde Nikol Paşinyan'ı desteklediğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth Social'dan yaptı. Paşinyan'ın politikasını övdü. 7 Haziran'da yapılacak meclis seçimlerinde Paşinyan'ı destekleyeceğini belirtti. Trump, Paşinyan'ı harika bir dost ve lider olarak niteledi. Onun ülkesini güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini vurguladı. ABD Başkanı, Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor dedi. Trump, Dışişleri Bakanı Rubio'nun Ermenistan ziyaretini hatırlattı. Ziyarette iki ülkenin önemli anlaşmalarda ilerleme sağladığına değindi. İki ülkenin uluslararası barış ve refah için Trump rotasını temeline birlikte atacaklarını vurguladı. Müzik 24'ün Amerika'da özel röportaj yaptığı firari Umut Altaş'ın sözleri yeniden gündemde. Gülistan Doku dosyasında şimdi o iddiaların merkezindeki araç bulundu. Dönemin valilik koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip sessizce belediye envanterine geçirilmiş. Araç şimdi Ankara'da kriminal incelemede. Araçta DNA, biyolojik iz, lif kalıntısı ve olası temizleme izleri aranıyor. Soruşturmadaki en kritik eşiklerden biri olarak görülüyor. Ve şimdi herkes aynı sorunun peşinde. O araç Gülistan Doku dosyasının düğümünü çözecek mi? Detaylara bakalım.
2: Demeden benim tahminimce orada öldürmüştür.

0: bir şeydir bu.
1: 24'ün konuştuğu kritik isim bu ifadeleri kullanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır konuşulan o araç sonunda bulundu. Ve dosyanın seyrini değiştirebilecek en kritik inceleme şimdi başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı lüks cip, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
0: Türkay, biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken, kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki, söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
1: Dosyada daha önce adı geçen araçla ilgili çalışma savcılık talimatıyla yeniden derinleştirildi. Yapılan araştırmada cipin uzun süredir Nazımiye Belediyesi envanterinde bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem valilik bünyesinde kullanılan aracın daha sonra belediyeye devredildiği öğrenildi.
0: Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
1: Ekipler aracı çekiciyle teslim alırken şimdi gözler kriminal incelemeden çıkacak rapora çevrildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik kalıntılar, lif izleri ve kimyasal temizleme bulguları araştırılıyor. Elde edilecek bulguların Gülistan Doku'nun ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlarla birlikte oğluna ait aracın da incelemeye gönderildiği belirtilmişti. Son bulunan ciple birlikte kriminal incelemedeki araç sayısı 7'ye çıktı.
0: Bir sabah, sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
2: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
1: Dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıyan gelişmelerden biri de 24'ün Amerika'da gerçekleştirdiği özel röportaj oldu. Firari Umut Altaş'ın röportaj sırasında dile getirdiği iddialar uzun süre tartışılmış, özellikle Şükrü Eroğlu ve araç detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
0: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür, orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gel.
2: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Bundan sonra gitmişlerdir bunu.
1: Yıllardır cevabı aranan Gülistan Doku dosyasında şimdi herkes aynı soruya kilitlendi. Ankara'dan çıkacak kriminal rapor karanlıkta kalan o günün izlerini ortaya çıkaracak mı?
3: Muş'ta 2016 yılında işlenen cinayet nedeniyle 10 yıldır aranan firari zanlı Erzurum'da yüz tanıma kameralarının tespit edilerek yakalandı.
4: Cinayetten 10 yıldır aranıyordu. Yüz tanıma kamerasıyla yakalandı. Emniyetin gözcü takip projesi kapsamında Erzurum genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar arananların yakalanmasında etkili oluyor. Söz konusu kameralar veri tabanındaki fotoğraflarla anlık karşılaştırma yapıyor. Öyle ki 2016 yılında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan zanlı yüz tanıma sistemli kameralarla tespit edildi. Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Emniyet ek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan zanlının kan gütme sahikiyle öldürme suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
3: Türkiye'de çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeyi gördü efendim. Tarihi dip seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı %24,8'e düştü. Bu 1935'ten beri görülen en düşük.

0: düşük oran olarak kayıtlara geçti.
1: Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye çocuk nüfusundaki gerileme ile birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl %25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Nüfus verilerindeki bu gerileme evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması %17,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülke %22,7 ile İrlanda olurken Türkiye'nin %24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor. Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Türkiye bir yandan modernleşirken bir yanda da en büyük gücü olan genç ve dinamik nüfusunu korumanın yollarını arıyor.
0: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin birçok kentinde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle onlarca kişi hastanelik oldu efendim. Uzmanlar da uyarıyor bu konuda. Ayrıca kesim sonrası kıyma işleminde de dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı uzmanlar. Detaylar haberimiz.
2: Asadın dedi, 13 dakikada dedi, 13 dakikada dedi, kurbanı dedi kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık.
3: Sonra?
2: Geldi abi, bıçağı eline ok dedik, maşallah dedik, dedi bunu tutup yere atacağım, iyi dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
3: Kurbanın kanını değil, kendi kanını.
2: Kendi kanını akıttı abi ya.
4: Bayram geleneği yine bozulmadı, acemi kasaplar hastanelik oldu.
5: Hayvan acıdım kesmekte, kendim kestim. Tabii. Ben 88'li kasabım, ilk defa başım geliyor. Boşuma kostum öyle.
6: Ama kesmişsin kendini.
5: 40 yılda bir.
4: Biri kurban yerine kendi parmağını kesti, diğeri hayvana acıdım, dalgınlıktan kendimi kestim dedi. Yurdun dört bir yanında acemi kasaplar kurban kesimi sırasında yaralandı.
7: Kendi hayvanımızı kesiyordum. Nasıl oldu? Bıçak kaydı. Kesildi. Ciddi bir şey yok.
8: Acemi kasaplar. Aynen benim için.
9: Terazinin arasına et sıkışmıştı. Ben de onu yukarı doğru çekerken bir anda gelmesiyle elim terazinin üstündeki plakaya çarptı, saca çarptı. O da ister istemez bir kesik oluşturdu. Bir şey olmadığını düşünmüştüm ama hastaneye geldiğimde tendonda da bir zarar olduğunu söylediler ve tendonları diktiler. Parmağımı da diktiler. Sakarlığımız başımıza dert oldu.
4: Kurban kesmek isterken kendisini yaralayan çok sayıda acemi kasap hastanelere koştu. Kimi gerekli müdahalelerin ardından tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi, kiminin ise tedavisi devam ediyor.
10: Her yıl Kurban Bayramı'nda gördüğümüz manzara değişmedi. Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Bu da neye dikkat etmeli sorusunu akıllara getirdi.
11: En çok dikkat etmemiz gereken şey bıçağımızın kalitesi ve keskin olması. Kör bir bıçakla hayvanı kesmeye çalışırsanız o zaman problemler çıkabilir.
4: Uzmanlara göre kullanılan kesim aleti kadar kesilecek kurbana yaklaşım da önemli.
11: Bir kere çok sıkmamak gerekiyor keserken. Doğru pozisyonda yatırmak gerekiyor. Çok da gevşek bırakmamak gerekiyor. Ve ben bilirim pozisyonuna geçmemek gerekiyor. Tecrübeli birisinin yanında olması gerek.
4: Kazaların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kesilen eti kıyma haline getirmek. Bu noktada da uzmanların uyarıları var.
11: Şimdi öncelikle etin düzgün bir şekilde saklanması gerekiyor kesimden sonra. Eti getirdiniz poşetlerin içinde. Etinizi bir yayvan bir şeyin içine ya da kovalarda döküyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz dışarı.

0: Da direkt dolaba koymuyorsunuz poşetle. Daha sonra etiniz soğuduktan sonra onu parçalayabilirsiniz. İşte kıymalıklarını ayırırsınız. Etlerin kemiklerinden ayrılması gerekiyor. Çünkü küçük küçük doğrasınlar.
1: Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların büyük bir çoğunluğu kentten ayrıldı efendim. Mega kentte kalanlarsa güneşli olan bayramın ikinci gününün tadını park, sahil ve piknik alanlarında çıkardı.
2: Gerçekten İstanbul kalabalığından biraz bunu almıştık. Burası o açıdan gayet güzel. Ağaçlık, yeşillik. Ya doğayla iç içe olduğumuz bir alan gerçekten.
3: Bayramınız mübarek olsun. Çok eğlendim. Parkta oynadım. Arkadaşlarımla oynadım. Oturdum, yemek yedim.
4: Kurban ibadeti yerine getirildi. Eş, dost, akraba ziyaret edildi. Sıra ailece vakit geçirmeye geldi. Mangalını alan soluğu piknik alanlarında aldı.
5: Dün kurbanımızı kestik. Bugün de ailece bir dinlenme yapalım dedik. Geldik, mangalımızı yaktık, çayımızı demledik, kahvemizi içtik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz akşama kadar.
6: Odun topladık abi. Kuzenlerimle oyun oynadık, futbol oynadık abi. Bugün ben çok eğlendim abi.
7: Peki başka bugün neler yapmak istiyorsun burada?
6: Kendim böyle şey yapmak istiyorum. Ne diyeyim, mangal yapmak istiyorum böyle şey.
4: 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular mega kentten ayrıldı. İstanbul'da kalanlarsa bayramın ikinci gününde güzel havayı piknik yaparak değerlendirdi.
8: Bayramın ikinci günü güzel geçiyor. Aslında birinci günü çalıştığım için bir şey anlamadık. İkinci günü de fırsat bulduk işte çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla, abilerimizle. Güzel bir zaman hatıra olarak geçirelim dedik.
9: Kimi mangal yaptı, kimi top oynadı, kimileri de ip atladı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen mega kent sakinleri adeta piknik alanlarına akın etti.
10: Yani güzel bir ortam. Gerçekten aileyle vakit geçirmek 10 numara 5 yıldızı hayat tadında herkese tavsiye edilir.
1: İstanbul'da bayramın en hareketli noktalarından biri elbette her bayram olduğu gibi yine eğlence alanları, eğlence parkları oldu efendim. Aileler çocuklarıyla birlikte bayram tatilini doyasıya yaşadı.

0: sevdim. Burası çok güzel yani.
1: En çok neyi sevdin?
0: En çok...
1: Az önce Elsa'yla sarılıyordunuz.
0: en çok şey... Batı sevdim.
2: Daha yeni geldik ama eğleneceğiz. Çok güzel görünüyor her şey. Ve eğlenceli gözüküyor.
3: Kortejler, kostümlü karakterler ve eğlence dolu gösterilerle aileler dolu dolu bir bayram yaşadı.
4: Biz eğleniyoruz, çocuklar eğleniyor. Herkes mutlu. İyi bayramlar diliyorum herkese.
5: Çocuklar maskot karakterlerle buluştu, aileler bayram coşkusunu eğlence ve etkinliklerle birlikte yaşadı.
6: Bayramda burası sakinken güzel, eğlenceli bir gün geçirmek istedik. Burayı tercih ettik, güzel oldu bizim için de, doğru tercih etmişiz.
7: Mutluyuz, bayağı keyif alıyoruz. Bu bayram önceki bayramlara göre biraz daha insanlar daha çok tercih etmiş İstanbul'u. Ama yine de sakin. Bayağı güzel geçiyor.
5: Çocuklardan gençlere, ailelerden adrenalin tutkunlarına kadar her yaş grubuna hitap eden tema parkta yoğun bir hareketlilik hakimdi. Bayramın neşesi eğlenceyle birleşti.
3: Adrenalin tutkunları nefes kesen de yüksek hız ve serbest düşüş deneyimiyle bayram tatilinin tadını çıkardı.
8: Nefes kesen de çünkü sevdim ben. Ama macera pedes de güzel. Sadece birazcık heyecanlanıyorum binerken. Babamla geldim, arkadaşımla.
9: Yani çok mutluyuz. Eğlenmek için geldik arkadaşım. Annem.
5: Çocuklar ve aileler gün boyu süren etkinliklerle bayram tatilini unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.
10: Merhaba, iyi geçiyor, güzel. Kardeşimle eğleniyoruz, evet. Kardeşimle geldik. Güzel geçiyor.
3: Eğleniyor musun? Nasıl gidiyor?
11: Eğleniyorum gayet.
12: Eğlenceli, güzel günler geçirmeye çalışıyoruz. En son konuştuğunuz benim kızım, diğeri yeğenim. Güzel bir gün. Dün bayramlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün de eğlenmek için buradayız.
13: Hayırlı bayramlar. Burası çok eğlenceli. Biz yeni geldik. Arkada da gördüğünüz üzere.
3: Keseden bineceksiniz.
13: Ben binmeyi düşünmüyorum. Çünkü biraz korkuyorum.
14: 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte vatandaşlar adeta yollara döküldü efendim. Kimi

0: Memleket hasretiyle memleketine doğru yol aldı. Kimi ise tatil beldelerine kırdı rotayı. Tatil merkezlerinden, turizm merkezlerinden gelen görüntülerse iğne assan yere de düşmez dedirtiyor.
1: Ya ayıp olur.
2: Bayramda doluluğumuz oldukça yoğun.
3: Bir yanda Bozcaada'da iğne atsan yere düşmüyor, diğer yanda Muğla girişinde bitmek bilmeyen araç kuyrukları.
4: Bayağı bir yoğunluk var.
3: Tatilde deniz sezonunu açmak isteyenler Ege'ye, Akdeniz'e akın etti.
5: Bayram güzel başladı. Doluluk oranı yavaş yavaş artıyor.
3: Bozcaada tatilcilerin rotasında yer aldı. Adadaki doluluk %100'e yaklaştı.
2: Şu anda düne kadar %90'lardaydık. %100'lere yaklaşıyoruz. Çok az bir yer kaldı.
3: Tatilciler hem adanın doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı, hem serinlemek için adanın plajlarında denize girme fırsatı buldu.
6: Misafirlerimiz adaya akın akın geldiler. Restoranlar olsun, oteller olsun gayet dolu dolu geçiyor.
3: Adadaki yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.
2: Hava çok güzel. İnsanlar denize giriyorlar, mutlular. Çok güzel bayram geçiriyoruz.
6: Gastronomi ilçesi seçildiğimiz için de tabii Bozcaada olarak çok şanslıyız. Herkes lezzetleri tatmaya geldi.
3: Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Denize girenlerin yanı sıra su sporları yapan tatilciler de dikkati çekti. Bazı tatilcilerse yamaç paraşütü yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Ancak her tatilci şanslı değildi. Muğla'ya gelenler kilometrelerce süren araç trafiğiyle karşılaştı. Yaklaşık 22 kilometrelik kuyrukta sabırlar zorlandı.
4: Samsun'dan geldik. Güzel bir tatil yapalım dedik arkadaşlarımızla ama gerçekten de güzel bir yoğunluk var.
3: Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarını uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
0: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen sıfır atık hareketinin önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumunda gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve iklim dirençli üretim modelleri gibi kritik başlıklar ele alınacak.
7: Sıfır Atık Forumu kapsamında
3: Tarım Bakanları İstanbul'da buluşuyor. Masada gıda güvenliği ve sıfır atık var.
7: Gıda kayıplarını azaltmak
3: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu yapılacak. Oturumda gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve iklim dirençli üretim modelleri ele alınacak. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla düzenlenecek forum, çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve iklim politikaları başlıklarında farklı ülkelerden üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşturacak. Zero Waste Foundation lies at the very heart of this vision. Forum kapsamında yapılacak yüksek düzeyli oturuma, farklı ülkelerden Tarım ve Ormancılık Bakanlarının yanı sıra uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları katılacak. Oturumda küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi değerlendirilecek. Yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumunun ana gündem başlıkları arasında gıda kaybı ve israfın azaltılması, su verimliliği, havza bazlı yönetim, orman varlığının korunması, karbon yutak alanları ve tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları yer alacak. Tarımsal üretimde ortaya çıkan kayıpların azaltılması, organik atıkların geri kazanımı, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyokütle yönetimi, tarımda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri de oturumun öne çıkan başlıkları arasında olacak. Every drop of water, a planet's hope. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı forum kapsamında yapılacak oturuma ilişkin değerlendirmesinde sıfır atık hareketinin gıda arz güvenliği açısından önemine dikkati çekti. Yumaklı şunları söyledi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan sıfır atık hareketi gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.
8: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz sıfır atık konulu karar, 105 ülkenin eş sunuculuğunda güçlü bir oy birliği ile kabul edildi.
3: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, İstanbul'daki forumun çevre diplomasisi açısından önemli bir zemin oluşturacağını belirtti. Ağarbaş özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak aklın COP31 sürecine katkı sunacağını ifade etti. Forumda sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, iklim dostu kalkınma politikaları desteklenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.
7: Somut çözümler masaya yatırılıyor.
0: Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kaybolunca ekipler alarma geçti. Gece boyunca arama yapıldı ve saatler sonra sevindirici haber geldi. Küçük çocuk sağ bulundu ve herkes derin bir nefes aldı. Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen köyünün Alamettin yaylasında yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar Alamettin yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi. Tokat'ta cep telefonuyla çekim yapan 4 kişi Kelkit Çayı'na düştü. 2 kişi kurtarılırken 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp vatandaşların bulunması için çalışma başlatıldı. Olay Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşandı. Kelkit Çayı kenarında skuterle öz çekim yapan 4 arkadaş suya düştü. Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı. İlker Parlak'la Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı. Kayıp olan İlker Parlak'la Oğuz Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yapıyor. Meteoroloji sağanak için uyarmış, birçok ilde sarı kodlu alarm verilmişti. Beklenen oldu efendim. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış birçok ilde yaşamı felç etti. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarsa göle döndü.
9: Hortum. Dolu. Ve sağanak. Olumsuz hava koşulları birçok şehri vurdu. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Öyle de oldu. Birçok ile dolu ve sağanak vurdu. İlk görüntüler Çorum'dan. Dolu sonrası başlayan sağanak sele neden oldu. Yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Çaldağ bölgesindeki Dereboğazı çayında taşkın meydana geldi. Bölgedeki tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. Bu görüntülerse Kocaeli'nden. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Karamürsel ilçesi ve çevresini vurdu. Özellikle giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devreye belediye ekipleri girdi. Bölgede çalışmalar başladı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintileri tahliye edildi. Bu görüntülerde Bursa'dan önce hortum oluştu. O anlar böyle görüntülendi. Hortum sonrası dolu etkili oldu. İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Karayolu beyaza büründü. Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu sonrası da sağanak başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle İnegöl'de cadde ve sokaklar göle döndü. Yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı ve ekipler gece boyunca su tahliyesi için çalışmak zorunda kaldı. Sağanağın vurduğu bir başka yerse Bilecik Bozüyük'tü. Sele neden oldu. Yollar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Bu görüntülerse Sakarya'dan. Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Giderler tıkanınca iki ev su altında kaldı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardım etti. Su birikintileri tahliye edildi. Suyun akışı için kazmalarla yolda kanal açıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu bir başka yerse Kastamonu'ydu. Tarım arazileri su altında kaldı. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar oldu. Samsun'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sele neden oldu. Duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı. Bahçeler su altında kaldı. Yollar göle döndü.
10: Bu şekilde bura kapalı.
0: Sırada Bangladeş'ten gülümseten bir haber var efendim. Bangladeş'te Kurban Bayramı sırasında bir kurtarma operasyonu yaşandı. Sarı kahkülleri nedeniyle Trump lakabı takılan bir albino manda. Sosyal medyada gündem oldu efendim. Sosyal medyada popülerlik kazanmasının ardından da hükümet devreye girdi. Trump lakabı takılan o manda kesilmekten kurtuldu.
11: Mohiştir odun çilo 690 kg ebong protike.
12: Sarı kâkülleri var. Bakan bir daha bakıyor. Albino manda o sarı kâkülleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a benzetildi. Sosyal medyada fenomen haline geldi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten.
13: Şottikare Donald Trump her hameşay lal galica sanbordona ped.
12: 700 kilogramlık bu manda bayram için kesilmek üzere çoktan satılmıştı. Ancak mandanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Binlerce meraklı ziyaretçi çiftliğe akın edince işin rengi değişti. Artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Hükümetin talimatıyla polis ekiplerinin teslim aldığı hayvan kesim bıçağının altından son anda kurtarıldı.
14: Prani Sampad Mantri Sultan Salahuddin Tuku.
12: Alıcısına da parası iade edildi. Trump lakaplı albino manda başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanat bahçesi yetkilileri henüz genç olan mandanın 2 hafta karantinada kalacağını ve kendisine özel bir bakıcı atandığını açıkladı.
0: Böylece moderatör sabahında sonuna geldik efendim. Ama bir yere ayrılmayın. Saat başında gelişmelerle yine burada olacağız.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'de bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak

0: gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar.

0: El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Sadece telefona bakıyordum.
1: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
2: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
1: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
2: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
0: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
2: Ben o gün şanslıydım.
3: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
4: CHP'de gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.

0: 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kaybolunca ekipler alarma geçti. Gece boyunca arama çalışmaları yapıldı ve saatler sonra ise sevindirici haber geldi. Küçük çocuk sağ salim bulundu. Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen köyünün Alamettin yaylasında yaşayan İnci ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar Alamettin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi. Efendim, şiddetli yağışlar yurdun pek çok noktasında etkili oldu. Yurdun büyük bir bölümü sağanak ve dolu etkisi altındaydı. Hal böyle olunca sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti efendim. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
1: Kaldı, sel oldu.
2: Ev ve iş yer

0: Kentleriniz su bastı, caddeler trafiğe kapandı. Kısa süre etkisini gösteren sağanak sele dönüştü. Yurdun pek çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış Trakya'da hayatı felç etti. Edirne'de gök gürültülü sağanak bazı bölgelerde doluya dönüştü. Cadde ve sokaklarda sel etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleriyle apartman girişlerini su bastı.
1: Yağmur yağınca buraları taşımıyor. Taşımayınca gelen arabalar da hızlı geldi. Hepsi buradan bütün bodrumlara, kaldırımlar taşımıyor. Kenarlar taşımıyor.
0: Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı dükkanların girişlerine kum çuvallar yerleştirildi. Ancak sel sularına engel olunamadı.
2: Her zamanki gibi yukarıdan akan sular tedbirler alınmasına rağmen işte oradaki o çuvallarla alınıyor. Motorlarla atılmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Bunlar çare bulunsun yani. Yıllardır aynı. Yıllardır aynı ya.
0: Şiddetli yağış Tekirdağ ve Kırklareli'yi de etkisi altına aldı. Sağanak ve dolu caddelerde su birikintileri oluşturdu. Meyve bahçeleriyle ayçiçeği ve buğday ekili tarım alanları zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Silivri'de ise ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye serdi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Bazı bahçe ve araçlarda yağış sonucu hasar oluştu.
3: Dayımın taksi gidiyor. Allah Allah'ım ya.
0: Yağış sadece Trakya'da hayatı felç etmedi. Manisa'da da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel sularına kapılan bir otomobil sürüklenerek hasar gördü. Bazı dereler taştı, bağ ve bahçeler sular altında kaldı.
4: Bolu Aladağlar'da yıldırım faciası yaşandı efendim. Kamp yapan ailenin bulunduğu alana yıldırım düştü ve biri ağır 3 kişi yaralandı. 11 kişilik akraba grubu Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek istedi. Aladağlar Kartal Orman Deposu mevkiindeki dere kenarında kamp kurdular. Burada piknik yaparak vakit geçiren ailenin bulunduğu alanda aniden şiddetli yağmur başladı. Yağış esnasında grubun kurduğu çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi sonucu grupta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmenin detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebun'la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğini ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tebun ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Orta Doğu'daysa barış umudu yeniden yeşeriyor efendim. Amerikan tarafının iddiasına göre ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasını da kapsayan bir anlaşma sağlandı. Ancak İran bu anlaşma iddialarını yalanlıyor. ABD ve İranlı müzakereciler haftalardır temas halinde. İddiaya göre heyetler sonunda mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardı. ABD'li bir yetkili detaylar hakkında Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Heyetlerin ateşkesin uzatılması konusunda ortak noktada buluştuğu mesajını verdi. Uzlaşının yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Trump'ın onayının gerekli olduğunun da altını çizdi. Mutabakatın yürürlüğe girmesi halinde İran'ın nükleer programı konusunda müzakereler başlatılacak. Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak. Buna mukabil ABD'de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak. Anlaşma.

0: 60 günlük bir ateşkes sürecini kapsıyor. Ancak İran cephesinden Amerikan tarafıyla çelişen bilgiler geliyor. İran basınında anlaşma iddiasının doğru olmadığına dair haberler yer aldı. İran'ın müzakere ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili, mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. Uzlaşı arayışı sürerken Hürmüz'de tansiyonsa bir kez daha yükseldi. Bu şehir ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediği bildirildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere de uyarı atışı yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı, bir açıklama yaptı efendim. Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini de minnetle andı.
1: Konstantiniyye fetholundu. İstanbul'a İslam'ın mührü vuruldu. Fatih Sultan Mehmet ve Muzaffer Ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Fethin 573. yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında 29 Mayıs 1453 tarihinin Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu vurguladı. Fetihle asırların hasretinin dindiğini dile getirdi. Mümkün değildir denilen bütün dogmaların birer birer yıkıldığını kaydetti. Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir dedi. Bahçeli, Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye elbet fethedilecektir hadisi şerifini hatırlattı. Fatih ve ordularının bu müjdeye mazhar olma şerefine ulaştığını belirtti. Bizans müdafaasının Türk'ün iman ve iradesi karşısında çaresiz bırakıldığını kaydetti. Ayrıca Ayasofya'ya sığınanlara hürriyet teminatı verilmesi ve halka zulmedilmemesiyle bir medeniyet inşasına başlandığını vurguladı. Kutlu yıl dönümünde İstanbul'u vatan kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun yiğit askerlerini minnetle yad etti.
0: Efendim bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü. İstanbul'un fethi nedeniyle düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak İstanbul'un fethi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bayramlaşma ve fethi kutlama programları düzenlenecek.
2: İstanbul'da çifte bayram coşkusu olacak. İstanbul'un fethi bu yıl bir başka kutlanacak. Yapılacak etkinliklerle birlikte şehir fetih ruhuyla kuşanacak.
3: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
2: Çağ açıp çağ kapattı. Ordusuyla muhteşem bir zafere imza attı. Bu yıl büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin 573. yılı. Valilik koordinasyonunda düzenlenecek programlarla İstanbul'un fethi coşkuyla kutlanacak. İstanbul genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhu geniş kitlelerle buluşturulacak.
4: Fethin arefesinde fetih şenliklerinin bütün hazırlıkları tamamlandı. İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
2: İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaret edilecek. Sultanahmet Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarına gidilecek. İstanbul'un fethine kadar uzanan serüveni projeksiyon gösterisiyle ziyaretçilerle buluşacak. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek.
4: Ayasofya Meydanı'nda bizi Genelkurmay Başkanlığı'nın o muhteşem mehteranı karşılayacak. Mehteranlarımız yaklaşık yarım saatlik bir dinleti yapacaklar, konser düzenleyecekler.
2: Fatih Camii'nde 1453 genç hafızın katılacağı büyük bir dua programı gerçekleştirilecek. Günün ilerleyen saatlerinde Solo Türk gösterisi Yeni Kapı'da İstanbullularla buluşacak. Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fıkrateyni ziyaretçilere kapılarını açacak. İstanbul'da Fetih Destanı ilk kez drone gösterileriyle canlandırılacak.
4: Fethin ruhunun muhafaza edilmesi, ailenin güçlendirilmesi, görsel şölenlerden istifade edilebilmek için bu etkinliklerden uygun olanlara katılmalarını istirham ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde

0: İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programı da gerçekleştirilecek.
1: Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde Ankara'dan mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü sosyal medya hesabından kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan da İlham Aliyev'in ortak iradesine dikkat çekti.
2: Tek millet, iki devlet. Kardeş Azerbaycan bağımsızlık gününü kutluyor. Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Kurtulmuş mesajında Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine dikkati çekti. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Azerbaycan halkını selamladı, şehitleri rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu ortak iradeye dikkati çekti. Paylaşımına tek millet iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun notunu düştü.
1: Sultan Gazi'de bir apartmanda yıllardır süren çöp tartışması mahalleliyi artık isyan ettirdi efendim. Aynı binada yaşayan bir kadının ortak alanları çöplerle doldurduğunu öne sürüyor mahalle sakinleri. Ayrıca yetkililerden de kalıcı bir çözüm bekliyorlar.
3: Polisi aradım, geliyor.
4: Geldi, bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2,5 yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım.
0: Sultan Gazi'de bir apartmanda yaşandığı öne sürülen komşu krizi artık bina sakinlerinin sabrını taşırmış durumda. İddiaya göre aynı apartmanda yaşayan bir kadın yıllardır çevreden topladığı çöpleri önce apartmanın sığınağında biriktirdi, ardından ortak kullanım alanlarını adeta depoya çevirdi.
5: Her gün sabah, öğle, akşam bizi görsün görmesin her şekilde çöpleri atıyor.
0: Apartman sakinleri kötü kokular nedeniyle defalarca uyarıda bulunduklarını ancak sorunun giderek büyüdüğünü söyledi. Apartmanın bahçe kısmı kaldırım taşlarıyla çevrildi, iç kısmı ise çöplerle dolduruldu. Mahallede yaşayanlar özellikle yaz aylarında yayılan kokudan dolayı cam açamadıklarını anlattı.
6: Evin duvarına su döküyor, olduğu gibi bina çökecek. Onu hiç düşünmüyor, onunmuş. Mahkeme ona vermiş, öyle diyor bir de.
0: Bina sakinlerinden Muhammed Can Temur Balık, yaşadıkları sürecin artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Küçük çocuğunun ayakkabısının içine cam parçaları konulduğunu öne süren Temur Balık, yaşananların ardından eve güvenlik kamerası taktırdığını anlattı. Apartmandaki bazı eşyaların ve çocuk bisikletlerinin de kaybolduğunu iddia eden Temur Balık, yıllardır huzur kalmadı diyerek tepkisini gösterdi.
5: Yani bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık. Benim kayınvalidem belki 10 senedir, 15 senedir bu kadın yüzünden ne karakolu kaldı, ne savcılığı kaldı, hiçbir şey kalmadı.
0: Apartmanda yaşayan Beyza Nur Ceren Temur Balıksa evde artık çocuklarının korkuyla yaşadığını söyledi. Küçük kızının yüksek sesler nedeniyle ağladığını anlatan Temur Balık, her gün bağırış ve tartışmayla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Defalarca resmi kurumlara başvurduklarını söyleyen aile çözüm beklediklerini ifade etti.
7: Bununla uğraşıyoruz. Abela mahkeme alşabı. Abela bize hakaret ediyor. Her gün bize böyle hakaret ediyor.
0: Mahalle sakinleri ayrıca bina çevresine hayvan gübresi döküldüğünü, apartman girişindeki bazı bölümlerin zarar gördüğünü ve sokakta oynayan çocukların zaman zaman kovalandığını da iddia etti. Yaklaşık 17 yıldır aynı sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen apartman sakinleri hem kendi sağlıkları hem çocukların güvenliği için yetkililerin devreye girmesini istiyor.
1: Arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağı kırılan Efe Kalkan'ın yaşadıkları halı sahalardaki o gizli tehlikeleri gündeme getirdi efendim. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Bakın uzmanlar ne diyor.
0: Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı.

0: Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
1: Halı saha sporu insanlar arasında hem sosyalleşme hem keyifli hem de günün stres ve stresinden uzaklaşmayı sağlayan aslında bir nevi bir aktivite. Fakat tabii bu sporun maalesef ortopedik açıdan ciddi yaralanmalara da sakatlıklara da yol açabiliyor. Bunların başında maalesef işte ayak bileğinde yaralanmaları, dizde ön çapraz var menisküs yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları, adale ve kas zorlanmaları, bazen yırtıkları. Bunlar maalesef tabii nadiren de olsa kırıklarla beraber de hastalar bize gelebiliyor.
0: Sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri ısınmadan spora başlamak.
1: Bu spor yapacak olan kişinin halı saha sporunu yapacağı yere direkt gidip aniden hiç ısınmadan spora başlamasıyla başlayan risk faktörleri mevcut. Bunların diğerlerine bakacak olursak zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi, sonrasında tabii oynayan kişilerin yeterince profesyonel olmaması ve bu amatör seviyede oynanılıyor olması. Tabii kişi özeline bakacak olursak kişinin daha önce geçirdiği bir sakatlık veya kondisyon seviyesinin uygun olmaması gibi durumlar maalesef sakatlıklar yol açmakta.
0: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın doktoru süreç hakkında bilgi verdi.
1: Birinci tarak kemiğine, beşinci tarak kemiğine kadar yerinden çıkma söz konusu ve bazı kemiklerde de kırıkları mevcuttu. Bu tabii hastaya sorduğumuzda nasıl bir yaralanma olduğunu sorduğumuzda tabii biz de beklemediğimiz bir yanıt aldık aslında. Tam olarak zeminin azizliğine uğradığını görmüş olduk. Zeminde olan bir çukur ve tabii oradaki halı saha materyalinin ayakkabıyı çok iyi tutmasına bağlı olarak ayağının hem çukura denk gelip hem de kendisini de çukurdan ayağını çekemeyince ve bununla beraber ağırlığıyla beraber öne yüklenmesi sonrasında maalesef ayağında bir kırık oluşmuş.
0: Hasta Efe Kalkansa bakın sporculara nasıl önerilerde bulundu.
2: Ameliyatıma çok iyi bir şekilde girdim. Çok iyi bir şekilde çıktım Okan Hoca sayesinde. 6 aydan bahsediyoruz. Daha yeni yeni iyileşmeye başladım. Bundan sonra top oynayacağımı düşünmüyorum. Zaten eskiden basketbol oynuyordum. Futbolla alakam yoktu. Öyle bir eğlence olsun diye gittim. Pişman oldum. Kesinlikle zemine dikkat etsinler. Benim her şey başıma zeminden dolayı geldi. Ayakkabı seçimi çok önemli.
3: İzmit'te yok yok Hüseyin olarak tanınan Hüseyin Orhan ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor efendim. Ve çocukları da artık ona yeter diyor, artık işi bırakmalısın, yaşın ilerledi diyor ama onun pek de bırakmaya niyeti yok gibi görülüyor. Peki ona neden yok yok Hüseyin deniliyor? Cevabı haberimizde.
4: Bu yok yok Hüseyin'in hikayesi ve tam anlamıyla bir insanlık, esnaflık öyküsü.
5: İşe başladık iki kardeş. 1986'ya kadar orada devam ettik. Ondan sonra iki kardeş birbirimizden herhangi bir dargınlık falan olmadan işlerimizi ayırdık. 1986 senesinde bu iş yerimi açtım.
4: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yarım asra aşkın süredir esnaflık yapan ve dükkanında yok kelimesini kullanmadığı için yok yok Hüseyin olarak tanınan 80 yaşındaki Hüseyin Orhan ilerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmıyor.
5: Yok yok Hüseyin olmamın sebebi işe başladığım günden itibaren bazı İzmit'te bazı şeyler yok. İstanbul'dan her cumartesi gidiyoruz, temin edip getiriyoruz, müşteriye hizmet yapıyoruz. Bu şekilde hemen hemen 41 sene doldu.
4: Hüseyin Orhan esnafa ahilik kültürünü hatırlatıyor. Müşteri veli nimet anlayışıyla esnaflık yaptığını söylüyor. Yok yok Hüseyin lakabını da esnaflık felsefesiyle aldığını belirtiyor.
3: Efendim bu yıl Anadolu'da epey bereketli bir yağış dönemi yaşandı. Saitabat Şelalesi'nde de su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Bölgeye ziyarete gelen turistler de bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
6: Deyim yerinde ise Saitabat Şelalesi coştu, su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık mahallesine 3 kilometre mesafede kayalıklar arasında bulunan ve Marmara bölgesinin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Saitabat Şelalesi de yağışlardan nasibini aldı.
7: Yağmurlardan dolayı şelale son yıllar

0: Duruma noktasına gelmişti.
1: Birebirlik geldik. Neredeyse her yeri gezdik. Çok güzel yani.
0: Bayram turistleri hem Saitabat köyünü gezdi hem de doğal güzelliklerin keyfini sürdü. Yerli turistler Uludağ'ın serin havası eşliğinde gürül gürül akan suyun oluşturduğu görsel şölene duyduğu hayranlığı sosyal medya hesaplarından bol bol paylaştı.
2: Sultan Gazi'de bir apartmanda aktarmıştık efendim. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda oluşan turkuaz renkli deniz manzarasıyla yunus sürülerinin kartpostallık görüntüleri oluştu efendim. Yunuslar zaman zaman gemilerle yarışır bir görüntü verdi. O anlar havadan görüntülendi. İzleyelim.
3: Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, plankton yoğunluğundaki değişimler, boğazın çift yönlü akıntı sistemi, turkuaz yüzeyde misafir yunus sürüleri, hepsi Marmara ve Karadeniz'de bir araya geldi. Kartpostallık görüntü drone kamerasına an be an yansıdı. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava güneşli geçiyor. İstanbul Boğazı'ndaysa deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Haliyle bu durum Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle tarihi yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkati çekti. Turkuaz suda ortaya çıkan yunus sürüsü ise izleyenlere görsel şölen sundu. Yunuslar sürü halinde ilerlerken zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Bazı yunusların gemilerin ön kısmında oluşan dalgalarla birlikte yüzdüğü görüldü. Tarihi yarımada açıklarında bir yük gemisinin önünde yunuslar gemiyle yarışır gibi hareketler etti. Su yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar drone kamerasına yansıdı. Yunuslar, martılar ve turkuaz renkli boğaz manzarası bayram tatiline ayrı bir güzellik kattı. Denizli yunus sürülerinin oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bıraktı. Bu görüntüler Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan en dikkat çekici manzaralardan biri oldu.
2: Peri bacaları, sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm rotaları arasında gösterilen Kapadokya'da konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Yeni tesislerin devreye alınmasıyla yapak kapasitesi önemli ölçüde arttı.
3: Kapadokya'da rekor artış yaşandı. Konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileriyle sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama yatırımları da hız kazandı. Kaya oyma mağara otel ve lüks konaklama konseptlerine yönelik yatırımların yoğunlaştığı bölgede yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde yükseldi. Kapadokya'da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde 11.000 oda ve 24.208 yatak kapasitesi bulunurken, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764'e, oda sayısı 15.238'e, yatak kapasitesi de 31.150'ye yükseldi. Böylece tesis sayısında 7 yılda %100'ün üzerinde artış sağlandı. Balon turizmi, gastronomi, kültür rotaları ve farklı etkinlikler, yılın 4 mevsimi Kapadokya'da ziyaretçi ağırlanıyor.
2: Ve böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim. Saat başında yine gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Göçmen işçiler doğmaz, yetiştirilmez, yaşlanmaz, yorulmaz ve ölmezler. Bir tek işlevleri vardır: çalışmak. Hayatlarındaki diğer bütün sorumluluklar kendi ülkelerinde kalmıştır. Yakın zaman önce Viyana'daki 44 no'lu tramvayın 15 dakika gecikmeli olarak gelmesi üzerine bir yolcu, Viyana şehir işletmelerine bir ileti gönderip tramvayın neden geciktiğini sordu. Gecikmenin nedeni, tramvay sürücüsünün mesai sırasında eşinin doğum yaptığı haberini öğrenmesiydi. Tramvay sürücüsü Serdar Acar, görevinin başındayken bebeği olduğu haberini almış, yolcular mağdur olmasın diye son durağa kadar gitmiş, ardından şefinden izin alarak tramvayı bırakmış, yeni sürücü bulunana kadar da 15 dakikalık bir gecikme yaşanmıştı. Serdar ve Gülsüm Acar çifti, bebeklerine Nevzat Ali ismini koydular. Nevzat Ali şanslı bir bebek, her ne kadar biraz gecikmeli de olsa doğduğu gün babası onu kucağına alabildi. Oysa misafir işçilerin çoğu ortak bir yazgıyı paylaşır: doğumda, ölümde, iyi günde, kötü günde, gereken yerde her zaman olamazlar. Ya haber çok geç gelir, uzun bir yolculuk sonrasında gecikmeli olarak giderler, ya da çalıştıkları iş yerinden izin alıp da bir türlü o yere gidemezler. Çocuğunu doğduktan ancak bir yıl sonra gören işçi sayısı hiç az değildir. Ya da anne babasının vefatını aylar sonra izne geldiğinde öğrenenler de bir o kadar fazladır.
1: Bazen arıyordum, bulamıyordum, meraklanıyordum. Ve gönderdiğim mektup bazen 2 ayda, 3 ayda eline geçiyordu. Gönderdiğin mektubun çok çabuk gelmesini, önemli bir haber gönderdiysen ya da önemli bir haber bekliyorsan, o mektubun gelmesini bambaşka bekliyordu insan. Ya da çok sevdiğin bir insana, eşin olur, annen baban olur, başka arkadaşın olabilir, bu gayet doğal bir şey yani. Neyi çok seviyorsan ona gönderdiğinin cevabı daha insanı çok bambaşka bir ruh haline sokuyor insanı yani. Çünkü onu beklemek, onu sabretmek farklı bir duygu yani.
2: En çok hangi durumlarda aynaya baktığımda hissediyorum ve eski fotoğraflara baktığımda tabii ki hissediyorum. Tabii çocuklarımın büyüdüğünü gördüğünde de şimdi zaman çok hızlı geçiyor gibi geliyor. Öyle gibi sanki de.
3: İnsanlar çok fazla vakit kaybına tahammülü olmadığı için hızlı çözümlere yöneliyorlar. Burada o çok fazla yok. Ondan dolayı bu da bize yardımcı oluyor, Türk olmak.
2: Ama fark etmiyorsunuz onların büyüdüklerini. Bazen bir durup baktığınızda ya diyorsun, bu kadar zaman nasıl geçmiş, daha dün küçücüktüler. Şimdi kocaman oldular. Tabii onlar büyüdükçe biz de yaş alıyoruz. Ve zaman da su gibi akıp geçmiş diyoruz.
1: Çünkü o zaman nasıl geçtiğini bilemiyorsun. Onun hayallerini kuruyorsun yerine göre. Acaba düşüncelerin farklılaşıyor. O günler çok farklıydı yani. Şimdi özlem farklıydı orada yani. Özlem gerçek özlemdi yani. İnsanlar birbirini özlüyordu. Vardığın zaman hasretle kucaklıyordu seni yani. Sen de onları kucaklıyordun. Yani şimdi bu Köroğlu'nun dediği delikli kurşun çıktı mertlik öldü diyorlar ya. Böyle bir söz vardı ya. Bu WhatsApp'lar falan çıkınca biraz özlem azaldı gibi geliyor bana yani. Ha tabii gerçek özlem hissedenler farklı bir şey. Yanından bir saniye ayrılsan dahi özlemini çeken insanlar da muhakkak var. O insanlara da selamlar olsun deyip. Çünkü öyle güzel olmak, öyle güzel kalpli olmak çok farklı bir şey yani. Bu insanca bir duygudur yani. Öteki şeyler biraz bana yapmacık geliyor artık. Çünkü dünyanın yaşam şartlarında insanların beklentileri farklılaştı.
0: Telefon yoktur. Mektuplar bir ayda gider, bir ayda geri gelir. Göçmenliğin yazgısı biraz da geç kalmakla ilintilidir. Hayat onları hep geç bırakır. Dışarıda akıp giden neşeli yaşantıdan, şehirdeki tek sinemada oynayan Ayhan Işık filminin son gösterim gününden, adını hiç ezberleyemediği renkli festivallerden, baharın en güzel günlerinden, sokağın cıvıltısından, çocuğunun doğumundan, annesinin cenazesine kadar daha bir sürü şeye geç kalmak vardır göçmen işçinin yazgısında. Bu yazgı yalnızca fiziksel mesafelerle değil, ruhun derinliklerinde açılan yaralarla da şekillenir. Gurbetin soğuk yüzü, her an bir şeyleri kaçırma hissiyle birleşir. Geride bırakılanlara duyulan özlem, bir bayram sabahının sıcaklığı komşu kapısında edilen sohbetlerin naifliği hep bir özlem bulutunda asılı kalır. Göçmen işçi ne tam olarak buradadır ne de orada. İki dünya arasında sıkışmış, ne birine ne diğerine tam anlamıyla ait olabilir. Takvimden düşen her yaprak bir umut taşır ama aynı zamanda bir hatırlatma, zaman göçmenin en büyük kaybıdır. Ve bu kayıp sadece anlarda değil, yürekte biriken sessiz hüzünlerde de kendini gösterir.
4: Tabii ki her gün pide yenmez, her gün et yenmez, işte her gün kahvaltı türü yenmez tabii ki. Bizim de burada restoran işinde en çok zorlandığımız nokta ev yemeklerine biz biraz hasret kalıyoruz. İşte çoğu zaman bütün arkadaşlar olarak burada ne yiyeceğiz sorusu yemeğin içinde. Maalesef bu her yemek sektöründe olduğu gibi bizim burada da aynı şey geçerli. Genelde diyebilirim ki dükkanı kapattıktan sonra eve gidip yemek yiyoruz.
5: Aynen, anne baba geldi, sonuçta Fransızca konuşamıyorlar. Çocuklar hep Türkçe konuştular. Çocuklar okula geçiyor. Fransızcayı bilmiyorlar. Sonradan öyle bir mentalite falan. Biz onu yaşamadık Malmö'de zaten. Hep karıştık ya, çok Türk yoktu. Ondan bizim mentalite buraya göre, buradakiler Türklere göre daha değişik.
6: Babam biraz hastaydı. Kanserden öldü babam. İşte birkaç sene evvel diyordum ya, belki de babamı kaybedeceğim. Keşke onlarla beraber bir ümre yapsaydık. O bende kaldı. Bende içimde bayağı kaldı.
7: 10 yıl fabrikalarda çalıştıktan sonra farklı yerlerde tamamıyla kafamda bir ticaret şeyi vardı, hedefi vardı. Onu gerçekleştireceğim hayallerim vardı. Bunu 10 yıl sonrasında bir cesaretle ticarete atıldım.
4: Ya çünkü sürekli yemeğin içindeyiz. Yani bu şey için değil. Sürekli pidenin içindesiniz. Bir gün yersiniz, iki gün yersiniz. Artık üçüncü gün canınız istemez. Etler ona keza, hani çeşit çok fazla. Ama sürekli yemeğin içinde olduğunuz için zaten o kokuyla zaten doyuyorsunuz. Ama buradan çıkıp biraz temiz hava alıp ailemizin ortamına girdiğimizde otomatikman o ev yemeklerine ihtiyaç duyuyoruz tabii ki. Yani alışkınız sonuçta. Ben sonradan geldim. Ben annemin yemekleriyle büyüdüm. Hani dışarı yemeğine, dışarı kültürüne o kadar alışkın değiliz. Sonuçta insan o eski anılarını tabii ki istiyor.
6: Ve babam rahmetli olurken öldüğünde bir arkadaşım tesadüfen beni aradı. Özgür dedi, ben ümreye gideceğim, benimle gelir misin? Dedim, ben aslında ailemle gitmek istiyordum. Orada bir kelimesi beni değiştirdi. Mesela baban için niye yapmıyorsun ümreyi? Öyle dediğinde bana böyle bir güç, Allah da nasip etti, ümreye gittim. Onun adına, o bende güzel bir anı kaldı.
0: Kızlarım çok küçüktü. Her yaz tatilinde memlekete gittiğimde bir köşeden bana öyle utangaç utangaç bakarlardı. Zorla kendimi alıştırdım. Tam bana yaklaşıp baba demeye başladıklarında bu sefer de tatil biterdi. Geri Almanya'ya dönerdim. Halil Gencer. Göçmen işçinin ilk ve en önemli vazifesi çalıştığı fabrikanın, madenin ya da atölyenin döner bantlarını çalıştırmaktır. Hayatlarında düzenli ve zamanında olan tek şey, önlerinden akıp giden yorgun bantların ritmidir. O ritmin bozulmaması onlar için hayatidir. Kalp atışları kadar hayatidir hem de. Bantlar durmadıkça, bozulmadıkça ya da başlarına herhangi başka bir şey gelmedikçe göçmen işçi nefes almaya devam eder. Aldığı nefes yalnızca kendine ait değildir. O nefeste memleketteki eşi, çocukları ve ailesi de can bulur. Göçmen işçi kendinden geçeli çok olmuştur. Ağır mesai saatlerine, gün ışığı görmeden çalıştığı asbest soluduğu rutubetli madene, nefsini terbiye ettiği daha başkaca yüklere ailesi için katlanır. Bu yük yalnızca bedensel bir yorgunlukla sınırlı kalmaz. Ruhun yorgunluğu da her bir mesai bitiminde omuzlara çöken görünmez bir ağırlıkta saklıdır. Göçmen işçi kendi varlığını bir makinenin dişlilerine adar. Her bir ter damlası memleketteki bir çocuğun defterine, bir annenin sofrasına, bir babanın ilacına dönüşür. Onun alın teri uzak diyarlarda bir umut ışığı yakar. Gurbetin gri gölgeleri arasında o ritmik bantların sesi bir an için bile olsa ona ait olmayan bir hayatı hatırlatır. Sevdiklerinin gülüşü hayal de olsa yeter ona, ama o bu hayalleri saklaması gerektiği yerde saklar ve bantların dönmesi için bir kez daha ellerini kirletir. Bir kez olsun anneme doyasıya sarılamadım. 11 ay dile kolay, 11 ay beklerdim. Birlikte olacağımız o bir ayı. Bütün çocukluğum, anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim yaz tatilini beklemekle geçerdi. Sonra bir yaz günü çıka gelirdi. Daha ben ona doymadan, bir kez olsun anneciğim diyemeden bir rüya gibi hayatımdan çıkıp giderdi. Benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı. Adem.
2: Burada, çünkü burada bir yaşamımız var, yani bir programımız var, yani sabah kalkıyorsun bir şeyler yapıyorsun, bir rutinin var. O yüzden o rutin esnasında zaten koşturmacadan, telaştan nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Bir bakıyorsun tekrardan yaz gelmiş, izin dönemi gelmiş. Ama Türkiye'ye gittiğimizde o kısa dönem de olsa böyle bilmiyorum, çok daha güzel, çok daha lezzetli geliyor. Yani geçmiyor ve geçmesini istiyoruz.
1: Çok uzun bir zaman. Şimdi insanları maalesef acısında ve sevincinde ortak olmak çok güzel bir şey. Ve zaman zaman biz bunları kaçırdık maalesef. Çünkü elimizde olan şartlar ve imkanlar bunu gerektiriyor bazen. Çünkü ülkede biz sorunlu olan arkadaşlarımız çok oldu yani. Annesi babası vefat edip de gidemeyen insanlarımız oldu yerine göre. Çünkü bu ülkenin şartlarından kaynaklanan. Bizler de tabii ekonomik şartlar bu işin temel sebebi yani. Çünkü her an istediğiniz zaman Türkiye'ye gidip gelemiyorsunuz yani. Bu sizin elinizde değil bazen yani.
7: Türkiye'de kocaman bir aile bıraktım. Tabii ki biz 9 kardeşiz. İlk geldiğim zaman da annemi bıraktım. O benim için çok özeldi. Ondan ayrı kaldım. Bu herkesi derinden etkilediği gibi beni de etkiledi. Ama annem ben buraya geldikten 9 yıl sonra vefat etti. Fakat biz 9 kardeşiz. 9 kardeşin en küçüğüyüm ben. Onlar yaşça benden çok büyükler.
3: 3 dakikayla 5 dakika kaçırdığım şeyler oldu ama hemen bir sonraki uçağa bindim. Ama keşke orada olsaydım dediğim anlar işimle ilgili an olabilir. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduğu maçta orada olmayı çok isterdim. Çünkü o başarıyı bir daha yakalayamadık. İnşallah yakalarız bir sonraki Dünya Kupası'nda. Ama o maçta gerçekten de orada olmayı isterdim. Bizim için çok büyük bir başarıydı.
4: Abi çok şey, mesela ben dediğim gibi 41 yaşındayım. Ama deli dolu bir insanım. Şakalaşmayı severim. Çocuk olduğunda karşında çocuk olurum. Benim için kafamda her zaman 20 yaşındayım. Ama şu an futbolu oynarken gerçekten biraz zorlanıyorsun. Benim mevki kaleci, hadi kalecilikte sıkıntı yok. Yine oynuyoruz.
8: Geldik ama bir yıkım oldu benim için. Tam da böyle ergenliğimin yani zamanındayım, 17 yaşındayım ve hani tam her şeyin başladığı zamandayım. Benim için çok büyük yıkım oldu. Ben günlerce ağladığımı biliyorum. Hiç unutmuyorum buranın Laken bölgesinde. Böyle tam kanala karşı, bizim camımız oraya bakıyor. Günlerce ağladım, anneme yalvardım geri dönelim diye.
2: Keşke orada olsaydım dediğim bir an yok sanırım. Yani her şey olması gerektiği zamanda oldu ve ben olması gerektiği anda oldum diye düşünüyorum. Bunu düşündüm daha önce ama hiç aklıma öyle bir şey gelmedi. Demek ki her şey olması gerektiği anda olmuş.
1: İsterdim ki eşimin, dostumun her zaman en mutlu ve en zor gününde yanında olmak isterdim. Ve kaçırdıklarım için çok üzgünüm yani. Çünkü elimden gelen şeyler değil. İstesek de bizim yaşam tarzımız artık buraya yani. Bunu kabul etmek zorundayız yani. Zaman içerisinde isyan ettiğimiz, kabul ettiğimiz noktalar var bu işlerde yani. O ülkeden de bize gelmek isteyenler oldu. Mesela annem, babam, kardeşimin düğünü oldu. Gelemediler. Ha, zaman içerisinde onların gerekli belgelerini tamamladık. Şimdi öyle bir sıkıntılar yok ama belli bir yaşa da geldiler. O ayrı bir konu. Bunlar karşılıklı olan şeyler yani. Yani kırmızı halılar serip de buyurun Ahmet Bey, Mehmet Bey demiyorlar bize yani. Kanunu çerçevede içerisinde olan şartlar içerisinde o gerçekleşiyor bu işler. Ve tabii bu bütün devletler için geçerli yani.
7: Dolayısıyla en küçük kardeş olduğun için çok sevilen bir kardeştin. Onların hepsini ardımda bıraktım. Hepsine bir hasret, bir özlemle yıllarımız geçti. Ama şu var, çok şükür biz her yıl Türkiye'ye gidebildik. Yazları Türkiye'de 1,5-2 ay kadar Türkiye'de kalıyorum. 2 ay kalabilmemin yani işimden dolayı, düğün sektöründe yaz aylarında çok fazla iş olmuyor. O yüzden 2 ay kalma gibi bir lüksümüz var. Hasret gideriyoruz tabii ki ama yine de şöyle tamamıyla bir işi bıraktıktan sonra uzun süreli Türkiye'de kalma hasreti de içimizde var.
6: Ama böyle arkaya baktın mı? Evet, seneye bakıyoruz diyorsun ya, hangi ara? Hangi ara bu zaman geçti? Zaman çabuk ilerliyor. Ama bir şey öğrendim şimdi, 41 yaşındayım. Abi her günü değerlendireceksin. Dediğim gibi düne kadar baba vardı, onun kıymetini bileceksin. Ve çok şükür ben her şeyin kıymetini biliyorum. Çocuklarımın, eşimin, annemin, kardeşlerimin. Bizde mesela aile çok güçlüdür. Biz bayağı bir birbirimize, akrabalar olsun, bayağı bir bağlıyızdır kendimize.
8: Çünkü hani biz mutluyduk. Küçük bir şeyimiz vardı ama mahallemizde falan mutluyduk. Çok şükür kimseye muhtaç değildik. Hani dedim, neden geldik anne, geri gidelim. Annemin şeyi oldu yani, tek bir cümlesi oldu. Dönemeyiz kızım dedi. Bize dedi, gülerler dedi. Anne dedim, gülsünler, bu bizim hayatımız. O anki hani çocukluk aklıyla ben dönmek için günlerce ağladık kız kardeşimle. Tabii şimdi biz kız çocuğuyuz. Elimizden bir şey gelmiyor. O zamanın şartlarında da bir de ne bileyim 2005'te falan belki bu kadar sosyal medya falan yok.
0: Çocuğunun doğumunda yanında olamayışı, eşinin elini tutamayışı, babasını kabre indiremeyişi hep bundandır. Göçmen işçinin yazgısıdır geç kalmak. Adını Özlem koyduğu küçük kızının ilk yürüyüşünü göremeyişi. Dişlerinin çıktığına şahit olamayışı. Baba dediği ilk anı duyamayışı. Okulun ilk gününde, karne gününde ve daha başkaca günlerde yanında olamayışı talihsizlikler silsilesi değildir. Hem kendinin hem de ailesinin sessizce kabul ettiği bir anlaşmanın ilk maddesidir. Göçmen işçi hep geç kalır. Bundan tam 46 sene önceydi. 3 Haziran 1972 günüydü. Babam Hollanda'dayken 7 yaşındaki abim Fikret'i kanserden kaybettik. Babama öldüğünü söyleyememiştik. Hem istese de cenazeye yetişemezdi. Hem de gelene kadar yolda tek başına perişan olurdu. Birkaç ay sonra izne gelecekti. Geldiğinde söyleriz diye karar alınmıştı. Günler çabuk geçti. Babam izne gelirken abime o kadar çok hediyeler almıştı ki elleri dolu dolu gelmişti. Sarılıp kucaklaştık. Hoş beşten sonra babam hemen abimi sordu. Annem de zar zor, Fikret annen nerede diyebildi. Ben o zamanlar 3-4 yaşındayım. Babam hemen gidip alalım deyince ben çocuk aklımla abim öldü baba demişim. Gerisi büyük bir acı. Babam o kadar acı çekti ki getirdiği bütün hediyeleri kırıp attı. Tüm acılarımız ikiye katlandı. Kadriye Ünlü Er Özer.
2: Aslında anneme veda etmek istemedim. Annemi hastaneye yatırdık. Ablam vardı, ablam babam vardı. Ve ben o gün dönmek zorundaydım. O gün hastaneye yatırdıktan sonra uçağa binecektim. Fakat anneme gideceğimi söylemedim. Zaten hani üzülmesin istedim. Orada olduğumu bilsin istedim. Etmedim veda. Etmek de istemedim. Sonrasında ben geldikten bir ay sonra annemin vefat haberi geldi. Bu söylediğinizi aslında çok düşündüm. Acaba annem son nefesini verirken yanında olmak ister miydim diye. İstemezdim sanırım. Ben onu veda etmek istemedim hiçbir zaman.
1: Olay sadece para değil. Bizim duygularımızın karşılığı nedir acaba? Bir söylesinler bize. Hasretimizin, özlemimizin, o arkadaşımızın düğününde bulunamayışımızın, işte yakın akrabamızın cenazesine gidemeyişimizin bunun faturası nedir acaba? Bana bir izah etsinler bakın Türkiye'deki insanlar. İzah etsinler, ondan sonra o zaman karşılık konuşalım yani, sıkıntı yok yani.
3: Ama her iki tarafın da birbirine karşı anlayışla yaklaşması lazım. Sonuç olarak buradan Türkiye'ye giden Türkler yılın 12 ayı bu şekilde yaşamıyorlar. Yılın 1 ayı bu şekilde yaşıyorlar. O da tatilde oldukları için. Çalıştıkları zaman zaten yani Türkiye'ye gitme gibi fırsatlar olmuyor. Kimisi 3 yılda bir Türkiye'ye gidiyor, kimisi 5 yılda bir Türkiye'ye gidiyor. Hani Türkiye'dekilerin biraz onu anlaması lazım. Buradan gidenlerin de Türkiye'dekilerin içinde yaşadığı şartları biraz göz önünde bulundurup ona göre hareket etmeleri lazım diye düşünüyorum.
7: O zamanlar biliyorsunuz telefonlar mevcut değildi. Mektup içerisine fotoğrafları koyuyorduk, mektupla gönderiyorduk. Daha sonra teknoloji geliştikçe artık bunlar ortadan, mektup meselesi kalktı. İlk yıllarda bunu yaptık tabii ki. O da farklı bir duyguydu. Mektup göndermek, mektup almak çok değişik bir heyecandı. Uzun süre bekleniyordu eline geçecek diye. Ama tabii bunu daha sonraki yıllarda teknoloji yerini aldı ve telefonlarla yapmaya devam ettik, evet.
0: Onlara biçilen hayat böyledir. Göçmen işçi çalışır, çalışır ve çalışır. Ailesi rahat etsin, gördüğünden geri kalmasın diye katlanır bu yaşantıya. O ağır bantların ve çelik çarkların arasına girdikten

sonra geri dönüş artık çok kolay değildir. Posası çıkana kadar çalıştırılır ama ölmezler. John Berger'in söylediği gibi göçmen işçiler ölmez çünkü arkalarından hep yenileri gelir. Bu döngü bir makinenin soğuk ritmi gibi durmaksızın işler. Göçmen işçi alın teriyle yoğrulmuş bir umudun peşinde, kendi varlığını un ufak eden bir döngünün içinde kaybolur. Her sabah aynı gri fabrika duvarlarına bakar. Her akşam aynı yorgun adımlarla yurda döner. Ama o adımlarda bir direnç, bir inat taşır. Çünkü o sadece kendi için değil, geride bıraktıkları için de yaşamak zorundadır. Bu bitmek bilmeyen mücadele, göçmen işçinin ruhunda derin izler bırakır. Her bir ter damlası bir hayalin yapı taşıdır. Her bir yorgun nefes, sevdiklerine uzanan bir umut ipliğidir. Onlar ne kahraman ne de mahkum olarak anılır. Sadece birer gölge gibi sessizce var olurlar. Yine de bu gölgeler Almanya'dan Anadolu'ya kadar uzanır. İşte bu hayat bir makinenin amansız döngüsüne hapsolmuş bir tragedyadır. O esnada onun yüzünü güldürecek bir şey varsa o da memlekete geri dönüş yoludur. Bu umut çoğu zaman kendi hayatından feragat pahasına yeşerir. Memlekette bir bahar sabahının tazeliğini, bir bayramın coşkusunu kaç kez kaçırmıştır? Bir tek o bilir. Bildiği bir şey daha vardır. Göçmenliğin yazgısı işte bu amansız geç kalmışlıkla örülmüştür.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Sinema tarihçisi Burçak Evren ve piyanist besteci Hüseyin Sermet, samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Ali Demirtaş'la bayram misafiri bugün 10.10'da 24'te.

0: Bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Başkentte siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği vardı efendim. AK Parti ve CHP 16, MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. AK Parti ile CHP ise 3 bayram sonra ilk kez karşılıklı bayram ziyaretinde bulundu.
1: Siyasi partilerin genel merkezlerinde bayram heyecanı vardı. Siyaset arenası hareketlendi. Bayramın ikinci gününde kabul ve ziyaret heyetleri mesai yaptı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma yapıldı. AK Parti 3 bayram sonra CHP ile bayramlaştı.
2: Hüseyin Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
2: Sağ olun. İyi bayramlar diliyoruz. Deniz Bey hoş geldiniz.
1: AK Parti'nin karşılama heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak CHP heyeti geldi.
2: Vekilim, değerli başkanım, değerli başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz.
1: Aynı dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne de AK Parti heyeti misafir oldu.
4: Hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin de bayramınız kutlu olsun.
3: Sağ olun.
1: Gözlerin çevrildiği bir diğer adres MHP Genel Merkezi'ydi. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu Başkanlığındaki karşılama heyetinde Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı. MHP Genel Merkez'de CHP ile bayramlaşırken MHP'nin ziyaret heyeti de CHP Genel Merkezi'ndeydi. MHP ayrıca DEM Parti ile de bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti ve CHP 16 parti ile bayramlaştı. MHP ise 7 siyasi parti ile bir araya geldi.
0: CHP'de 1 Haziran'da yapılması beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi efendim. Bu arada CHP Genel Merkezi de cumartesi günü yani yarın Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bayramlaşma programına hazır hale getirildi.
1: CHP'de beklenen parti meclisi toplantısı ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisiyle ileri bir tarihte bir araya gelecek. Ana Muhalefet Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu partililerle buluşmaya hazırlanıyor. Kısa sürede genel merkez cumartesi gününe hazır hale getirildi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Programda Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde ilk mesajlarını verecek.
1: Bir halkla buluşmamız var.
0: CHP'de gözlerin çevrildiği bir diğer toplantı parti meclisiydi. Daha önce Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Ancak takvim sarktı. Genel merkezden yapılan açıklamada parti meclisine ilişkin tebligatın tüm meclis üyelerine ulaşmaması dolayısıyla toplantının ilerleyen bir tarihte yapılacağı belirtildi.
2: İstanbul'dan Nevşehir'e doğru yola çıkan bir tur otobüsü Aksaray'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 16 kişi yaralandı. Kaza saat 7 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'e doğru Kapadokya gezisine giden tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarparak karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavin bulunuyordu. Toplamda 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Diğer yolcularsa başka bir otobüsle yola devam etti. Hafif yaralanan sürücü ise kazadan sonra yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini, toparlayamadı ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Meteoroloji sağanak için uyarmış birçok ilde sarı kodlu alarm verilmişti. Beklenen oldu. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış birçok şehirde yaşamı felç etti. Çok sayıda ev ve iş yeri su bastı. Cadde ve sokaklarsa göle döndü.
3: Hortum. Dolu. Ve sağanak. Olumsuz hava koşulları birçok şehri vurdu. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Öyle de oldu. Birçok ile dolu ve sağanak vurdu. İlk görüntüler Çorum'dan. Dolu sonrası başlayan sağanak sele neden oldu. Yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Çaldağ bölgesindeki Dereboğazı çayında taşkın meydana geldi. Bölgedeki tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. Bu görüntülerse Kocaeli'nden. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Karamürsel ilçesi ve çevresini vurdu. Özellikle giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devreye belediye ekipleri girdi. Bölgede çalışmalar başladı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintileri tahliye edildi. Bu görüntülerde Bursa'dan önce hortum oluştu. O anlar böyle görüntülendi. Hortum sonrası dolu etkili oldu. İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Karayolu beyaza büründü. Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu sonrası da sağanak başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle İnegöl'de cadde ve sokaklar göle döndü. Yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı ve ekipler gece boyunca su tahliyesi için çalışmak zorunda kaldı. Sağanağın vurduğu bir başka yerse Bilecik Bozüyük'tü. Sele neden oldu. Yollar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Bu görüntülerse Sakarya'dan. Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Giderler tıkanınca iki ev su altında kaldı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardım etti. Su birikintileri tahliye edildi. Suyun akışı için kazmalarla yolda kanal açıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu bir başka yerse Kastamonu'ydu. Tarım arazileri su altında kaldı. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar oldu. Samsun'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sele neden oldu. Duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı. Bahçeler su altında kaldı, yollar göle döndü.
1: Bu şekilde.
2: Ve böylece bu dilimi noktaladık efendim. Saat başında tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İyi bayramlar değerli izleyenler. Bayram misafiri programımızdan herkese sıcacık, içten bir merhaba. Bizler evlerinize, ekranlarınıza bayram misafiri olmaya geldik eğer kabul ederseniz. Sizler de 24 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ali Demirtaş. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirdiniz ve geçirmeye de devam ediyorsunuzdur. Bir bayrama daha kavuşmuş olmanın heyecanını, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Bu bayramda her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyor. Güzel bir bayram vesilesiyle her şeyin keyifli olmasını temenni ediyoruz. Bazı şeylere kısa bir ara vermeye vaktiniz varsa keyifli sohbetimize, bir bayram sohbetine başlamak isterim. Ama kimlerle? Usta sinema tarihçisi Burçak Evren ve usta piyanist besteci Hüseyin Sermet ile elbette. Değerli hocalarım merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Merhaba.
0: İyisiniz umarım.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki buradasınız. Sağ olun, var olun. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Benim ikinci nasılsınızın biraz daha derinlemesine, nasılsınız, şu ara neler yapıyorsunuz, bir sanatçı ve bir üretici olarak, bir yazar olarak kişisel gündeminizi neler oluşturuyor ve gündeminizde neler var bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Burçak Hocam buyurun lütfen.
1: Tabii ben de önce bütün dinleyenlerin ve izleyenlerin bayramını mübarek. Bayramını kutluyorum. Sanatçı tabii ki bayram falan dinlemiyor. Her zamanki gibi kendi ritüel işini yapıyor ama bayramlar da tabii ki o hangi sanatta uğraşırsanız uğraşın ona bir değer veriyor. Belki de bayram süresince nefes almanızı, belki de biraz ara vermenizi, biraz şey etmenizi neden olabiliyor. Yine dediğim gibi, bildiğiniz gibi yazıp çizmek, okumak ve çalışmak devamlı sürdürmektir. Zaten bayramlar da belki biraz nefes almamıza, ara vermemize tıpkı filmlerdeki gibi bir 10 dakika ara gibi geliyor. Onun için bayramlarda hiç olmazsa ara vererek bir de bayramın tadını çıkarmak gerekir. Çünkü bayramların sevinci de, geçmiş kurgumuzdaki yeri de, o daha sonra herhangi bir sanat dalında bir katkısı olan birçok nostaljik duygular da getirebiliyor. En azından bayramlarda nefes almanın tek yolu geçmişe duyulan özlemi, nefesini içinize çekmek, bir daha solumak. Ondan sonra tekrar eskisi gibi yine kaldığımız yerden, kaldığımız sayfadan, satırdan devam etmek.
0: Çok güzel bir betimleme ve özet oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Lütfen Hüseyin Hocam buyurun, sizinle devam edelim.
2: Benim kendi hayatımda şartlardan dolayı bayramın güncel hayatıma getirdiği maalesef diyeceğim herhangi bir değişiklik yok. Bu arada bayramdan bahsederken de ben de en iyi bayram dileklerimi herkese iletmiş olayım kanalınız vasıtasıyla. İnşallah mübarek olur herkes için.
0: Umarım hocam, çok teşekkür ederim.
2: Kendi açımdan baktığım zaman ben kendi çalışmalarıma tabii ki devam ediyorum. Maalesef Türkiye içinde biraz sıkıntılarım var. Bazı söylemlerimden dolayı bir takım çevreler maalesef rahatsız olmuş durumdalar. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerde biraz tıkanıklık var. Buna mukabil gençlerle sık sık mümkün olduğu kadar, mümkün mertebe diyeceğim, beraber olmaya çalışıyorum. Bana gelenler, danışanlar sık sık oluyor. Derslerim oluyor. Ama Türkiye içinde şu anda bir nevi Latince ki şey deyimiyle persona non grata durumundayım. Dolayısıyla diğer tüm faaliyetler yurt dışında şu anda cereyan ediyor.
0: Kolaylıklar diliyorum hocam.
2: Sağ olun, çok teşekkür
0: ederim. Peki merak ediyorum, bu iki usta isim için bayram ne demektir? Bayramın kendilerindeki karşılığı nedir? Lütfen yine sizinle devam edelim hocam. Nedir bayramların sizdeki karşılığı, hissiyat olarak, duygu olarak, içerik olarak elbette?
2: Şimdi gene açık konuşmaya çalışacağım her zamanki gibi. Şahsi hayatımda bayram kültürüm maalesef yok. Neden yok? Çünkü çok neyin ne olduğunu fark edebileceğim bir yaşta Avrupa'ya yollandım. Ve 50 senem yurt dışında geçtiğinden dolayı benim bir bayram kültürüm oluşmadı. Bunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Kaldı ki doğduğum ve büyüdüğüm ortamda bu gibi olaylara biraz züppe bir bakış açısıyla yaklaşıyordu. Bunu da ifade etmek durumundayım. Bugün geldiğim yaş, tecrübe şeyinden, mertebesinden bakacak olursam, bayramların bir gelenek, geleneğin bir yaşam tarzı, yaşam tarzının bir kültür olduğundan yola çıkarak, kendim de bir kültür insanı olarak, bir sanatçı olarak bunların son derece ciddi şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini ve mümkün mertebede düzgün yaşanması gerektiğini düşünüyorum ve bunu sonuna kadar da savunurum. İnşallah bundan sonra da bayramlarımız, geleneklerimiz kaybolmaz.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Burçak Hocam buyurun lütfen. Buyurun. Nedir bayramın sizdeki karşılığı, sizdeki nasıl, neye tekabül ettiği?
1: Çünkü belli bir yaştan sonra nerede o eski bayramlar diye başlayan tiradı yapmayacağım.
0: Peki.
1: Eski bayramlar çok güzeldi. Bugün de bayramlar güzel. Ben ümit ediyorum ki yarın da daha güzel olabilecek. Ama insan yaşamının biraz geçmişine baktığınız vakit en mutlu anlarının, en birlikte oldukları anların, en fazla belki de duygu yükü taşıdıkları anların hep bayramlara denk geldiğini görürüz. Aslında bayramlara denk gelmiyor. Bayramlar bizim yaşamımıza o mutluları denk getiriyor. Tabii ki geçmişe duyulan özlemi reddetmek mümkün değil. Nostaljinin sularında da biraz yüzmek gerekiyor. Eskiden farklıydı bayramlar. O koşullarda yine yapılırdı. Ama bayramların en güzel özelliği insanları bir arada kavuşturmak. Sadece aileleri, kişileri değil, bütün insan toplulukları bir arada o bayram tadında ortak bir paydada buluşturmasıdır. Bayramlar ne bileyim, belki de bir muhabbet, belki de bir sevgi, belki de ileriye dönük bir gelecek ama ondan daha ötede geride bıraktıklarımızla da bir anıdır. En mutlu duyduğunuz anılar ne derseniz hepimizin mutlaka geçmiş yaşam kurgusunda bayramlar ön sırada gelir. Her bayram bir önceki bayramda yitirdiklerimizin acısıyla aramıza katılanların sevincinin kaynaştığı, belki de bir arada farklı bayramlara açıldığı bir yerdir. Onun için bayramlar biraz hüzün, biraz sevinç, biraz tanışıklık, biraz da insan aramızdaki ilişkilerin perçinlendiği, bizleri ortak bir paydada buluşturup o geleneği sürdürmenin getirdiği bir hazdır, bir lütuftur. Onun için ben bayramlara özel bir yer veriyorum. Bu ister dini, ister milli bayramlar olsun, bu toplumu bir araya getiren, ortak paydada buluşturan, aynı düşüncede, aynı sevgide, aynı mutlulukta, aynı gelecekte yarınlara bakmanın umudunu bizlere taşıyan bir olaydır. Belki biraz retorik gibi oldu ama gerçekten bende bayramların ayrı bir yeri var. Çünkü hayatımın en mutlu anları ne derseniz, inanın ilk başta o bayramlar gelir. Kendine özgü bayramlar gelir. Her bayramda birlikte olduklarım gelir. Yitirdiklerim gelir, kazandıklarım gelir. Ve daha sonra da kazanacaklarım gelir. Onun için bayramları ıskalamamak lazım. Yani her şeye rağmen bayramları ıskalamadan, dediğim gibi tadında yaşamak, şeker tadında veya kurban tadında yaşamak, onun nimetlerinden yararlanmak gerekir. Çünkü yarın bayramlar hakkında konuştuğumuz vakit eski bayramlardaki sevinçleri de ard arda ekleyerek büyütmek, içimizde çoğaltmak gerekir.
0: Çok anlamlıydı bütün sözleriniz. Çok teşekkür ederiz. Hepsinin altına müsaadenizle imzamızı atarız, gerçekten öyle. Peki çok önemli bir noktaya da değindiniz. Aile, çevre ve ortak paydada buluşmak. Sanki bayramlar nicelik olarak çevremiz kalabalıştıkça daha da anlamlı bir hale geliyor. Yanılıyor muyum Hüseyin Hocam? Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
2: Vallahi çevremiz kalabalıklaştıkça, şimdi bakın buraya ben bir sual işareti koyacağım.
0: Lütfen buyurun.
2: Çünkü içinde yaşadığımız toplum, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyadaki toplumlardan genel olarak bahsediyorum. Nüfus belki bazı yerlerde artıyor ama biz gittikçe yalnızlaşıyoruz.
0: Bireysel diye ben, bir toplum.
2: Evet. Dolayısıyla eski usul, bilmeyenler televizyondaki serilerden lafın gelişi izleyebilirler, kitaplarda, romanlarda okuyabilirler. Bir ailenin bir konakta oturduğu, birkaç kuşağın aynı konağı paylaştığı bir aile yapısı, bir toplum yapısı kalmadı. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'de sıklıkla tartışılan bir konu oldu. Nüfusun artması, düşme hızı, bunlar gelecek için çok önemli konular. Bütün bunlar toplumlardaki yalnızlaşmadan kaynaklı. Ama tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, bu tamamen ayrı bir tartışma konusudur. Oraya girmeyeceğim. Ama yalnızlaştığımızı ben gittikçe düşünüyorum. Hmm. Bu kalabalıklaşmanın bir nevi, hatta bazı gözlemlediğim, kimse kızmasın bana, birilerine biraz ağır geldiği şeklinde bir takım gözlemlerim var. Yani ah, şimdi gidip işte birinin şu bayramını da kutlamaya mecburuz gibilerden. Halbuki bunun böyle olmaması gerekir veyahut da gerekirdi. Hangi sebeplerden, sosyal sebeplerden dolayı buraya geldik? Sebep sonuç ilişkileri nedir? Bence bu ayrı bir tartışma konusu. Şu anda oraya giremeyiz tabii ki. Benim cevabım böyle olacak.
0: Anladım. Başka bir perspektif oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Siz de hocam ne düşünürsünüz? Aile ve çevre genişledikçe ya da bir araya geldikçe, ortak paydada buluştukça böyle bayramlar sanki daha anlamlı bir hale gelir.
1: Yani duygusal yükte ortak paydada ve aynı anda buluşmak çok önemli bir şey ama tam tersi oluyor. Çünkü aile yapısındaki değişimler, baktığımız vakit etrafımızda artık tek çocuklu aileler çoğalıyor. Ama yaşlılar aramızdan ayrıldığı vakit onların yerini, yani bayram sofralarında onların yerini dolduracak tabaklar boş kalmaya başlıyor. Bu birinci neden. İkincisi, dediğim gibi aileler ufaldıkça artık çok küçük boyutlara indi. Teyzeler, halalar, amcalar değil mi, olmamaya başladı. Tek çocuklar gelmemeye başladı. Ve bayram sevinçlerinin tadını bayram sofralarında büyüklerle bir arada değil de tatillerde gidermek isteyen bir aile bir tercihler de ortaya başladı. Evvelden tek seçenek bayram sofralarında bir araya gelmekti, bütünleşmekti. Aslında o bayram yemekleri değildi. Yaşamda kenetlenmenin, bir olmanın bir simgesiydi. Şimdi giderek mesela en çok televizyonlarda neyi görüyorum? İşte oteller doldu, bayramla ilgili turizm olguları, aktiviteleri daha fazlalaştı oluyor. Yani ben her zaman söylüyorum, bayramları ıskalamamak gerekir. Tatil her zaman yaparız. Ama ıskaladığımız her bayram, öbür bayramda belki aramızda olmayacakların acısını hissetmekle bayramları yine ne kadar azalırsak azalalım, o bayram sofrasının aslında sadece yenilen içilen bir sofra değil. Onun çok ötesinde, çok ötesinde gerçek bağlarımızın yapıştığı bir hale getirmek zorundayız. Onun için bir bayram sofrasının tadı hiçbir tatilde yoktur. Bu belki de benim düşüncem. Yaşlanınca eskiye duyulan özlem belki

0: o da bana biraz bayramı acılaştırmak gibi geliyor. Onun için bayram bizi bir araya getiren olguyu, o bağı asla asla unutmamız gerekiyor. Bayram birleştirmektir. Bayram bir arada mutluluğu en azından yaşamımızda bir anı bırakmak için veya onu dolayısıyla yaşamak için bize sunulan bir nimettir gibi geliyor. Bunu asla başka bir şeyle bozulmak gerekir. O geleneği tek kişi kalana kadar, iki kişi kalandan şey değil. Yani ben o bayram sofralarındaki azalan tabak sayısını şöyle şey diyorum. Hem yalnızlıkla suçlanıp evde yalnızlığa mahkum olmak gibi bir durum olmaması lazım. İşte bayramlar bu alışıldık kaydıyı bozan, aksine dimdik ayakta kalmamızı, bir arada kalmamızı sağlayan en önemli öge ve fırsatlardır. Bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor.
1: Bu noktada bayram ve tatil kavramlarını ortak paydada buluşturmak yerine aslında ikisini ayrı ayrı değerlendirmek ve anlamlandırmak gerekiyor
0: yani
1: hocam.
0: İlle bütün tatilleri bayrama denk düşürmek değil. Tatillerimizi bayram tadında bayramlarda yaşamak. Bence sevdiklerimizle bir arada yaşamanın getirdiği keyfi yaşamak, tatmak lazım. Eğer o gelenekte biraz zedelenme olursa onu bir daha yapıştırmak hayatta pek mümkün olmuyor.
1: Mümkün olmuyor. Çok güzel söylediniz gerçekten. Çocukluğunuza dair özlediğiniz en önemli duygu, hissiyat ya da eylem neydi hocam?
0: Tabii bayram sabahı kalktık değil mi? Bunun bir ritüeli vardır yani. O kurbanların kesilmesi için gözünü bağlayacak bezlerin hazırlanması, belli bir ritüelle yapılması, bayram namazına gitmeler, bunlar hep aile geleneklerinden olan bir şeydir. Bu gelenekleri bozamazsınız. Ama bugün artık farklı algılanmaya başladı bunlar. Hayır, bayramlar evvelden nasıl kutlanıyordu, bugün de kutlanmalı. Aynı şeylerde gelenekleri sürdürmek lazım. Bayramlar ayrıcalık, yaşamımızda ayrıcalık bir şeydir. Yani bayramın politikası yoktur, bayramın tarafı yoktur, bayramın sınıfı yoktur. Bir ülkede bayramlar tektir. Onun için bayramları farklılaştırmamak gerekiyor. Hep bütünleştirmek gerekiyor. Çünkü bayramların esas amacı odur. Birleştiren bir olgudur, olaydır, bütündür. Bu bütünü zedelememek, bunun geleneklerinle, geninle oynamamak gerekiyor. Onun için bu aileden başlıyor. Tatiller her zaman olabilir ama bayramlar her zaman olmuyor. Senede 2 yıl oluyor ve giderek azalan bir toplulukla olabiliyor. Bunu azaltmak değil, aksine bu geleneği çoğaltarak sürdürmenin yollarını aramalıyız.
1: Çok güzel. Sizin çocukluğunuza dair en özlediğiniz hissiyat, duygu nedir hocam? Elbette sizin çocukluğunuzun az önce ifade ettiğiniz gibi uzunca bir süresi yurt dışında geçti belki ama yine de hatırladığınız çok önemli detaylar vardır diye düşünüyorum.
2: Hatırladığım, şimdi tabii herkes şok olacak. Kurban Bayramı'nda şahsen bucak bucak kaçtığımdı. Çünkü hayvan sevgisinden dolayı hayvanların anlatılmadığı, öğretilmediği için niye bu hayvanlar kesiliyor? Ama size çelişkiler de anlatılmıyor. Orada hayvanlar bir bayram adına kesilip etleri hazırlanıp dağıtılırken onun sebebi nedir? Bu olayın bir veçesi. Ama siz önünüze et geldiği zaman sofrada tabağı bile yiyordunuz. Yani ben kendimden bahsediyorum. Ben çünkü çok etçil bir insanım aynı zamanda. Şimdi bu kadar hayvanları sev, bu kadar et sev aynı zamanda. Yani bir nevi çelişki var. Peki bunun sebepleri nedir, ne değildir falan filan diye. Gene bakın ayrı bir konuya geliyoruz. Derdim bir takım şeyleri böyle havada bırakmak değil ama siz bana sual sorduğunuz için ben de ona namuslu bir şekilde cevap vermekle mükellefim. Öbür türlü yalan söylemiş olurum. O da şık bir davranış olmaz. Kurban Bayramı'ndan dediğim gibi saklanırdım ben. Hani ben yanlışlıkla bir hayvanı kesilirken görmeyeyim falan filan diye. Ancak bugün geldiğim noktada büsbütün başka türlü düşünüyorum tabii. Ve bundan dolayı da benim eski çevrem, hatta ailemden hala bana kızanlar olabilir mi? Çünkü hani ben bu sefer hani şey diyorlar ya, siz nasıl işte ihanet edersiniz, dönek yok işte bilmem ne falan filan. Bunları ben bir kalem geçiyorum çünkü ciddiye almıyorum. Ya yani bunlar bir hüsnü kuruntu bile değil. Ancak benim çocukluğumdaki Hüseyin'le şimdiki Hüseyin ve 13 yaşında Fransa'ya yollanmış bir Hüseyin'in bayram hatıratını sormak abes.

0: iştigal demeyeceğim ama tutmuyor. Civatalar çünkü oturmuyor. İlk önce onları denkleştirmek ve onları ondan sonra bağlamak lazım. Bunda ancak belli bir olgunluk ve yaşla ben bu şekilde izah ederek yapmaya çalışıyorum. Şartlardan dolayı. Hı hı. Ve ben burada doğruyu söylemekle mükellefim. Ama üstadın dediklerine de yerden göğe kadar katılıyorum. Bu paydaların herkes tarafından benimsenmesi, demin söylediğimizde kültürle bağdaşan bir konu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir sanatçı olarak, bir üretici olarak, bir düşünür olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Merak ediyorum. Burçak Hocam lütfen buyurun.
2: Yalnız Kurban Bayramı ile ilgili bir şey söylüyorum. Kurban Bayramı aynı zamanda bir paylaşımındır. Hı hı. Yani bir, bilmiyorum ben, sosyalist ülkelerde bu kadar güzel paylaşım olabilir mi ama bizim geleneğimizde bir bayramı bir bu açıdan da, yani sınıfsal açıdan da veya paylaşım açısından da değerlendirmek gerekir. Yani bir kurbanın kesilmesi, onun dağıtılması ve paylaşılmasıdır. Bir değerin sadece değil ama sınıflar arası bir paylaşımın da bir simgesi olarak görmek gerekir. Nasıl olsa bu hayvanları bayramda kesmezsek zaten mezbahalarda kesiliyor. Ama mezbahalarda kesilen paylaşılmıyor. Üstelik bu kesimin bizim geleneklerimizle de eskiyle de çok bağlantılı olan bir olgu olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Bunun esas nedeni ne olursa olsun paylaşımın getirdiği sizin bir değeri bütün insanlarla, hele ona gereksinme duyan kişilerle paylaşmanız o bayramları daha farklı bir hale de getiriyor. Ama dediğim gibi bayramları bu güzel paylaşımları yaparak sadece tek taraflı yapmak da yanlış bir şeydir. Artık günümüzde dediğim gibi ekonomiyle birlikte, değerlerle birlikte paylaşımlar da giderek kısılıyor. Oysa ki o paylaşımın nasıl olduğu bize bunun zaten geleneklerimize, göreneklerimize belli oluyor. Sadece bayramları bir arada değil, paylaşım olarak da görmek mümkün. Oluyor. Bayramlarda dediğim gibi 10 dakika ara veriyorsunuz yaşamınıza. 10 dakika ara veriyorsunuz. Çünkü bayram ziyaretleri büyüklerle, küçüklerle hem misafir gitmek hem de misafir almak. Bayramları bayramın getirdiği gelenekleri yerine getirmekle oluyor. Çok geleneklere bağlı kişimiz derseniz, hayır o kadar değilim. Ama bayramların ayrı bir güzelliği var. Çünkü buluşmalar, tanışmalar, bir yıl belki görmediğiniz akrabalarla aynı şeylerde bir araya gelip eski bayramları yad ederek bir anıları tazelemek, geçmişi geleceğe taşımak, ailelere katılan yeni bireylerin sevincini yaşamak. Dediğim gibi onun için bayramların kendine göre bir akışı var.
1: O akışı bozmamak gerekiyor.
2: Bozmamak, çünkü yılda en az bunu biz bu yoğunluk içinde, bu iş sitesi içinde çok az yapabiliyoruz. Yani bayramlar sadece bayramda yapıp da belli bir kalıba oturtamazsınız. Herkesin bayramı ayrıdır. Ama bayramda herkesin bu akışı da bayramın o getirdiği geleneklerin doğrultusunda olması çok güzeldir. Bir bayram yemeği, bir paylaşımın yapılması, eski anıların yapılması, sohbet alması. Yani iyi ki bayramlar var. Çünkü bayramlar olmasa dediğim gibi telefonların esiri olarak hep kutlamaları da oradan yapacağız. Değil mi? Bayram evvelden bayram tebrikleri atardık. Yüzlerce kişiye en azından o ortak olmadığımız kişileri de o bayram sevincine dahil eder veya en azından onları da bir tebrikle anımsardık. Ama tebrikler bitti, bir araya gelmeler küçüldü, giderek gelenekler yok oldu. İşte ne bileyim kurbanlıklar bir başa, o ritüel de yavaş yavaş dönemin getirdiği bazı değişim dönüşümlerle bozulmaya başladı. Tek şeysi bu. Onun için bayramın fırsatını yakalamak, gündelik akışı bayramlara göre 3 gün, 4 gün onu ayarlamak, en azından kendimize gelmek bir anlamı taşıyor. Onun için bayramlarda biraz işlere paydos edip o bayramın kendi akışı içinde bırakmanız çok daha güzel oluyor.
1: Ondan en iyi şekilde nasiplenmekten bahsediyorsunuz aslında,
2: tabii,
1: değil mi hocam?
2: O da bir hem dinlenme, hem şey etme, hem de ayrıyetten bayramın getirdiği, o birleşmenin getirdiği bir beslenme de var. O da bir yaşamın bir parçası. Ve üstelik ayrıcalıkçı çok özel bir parçası. Bunları ıskalamamak gerekiyor.
1: Çok güzel. Peki tekrar bir önceki soruma gelecek olduğumuzu, bir gününüz nasıl geçiyor, bize nasıl anlatmak istersiniz? Bir yazar olarak, bir düşünür olarak. Biliyorum ben evinizdeki koleksiyonları vesaire, çalışmalarınızı, çok yoğun ve

0: dolu bir tempoya sahipsiniz. Ama şöyle bir gününüzü bize nasıl özetlemek istersiniz hocam?
1: Vallahi bir gün yani 8 saat bilgisayarın başında geçiyor. Çünkü anlaşma yaptığım kitaplar var, onları bitirmek zorundayım. Makalelerim var, onları yapmak zorundayım. Yani ondan dışındaki bazı günlerde işte şimdi üniversitelerde yaz programı geldiği için üniversitelerde konuşmalara, söyleşilere gidiyorum. İşte bu tür programlara katılıyorum. Ama büyük bir şeyim, eskisi gibi böyle 16 saat çalışamıyorum artık. Ama 8 saat muntazaman işe gider gibi mutlaka belli sayıda bir şeyler üretmek zorundayım. Çünkü yapılan anlaşmalar gereği bu böyle oluyor. Onun için yazıp çizmekle mutluyum. Beni hem dinlendiriyor yazmak, hem eğlendiriyor, hem de gerçekten herkesin hobisi olan bir şey benim meslek olarak onu devam etmeme sağlıyor. Ben keyif alıyorum, büyük keyif alıyorum. Yazmaktan büyük keyif alıyorum. Belki de yazarak eğleniyorum. Yazarak çalışmıyorum ben. Bu.
0: Çok güzel. Herkesin hobisi olan şeyin sizin mesleğiniz olması da ayrıca kıymetli ve keyifli bir şey olsa gerek.
1: İşte en büyük keyfi bu, bana dediğim gibi herkese nasip olacak bir şey değildir. O hobiden beslenmek, hobiyi meslek edinerek onu hala aynı sevinçle yapmak. Yani işte sizin biliyorsunuz kitaplarımın sayısını.
0: Biliyorum hocam.
1: Ama her kitabımda sanki ilk kitabımı yazıyormuş gibi veya ilk kitabımı elime alıyormuş gibi bir duyguyu yapabiliyorum. Zaten bu heyecan kaybedildiği vakit o zaman açık söylüyorum, ne yazmanın, ne kitap yapmanın, ne de bayramları o tadında yaşamanın hiçbir şeysi kalmaz. Ayakta kalmak için bu değerlere sarılmak gerekiyor. Belki de onların değerleri bize böylesine olanaklar tanıyor. Ona arkamızı dönmemek gerekiyor.
0: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, siz bizimle bir gününüzü paylaşmak ister misiniz?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Değişik bir iki veçeden günümü izah etmeye çalışayım.
0: Lütfen.
2: Bir, yapmaya mecbur olduğum ve kaçamayacağım şeyler var. İkincisi, yapıp yapmamakta ve yapıp yapmamanın hangisinin daha faydalı olduğuna bir türlü kanaat getiremediğim şeyler var. İkisi çok farklı. Bir tanesi, benim iki tane oğlum var. Dünyanın gidişatını görüyoruz. Ne zaman neye maruz kalacağımız meçhul. Geldiğim yaş itibariyle hakikaten kendimle ilgili en ufak bir endişe veya korkum varsa namertim. Bu kadar açık ifade edebilirim. Ancak iki tane oğlum, biri 35 yaşında, öbürü 5 yaşına geliyor, ellerinizden öper ikisi de.
0: Maşallah hocam.
2: Onların geleceğiyle ilgili hala bir takım endişeler ve onların işte geleceğiyle ilgili elimden ne geliyorsa onun en iyisini yapmakla nasıl zaman geçirebilir? Bu sadece benim kendi çalışmam, kendi şahsi çalışmalarım. İşte gidip Beethoven tekrar şu sonatına bakayım, Mozart'ın bilmem nesi. Bir de değişik bir açıdan baktığımız zaman benim sanatçı olarak Türkiye'de gördüğüm ve bunu fırsat bulursam, şu anda böyle bir fırsat yok, onu da açık ifade edeyim. Türk bestecilerinin, kültürünün çok sesli musiki, çok sesli musiki dediğimizde herkes Batı zannediyor. Çünkü Batı bunu öne koyuyor. Ancak Endonezya'nın musikisine baktığımız zaman bir sütun bir armonik düzey üstünden o da çok seslidir mesela. Bunu kaç kişi biliyor? Bunu geçiyorum şimdi çünkü teknik ayrıntılara girmek zaman kaybı. Türk musikisine baktığımız zaman ki ben rahmetli Ahmet Adnan Saygun, Cemal Erkin talebesi oldum küçük çocukken. Biz Türk Batı musikisi dediğimiz zaman, bakın Batı musikisi, bir üslup sahibi olabildik mi? Neden olamamışsak, ki olamadığımızı ben belirteyim. Neden olamadık? Niye Rusya'nın ekolü var diyeyim, Fransızca kelimesiyle üslubu var. Almanya'nın var. Avusturya, Almanya'yı aynı şeye koyuyorum, kefeye koyuyorum. Germen diyelim. Niye Fransa'nın var, niye İspanya'nın var falan. Hepsini saymıyorum. Niye bazı Batı Avrupa ülkelerinde yok? Neden Ruslar ve Osmanlılar üç aşağı beş yukarı aynı zamanlarda tanıştılar? Var. Niye bizde olmadı? Neden Macaristan gibi küçük küçük dediğim zaman küçük gördüğüm için kimse yanlış anlamasın. Hakaretamiz bir şekilde Macaristan'ı küçük demiyorum. Bilakis o küçük boyundan tabiri caizse inanılmaz bir musiki kültürüne haiz bir ülke. Macar bestecileri saymakla bitmiyor. Ve üstelik hepsi de muazzam. Şimdi bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılmalıdır? Şimdiye kadar neden bunlar sorgulanmadı? Niye ben bunları dile getirdiğim zaman kötü kişi oluyorum? Kimlerin çanına ot tıkanmış oluyor ve kimler kendilerini bundan dolayı biraz sallantıda hissediyorlar ve bir takım şeylere mani olmaya çalışıyorlar. Bunları da geçtim. En son geldiğim safa günlük çalışmayla ilgili insan var veyahut yok. Hepimiz varız şu anda. Hepimiz hayattayız. Allah'a şükürler olsun. Herkese uzun ömürler ve sağlıklı güzel ömürler diliyorum. Ancak biz, kendi adıma söyleyeceğim, sizin adınıza konuşmaya kesinlikle öyle bir şey haddime düşmez. Sizin adınıza da düşmez.
0: Estağfurullah hocam.
2: Hüseyin Sermet, piyano çaldığı ve beste yaptığı için mi vardır? Yoksa Hüseyin Sermet, Hüseyin Sermet olduğu için mi o şekilde piyano çalar ve o şekilde beste yapar? Bunun cevabını bana doğru olarak verebilen, icabında Hüseyin Sermet'in hiç piyano çalmadan, hiç beste yapmadan Robinson Crusoe gibi şeyde ıssız bir adada 2-3 sene hayatta kalabiliyorsa geçireceğini musiki şinaslığından, besteciliğinden hiçbir şey kaybetmeyeceği, hatta fiziki olarak hiçbir şekilde orada musikiyle iştigal edemeyeceğinden dolayı, odaklanma, beyin içi çalışmanın daha da yoğunlaşacağından dolayı daha iyi bir müzisyen olarak geleceğinin aksini ispat edemez. Demek ki ne zaman, ne şekilde, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hikayesi. Bunların üstünde insanlar kafa yormayı reddettiklerinden dolayı, vasatlığı kendilerine layık gördüklerinden dolayı diyeceğim. Çünkü benim aksi takdirde aklıma ermiyor. Nasıl öyle vasat hayatlara biz sanatçıyız diyerekten razı oluyorlar ve bu şekilde, elbette ki istisnalar var ama son bunu söyleyerek kapatayım, istisnalar kaideyi değiştirmiyorlar. Hı hı.
0: Şöyle devam etmenizi rica edeceğim değerli hocam. Notalar desem ne dersiniz? Sizdeki karşılığı nedir?
2: Nota nedir biliyor musunuz? Bir porte çizelim. Porte, hı hı. Fransızca. Un porte. Porte'yi çizdiğiniz zaman 5 tane çizgi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diyezler, bemoller. Bu neye benziyor biliyor musunuz? A, B, C, Ç, D, E, F, alfabe. Siz mesela bayram yazıyor tam karşımda benim. B, A, Y, R, A, M. Okumayı bildiğimiz için bayram diye okuyoruz. Hı hı. Do, re, mi, fa, sol gördüğümüz an bayram. Tek başına bir kelime. Onunla hangi cümleyi yapıyoruz? Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Notalar budur. Harftır yani. Hı hı.
0: Ben belki biraz da sizdeki duygusal karşı, teknik olarak değil de içinizdeki hissiyatı merak ettim aslında notalar derken. Bir,
2: onu notalarla ilgili değil. Yoksa o tınıyla. Bakın tını deseydiniz,
0: evet,
2: ona cevap verirdim.
0: Evet, belki tını doğru bir kelime.
2: Yani kısaca rica ediyorum. Şey, tını, şimdi nota herhangi bir sesin kağıt üstüne iz düşümü diyelim. Hı hı. Ama onu güm diye, burada bir piyano olsaydı çok daha doğru olurdu. Bir şekilde anlatabilirdim. Gideriz bir do'ya, dang diye vururuz. Piyano aynadır, bütün sazlar gibi. Dang diye vurduğunuz zaman tuşuna, size oradan gelecek cevap dang diye bir ses. Onu düzgün bir şekilde çaldığınız zaman ona göre tınlar. Aynadır. Biz aynaların önünde mesela biz erkekler tıraş oluyoruz bir tarafımızı kesmemek için. Ruhun aynasıdır musiki, sazlar. Siz nasıl dokunuyorsanız o şekilde cevap sizin verir. Dokunuşunuzu yansıtır. Hangi saz olursa olsun, hangi musiki tipi olursa olsun, Türk musikisiymiş, yok Batı musiki, bunların hepsi ayrıntı. Hı-hı. Bir yerde boş laf. Nasıl dokunuyorsanız öyle. Onun bendeki karşılığı şu anda yok. Çünkü ben şu anda konuşuyorum, sohbet ediyorum. Siz bunun karşılığını görmek ve mümkünse, bakın herkes bunu yapamıyor, yaşamak istiyorsanız benim konserime geleceksiniz. Konserde beni duyacaksınız. Benim iyi hazırlandığım formda olduğum, iyi çaldığım

0: Salonun akustiğinin piyanonun mükemmel olduğu bir yer. Bunlar hepsi denk gelecek. Siz o zaman kendinizi bir yerlere farkında olmadan gidiyorken bulabilirsiniz. Aksi takdirde olay bu. Ben o şekilde bir yerlere gittiğim için de bir nevi beyaz büyüdür bu musiki. Çıkar sahneye 2000 kişi salonda oturan, çünkü uzak doğuda 2000 kişi, hatta daha büyük salonlar var. Hop diye böyle yakalar, peşinizden sürüklersiniz. Kötü çalıyorsanız bitmiştir. Salondaki o büyü biter. Herkes melul melul oturur bitsin diye.
1: Hem teknik olarak hem de içerik olarak çok güzel bir cevap yanıt oldu. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Hocam filmler desem, sinema desem peki size, siz ne demek istersiniz? Nedir sizdeki hissiyat olarak karşılığı?
2: Böyle daha çok kelimeler, notaların karşılığı kelimelerdir. Filmlerde tabii ki sahnelerdir. Yani kendinizi gördüğünüz, kendinizin dertlerine yanıtlar aradığınız, sizi değişim dönüşümlere uğratan, farklı dünyalar sunan, benim gibi düşünmeyen, benim gibi düşünmediği için de bana çok şeyler katan bir değerdir. Her film ayrı bir öyküdür. Derdin yoksa öykün olmaz. Öykün olmayınca da filmler olmaz. Bunun için filmler fena halde yaşama benzer ya da yaşam filmlere fena halde benzer. Ama artık günümüzde yaşam o kadar hareketlendi ki yok artık dediğimiz filmlerdeki her şey günümüzde artık hayat diye yaşanıyor. O da başka bir şey. Filmler dediğim gibi yaşamı güzelleştiren, sadece sanat olarak değil, eğlence olarak da, yani hangi duyguyla bakarsanız, hangi şeyle bakarsanız önemlidir. Yine filmler deyince, filmler tarihi anlatmaz. Filmler terbiyeli değildir. Ne olursa olsun filmler bizi değişim dönüşüme uğratarak dünyamızı zenginleştiren, hem kendi kendimize hem de dünyayla ödeşmemize bize farklı kapılar, pencereler açar. İster katılırsınız, ister peşinde gidersiniz, ister red edersiniz. O size ait bir şeydir. Ama en azından hiçbir zaman onları yaslayamazsınız. Onun için sinema bir yaşam gibidir. Ya da yaşamda gördüklerinizin farklı ifade şekilleridir. Katılır ve katılmazsınız. Ama onsuz da olmaz.
1: Sizin bu güzel sözlerinizle film gibi bir final yapmış olalım o halde. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Kısa, öz ama çok keyifli bir sohbet oldu. Her ikinizin de katılımıyla çok teşekkür ediyorum. Varlığınız için, burada olduğunuz için, bayram misafirinde, bayram misafirimiz olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa almak isterim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ve hayırlı bayramlar.
1: İyi bayramlar, güzel bayramlar. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bayram misafirlerimiz usta sinema tarihçisi Burçak Evren ve usta piyanist besteci Hüseyin Sermet bizimle birlikteydi. Gelecek hafta başka bölümlerde, başka programlarımızda görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar, güzel bayramlar, saygılar ve sevgiler efendim.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Aylin Şengün Taşçı samimi ve içten sohbetleriyle 24'e bayram misafiri oluyor. Zeynep Türkoğlu'yla bayram misafiri bugün 11.10'da 24'te.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı.

Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece Asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltıları,

taşlarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vur vur. Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
0: Sağ ol. Tamam.
2: Baba.
1: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba?
1: Ne?
2: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
7: Elhamdülillah.
8: Ha, Sertaç arıyor.
6: He?
8: Sertaç.
9: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
8: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
9: Enişte, bayramın kutlu
6: Sertaç,
9: olsun.
6: Sertaç bak yanımda kim var, bak.
9: İneme bak, ineme.
7: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
9: Ellerinden öperim.
7: Çok güzel.
6: Bak şimdi kime veriyorum?
10: Dur getir, ben de konuşayım.
6: Bilmiyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
9: Alam.
8: Sertaç.
9: Bayramın kutlu olsun.
8: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
11: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Tokat'ta cep telefonuyla çekim yapan 4 kişi Kelkit Çayı'na düştü. 2 kişi kurtarılırken 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan kişileri arama çalışmaları başlatıldı. Olay Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşandı. Kelkit Çayı kenarında skuterle öz çekim yapan 4 arkadaş suya düştü. Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı. İlker Parlak'la Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıktı. Kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale'nin bulunması için kriz masası kuruldu. AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, sudaysa botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. İki gencin bulunması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kaybolunca ekipler alarma geçti efendim. Gece boyunca arama çalışmaları yapıldı ve saatler sonra sevindiren haber geldi. Küçük çocuk sağ salim bulundu. Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen köyünün Alameddin yaylasında yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar Alameddin yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
1: Arkadaşlar Allah kolaylık versin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram diplomasisi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmenin detaylarına bakalım. Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebboune'la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı

Görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğini ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tebbu'nun ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

0: 24'ün Amerika'da özel röportaj yaptığı firari Umut Altaş'ın sözleri yeniden gündemde. Gülistan Doku dosyasında şimdi o iddiaların merkezindeki araç bulundu. Dönemin valilik koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip sessizce belediye envanterine geçirilmiş. Araç şimdi Ankara'da kriminal incelemede.
1: Benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen. Viyadükte,
1: köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
1: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir ona.
3: 24'ün konuştuğu kritik isim bu ifadeleri kullanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır konuşulan o araç sonunda bulundu. Ve dosyanın seyrini değiştirebilecek en kritik inceleme şimdi başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı lüks cip, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
1: Türkay, biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken, kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki, söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
3: Dosyada daha önce adı geçen araçla ilgili çalışma savcılık talimatıyla yeniden derinleştirildi. Yapılan araştırmada cipin uzun süredir Nazımiye Belediyesi envanterinde bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem valilik bünyesinde kullanılan aracın daha sonra belediyeye devredildiği öğrenildi.
1: Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi o halletti zaten.
3: Ekipler aracı çekiciyle teslim alırken şimdi gözler kriminal incelemeden çıkacak rapora çevrildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik kalıntılar, lif izleri ve kimyasal temizleme bulguları araştırılıyor. Elde edilecek bulguların Gülistan Doku'nun ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlarla birlikte oğluna ait aracın da incelemeye gönderildiği belirtilmişti. Son bulunan ciple birlikte kriminal incelemedeki araç sayısı 7'ye çıktı.
1: Bir sabah, sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
2: Kastettikleri araba ne?
1: Şükrü'nün kendi arabası.
3: Dosyayı yeniden Türkiye gündemine taşıyan gelişmelerden biri de 24'ün Amerika'da gerçekleştirdiği özel röportaj oldu. Firari Umut Altaş'ın röportaj sırasında dile getirdiği iddialar uzun süre tartışılmış, özellikle Şükrü Eroğlu ve araç detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
1: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
1: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür, orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
1: Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gel.
2: Tamam.
1: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
1: Santa Fe'ye koymuşlardır. Bundan sonra gitmişlerdir ona.
3: Yıllardır cevabı aranan Gülistan Doku dosyasında şimdi herkes aynı soruya kilitlendi. Ankara'dan çıkacak kriminal rapor karanlıkta kalan o günün izlerini ortaya çıkaracak mı?
0: Böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim. Saat başında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Bayram misafiriniz olmak için yola çıktık. Size de şimdiden teşekkür ediyoruz. Kapınızı, ekranınızı bize açtınız. İki kıymetli misafirle geldim tekrar karşınıza. Konuklarım iki değerli akademisyen. Fakat dünyalarıyla, ufuklarıyla bayram sohbetimizi çok renklendirecek ve tatlandıracak değerli insanlar aynı zamanda. İzninizle hemen tanıtıyorum. Konuklarım İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar Hocam. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve izninizle ablam diyeceğim.
2: Çok sevinirim.
0: Büyüğüm, sevdiğim diyeceğim. Çok değerli bir sanatçı o. Sesi hepinizin kulağında, gönlünde biliyorum. Bir akademisyen olarak bugün daha ziyade karşımızda ama bütün çalışmalarıyla Aylin Şengül Taşçı da yine konuğumuz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Bayram misafirliği şahane bir şey hocam. Çok sürprizli, çok güzel. Gittiğiniz yerde odanın içinde bazen tanıdıklarınız, bazen tanımadıklarınız oluyor ve ilginç sohbetler açılıyor oradan. Ben birazcık bu cüretle, bu cesaretle çıkıyorum yola. Çünkü akademik toplantılar içinde sizi gördüm. Siz sanatınızı icra ederken sizi gördüm. Ama bir bayram günü koltuğumuzda ağırlamamıştık. Hiç harikulade oldu. Nasılsınız efendim? Bayram nasıl?
1: Efendim hakikaten hani taçlanan günler, bayramlar. Dostlukların da taçlandığı. Bizim kendimizi bir kere daha günümüzün tabiriyle check-up yaptığımız günler. Yani hem bedenen hem ruhen hem de işte iş hayatı içerisinde yaptıklarımız, ettiklerimiz, dostlarımızı görmüş olmak. Dediğiniz çok doğru. Gidilen bir bayram yerinde, bir evde ayrı bir sohbete dahil olmak. Yani bence mükemmel bir şey. Var olsun bayram daima. Ömrümüz de bayram gibi olsun inşallah.
0: İnşallah. Bütün hayacı ve bereketiyle, güzelliğiyle. Özel zamanlar bunlar. Kıymetli zamanlar aynı zamanda. Sevdiklerimizi görebildiğimiz ve o güzel şeylerin tadına bir kere daha, bir kere daha şükredebildiğimiz zamanlar ama o bayram sohbetlerinin içine herkes kendi dünyasından konuşuyor. Mesela bir araya geldiğinizde eş dost sohbetinde Aylin Hanım bayramın tadı mı oluyor? Yoksa her sohbetin içinde yine müzik mi oluyor? Yine okul mu oluyor? Yine akademi mi oluyor? Yapılacak işler güçler mi oluyor? Çünkü hocam Aylin Hanım'ı siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Estağfurullah. Ben söz söyleyemem ama.
2: Estağfurullah.
0: Yani şapkalar bir o bir bu bir o tarafta dokunan bezler bir bu tarafta dokunan bezler.
2: Estağfurullah.
0: Hangisi şekillendiriyor? Nasıl şekilleniyor?
2: Bayram çok farklı bir beraberlik

0: durumu sevgili Zeynep? Çünkü hep bir arada olduğumuz insanların dışındaki insanlarla bir araya geliyoruz. Farklı ortamlardan bizi görmek için. Eskiden biz birilerini görmek için gider birilerinin elini öperdik. Artık bizim elimizi öpmeye gelen gençler var. O beraberlik içinde dolayısıyla sohbetler de farklılaşmaya başlıyor. İş hayatından uzaklaşıyorsunuz. Sanattan da uzaklaştığım anlar oluyor. Daha çok insanların kişisel olarak birbirlerini nasıl buldukları, tanıdıkları, bundan sonraki süreçte neleri takip edecekleri konuşuluyor. Bu bana çok iyi geliyor.
1: Çok zevkli şeyler bunlar hakikaten. Çünkü birbirimizin farklı yönlerini görüyoruz ama zihninizi durdurabiliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. Çünkü hayatımızı aslında ilgi alanlarınız, çalışma alanlarınız öyle kuşatıyor ve kapsıyor ki bir taraftan da şüphesiz bir aile ortamımız, bir eşimiz, dostumuz, çevremiz var ama zihin duruyor mu hocam, durabiliyor mu? Yani şimdi bu bayram günlerinde başka bir faza, gerçekten başka bir kompartmana geçebiliyor musunuz? Yoksa akılda hala şimdi bir dakika pazartesi günü yapılacaklar var mı?
2: Aslında şöyle, ben özgürlüğü zamanın özgürlüğü olarak alırım. Yani insanın özgürlüğü de zamanı ona aitse onun o zaman özgürdür. Bayram da bir özgürlük günleri gerçekten. Yani zaman, eğer o gözle bakarsak mükemmel. Bunu içine her birçok şeyi dahil edebiliriz. İşte Aylin'in de bahsettiği gibi görmediğimiz dostları görmek var bunun içerisinde. Ama o görmediğimiz dostların da hakikaten nüfuz edebilmek. Yani onların düşünce dünyasına, onların anlatabilecekler. Yani gönlü açarak gidebilmek o sohbetlere. Kapatarak değil de oradan bir bereket olabilir. Biz hayatımızda şunu gördük. Yani benim hekimliğim de malum, biliyorsunuz. Biri randevu ister, gelmek isterse sakın hayır demeyin derim yanındakilere, size de gel. Çünkü bizim bilmediğimiz bir nedenle geliyor olabilir. Bizden sonra ayrılıp nasıl gideceği önemli. Bize gelişi değil de öyle. Bayram da böyle bir şey galiba. Biz birilerinin bize o bayrama gelmesi başka bir bereket. Giderken, ayrılırken gitmesi de başka bir bereket. Ama biz de o günleri dolu geçirmeliyiz. Yani tabii ki bayramlarımız da planlı, programlı olmalı. Çünkü biz hakikaten zamanımızı madem bahsettik, o zamanımızı da orada hani bayrama yakışır şekilde doldurmalı diye düşünüyorum.
1: Ve hepsi birbirine eklenerek gidiyor. Ben zannederdim ki, izninizle bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Ben zannederdim ki hayatta her şey böyle sıralı bir biçimde geliyor. Yani yapılacak şeyler, yaptık, paketledik, bitti, çek kenara, sıradaki falan. Değil, her şey iç içe ve bir arada. Dolayısıyla bugünlerde diyelim ki bir bayram atmosferi içindeyiz ama herkes kendi ilgileriyle, kendi gündemleriyle yaşamaya da devam ediyor bir taraftan. Yoğunluk, yorgunluk nasıl? Bayram bir dinlenme mi olacak Aylin Hanımcığım sizin için?
0: Kesinlikle dinlenme olacağını söyleyebilirim sevgili Zeynep. Aslında birçok insan için bayram zaten tatil anlamına geliyor. Doğru mu yanlış mı, bu çok tartışılır. Ama ben kendi adıma bazen o kadar çok telefon üst üste geliyor ki teker teker gelin diye kendi kendime bağırdığım anları bile hatırlıyorum. Bu anlamda gelen her telefonun bayram tebriği olarak gelmesi çok güzel bir duygu. O anlamda geçirilecek zamanlarda insanı yeniliyor.
1: Değerli izleyenler, şu ana kadar Sayın Rektör Hocamın ve Sayın Aylin Şengün Taşçı'nın büyük bir anlayışla benim sorularımı karşıladın, gördünüz. Fakat bundan sonra aramız biraz bozulabilir. Elimde değil, yapacağım ben bunu. Çünkü sizi her ne kadar bayram atmosferinde misafir ediyorsak da uzun süredir bir araya gelişlerimiz, çeşitli etkinliklerine, okulun şahit oluşum İstanbul Üniversitesi'nde olup bitenlere, bazen vitrinin dışından, bazen biraz daha içine girerek şahit oluşum beni epeydir heyecanlandırıyor ve hareketlendiriyor. Şimdi hocam, ben ne zaman bu kadar geniş bir zamanınızı bulabileceğim? Siz okuldan çıkmış olabilirsiniz ama ben o okulun içine gireceğim şimdi. Girelim mi?
2: Ama zaten açık kapı, açık bilim diye logo şeyimiz o ya, asıl mahlamız da o. Ve onun için herkesin gelmesini, görmesini istiyoruz. Hatta inşallah becerebilirsek duvarsız üniversite anlayışımız var. Yani toplum bilim kaynaşmasının merkezidir oralar. Yani uzaklaştırılmış toplumumuz oradan. Yani siz bile oraya gelememişseniz diğer insanımız nasıl gelsin oraya? Yani ama üniversite öyle bir yer değil ki. Üniversite
1: zihnimizi doğru konumlandıramamış mıyız? Acaba engeller mi çıkmış? Şunun için soruyorum. Şimdi ben bir bütün bir yaşam alanı, gerçek anlamıyla bir yaşam alanı görüyorum son dönemde girip çıktıkça. Cümle kapısından girildikten itibaren o geniş bahçesi iç

0: içinde havuzlu bahçesine doğru veya salonlarıyla diğer yönleriyle insanların zihninde üniversite denilince özellikle belli bir telaşın ve yarışın içindeyse ki bugünlerde bizi dinleyenler arasında o yarışın terini, sıcaklığını çok hisseden ebeveynler de öğrenciler de var. Bir hazırlık içindeler. Hayatlarında çok önemli bir şey üniversite eğitimi insanların. Fakat bu yarış içinde bir yerde bir çerçeve içine oturtuyoruz. 4 yıl içinde girilecek, çıkılacak ve kendi ilgi alanı ya da hazırlandığı bölüm neyse onunla ilgili olarak. Ama sizin bahsettiğiniz ya da yaşattığınız, teneffüs ettirdiğiniz hava tam böyle bir şey değil. Başka bir şey olup bitiyor orada. Üniversite anlayış itibariyle nasıl sıcaklaşmaya başladık, nasıl maniler vardı ki önümüzde şimdi onların önünden atlıyoruz?
1: Ya orası o kapı manilerin simgesi yani o 99'lu yılları, 28 Şubatları hiç konuşmayalım. Yani nerelerden gelmiş bir yer. Ben ne kadar açtık desek de zihinlerde hala oranın o kapalı kapısı ve işte birileri girebilir, birileri giremez. Yani hukuku, insan haklarını kendilerine göre yorumlayan bir anlayıştan geçmiş. Ama bu yeni değil. Sonrasında da bir sorun oluyor. Biz üniversite dönüşümünde biraz geç kalmışız. Yani toplum bilim kaynaşması üniversitelerin olmazsa olmazı bir. Bir de benim kanaatim hep aldığında da öyleydi. Biz bilim öğretmeniyiz. Yani üniversiteler bilimi öğretir idi. Oysa biz öyle bakmıyoruz. Üniversiteler bilimi üretir.
0: Yani varoluş tanımına ilişkin yeni bir bakıştan bahsediyorsunuz.
1: Bu ürettiği bilgi de, ürettiği bilim de hayatın sorunlarını çözmek içindir ama.
0: Yani, dışarıda uzakta bir şey değil.
1: Söylediğimiz bu ama bunu ben yeni söylemiyorum. Yani 97-98 krizi vardı, Güney Asya krizi. O krizde Vietnam olsun, Singapur olsun, Malezya olsun, Kore, Japonya bunlar ciddi bir kriz yaşadılar. Ama onun arkasından şunu getirdiler. Dediler bu üniversitelerin bize yaptığı en büyük yanlışlık, en büyük kötülük bu. Bizi uyarmadılar. Bizim bu böyle bir krize gideceğimize bizi uyarmadılar ve krizde nasıl çıkacağımıza ait de bize yapmadılar. Ve oturdular ve onlar üniversitelerinin tarzını değiştirdiler. Bunu Batı üniversiteleri daha evvel yapmış. Yani Batı'dan kastım Transatlantik daha önce yapmış. İngiltere 90'ların başında yapmış. Fransa'da yine öyle. Ama Avrupa, kıta Avrupası da buradan esinlenerek o yıllardan sonra yaptı. Yani 2000, 2001, 2002 büyük bir dönüşüm oldu. Yani bilimin toplumun ihtiyaçlarını çözebilme. Ama biz tabii burada biraz daha inşallah İstanbul Üniversitesi bu görevini bu bakış açısıyla, bu anlayışla bütün üniversitelerimizle aynı çizgide sürdüreceğiz. Çünkü araştırma üniversiteleri anlayışı da ülkemize geldi. Üniversitede, ülkemizde üniversiteler artık Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenip puanlandırılabiliyor. Onların bir değeri olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şeffaflık, şeffaflığı getirir ve yapılan işin de daha iyi görülmesini sağlar. Ben bu açıdan büyük bir şey değildi belki ama üniversitedeki öğrencilerimiz bile emin olun o kapıları açarken anlayamadılar. Hatta çok kısa bir süre 2 gün, 3 gün yürüyüş yaptılar. Kapıları kapatın, ellerinde pankart var, demokratik üniversite istiyoruz diye.
0: Anlayış ne kadar terse dönebiliyor bazen ve yerli yerine konulması ciddi bir emek istiyor aslında. Bu çok ilginç. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada siz geçmiş dönemi hatırlatınca tabii kendi ilk gençlik yıllarıma da gittim ister istemez. Pek de hatırlamak istemediğim yıllara gitmiş oldum. Çünkü biz iyi şeylerden bahsetmek istiyoruz ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ayağımıza pranga olmasın istiyoruz hiçbir şekilde yanlışlıklar ve o günün eksiklikleri. Ama bu çok heyecan verici fakat anlayışın ters yüz edilmesi apayrı bir mesele değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Bu çok tuhaf. Bu çok tuhaf. Yaşanan bir alana dönüşmesi, bu kadar garipselmesi çok ilginç. Detaylarına geçeceğiz hocam ama benim beni sadece genel olarak akademi ve üniversitelerle ilgili değil, İstanbul Üniversitesi meselesinde çok heyecanlandıran şeylerden biri şu. O tatsız dönemi bir kenara bırakırsak çok önemli bir tarihe ve geleneğe de sahip aynı zamanda. Bu mirasın onun kendi kimliği üzerindeki özelliği, farklılığı ne ola ki?
1: Zeynep Hanım, asıl zaten kilit şey orada bence de. Çünkü sadece dediğimiz dönemden çok geriye gidelim. İstanbul'un işgal yıllarında işgal güçlerinin bayraklarını ilk astıkları yer o binadır.
0: Sembolik değeri var.
1: İlk evet. İstanbul'a girdiklerinde gelip orada hemen bizim Şehzadebaşı Karakolu'ndaki zaptiyeleri şehit edip

0: yerdir. Bilim üretmek o nedenle önemlidir. Bilgiyi bizim üretebilmemiz. Bugün geçmişte işte dünya 5'ten büyüktür. Herkes biliyordu. Yani Birleşmiş Milletler'in kuruluşu yeni değil ki. Ama onu söyleyebilecek hale gelmiş olabilmek, onun arkasında duruyor olabilmek, bizim de İstanbul Üniversitesi'ne işgalin bittiği yerdir. Zamanında Sultan Fatih'in Hazretleri'nin fethettiği bir topraktır, bir mekandır. İlk sarayını kurduğu yerdir. İlk sarayından sonra Topkapı Sarayı yapılıyor. Uzunca bir süre harem, şehzadeler burada kalıyor. Ta ki 1800'lere kadar, sonra Topkapı Sarayı'nın tamamı bitiyor. Hepsi oraya gidiyor. Ondan sonra burayı orduya devrediyorlar, bu binayı. O bu ordudan daha sonra da 1924'te üniversiteye geçiyor. Ama orada çok önemli bir şey var. Bu sarayla Topkapı Sarayı'nın arasındaki yolun adı divan yoludur, kral yoludur, padişah yoludur. Yani dolayısıyla böyle bir mekanda olup burayı İstanbul insanının, Türkiye insanının, hatta bir dönem payitaht olmuş bir şehre kendisini orada hisseden dünya insanlarının gelip görmesinden daha doğal ne olabilir ki? Bunları oraya biz davet ediyoruz. Bu onların da gelip oradan inşallah kendilerine çıkarabilecekleri pay olsun istiyoruz.
1: Cam tavanlar kırılıyor. Bir takım bedelleri oluyor ama cam tavanlar aslında kırılıyor ve ondan sonra yola öyle devam edilebiliyor. İnsanın kişisel olarak anlayışını da değiştirmesi çok önemli. Zaten heyecan duymakta olduğum süreçlerden geçtim. Geçen yıl boyunca öğrencilerinizle, hocalarınızla bir araya geldiğimiz çeşitli vesilelerle toplantılarda bir araya geldik, görüştük. Orada yaşayan bir hayat olduğunu, yani sınırlandırılmış değil, yaşanan bir hayat olduğunu tecrübe etme fırsatını sayenizde bulmuş oldum ben ama bunun çok ciddi ve kararlı adımlarla atıldığını görüyoruz.
0: Hakikaten çok iyiler. Yani ben huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Öğrencilerim çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani o Ramazan iftarlarında görüyoruz çok iyi. Mezuniyet günlerinde görüyoruz çok iyi. Ben işte bahçeyi gezerken, kendi yerlerine giderken öğretim üyelerimizin öğrenci öğretim üyesi kaynaşmasını biraz daha artırabilirsek emin olun o daha zirveye çıkacak.
1: Yalnız bu kadar iyimser olmanız benim ilerlememi zorlaştırıyor sevgili hocalarım. Yani biz sohbeti çünkü son yıllarda nasıl yapıyoruz? İşte gençler. Vay efendim Z kuşağı falan filan. Bunların hiç araya girmediği çok müthiş inançlı iki insan görüyorum. Yani gittiğiniz istikametle ilgili ipucu toplamaya çalışıyorum bu yüzden. Bu heyecanın kaynağı nedir acaba Aylin Hanımcığım?
2: Yani Sayın Hocamın da söylediği gibi üniversitenin yapısındaki gelişmeler o kadar pozitif bir yönde ilerliyor ve o kadar güzel çalışmalar yapılıyor ki burada pozitif olarak konuya bakmamak, negatiflikler aramak art niyetlilik olur. Hakikaten son zamanlarda yapılan bazı faaliyetlerin içinde yer aldım. Mesela bir Sosyal Fest adlı çok büyük bir organizasyon gerçekleştirildi. Orayı ziyaret eden öğrenciler, oraya katılanlar, orada kendilerini ifade etmeye çalışanlar hep o kadar pozitif yaklaşımlar içindeydi ki biz de bir şekilde sanat boyutuyla içinde yer almaya gayret ettik. Burada senin düşündüğün anlamda işte gençler şöyle, gençler böyle, Z kuşağı olumsuz diyebileceğim hiçbir şey görmedim. Elhamdülillah diyorum. Ben kendi evlatlarımda da yakın çevremde de bu anlamda bir negatiflik göremiyorum. Belki bu benim şansım. Farklı düşünenler de mutlaka vardır, olacaktır. Ama farklılıklar olmadan da dünya devam edemiyor.
1: Arızasız ve imtihansız bir hayat galiba çok yok. Mümkün değil. Tabii. Zaten o söz konusu değil yok. Ama şimdi sizin tavrınızda şunu görüyorum biraz. Mesela hayatla ilgili arızalı giden taraflarla ilgili onun öyle olmaması ile ilgili tavrınızı ortaya koyan birisiniz siz. Veya nasıl olması gerektiğine dair sırf beğenmemek de bir meziyet değil. Bu olmamış. Peki sonra?
0: Olan ne?
1: Olan evet. Ne olabilir? Devamı nasıl olabilir? Nasıl olabilir kısmında? Sizin en başta da söylediğim gibi ben doğrusu sizin akademik yönünüzü daha sonraları öğrendim. Benim için sesiyle alıp götüren, hipnotize eden, büyüleyen bir sanatçı öyle bir programımızda muhteşem. Yani nasıl bu kadar kırılmadan çizgisini devam ettirebilir, bu kadar hükmedilebilir sese filan ben hayret ve dehşetle izlemiştim. Büyük bir zevk almıştım. Ama bir taraftan çalışmalarınızı yıllar içinde biliyorum. Sondan geriye doğru gidelim birazcık. Son günlerde sizi meşgul eden nedir? Galiba siz İstanbul Üniversitesi biraz meşgul ediyormuş bir takım

0: Biz bizeyiz.
1: Sevgili Zeynep, bu meşguliyet o kadar güzel bir meşguliyet ki hayatım boyunca bir iş yaptığım zaman o işi aşkla, severek yaptığım için yaptım. Zaten sevmediğim şeylerin içinde de hiç olmadım. Hemen kaçıp gittim. Öyle bir yaklaşımım, öyle bir yapım var ve son 5 yıl içinde Sayın Hocamın, Sayın Rektörümüzün başkanlığındaki o yapı içinde yer almak, ilk önce konservatuarda öğretim üyesi olarak bu yapının içine girdim. Daha önce biliyorsun uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda sadece sanatla devam eden bir yapıdaydım. Araya bir bakan danışmanlığı görevi girdi. Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in yanında keyifli bir dönem yaşadık. Hepsi bunlar büyük bir mutlulukla yapılan işlerdi. Üniversiteye geldikten sonra kendi kendime bir karar verdim. Hiçbir şekilde bir yönetim ve işte üst düzeyde bir yerde bulunmayacağım. Derslerimi vereceğim, gideceğim, sanatımı
0: bana
1: yapacağım.
0: Bana sorsaydınız yemeyeceğimi söylerdim.
1: Fakat gerçekten bu benim elimde olmadı. Çok kısa bir süre sonra işte Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı oldum. Sonra Sayın Rektörümüzün tensipleriyle orada bir bölüm kuruldu. Türk Müziği bölümünü kurduk. Bölüm başkanı oldum. Sonra bir şekilde vesile oldu, müdür yardımcısı oldum. Bütün bunlar devam ederken yine hocamızın takdiriyle Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürü olarak görev yapmaya başladım. Nerede olmam gerekirken nereye geldiğimi ben de hesaplayamıyorum ama garip bir şekilde bütün bunlardan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdi demek ki yapıyla ilgili.
0: Bize yıllar evvel bir hocamın, bir öğretmenimin söylediği bir şey vardı. Müslüman dinlenmek için o işten bu işe geçer.
1: Evet. Çok yani doğru. Evet.
0: Bu böyle evet. Bir şey. Evet. Şimdi sizin tek başınıza sadece bir derse girmeniz ki bu sıradan bir şey değil. Bu kendi başına büyük mesuliyet. Oradaki
1: şüphesiz.
0: Hocalığınız, o büyük bir mesuliyet. Ama sürekli yıllar boyunca daima projelerle alanda farklı bir söz söyleyebilme, etkin bir biçimde söz söyleyebilme üzerine çok projeler yaptınız. Osmanlı Müziği Araştırmaları Merkezi nedir, ne değildir, ne yapar, neyle ilgilenir, icra ile mi ilgilenir, arşivçi midir, tarihçi midir, ne
1: evet,
0: yapar?
1: Hocam mı ifade etsin acaba yoksa?
2: Sadece şunu söyleyeyim, yani işi yapan yapar diye bizim gençlik yıllarımızdaki Allah rahmet eylesin bir hakikaten mütefekkirin meşhur sözüdür. Burada da böyle Aydan'ın bu anlattıklarını üstüne eklenerek gelmesine üzülmemek lazım. Zamanı daraltıyor ama zamanın bereketlenmesi de bu. Yani zaman bizim elimizde değil. Yani
1: doğru.
2: Yaradan zamanı bereketlendirir. Evlatları düşünmeli, arkayı düşünmeli. Yani Fatih Sultan Mehmet Han zehirlenip öldürüldüğü zaman o zaman batıdaki algı Büyük Kartal öldü diye.
0: Böyle duyuruldu, evet.
2: Şimdi hakikaten bu nasıl olabilmiş? Yani bu insanlar yaşamışlar ve bunları yapmışlar. Biz zamanı hakikaten biz bilmiyoruz. Bizden sonra hatta o dönem kimse yeni çağ, yakın çağ falan da bilmezdi. Rönesans, reform bunları da bilmezdi. Yani burada da biz Osmanlı dönemi müziği uygulama araştırma merkezi. Yani Osmanlı dönemi müziği aynı Osmanlıca gibi. Yani kim bu? Yabancı değilse böyle olmaz. Özümüzdeyse bu kadar
0: niye aramıza
2: mesafede durulmaz. Biz doğru. Bu sene bu disiplinler arası gelişim dersleri başlattık. Sizin demin dediğiniz üniversitede hakikaten eğitimin de ters yüz edilmesi lazım. Farklı bir bakış açısıyla bakılması lazım. Eminim sanata da böyle
0: doğru
2: bakmamız
0: hocam.
2: Lazım. Yani sanatı o kadar kolay ki şimdi icracı olabilmek. Ama o icracı olabilenlere o fırsatı verebilmek için de yollar lazım. Osmanlı dönemini eğer biz o müziğin içerisinde olmazsak o müziğin o kadar çok talibi var ki unutmayalım. Ben
1: kesinlikle.
2: 63-64 ülke var Osmanlı topraklarının içerisinde bugün bağımsız Birleşmiş Milletler'e kayıtlı.
0: Evet.
2: Bunlar da bu müziğe biz varız diyorlar. Ama esası öyle. Biziz. Bilmiyorum hocam.
1: Doğru hocam. Yerden göğe kadar doğru söylüyorsunuz.
0: Rahmetli İlber Ortaylı'nın bir sözünü anımsattı bana bu söylediğiniz. Özellikle bugün müstakil ülke olarak adını andığımız ülkelerin aslında Osmanlı bütünü içinde parçalar olduğunu bilmemiz, bunu idrak etmemiz çok önemli. Merhum derdi ki biz Osmanlıyız ibaresi de tek başına yeterli değil. Biz de Osmanlıyız diyeceğiz. Çünkü Osmanlı olan çok yer var. Belki bunun sancaktarıyız. Belki bunun merkeziyiz. Böyle diyebiliriz. Merkeziyiz. Doğru. Temeliyiz, doğru. Çatısı da olduk, doğru. Ama bu bütünlük içinde çok fazla yer vardı ve zannettiğimizin ötesinde bir, tenzih ederim, çok özür dilerim,

0: Bilen elbette biliyor. Sevdalısı, gönüllüsü bileni elbette biliyor ama Osmanlı dönemi müziğinin dünyada çok ciddi karşılığı var da sanki biz farkına varamıyoruz gibi hissediyorum. Ne dersiniz?
1: Yani klasik çok batı doğru. Müziğiyle
2: çok doğru.
1: Evet doğru. Kesinlikle ikisini karşı karşıya getirdiğimizde dünyada iki tane çok değerli müzik türü olduğunu, birisinin tek sesli, birisinin çok sesli yapı altında çok büyük bir zirve oluşturduğunu biliyoruz. Bir Bach varsa bizim de Itri'miz var. İşte bir Schubert varsa bizim Şevki Bey'imiz var. Yani o kadar değerli bestekarlarla örülmüş bir müzikten bahsediyoruz ki belki de Sayın Hocam da belki kabul edecektir. Sadece Osmanlı dönemi müziği olarak değil de Türk müziği olarak bunu şekillendirsek. Çünkü bu öncesinde de vardı, sonrasında da devam etti. Belki kurallar, kalıplar Osmanlı dönemi içinde birazcık daha ortaya çıkacak şekilde kendisini gösterdi. Ama bu müzik yaşayan bir müzik. Hala devam ediyor ve 1000 yıl öncesinde de vardı.
0: 1000 yıl öncesinde vardı deyince siz anımsadım. Sizin böyle bir projeniz de vardı.
1: Evet.
0: 1000 yıl öncesinden itibaren hangi kaynaklardan besleniyor diye. Enteresan. Bazen gerçekten hocam buyurduğunuz gibi bir parça uzağında hissedebiliyoruz. Dile uzaklık, dile aşinalığımızın azalması veya müzikal yapısına aşinalığımızın. Aylin Hanım. Kolay şey dinlemek istiyoruz. Orada
1: öyle.
0: Ciddi bir okuma gerektiriyor
1: öyle.
0: Bu müziği dinlemek için ciddi bir kulak doygunluğuna da ihtiyacımızın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yıllardır ilgileniyorsunuz. Bir kere bu 1000 yıllık hikayenin kaynağından biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Hem müzikal hem sözel olarak. Bu cidden önemli bir şey çünkü.
1: Bu hikaye şöyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışırken ben sadece verdiğimiz konserlerle insanlara ulaşmanın çok da yeterli bir çalışma olmadığını düşündüm. Ve bir gün dedim ki ben liselere gideyim. Oradaki gençlere konser vermeyeyim. Onlara bir hikaye anlatayım. 1000 yıllık Türk müziği tarihini çocukların anlayacağı dilde hikayeleştirerek, işte padişahları tanıtarak, dönemleri tanıtarak ve küçük örneklerle çocuklarla paylaşayım dedim. Bir iki liseyi aradım. Hemen hocalar, müdürler işte hocam kaç para istiyorsunuz diye girdiler konuya. Dedim para falan istemiyorum. Ben sadece gelip bana bu atmosferi sağlarsanız bu çalışmayı yapmak istiyorum dedim. Bir iki tane yapınca bu sefer hızlıca bana talepler gelmeye başladı. Derken o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu süreç gelişti ve bunu Türkiye'nin değişik yerlerinde yapmaya başladık. Çok güzel bir çalışmaydı. Pandemiyle birlikte noktalanana kadar çok on binlerce gence ulaştık ve bir farkındalık doğdu. Tek vurgulamak istediğim şey şu, çocuklara bir şey verdiğiniz zaman alıyorlar. Ben o toplantılarda konuşmaya girerken Itri'nin adını duydunuz mu diye sorduğumda 3 kişi elini kaldırırken çıktığımızdaki farkındalıktan sonra bana gelip de ya biz müziğimizi bilmiyormuşuz çok teşekkür ederiz diye yanıma gelip heyecanlarını paylaşan çocuklarla karşılaştım. Bu çok değerliydi. Şimdi de aynı şeyi başka boyutlarda yapmaya gayret edeceğiz.
2: Ya sahaya indirebilmek
1: evet.
2: Açıkçası öyle diyoruz. Yani Osmanlı dönemi müziği Osmanlı döneminde kalmış falan değil. Sahada da bunun karşılığı var. Uygulayıcıları var çok güzel. Bir de tabii safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar diye sosyal festivale böyle başladık.
1: Evet.
2: Yani verici olabilmeyi de bilmek lazım galiba.
0: Hatırlamak ve şöyle bizim... Toparlanmaya başlanıyor gibi geliyor hocam. Ne dersiniz bilmiyorum ama sevmek tanımakla da ilgili.
2: Evet.
0: Yani biz
2: evet.
0: Sıkıntılarımızı evet. sevmiyor. İnsanlar bunu sevmiyor. Tanırsa sevecek belki. Ve daha doğrusu belki su gibi sürekli değil ama yani ihtiyaç duyduğumuz şeyler birbirinden farklı kademelerde ihtiyaçlarımız aslında. Temele nasıl gelecek? Zor mu? Mesela yeni nesiller için bugünün hızından şundan bundan bahsediyoruz hocam. Kendinizi bu konularla ilgili çalışırken bir dönemi anlamaya, anlatmaya ve buluşturmaya çalışırken zorlanmış hissediyor musunuz? Ya da aslında o kadar da değil. Bak şöyle olur diyebileceğiniz ince noktaları var mı bu işlerin? Nasıl olabilir hocam?
1: Yani
0: çünkü
1: müziği
0: saha
1: açısından
0: tecrübeniz de var ve
1: düşünürsek dediğin gibi herkesin anlamadığı, bilmediği bir müzik türünü insanlarla paylaşmaya gayret ediyorsunuz ve orada o anlamama duygusunu üstünüze aldıktan sonra biraz da geriliyorsunuz. Ben bu insanlara kendimi ve müziğimi nasıl anlatabilirim diye. Son zamanlarda ben bunun testini kendi kendime şöyle yapıyorum.

0: Instagram, herkesin bir Instagram sayfası vardır. Ben de bir klasik müziği alıp kendi kendime mırıldanıp sayfaya yerleştiriyorum. Bir de çok sevilen bir eseri. Zeynep, ilginç bir şekilde o klasik esere gelen yorumlar ve o klasik esere gösterilen ilgi çok daha fazla, biliyor musun? İnsanlar kaliteyi ve altında bir ağırlığı olan sanatı hemen takdir ediyorlar. Anlamak, anlamamak boyutundan ziyade duygulara ulaşabilmek çok önemli belki de.
1: Tanımak, tanımanın yollarını açıyorsunuz siz aslında bütün çalışmalarınızla. Yani bir rafta, çok yukarılarda ve bizden çok uzakta bir şey olarak düşündüğümüzde erişemiyoruz oraya. Ama sizin elinize tanır hale geldiğimizde, evet, sevmek, bağ kurmak mümkün oluyor hakikaten. Ve enteresan, genetik kodlarımız olduğu gibi hafızamızın da galiba genetiği var biraz. Bırakmıyor bizi.
2: Zeynep Hanım çok güzel. Mesela mantık günleri yaptık. Dünya Mantık Günü'nde mantık günlerine ait bir etkinlik yapıyoruz İstanbul Üniversitesi'nde. Mantık günlerinde Osmanlı dönemi müziğinden bir şey olur mu?
3: Olur.
2: Ya yani oraya bunu koyarsanız o zaman mantıklı düşünme de müzikle entegre olabilir. Sosyal festivalde olabilir, Darülfünun söyleşilerinde olabilir. Her etkinlik, ama bunu işte o yakınlaştırma yöntemleri bulmak.
1: Disiplinler arasılık meselesi, o tırnak içindeki o ifadeyle de aslında son 10 yıllarda biraz daha fazla bir araya geliyoruz. Sanki kompartmanlara bölünmüş gibi. Bilim kendine ait alanında bir yerde, laboratuvar bir yerde, saha başka bir yerde. Kime lazım bu? Lazım olan alsın. Herkes için değil her şey falan. Fakat şimdi böyle bir birbiri içine girmek halinde yaşanıyor ve böyle algılanıyor. Bu bakış açısının kabul görmesi de çok hoş hocam.
2: İnsanız. İnsan bütün bir varlık. Yani müziğimiz ayrı, sanatımız ayrı, sporumuz ayrı, yok yiyecek içeceğimiz ayrı, bilmem espri anlayışımız ayrı, estetik ayrı. Olur mu? Hepsi biziz zaten burada. Şimdi onun için disiplinler arası denilen şeyi buluşturmamız lazım. Ayrıldı. Tamam. O devir tamamlandı. Şimdi o devirden buluşturma. Ali Fuat Başgil Hoca'nın, rahmetli, bizim hukuk fakültemizin eski hocalarındandır. Onun birçok gençlere öğütlerinde bir şeyi vardır.
1: Gençlerle
2: baş başa da. Bir şeyin her şeyini, her şeyinde bir şeyini bilmeniz lazım.
1: Çok güzel.
2: Yani her şeyin her şeyini bilmenize gerek yok. Evet. Ama bir şeyini bilmemiz lazım. Bize çünkü lazım o. Yani ya, bu bir yara olursa, bir bandaj yapmayı bilmezsek olmaz öyle, işte üzerine bas. Burnumuz kanadı, işte bir basmayı bilmezsek olmaz. Ayağımız takıldı, düştük, işte orada bir buz koymayı bilmezsek sağlığımız bu taraftan bozulur. Espri anlayışımız, yani bizim hani, bir eski hocamızın sözüydü. Mizah zekanın zekatıdır.
1: Tarık Minkari'nin sözünü hatırladım.
2: Yani hayat böyle bir şey yani, bütünlük evet. İçerisinde. Onun için hocalık, sanatçılık, yani soyut veya da böyle kalıp falan değildir. Onun için disiplinler arası çok güzel bir şey. Bu tabiri biz çok seviyoruz.
1: Gerçekten öyle. Çünkü o zaman yaşadığımızı daha çok hissediyoruz. Daha doğrusu benim sizden uzak düşmememe mesela vesile oluyor. Sizin alanınızla ilgili bir şeye daha fazla ilgi duymaya başlıyorum. Veya bana da açık olabildiğini ya da benim algılama seviyemden, benim anlama seviyemden hayatıma değebilecek bir şekilde var olabileceğini görüyorum. Hocam, bütün bunlar aslında bir bütün olarak görebilme ve biraz da hem kişisel olarak, hem toplum olarak, millet olarak ama hem devlet olarak kendine güven geliştirmenin sonucu olarak ortaya çıkıyor galiba. Yani yaptığımız planlamaların, hedeflerin herhalde erimini de bu özgüven ve güç duygusu belirliyor.
2: Vallahi orada tabii Ali Hanım, lütfen kusura, ben şöyle bakıyorum. Yani insanoğlu, hepimiz Allah inancı, işte hepimiz işte şehadet getirince böyle diyoruz. Ama orada o inanç mı yoksa güven mi? Kime güveneceğimizi bilme meselesidir orada. Yani sırtımızı sağlama almamız, güvenmemiz. O güven insanı hayatına başka bir şey katıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve oradan sonrası çok daha rahat gidiyor.
1: Doğru zeminler, aşinası olduğumuz ve bizi var ettiğini düşündüğümüz doğru zeminde oturduğumuz zaman galiba çıkıyor.
0: Doğru.
1: Böyle bir heyecan hissettiriyor insana.
2: Bize sorumluluk veriyor, çalışmamız gerektiğini, işte tevazu kanatlarımızı daima indirmemizi, anamıza babamıza iyi bakmamızı, büyüklerimize saygı göstermemizi, ölçüyü tartıyı doğru tutmamızı. Bunlar bilimin temelleri. İşte ateşin yakması, rüzgarın esip götürmesi, bunlar yeni bir şeyler değil ki. Ama bunları

0: doğru yerinde kullanmayınca sanki hiçbir şey yokmuş gibi bakıyoruz. Şimdi bunun arkasından bunu yapmak ve bu güzel örneklik çıkarıyor ortaya. O güzel örneklik de galiba filtre olduktan sonra kalan şey bu. Bizim geçmişimizde tabii bir yazı reformu geçirmişiz, yazımız değişmiş. Ama halkın içinde o müthiş bilgi rafine olarak, sözel olarak gelmiş. Emin olun ben her etkinlikte, her konuşmamda rahmetli babamdan bir söz hatırlarım. Çünkü o evde o kadar üst düzey konuşmalar olurdu ki bunlardan işte hep ama işte bunun için onu öneriyoruz. Ailece olun. Yani ailece oturun. Evlatlarınız sizden görsünler. Belki bugün için biraz kızabilirler, edebilirler ama geleceklerine çok işlerine yarayacak.
1: Bazı şeylerin anlaşılması da zamana ihtiyaç duyuyor gibi hocam. Şimdi sizinle sohbetimize başladığımızda ben içimdeki ukdeyi sizinle paylaştım. İstanbul Üniversitesi'nin önünden geçmek bugün Türkiye'de herhangi birinin de Kızıl Elmam diyebileceği bir heves barındırır içinde. Ben orada bulunmadım ama şimdi içinden gelip geçerken öğrencileriyle bir araya geldikçe, hocalarıyla bir araya geldikçe bu sefer ben niye orada değilim diye üzülmeyi bir kenara bırakıp ne güzel burası var ve insanlar yollarına devam ediyorlar buradan ve geleceğe doğru yürüyorlar. İnsan olmanın değerleriyle, hizmet etmenin değerleriyle, dünyaya bir söz söyleyebilme kapasitesinin değerleriyle diye. Bayram misafirliği de, bayram sohbeti de kendini zamanla sınırlıyor. Onun için sona doğru gelirken
2: çok güzel bir notaya kadar.
1: Sohbeti şimdi daha hocam buradan çıkacağım. Ben kahve içmeye bir başka yere daha gideceğim. Şaka şaka. Öyle bir şey yapmayacağım ama yine de gerçekten toparlayıp baktığımızda çıkamıyoruz. Neyle meşgulsek onun üzerine konuşuyoruz. Doğru. Ve gayet de güzel oluyor hakikaten böylesi. Onu söylüyorum. Kendi heyecanımın ötesine geçti. Yaşım ilerledikçe yani bir 10 yıl attıkça hayatın tadını veya idealini kendi varlığımın ötesinde hissetmeye başladım. Onun için sizin içinde bulunduğunuz ve hem insanı hem de onunla şekillenecek toplumu şekillendirecek bir yerin içinden bakıldığında nasıl bir ufuk var önünüzde? Hem kişisel olarak hem İstanbul Üniversitesi olarak neye hazırlanmakta hissediyorsunuz? Nedir heyecanlandıran sizi?
0: Zeynep Hanım, tabii benim hassas noktam, ben bundan 1975'te işte 16-17 yaşında bir delikanlı olarak tıp fakültesine girdim. Ve o zaman tıp fakültesi merkez binada, şu anda benim olduğum binadaydı yeri. Birinci sınıfı, ikinci sınıfı orada okuduk. Sonra işte meşhur Çapa kampüsü, gelmelerimiz, gitmelerimiz, işte üstünden 50 yılı aşkın bir zaman geçti. Oraları da neler geçirdiğimi çok iyi biliyorum. Arada bir 3 yıl Büyükşehir Belediyesi'nde olduk. Oraya da çok şey götürdük, çok şey getirdik oradan. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde de öyle. Yani eteklerimiz dolu olarak bu makama gelip oturduk. Etekleri dolu olarak makama oturmak hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığı anlamına geliyor. Yüce Yaradan'ın lütfuna, keremine ve ihsanına muhtacız o ömrümüz oldukça. Ve ona da bize de düşen onun ihsanına, lütfuna şükürle karşılık verebilmek. Şükür de elimizden geleni sonuna kadar yapabilmek. Ne geliyorsa. Bunun da başlıkları var bilimsel alanda. Araştırma kültürü arasında, uluslararasılaşmada. Kamu topluma yönelik katkı veya toplumsal kalkınmaya olan katkı. Ve bir de tabii mekan düzenlemesiyle ilgili. Yani önümüzde 5-6 hedefimiz var. Perspektif 2053 diye özetlediğimiz hedeflerimiz, bunları mekanı düzeltmek, bilim anlattığımız eğitim sistemini düzeltmek, işte disiplinler arası gelişim dersleri koyduk oraya. Önce 51 ile başladık, şimdi 74'e çıktı. Eminim bu yıl daha da artacak. Diş hekimliğinden geliyorlar, konservatuvardan geliyorlar, mimarlıktan geliyorlar, aynı dersi alıyorlar. Üçüncü sınıftaki geliyor, ikinci sınıftaki geliyor. Bunu artırmak birinci önceliğimiz. Çünkü daha çok farklı disiplinlerden farkındalık artsın. Araştırma kültürünü artırmak. İşte girdiğimiz bayramla beraber bizim İstanbul Üniversitesi'ne girebilmek, doçent, profesör, doktor öğretim üyesi olabilmek için puanlar değiştirildi. Bir defa lisan biliyor olabilmek lazım. Lisans okurken lisan bilmek önemli değil. Ama lisans bittikten sonra yüksek lisans, doktora, hocalık yaparken orada lazım. Çünkü biz İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci gelsin diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 1 milyon uluslararası öğrencimiz olsun. Şu anda 300-350

0: 150 bindeyiz. İlk hedef 500 bine ulaşalım. Bu nasıl olacak? Bunlara ders anlatacak hocalarımızın olması lazım.
1: O donanımda olabilmesi
0: için. O donanımda olabilmeleri. Bir de az önce atladığım araştırma meselesiydi. Araştırmacıya ihtiyacımız var bizim. Temel bilim araştırmacısına ihtiyacımız var. Yani Sağlık Bakanlığımız üreten sağlık diyor. Hepimiz milli ve yerli diyoruz. Bunu kim yapacak? Araştırma olursa olacak. Burasının ağırlığı bundan sonra araştırma üzerine. Projesi olmayan, araştırması olmayanın bu İstanbul Üniversitesi, Türkiye'de 208 tane üniversite var. Yani bizim şunu da unutuyoruz. İstanbul Üniversitesi sadece öğrenci yetiştirmiyor. İstanbul Üniversitesi hoca da yetiştiriyor. Doktor öğretim üyesi yetiştirecek bir yerlere gitmeli. Doçent yetiştirecek bir yerlere gitmeli. Doktorasını tamamlayacak bir yerlere gitmeli. Profesör olacak bir yerlere gitmeli. Yani gelecek vizyonumuzda ülkeyi de beslemek var. Sadece İstanbul Üniversitesi ile sınırlı olmamak şartıyla. Ama tek kelimeyle belki dersek bilim toplum kaynaşmalı. Türkiye bir bilim toplumu haline dönüşmeli ki biz bu dünyadaki varlığımızı koruyabilelim.
1: Çok iyi geldi içime bunları duymak, dinlemek ve dediğim gibi kendi hayatımın ötesine taşıyan bir lezzet verdi aslında. Yani çünkü yarını insanın kodunda da böyle bir şey var galiba yani. Benden sonrası da var. Dolayısıyla bugün ben ne yapıyorum, nasıl adımlar atıyorum diye. Çok iyi geldi ama bu şu anlama geliyor aynı zamanda. Rehavete hiç yer yok. İşte bayramda konuşacağınız kadar konuşun, sonra sakince dağılın ve işlerinizin başına dönün gibi bir şey, böyle bir anlam mı çıkıyor? Sayın Taşçı, üzülerek söylemek isterim ki çok zaman geçmiş bitti. Olsun. Hayır, çok geçmiş olsun. Siz de artık sadece kendi alanımda ben bunu yapacağım falan diyemezsiniz. Vizyon çizildi, ortaya konuldu.
2: Kesinlikle doğru ve gerçekten bir yandan bu disiplinler arası yaklaşım insana çok iyi gelirken bir yandan da dediğin gibi durma şansı vermeyen, sürekli üretmek ve çalışmak gerektiren bir durum. O yüzden hep böyle tetikte ve hazır olmak gerekiyor. Ama ben bunu yapanların bundan zevk aldıklarını, zevk alanların da bir yerlere gelebildiklerini düşünüyorum. Ona talibim.
1: Büyük bir zevkti sizinle söyleşmek. Ben gerçekten müteşekkirim. Biliyorum yoğunluğunuzu, telaşlarınızı. Fakat bütün bunların içinde bayram misafirliğine bizimle çıktınız. Harikuladeydi. Çok teşekkür ediyorum hocam, hocalarım. Her ikinize de. Ayağınıza sağlık.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Hakikaten teşekkür ederiz. Üniversitemize verdiğiniz katkılar için de bir kere daha üniversitem adıma biz de size teşekkür ederiz. Bütün o sohbetlerimizdeki varlığınız var olun. Seyircilerimizin de bayramlarını bir kere daha tebrik ediyoruz. Her günleri bayram tadında olsun ama tatil olarak değil, bayram olarak.
1: Bayram tadında. Evet.
2: Mutlu bayramlar diliyoruz. Evet.
1: Sağ olunuz. Değerli izleyenlerimiz, misafirlerimizle size şimdilik veda ediyorum. Bir başka bölümde yeni konuklarımızla tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşça kalın, hayırlı bayramlar.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazanılacak.

0: CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
5: Sertaç.
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: O enişte. Bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
6: bak. Gideme bak gideme.
4: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur dur getir ben de konuşayım.
3: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
6: Halam.
5: Sertaç.
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
8: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak. Halk buluşmasında mesajlarını verecek. Peki neler söylemesi bekleniyor? Yarın için neler bekleniyor? Detayları muhabirlerimizden alacağız. Hemen kim nerede aktaralım. Muhabirimiz Yağmur Yıldız Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bizleri bekliyor. Rahmet Taner Işıldak da CHP Genel Merkezi'nde. Öncelikle Yağmur'a gidelim. Yağmur, Kılıçdaroğlu'nun her şeyi ve bilinmeyenleri anlatacağı belirtildi. Merakla bekleniyor neler söyleyeceği. Peki neler söyleyecek? Nasıl bir programı var?
1: Bizler şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte. Tabii bayramlaşma süreci devam ediyor. Önce buradan başlayalım dilerseniz sevgili Duygu. Hem telefon diplomasisi olarak hem de elbette evine gelen ziyaretçiler olarak bayramlaşma devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Ve sizin de söylediğiniz gibi mahkeme kararının ardından ilk kez yarın genel merkeze gidecek ve burada hem partili hem de vatandaşlarla bir araya gelerek aslında bir anlamda bir miting düzenleyecek genel merkezde. Aslında onu boş bir genel merkez karşılamamış olacak. Vatandaşlar ve partililerle birlikte büyük çaplı bir karşılama da düzenlenmiş olacak bu miting vesilesiyle. Şu dakikalarda baktığımızda elbette bir sakinlik söz konusu. Bugün için herhangi bir açıklama veya hareketlilik beklemiyoruz. Bayram ziyaretleri dışında muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu yarına hazırlanacaktır bugün. Bu kapsamda elbette şöyle süreci de hatırlatacak olursak, geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Merkezi'nde aslında tarihi boyunca belki de asla görülmemiş görüntüler yaşandı. Hem o noktadan gelen görüntüler hem de tepkiler bir hafta boyunca etkilerini Ankara'da sürdürmeye devam etti. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmese de genel merkezde Özgür Özel ve ekibiyle birlikte bir abluka vardı ve o abluka artık mahkeme kararıyla da sona erdirildi. Bir yandan genel merkezde böyle bir süreç hakimken bir yandan da mahkeme kararının ardından aslında parti işleyişi kağıt üzerinde işlemeye devam etti ve Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini kağıt üzerinde bulunduğu noktadan devam ettirdi ve aslında basın danışmanı da şöyle bir ifade kullanmıştı. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır ifadesini kullanmıştı. Bu da dikkat çeken bir ifade. Bu kapsamda baktığımızda artık mahkeme kararının ardından yarın ilk kez genel merkeze gidecek olması önemli bir gelişme. Neler söyleyecek elbette. Özellikle yaşanan süreç kapsamında hem CHP'ye yöneltilen eleştirilere hem de kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstermişti. CHP'nin tarihi boyunca pek çok farklı konuda eleştirildiğini ancak ahlaki bir zeminde ve düzeyde bugüne kadar hiç eleştirilmediğini ifade etmişti. Ve partimizi kodlarına geri döndüreceğiz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla partiye ve kendisine yönelik eleştirilere elbette cevap verecektir. Mahkeme kararına ilişkin yorumu ve değerlendirmesi olacaktır ve elbette partinin geleceğine ilişkin yol haritasına dair de mesajlar vermesini bekliyoruz. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağını ifade etmişti. Kurultay konusunda ise bir tarih vermedi ama elbette kurultaysız bir parti olmayacağını ifade ederek kurultayın yapılacağını dile getirdi. Aslında bu süreçte baktığımızda pek çok belediyelerde yönetim değişikliği olduğundan mahalle mahalle köy köy en altta başlayacak bir kurultay süreci sil baştan yapılacaktır. Elbette buna ilişkin de detayları paylaşması bekleniyor. Özgür Özel ve yönetimiyle ilgili neler söyleyecek veya bir şeyler söyleyecek mi? Elbette bu da Ankara'da merak edilen konu başlıkları arasında. Söylediğimiz gibi şu dakikalarda bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Elbette parti dolayısıyla bayramlaşma devam ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma süreci devam ediyor. Bugün bir açıklama ve hareketlilik beklemiyoruz. Gözler yarına çevrilmiş durumda diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Yağmur Yıldız aktardı Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden efendim. Şimdi bir diğer önemli noktaya, CHP Genel Merkezi'ne götürelim sizleri. O noktada da bizleri muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Ahmet merhaba, oldukça önemli bir noktadasın. Zira yarın oraya gelecek Kılıçdaroğlu ve bayramlaşma gerçekleşecek. Peki şu anda orada nasıl bir atmosfer var?
2: Duygu Göktürk, öncelikle yayına başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Az önce Yağmur Yıldız Çelik de yayınında gösterdi Kılıçdaroğlu'nun evini. Güller vardı etrafında. Yarın da genel merkezde Gül Ki Güller Açsın şarkısıyla karşılanacak ve aynı zamanda temiz siyaset, güçlü Türkiye sloganı da ön plana çıkacak unsurlardan bir tanesi. Tabii şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde oldukça sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Zaten genel merkezin hemen dışarısında polis olası bir provokasyona karşı geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz biber gazıyla müdahale edilmişti CHP genel merkezine. O anlardan eser yok. İyice temizlendi. Zaten 3-4 gün boyunca bir temizlik yapıldı. Şimdi ise yarın hazırlıklar devam edecek. Peki yarın ne olacak? Yani Yağmur Yıldız Çelik biraz bahsetti. Yağmur Yıldız biraz bahsetti ama şunuyla ifade etmek lazım. Söylenilenlerden ziyade biraz da anlatılmayan taraflar var. Özellikle parti meclisi, MYK ve mecliste yaşanacak şeyler de çok önemli. Özgür Özel cumartesi günü saat 14'te Kızılay'da bir miting düzenleyecek. Buradaysa Kemal Kılıçdaroğlu düzenleyecek. Şimdi aralarında bazı tartışmalar var. Özellikle iki isim artık restleşmiş durumdalar. Yani ipler tamamıyla kopmuş duruma gelmiş aşamada. Özellikle parti meclisi burada çok önem arz ediyor. Zira Kasım 2023 kurultayından önceki parti meclisine geri dönüldü ve Kılıçdaroğlu taraftarları, Kılıçdaroğlu'nun yakın isimler biz öndeyiz diyor. 3-4 isimle parti meclisinde biz öndeyiz. Özel ve yönetim ise 3-4 isimle yine biz öndeyiz ifadesini kullanıyor. Tabii parti meclisi de ertelendi biliyorsunuz. Yani 1 Haziran'da yapılması bekleniyordu. Ertelendi. Salı günü mecliste grup toplantısı vardı. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla ikinci bir emre kadar yapılmayacağı söylendi. Fakat Özgür Özel mecliste yine bir konuşma yapacağı belirtildi. Açıkçası hem cumartesi günü hem salı günü oldukça yoğun geçecek ve aynı zamanda sıcak saatler yaşayacağız. Şimdi Merkez Yürütme Kurulu'na baktığımız zamansa özellikle parti meclisinin kararlarını uygulama açısından Merkez Yürütme Kurulu'nun da yarın açıklanacağı söyleniyor açıkçası. İsimler, bazı isimler zikredildi. Onu da söylemek istiyorum size. Mahir Polat, Bülent Kuşoğlu, Serhat Çimşek, Faik Öztrak gibi isimler var. 13 üyeden oluşacak ve bu isimlerin cumartesi günü açıklanması bekleniyor Duygu Göktürk. Tabii bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu var. Şimdi Yağmur Yıldız anlattı. Disipline sevk edeceği söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle yolsuzluk iddiaları bulunan ve şaibeli iddialar bulunan CHP üyeleri ve belediye başkanları hakkında. Yüksek Disiplin Kurulu'nun başındaysa şu an Artvin Vekili Uğur Bayraktutan getirilmiş durumda. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafıyla. Bu isim önemli, zira bu isim iki tarafa da yakınlığıyla uzlaşmacı olarak biliyor. Belki bu isim üzerinden ipler tekrardan kurulabilir ve cezalar belki rafa kalkabilir. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu oldukça kararlı gözüküyor. Özellikle şaibe ve rüşvet iddialarının temizlenmesi konusunda oldukça kararlı. Yine Yüksek Disiplin Kurulu'nda da biz bazı partiden ihraç istemleri veya cezalandırma eylemleri görebiliriz Duygu Göktürk. Bütün bunların akabinde şu an yine tekrar söyleyelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi sakin ama yaşananın oldukça hareketli. Önümüzdeki günlerde daha da hareketlenecek.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ahmet Taner'in de söylediği gibi efendim bugün sakin ama yarın oldukça hareketli bir nokta olabilir orası diyelim ve diğer başlıklarla devam edelim. Özgür Özel mutlak butlan kararı öncesinde de sonrasında da tüm stratejisini sarayın yargısı söylemi üstüne oturttu. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tüm bu ezberleri bozdu. Üstüne bir de dava dosyasına eklenen yeni bilgi ve belgeler olduğu ortaya çıktı. Son olarak Özel'e yakın isimlerden Turgut Koç, TDK'lere Özel'i desteklemesi için para verdiklerini itiraf etti. Özetle Özel'in tüm stratejisi bu süreçte çöktü.
3: Sorun benimle Kemal Bey arasında değil, milletle Tayyip

0: Bey arasındadır. Milletle Sayın Erdoğan arasındadır.
1: Özgür Özel, şaibeli kurultayla ilgili sürekli olarak konuyu saptırmaya, hedef şaşırtmaya çalıştı. Mutlak butlan kararı sonrası da bu tavrını sürdürdü. Ancak bugüne kadar ortaya koyduğu performans inandırıcılıktan epey uzak. Üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamalar eklenince, Özel ve arkadaşlarının Erdoğan düşmanlığında konsolidasyon planı tutmayacak gibi görünüyor.
2: Buradan alacağımız tek şey, en büyük emanet bize.
1: Bugüne kadar Özel-İmamoğlu ikilisi, bir çift mavi gözün izinden gittiğimiz için hedef oluyoruz söylemine sarılmıştı. Mutlak butlan kararı sonrası İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği mesajda bu açıdan manidardı. Zira İmamoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün takipçileri ayağa kalkın söylemiyle sokak çağrısı yaptı. Ama tıpkı Silivri'de olduğu gibi CHP genel merkezi önünde de umduğunu bulamadı. Hatta CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın hortuma sarılması gibi ironik durumlar ortaya çıktı. Bu strateji Kılıçdaroğlu yanlılarıyla Özel yanlılarını karşı karşıya getirmekten öteye geçemedi. Çünkü mutlak butlan kararının somut gerekçeleri vardı. CHP Pendik üyesi ve Büyük Kurultay Delegesi Levent Çelik itirafçı oldu. Aynı şekilde CHP Bitlis eski il başkanı Veysi Uyanık tüm yaşananları tek tek anlattı. Listeye son olarak cezaevindeki Turgut Koç eklendi. Delegelere banka üstünden para gönderdiğini söyledi. Banka dekontlarını yargıya teslim etti.
3: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil.
1: Böceklerin, Özkan Yalım'ın itirafçı olması meselenin üstüne tuz biber ekti ve Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden Atatürk istismarı, Erdoğan'ı suçlama çabaları millette karşılık bulmadı.
4: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar.
1: Zira millet kimin yalan söylediğini, kimin Kılıçdaroğlu'nun ardından timsah gözyaşları döküp arkasından kumpas kurduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Özel İmamoğlu ikilisinin söylemlerine itibar etmiyor. Gerçeklerin zamanla gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu yüzden zaman Özel İmamoğlu ikilisinin aleyhine işliyor.
5: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Efendim, mesajının detaylarına bakalım. Emine Erdoğan dijital medya hesabından paylaşım yaptı. Fethin 573. yıl dönümünü kutladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir dedi. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. MHP lideri Devlet Bahçeli de İstanbul'un fethine ilişkin önemli mesajlar paylaştı efendim. Fatih Sultan Mehmet'i ve askerlerini andı.
7: Konstantiniyye fetholundu. İstanbul'a İslam'ın mührü vuruldu. Fatih Sultan Mehmet ve Muzaffer Ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Fethin 573. yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında 29 Mayıs 1453 tarihinin Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu vurguladı. Fetihle asırların hasretinin dindiğini dile getirdi. Mümkün değildir denilen bütün dogmaların birer birer yıkıldığını kaydetti. Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir dedi. Bahçeli, Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye elbet fethedilecektir hadisi şerifini hatırlattı. Fatih ve ordularının bu müjdeye mazhar olma şerefine ulaştığını belirtti. Bizans müdafasının Türk'ün iman ve iradesi karşısında çaresiz bırakıldığını kaydetti. Ayrıca Ayasofya'ya sığınanlara hürriyet teminatı verilmesi ve halka zulmedilmemesiyle bir medeniyet inşasına başlandığını vurguladı. Kutlu yıl dönümünde İstanbul'u vatan kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun yiğit askerlerini minnetle yad etti.

0: Bayram sofralarının en tatlı sırrı baklava elbette. Peki o enfes tat nasıl ortaya çıkıyor? İşte incecik yufka, çıtır fıstık ve tam kıvamında şerbetten oluşan lezzetli baklavanın sırrı.
1: Bayram sofralarının yıldızı baklava, lezzetiyle gönülleri fethediyor. İncecik yufkanın arasına serpiştirilen fıstık ve şerbetin uyumu bu tatlıyı eşsiz kılıyor.
2: Damak çatlatan bayram baklavasının ilk adımı incecik yufkasından geçiyor. Öyle ki bayram baklavasının yufkasının arkasından 24 mikrofonu bile gözüküyor.
3: Tabii şimdi baklavada en önemli şey yufka açmadan başlıyor. Yufka ne kadar ince olursa baklavanın kalitesi de o kadar iyi oluyor. Gördüğünüz gibi böyle ince, zar gibi olacak yufka.
2: Kaliteli bir bayram baklavasının ikinci adımı yağlamadan geçiyor. Kimileri margarin ya da sıvı yağ kullanırken bakın işin ustası ne diyor.
3: Tabii baklavada yağ çok çok önemli. Biz şu anda Urfa sade yağı kullanıyoruz ve koyundan elde edilmiş sade yağı kullanıyoruz. Sade yağ tereyağın tortusu, suyu, ayranı alınmış şeklidir.
1: Damakları şenlendiren baklavanın sırrı kaliteli fıstık.
2: Baklavada taklit ve taşiş yapılan alanlardan birisi fıstık. İşin ustasıysa uyarıyor. Bir kilo ucuz baklava yerine yarım kilo kaliteli baklavayı.
3: Bazıları ucuz satan yerlerde sahte fıstık da kullanılıyor. Tüketicinin ona da dikkat etmesi lazım. Yani o yüzden dolayı biz diyoruz ki çok ucuzu tercih etmeyin. Yani bir kilo ucuz baklava alacağınıza yarım kilo kaliteli baklava alın. Yediğinizden de lezzet alın.
1: Baklavanın son yufkası serildi, mekik şeklinde dilimlendi.
2: Baklavamız dilimlendi, son yağ verildi. Sıradaysa geleneksel yöntemle fırınlaması var.
3: Geleneksel yöntemle evet taş fırında pişiriyoruz. Baklavanın olmazsa olmazı.
2: Fırına gidiyor şu an baklavamız.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi fırında yaklaşık 25 dakika pişecek. Ve baklavamızı çıkarttıktan sonra şerbetini vererek hazır hale getireceğiz.
1: Baklavanın makyajı ise şerbetleme.
2: Baklava fırından çıktı, nar gibi kızardı. Şimdi ise son aşaması olan şerbeti üzerine geliyor. Yiyenlere şifa olsun.
3: Tabii şerbetin %100 pancar şekerinden olması lazım. Ve biz tabii hem şerbet sıcak hem de fırından çıkmış olarak tepsinin de sıcak olduğu bir zamanda biz şerbetlemeyi yapıyoruz. Burada biraz sonra da tabii soğuduktan sonra servise hazır vaziyete gelecek.
0: İstanbul'da Kurban Bayramı'nın en hareketli noktalarından biri eğlence parkları oldu efendim. Aileler çocuklarıyla birlikte bayram tatilini en güzel şekilde heyecanla, kahkahalarla, sevinçle yaşadı.

0: çok sevdim. Burası çok güzel yani.
1: En çok neyi sevdin?
0: En çok...
1: Az önce Elsa'yla sarılıyordunuz.
0: en çok şey... Batu sevdim.
2: Daha yeni geldik ama eğleneceğiz. Çok güzel görünüyor her şey. Ve eğlenceli gözüküyor.
1: Kortejler, kostümlü karakterler ve eğlence dolu gösterilerle aileler dolu dolu bir bayram yaşadı.
3: Biz eğleniyoruz, çocuklar eğleniyor. Herkes mutlu. İyi bayramlar diliyorum herkese.
4: Çocuklar maskot karakterlerle buluştu. Aileler bayram coşkusunu eğlence ve etkinliklerle birlikte yaşadı.
5: Bayramda burası sakinken güzel, eğlenceli bir gün geçirmek istedik. Burayı tercih ettik. Güzel oldu bizim için de, doğru tercih etmişiz.
6: Mutluyuz, bayağı keyif alıyoruz. Bu bayram önceki bayramlara göre biraz daha insanlar daha çok tercih etmiş İstanbul'u. Ama yine de sakin. Bayağı güzel geçiyor.
4: Çocuklardan gençlere, ailelerden adrenalin tutkunlarına kadar her yaş grubuna hitap eden tema parkta yoğun bir hareketlilik hakimdi. Bayramın neşesi eğlenceyle birleşti.
1: Adrenalin tutkunları nefes kesen de yüksek hız ve serbest düşüş deneyimiyle bayram tatilinin tadını çıkardı.
7: Nefes kesen de bir çünkü sevdim ben. Ama macera pedes de güzel. Sadece birazcık heyecanlanıyorum binerken. Babamla geldim, arkadaşımla geldim.
8: Yani çok mutluyuz. Eğlenmek için geldik arkadaşım. Annem.
4: Çocuklar ve aileler gün boyu süren etkinliklerle bayram tatilini unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.
9: Merhaba, iyi geçiyor, güzel. Kardeşimle geldik. Eğleniyoruz, evet. Kardeşimle geldik. Güzel geçiyor şimdi.
1: Eğleniyor musun? Nasıl gidiyor?
10: Eğleniyorum gayet.
11: Eğlenceli, güzel günler geçirmeye çalışıyoruz. En son konuştuğunuz benim kızım, diğeri yeğenim. Güzel bir gün. Dün bayramlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün de eğlenmek için buradayız.
12: Hayırlı bayramlar. Burası çok eğlenceli. Biz yeni geldik. Arkada da gördüğünüz üzere.
1: Kesene mi bineceksiniz?
12: Ben binmeyi düşünmüyorum. Çünkü biraz korkuyorum.
13: Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda oluşan turkuaz renkli deniz manzarasıyla Yunus sürüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi yarımada açıklarında görülen Yunusların zaman zaman gemilerle yarışır gibi yüzdükleri o anlar havadan görüntülendi. İzleyelim.
14: Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, plankton yoğunluğundaki değişimler, boğazın çift yönlü akıntı sistemi, turkuaz yüzeyde misafir yunus sürüleri, hepsi Marmara ve Karadeniz'de bir araya geldi. Kartpostallık görüntü drone kamerasına an be an yansıdı. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava güneşli geçiyor. İstanbul Boğazı'ndaysa deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Haliyle bu durum Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle tarihi yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkati çekti. Turkuaz suda ortaya çıkan yunus sürüsü ise izleyenlere görsel şölen sundu. Yunuslar sürü halinde ilerlerken zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Bazı yunusların gemilerin ön kısmında oluşan dalgalarla birlikte yüzdüğü görüldü. Tarihi yarımada açıklarında bir yük gemisinin önünde yunuslar gemiyle yarışır gibi hareketler etti. Su yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar drone kamerasına yansıdı. Yunuslar, martılar ve turkuaz renkli boğaz manzarası bayram tatiline ayrı bir güzellik kattı. Denizli yunus sürülerinin oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bıraktı. Bu görüntüler Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan en dikkat çekici manzaralardan biri oldu.
13: Peribacaları, sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm rotaları arasında gösterilen Kapadokya'da konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde arttı.
14: Kapadokya'da rekor artış yaşandı. Konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileriyle sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama yatırımları da hız kazandı. Kaya oyma mağara otel ve lüks konaklama konseptlerine yönelik yatırımların yoğunlaştığı bölgede yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde yükseldi. Kapadokya'da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde 11.000 oda ve 24.208 yatak kapasitesi bulunurken 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764'e, oda sayısı 15.238'e, yatak kapasitesi de 31.150'ye yükseldi. Böylece tesis sayısında 7 yılda %100'ün üzerinde artış sağlandı. Balon turizmi, gastronomi, kültür rotaları ve farklı etkinlikler yılın 4 mevsimi Kapadokya'da ziyaretçi ağırlanıyor.

Tokat'ta cep telefonuyla çekim yapan 4 kişi Kelkit Çayı'na düştü efendim. 2 kişi kurtarılırken 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan kişileri arama çalışması başlatıldı. Olay Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşandı. Kelkit Çayı kenarında skuterle öz çekim yapan 4 arkadaş suya düştü. Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı. İlker Parlak'la Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı. Kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale'nin bulunması için kriz masası kuruldu. AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, sudaysa botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlattı.

0: Aysa gözden kayboldu, çırpınmaya başladı ve çevredekiler o şahsa müdahale etti. Kurtarma anları ise kameralara yansıdı efendim, izleyelim.
1: Buradan o değil ya. Oğlum 3 tane adam kulaç atan görmüyorum lan.
2: Bayram tatilinde güzel havayı fırsat bildi, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşın kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Bayramın ikinci gününde akşam saatlerinde denize girerek kıyıdan uzaklaşan bir kişi bir süre sonra boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şahsın suda çırpındığını fark eden can kurtaran ve çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden denize girerek şahsa ulaşmaya çalıştı. Dakikalar süren müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren kişi can kurtaran ekiplerinin kullandığı jet ski yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
3: İyi mi?
2: Öte yandan aynı gün sabah saatlerinde ise yine denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranların müdahale ettiği çocuk kıyıya çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim Bolu Aladağlar'da yıldırım faciası yaşandı. Bir aile kamp yapıyordu. İşte o noktaya yıldırım düştü. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. 11 kişilik akraba grubu Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek istedi. Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisindeki dere kenarında kamp kurdular. Burada piknik yaparak vakit geçiren ailenin bulunduğu alanda aniden şiddetli yağmur başladı. Yağış esnasında grubun kurduğu çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım isabet etmesi sonucu grupta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Efendim şiddetli yağışlar yurdun pek çok noktasında etkili oldu. Sağanak ve dolu yağışı hayatı neredeyse felç etti efendim. Evler ve iş yerlerini sular bastı. Tarım arazileri de sular altında kaldı.
4: Kaldı sel oldu.
5: Ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler trafiğe kapandı. Kısa süre etkisini gösteren sağanak sele dönüştü. Yurdun pek çok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış Trakya'da hayatı felç etti. Edirne'de gök gürültülü sağanak bazı bölgelerde doluya dönüştü. Cadde ve sokaklarda sel etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleriyle apartman girişlerini su bastı.
6: Yağmur yağınca buraları taşımıyor. Taşınınca gelen arabalar da hızlı geldi. Hepsi buradan bütün bodrumlara, kaldırımlar taşımıyor. Kenarlar taşımıyor.
5: Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Bazı dükkanların girişlerine kum çuvallar yerleştirildi. Ancak sel sularına engel olunamadı.
7: Her zamanki gibi yukarıdan akan sular tedbirler alınmasına rağmen işte oradaki o çuvallarla alınıyor. Motorlarla atılmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Bunlar çare bulunsun yani. Yıllardır aynı.
5: Şiddetli yağış Tekirdağ ve Kırklareli'yi de etkisi altına aldı. Sağanak ve dolu caddelerde su birikintileri oluşturdu. Meyve bahçeleriyle ayçiçeği ve buğday ekili tarım alanları zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Silivri'de ise ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye serdi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Bazı bahçe ve araçlarda yağış sonucu hasar oluştu.
8: Dayımın taksi gidiyor. Allah'ım ya.
5: Yağış sadece Trakya'da hayatı felç etmedi. Manisa'da da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel sularına kapılan bir otomobil sürüklenerek hasar gördü. Bazı dereler taştı, bağ ve bahçeler sular altında kaldı.
0: Efendim malumunuz bu yıl özellikle Anadolu'da bereketli bir yağış dönemi yaşandı. Sayıtabat şelalesinde ise su seviyesi rekor kırdı efendim. Rekor bir düzeye ulaştı. Bölgeye gelen turistler ise o şey

0: Hilal'in önünde fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
1: Deyim yerinde ise Sayıtabat şelalesi coştu, su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık mahallesine 3 kilometre mesafede kayalıklar arasında bulunan ve Marmara bölgesinin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Sayıtabat şelalesi de yağışlardan nasibini aldı.
2: Yağmurlardan dolayı şelale son 10 yılın en yoğun su akışı, derenin yükselmesinin sebebi. Yani böyle bir yükseliş görmemiştik.
1: Uludağ eteklerindeki bir kanyondan fışkıran ve yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen şelale, daha önce kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.
3: Birebirlik geldik. Neredeyse her yeri gezdik. Çok güzel yani.
1: Bayram turistleri hem Sayıtabat köyünü gezdi hem de doğal güzelliklerin keyfini sürdü. Yerli turistler Uludağ'ın serin havası eşliğinde gürül gürül akan suyun oluşturduğu görsel şölene duyduğu hayranlığı sosyal medya hesaplarından bol bol paylaştı.
0: Avcılar'da gece yarısı D100 karayolu deyim yerinde ise adeta bir savaş alanına döndü efendim. Arıza yapan aracın yanında bekleyen şahıslara alkollü bir sürücü çarptı. Zincirleme kazada 5 araç birbirine karıştı efendim ve 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. İzleyelim.
4: Avcılar D100 karayolunda yaşanan zincirleme kaza geceye damga vurdu. Arızalanan otomobilini yol kenarında kontrol eden vatandaşlar arkadan gelen aracın çarpmasıyla ölümle burun buruna geldi. Kaza gece saatlerinde Avcılar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yapınca araçtaki 3 kişi aşağı inerek yardım beklemeye başladı. Tam o sırada trafik de hızla ilerledi ve makas attığı öne sürülen otomobil duran araca arkadan sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen diğer sürücüler de çarpınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Toplam 5 aracın karıştığı kazada yol uzun süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Arızalanan aracın yanında duran 3 kişinin ise faciadan son anda kurtulduğu belirtildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün yapılan kontrollerde 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çevrede taşkınlık çıkardığı belirtilen sürücü polis ekipleri tarafından kelepçe lenerek gözaltına alındı.
5: Alkollüyüm.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir apartmanda yıllardır bir çöp tartışması yaşanıyor efendim. Mahalleli de artık isyan etmiş durumda. Bir kadın mahallede yaşayan, o binada yaşayan bir kadın apartmanın içerisine çöp atmakla itham ediliyor efendim. Bunu öne sürüyor bina sakinleri ve mahalle sakinleri artık yetkililerden kalıcı bir çözüm istiyorlar. İzleyelim.
6: Polisi aradım, geliyorum.
7: Geldi, bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2,5 yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım.
4: Sultan Gazi'de bir apartmanda yaşandığı öne sürülen komşu krizi artık bina sakinlerinin sabrını taşırmış durumda. İddiaya göre aynı apartmanda yaşayan bir kadın yıllardır çevreden topladığı çöpleri önce apartmanın sığınağında biriktirdi, ardından ortak kullanım alanlarını adeta depoya çevirdi.
8: Her gün sabah, öğle, akşam bizi görsün görmesin her şekilde çöpleri atıyor.
4: Apartman sakinleri kötü kokular nedeniyle defalarca uyarıda bulunduklarını ancak sorunun giderek büyüdüğünü söyledi. Apartmanın bahçe kısmı kaldırım taşlarıyla çevrildi, iç kısmı ise çöplerle dolduruldu. Mahallede yaşayanlar özellikle yaz aylarında yayılan kokudan dolayı cam açamadıklarını anlattı.
9: Evin duvarına su döküyor, olduğu gibi bina çökecek. Onu hiç düşünmüyor, onunmuş.
6: Mahkeme ona vermiş, öyle diyor bir de.
4: Bina sakinlerinden Muhammed Can Temur Balık yaşadıkları sürecin artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Küçük çocuğunun ayakkabısının içine cam parçaları konulduğunu öne süren Temur Balık, yaşananların ardından eve güvenlik kamerası taktırdığını anlattı. Apartmandaki bazı eşyaların ve çocuk bisikletlerinin de kaybolduğunu iddia eden Temur Balık, yıllardır huzur kalmadı diyerek tepkisini gösterdi.
8: Yani bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık. Benim kayınvalidem belki 10 senedir, 15 senedir bu kadın yüzünden ne karakolu kaldı, ne savcılığı kaldı, hiçbir şey kalmadı.
4: Apartmanda yaşayan Beyza Nur Ceren Temur Balık ise evde artık çocuklarının korkuyla yaşadığını söyledi. Küçük kızının yüksek sesler nedeniyle ağladığını anlatan Temur Balık, her gün bağırış ve tartışmayla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Defalarca resmi kurumlara başvurduklarını söyleyen aile çözüm beklediklerini ifade etti.
9: Yıllardır bununla uğraşıyoruz. Abela mahkeme, abela bize hakaret ediyor. Her gün bize böyle hakaret ediyor.
4: Mahalle sakinleri ayrıca bina çevresine hayvan gübresi döküldüğünü, apartman girişindeki bazı bölümlerin zarar gördüğünü ve sokakta oynayan çocukların zaman zaman kovalandığını da iddia etti. Yaklaşık 17 yıldır aynı sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen apartman sakinleri hem kendi sağlıkları hem çocukların güvenliği için yetkililerin devreye girmesini istiyor.
0: Efendim arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken ayağı kırılan Efe Kalkan'ın yaşadıkları halı sahadaki gizli tehlikeleri tekrar gündeme getirdi. Peki halı sahalardaki o gizli tehlikeler neler? Detaylarına bakalım.
4: Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık, halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
10: Halı saha sporu insanlar arasında hem sosyalleşme hem keyifli hem de günün stres ve stresinden uzaklaşmayı sağlayan aslında bir nevi bir aktivite. Fakat tabii bu sporun maalesef ortopedik açıdan ciddi yaralanmalara, sakatlıklara da yol açabiliyor. Bunların başında maalesef işte ayak bileğinde yaralanmaları, dizde ön çapraz ve menisküs yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları, adale ve kas zorlanmaları, bazen yırtıkları. Bunlar maalesef tabii nadiren de olsa kırıklarla beraber de hastalar bize gelebiliyor.
4: Sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri ısınmadan spora başlamak.
10: Bu spor yapacak olan kişinin halı saha sporunu yapacağı yere direkt gidip aniden hiç ısınmadan spora başlamasıyla başlayan risk faktörleri mevcut. Bunların diğerlerine bakacak olursak zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi, sonrasında tabii oynayan kişilerin yeterince profesyonel olmaması ve bu amatör seviyede oynanılıyor olması. Tabii kişi özeline bakacak olursak kişinin daha önce geçirdiği bir sakatlık veya kondisyon seviyesinin uygun olmaması gibi durumlar maalesef sakatlıklar yol açmakta.
4: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın doktoru süreç hakkında bilgi verdi.
10: Birinci tarak kemiğine, beşinci tarak kemiğine kadar yerinden çıkma söz konusu ve bazı kemiklerde de kırıkları mevcuttu. Bu tabii hastaya sorduğumuzda nasıl bir yaralanma olduğunu sorduğumuzda tabii biz de beklemediğimiz bir yanıt aldık aslında. Tam olarak zeminin azizliğine uğradığını görmüş olduk. Zeminde olan bir çukur ve tabii oradaki halı saha materyalinin ayakkabıyı çok iyi tutmasına bağlı olarak ayağının hem çukura denk gelip hem de kendisini de çukurdan ayağını çekemeyince ve bununla beraber ağırlığıyla beraber öne yüklenmesi sonrasında maalesef ayağında bir kırık oluşmuş.
4: Hasta Efe Kalkan'sa bakın sporculara nasıl önerilerde bulundu.
11: Ameliyatıma çok iyi bir şekilde girdim, çok iyi bir şekilde çıktım Okan Hoca sayesinde. 6 aydan bahsediyoruz, daha yeni iyileşmeye başladım. Bundan sonra top oynayacağımı düşünmüyorum. Zaten eskiden basketbol oynuyordum. Futbolla alakam yoktu. Öyle bir eğlence olsun diye gittim, pişman oldum. Kesinlikle zemine dikkat etsinler. Benim her şey başıma zeminden dolayı geldi. Ayakkabı seçimi çok önemli.
0: Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal olabilecek dikkat çeken bir karar çıktı. Sürekli iş değiştiren, evin sorumluluklarını yerine getirmeyen ve eşine ilgisiz davranan erkek mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Yüksek mahkemede kararı onadı. Dosyada alkol

0: Kol kullanımı ve aile içindeki huzursuzluk iddiaları da yer aldı.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar boşanma davalarında uzun süre tartışılacak türden. Sürekli iş değiştirdiği, evin düzenini sağlayamadığı ve eşine karşı ilgisiz davrandığı belirtilen erkek hakkında verilen boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Dava dosyasına göre genç kadın eşinin sık sık işten ayrıldığını, evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve zamanla aile içinde huzursuzluk yaşandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Dosyada ayrıca alkol kullanımı nedeniyle çıkan tartışmalar ve hakaret iddiaları da yer aldı. Yerel mahkeme taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Kararı temyize taşıyan erkekse suçlamaları kabul etmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Kararda erkeğin evlilik sorumluluklarını yerine getirmediği, düzenli çalışma hayatını sürdüremediği ve sürekli iş değiştirmesinin aile düzenini olumsuz etkilediği vurgulandı. Yargıtay böylece erkeğin yaptığı temyiz başvurusunu reddederek boşanma kararını onamış oldu.
0: Türkiye'de çocuk nüfusu oranı tarihi dip seviyeye geriledi efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfusu oranı %24,8'e düştü. Bu 1935'ten beri görülen en düşük oran.
2: Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken, Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
3: Tek üstüne elim yandı.
2: Türkiye çocuk nüfusundaki gerileme ile birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl %25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Nüfus verilerindeki bu gerileme evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması %17,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülke %22,7 ile İrlanda olurken Türkiye'nin %24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor. Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Türkiye bir yandan modernleşirken bir yanda da en büyük gücü olan genç ve dinamik nüfusunu korumanın yollarını arıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 yayınında A Milli Futbol takımı için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin marş yazacağını söylemişti, açıklamıştı. Finale kalan eserler efendim halk oylamasına sunuldu.
4: Türkiye genelinde 105 tane Güzel Sanatlar Lisemiz var. Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin haberi ilk kez 24 ekranlarında duyurmuştu. O açıklamadan sonra Güzel Sanatlar Liseleri kolları sıvadı. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol takımının marşı öğrencilerden geldi.
5: İlere kadar, sonuna kadar, haydi haydi bizim çocuklar.
1: A Milli Futbol takımı için Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından bestelenen 5 eser finale kaldı.
5: Türkiye!

0: Şampiyonsun Türkiye, Türkiye'm Tek Yürek ve Haydi Türkiye isimleriyle sıralandı.
1: Yürüyoruz, biliyoruz, biliyoruz, yeniden tarihi hazırlıyoruz.
0: Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları bakanlık stüdyolarında tamamlandı.
1: Şutların olsun bol bol bol, vurduğun olsun gol gol gol, kupayı da al gel bu sene, şampiyonsun Türkiye.
0: Marşlar için halk oylaması eba.gov.tr marş anket sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba günü saat 17'ye kadar sürecek.
1: Haydi haydi gel katıl bize.
2: Efendim bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve dolayısıyla İstanbul'da da fetih kutlamaları sürüyor pek çok noktada. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu da o kutlamaları takip ediyor. Hemen Eda'ya dönelim. Eda merhaba, kutlamalar devam ediyor. Sen şu anda hangi noktadasın ve bulunduğun o noktada nasıl bir atmosfer var?
3: Evet Duygu Göktürk, bizler şu anda İstanbul'un en anlamlı noktalarından birindeyiz. Ayasofya Meydanı'ndayız. İstanbullular bugün iki bayramı birden kutluyor. Çünkü bugün İstanbul'un fethedilişinin 573. yılı, bir taraftan da Kurban Bayramı elbette. Burası da inanılmaz bir kalabalık. Sabah saatlerinde Beyazıt Meydanı'ndan gösteriler başladı. Mehter takımı eşliğinde vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na doğru yola çıktı. Gösteriler bugün saat 11 sularında başladı. Sabah saatlerinde başladı. Tabii vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla beraber yürüyüşlere eşlik ettiler ve meydanda da bir fetih coşkusu yaşandı. Tabii geçtiğimiz dakikalarda Mehter Marşı'nın gösterileri son buldu. Tabii burada coşkulu da bir atmosfer vardı. Bugün İstanbul'da tabii birçok noktanın da yollarının kapandığını söyleyebiliriz. Tabii en kalabalık noktalardan biri de şu anda Ayasofya Meydanı. Tabii bir yanda Kurban Bayramı'nın da manevi iklimi, bir taraftan da İstanbul'un fethedilişinin 573. yıl dönümü. Kutlamalar da Ayasofya Meydanı'nda devam ediyor ama sadece elbette ki burada sınırlı olmayacak. Çünkü gün boyunca İstanbul'un birçok noktasında da etkinlikler düzenlenecek. Öğleden sonra da Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar yaklaşık 150 teknenin katılımıyla bir deniz konvoyu gerçekleştirilecek. Ve akşam saatlerinde de yine Solo Türk gösterilerini yapacak. Tabii bu yıl ilk kez gerçekleştirecek bir etkinlik de var. Yine Üsküdar semalarında yüzlerce drone'la Fetih Destanı da gökyüzüne taşınacak. Saatler 13 sularında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ne gelecek ve cuma namazını orada eda edecek ve burada çeşitli gösterilerde gerçekleşecek. Tabii heyecanlı dakikalarda yaşanıyor. Buradaki kalabalık ilerleyen dakikalarda Haliç Kongre Merkezi'ne de gidecek. Orada da İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fethi kutlama programı gerçekleştirilecek ve programda hem fethin yıl dönümüne hem de Kurban Bayramı'na ilişkin mesajların da verilmesi bekleniyor. Bizler de şu anda Ayasofya Meydanı'ndayız. İlerleyen saatlerde de Haliç Kongre Merkezi'nde yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Eda, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu aktardı efendim. Diğer başlıklarla devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir müjde geldi. Yerli ve milli elektrikli hızlı tren son testte 240 km hıza çıkarak kendi rekorunu kırdı.
0: Milli elektrikli hızlı tren rekora doymuyor. Son olarak raylarda 240 km hıza ulaşıldı. Böylece 225 km'lik rekor geride bırakıldı. Yerli ve milli elektrikli hızlı tren raylarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Müjde milli elektrikli hızlı tren projesinden geldi. test seferleri devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren son testte 240 km hıza çıkarak kendisinin 225

0: 5 kilometrelik rekorunu yukarıya çekti. Testlerde milli elektrikli hızlı trenin sadece hızına bakılmıyor. Yüksek hızlardaki aktif frenleme sistemleri de yoğun yük altında titizlikle inceleniyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektrikli hızlı tren seferlere başladığında 577 yolcu kapasitesine sahip olacak. 8 araçlık setler raylarda son teknolojiyle ulaşımı çok daha güvenli hale getirecek.
1: Ve böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolun mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anki 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anki 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anki 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anki 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anki 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anki 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anki 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anki 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anki 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güre soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Tarih 24 ekranlarında yeniden yazılıyor. Tarihin arka odalarında kalan önemli olayların ayrıntılarını an ve zamanda tartışıyoruz. Tarihe farklı bakıyor, bilinmeyenleri ortaya çıkarıyoruz.
1: Doktor Özgenur Reyhan Güler ve An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 4 saat boyunca birlikteyiz ki efendim. Kurban Bayramı'nın da 3. günü bugün. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Muhabirlerimiz sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Peki bayram diyoruz ama gündemde oldukça yoğun. Peki kim nereden hangi başlığı aktaracak? Vakit kaybetmeyelim ve muhabir arkadaşlarımızın o noktalarından aktaracaklarını sizler için detaylandıralım. Önce Eda Nur Karaloğlu'na gideceğiz. Çünkü bugün çok kritik bir tarih. 29 Mayıs 2026 İstanbul'un fethinin de 573. yıl dönümü. Fethi coşkusu İstanbul'un dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Önemli programlar var. Keza onlardan biri, kutlamaların ana adreslerinden biri de Haliç Kongre Merkezi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programı gerçekleşecek. Oradan da Eda Nur Karaloğlu birazdan aktaracak efendim. Hemen ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar bakacağız. Hatırlatalım, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları çok konuşulmuştu. Yarın da ilk kez gidecek o genel merkeze. Partililerle, vatandaşla bir araya gelecek. Özgür Özel ise farklı bir noktada bayramlaşma yapacak. Yani bir bayram, iki farklı kutlama, neler yaşanıyor CHP içerisinde, hepsine bakacağız. Kılıçdaroğlu her şeyi bilinmeyenleri yarın anlatacağını söylemişti. Takipçisiyiz. Şu an için atmosferi ise Yağmur Yıldız aktaracak efendim. Programın detaylarını ardından Ahmet Tener Işıldağ'a gideceğiz. Yine Ankara'dan devam edeceğiz. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde bir Kılıçdaroğlu bekleyişi var. Kılıçdaroğlu bundan sonrası adına parti içerisinde nasıl adımlar atacak? Kimlerin üzerine çizdi? Bir arınma olacak mı? Bugün için atmosferi merak ediyoruz. Grup toplantısı olmayacak. Onun tarihini de ben belirlerim demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri üzerinden, bayramlaşma resleşmesi üzerinden yaşananları son durumda Ahmet Tener Işıldağ yine Ankara'dan aktaracak efendim. Neslişah Yuma'ya gideceğiz, İstanbul'a uzanalım. Niye? Çünkü bayramın ilk iki günü böyle bayrama yakışır şekilde güzel havalarla birlikte insanlar da mutlu bir şekilde geçirdiler bayramı da. Şu günlerde biraz hava soğumaya başladı. Yağış da var. Bugünkü durumu, bundan sonrası için İstanbul'da hava durumu tahminlerini birazdan da Neslişah Yuma bizlerle paylaşacak. Ama dediğimiz gibi bugün 29 Mayıs 2026 İstanbul'un fethinin de 573. yıl dönümü. Nişanlı böylesi bir fetih ki bir çağın başlangıcı tabii ki. Dört bir yanda da yaşanıyor coşku. Kutlamaların ana merkezi Haliç Kongre Merkezi dedik ama Ayasofya'ya da uzanacağız. Çünkü Cuma'yı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da kılacak. Nedir son durum? 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bizleri Ayasofya'da bekliyor. Detayları alalım. Eda Nur Karaloğlu kolay gelsin. Evet tabii Ayasofya'dan çok da kıymetli bir noktadan karşımızdasın. Bayramda da böyle bir nokta oldukça önemli. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak, cuma namazını da kılacak dedik. Neler söyleyeceksin? Söz sende.
1: Evet Merve Aydın, şu anda İstanbul'un tabii simge noktalarından birindeyiz. Ayasofya'dayız. Ayasofya bizim için elbette ki çok kıymetli çünkü İstanbul'un fethinin simge noktalarından biri. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılacak. Biz de şu anda tam oradayız ve buradaki kalabalık dakikalar geçtikçe daha da artıyor. Çünkü İstanbullular bugün iki bayramı bir arada yaşıyor. Elbette ki bir taraftan Kurban Bayramı ve vatandaşlar çoluk çocuk, yaşlı genç demeden Ayasofya Meydanı'na akın ettiler. Tabii sabah saatlerinden itibaren buradaki kutlamalar başladı. İlk önce Beyazıt Meydanı'nda buluştu vatandaşlar ve Melter marşları eşliğinde Ayasofya Meydanı'na doğru yürüdüler. Tabii burada yöresel kıyafetleriyle beraber birçok genç kızımızı da görüyoruz. Kutlamalar elbette ki sadece burada da sınırlı olmayacak. İstanbul'un birçok ilçesinde de kutlamalar devam edecek. Tabii gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan burada cuma namazını eda ettikten sonra Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek ve orada gönüllerin İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fethi kutlama programına katılması öngörülüyor. Tabii bu yıl kutlamaların adresi sadece burası değil. Elbette ki İstanbul'un birçok ilçesinde kutlamalar gün boyunca devam edecek. Yine öğleden sonra da denizde tekne konvoyları gerçekleştirilecek ve akşam saatlerinde de Solo Türk gösterisi yapılacak. Gece ise yine gösteriler devam edecek ve ilk kez dronlarla Fetih Destanı gökyüzüne taşınacak. Bugün elbette ki çok büyük kutlamalar gerçekleştirilecek İstanbul'un birçok ilçesinde. İşte şurada da kalabalığı görüyorsunuz tabii, vatandaşlar sıraya girmiş durumda. Burada da Ayasofya Camii'ne girmek için bir büyük uzun uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Şu anda da kameraman arkadaşım Fatih Coşkun da ekranlarınızı getiriyor. Tabii kutlamalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Saatler 11'i gösterdiğinde Beyazıt Meydanı'nda başladı fetih yürüyüşleri ve Ayasofya Meydanı'nda, yani burada sona erdi ve mehter marşları eşliğinde vatandaşlar ellerinde bayraklarla buraya akın etmeye başladılar. Tabii dakikalar geçtikçe de buradaki kalabalığı daha da arttığını söyleyebiliriz. Tabii söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde eda edecek ve ardından Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek ve orada da programa katılacak. Biz de buradaki atmosferi sizlerle paylaştık diyelim ve buradan tekrar sözü merkeze bırakalım Merve Aydın.
0: Eda Nur Karaloğlu, teşekkür ediyoruz. Ayasofya'dan karşımızdaydı efendim. Hem Kurban Bayramı devam ediyor hem de İstanbul'un fethinin yıl dönümündeyiz. Oldukça mühim zamanlar. Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. İstanbul mutlaka bir gün fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Bu müjdeyi vermişti. O müjdeye de mazhar olan Kutlu Fethin 573. yıl dönümü işte. Bugün İstanbul'da pek çok noktada kutlamalar var. Coşkuyla kutlanıyor ama Ankara'dan da tabii öncesinde peş peşe mesajlar geldi. Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle yad edenler. Kim ne mesaj verdi bakalım.
2: Asırları aşan bir müjde. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan destan. 29 Mayıs 1453'te yalnızca surlar yıkılmadı. Tarihin akışı değişti, medeniyetin yönü yeniden çizildi. Fethin 573. yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurguladı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladı. Fethin bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti. Büyük Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitleri rahmet ve dualarla yad etti. Adalet Bakanı Akın Gürlekse mesajında İstanbul fethinin tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer olduğuna dikkat çekti. Fethin bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtığını belirtti. İstanbul'un fethiyle birlikte adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajında İstanbul'un fethinin imanla yoğrulmuş bir medeniyetin dünyaya vurduğu mühür olarak tanımladı. Fethin yalnızca bir şehrin surlarının aşılması olmadığını belirten Çiftçi, bunun azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış destanı olduğunu ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin kapılarının açılması olmadığını ifade etti. Fethin, inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşta ortaya koyduğu liderlik ve cesaretin asırlardır hayranlıkla anılan büyük bir destana dönüştüğünü belirtti.
3: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
2: Bir mesajda AK Parti

0: Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik mesajında o gün tarihin akışının değiştiğini, tarihin yeniden yazılmaya başladığını ifade etti. İstanbul'un fethinin tarihe vurulan en büyük mühürlerden biri olduğunu belirterek Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle andı.
1: Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan dijital medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fethin 573. yıl dönümünü kutladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir ifadelerini kullandı. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

0: CHP'de mutlak mutlan efendim yaşandı ve beraberinde de aslında bakarsanız çok fazla soru işareti var ki CHP Genel Başkanı hali hazırda Kemal Kılıçdaroğlu 1 Haziran tarihinde parti meclis kurulunun toplanacağını ifade etmişti. Ama milletvekillerine tebligatın gitmemesiyle birlikte süreç şu anda farklı işliyor. 1 Haziran'ı geçelim, yarına çevrili gözler. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü partililerle vatandaşla bir araya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdiye kadar yaptığı açıklamalar oldukça çarpıcıydı. CHP içerisindeki krizi, yaşananları özetler nitelikteydi ki CHP Genel Başkanı ilk kez o kararın, mutlak mutlanın ardından ilk kez gidecek CHP Genel Merkezi'ne ki Yağmur Yıldız da şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizi bekliyor. Nasıl bir atmosfer var onu aktaracak. Bir diğer Ankara'daki noktamızsa Ahmet Taner Işıldağ'ın beklediği o nokta CHP Genel Merkezi. Yani bir Kılıçdaroğlu bekleyişi var. Söylediklerim daha bitmedi. Söylediklerimi çok şey değişecek. Bunları söylemezdim ama alınan kararın ardından artık konuşacağım, söyleyeceğim demişti. Daha neler olabilir işte bu yüzden merak ediyoruz. Gözümüz kulağımıza yarına çevrili efendim. Bu kapsamda Yağmur Yıldız'a gidelim, soralım. Çünkü şu an için tabii ki bir bekleyiş var ama yansımaları neler? Ankara'da bu kapsamda neler konuşuluyor? Hepsini de Yağmur'dan alacağız efendim bu kapsamda. Her şeyi bilinmeyenleri, bu ifade mühim, bunların hepsini anlatacağız demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Evet Yağmur Yıldız, merhabalar, kolay gelsin. Mühim bir noktada bekliyorsun. Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? Bugün nasıl bir program var aslında? Hepsinin ayrıntılarını senden dinleyelim.
1: Merve Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmese de konutundan ve ofisinden aslında parti işleyişine ilişkin gelişmeleri kağıt üzerinde ilerletmeye devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte Çankaya'daki konutunun önündeyiz. Tabii son iki gündür bayram vesilesiyle bayramlaşmalar devam ediyor. Hem telefon diplomasisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu da yoğun olarak telefonum dinmiyor, susmuyor ifadesini kullandı dün. Hem de misafir kabulleriyle bu noktada hem evinde hem de ofisinde süreci devam ettiriyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi genel merkezde bir abluka hali vardı. Dolayısıyla geçtiğimiz pazar günü o noktadan yansıyan görüntüler belki de CHP tarihinde şu ana kadar hiç görülmemiş görüntülerdi. Dolayısıyla o noktada yaşanan gelişmelerden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar genel merkeze gitmedi. Ancak elbette bir mahkeme kararı var. Dolayısıyla bundan sonra atması gereken adımlar var. Bu adımların ilki de yarın gerçekleşecek ve mahkeme kararının ardından yarın ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. Burada hem bayram vesilesiyle partililerle ve vatandaşlarla bir bayramlaşma gerçekleştirilecek hem de aslında bir mitingle de genel merkeze gelişini karşılamayla yapmış olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Boş bir genel merkeze değil, kendisini vatandaşların ve partililerin karşılayacağı mitingli bir genel merkeze geçişi olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki bu süreçte hatırlayalım genel merkeze gitmediği sürece ilişkin basın danışmanı Atakan Sönmez'in çok dikkat çeken bir ifadesi olmuştu. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır ifadesini kullandı.

0: Yanlıştı. Bu da sanıyorum siyaset hayatına ilk kez giren yeni bir kavram olarak nitelendirilebilir. Genel merkezden faaliyetlerini sürdüremediği için konutu ve ofisinden kağıt üzerinde işlemleri yürütmeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak yarına çevrilmiş durumda gözler. Özellikle dün basın mensuplarının sorularını yanıtladığı noktada yarına ilişkin önemli açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Tüm süreci özetleyen bir konuşma olmasını bekliyoruz. Zira hem CHP'ye yönelik hem de kendisine yönelik eleştirilerin aslında biraz da sitem dolu bir karşılık vermişti. CHP yönelik bugüne kadar pek çok anlamda eleştiri gelmiştir. Ancak ahlaki anlamda eleştiri yapılmadı. Dolayısıyla partiyi kodlarına geri döndürmemiz gerek ifadesini kullanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu anlamda CHP'ye yöneltilen ve CHP'nin içinde bulunduğu çirkin süreçlerle de alakalı bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Tabii diğer yandan partinin yol haritasına ilişkinde yarın ipuçları verecektir. CHP nasıl bir işleyişle önümüzdeki döneme adım atacak? Bu önemli. Kurultay konusunda bir tarih vermedi ancak elbette kurultaysız parti olmayacağını ifade etti. Dolayısıyla bu süreç sil baştan mahalle mahalle, belde belde, ilçe ilçe olarak yeniden başlayacak. Çok yoğun bir süreç olacak. Buna ilişkin hazırlıklar da elbette önemli. Şu an bildiğimiz tek tarih var. O da 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağı yönünde bir ifade kullandı. Gözler hem yarın CHP Genel Merkezi'nde mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacak olan Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceğinde hem de ardından 1 Haziran'da toplanacak parti meclisiyle birlikte alınacak kararlarda diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz Ankara'dan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden aktardı efendim. Yağmur'una dikkat çekti. Üzere bir kurultay meselesi var ama bununla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın nasıl yapılacağıyla alakalı tedbir kararı var. Zamanı gelince yapılacak bunu. Tabii ki o tedbir kararı ortadan kalkınca yapacağız. Kurultaysız parti mi olur diye de bir ifade kullanmıştı. Bayram resleşmesi, bunun dışında Kılıçdaroğlu bekleyişi. Bugün atmosfer nasıl? Bu soruların cevaplarını alalım. Ahmet Taner Işıldak, Ankara'ya bir kez daha uzanalım. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin. Evet, nasıl bir atmosfer var CHP Genel Merkezi'nde? Neler yansıyor? Söz sen.
2: Merhaba Aydın, merhabalar. Bayramımız kutlu olsun öncelikle. Şunu ifade edelim. CHP Genel Merkezi'nde hava oldukça sakin, oldukça boş bir genel merkez karşıladı bizi açıkçası. Ama dakikalar öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Mahir Polat dışarıya çıktı ve zarar gören yerlere baktı. Hemen giriş kısmında otomatik kapının olduğu noktaya baktı. Camları kırılmıştı. Onları inceledi. Bir 5 dakikalık bir incelemeydi bu aslına bakarsanız. Daha sonrasında ise yukarı çıktı. Tabii yarına karşı bir hazırlık var. Yarın özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Gül ki Güller Açsın şarkısıyla karşılanacak genel merkezde ve akabinde bir slogan öne çıkacak. Güçlü temiz siyaset, güçlü Türkiye sloganıyla Kemal Kılıçdaroğlu partilerle bayramlaşacak ve seslenecek. Yağmur Yıldız'ın anlattığı gibi önemli konulara değinmesini bekliyoruz biz. Tabii bir yandan da resleşme var aslında. Güzel bir ifade kullandınız. Bayram resleşmesi var. Saat önde 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde açıklama yapacak, bayramlaşma yapacak derken yine başka bir lokasyonda Kızılay'da hemen CHP İl Başkanlığı binasındaysa Özgür Özel buradan araçla yaklaşık olarak 12 dakika süren bir mesafe de Özgür Özel bir açıklama yapacak. Tabii resleşmeler devam ediyor. Sadece bununla sınırlı değil Merve Aydın. Yani salı günü grup toplantısı olacaktı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki bunu Özgür Özel grup başkanı olarak açıklamıştı. Salı günü gene mecliste olacağız ve toplantımızı gerçekleştireceğiz demişti. Bunun akabinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle geldi. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine ikinci bir emre kadar genel kurul toplantısının yapılmayacağını söyledi. Hakeza yine parti meclisi toplantısında da henüz tebliğ kararı gelmediği için toplantı olmayacağını söyledi. Şimdi aslında pek çok önemli şeyler de var. Yani Yüksek Disiplin Kurulu, Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu bunlar da çok önem taşıyor şu an itibariyle. Özellikle hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu resleşmesinde. Şimdi isterseniz bir Yüksek Disiplin Kurulu'na bakalım. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu CHP ahlakı yeniden getireceğiz dediği laflar üzerinden hareket edelim. Şimdi başkanlığa Artvin vekili, Artvin CHP milletvekili Uğur Bayraktutan dönecek. Bu isim önemli. Bu isim iki tarafa da biraz daha mesafeli davranıyor ve biraz daha noktada bir tavır sergiliyor Uğur Bayrak tutan. İki ismi acaba bir araya getirip bir uzlaşma sağlayacak mı diye soru işareti var. Ama Yüksek Disiplin Kurulu'nda da biz şunu görmeyi bekliyoruz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden yola çıkarak partide özellikle usulsüzlük ve rüşvet iddialarına bulaşan belediye başkanları veyahut yöneticiler hakkında Yüksek Disiplin Kurulu'nda bir işlem başlatacağını biz biliyoruz. Özellikle üyeliklerin askıya alınması

0: ve partiden ihraç durumunun söz konusu olması oldukça muhtemel. Tabii Özgür Özel salı günü yapmayı bekliyor demiştik. Yani salı günü grup toplantısını yapmayı bekliyor demiştik. Cumartesi bir eşleşme olacak, salı günü farklı bir eşleşme olacak. Yani hem meclis hareketli olacak salı günü, cumartesi günü ise Ankara komple hareketli olacak diyebilirim. Tabii parti meclisi biliyorsunuz, parti meclisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla ertelenmişti 2. emre kadar. Orada da durumlar biraz daha farklı. Yani şimdi Kasım 2023 öncesine döndük. Kasım 2023 kurultayının öncesine dönmüş durumdayız. Burada da parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler biz öndeyiz diyor. Yani 60 kişilik bir parti meclisi var. Biz 3-4 isimle öndeyiz diyor. Özgür Özel tarafı ise hayır diyor, biz öndeyiz. 3-4 isimle bir öndeyiz ve kurultay, olağanüstü kurultay kararı aldıracağız diyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu da bu noktada diyor ki henüz diyor daha tebliğ kararı gelmediği için parti meclisi toplanmayacak dedi. Bir diğer önemli ise partinin yönetim organlarından bir tanesi Merkez Yürütme Kurulu. Merkez Yürütme Kurulu'nda da açıkçası yarın isimlerin belli olacağını düşünüyoruz. En azından kulis bilgilerinden yansıyan bu. Zaten halihazırda birkaç isim belli, onları söyleyeyim size. Mahir Polat, Bülent Kuşoğlu, Serhan Şimşek, Faik Öztrak MYK listesinde olacak isimler arasında. Yeniden bir MYK listesi oluşturulacak. Yani CHP'de tamamen Özgür Özel yönetiminin dışında bir yönetim şekillenmesini bekliyoruz. Yarın da bunun ilk sinyallerini göreceğiz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesiyle birlikte çok daha farklı bir rüzgar esecek diyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Tekrar söyleyelim, şu an oldukça sakin bir hava var. Açıkçası biraz sanki Ankara'da fırtına öncesi sessizlik var. Yarına hazırlık var. Yarın artık çok daha hararetli dakikaları göreceğiz diyebilirim Merve Aydın.
1: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Fırtına öncesi sessizlik dedi, olabilir çünkü söyleyecekleri merakla bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani ifade ettiği üzere de zaten bilinmeyenleri, bu zamana kadar aktarılmayanları anlatacağım demişti. Bekliyoruz efendim. Şimdi mutlak karar sonrası gelişmeler gösteriyor ki parti içerisinde bir kurumsallık yok mu? Acaba burada bir disiplin problemi var? Bunları soruyoruz. Çünkü CHP kağıt üzerinde bir parti ama fiilen bölünmüş vaziyette. Yönetim düzeyinde, teşkilatlarda, tabanda tam bir ayrışma var. Fikir birliği söz konusu değil. Kavga var. Kemal Kılıçdaroğlu bu kararın ardından partinin kaosa sürüklenmemesi gerektiği için itidal çağrıları yaptı. Hukukun öncelenmesi gerektiğini söyledi. Ama Özgür Özel tarafı onlar çok da böyle düşünmediler. Sürece bakalım, haberimizde izleyelim.
2: Çankaya'da mevcut genel başkan kayırta Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Buna hiçbir il başkanı olarak, milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Gayırta gayırta küfretti. Daha ne diyecekti? Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim diyecekti.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki çekişme teşkilatları da böldü. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bayramlaşma töreninde teşkilata tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajının hakaret olduğunu öne sürdü. Ama belli ki masadakiler aynı fikirde değildi.
4: Cevabımı verdim.
2: Cevap değil diyor.
4: Beni niye zorlamak istiyorsun anlamadım.
2: Zorlarım. Çünkü ben oturmam.
3: CHP teşkilatlarında Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özel destekçileri kimi yerde alternatif bayramlaşma düzenledi, kimi yerde ise bayramlaşma zehir oldu. Ancak Özel ekibi bayramlaşmada umduğunu bulamadı. Ankara'da CHP'li Murat Emir'in alternatif bayramlaşma programı kadük kaldı. CHP yönetiminin bayramlaşma programına İyi Parti dışında tüm partiler katıldı. Mahkeme kararına saygı duyduklarını gösterdiler.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor.
3: Öte yandan esas gövde gösterisi ise cumartesi günü olacak. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde birlik beraberlik pozu vermeye, güç gösterisi yapmaya çalışacak. Bu yüzden Kılıçdaroğlu gönüllüleri afişler bastırıyor, çeşitli kentlerden Ankara'ya otobüs kaldırıyor.
5: Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
3: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı ve salı günü yapılacak CHP grup toplantısını erteleme talimatı vermesi yeni bir krizin de fitilini ateşledi. Zira meclis kaynakları Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla salı günü grup toplantısı yapacağını söylüyor. Yani bir anlamda korsan eylem koyacak. Zira Kılıçdaroğlu Özel'in CHP Grup Başkanı yetkisinin iptalini istemişti.
6: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
3: Özel yanlıları Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmeye cesaret edemediği için erteleme kararı aldığını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu yanlıları ise

yasal prosedürlerin tamamlanmamış olmasını gerekçe gösteriyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclise gelip gelmeyeceği, gelirse makam odasının neresi olacağı da bir muamma. Hatırlanacağı üzere Özgür Özel, CHP Genel Başkanı'nın makam odasındaki tabelayı değiştirmiş, grup başkanı tabelası astırıp odaya

0: ihtimali, diğeri ise meclisteki teamüller. Zira grup toplantısında kimin konuşacağına dair bildirimleri bugüne kadar hep grup başkan vekilleri ya da grup başkanları yaptı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için meclis başkanlığı başvurması hayatın doğal akışına aykırı görünüyor. Öte yandan mutlak butlan kararına dair daha önce örnek bir uygulama olmadığı için meselenin nasıl cereyan edeceği de aslında bir muamma.
1: Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin...
0: Ayrıca Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'ni kaptırdık, en azından meclisteki tahkimatı güçlü tutalım anlayışında. Kılıçdaroğlu ise ağır ama emin adımlarla yol yürümeyi tercih ediyor. Bu yüzden de parti meclisi ve grup toplantısı ertelenmiştir mesajıyla Özel yanlarının altından halıyı çekmeye çalışıyor. Özetle tepe yönetimlerinde de, teşkilatlarda da, tabanda da ciddi bir bölünme olduğu net olarak görülüyor.
2: CHP'liler ilk CHP kurultayının Sivas Kongresi olduğunu söylerler. Hep bunu savunurlar. Yani bunu da işte CHP Cumhuriyet'ten daha da eskidir diyerek, daha da yaşlıdır diyerek bu iddia üzerinden de güzelleme yaparlar. Bu övgüyü, kendileri üzerinden bu güzellemeyi biliyoruz. Aynı CHP'liler şimdi yeni bir parti kurmayla alakalı gündemde. CHP'nin mirası bu şekilde CHP henüz hayattayken yenmiş olmayacak mı? Şimdi CHP içerisinde bunlar konuşuluyor. Özgür Özel ise yeni bir parti kurulmasına çok sıcak bakmıyor ama bugün Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in arkasında olduğu ve eğer yeni bir parti kuracaksam da arkamdayız dediği iddia edildi. Bu da basına yansıdı. Nasıl hareket edecek Özgür Özel bilmiyoruz ama kendisini durduran bir takım emareler var. Bir faktör ki çok mühim. Nedir o? Analiz haberimizde izleyelim.
3: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım.
0: Özgür Özel'in bu ifadeler üzerinden yeni parti isimleri tahminleri yapılıyordu. Ekrem İmamoğlu adına atfedilen Ekim Partisi iddiası popülaritesini kaybetmiş, yerine SCHP yakıştırmaları yapılır olmuştu. Ancak Özgür Özel yeni parti iddialarını kesin bir dille reddetti. Tabii şimdilik.
3: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
0: Konjonktür müsaitken Özgür Özel neden yeni parti ihtimalinin önünü kapattığı izlenim veren bir açıklama yaptı. İlk bakışta kavgadan kaçan olmak istemiyormuş gibi görünüyor olabilir. Taktiği kendini ihraç ettirmek de olabilir ki bu ona... Kanımın son damlasına kadar çarpıştım görüntüsü verecektir.
3: Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Ama yeni parti söylemlerini kesen bir başka ihtimal daha var. Kamuoyu anketleri. İlki CHP tandanslı bir yoklama şirketi Metropol'ün anketi.
4: Ankete katılanların %34.7'si Özel'in kuracağı yeni partiye, %21.4'ü Kılıçdaroğlu CHP'sine oy vereceğini söylüyor. Yani Özgür Özel ve İmamoğlu'nun değişimcileri iddia ettikleri kadar tabanı konsolide edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP kamuoyunda bir karşılığının olmadığı iddiası da aynı şekilde boş.
0: Ezber bozan başka bir ankette ORC'den geldi. CHP'li seçmene Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması tercihinizi değiştirdi mi diye soruldu.
4: Etkilemez, oyumu CHP'ye veririm diyenlerin oranı %84.3, oyumu başka bir partiye veririm diyenlerin oranı ise sadece %6.7. ORC anketine göre vatandaş Özgür Özel'in yeni bir parti kurmasına henüz hazır değil, bunun yerine Özgür Özel'in parti içinde mücadele vermesini istiyor. CHP'den ayrılıp parti kurmalarını isteyenlerin oranı sadece %7.8.
0: CHP kamuoyu yeni partiye hazır değil. CHP medyası ise bu sinerjiyi yaratmak için kurulacak yeni partinin tek fire vermeden CHP hayattayken mirasını yiyeceğini iddia ediyor.
5: Butlan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor. AK Parti %27,1 ile ikinci sırada yer almakta.
0: Ancak CHP tabanı henüz Atatürk'ün kurduğunu belirttikleri partiden vazgeçmeye niyetli değil gibi. Eğer öyle olsaydı Özgür Özel çoktan yeni ufuklara yelken açmış olurdu.

Dünyada yaşananlara bakalım. Orta Doğu'da bir ateşkes beklentisi var ki ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes devam ediyor. Taslak bir metinden bahsedilmişti ABD.

0: Menşeli Axios'un yazdığı bir haberdi ki bu. Efendim Trump'ın onayı bekleniyor. 60 günlük bir duraksama dönemini, silahların sustuğu bir dönemi de masada getirdik. Bekliyoruz. Trump onaylamadı demişti ama İran tarafı bunu yalanlıyor. Böyle bir süreçten geçiliyor. Hürmüz Boğazı'ysa en kritik başlık ne olacak? Elbette takip edeceğiz. Bunlar konuşulurken Hürmüz Boğazı'nda gece yine gergin geçti. Müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanması beklendi ama durum bir anda çatışmaya evrildi. ABD ordusu son 3 günde 2 kez Hürmüz Boğazı'ndaki İran mevzilerine hedef aldı. İran'ın da misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurmasıyla hem tansiyon hem petrol fiyatları tekrar yükseldi. Son olarak İran'ın Buşehir eyaletinin Cem kentine de patlattığı duyuruldu. Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı. ABD ordusundan açıklama geldi ve bu iddia yalanlandı. Çatışma hem cephede hem de diplomaside sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı son olarak İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Baskının devam edeceği duyuruldu. Hürmüz'deki gerilimse sürüyor. ABD ablukayı devam ettirirken İran boğazından 26 geminin daha geçtiği bildirildi. Saldırıların gölgesinde ABD basınında ABD ve İran anlaştı iddiası gündemi sarstı. Axios 60 günlük bir mutabakat saptı üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın nihai onayı vermesi halinde anlaşmanın da hayata geçeceği bildirildi. İran basını ABD basınında yer alan bu haberin doğru olmadığını vurguladı. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları şöyleydi. İran iyi bir müzakereci. Biz onları zaten yendik şu an için. Biz iyi durumdayız. Bu ifadeleri de kullanıyor. Altını çizmiş olalım. İsrail bayram dinlemedi efendim. İsrail'in saldırgan yayılmacı politikası malum Lübnan'a kadar uzanmıştı. Beyrut'a yönelik saldırmıyoruz deseler de bunun oldukça aslında istenmeyen şekilde devam ettiğini de biliyoruz. Burada da kırılgan bir ateşkes var. Lübnan demişken ateşkese karşı bombalamalarda Beyrut'ta birçok bölge hedef alındı. Lübnan'da bayram boyunca 28 kişi hayatını kaybetti. Sadece 2 günde 3 kez saldırılar gerçekleşti. İsrail bölgede ölüm saçtı. Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısı ve 9 topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki camiye hedef aldı. Sur kentindeki bazı mahalleler içinse 2 ayrı tahliye uyarısı yayımlandı. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte pek çok bölge ağır hasar aldı. Saldırıların büyük bölümü Bint Cübeyl, Melciyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti. Otoyola çok katlı binalara ve birçok konuta hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. En az 42 kişi ise yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3324'e ulaştı. Lübnan için konuşuyoruz efendim. Orada Litanin Nehri vardı malum. Oranın güney kesimine doğru insanlar zorla göç ettiriliyorlardı. Saldırılar devam ediyordu. Yani durum farklı değil. İsrail Lübnan'ı da kuşatmaya çalışıyor. Gazze'de bir kurban bayramı daha dramla, acıyla, katliamla devam etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, biz %60'ını işgal ettik ama hedefimiz %70. En kısa sürede buna ulaşacağız dedi. Gazze için bu korkunç ifadeleri kullandı. Tabii şehitlerin sayısı Kurban Bayramı'nda da yükseldi ve bölgedeki işgal genişledi.
1: Gazze'de Kurban Bayramı yine kanlı geçti. İsrail saldırıları dindirmedi. İsrail savaş uçakları Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati mülteci kampını hedef aldı. Yerleşim alanına hava saldırısı düzenlendi. Bina yerle bir oldu. Gazze ve Han Yunus kentlerinde polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanlar hedef alındı. Gazze kent merkezine düzenlenen saldırıda şehitler ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu Gazze şeridinde işgal alanlarını da arttırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, orduya işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatını verdi.
2: Şu anda Gazze şeridinin yaklaşık %60'ındayız.

0: %50'deydik. Şimdi %60'a ulaştık. Talimatıma göre %70'e çıkaracağız.
1: Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yerli milli savunma sanayinde gelmiş olduğu nokta büyük önem arz ediyor. Avrupa da bunu yazıyor, çiziyor. Basında pek çok kez yer aldı. Sizlerle paylaştık. Bir diğer durum savunma sanayi ve askeri teknoloji alanında Avrupa'daki önemli yayın organlarından biri efendim. Nedir? European Defence Review dergisi. EFES 2026 tatbikatına ilişkin yazdı. Yorumlamaları oldukça önemli bir analiz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek hareket kabiliyeti, yapay zeka destekli sistemleri kullanabilmesi Avrupa'da hayranlık uyandırdı dediler. Neler yazılmış bakalım.
2: Hani dosta güven, düşmana korku saldı derler ya, EFES 2026 tatbikatından yansıyan görüntüler tam da öyleydi. Özellikle Rusya tehdidine karşı Türkiye'nin savunma kapasitesinden yararlanmayı düşünen Avrupalı liderler ve Batı medyası da tatbikatı yakından takip etti. Avrupa merkezli savunma yayınlarından European Defence Review, Türkiye'nin İzmir'de düzenlediği EFES 2026 tatbikatına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. European Defence Review EFES 2026 tatbikatının Türkiye'de askeri gücü, savunma sanayi kapasitesi ve diplomatik etkisini aynı anda sergilediğini yazdı. Analizde 50 ülkenin katıldığı tatbikatın Ankara'nın bölgesel güç olma hedefini ortaya koyduğu, yerli savunma sistemlerinin ise sahada gerçek operasyon senaryolarıyla dünyaya tanıtıldığı vurgulandı.
3: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
2: Tatbikatın karargah safhasında yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı belirtilen derginin analizinde, komutanların farklı harekat seçeneklerini kısa sürede değerlendirebildiği, aynı zamanda karar alma süreçlerinin de hızlandırıldığı aktarıldı.
1: Milyarder iş insanı Jeff Bezos'a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'a ait bir motor testi gerçekleşti. Ama o test sırasında büyük bir patlama yaşandı. Patlamayla panik de hakimdi. Gökyüzünü aydınlatan patlama korku dolu anları getirdi. Bakalım.
4: Motor testi sırasında patladığı şiddetli patlama korku dolu anlara sebep oldu. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'de motor testi sırasında şiddetli patlama kameralara yansıdı. Patlama New Glenn roketinin motor testi sırasında yaşandı. Gece gerçekleştirilen test esnasında rampada patlama meydana geldi. Test esnasında gökyüzünde alev topu belirdi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. Patlamanın nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da görüntüler getireceğiz ekranlara. Bir Türk kahraman küçük kızın hayatını kurtardı. Kendi hayatını o anlarda hiçe saydı. İzleyelim.
2: Aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını içe saydı. Motosikletin önüne atladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk küçük kızın hayatını kurtardı. Yoğun caddelerden birinde ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koştu. O sırada seyir halinde olan motosiklet hızla çocuğa yaklaştı. Türk restoran müdürü Onur İnce saniyeler içerisinde refleks gösterdi, harekete geçti. İnce hiç düşünmeden hızla koştu, kız çocuğunu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Müzik Güvenlik kamerası görüntülerinde İnce'nin küçük çocuğu güvenli alana ittiği görüldü. Ardından motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. Yapılan kontrollerde omzunda ciddi hasar oluştuğu belirlenen İnce'nin ameliyat edileceği de öğrenildi. Küçük kız olaydan yara almadan kurtuldu.

0: 9 günlük bir tatil efendim. Memleketine gidenler, tatile gidenler, hava da böyle Türkiye genelinde güzel olunca tadından yenmedi bugüne kadar. Özellikle İstanbul nezdinde söyleyelim. Hava biraz kapalı, üstelik yağışlı. Peki ne olacak? Bundan sonraki günlerde neler bekleniyor? Sağanak uyarıları da geldi. Hepsine bakalım. Eminönü'nde bizi Neslişah Yumak bekliyor. Aktaracak efendim atmosferi. Evet Neslişah Yumak, gördüğüm kadarıyla biraz açmış gibi de hava. Şimdi kapalı dedik ama beklentiler çok öyle değil. Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı da var. Neler söylüyor uzmanlar? Söz sende.
1: Merve Aydın, bugün İstanbul'da çifte bayram yaşanıyor aslında. Kurban Bayramı'nın 3. günü, aynı zamanda da İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor. Tabii tatili de 9 günlük bir bayram tatili de var. Bu bayram tatiline fırsat bilen vatandaşlar da kendilerini sokaklara attılar. İstanbul'da tatil denildiğinde, gezmek denildiğinde akıllara ilk gelen adreslerden biri yine Eminönü oldu. Tarihi Yarımada oldu. Kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı'dan ben buradaki kalabalığı aktarmasını isteyeceğim. Aynı zamanda size Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgileri de sağlayacağım. Bir yandan da kameraman arkadaşım ekranlarınıza hem kamera görüntülerini getiriyor hem de Ali Maşalıcı'nın drone görüntüleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre de İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde İstanbul'un havası vatandaşı üşütüyordu. Ceketler, montlar giyilmişti. Montlar demeyelim de aslında bir şal atıldı, bir ceket giyildi. Omuzlara bir yelek atıldı. Şu dakikalarda o ceketler, o yelekler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Fakat sahil şeritlerinde hava yine bir açıyor, bir kapıyor. Kent genelinde gün içerisinde aralıklı sağanak yağış geçişlerinin de görülmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde bulut oranının yüksek seviyede seyredeceği tahmin ediliyordu ki bunu da gün içerisinde gördük. Hava sıcaklarının ise il genelinde 23 ile 24 derece civarında görülmesi öngörüldü. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtilirken sahil kesimlerinde serin havanın daha fazla hissedilmesi bekleniyor ki bizler de şu anda tarihi Yarımada'dayız, Eminönü'ndeyiz. Buradan da Boğaz'ın esintisini almak mümkün. Güneşin açtığı dakikalarda vatandaş üzerindeki ceketini, yeleğini çıkartırken bulutlar geldiğinde yine o esintiyi hissetmek ise mümkün. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih ve Kartal başta olmak üzere kent genelinde günün en yüksek sıcaklıklarının da 23 ile 24 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle de öğleden sonra saatlerinde yağışın etkisini azaltmasıyla birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı da tahmin ediliyor. Bizim şimdi olduğumuz bölge aslında İstanbul'un dört bir yanına deniz yoluyla beraber hareket edebileceğiniz bir nokta. Feribot seferlerinin sıklıkla yapıldığı bir yer. İşte burada Boğaz surları var. Eminönü Üsküdar hattı var. Eminönü Sarıyer hattı var. Eminönü Kadıköy, Eminönü Adalar hattı var ki tatil sürecinde de İstanbul'daki deniz seferlerinin ulaşımın ücretsiz olmasından kaynaklı da büyük bir yoğunluk var. Vatandaşların da burada tatil günlerini deniz seyirlerinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden de bahsetmek gerekir. Akşam saatlerine doğru da sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde termometrelerin 16 ile 18 derece seviyelerine gerileceği öngörülüyor. Uzmanlar gün içerisinde ani yağış geçişlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ederken hafta sonuna doğru da yağışların azalması ve parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şimdi Ali ile beraber ben bir yandan yürürken bir yandan da şunun bilgisini vermek istedim. 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. İstanbul'un beklemiş olduğu da bir tarih. Planlar yapıldı, programlar yapıldı. Kimi İstanbul'dan çıktı. İstanbul'un trafiği de biraz hafifledi diyelim. %26'lar civarında bir trafikten bahsediyoruz. Fakat şunun da altını çizmek gerekiyor. İstanbul'da trafik evet yoğunladı. Yoğunluğu azaldı. Fakat bir yandan da İstanbul'a şehir dışından gelen vatandaşlar vardı. Turistler var keza bu tatil zamanında. Bugün çifte bayram demiştik. Hem Kurban Bayramı'nın tatili hem de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bundan kaynaklı da vatandaşlar sokağa çıkıyor. Şimdi kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı

0: ile ben buradan iskelelere doğru yine devam etmek istiyorum. Bugünün tatil olmasından kaynaklı İstanbul'un genelinde trafik %26'lar civarındayken sahil şeritlerinde işte Üsküdar, Kandilli sahil şeridinde trafik yoğunlukları yaşanıyor. Beşiktaş, Kuruçeşme, Ortaköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye sahil hattında da trafikte yer yer yoğunluklar olabiliyor. Bizler Eminönü tarafındayız. Tabii tatil denildiğinde, bayram denildiğinde akıllara ilk gelen nokta yine tarihi yarımada. Vatandaşları da görüyorsunuz, kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor şu anda. Yine vatandaş kalabalığını görmek daha mümkün. Araç kalabalığındansa İstanbul'da bugün trafikte insanları görmek daha mümkün. Şimdi Ali Maşalacı ile beraber tekrar devam edelim. Denizde de bir yandan trafik var. Vapurların biri doluyor, biri boşalıyor. Vatandaşlar da hemen bu vapurlara biniyorlar. Şu an ekranlarınıza bir feribot daha geliyor. Yine vatandaşlar da bu feribottan inecekler. Büyük bir kalabalıkla inecekler. Ardından da bekleyen vatandaşlar da bu feribota binerek bu iskeleden Kadıköy'e boğaz turları, kısa boğaz turları var. O turları gerçekleştirecekler. Akabinde balık tutmak için de sahillere gelenler var. Çocukları görüyoruz buralarda. 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Bu tatili de değerlendirmek için sahil şeritlerine geliyorlar tabii ki. Hava güzel diyoruz. Vatandaş güzel hava için çıkıyor ama yer yerde kapamalar oluyor ve yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da bu yağışlardan kaynaklı vatandaşlar da tedbirli çıkmaya çalışıyorlar. Şu anda Ali Maşalacı ekranlarınıza getiriyor. Yine bir feribot yanaşıyor ve büyük bir kalabalık da bu feribottan inişini gerçekleştirecek. 9 günlük bayram tatilinin keyfini çıkartmak isteyen İstanbullular, ki şehir dışından gelenler de buradalar. İlk 2 gün kimisi kurbanını kesti, kimisi bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kabirler ziyaret edildi, dualar edildi. Artık bunlar yavaş yavaş tamamlanırken İstanbul'un 3. gününde de, bayramın 3. gününde de İstanbullu kendisini sokaklara bıraktı. En işlek olan noktalardan biri yine her zamanki gibi Eminönü'ydü. Şu anda da insan kalabalığını görüyorsunuz. Trafik İstanbul genelinde bir hayli rahatlamış durumda aslında. Demiştik 9 günlük bir tatilden kaynaklı İstanbullu kendisini şehir dışlarına attı. Tatil planları yapıldı. İşte kimisi bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek için memleketlerine gitti. Kimi İstanbul'da kurbanını kesmek istemedi, kendi memleketlerini de kesmek istedi. Bundan kaynaklı da vatandaşlar memleketlerine gitti. Ama yine de İstanbul'daki en önemli noktalardan biri Eminönü'nde bayram ne kadar yoğun olursa olsun. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun. Aileler de şu anda yine buradalar. Görüyorsunuz beyefendi eşi ile beraber, çocuklarıyla beraber bayram tatilinde İstanbul Eminönü'ne geldiler. Çocukları görüyoruz. Onlar da aileleriyle beraber buradalar. Gençlerimiz var. Kimi sınav stresinden kurtulmak için, az da olsa hava alabilmek için, nefes alabilmek için buraya geldiler. Aileler de keza hep beraber bu noktadalar. 9 günlük uzun bir tatil var. İstanbul'da trafik de olmayınca insanlar kendilerini sokağa attılar. İstanbul'u bir daha ne zaman bu kadar boş görebiliriz dedikleri için buraya geldiler. Çocuklar da ekranlarınıza geliyor. Ali Maşalacı da yansıtmaya çalışıyor. İstanbul'da evet hava güzel ama her an hava bozabilir. Vatandaş kendi hazırlıklarını da yapıyor. Montlar da bir yandan giyildi ki havanın her an bozabilme ihtimaline karşı. Çünkü Mayıs bitiyor artık. Mayıs'ı çıkartıyoruz. Haziran'a başlıyoruz ama her an hava yağabilir. Vatandaş da bunun tedbirini alıyor. Şapkalar yine takılıyor. Gözlükler takılıyor. Güneş ara ara kendisini gösteriyor. Ama her ihtimale karşı o soğuğu yememek için, lodosun rüzgarını yememek için bir yandan da vatandaş hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile ekranlarınıza getirdik canlı olarak. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'nın drone görüntüleri de ekranlarınıza geldi diyelim. Gün içerisinde gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Ali Maşalacı ile beraber de Kurban Bayramımız mübarek olsun diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Merve Aydın.
1: Şah Yumak, teşekkür ediyoruz. Çok da keyifli görüntüleri getirdi Eminönü'nden ekranlara. Bahar havasıdır, değişken tedbirli olmak lazım efendim İstanbul ve tabii ki diğer illerimiz için de. Şimdi Yozgat'a gidelim. 3 yaşındaki Aybüke'nin kaybolduğu haberi gelmişti ve gerçekten de yürekler ağza geldi. Ekipler alarma geçtiler. Gece boyunca arama gerçekleşti. Saatler sonra da o sevindirici haber geldi. Aybüke sağ bulundu.
2: Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen

0: Köyünün Alaaddin Yaylası'nda yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke, akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı.
1: Eseri Sivas jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar devam edecek, kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur.
0: Aramalar Alaaddin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
2: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
1: Elhamdülillah.
2: Ha Sertaç arıyor.
3: He?
2: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
2: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
3: Sertaç,
4: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var?
4: Bak, bak. Gideme bak gideme.
1: Sertaç Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öperim.
1: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur dur getir ben de konuşayım.
3: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
4: Halam.
2: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
2: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık kuvvet Türk.

0: Gelişmelerle birlikte kilitledik bugün 29 Mayıs 2026 İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bu kapsamda İstanbul'da da önemli lokasyonlarda kutlamalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Ayasofya'da cuma namazını kıldı. Ekranlara da getiriyoruz şu dakikalarda. Başkan Erdoğan bundan sonra da Ayasofya'daki fetih kutlamalarına katılacak. Fetih coşkusu İstanbul'un dört bir yanında yaşanıyor demiştik. Kutlamaların merkezi Haliç Kongre Merkezi olacak. Öncesinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya bir fetih yürüyüşü düzenlendi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını bir kez daha aktaralım. Kendisi Ayasofya Camii'nde cuma namazını eda etti. Ardından da Ayasofya'daki fetih kutlamalarına katılacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılacak Başkan Erdoğan bugün Ayasofya'da efendim. Dediğimiz gibi 29 Mayıs 2026 İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı ve böylesi mühim bir günde de İstanbul'da fetih coşkusu yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programı keza oldukça yoğundu. Ekranlara getiriyoruz. Şu anda kalabalık söz konusu. Başkan Erdoğan cumayı Ayasofya'da kıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde bir program var. Oradaki programa, İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına kendisi katılacak. Öncesinde de cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kıldığını bir kez daha söyleyelim. Mühim bir gün ve tabii ki 29 Mayıs 2026 adına fetih coşkusu da İstanbul'dan yansıyor. 24 muhabir Eren Coşkun Dili tam da bu noktada atmosferi aktaracak. Evet Eren, söz sende.
1: Evet Merve Aydın, Cumhurbaşkanı'nın bugün oldukça yoğun bir programı vardı. İstanbul'da pek çok organizasyona katılacaktı. Zaten bayramın ilk günü de İstanbul'daydı. Namazın ardından gazetecilerle bir araya gelmişti ki bayramın son gününde de yine İstanbul'da, özellikle de İstanbul'un fethinin yıl dönümünde bir kez daha yine bu noktada geçiriyor. Ve sabah saatlerinde aslında bayram, daha doğrusu cuma namazı için konutundan ayrılmıştı. Her zaman olduğu gibi Hazreti Ali Camii'nde kılmasını bekliyorduk, ancak plan değişti ve Ayasofya Camii'ne gelmiş oldu. Tabii önemli bir günden bahsediyoruz. İstanbul'un fethinin 573. yılından bahsediyoruz ve bu kapsamda bugün aslında İstanbul genelinde de pek çok etkinliğin gerçekleştirileceğini biliyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugünkü mesaisinin tamamını yine bu programa ayırmış durumda. İstanbul'un fethinin yıl dönümü kapsamında pek çok organizasyona katılacak. Bugün yine siz de söylediğiniz Haliç Kongre Merkezi'nde olacak kendisi ve o noktada da yine özellikle de fetih ruhunu hatırlatacak önemli mesajlar vermesinin beklendiğini belirtmiş olalım. Daha sonrasında yine İstanbul'da olmaya devam edecek. Ayasofya Camii'nde cuma namazının hemen bitmesiyle birlikte de büyük bir kalabalığın bu noktada toplandığını söylemek mümkün ki dakikalar sonrasında da Ayasofya Camii'nden ayrılmasını bekliyoruz. Büyük bir kalabalığın özellikle de Ayasofya'nın meydanını doldurduğunu gördük bu noktaya kadar. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın geldiğini öğrenenler de kendisini görebilmek için de adeta meydana akın ettiler. Bir de tabii ki de bayramın son günü büyük bir kalabalık var. Özellikle de tabii İstanbul'un fethinin yıl dönümü olmasıyla birlikte de pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği bir noktadan bahsediyoruz ki Ayasofya'da da aslında pek çok hazırlık vardı, etkinlik vardı. Özellikle de öğlen saatlerinde yine Genelkurmay Başkanlığı'nın Metren takımı bir konser vermişlerdi. Vatandaşlara ikramlar yapılmışlardı. Daha sonrasında aziz şehitler için 1453 hatim okundu. Onların duaları gerçekleştirildi ve her ilçede, özellikle de büyük camilerde cuma namazı çıkışında da yine lokmalar döküldü. Tabii bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğu için de pek çok etkinliğin düzenlendiğini söylemiştik. Ayasofya'da tabii ki de bu anlamda tarihi bir yer, önemli bir yer. İstanbul'un fethi açısından, sembolik siyasi açıdan da büyük önem taşıyan bir noktadan bahsediyoruz. Bu nedenle de aslında Ayasofya'nın tarihimize baktığımız zaman kontrol altına alınmış olması aslında bir bakıma da fiilen Bizans'ın sona erdiğini gösteren en net göstergelerden biriydi. Önemli bir semboldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün cuma namazı için geldiği nokta olmuş oldu. Tabii bir bakıma bulunduğumuz bu topraklar, bu tarihi yarımadaya baktığımız zaman da fethin başarıya ulaştığının da dünyaya ilan edildiği bir yer olarak söylemek mümkün. Yani yine aynı zamanda Osmanlı başkentinin ilk büyük camilerinden de birindeyiz. Bu bakımdan da sembolik ve tarihi bir nokta olduğunu söyleyeyim. Tabii kısa süre sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Bunun hemen ardından da bu noktadan ayrıldıktan sonra, Ayasofya'dan ayrıldıktan sonra da Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe katılmasını bekliyoruz. O noktada vereceği mesajlar da oldukça önemli olacak ki özellikle de bu büyük günde, büyük şehrin, büyük fethinin 573. yılında bayrama denk gelen bu büyük günde de İstanbul genelinde pek çok etkinliğin düzenleneceğini de söylemiş olalım. Özellikle de bugün tabii ki de Saraybunlu'dan Haliç'e kadar yine teknelerin gösterilerini gördük. Pek çok noktada organizasyonları gördük. Sabah saatlerinde yine bulunduğumuz tarihi Yarımada civarında Beyazıt Meydanı'nda toplanan Mehteran takımını gördük ki o noktada da yine büyük bir kalabalık vardı. Tabii akşam saatlerinde de yine bu fethin büyük günün yıl dönümünde yeni kapıda Solo Türk'ü göreceğiz. Yani hem karada hem havada hakikaten İstanbulluların merakla takip edecekleri büyük organizasyonların gerçekleştirileceğini söylemiş olalım. Tabii İstanbul'un fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesi değil, aynı zamanda bir çağı başlatan günden bahsediyoruz ve oldukça da bu bakımdan da önemli bir noktadayız. Bulunduğumuz nokta sadece İstanbul'un fethi Türk tarihinde değil, dünya tarihi içinde büyük bir öneme sahip bir aslında çağ başlatan bir dönemden bahsediyoruz. Tabii bir bakıma da bugün bu sembolik noktada, bu tarihi yarımadada Cumhurbaşkanı'nın da cuma namazı içinde bu noktaya gelmesiyle birlikte de büyük bir kalabalığın akın ettiğini de görmüştük. Yine bugün özellikle de sabah saatlerinde Kızıklı'daki konutundan Erdoğan ayrıldıktan sonrasında da Ayasofya cuma namazı için gelmişti ve hemen akabinde de buradan sonrasında da Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fethi kutlaması programı kapsamında da vatandaşlarla bir araya gelmesini beklediğimizi söyleyelim ve kısa süre sonrasında da yine Ayasofya Camii'nden ayrılmasını bekliyoruz. Bütün gün İstanbul'da olacak Cumhurbaşkanı. Yani fethi kutlamalarının yıl dönümünde de fethin yıl dönümünde de yine mesaisini, programını İstanbul için ayarlamış Cumhurbaşkanı ve kısa süre sonrasında çıkış yapmasını bekliyoruz. Meydanda özellikle bu noktaya gelmek tabii ki de bir hayli güçlü. Büyük bir kalabalık vardı ve o kalabalığı açtıktan sonrasında Cumhurbaşkanı da tabii Ayasofya'ya cuma namazını kılmak için geldiğini öğrenenlerin de yine büyük bir kalabalık oluşturduğunu ve kendisini görebilmek için de bekleyişte olduklarını da söyleyelim. Tabii önemli bir günden bahsediyoruz bugün. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek o etkinlikte Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle, katılımlarıyla gerçekleştirilecek Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programı da yine Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar bakımından oldukça önemli olacak ve bir bakıma bayramlaşma, bir bakıma bir fetih kutlaması şeklinde geçecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın bugünkü mesaisi İstanbul'daydı demiştik ve Ayasofya'ya cuma namazı için geldi. Kısa süre sonrasında da bu noktaya gelip bir bakıma da aslında şu an bakıyorum yine bir hareketlilik gördüm. Kısa süre sonrasında bu noktada olmasını bekliyoruz. Tabii dile kolay, 573 yıl geride kaldığı çok kutlu, önemli bir günden bahsediyoruz. İstanbul'un fethinin 573. yılında İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklere biraz değinmek istiyorum. Özellikle de Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın da Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmalarının akabinde pek çok etkinlikte başlamış olacak ve Ayasofya'da İstanbul'un tarihi noktalarında, camilerde, meydanlarda yine İstanbul fethinin yıl dönümünün, 573. yıl dönümünün de kutlanacağını belirtmiş olalım. Pek çok noktada etkinlikler düzenlendi. Özellikle de akşam saatlerinde pek çok etkinliğin olduğunu belirtelim ki gün boyunca aslında İstanbullular kentin çeşitli noktalarından da bu etkinlikleri takip etme fırsatına sahip olmuş olacaklar. Bizler şu anda kameraman Onur Ubal'la birlikte de evet, Ayasofya Camii'nin hemen önündeyiz. Kısa süre sonrasında Cumhurbaşkanı bu noktada olmasını bekliyoruz.

0: Mutlak butlan kararı çıktı. Kararın ardından CHP'de tabii ki sular durulmuş değil. Gözümüz kulağımız yarına çevrili. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Partililerle vatandaşla bir araya gelecek. Ama bir de bayramlaşma savaşı var dedik. O kritik eşikte Özgür Özel de farklı bir program yapıyor. Yarın ne olacak? Parti meclisi neden ertelendi? Dengeler kimden yana? Kurultay yapılacak mı? Yeni parti kurulacak mı? Yarın ne açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü sizin henüz bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım demişti. Neler yaşanıyor şöyle bir özetledim ama tabii ki işin uzmanlarına da bir sormak lazım. Kıymetli konuklarım bizlerle birlikte Star Gazetesi yazarı Kukçu Cüneyt Altıparmak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizlerle birlikte. Cüneyt Bey, Nuri Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok İyi teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki önemli gelişmeler var ve bizler takip ediyoruz. Yarın ne olacak diye de soruyoruz bu kapsamda. Şimdi yüzleşme, hesaplaşma. Ben parti meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri parti meclisinde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde ifadeleri var. Hali hazırda parti meclisi planlandığı gibi malum 1 Haziran tarihinde de toplanamıyor. Tebligat bayram sebebiyle ulaşmaması noktasında böyle hukuki sebepler oldu ama şimdi ne olacak? Kendisinin Kılıçdaroğlu'nun önceliği nasıl bir durum olacak? Bir arınma sürecine mi gidiyoruz? İhraçlar mı gerçekleşecek? Bunlarla başlayalım Nuri Hocam. Buyurun.
2: Evet Elin Hanım, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar aslında şaibeli kurultaydan itibaren çok net, açık. Kendisi burada bir ihanete uğradığını düşünüyor ve kurultaya parayla şaibe karıştırıldığını düşünüyor. Bu bağlamda da ben önümüzdeki günlerde parti içinde bu adı şaibeye karışan sorunlu isimlerle uzlaşmaktan ziyade kendisinin bir tasfiye hareketine girişeceğini düşünüyorum. Buna tabii Özgür Özel ve etrafındakiler direneceklerdir ama hukuki olarak ellerinde çok da fazla yapabilecekleri bir şey olmadığı kanaatindeyim. Tabii Cüneyt Bey, hukukçu üstadım, bunu daha iyi yorumlayacaktır bu bağlamda. Şimdi Merve Hanım, şöyle baktığımızda tabii Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Türk siyasi hayatında hep Hizipler Partisi olarak bilinen bir parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında ta Atatürk dönemlerine giden, tek parti dönemine kadar uzanan süreçte parti içinde hep böyle iç hesaplaşmalar, iç mücadeleler olmuştu. Bugün karşı karşıya kaldığımız tabloda aslında bundan çok farklı bir tablo değil. Hı. Ben kaç gündür açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi kimliği çok ön planda olan akademisyenlerin, yazarların, gazetecilerin yaptığı yorumları şaşkınlıkla izlediğimi ifade etmek istiyorum. Bunun da temel sebebi şu, bakın ortada çok ciddi iddiaları var, ortada çok ciddi şaibe iddiaları var Merve Hanım. Fakat burada ne yazık ki bu çevreler bu iddialarla ilgili herhangi bir şey söylemekten ziyade sürekli olarak sanki hukuk eliyle Cumhuriyet Halk Partisi dizayn ediliyormuş gibi bir algı operasyonu yapıyorlar. Burada bir algı yaratmaya, kamuoyunu böyle bir yöne doğru yöneltmeye gayret ediyorlar. Şimdi ben açıkçası bu grubun istediği kadar, yani Özgür Özel'e destek veren, yani hem parti içinde hem de parti dışındaki bu grupların istedikleri kadar uğraşsınlar, buradaki gidişatı geri döndürebilecekleri kanaatinde değilim. Burada Sayın Kılıçdaroğlu zaten siyasette kurt bir isim, tecrübeli bir isim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu burada atacağı adımları zaten çoktan hesaplamıştır. Evet. Burada ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerek parti meclisi toplantısı olsun, gerek MYK'sı olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bunların hepsini kendi istediği doğrultusunda şekillendireceğini düşünüyorum. Dün Sayın Gürsel Tekin'in yaptığı bir açıklama vardı biliyorsunuz bayramlaşma töreni esnasında. Dedi ki yani Özgür Özel ve çevresinin burada delege yapısı eski halindeyken efendim biz kurultaya gidelim şeklindeki çağrısı tamamen geçersiz bir çağrıdır. Delege yapısı bu haldeyken biz seçimlere gitmeyiz dedi. Dolayısıyla ben sadece hani parti yönetimi kademesinde değil, yani mahalle, ilçe ve il kademelerinden başlamak üzere çok yoğun bir dönüşüm süreci içerisine sokacağına inanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiyi. Ve burada da gücünü konsolide edecektir. Önümüzdeki günlerde ben parti meclisinin toplanması, MYK'nın toplanması noktasında herhangi bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Her ne kadar kamuoyuna yansımamış olsa da Merve Hanım, pek çok evet, ismin aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na destek olduğunu da biliyoruz. Yani son cümle şunu ifade edeyim. Bence işler Sayın Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi gidiyor. Her ne kadar böyle farklı bir hava estirilmeye gayret edilse de Sayın Kılıçdaroğlu bence çok güçlü. Hazırlığını yaptı, işte o parti önüne konulan araçlardan tutun da yapacağı açıklamalarla gündem olmaya, gündemi sarsmaya devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet, o araçlar da çok konuşuldu aslında çünkü içerideki dengeleri de gün yüzüne çıkarıyor. İşin hukuki boyutu dersek Cüneyt Bey, şimdi mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı sanıyorum 2 hafta içinde temize gitmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nu söyle.

0: dedi ihtiyacı tedbir kalkmadan hani kurultaya gidilmez. Bunu kendisi de ifade ediyor. Hukuki olarak sizler daha iyi aktaracaksınız. Yargıtay süreci kısa süre içinde yaşanır mı? Bunu da tabii bilmiyoruz ama yani bu durumda ne olacak? Bu süreçler de biliniyor. O yüzden Özgür Özel tarafının dayatmaları, ifadeleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihtiyatlı açıklamalar çağrısı, partinin zarar görmemesi, bir kaos yaşanmaması için temkinli hareketleri biraz böyle tezat da oluşturuyor. İşin hukuki boyutunda neler söylersiniz? Bundan sonrası için neler bekliyor?
1: Tabii şimdi karar ilk çıktığında biz bu dosyanın nasıl temiz edileceği konusunda bir tartışma yaşadık. Sebebi de şu: Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçtiği andan itibaren, tedbiren de olsa, bu süreçte bu kararı temiz etme yetkisi de otomatikmen genel başkan sıfatıyla kendisine de geçmiş oluyordu. Ama şöyle bir durumda karşılaştık biz o gece. Sayın Özgür Özel, biz temiz ettik ve harcını da yatırdık şeklinde bir beyanda bulundu avukatlar aracılığıyla. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu hemen ilk belki de genel başkanlık yetkisini kullandığı durum bu avukatların görevden alınması, görevden uzaklaştırılması şeklinde oldu. Şimdi gelinen noktada biz kim temiz edecek veya temiz süreci devam edecek mi diye düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yaptı: dosya temizde, kesinleştiği andan itibaren ben genel başkanlık sıfatını nasip ederim. Öncesinde tedbiren burada oturuyorum, onun için herhangi bir işlem yapamam dedi. Demek ki görünen şu: Sayın Kılıçdaroğlu kendisinden önce avukatların yaptığı temiz itirazının herhangi bir şekilde geri çekilmeyeceğini de beyan etmiş oldu böylelikle. Bizde bir geri çekilme durumu şimdiye kadar işitmedik, duymadık, bilmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in tırnak içerisinde can havliyle dosyayı temize taşıması girişimi günün sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde büyük bir stratejik silaha dönüştü. O stratejik silahın da en büyük dayanağı veya en büyük sonucu şu: ben tedbiren burada oturuyorum ve tedbiren de herhangi bir kurultay kararı alamam. Bu olağan da olağanüstü içinde geçerli. Şimdi buna benzer, tabii partilerle ilgili değil ama derneklerle ilgili olmuş olaylarda Yargıtay'ın tedbiren bir kişi atanmışsa karar kesinleşene kadar genel kurul veya buna benzer bir çağrı yapamaz biçiminde içtihatları bulunuyor. Bunun da altını çizelim. Dolayısıyla ortada biz temiz süreci sebebiyle bekleyen bir kurultay süreci olacağını göreceğiz. Bu birinci durum. Peki temiz süreci içerisinde biliyorsunuz nasıl incelenecek bu dosya? Birinci inceleme alanı yine hızlı biçimde yapılan ve BAM'a yapılan, Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan bir itiraz vardı. O itiraz şuydu: tedbiren atama kararını kaldırın diye. O karar da reddedilmişti. Şimdi esası temize gittiği için Yargıtay ilk önce bu konudaki tedbir kararının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir inceleme yapabilir. Ama şunu biliyoruz, bu tip dosyalarda genellikle tedbir veya sonradan kesin karar verilmesi sürecinde bir karmaşa oluşmasın diye genel eğilim, özellikle bu tip kitlesel etkisi olan, yani burada bir CHP değil 2 milyonluk bir kitlenin dosyası var ortada, o zaman ne yapıyor Yargıtay? Bu dosyaları biraz hızlandırıyor, öne alıyor. Buna bir öne alma dilekçesi de verilebilir. Verilmese bile bu konunun zaten kendisi bir önem arz ettiği için öne alınabiliyor. Bunu da geçmiş bir takım spor kulüpleri davalarında, dernek davalarında Yargıtay'ın bu uygulamalarına şahit olduk biz. Bir de duruşma istenerek süreç hızlandırılabilir. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde aslında önümüzde 6 veya en uzun süreçte 12 aylık bir periyodun olduğunu ve o 6 aylık periyot, 12 aylık periyot içerisinde de bu kararın kesinleşeceğini söyleyebiliriz. Üçüncü durak da şu: karar kesinleşti. Peki biz BAM'ın kararını kaldırmadığını kabul edelim. Bu halde o zaman genel kurul veya kurultay, CHP tüzüğü misalet türünde konuşalım, kurultay geniş olarak mı yorumlanacak, dar olarak mı? Nasıl? İl, ilçe ve genel merkez kongresi mi yapılacak? Yoksa sadece genel merkez kongresi tekrarlanacak mı? Bu da ayrı bir soru. Sebebi de şu: burada oy kullanılanların birçoğu irade fesadına uğradığı kabul edilen veya irade fesadını bir şekilde menfaat temin etmek suretiyle sebep olan delegelerden oluşuyor. Bu delegelerin hakkında bir disiplin soruşturması olması halinde illerin bazılarında delegelerin boşalması gündeme gelecek. O da ister istemez

0: illerde bu delegelerin tamamlanması için bir seçim sürecinin olabileceğini işaret ediyor. Kısacası Merve Hanım, bu konu hiç bayramın konusu olmamakla beraber matruşka gibi içini açtıkça farklı hukuki sorunlar çıkarabilen ve bizi de bu sayede siyaset hukuku bağlamında tekrar tekrar okumaya, tekrar tekrar içtihatları taramaya iten bir süreç oldu.
1: Evet.
0: Benim açımdan şahsen eğitici oldu ama Türkiye açısından ve özellikle muhalefet açısından biraz keyif kaçtı tabii.
1: Türkiye açısından, CHP seçmeni açısından onların da tabii ki bundan sonraki
0: Tabii.
1: hareketleri, adımları merak ediliyor. Yani yolsuzluk, rüşvet, ahlaksız bunlara karışanların ihraç edilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki hareketleri, yani hep böyle parti zarar görmesin diye bugüne kadar o ifadelerini takip ettik ama işin hukuki boyutu bu. CHP'de iç tüzük nezdinde tabii ki yapılacaklar var. Böyle adım adım merak ediyoruz da bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu var, bir tarafta Özgür Özel var, yansımalarını elbette takip edeceğiz. Bugün basında yer alan kritik bir başlık vardı. Ben aslında onu sormak istiyorum. Abdülkadir Selvi yazmıştı. Şunu söylüyor. İddia şu. Kendisi gazeteci Can Öztelik'ten de bunu teyit ettirmiş. Özgür Özel'e bir mesaj gitti Ekrem İmamoğlu'ndan diyor. Ben de kaynaklarından kontrol ettim. İmamoğlu Özgür Özel'e bir mesaj gönderiyor. Ne karar verirse arkasındayız. Özgür Özel'in bir parti kurulması, yeni bir parti kurulması nezdinde hareketi olursa da destekçisiyiz dedi. Ama biliyoruz ki Özgür Özel yeni bir parti kurulmasına sıcak bakmadı. Burada anketler biraz devreye giriyor. Sizler de belki takdir edersiniz ki bu şekilde ifade edebiliriz. Ama virgül koyuyorum efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da cuma namazını kıldı demiştik. Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılacak. Hemen canlı olarak ekranlara getirdik. Sizlerle de paylaşıyoruz. Başkan Erdoğan bugün cuma namazını Ayasofya'yı Kebir Camii'nde kıldı ve ardından da bir kez daha söyleyelim, önemli bir tarihi İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle 29 Mayıs 2026 bugünün tarihiyle birlikte pek çok kutlamalar var. Fetih coşkusunun yaşandığı noktalara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşrif edecek. Kendisi Haliç Kongre Merkezi'ndeki İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programına katılacak.
2: Sakin, sakin.
3: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar. Nice bayramlara İnşallah Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü de bitiriyoruz. Ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
3: Yapım. Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Afiyet olsun. He? Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum. Türk tohumu nasıl?
3: Gayet lezzetli. Çok lezzetli.
2: Hadi alın ya, ne bekliyorsunuz? Tamam.
4: Efendim çok teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Nice bayramlara inşallah. Sağ ol.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da cuma namazını kıldıktan sonra gün içerisindeki diğer programlara katılacağını söyledi. Ve kendisi tevafuk oldu. Ayasofya'da cuma namazını

0: gösterisine vurgu yaptı. Basın mensuplarının bayramlarını tebrik etti Başkan Erdoğan ve ikramlarını gerçekleştirdi. Ekranlara canlı getirdik. Ben dikkat ediyorum, yemiyorum dedi. O anları da oldukça böyle gülümseyerek geçtiğini söyleyelim. Basın mensuplarıyla bir araya geldi Başkan Erdoğan. Programı takip edeceğiz. İstanbul Fethi'nin 573. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da coşku var. Şimdi devam edelim. Tabii bir anda Başkan Erdoğan'ın görüntüleri gelince cümlenizde yarıda kaldı efendim. Özür diliyorum. Hem oradan devam edelim hem de yaşananlar nezdinde bundan sonrası adına neler öngörüyoruz? Buyurun.
1: Evet Merve Hanım, yani bugün önemli bir gün, onu da tebrik edelim. Yani İstanbul'un fethinin 573. fetih yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun. Bu toprakları biz kolay kazanmadık. İnşallah Türkleri buralardan çıkarmak da kolay olmayacaktır. Hani öyle bir takım hayalleri olan, Türkiye ile savaşmayı düşünen bazı şer odakları var. Başta İsrail terör devleti olmak üzere malumunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecek olursak Merve Hanım, yani bu aradaki ayrılık, bu aradaki çatışmanın ben giderek derinleşeceği kanaatindeyim. Yani burada Özgür Özel ve onu destekleyen İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki artık köprüler bence tam olarak atıldı. Yani burada bir uzlaşma zemininin olması, tarafların ortak bir gündem etrafında, ortak bir ülkü, idea etrafında toparlanabilmesi bence bu saatten sonra söz konusu olmayacaktır. Tabii şunu da biliyoruz. Yani Özgür Özel'in çevresindeki bazı isimler, başta kendisi olmak üzere siz de işaret ettiniz, Cumhuriyet Halk Partisi markasından vazgeçmek istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine has bir marka değeri var. Yani 100 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Dünya siyasi tarihinde örneğine az rastlanır bir parti Cumhuriyet Halk Partisi, böyle uzun süreli yaşayan. Dolayısıyla bu değerden, bu partinin logosundan vazgeçebilmek kolay değil. Fakat ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir uzlaşı bağlamında çok da açık olacağı kanaatinde değilim Merve Hanım. Çünkü tavrı çok net geliyor bana Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani buradaki kişilerin, söz konusu parti içindeki hizbin ya da fraksiyonun diyelim, yolsuzluklara bulaştığını, burada akçeli işlere bulaştığını, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine büyük zarar verdiğine inanıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu isimlerle ben birlikte yol yürüyeceği kanaatinde değilim. Ve birkaç gündür zaten medyada bu sıklıkla tartışılıyor malumunuz. Yani içeriden bir takım isimlerin partiden ihraç edileceği konuşuluyor ki ben de bu sürecin hızlıca işletileceğini düşünüyorum. Tabii hal böyle olunca burada hani Sayın Özgür Özel ve çevresindekiler sanki böyle bir ahlaki üstünlük sahibiymiş gibi parti tabanında kendilerini lanse etmeye gayret ediyorlar ama bence durum tam tersi. Yani burada Özgür Özel ve ekibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzlaşıya açık olması noktasında bir psikolojik hava yaratmaya gayret ediyorlar ama bence Sayın Kılıçdaroğlu cenahından bakınca durum tam tersi. Yani burada ahlaki üstünlüğe sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Dolayısıyla bu ayrım, bu çatışma devam edecektir diye düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde olacak şey de büyük ihtimalle partinin ikiye bölünmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden farklı bir parti çıkması. Peki bu sorunları çözecek mi? Ben bunun da sorunları çözeceği kanaatinde değilim. Bunun da temel sebebi şu Merve Hanım. Bakın şu anda biz her ne kadar şahıslar üzerinden bu kavga, bu çatışma devam ediyormuş gibi düşünsek de, kamuoyunda şahıslar üzerinden bu tartışmalar yapılıyor olsa da aslında daha derinlerde yatan bir ideolojik kırılma var. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni o sol sosyalist değerlerden kopardığını ve partiyi daha sağa yakınlaştırdığını düşünüyor ve hani daha liberal sol bir takım söylemler içerisinde olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkacak parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu grubun kurduğu parti ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi mirasını temellük edebilir? Ben burada çok emin değilim. Yani burada ortaya çıkacak yeni parti yapılanması bambaşka bir şey de olabilir ve kamuoyunda o beklenen, yani bu grubun beklediği havayı da estirememesi kuvvetle muhtemel gibi görünüyor bana. Ancak günün sonunda görünen, hani artık 3 aşağı 5 yukarı belli, bu iki fraksiyonun, bu iki hizbin birlikte yol yürümesi bana çok mümkün gibi görünmüyor.
0: teşkilatlar, taban, içerideki bir kırılma, ayrışma, kutuplaşma, bunu zaten daha iyi algıladık bu süre zarfında, gözlemleyebildik. Ama bir de tabii sorumluluğun yıkılması durumu, yani Ekrem İmamoğlu böyle bir çağrı

0: yapıyorsa Silivri'den, böyle arkandayız yanındayız derken, parti kur kurma, başarı da başarısızlık da biraz sana ait gibi bir şey değil mi? Biraz da bunu mu ifade ediyor Cüneyt Altıparmak? Bunu sormuş olayım. Bir de Kılıçdaroğlu partinin hesaplarının incelenmesi için 3-5 kişiden oluşan komisyon kuracak. Buradaki usulsüzlükler bu şekilde anlaşılacak. Rüşvet, yolsuzluktan yargılananlar, gayri ahlaki işlere bulaşanlar, onların da Merkez Disiplin Kurulu'ndan bir şekilde ihracı gerçekleşecek. Yani daha büyük bir arınma bundan sonrası için, yarın da çünkü gözümüz çevrili anlatacaklarına, daha böyle arınma ve Kılıçdaroğlu'nun çevresinin daha kümelendiği, merkeze oturduğu günler mi göreceğiz CHP adına? Buyurun.
1: Tabii İmamoğlu'nun yaptığı açıklama aslında İmamoğlu'nun bu konuyla ilgili biraz da öyküsünün bitişine dair bir tescil de denilebilir siyasi anlamda. Kim ne derse desin, yaşanan bu süreçte partide 38. Genel Kurul'da seçilen ekibin tamamı, ki bunun başında Özgür Özel var. Daha öncesinden bizim gördüğümüz şöyle ikili bir ilişki vardı, yani İmamoğlu'yla Özgür Özel yönetiyor ilişkisi. Şimdi artık ne olursa olsun rüzgarın İmamoğlu'nun arkasından bu muhalif cephe için Özel'in arkasına geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii bu rüzgar, ben birkaç anket okudum bununla ilgili. Bu rüzgar öyle göründüğü gibi, dışarıdan seyrettiği gibi bir rüzgar değil. Onun altını çizmek isterim. Yani Özgür Özel'e böyle CHP seçmeninin külliyen ona kaydığı, işte kendilerinin ayrılması halinde CHP'nin oyunun %90'ını neredeyse alıp götüreceklerini, yani %29'a, %28'e tek başlarına varabileceklerine ilişkin önermenin de çok büyük bir karşılığı olmadığı kanaatindeyim. Bunun sayısal olarak da ispatlayan bir takım CHP'ye yakın olan anket şirketlerinin de yaptığı, ortaya çıkardığı veriler var. Bu ister istemez hocamın dediği gibi, yani bölünme konusunda da nasıl bir stratejik adım atacaklar, şu anda çok net bir biçimde bir şey söylemek mümkün değil. Zihinsel bir bölünme var. Grup başkanlığı ve genel başkanlık bağlamında hukuki bir bölünme var. Ama bu bölünmenin üçüncü ayağı olan bir parti kurma meselesine geçip geçmeme konusunda ben tablonun Özgür Özel'in gerçekten tatmin olabileceği bir düzeyde olmadığı, şu aşamada olmadığı kanaatindeyim. Tabii bunlar rüzgarı nasıl okuyorlar, kendileri nasıl bunu değerlendiriyorlar, onu bilemeyiz. İkinci bir durum ise meselenin disiplin soruşturmalarıyla kırılacağı nokta. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, ben şu ana kadar konuşmadım ama ondan sonra konuşacağım dedi. Peki ne konuşacak?
0: Evet.
1: Aslında bunu üç başlıkla tasnif edebiliriz. Birincisi, artık keyfi değil veya kimsenin üzerinde itiraz geliştirebileceği bir argümanla değil, artık somut bir takım durumlar üzerinden konuşacak. Neler anlatacak? Bence kamuoyunun bir şekilde tartışmadığı, kamuoyundan bir şekilde kaçırılan veya üzerine bu bir siyasi operasyondur denilerek yafta yapıştırılıp gerçek olmadığına inandırılan bir takım ceza soruşturmalarındaki beyanlar var. Biz bence yarın en fazla bunu duyacağız. İkinci bir durum ise kişilerden ziyade olaylar üzerinden meseleyi izah etmeye çalışacak Sayın Kılıçdaroğlu. Yani neler yaşandı, kongre öncesinde neler oldu, hatta meselenin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar duymadığımız şeyler açısından kendisinin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki süreçteki tırnak içerisinde kösteklenmesine ilişkin bir takım beyanatlarında olabileceği, olayları anlatabileceği izlenimi oluştu bende. Ve son olarak da şu nokta çok kritik. Şimdi bütün meseleler ceza dosyaları, yani tırnak içerisinde söyleyeyim, yargı üzerinden gitti. Şimdi disiplin soruşturması başlayınca biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yargı organının bu sürece dahil olduğunu göreceğiz. Orada da Merve Hanım, yeni evet, beyanlar, yeni konuşmalar, yeni ifadelerde durumun değişme ihtimali var. Pek tabii bu konunun en makul olanı Sayın Bahçeli'nin söylediği, bunun mutedi bir biçimde tarafların bir biçimde masaya oturarak süreci çözmesidir. Neticede CHP Türk siyasal hayatı için önemli bir partidir. Ana muhalefet misyonu üstlenmektedir. Bu şekildeki bir görüntü CHP'nin bizatihi kendisine zarar verir. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Yeni bir parti kurmak Türkiye'de, yeni parti kuranların maceralarına baktığımızda son dönemlerde pek mümkün olmayan bir süreçtir. Özellikle CHP gibi tırnak içerisinde yılların partisi olmasının yanında bir de maddi olarak da sorunları olmayan bir partiden bunu ayrılarak yapmanın da özellikle çok hızlı bir biçimde bir öfkeyle kalkıp zararlı sonucunda doğabileceği ihtimalini

0: yadsımamak gerekiyor kanaatindeyim.
1: İşte ne kadar bu anlattıklarınızı, kritik detayları göz önünde bulunduracaklar ve buna göre hareket edecekler elbette. Bundan sonraki süreçte göreceğiz Özgür Özel'in yanıtı ne olacak. Bir komisyon kurulacak dedik, size hukuki boyutta yaşanabileceklerini altını çizdiniz ama ben seçilmiş bir genel başkanım diyen Özgür Özel var. Karşısında da kurultayda işte sırtımdan hançerlendim diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. O zaman bizler biliyorduk o hançerlerin sahiplerini ama belki biraz daha işte altının doldurulması, pek çok şeyin de gün yüzüne çıkması söz konusu olacak. Bir tezatlık emaresinden bahsetmek istiyorum ve görüşlerinizi merak ediyorum. CHP'nin uzun süredir iktidarı böyle hukuki ve demokratik teamüller üzerinden eleştirdiğini biliyoruz. Haberlerimize de yansıyor ama buna karşın bugün yaşanan sürece bakıyoruz. CHP'nin kendi içinde demokrasi ve kurumsallık konusunda sorunlar yaşaması belki işte bu tabloyu getiriyor. Bu tezat için neler söylersiniz? Yani bundan sonrası adına atılacak her adım, her ihtimal dahilinde CHP için neyin kanıtı oldu tüm bu göstergeler? Nuri Hocam buyurun.
2: Şimdi Merve Hanım, bakın ben size tezattan daha ötesini söyleyeyim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde muazzam bir linç kültürü var. Bakın bunun altını çizmek lazım. Yani çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki belirli gruplara alternatif bir görüş ortaya koyan, alternatif bir duruş ortaya koyan, alternatif bir paradigma öneren herkes lince tabi tutuluyor. Yani bakın önceden başkalarını linç ediyorlardı. Hatırlarsınız yine Merve Hanım, siz de gazetecisiniz. Cüneyt Üstad'ın da aynı şekilde Muharrem İnce'nin adaylığı sürecinde yaşanan tartışmaları hatırlayın. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da sanki gitti anlaştı falan, sanki Cumhurbaşkanımız böyle bir şeye tevessül edecekmiş gibi bir linç kampanyası yaptılar. Sonra döndüler Meral Akşener'e karşı bir linç kampanyası yaptılar. En son döndüler kendi genel başkanlarına karşı bir linç kampanyası yaptılar.
1: Hocam şimdi çok özür diliyorum. Bu süreçle alakalı da yine iktidarı hedef alan söylemler vardı ama şimdi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu CHP'nin içerisinde şikayet edeni de açıklamaları yapan da itirafı yapan da CHP içerisinde dışarıdan bir etken yok deyip sonuçta AK Parti'nin üzerine atılmak istenen bu lekenin de önüne geçmiş oldu. Ama bunu tabii ki somut verilerle yapıyor ve sanırım hatırlatıyor. Lütfen buyurun.
2: Elbette. Şimdi Merve Hanım bakın, o partinin o karıştığı gün, yani bu işte şu anda siz de yansıtıyorsunuz, o görüntülerin yaşandığı gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi bir grup milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yani şimdi Allah aşkına sormak istiyorum, yani mübarek bayram günü. Ya bunu AK Parti mi gidin o yürüyüşü yapın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş yapın dedi. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız işini gücünü bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine çıkın efendim burada bir böyle bir yürüyüş yapın gibi bir talimat mı verdi? Ya bakın bunlar ipe sapa gelmez bir takım açıklamalar, tutumlar. Merve Hanım, buradaki temel husus şudur. Şunun altını çizmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok büyük bir kavga var. Bu kavganın temel nedeni 38. kurultaya karıştırılan şaibe. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen bir iç meselesi. Fakat bunun böyle olmadığına dair bir algı yaratabilmek için sürekli olarak bu süreci AK Parti ile, Cumhur İttifakı ile veya Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmalarının temel sebebi ne? Meselenin özü konuşulmasın, meselenin özü tartışılmasın. Yahu Özgür Özel kendisi çıkıp açıklama yaptı. Burası baba ocağı, baba ocağına gelenlerde leke olmaz vesaire. Herkesi sahiplenmedi mi? Herkesi sahiplendi. Evet. Burada adı şaibeye ulaşan. Hani şunu diyebilirdi. Bakın ya, bu Türk siyasetinde bugün olmuş bir şey değil ki Merve Hanım. Benim aklıma gelen hani en yakın bir örnek, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Adana ile ilgili bir takım böyle şaialar çıktığında belediye başkanını görevden aldı. Dedi ki git mahkemede aklan, ondan sonra geri gel dedi mesela. Şimdi bakın, böyle bir tutum takınmak yerine Özgür Özel ve çevresindekiler tamamen savunan, buradaki yolsuzluk iddiaları kendileri aktif itirafçı olması rağmen, aktif pişmanlıktan yararlanmasına rağmen belediye başkanlarının bu adeta olmamış gibi, bunu sanki AK Parti köpürtüyormuş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunu böyle kamuoyuna sanki bir iç mücadele değil de AK Parti'nin tezgahladığı bir meseleymiş gibi lanse etmeye gayret ediyorlar.
1: Evet,
2: bunun gerçeklikle hiçbir alakası yok. Dediğiniz gibi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tamamen iç meselesidir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu hukuki yollarla yapılması gereken bir kurultaya şaibe bulaştırılması neticesinde patlak vermiş bir olaydır. Dolayısıyla meseleyi bu zaviyeden okumak lazım ki kamuoyunda da artık farkındaysanız, son bir cümle şunu söyleyeyim. Cüneyt Üstad'ın da

0: vaktini almayayım. Şimdi yani Merve Hanım, kamuoyunda da hani o estirilmeye çalışılan havanın aksine şunu da fark ediyor aslında insanlar. Yani bugün Özgür Özel ve çevresindekiler bu yolsuzluk, usulsüzlük iddialarına dair çıkıp konuşmadılar. En azından ben takip edebildiğim kadarıyla hatırlamıyorum. Siz olayı sürekli olarak hukukla ilişkilendirip bunu siyasi bir süreç gibi lanse ederseniz belli bir süre sonra inandırıcılığınızı kaybedeceksiniz ki bu sürecin de içine girdik, bunu yaşamaya başladık diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bu bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir, cumhuriyettir, çoğulcudur, kapsayıcıdır. Bu ifadeler üzerinden konuşmuştu Kılıçdaroğlu. Özellikle şu tablonun yaşandığı gün. Ardından da siz de söylediniz, geçmişte de oldu böyle olaylar ama kapılar kapatılmadı. Türkiye tarihinde böyle bir durum söz konusu değil. Demokrasi adına da gerçekten bizlerin de kınadığı görüntülerdi bunlar. O yüzden Cüneyt Bey, size de sormak istiyorum. Bir tarafta daha böyle parti zarar görmesin, itidalli açıklamalar yapan bir kesim var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Uzlaşı çağrılarının aksine farklı bir yol izleyen Özgür Özel ve yanındaki çevredeki kesimler var. Yani bu neyi getirecek? Burada bir çıkar devşirmeye çalışıyorsa Özgür Özel ve etrafındakiler neyi amaçlıyor olabilirler? Buyurun.
2: Ben çelişkiler üzerine yürüdüğünü düşünüyorum mesela. Bir taraftan ben genel başkanı tanımıyorum. Ben genel başkan olarak Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum. Öbür taraftan da grup başkanlığı için seçim yapmak. Mesela bu çok büyük bir çelişkidir. Zihinsel anlamda da aslında Özgür Özel'in çok veya Özgür Özel'in ekibinin çok hazırlıklı olmadığı kanaatindeyim ben. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun adımlarının daha net ve stratejik olduğunu ölçerek, biçerek ve daha çok istişare ederek yürüdüğünü düşünüyorum. Hatta bir takım böyle basına bir takım haberler de yayılıyor. Yani burada direnmeyelim, işte bu konuyu uzatmayalım biçimdeki bir takım yaklaşımlara rağmen bu direnmenin, işte genel merkeze kimseyi almama veya polisle bir şekilde çatışma fikrinin daha sonradan bir kereden bir anda zuhulen doğduğuna dair bazı ifadeler var. Şimdi bunlar neyi gösteriyor Merve Hanım? Bu konuda mutedil olabilmek veya mutedil olma çağrısına bir şekilde karşılık verebilmek için önce kişinin kendisinin sakin düşünüyor olabilmesi lazım. Ben Sayın Özgür Özel ve ekibinin sakin düşünme durumunda olmadığını psikolojik olarak, belki ilerleyen günlerde bu durum değişecektir, ama böyle bir yaklaşım içerisinde olmadığı kanaatindeyim. Bu da günün sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline disiplinle ilgili büyük bir silah vermekte. Tıpkı Canhavi'yle temyiz, başta anlattığım gibi Canhavi'yle temyiz sürecini başlatma gibi, Kılıçdaroğlu'nun da aslında ben istemiyorum ama bu arkadaşların da bu davranışları hiçbir parti disiplinine yakışmaz biçiminde bir yaklaşıma evrildiği zaman eline ciddi bir argüman verme ihtimalini de ortaya koyuyor. Buranın kırılma noktası, bu meselenin kırılma noktası Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel'in kendi aralarında oturup bir biçimde çözmedikleri müddetçe, yani bu genel kurul süreci de olabilir, parti meclisine kimlerin gireceği konusu da olabilir, üçüncü bir adayı çıkarma imkanı da olabilir, durumu da olabilir. En azından geçici olarak üçüncü bir kişi yönetsin biçiminde. Ki ben o yolun da ağır bir ihtimal, yani yüksek bir ihtimal olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu tip siyasi gerilimlerde iki kutup gerilince veya yıpranınca üçüncü bir yolun her zaman toparlayıcı bir mantıkla meseleye girdiğini söyleyebiliriz. Özetle şunu söylemek gerekiyor.
1: Çok
2: Burada
1: özür dilerim. Önemli bir ifade ve o yüzden merak ettim. Üçüncü bir isim belki ihtimal dahilinde. Bu olacaksa hangi taraftan gelir öneri sizce?
2: ya aslında bir üçüncü taraf, daha doğrusu CHP'de hocam daha iyi bilir bunu. Ya bir Hizipler Partisi CHP. Aslında üçüncü taraf bulmanın en kolay olduğu parti CHP'dir. Yani mesela bunu AK Parti'de bulamazsınız, MHP'de bulamazsınız. Üçüncü yolu yoktur yani. CHP'nin böyle bir yapısı var. Bunu da şöyle söyleyeyim. Yani biz anayasa dersleri veya buna benzer siyaset ve hukuk ilişkisindeki derslerde CHP'nin geçmişteki dönemini, parti tutarlılığı, özellikle ön seçim, işte delegenin önemli olması bağlamında CHP'nin bir siyasi parti disiplini açısından demokratik bir yapısı üzerinden bahsederdik. Ta ki bir takım tüzük değişiklikleriyle ön seçim kaldırılana, ön seçim kaldırıldıktan sonra ne hikmetin mucibse, mesela Sayın Özel diyor ki 2 milyon üye bizi seçsin. Ama seçim vaadi neydi kendisinin? Biz gelince ön seçimle aday belirleyeceğiz dedi. Daha sonra dedi ki bu teknik olarak mümkün değil. Şimdi sorunuza dönersek, aslında üçüncü yol bulmak konusunda CHP kadar mahir bir parti olmadığı gibi hali hazırda benim tespit edebildiğim iki tane, üç tane farklı fraksiyonun üçüncü yol olabilme kabiliyetine sahip oldu. Hatta eskiden daha yüksek düzeyde görev yapmış kimselerin de bu sürece müdahil olabileceği bir formülasyonun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bu meseleye bakarken Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihin haritasını unutmamak gerekiyor. Görevi devralmak, arındırmak, arındırdıktan sonra devretmek. Şimdi buradaki en büyük tartışma arındırma bağlamında olacak. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu için olağan şüpheli ve fail olanlar Sayın Özgür Özel için verilemez bir asker veya bir lejyon olarak duruyor. Bu çatışma işte ne derece yönetilebilir? Yönetilemezse hocamın biraz önce işaret ettiği gibi bir bölünme ve parçalanmaya sebebiyet verebilir. Bu bölünme ve parçalanma sol blokta bir dağılma yapar mı? Yok. Gene sol kendi içerisinde bir biçimde konsolide olacaktır kanaatinde.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız Nuri Hocam, Cüneyt Bey. Sizlere de kolay gelsin.
2: Tekrar iyi
3: Biz
2: bayramlar,
3: teşekkür
2: iyi yayınlar.
1: İyi bayramlar.
3: İyi
1: Teşekkür
3: günler.
1: ediyoruz.
3: İyi günler.

0: Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklamayla devam edelim efendim. Neler deniyor ki Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi saldırıya uğruyor. İnsansız hava aracıyla bir İHA tarafından saldırıya uğruyor. Mürettebattan iki vatandaşınsa hafif yaralandı ifade edildi. 28 Mayıs tarihinde dün yaşanan bir olay Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumu iyi. Odessa Başkonsolosluğu da yakından takip ediyor meseleyi. Ama şu da var tabii, son dönemde Karadeniz'de yaşanan bu tarz saldırılarla birlikte Türkiye'de yakın takipte. Karadeniz'e gözlenen savaş bağlantılı tırmanma bölgemiz için doğurduğu tehditler ve bununla ilgili de endişeler, ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkiler, bunlar uyarılar yapılmıştı. Konuyla ilgili tüm tarafları her düzeyde ifade ediliyor. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanması, buna yol açabilecek adımlarla ilgili de uyarılar taraflara iletiliyor. Yani Türkiye bunu takip ediyor, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı ön alınıyor, tedbirler alınıyor. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin muhafazası, savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini koruyor. Tırmanmanın önlenmesi, barış sürecinin hızlandırılmasını teminen bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzla ilgili taraflara hatırlatıyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazılı açıklaması. İki mürettebat hafif şekilde yaralandı. Odessa Başkonsolosluğu'yla yakın takipte Türkiye meseleyi, ama daha önce de tabii ki ekranlara getirdi. Karadeniz'e gözlenen savaş bağlantılı tırmanmalar kimi zaman Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor ve etkileyebiliyor. O yüzden Türkiye'de gerekli uyarıları önemli mercilere daha önce de iletti. Bir kez daha da gerekli olarak tüm taraflara her düzeyde bu uyarılar efendim iletiliyor diyelim, devam edelim. İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi 5. yılını kutluyor artık bu kapsamda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2.8 milyon ziyaretçiyi de ağırladığını açıkladı.
1: İstanbul'un zirvesi 5. yaşına girdi. Çamlıca Kulesi bu sürede ziyaretçi akınına uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin 5 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti. Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Çamlıca Kulesi'nin açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve sunduğu zengin içeriklerle İstanbul'un yeni cazibe

0: merkezlerinden biri haline geldi dedi. Çamlıca Kulesi'nde ziyaretçilere farklı deneyimler sunulduğunu da belirten Uraloğlu, kulenin Hezarfen Ahmet Çelebi'nin gözünden İstanbul'un kültürel mirasını ve simge yapılarını keşfetme imkanı sunduğunu da ifade etti.
1: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

CHP'de Gözler Kılıçdaroğlu özel söz düellosunda. Cumartesi günü kirli şamaşırlar ortaya dökülecek. CHP'deki kavga daha da büyüyecek mi? Kılıçdaroğlu nasıl bir strateji belirledi? Özel hangi hataları yaptı? Kılıçdaroğlu cezaevindeki İmamoğlu'nun üstüne siyasal anlamda beton mu döktü? Moderatör 17'de İbrahim Güre soracak, Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyiz cevaplayacak.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha, Sertaç arıyor.
2: He?
4: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: Enişte. Bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: bak. Gineme bak gineme.
3: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur getir ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
5: Alam.
4: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Haber bülteninde karşınızdayız efendim. Bugün oldukça mühim bir gün. Bu tarihi özellikle söylüyoruz, altını çiziyoruz. Çünkü İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İstanbul'daki fetih kutlamalarına değindi ki bu akşam İstanbul bir başka güzel olacak ifadesini de kullandı. Bakalım neler söyledi.
1: Kurban Bayramı'nın 3. gününü de bitiriyoruz.

0: Ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
1: Yapım. Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Afiyet olsun. He? Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum. Türk tohumu nasıl?
1: Gayet lezzetli. Çok lezzetli.
0: Hadi alın ya, ne bekliyorsunuz? Tamam.
2: Efendim çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Nice bayramlara inşallah. Efendim, sağ olun.
3: Ekranlara getirdik. Ayasofya Camii'nin çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Geçtiğimiz saatlerim içerisinde de sizlerle paylaşmıştık. Karadeniz'e Türk sahipli kuru yük gemisine yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Detayları: Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Manota bayraklı bir gemi dün gece 28 tarihiyle bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradı. Mürettebattan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı. Altını çizmiş olalım. Odessa Başkonsolosluğu'yla yakın takipte Türkiye, ama tabii Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantını tırmanmanın bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimizle ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusunda uyarılarımız konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir. Karadeniz'de Türkiye'miz yönelik saldırının ardından Türkiye Cumhuriyeti de taraflara tırmanmanın önlenmesi, barış sürecinin hızlandırılması açısından çeşitli açıklamalarını iletti. Devam edelim.

0: CHP içerisinde yaşananlara bakalım. Mutlak mutlan kararının ardından bir deprem ki devam ediyor. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu yarın genel merkezde partililerle, vatandaşla bir araya gelecek. Öte yandan Özgür Özel'in ayrı bir bayramlaşma programı var. Yani bayramlaşma diyorlası desek yanlış olmayacaktır. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun her şeyi bilinmeyenleri ben artık anlatacağım ifadesi gözlerinde yarına çevrilmesine sebep oldu. Dengeler kimden yana? Yeni parti kurulacak mı? Bu soru işaretleriyle birlikte haberimize detayları izleyelim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini konusunda sürdürmeye devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'daki konutundayız. Bir yandan elbette bayram mesaisi var, bir yandan da henüz genel merkeze gitmediği için parti işleyişlerini kağıt üzerinden bulunduğu noktada ofisinde veya konutunda sürdürmeye devam ediyor. Ki bu anlamda baktığımızda basın danışmanı genel başkan neredeyse genel merkezde orasıdır ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla partiyle ilgili atılması gereken adımlar elbette bu süreçte atılmaya devam ediliyor. Gözler yarına çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından ilk kez yarın genel merkeze geçecek ve burada hem bayram vesilesiyle partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşma olacak hem de bir miting düzenlenecek. Bu aslında anlamda baktığımızda boş bir genel merkeze değil, aslında mitingle karşılanacağı ve

0: buradan önemli bir hitap gerçekleştireceği genel merkeze geçmiş olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an için elbette bir hareketlilik yok. Bugüne ilişkin bir açıklama da beklemiyoruz. Gözler yarına çevrilmiş durumda. Yarına ilişkin elbette hazırlıklar noktasında Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini konutunda sürdürmeye devam ediyor. Tabii önemli gelişmeler yaşandı. Geçen pazar günü genel merkezden yansıyan görüntüler belki de CHP tarihine geçti. Bu anlamda yarın neler söyleyeceğine dair aslında bu işaretlerin bir anlamı olduğunu ifade etmek lazım. Hem kendisine hem de partiye yöneltilen eleştiriler noktasında bir değerlendirmesi olmuştu. Bu anlamda CHP'nin bugüne kadar ahlaki anlamda bir eleştiriye maruz kalmadığını sistemli bir şekilde ifade etmişti. Elbette bu konulara değinmesini bekliyoruz. Yargılama süreçlerine ilişkin elbette neler söyleyeceği önemli ve bu süreçten sonrasında CHP'nin elbette yol haritası neler olacak, bu da önemli. Hem ihraçlar konusunda elbette nasıl bir yöntem uygulanacak, izlenecek, hem parti meclisine ilişkin 1 Haziran'ı işaret etmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Burada hangi kararlar verilecek, bundan sonra CHP hangi adımlarla yoluna devam edecek, elbette buna ilişkin de yarın genel merkezden bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Şu an başkent Ankara'da konut önünde hareketlilik olmadığını ifade edelim. Gözler yarın mahkeme kararının ardından ilk kez genel merkeze gidecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara çevrildi diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Ankara'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden önemli bir noktadan Yağmur Yıldız aktardı detayları. Kendisinin de dediği gibi yarın gelecek açıklamalar oldukça önemli. Efendim Ankara İmraur Vadisi Millet Bahçesi başkentin yeni dinlenme alanı oldu. Kaçış noktası oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşları bu yeni mekanla tanışmaya davet etti.
2: Başkentte yeni yaşam alanı İmrahor Vadisi Millet Bahçesi vatandaşların yeni nefes noktası oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Ankara'da inşa edilen İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları yeni yaşam alanını görmeye davet etti. Hala görmediyseniz çok şeyi kaçırıyorsunuz mesajını verdi. Öte yandan Ankara'da yeşil dönüşüm projeleri sürüyor. Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunması ve şehirde nefes alanları oluşturulması hedefleniyor.
1: Şimdi tabii ki 9 günlük bir bayram tatili var. Vatandaş da bu süreyi fırsat bildi. Memleketine, tatil beldelerine giden var ama geri dönüş, işte Bolu Valiliği bayram dönüşü oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. Valilikten trafik tedbiri uygulaması kararı geldi. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte büyük şehirlere dönüş yolculuğunun yoğun geçeceği öngörülüyor. Bolu Valiliği bu yoğunluğun olumsuz etkilerini en aza indirgemek için kapsamlı bir trafik yasağı kararı aldı. Valilikten ağır tonajlı kamyon ve tankerlere 36 saatlik geçiş yasağı geldi. Yasak Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarını kapsıyor. 30 Mayıs Cumartesi yani yarın öğleden sonra başlayacak. 1 Haziran Pazartesi gece yarısına kadar sürecek. Yaş sebze, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan araçlarsa yasaktan muaf tutulacak. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirlerin alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılıyor. Ekranlara getirelim canlı olarak İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine. Programına katılacağını zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da cuma namazını kıldıktan sonra ifade etmişti. Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra da Başkan Erdoğan şu anda efendim vatandaşla bir araya geldi Haliç Kongre Merkezi'nde. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlaması programı yaşanıyor ki ekranlara da getirdik. Bir yandan bayramlaşma var, öte yandan da bugünün mühim bir tarihi var. Dediğimiz gibi İstanbul'un fethi adına da 29 Mayıs tarihiyle birlikte.

0: birlikte 573. yıl dönümü İstanbul'un fethinin coşkulu kutlamalar tüm İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan bu akşam İstanbul bir başka güzel olacak ifadesini kullanmıştı basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazını kıldıktan sonra akşam İstanbul başka güzel olacak, yıldızlar bir gösteri yapacak, hep birlikte bunu kutlayacağız ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurban Bayramı'nın 3. gününü bitirdiklerini, İstanbul'un fethi hasebiyle de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma fetih kutlamasına katılacağını malum söylemişti. Şu anda da tam o noktada güneşli de bir hava hakim. Hem Kurban Bayramı hem de bu fetih coşkusu kameralara işte böyle yansıyor.
1: Hilal'in gölgesinde, reisimizin de zafer bizimdir inşallah. Teşekkürler İstanbul.
2: Rahatsız etti onları bayrak tarkan. Güven verdi bize atmaca.
0: Ekranlara getirdik. Tabii ki devam edeceğiz programı. Sizlerle paylaşacağız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Erdoğan da İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı. Kendisi bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan dijital medya hesabından paylaşım yaptı. Fethin 573. yıl dönümünü kutladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir ifadelerini kullandı. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalayalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Değerli izleyenler, merhaba. Bayram misafiriniz olmaya geldik. Üç değerli misafirimle huzurlarınızdayız. Hep kendi kendime çaktığım bir çelmedir, attığım bir çelmedir bu benim. Ne güzel sözle başlayacakken sohbete, müzikle giriyoruz. Tamam, Melihat Gülses burada, tamam. Neva Ajans'ın Gülses burada, tamam. Şevket Aşkuz'un burada. Siz işin içine girdiniz, bana ne oldu da benim kalbim daraldı burada. Kalbim yandı. Adını her aldığımda, ismini her işittiğimde niye böyle bir şey oldu bana? Siz söylerken sizin sesinizde, sizlerin enstrümanınızdan çıkan seslerle.
1: Aynı duyguda buluştuk herhalde. Hissettik, yaşadık ve bayramda gerçekten bazen çok sevdiklerimizi, yanımızda olmayan sevdiklerimize kaçıp gitmek, yanlarında olmak isteriz. Göç edenler gibi. Bayramların en güzel tarafı da tabii ki onları hatırlayıp duamızı esirgememek. Ama yanımızdakilere de sımsıkı sarılıp onları kucaklamak ve sevdiğimizi söyleyebilmek.
0: Gerçekten bayram bir coşkuyla geliyor hepimiz için. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bayramın güzelliğini bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz için. Biz büyük bir zevk alıyoruz izleyenlerimizle buluşmaktan ama kıymetli misafirlerimizle olunca da bu tadı eşsiz bir lezzete dönüşüyor hakikaten.
1: Çok teşekkürler.
0: Ve evet, hep böyle bir coşkulu tarafı var fakat buruk bir tarafı da var. Özlemli tabii tarafları da var. Hepsini de hatırlıyoruz ve bayram galiba hepsinin birleştiği bir anlamda ortaya çıkan bir şey aynı zamanda. Yine de sormadan edemeyeceğim. Hem sizlere ayrı ayrı soracağım bunu. Bir kere değerli izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Diğer programlarımızda sizleri misafir etmiştim ama müstakilen, kendi hikayeniz üzerinden, kendi çalışmalarınız üzerinden. Fakat burada ailenin bir araya geldiği, Gülses ailesinin mesela bir kısmının burada olduğu bir birliktelik. Bu arada Aşkuz'un ailesini de bir arada görmemiz gerekiyor bizim, onu anlıyorum. Muazzam bir iç içe geçiş söz konusu oluyor. Şimdi ben bir taraftan o güzel eseri dinledim, bir taraftan siz bir alemdeydiniz Melihat Hanım. Neva Hanım siz ayrı bir alemdeydiniz. Eteğinizde, kemençenizle birlikte. Şevket Bey siz de aynı şekilde. Hem ayrı ayrı yapılan ama hem de bir bütünlüğe ulaşan muazzam bir şey müzik. Nasıl bir araya getirdiniz sizce Neva Hanım? Ne oldu?
2: Çok öncelikle şunu söyleyeyim. Cümleyi de toparlayamadım ama çok önemli büyüğümüz Neşet Ertaş'ın bir sözü var ya, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez diyor. Bence bu söylediğiniz şeyin tanımı aslında bu. Yani kalpten kalbe çok bir yol var ve görülmüyor. Ama bu gönül köprüsü kuruluyor elbette ki. Gerçekten hem kendimiz çok keyif alıyoruz. Yani ben kendi adıma çok keyif aldım biraz önce. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem isimli Mehveş Hanım eserini seslendirirken annem. Bir de tabii beraber müzik yaptığımız insanlarla da ilgili bu. Her zaman bu kadar keyifli, bu kadar zevk alarak yapmıyoruz bunu. Bugün Şevket de burada bizimle olduğu için, anneme eşlik ettiğimiz için en önemlisi. Siz de bizi dinlediğiniz için bu bir bütün çünkü bence. Buradaki ekipteki sevgili arkadaşlarımız da. Bu bir tabii ki ensemble oluşturdu. Tek başına üç kişiyle olmuş bir şey değil.
1: Ama bir de Gülses ailesinin bir kısmı dediniz ama belki kandan bir kısmı, candan Gülses ailesinin içinde olan da
0: bütün
1: yıllardır tabii ki ailemizin içinde çok sevdiğimiz canımız, oğlumuz diyebilecek kadar sevdiğimiz çok özel bir sanatkar Şevket.
0: Adım adım insan yolda birilerine rastlıyor. İşin en hoş taraflarından biri de o yolda rastladıklarının birbiriyle irtibatlı olduğunu fark etmek. Bana muazzam bir şey yaşatıyorsunuz bugün. Ben Şevket Bey'in eşiyle dost olduğumu bugün fark ediyorum Suhandan Hanım'la. Çok kıymetli bir neyzen, çok önemli bir eğitmen, çok güzel işler yapıyorlar. Palet Türk Müziği Okulu'ndaki programlar vesilesiyle tanıştım. O ayrı bir hikaye dursun burada. Sizle yıllar öncesine dayanan, yayınlarla başlayan bir tanışıklığımız var. Ama yıllar sonra karşıma bir de Neva Ajans'ın Gülses çıkıyor. Hem yazdıklarıyla hem icra ettikleriyle. Bu benim için çok şaşırtıcı ama adım adım sizlerden şunu da bir parça dinlemek istiyorum. Melihat Gülses sadece adıyla sanıyla değil, sesiyle bizim hatıramızda, hafızamızda, yani sizin sesinizi duymak bizim geçmişimizde bir yere dokunuyor mutlaka. Dinleyenlerin zihninde, kalbinde bir yere dokunuyor. Bu bir hikaye başlı başına. Bu bir beraberlik başlı başına. Fakat biz sizi ilgiyle, zevkle dinlerken siz hem bir sanatçı hem anne olarak söz gelimi kızınızı dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasıl bir şey?
1: Muhteşem bir duygu. Nasıl bu kadar yıl geçti? Neva'nın daha dün gibi konservatuara başladığı ilk günleri hayal ediyorum. O kadar küçücüktü ama bir anda yıllar geçti, okullar bitti. TRT'deki yıllarını bile biraz önce gelirken konuşuldu, değil mi? 20 sene olmuş. Gerçekten gurur duyuyorum. Tabii ben de, eşim Necip Bey de, o da tambur sanatçısı biliyorsunuz. Bestekar ve TRT'den emekli olan bir tambur sanatçısı Necip Gülses. Çok özenildi tabii Neva. Sanatkar olması için çok üstüne düşülmüş bir çocuk. İnşallah onlar da, bilemiyorum tabii ki, evlatlarının bu şekilde bir sanatkar olarak bu ülkede yetişmesini isterler mi? Tabii o da düşünülür ayrı ama biz çok ama arzu etmiştik.
0: Beslenilen bir ortam, bir çevre de oluyor galiba. Yani insan yetiş

0: geçtiği çevre içinde oradan duyduklarıyla, etrafında gördükleriyle de şekilleniyor. Doğduğunuz alan böyle bir alandı sizin Neva Hanım.
1: Öyle.
0: Yani bu işin doğrudan sanatçı olmaya gidecek bir yol olduğu en başından belli miydi, yoksa o akışta siz kendi seçimlerinizi yapabildiniz?

0: Konservatuvardayken ortaokulda sürekli dilekçe veriyorum. Babamı arıyorlar. Hocam Neva dilekçe verdi diye. Tam yırtın atın bir şey olmaz diyor. Çok çocuğun sözü çok geçer evimizde. Şaka bir yana. Anne babalar şimdi ben de 1,5 yıllık bir yeni anne olarak evladın için en iyisini bildiğini düşünüyorsun. En iyisini hissettiğini düşünüyorsun. Şu anda henüz anlayamam çünkü seçimlerimin şeylerini sonuçlarını görmedim kendi evladımla ilgili ama annemle babam açısından bakabilirim ki gerçekten bizim için aslında hayal ettikleri şeyler, kurdukları düzen hep bizim iyiliğimiz için ve güzel şeylere vesile oluyor. Böyle amiyane tabirle annemin aferin dediği ve tükaka dediği her şey gerçekten yerleşti hayatım boyunca. O anda olmasa bile sonrasında dolayısıyla tabii ki seçimlerine saygım sonsuz ama benim seçme şansım olmadı. Bu yol oradayken belli değildi bence. Başka bir şeyler yapabileceğimi düşünüyordum. Sonra bir gün beni bıraktılar üniversiteden sonra. Tamam dedi babam yani istemiyorsan. Hemen tıpış tıpış 3-5 yılda hemen tekrar müziğe geri döndüm. Yani belki de dediğiniz gibi belliydi ama belki birazcık alan açmak gerekebilir çocuklara bu açıdan. Bir şeyleri de çok zorlamadan zaten olacağı oysa şimdi ben ister misiniz evladınızın dedi ya annem biraz önce bilmiyorum siz de ister misiniz? Ben istemem. Müzikle ilgilenmesini çok isterim ama müzisyen olmasını, meslek olarak müziği tercih etmesini istemem. Ben Şevket'in de isteyeceğini çok zannetmiyorum.
1: Söz hakkı doğdu Şevket Bey orada.
0: Peki.
2: Yani sen bitir ama, beni çok.
0: Müzikle ilgilenmesini tabii ki isterim. Sporla müzikle ilgilenen çocuklar gerçekten kötü alışkanlıklardan, psikolojik sıkıntılardan çok daha uzakta büyüyoruz. Kendi psikolojik sıkıntılarımız var mesleki olarak belki ama.
1: Galiba o insanın hayatta kalma mücadelesi içinde ortalama herkesin de içine düştüğü seçimler, ikilemler vesaire.
0: Ama sanatın bir dalıyla ilgilenmek, sporun bir dalıyla ilgilenmek çok kıymetli. Bunu çok isterim. Meslek olarak seçsin istemeyebilirim ama seçerse de biz elimizden geleni tabii ki evladımız için yaparız.
1: Artık kayıtlara geçtiğine göre ileride çocuğunuz bunları duyup dinleyip bu şekildeymiş deyip yani test edilebilir bu kararlılığınız.
0: Tabii ki yani öyle olmazsa da gelin bana söyleyin yani çünkü gerçekten öyle olmak lazım. Biraz alan açmak lazım. Biz daha bilinçli anne babalarız. Bunun bu çağın bir laneti aynı zamanda ama aynı zamanda bir lütfu.
1: Yani ihtimaller, seçenekler.
0: Aynen öyle.
3: Şevket sen ne düşünüyorsun?
1: Şevket Bey siz ne düşünüyorsunuz?
2: Müzisyenlik hakkında galiba ya da işte sanat dalı hakkında konuşmam gerekirse benim de 4,5 yaşında ellerinizden öper bir
1: maşallah,
2: evladınız
1: Allah
2: var.
1: Maşallah.
2: Ayşegül'ümüz var. İşte Neva'ya çoğu yerde katılıyorum. Hatta katılıyorum diyebilirim. Hatta şöyle şeyler de yaşanıyor bizim evimizde. Bazen böyle mesela yanlışlıkla bir ses basılıyor, bir şey oluyor ya da bir yerden duyuyor. Aynı sesi verdiği zaman Allah'ım kulağı var falan diyoruz.
1: Onda da var, onda da var.
2: Allah'ım onun kulağı var falan diye böyle çok iyi.
1: Bir şey diyeceğim, bu genetik bir şey mi yoksa aynı zamanda içinde bulunduğu ortamla şekilleniyor mu çocuk?
2: Yok,
1: mesela
2: genetik,
1: kulak yatkınlığı.
0: %80'i genetik,
2: genetik
0: canım.
2: Çok etkin. İşte bizde de anne baba müzisyen zaten. Bir de ortamın içinde de bulunması tabii çok etkili. Bir de şöyle bir şey var. Dışarıdan hep şey bilinir. Mesela bizde müzisyen anne baba ya da işte karı koca. Evde hep biz çalıyoruz, söylüyoruz, oynuyoruz.
1: Öyle
2: bir şey. Evet öyle bir şey yok
1: aslında.
2: Evde müzik çok yapılmaz bizde. Hatta hiç desem yeridir yani. Çocuk hani çok da o müziğin içine doğmadı aslında baktığınızda ama işte Allah vergisi denilen kısım
1: şey
2: orada
1: çıkıyor.
2: Ortaya çıkıyor. Yani ben böyle daha 2-2,5 yaşındayken verdiğim çok ters bir ritmin aynısını yaptığını gördüğümde Allah'ım kaçışım yoktu benim dedim yani. Hani yapacak bir şey yok. Neva'ya şu konuda çok katılıyorum. Müzik, sanatın herhangi bir dalı müzik çok kıymetli ve insanı gerçekten ince insan yapan derler ya. Hani lütuflardan biri diye düşünüyorum. Mesleki anlamda sorgulanabilecek tarafları var ama ben ümitsiz değilim. Çok daha iyi günler görebileceklerini ümit ediyorum. Öyle olmasını istiyorum. Müzisyen olarak da güzel günler görmelerini istiyorum. Ben kesinlikle o bir gün gelse dese ki, bu arada müzik okulunda okuyor. Daha 4,5 yaşında kreşi bile müzik okulu işte malum biliyorsunuz. Bir gün dese ki baba ben müzisyen olacağım hiçbir şey demem. Şeye de çok yatkın. İşte böyle matematiksel ya da işte el becerileri kısmına da çok yatkın. Dolayısıyla ben ona alanı açarım diye düşünüyorum.
1: İnşallah
2: yani.
1: Hayatlarında hep sevdikleri şeylerle meşgul
2: i̇nşallah.
1: Olacakları güzel
2: i̇nşallah.
1: Bir zeminde olurlar.
2: Ve karşılıklarını inşallah alırlar yani bütün evlatlarımız, bütün insanlar öyle
1: İnşallah. Öyle vallahi biz sizden dinleyici olarak bu işin karşılığını büyük bir mutlulukla alıyoruz mesela.
3: Öyle öyle. Ama

0: Meslek olarak sanatkar olmak çok
1: Zor.
0: büyük bir destek gerektiriyor.
1: Evet.
0: Devletin desteği sanata mutlaka sanatkara farklı bir yere koyarak, onu biraz böyle pamuklarda sararak, tabii bu sanatçı adı altında hiçbir şey yapmayanlar için değil ama gerçekten kıymetli eğitim almış, ülkesine hizmet eden,
2: Üreten.
0: üreten, varlık gösteren, en doğru şekilde örnek olan sanatkarlar için geçerli. Dolayısıyla meslek olarak bu işi yaptığınız zaman yani evde oturma şansınız da var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biraz desteklenmesi gerekiyor.
2: Vallahi önemli ve kritik noktalara parmak basıyorsunuz çok haklı
0: Evet.
2: olarak. Bayram sohbetleri de zaten böyle bir şey yani. Bir taraftan yüz güldüren taraflarını konuşuyoruz. Bir taraftan da ne yapıyorsun hayatta işte evet
1: Gerçekten.
2: falan dediğimiz taraflara
0: Öyle.
2: giriyoruz. Sohbetin
0: Öyle
2: kendi
0: öyle.
2: böyle bir şey
0: Öyle.
2: zaten. Devam edelim mi birazcık?
0: Gidelim,
2: Bana
0: değil
2: iltimas
0: mi?
2: geçseniz de
0: Tabii
2: biraz
0: ki.
2: daha
0: Tabii
2: sizi
0: ki.
2: dinlesem.
1: Memnuniyetle.

0: Evet.
1: Ödüm patladı. Bir ara kendimi kaybedip ben de söylemeye başlayacağım diye burada. Çünkü öyle bir...
0: Söyleyin lütfen. Çünkü bu... ekranları başında da söylüyorlar. Siz evet, de ekranları... söyleyin.

0: başında söylemeleri çok iyi. Mesela benim burada söylememem de çok iyi sizin varlığınızda. Bu şahane bir şey. Bu şahane bir şey ama müthiş bir yakınlık hissediyor insan ve genel olarak sanat olabilir, zanaat olabilir, başka bir iş olabilir. Bir şeyin kolaylıkla yapıldığını görmek dışarıdan bakan birine, ha ben de yaparım ki dedirtiyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Yani o arkasındaki hem kabiliyet hem çaba, çalışma neye tekabül ediyor anlamak mümkün değil. Siz o kadar rahatlıkla ve hissederek yapıyorsunuz ki girerim ben oradan, yaparım ben öyle.
1: Öyle olmuyor tabii ki yani.
0: Oluyor mu yoksa?
2: Tabii şey de var yani, birbirimizi çok iyi tanıdığımız evet, için artık çok bunu, yıllar içinde çalıştığımız
3: yani
2: için.
3: Yani çok iyi müzisyenler olabilirsiniz ayrı ayrı ama ensemble olmak başka bir şeydir. Yani bu başka bir bağ yani.
1: Doğru. Hani, ama şu da bir gerçek. Şevketciğim sözünü kestim ama hani ben de yapabilirim, ben de yani bu kadar kolay olduğu düşünülüyor ya. Öyle değil tabii. Yıllık kaç sene
2: İşte okudum. Aslında aynı şeyi söylüyor. Yani müzisyen olsak bile bu bağı yakalamak hiç kolay değil.
3: Doğru, bir de müzisyen olma kısmı var işin. Tabii o ayrı bir başlık.
1: 12 yıl mı eğitimin?
2: Tabii 11 yıl okudu konservatuarda.
1: Ben 8 yıl okudum. Arkasından yıllarca staj dönemi radyoda
2: bana
1: sanatçı.
2: Bana sormuşlardı bir kere, bu sazı mı 12-11 yıl okudunuz? Hani 3 tane tel var yani.
0: Nedir?
2: Bu sazı
0: ne
2: mı?
0: Olabilir en fazla?
2: Yok artık.
0: Hala da arıyor, bulamamıştım.
2: Sınıfta mı kaldınız?
0: Tabii. Nasıl?
2: Sınıfta mı kaldınız dedi. Benim uzun dönem ders verdiğim bir kurumda yetişkin eğitim veriyorduk. Bir öğrenci, çok da karıştırılıyor Karadeniz kemençesi ile malum.
0: Evet,
2: Karadeniz kemençesi için gelmiş zaten. İşte bu İstanbul kemençesi falan dedim. Dolayısıyla bu tabii ister istemez karışan bir durum. Ben dedi yani baktı, şimdi daha çalmadım da, ne kadar okudunuz dedi. Dedim ki 11 yıl. Bunu mu dedi? Evet dedim. Kaç sene sınıfta kaldınız hocam dedi. Çünkü başka türlü ben de 6 dedim. Nasıl yani dedi. Ya dedim ki olur mu böyle şey? Şimdi siz içine girince bu sazın böyle anlayacaksınız falan. Çok o yanlış anlaşılmalara mal veren bir şey bu kemençe ismi malum.
0: Evet, evet, evet.
2: Konuşmuştuk bir önceki geldiğimizde de. İşte çok benzerliği olmayan iki enstrüman aslında ama.
0: Aynı isimde. Daha evet, doğrusu birinin isimde bir tamlaması var. İstanbul
2: evet, coğrafik aslında coğrafi bir farklılık. Kemençe küçük yaylı çalgı demek. Siz nasıl Zeynep Hanım'sınız, ben Neva Hanım'sam, onlar da İstanbul kemençesiyle Karadeniz kemençesi aslında. Ama işte anlatamıyoruz.
1: Bir de sipsi var değil mi? Cebe konulan enstrüman.
0: Yani evet, müthiş bir emek bir şey. Aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi biz bayram günü dedik ama ister istemez böyle bir romantizme de kaydık sanki. Tabii. Onun içine gark olduk adeta. Sesin bulusu veya şu tarz şarkılar daha çok yakışıyor diye bir şey var mı? Biz mesela bir itirafta bulunacağım. Buyurun. Bu arada. Bundan yıllar evvel ben sizi dinleye dinleye, hiç ortada öyle bir şey yokken aşktan ölecektim. Ortada biri yok ama öyle şeyler söylüyorsunuz ki ben falan kendimden geçiyorum bir tarafta.
2: Bunu söylüyorlar ya, böyle bir söz var. Sezen Aksu için de söylerler. Sezen Aksu dinlemeyi bırakınca anladım ki ben kimseye aşık değilmişim diyor. Şimdi Melihat Gürses için de bence çok söylenebilir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Söylüyorlar yani, çok gerçek aşk varken de yanıp tutuşanlar oluyor. Yani o albümlerin bazı şarkıları özellikle çok hitap ediyor herhalde.
0: Şöyle bir şey, insan kendini sorgular. Ben gerçekten o kadar aşık mıydım yoksa bu Melihat Gürses efekti miydi diye.
1: Ay canım.
0: Olabilir.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir
1: çok...
2: röportajda annemle ilgili bana sormuşlardı. Hani annenizin sesi size ne ifade ediyor?
1: Rahmetli Hıncal Uluç
2: sormuştum. Hatırlamıyorum şeyi. Yani şey demiştim. Belli bir yaşa kadar şimdi annemin sesi, Melihat Gürses diyorsunuz da o ses bana odanı topla, işte yatağını topla, işte ne bileyim işte okul kıyafetini kapının arkasına at, hani ne Melihat Gürses değil ki bana duygu. Bana Melihat Gürses değil ki o yani. İşte nerede kaldın anneciğim, saat kaç falan, sürekli böyleyiz biz. Ne zamanki aşık oldum dedim. Ya bu kadının sesi çok iyi ya.
0: Kimin?
2: Ben ne zamanki aşık oldum, bu kadının sesi
0: aramıza
2: çok iyi.
0: Aramıza hoş geldiniz Neva Hanım.
2: Bu gerçekten iyiymiş ya. Şimdi bu gerçekten öyle. Hani aşık olmadan aşık olduğunuzu zannedebilmekle beraber aşık olunca da çok iyi gidiyor.
0: Bayağı iyi gidiyor.
1: Teşekkür ederim canım.
0: Bu bir tercih mi? Yani mesela sizin ruhunuza yakın hissetmenizle mi ilgili eserleri, yoksa gerçekten sesinizin tınısı, rengi bunlara mı daha

0: yakın oldu? Nasıl oldu
1: şöyle,
0: bu?
1: Şöyle yani bir kere sesimde tabii Allah vergisi sahip olduğumuz her şey. Sesimde böyle bir hüzün var bir kere. Yani o hüznü ben hep hissediyorum. Bir de işçilik yani yılların getirdiği bir işçilik var.

aziz milletimizin rehberi geliyor. İşte Anadolu'nun yiğit evladı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın çok değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte 86 milyon vatandaşımızın her birini saygıyla selamlıyor, dünyanın 150'den fazla ülkesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem sizlerle bayramlaşalım, hem de İstanbul'un fethinin 570. seneyi devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz. Öncelikle her birinizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sılası gözünde tüten bütün vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslümanın bayramını tebrik ediyorum. Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını, kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Bayram şüphesiz en çok da çocuklar için bayramdır. Bayram, cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur. Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini

temenni ediyorum. Mübarek bayram günleri. İnsanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip kurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkiner bu bilinci şöyle ifade ediyordu. Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor, seni bildim bileli. İşte bu hissiyatla dünyanın en ucu köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hasreten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda haç farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz. Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni. Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, peygamberinin yolundan, peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun. Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular, bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde tam 573 sene önce
İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemali edeple yad ediyorum. Yine burada 1000 yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için fitne üreten, bir ocağın söndürülmesi yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor. O 1451'de tahta oturduğu andan bu yana fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış. 20 Nisan deniz bozgunu fethi tehlikeye düşürdüğü anda azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir. Bu tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir. Ne diyordu? Letuftahannel Konstantiniyye'te felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'un fethi iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması, bir baharın gelmesidir. İstanbul'un fethi yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır. İstanbul'un fethi
Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkasıdır. Hani diyor ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, havanın mazisinde, denizin yeşilinde bir türkü Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce fetihle büyümüşüz. Nur ile, kuvvet ile, aşk ile kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini, güzelliğin koca felaketlere görülmüşüz. Cihanın yarısı gök, önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi, milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek, Haliç'ten denize indirilen kadırgalar, Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, fethi mübini olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa, bu milletin gönlünde de fetih mefkûresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz. Değerli kardeşlerim, bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda, ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa, bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa, pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler

Kütleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef yeter ki Sultan Fatih gibi. Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.

0: Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha Sayın Cumhurbaşkanımızı sahnede bekletiyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'i ve Gülbeşeker Eğitim Kurumları veteran takımının

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Efendim moderatöre devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programındaydı. Kendisinin hitaplarını canlı olarak ekranlara getirdik. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Dünyadaki kardeşlerimize de yine aramızda köprü kuruyor dedi. İstanbul'un fethine değindi Başkan Erdoğan. Öneminden de söz etti. Efendim ekranlara getirdik. Programı tabii ki takip edeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Güne dair kritik başlıklardan biri Karadeniz'e Türk sahipli kuru yük gemisine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Buna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İki mürettebattan iki kişinin yaralandığı söylenmişti. Nedir son durum, aktaralım. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemiye insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda mürettebattan iki Türk vatandaşı yaralandı. Yaralı vatandaşların durumlarının Odessa Başkonsolosluğunca da yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz denildi. Sivil gemilerin seyri sefer güvenliğinin korunması gerektiği belirtildi. Taraflara itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. Türkiye'nin barış sürecinin hızlandırılması ve tırmanmanın önlenmesi için de bölgesel çözüm mekanizmalarına hazır olduğu ifade edildi. CHP'de yaşananlara bakalım. Mutlak butlan kararının ardından gözler yarına çevrili. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezine gidecek, bayramlaşacak, vatandaşla buluşacak, bilinmeyenleri aktaracağım ve söyleyeceklerinin de çok kritik olacağını, her şeyi bilinmeyeni anlatacağını ifade etti. Merakla bekliyoruz. İki farklı bayramlaşma Özgür Özel'in de çünkü başka bir programı var. Şimdi şunu da söylemek lazım. Başlangıçta CHP'de herkes iyiydi. Sonra bize iyi oldukları söylediklerini kötülemeye başladılar. Gelinen noktada herkes de biraz böyle çirkinleşmeye başladı gibi görünüyor. CHP'nin geçtiği kaos ikliminde Vahşi Batı'dakine benzer bir düelloda görünmeye başladı. Dediğimiz gibi birbirlerine diş geçirmeye çalışıyorlar. İçlerinde bir savaş var. O kaos bitmek bilmiyor. CHP'de yaşananlara analiz haberimizle bakalım.

0: CHP'de kim iyi, kim kötü, kim çirkin birbirine karıştı. Tarih CHP için absürt bir komedi gibi işliyor. Gölge Cumhurbaşkanı gölge kabine atayarak gayrimeşru bir iktidar yanılgısı içindeki Özgür Özel sonunda genel başkanlığı kaptırdı. Mutlak butlan kararından sonra taraflar hamle üstüne hamle yapıyor. Bazen Kılıçdaroğlu, bazen Özgür Özel atakta. Bu düelloda grup başkanlığı Özgür Özel'in attığı ilk kurşunlardan biriydi. Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi.
1: TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurul yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur.
0: Özgür Özel tarafı ise Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisinin olmadığı iddiasında.
2: Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iş tüzüğe bakar. Bakar, ona göre karar alır. Grup birleşimlerinin gündemini, grup toplantısında neler konuşulacağını, hangi kararlar alınacağını grup yönetim kurulu belirler.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP, TBMM grup başkanlığı seçimine itiraz ederek TBMM başkanlığına dilekçe verdi. Bu dilekçe vasıtasıyla da hangi saikle Özel'in bir grup toplantısı düzenleyemeyeceği gerekçelendirildi. Kılıçdaroğlu, tüzüğe göre CHP Genel Başkanı partinin ve meclisteki grubun en üst amiri olmalıdır diyor. Ayrıca Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının usulsüz olduğu iddiası var. Zira CHP meclis grubu iç yönetmeliğine göre milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantılarında seçim yapılabilmesi için milletvekillerine önceden tebliğ yapılması gerekiyor. Ve bu tebligatın yapılmadığı anlaşılıyor. Peki salı günü Özgür Özel CHP grubunu toplayabilecek mi? Bundan sonrası için top meclis başkanlığında.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
4: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız.
0: Bir başka çatışma sahnesi ise parti meclisi. Kılıçdaroğlu eski PM'yi toplayarak yeni MYK'yı belirlemeyi ve görev dağılımını yapmayı planlıyordu. Toplantının 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılacağı ilan edilmişti. Ancak belirsiz bir tarihe ertelendi. Kılıçdaroğlu böyle yaparak parti meclisi kadrolarını kendisine endeksleyen Özgür Özel'in hamlesini boşa çıkardı. Parti meclisi bu şartlarda toplansaydı Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı aldırabilirdi.
2: 1 Haziran'da parti meclisi toplayacağım dedi ama sonrasında parti meclisi toplamaktan vazgeçti. Bu yazıda ben vazgeçtim diyor. Neden? Efendim tebliğler yapılamamış. Parti meclisiz yönetmeye çalışıyorsunuz. Buradan söylüyoruz, partiyi parti organları olmadan, onların kararları olmadan yönetemezsiniz.
0: Kılıçdaroğlu'nun elindeki kozlarsa bitmedi. Cumartesi günü her iki tarafta kendi bayramlaşma merasimini gerçekleştirecek. İşte bu bayramlaşma çerçevesinde söylenecekler özellikle Özgür Özel tarafını zor durumda bırakabilir. Zira Gürsel Tekin olabileceklere ilişkin bir sunumda yaptı.
5: Ama Kemal Bey hepimizden daha fazla biliyor. Ama hiçbir gün bunları gündeme getirmedi. Aman ha, sanki Kılıçdaroğlu süreci derinleştiriyormuş, sorun yaratıyormuş gibi.

0: Hiç yapmadım. Bilmez mi? Yani benim, Gürkan'ın, Fatih'in bildiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen belgeler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen ses kayıtları, bunların hiçbirisini bir gün yargı mensuplarına göndermedim.
1: Kılıçdaroğlu'nun bildikleri hem CHP kamuoyundaki hem de parti meclisindeki dengeleri değiştirebilir mi? Eğer bu mesajların hedefindeki kitleyi tatmin edecek şeyler söylenirse neden olmasın?

0: Dünyada yaşananlara bakalım. Orta Doğu'da gerilim devam ediyor. ABD ve İran resleşiyor. Ateşkes anlaşmasına varılacak mı? Müzakerelerden bir sonuç çıkacak mı derken ABD menşeli Axios'tan bir haber dolaşımdaydı efendim. Bir anlaşma var. 60 günlük de bir ateşkesi içeriyor ama biz şu anda karşı taraftan onay bekliyoruz. Yani ABD tarafından da bir onay bekliyoruz ifadesi kullanılmıştı. Donald Trump özellikle de bunu aslında yalanlıyor. Peki İran iddiaları yalanlıyor, dünya anlaşma bekliyor, Hürmüz Boğazı'ndaysa gece yine gergin geçti, saldırılar devam etti. Yani ibre çatışmaya döndü. ABD ordusu son 3 günde 2 kez Hürmüz Boğazı'ndaki İran mevzilerine hedef aldı. İran'ın da misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurmasıyla hem tansiyon hem de petrol fiyatları tekrar yükseldi. Son olarak İran'ın Buşehir eyaletinin Cem kentinde patlama duyuldu. Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı. ABD ordusundan yapılan açıklamada iddia yalanlandı. ABD basınında yer alan bir başka habere göre ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Bazı pürüzlerin devam ettiğini ancak iyi ilerlendiğini kaydetti. Çatışma hem cephede hem diplomaside sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı son İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Baskının devam edeceği duyuruldu. Hürmüz'deki gerilim sürüyor. ABD ablukayı devam ettirirken İran boğazından 26 geminin daha geçtiği bildirildi. Saldırıların gölgesinde ABD basınında ABD ve İran anlaştı iddiası gündemi sarstı. Axios 60 günlük bir mutabakat saptı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın nihai onayı vermesiyle anlaşmanın hayata geçebileceği bildirildi. İran basını ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Evet efendim, savunma, sanayi ve askeri teknolojiler alanında da Avrupa'da önemli yayın organlarından biri. Türkiye'nin başarılarından bahsetti. European Defence Review'dan bahsediyoruz ki dergi Efes 2026 tatbikatındaki gövde gösterisinin altını çiziyor. Bir analiz yayınladılar bu kapsamda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti ön plandaydı. Yapay zeka destekli sistemleri Türkiye nasıl kullanabiliyor? İşte bunun da altı çizildi. Yeni silah teknolojileriyle Türkiye artık bölgesel bir güç olduğu söylendi.
1: Hani dosta güven, düşmana korku saldı derler ya, Efes 2026 tatbikatından yansıyan görüntüler tam da öyleydi. Özellikle Rusya tehdidine karşı Türkiye'nin savunma kapasitesinden yararlanmayı düşünen Avrupalı liderler ve Batı medyası da tatbikatı yakından takip etti. Avrupa merkezli savunma yayınlarından European Defence Review, Türkiye'nin İzmir'de düzenlediği Efes 2026 tatbikatına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. European Defence Review, Efes 2026 tatbikatının Türkiye'de askeri gücü, savunma sanayi kapasitesi ve diplomatik etkisini aynı anda sergilediğini yazdı. Analizde 50 ülkenin katıldığı tatbikatın Ankara'nın bölgesel güç olma hedefini ortaya koyduğu, yerli savunma sistemlerinin ise sahada gerçek operasyon senaryolarıyla dünyaya tanıtıldığı vurgulandı.
2: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor.

0: Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
1: Tatbikatın karargah safhasında yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı belirtilen derginin analizinde komutanların farklı harekat seçeneklerini kısa sürede değerlendirebildiği, aynı zamanda karar alma süreçlerinin de hızlandırıldığı aktarıldı.
2: İsrail'in saldırgan yayılmacı politikası hali hazırda devam ediyor efendim. Lübnan'a yönelik saldırılar iyiden iyiye arttı ki Kurban Bayramı bayramda da Müslümanlara zulüm İsrail tarafından devam etti. Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze şeridinde bir Kurban Bayramı daha soykırımına geçti. Ateşkes bayram dinlemiyor İsrail. Bir kez daha söyleyelim, şehitlerin sayısı maalesef yükseldi.
3: Gazze'de Kurban Bayramı yine kanlı geçti. İsrail saldırıları dindirmedi. İsrail savaş uçakları Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati mülteci kampını hedef aldı. Yerleşim alanına hava saldırısı düzenlendi. Bina yerle bir oldu. Gazze ve Han Yunus kentlerinde polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanlar hedef alındı. Gazze kent merkezine düzenlenen saldırıda şehitler ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu Gazze şeridinde işgal alanlarını da arttırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, orduya işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatını verdi.
4: Şu anda Gazze şeridinin yaklaşık %60'ındayız. %50'deydik. Şimdi %60'a ulaştık. Talimatıma göre %70'e çıkaracağız.
2: ABD Başkanı Donald Trump kendisi kullandığı ifadelerle, bir takım davranışlarıyla gündemden düşmüyor. Malum da şimdi sosyal medya hesabından paylaştığı bir resim vardı. Geçtiğimiz dönemde paylaşmıştı bir dolar banknotu. Üzerinde de kendi resmi var. Gerçek olur olmaz derken belli oldu. Gerçek olacak. ABD basını Trump kendi resminin bulunduğu 250 doların tasarlandığını öne sürdü.
3: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada paylaşmıştı. Hayali gerçek olmaya yaklaştı. ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel Trump'ın resminin bulunduğu yeni bir dolar gündemde. ABD yönetiminin yeni banknotların basılması konusunda ilgili kurum yetkililerine baskı yaptığı iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesi habere yer verdi. Buna göre kurum yetkilileri, ilgili yasaya göre sadece vefat etmiş kişilerin görsellerinin banknotlara işlenebileceğini belirtti. Habere göre Trump'ın resminin olduğu banknot taslakları sunuldu. Tasarıyı yapan ressam taslağın Trump tarafından onaylandığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da yasa tasarısının gündemde olduğunu söyledi.
4: Şu anda yaşayan hiçbir kişi Amerika Birleşik Devletleri para biriminde yer alamaz ve para birimi Tanrı'ya güveniyoruz ibaresini korumalıdır. Şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilk şartı değiştirmek için bir yasa tasarısı var.
3: Kongre'ye daha önce Trump'ın 250 dolarlık banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı sunulmuştu. Söz konusu çabalar sonuca ulaşırsa ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.
2: İngiltere'nin başkenti Londra'ya uzanacağız. Burada bir Türk kahraman var ki gündeme gerçekten bomba gibi düştü. Kahraman küçük bir kızın hayatını kendi canını hiçe sayarak kurtarıyor. O anlarsa kameralara bakın nasıl yansıyor.
1: Aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını hiçe saydı. Motosikletin önüne atladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk küçük kızın hayatını kurtardı. Yoğun caddelerden birinde ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koştu. O sırada seyir halinde olan motosiklet hızla çocuğa yaklaştı. Türk restoran müdürü Onur İnce saniyeler içerisinde refleks gösterdi, harekete geçti. İnce hiç düşünmeden hızla koştu, kız çocuğunu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde İnce'nin küçük

Küçük çocuğu güvenli alana ittiği görüldü. Ardından motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. Yapılan kontrollerde omzunda ciddi hasar oluştuğu belirlenen İnci'nin ameliyat edileceği de öğrenildi. Küçük kız olaydan yara almadan kurtuldu.

0: Terörsüz Türkiye tahkimatı nasıl yapılacak? Kafalardaki soru işaretlerinden biri bu. İç cephe güçlendiriliyor ve bu kapsamda kritik adımlar atılıyor. Bugüne kadar yapılanları ekranlara getirdik ama meselenin bir de yasal zemine oturtulması var. Dem İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan buna ilişkin bir açıklama yapmıştı. 7-8 maddeden oluşan bir sefere mahsus çerçeve bir yasa çıkarılacağını söylemişti. Buldan bunu söylüyor ama Cumhur İttifakı'ndan yapılan açıklamalarda benzer yönde. Peki ne diyebiliriz tüm bu olanların ardından? Acaba bu yaz bitmeden meselenin yasal zemini oluşur mu? Detayları izleyelim.
1: Yaklaşık 7 ya da 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak.
2: Dem İmralı heyetinden Pervin Buldan adaya yaptıkları ziyaret sonrası terörsüz Türkiye sürecinin hızlanması yönünde bir karar alındığını söyledi. Bayramdan sonra gözler meclisteki süreçte olacak.
1: Çok yoğun bir temas içerisine gireceğiz bayramdan sonra. Hızlı bir şekilde 1,5 aylık süreç içerisinde, yani meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar, zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır.
2: Dem İmralı heyetinin bayram sonrası mesaisinin büyük bölümünü yasal sürecin düzenlenmesine yönelik görüşmeler alacak. Mecliste partilere ziyaretler olacak. Bu yönde bir devlet iradesi olduğu da net olarak görülüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde.
3: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Zira bölgemizde yaşanan gelişmeler terörsüz bölge tahkimatının bir an önce yapılması gerektiğini gösteriyor.
4: İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.
2: Türkiye önce iç cepheyi tahkim edip sonra İsrail'in işgalci yayılmacı politikalarına karşı yeni bariyerler örme peşinde. Bunun için de terörsüz bölge çalışmalarında gevşemeye yer olmadığı görüşü Ankara'da hakim.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da coşkuyla kutlamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın himayesinde hazırlanan Zihin Fethi dijital deneyim alanı ise ziyaretçilerini ağırladı. Peki nedir içeriği? O noktaya uzanacağı Sultanahmet Meydanı'nda ekibimiz bizi bekliyor. 24 muhabiri Eren Coşkun dile aktaracak.
5: Daha çocuk yaşta defterleri.
6: Bugün oldukça önemli bir gün. Bugün kutlu bir gün. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve şu anda da Ayasofya'nın hemen merkezinde, Ayasofya Camii'nin yarı başında kurulan o çadırda şu anda görmüş olduğunuz gibi dört bir yanına yansıtılmış ekranlarla İstanbul'un fethinin önemi, tarihi, geçmişi anlatılıyor. Büyük bir ilginin, büyük bir kalabalığın olduğunu söyleyelim. Sadece bu noktada değil, aynı zamanda Ayasofya'nın merkezinde, Ayasofya'nın meydanında da büyük bir kalabalık var. İstanbul'un fethinin bu coşkusunu yaşayabilmek için, bu atmosferi soluyabilmek için de büyük bir ilginin olduğunu belirtelim. Tabii 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu İstanbul'u fethetmişti ve yaklaşık 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verilmişti. Tabii İstanbul'un fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesi değil, aynı zamanda Orta Çağ'ın kapanıp yeni çağın başlamasına yol açan tarihi bir dönüm noktasından bahsediyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi bir yanda Fatih Sultan Mehmet, bir yanda padişahlarımız, dört bir yanda devasa ekranlarla da bir kez daha aslında bu ekranlar sayesinde de fethin önemi, yaşananlar, tarihteki önemi de geçmişten bu yana anlatılıyor. Bu bakımdan da aslında oldukça önemli bir yerde olduğumuzu söyleyelim. Zihnin Fethi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan o çadırın içerisindeyiz şu anda. Tabii ki de fethin dünyanın tarihini etkileyen siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçları vardı. Büyük bir bir etki yarattı. İstanbul'un

0: Stratejik konumu sayesinde bir bakıma Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerde de yeni bir boyut kazanmış oldu. Kısacası İstanbul'un fethi yalnız Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Oldukça önemli olduğunu belirtelim. Tabii İstanbul'da bugün gün boyunca etkinlikler olacak dedik. İşte şu dakikalarda da aslında Ayasofya'nın hemen meydanında da kurulan bu çadırda yüzlerce kişinin de bu görsel şovu takip ettiklerini söyleyebilir. İstanbul'da aslında pek çok etkinlik olacak. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Camii'nde o tarihi noktada cuma namazını kılmıştı ve büyük bir kalabalığında yoğun ilgi gösterdiğini hemen ardından da işte görmüş olduğunuz gibi İstanbul'un fethinin anlatıldığı, tarihinin anlatıldığı bu görsel şovu izlemek için de çadıra geldiklerini belirtelim. Tabi Bizans İmparatorluğu'na verilen bir son, fethedilen İstanbul, günler süren mücadele ve surlar topların gücü karşısında sarsıldı derken tam da şu anda o nokta canlandırılıyordu. Top seslerinin İstanbul'da yankılandığı belirtiliyor ve o büyük mücadele işte İstanbul'un fethindeki o büyük mücadelede ekranlara bu şekilde yansıtılıyor ve büyük bir ilginin de olduğunu, telefonları çıkartarak kayıt aldıklarını ve bu anı ölümsüzleştiren yüzlerce kişinin de olduğunu söylemek mümkün. Tabii bugün İstanbul'un silüetine bakan herkes aslında 573 yıl önce yazılan o büyük tarihin izlerini görüyor. İstanbul'un fethi azim, strateji ve inancın tarihin akışını değiştirebileceğini bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Bu bakımdan da oldukça önemli. Tabii ki de orta çağın sonunu yeni çağın başlangıcını getiren büyük bir fetihten bahsediyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu kalabalık da onurmal ekranlarınıza getiriyor. İstanbul'un fethini İstanbul'da çeşitli etkinliklerle yaşıyorlar. Akşam saatlerinde de Solo Türk gökyüzünde olacak. Yani İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü hem karada hem havada coşkulu bir şekilde kutlanacak. İstanbul'da gün boyu etkinlikler sürecek. Bizler de 24 ekranlarında anlatmayı sürdüreceğiz. Diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Elazığ'dan gelen korkunç bir kaza haberi var sırada. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil ters döndü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza Elazığ Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil devrildi, araç Urza'ya döndü. Feci kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yaralılara müdahalede bulundu. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden şoför Mustafa Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kaybolunca ekipler alarma geçtiler. Her bir nokta arandı ki gece boyunca bu aramalar güzel haberi de getirdi. Saatler sonra minik Aybüke sağ salim bulundu.
2: Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen köyünün Alameddin yaylasında yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı.
3: Eseri, Sivas, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar devam edecek, kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur.
2: Aramalar Alameddin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
1: Kurban Bayramı'ndayız. Tabii şimdi 9 günlük de bir tatil olunca vatandaş ya memleketine gitti ya da tatil belgelerini tercih etti. Ama her bayram aynı manzara, tatil dönüşü yoğun trafik. İşte bu kapsamda Bolu Valiliği bayram dönüşü oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlemler aldı. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte büyük şehirlere dönüş yolculuğunun yoğun geçeceği öngörülüyor. Bolu Valiliği bu yoğunluğun olumsuz etkilerini en aza indirgemek için kapsamlı bir trafik yasağının kararını aldı. Valilikten ağır tonajlı kamyon ve tankerlere 36 saatlik geçiş yasağı geldi. Yasak Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarını kapsıyor. Yarından itibaren öğle saatlerinden sonra başlayacak ve 1 Haziran pazartesi gece yarısına kadar sürecek. Yaş sebze, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar yasaktan muaf tutulacak. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirlerin alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama var. Dijital dönüşme hedeflerinden bahsettik. O hedeflerden biri e-duruşma sistemi. İşte bunun kapsamı daha da genişleyecek dedi. E-duruşma ile birlikte yargılama süreçlerinde hız önceleniyor. Erişim kolaylığı sağlanıyor.
4: Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı, bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağı belirtildi. E-duruşmadan artık daha fazla kişi yararlanacak. Avukatların yanı sıra davalı, davacı, bilirkişi, tanık ve uzmanların da sistem üzerinden dinlenebilmesi planlanıyor. Ön inceleme, istinabe, yemin ve isticvap gibi usul işlemlerinin de e-duruşmayla yapılabilmesinin önü açılıyor. Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
1: Türkiye'nin yerli milli savunma sanayinde gelmiş olduğu nokta dünyanın da takibinde. Başarılar giderek artıyor. Denizlerde yeni nesil güç. Bundan bahsedelim. Yerli ve milli akıllı dipmayın efendim. Adı da Malaman. Artık Türk donanmasının envanterine girmiş durumda.
4: Mavi Vatan'da sessiz ama ölümcül yeni güç. MKE'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını Malaman, düşmanı görmeden, düşmanı derinliklerde tespit edip etkisiz hale getiriyor. Fırkateyn, denizaltı hücum bot. Malaman sadece görmüyor, ayırt da ediyor. Sistem, dost ve düşman hedeflerini analiz edebiliyor, tehdit tespit edildiğinde ise hedefi etkisiz hale getiriyor. Malaman'ın en kritik gücü ise gizliliği. Özel gövde ve kompozit kılıfları sayesinde sonarlar tarafından tespit edilmesi zorlaştırıldı. Deniz tabanında sessizce bekliyor ve gerektiğinde vuruyor.
1: Thank you. Ankara İmrahol Vadisi, Millet Bahçesi, başkentin yeni dinlenme noktası oldu. Şu günlerde gözde bir nokta ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşları bu yeni mekanla tanışmaya davet etti.
4: Başkentte yeni yaşam alanı İmrahor Vadisi Millet Bahçesi vatandaşların yeni nefes noktası oldu.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Ankara'da inşa edilen İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları yeni yaşam alanını görmeye davet etti. Hala görmediyseniz çok şeyi kaçırıyorsunuz mesajını verdi. Öte yandan Ankara'da yeşil dönüşüm projeleri sürüyor. Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunması ve şehirde nefes alanları oluşturulması hedefleniyor.
1: İstanbul'un en yüksek noktası Çamlıca Kulesi 5. yılını artık efendim kutluyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda 2.8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.
2: İstanbul'un zirvesi 5. yaşına girdi. Çamlıca Kulesi bu sürede ziyaretçi akınına uğradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin 5 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti. Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Çamlıca Kulesi'nin açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve sunduğu zengin içeriklerle İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi dedi. Çamlıca Kulesi'nde ziyaretçilere farklı deneyimler sunulduğunu da belirten Uraloğlu, kulenin hezarfen Ahmet Çelebi'nin gözünden İstanbul'un kültürel mirasını ve simge yapılarını keşfetme imkanı sunduğunu da ifade etti.
1: Kurban Bayramı'nın şöyle ilk iki gününe bakarsak bazı noktalarda güneşli hava hakimdi ama bazı illerde de yoğun sağanak yağış görüldü. Sarı kodlu uyarı vermişti meteoroloji efendim. O illerde de beklendiği gibi oldu. Akşam saatlerinde etkili oldu özellikle şiddetli yağış. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
3: Şaka diyorum ben bacana da.
2: Hortum. Dolu. Sağanak. Olumsuz hava koşulları birçok şehri vurdu. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Öyle de oldu. Birçok ile dolu ve sağanak vurdu. İlk görüntüler Çorum'dan. Dolu sonrası başlayan sağanak sele neden oldu. Yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Çaldağ bölgesindeki Dereboğazı çayında taşkın meydana geldi. Bölgedeki tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. Bu görüntülerse Kocaeli'nden. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Karamürsel ilçesi ve çevresini vurdu. Özellikle giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devreye belediye ekipleri girdi. Bölgede çalışmalar başladı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintileri tahliye edildi. Bu görüntülerde Bursa'dan önce hortum oluştu. O anlar böyle görüntülendi. Hortum sonrası dolu etkili oldu. İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Karayolu beyaza büründü. Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu sonrası da sağanak başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle İnegöl'de cadde ve sokaklar göle döndü. Yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı ve ekipler gece boyunca su tahliyesi için çalışmak zorunda kaldı. Sağanağın vurduğu bir başka yerse Bilecik Bozüyük'tü. Sele neden oldu. Yollar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı.

0: Bu görüntülerse Sakarya'dan. Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Giderler tıkanınca iki ev su altında kaldı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardım etti. Su birikintileri tahliye edildi. Suyun akışı için kazmalarla yolda kanal açıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu bir başka yerse Kastamonu'ydu. Tarım arazileri su altında kaldı. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar oldu. Samsun'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sele neden oldu. Duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı. Bahçeler su altında kaldı. Yollar göle döndü.
1: Bu şekilde... Bura kapalı.
0: Osmaniye'de ise şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. 80 yaşındaki bir kadın evinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaşlı kadın ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
2: Türkiye genelinde durum böyle ama Avrupa'ya bir uzanalım. Mayıs ayında bu sıcaklıkları yaşıyorsak yaz aylarında ne olacak diyor efendim Avrupalı. Sıcak hava dalgasıyla birlikte iyiye bunalmış durumda ülkeler. Mevsim normallerin üzerinde seyreden rekor sıcaklıkla birlikte bunalt bakalım.
3: Aşırı sıcak dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı. Birçok ülkede sıcaklık rekoru kırıldı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yılının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Portekiz'de tarihi bir eşik aşıldı. Termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Portekiz tarihinin en sıcak Mayıs günü rekorunu kırdı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle eğitim sisteminde ciddi aksamalar yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki bir ilkokulda sınıf içi sıcaklığın 53 derece ulaşması üzerine okul kapatıldı. Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da pazartesi 35 dereceyi geçen sıcaklıkla rekor kırıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise sıcaktan korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Avrupa son 30 yılda her 10 yılda bir ortalama 0,56 derece ısınarak dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri haline geldi. Uzmanlar bu ekstrem hava olayının arkasında sıcak havayı belirli bir bölgeye hapsedip baskılayan ısı kubbesinin yattığını ifade ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde seyretmesini bekliyor.
2: Bu haberle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.

0: tarih 24 ekranlarında yeniden yazılıyor. Tarihin arka odalarında kalan önemli olayların ayrıntılarını an ve zamanda tartışıyoruz. Tarihe farklı bakıyor, bilinmeyenleri ortaya çıkarıyoruz.
1: Doktor Özgenur Reyhan Güler ve An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
5: Elhamdülillah.
6: Ha, Sertaç arıyor.
4: He?
6: Sertaç!
7: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
6: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
7: O enişte, bayramın kutlu
4: Sertaç,
7: olsun.
4: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
7: bak. Gideme bak gideme.
5: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
7: Ellerinden öperim.
5: Çok güzel.
4: Bak şimdi kime veriyorum?
8: Dur getir, ben de konuşayım.
4: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
7: Alam,
6: Sertaç,
7: bayramın kutlu olsun.
6: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
9: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşacağız. 17 sohbetlerini size aktaracağız. Bugün 3 saat boyunca birlikteyiz efendim. Peki 17'de güne yansıyanlar neler? Özetle bir bakalım isterseniz. 1453 ruhu geri döndü. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştiriliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamalara katıldı. Ayasofya Camii'nde cuma namazını kıldı. Aynı zamanda bu yıl 1453 ruhuna daha fazla atıf yaptığını söylemek mümkün. Yarın CHP'de düello günü. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel deyim yerine ise bayramlaşma restleşmesi içerisinde. İkisi de saat 14'te bayramlaşma programı koydu. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda ve karşılıklı bir söz düellosu da bekleniyor diyebiliriz. Bakalım neler olacak, hep beraber takip edeceğiz. İmralı'da bayram beklentisi. Teröristi Türkiye hedefiyle başlayan süreç derinden ama sessiz sessiz ilerlemeye devam ediyor diyebiliriz. İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan 7-8 maddelik geçici bir düzenleme yapılacağını söyledi. Bayramdan sonra yoğun bir mesai olacağını ve meclis kapanmadan da bu düzenlemeleri hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Süreci yakından takip edeceğiz. Tansiyon ve petrol yüksek. Nedir mesele efendim? Dünya Hürmüz'de anlaşma beklerken ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki İran mevzilerini hedef aldı. İran'da kuvvetteki ABD üssünü vurdu. Hem tansiyon hem petrol fiyatları tekrar gündeme geldi diyebiliriz. Bir hareketlilik söz konusu. Trump'ın gündemi ise kafes dövüşü efendim. Enteresan bir dünyadayız. Ve Mayıs sonu sağanakları birçok ilde, Çorum'da, Kocaeli'de, Bursa'da, Bilecik'te, Sakarya ve Samsun'da etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış vatandaşları mağdur etti. Cadde ve sokaklar göle döndü. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Haliç'te düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine töreninde konuşma yaptı Erdoğan. İstanbul'un fethini hala içine sindiremeyenler olduğunu söyledi. Zulüm 1453'te başladı zihniyetine tepkisini dile getirdi Erdoğan. Nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız mesajı da verdi.
1: Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular. Bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: Yarın deyim yerindeyse CHP'de bir bayram restleşmesi olacak efendim, ya da bayramlaşma restleşmesi. Peki şu an CHP Genel Merkezi'nde hava nasıl? Şu ana kadar kim hangi hamleleri yaptı? Hemen isterseniz CHP Genel Merkezi'ne gidelim ve sözü Ahmet Taner Işıldak'a bırakalım.
2: İbrahim Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarınki bayram kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte. Dilerseniz önce ana konulara girmeden önce bir etrafı göstereyim size. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu an partililer gelmiş durumdalar. Tabii alanda güneşli hava da var. Burada ilk başta şunu söyleyelim. Burada kutlamalar düzenlenecek. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu noktaya gelecek ve önemli mesajlar vereceğini biliyoruz. Özellikle parti içindeki ahlaksızlık çıkışıyla ön plana çıkmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu ahlaksızlığı bitireceğiz demişti. Şimdi burada partinin kurumları devreye giriyor İbrahim Güneş. Yüksek Disiplin Kurulu, Parti Meclisi ve MYK devreye giriyor. Onun öncesinde de şunu göstermek istiyorum. Önce şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Burada Özgür Özel'in fotoğrafı vardı. Bir asılmıştı. Artık o kaldırıldı. Bir Türk bayrağı, bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı var. Yakın zamanda biz aldığımız bilgilerle buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun da resmi asılacağı bilgisi var. Şimdi özellikle tartışmalar artık ikiye bölünmüş durumda. Yani Özgür Özel cephesi ile Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki restleşme artık iyiden

0: iyi artmış durumda İbrahim Güneş. Yani nasıl, ne demek istiyorum? Şimdi biliyorsunuz Özgür Özel grup başkanı seçilmişti. Burada 95 milletvekilini toplamıştı 3 gün önce ve grup başkanı seçtirmişti kendine. Ben artık mecliste devam edeceğim faaliyetlerime demişti ve grup toplantısını her salı olduğu gibi yine meclis çatısı altında yapacağım demişti. Akabinde Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi ve bu yazıda dedi ki ikinci bir emre kadar grup toplantıları iptal edilmiştir dedi ve grup toplantılarının yapılmayacağını ifade etti. Aynı şekilde 1 Haziran'da da parti meclisi toplantısı olacaktı. Parti meclisinde de üyelere tebliğ kararı henüz gitmediği için bu kararın, yani parti meclisinin henüz toplanmayacağını ifade etti. Şimdi araya bir dipnot göstereceğim. Burası da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in direnmesi sonucu polisin içeriye müdahale etmek zorunda kaldığı o anlardan bir görüntü. Görüyorsunuz cam parçalanmış. Tabii içerisi gayet iyi temizlenmiş durumda bu arada. Yarınki hazırlığa yönelik bütün girişimler devam ediyor. Şimdi içeriye doğru geçelim. Yavaş yavaş da yürüyerek de yapalım. Şimdi parti meclisi dedik. Merkez Yürütme Kurulu var bir de bu işin. Merkez Yürütme Kurulu'nda da artık yeni isimler devreye giriyor. Size o isimleri söyleyeyim. En azından anılan Mahir Polat, Bülent Kuşoğlu, Serhan Şimşek, Faik Öztürk. Bunlar öne çıkan isimler İbrahim Güneş. Bu isimlerle artık MYK devam edecek ama önemli olan parti meclisi. Şimdi parti meclisinde 60 tane isim bulunuyor. 60 isim bulunuyor. Bu 60 isim içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu yakınları diyor ki biz daha fazlayız. Yani biz toplandığımızda olağanüstü kurultay kararı da alabiliriz. Devamlı edebiliriz süreç bir belirsizlikten çıkana kadar. Özgür Özel tarafı ise diyor ki hayır diyor, biz parti meclisinde ağırlıktayız. Hemen parti meclisinin toplanması lazım. Yani bu şu anda bir ikilem söz konusu. Bir de farklı bir unsur var. Yüksek Disiplin Kurulu var. Yüksek Disiplin Kurulu'nun olayı ise daha da farklı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamalarını hatırlatalım size. Yani ilk açıklamalarında arındıracağız demişti partiyi. Yani bu yolsuzluk iddialarından, rüşvet iddialarından, bütün bu söylemlerden arındırmamız gerekiyor. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'ndan başına seçilen de bir isim var. Onu da söylemek istiyorum size. Artvin Milletvekili CHP'nin Uğur Bayraktutan ismi ön plana çıkıyor. Bu isimle iki tarafa dengeli yaklaşımıyla açıkçası bilinen birisi. Yani iki taraf arasında uzlaşmacı. Bu önemli. Neden önemli diyorum? Zira iki isim arasında artık resleşme olmuş durumda. Yani iki ismin net bir şekilde bir irtibat halinde olduklarını söyleyemeyiz. Şimdi yarın da saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu noktaya gelecek. Partilerle bayramlaşacak, mesajlar verecek dedik. Özgür Özel de yine aynı saatte Ankara'da buradan yaklaşık 10-12 dakikalık bir mesafede başka bir miting düzenleyecek ve bir nevi bayramlaşma resleşmesini göreceğiz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün yarın burada çok sert bir konuşma yapacak. Hakeza gözlerinin çevrildiği bir başka tarih de Salı günü olacak. Yani Salı günü de grup toplantısı. Şimdi Özgür Özel diretiyor, diyor ki ben diyor Salı günü grup başkanı olarak diyor meclis toplantısını yapacağım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da diyor ki hayır, sen bunu yapamazsın. Grup başkanı seçilmen de yanlış. Çünkü genel başkanın talimatıyla herhangi bir toplanmış bir unsur yok. Bu yüzden de hukuksuzdur. Yani tanımıyorlar bir nevi. İşte Salı günü ve yarın özellikle ortalığın karışacağı bir an diyebilirim. Şu anda CHP genel merkezinde biraz da fırtına öncesi sessizlik var. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaları açıkçası çok büyük sükse yaratacağını düşünüyoruz. Bir yanda da işte dediğim gibi yine aynı saatte Özgür Özel'in söylemleri olacak. Bu iki söylemler arasında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da kendine bir pozisyon belirleyecek. Sadece taban değil, kurmaylar da kendine bir pozisyon belirleyecek ve artık CHP bu iç çatışmalardan, en azından Kemal Kılıçdaroğlu taraflarının söylediği bu iç çatışmalardan ayrılıp tamamıyla artık önüne baktığı bir döneme doğru girecek diyebiliriz. Tabii dilimizin döndüğünce gelişmeleri aktardık. Oldukça fazla gelişme vardı. Biz de bunlara aktardık diyelim ve sözü İbrahim Güneş size bırakalım.
1: Bugün manşetimizi bayramlaşma restleşmesi olarak seçtik efendim. Zira açık söylemek gerekirse kılıçlar çekilmiş gibi görünüyor. Konuklarımız var. Tüm gelişmeleri konuşacağız. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yiğitel, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi cumartesi günü, yani yarın nasıl bir fırtına esecek? Beklentileriniz ne yönde? Kılıçdaroğlu ve Özel aynı anda saat 14'te bir bayramlaşma programı yapıyor. Benim tahminim sanki Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını Özgür Özel biraz bekleyecektir cevap vermek için şeklinde. Sizin izlenimleriniz, Ankara kulislerine yansıyanlar nedir?
2: Vallahi şöyle, yani iki taraf da birbirini beklerse epey gecikir. O yüzden de Özgür Özel evet bekleyebilir. Ya şöyle, ben yakın siyasi tarihte böyle bir örnek hatırlamıyorum. Çok tuhaf, çok ilginç. Şu anda iki tane CHP var. İbrahim, şimdi Özgür Özel cephesi diyor ki biz seçilmiş gerçek CHP'yiz, onlar atanmış tırnak içinden çakma CHP. Diğer tarafta diyor ki biz öz hakiki CHP'liyiz, onlar partimizi ele geçiren haramzadeler diyor. Dolayısıyla iki tarafın da açıklamalarına baktığımızda fiili olarak

0: iki tane CHP var. Şimdi sen de söylediğin gibi yarınki şeye mitinge baktığımızda da aslında fiili olarak iki tane CHP var. Şimdi bir tanesi şeyi duyuruyor. Diyor ki yarın saat 14'te Baba Ocağı CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Öbürü de şöyle duyuru yapıyor. Yarın saat 14'te Baba Ocağı İl Başkanlığı'nda bekliyoruz. Şimdi ikisi de Baba Ocağı diyor. Sonra aynı saatte arada şimdi 7 kilometre var. Yani biri Anadolu Bulvarı numara 12'de, öbürü Milli Müdafaa Caddesi numara 10'da Kızılay'da. Arada 7 kilometre var. Yani şöyle hani 9.000 adım falan yürüyerek
1: Sayın Yiğiter,
0: hızlı
1: yalnız
0: tempolu yürürseniz.
1: caddelerin isimlerini bir daha söyler misin? İsimler de bayağı manidarmış aslında.
0: Şöyle tabii, aynen öyle. Biri Anadolu Bulvarı numara 12. Baba Ocağı Genel Merkeze bekliyoruz. Anadolu Bulvarı numara 12'deyiz diye. Diğeri de Baba Ocağı İl Başkanlığı'na bekliyoruz. Milli Müdafaa Caddesi numara 10. Yani Milli Müdafaa Caddesi vurgusu Özgür Bey'in anonsunda da var. Sosyal medya hesabında da. Şimdi arada 7 kilometre var. Ortalama yaklaşık 9.000 adım. Yani tempolu yürürseniz 60-70 dakika. Orta düzeyde yürürseniz 84 dakika. Düşük tempoda 105 dakika. Öyle çok uzun bir mesafe yok arada. Şimdi bu niye anlatıyorum bunu? İşte iki taraf da böyle işte arabalar kendi imkanlarıyla falan oraya taşıma yapmaya çalışıyor. Muhtemelen yarın kalabalık üzerinden bir politika ve siyaset geliştirilecek. Yani bak,
1: Kim
0: bugünkü
1: ne
0: daha
1: kadar kişi toplarsa onun
0: kalabalıktı,
1: şovunu mu
0: dünkü daha az
1: yapacak?
0: kalabalıktı. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Zaten aynı saate denk getirmenin temel nedeni bu. Ve yine aynı sloganı kullanmak. Yani Baba Ocağı Genel Merkez, Baba Ocağı İl Başkanlığı. Anadolu Bulvarı numara 12, Milli Müdafaa Caddesi numara 10. Yani her şey aynı, konuşacak figürler farklı. Ama ikisi de şimdi mesela şey diyor ki Özgür Özel'i ile ilişkin onun ekibi sosyal medyada duyuru yaparken seçilmiş genel başkanımız diyor. İşte öbür tarafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Yani fiili olarak iki parti, fiili olarak iki genel başkan, fiili olarak iki grup. Şimdi tabanda fiili olarak bir bölünme olacak mı? Yani
1: Bir yandan
0: yarın
1: da Sayın İhtar,
0: muhtemelen biz
1: şimdiden
0: onu da
1: CHP'de
0: göreceğiz.
1: hatırlarsınız gölge cumhurbaşkanlığı, gölge kabine üyeleri vesaire vardı, gölge bakanlar. Şimdi gölge genel başkan mı oldu? Bu arada gölge genel başkan da İmamoğlu nereye düşüyor onu da merak ediyorum aslında. Birazdan konuşuruz.
0: Evet, yani o çok böyle enteresan bir dönemden geçiliyor. Ben mesela yarındaki ki o Kemal Bey'in yapacağı konuşmaya ilişkin olarak karşı taraf bir strateji de geliştirecek. Yani ayrı bir parti mi kuralım, yoksa biz hani böyle iki tane CHP olarak devam mı edelim? Şimdi hangisi, şimdi mesela arıyorum işte Kemal Bey'e yakın isimler, diyor ki ya hani özellikle CHP burası ve biz bunları temizleyeceğiz, buna haramzade diyor. Şimdi öbür tarafı arıyorsunuz, partimiz mahkeme kararıyla işgal edildi, özellikle CHP biziz, partinin oylarını yükselttik, onlar koltuk hırsı diyor. Şimdi Kemal Bey diyor ki koltuk hırsı değil, Çınar'ı koruyorum, yani CHP'yi. Şimdi yarın tam anlamıyla bir düello. Hani aynı yerde olmayabilir ama arada dedim bir 7 kilometre var, ama hani birbirini çok rahat kim ne dediği de danışmanlar aracılığıyla görebilirler. Yani hani önüne koyarsın, bak efendim Özgür Özel size dedi ki ya, şimdi başını almış koltuk sevdalısı. Öbür tarafa Özgür Bey bak size haramzade dedi falan. Yani danışmanlar aracılığıyla da anlık o mesajlar da karşılıklı, eğer aynı anda kürsüye çıkarlarsa o da mümkün. Ya çok enteresan gerçekten, ben yakın siyaset tarihinde örneğini bilmiyorum. Hani şey oldu, böyle bölünme oldu, gittik genel merkezin önünde protestolar falan oldu, ama böyle gerçek CHP benim, hani gerçek, hani vardır ya böyle, gerçek Kemal Sunal benim, o değil falan, var ya
1: Şey
0: iki
1: gibi
0: tane
1: Sayın
0: Kemal,
1: İhter,
0: biri
1: tespitte
0: bankacı,
1: bir
0: biri
1: hata olmaz ama
0: mafya.
1: Yeşil Vadi bizimdir kavgası gibi biraz sanki.
0: Ya aynen öyle, telli oğullarıyla neydi öbürünü unuttum.
1: Seferoğulları.
0: Yani iş, yani burada şöyle bir şey var, ama onu bir dipnot olarak düşelim. Sonuçta hepimizin memleket kaygısı var. Bu tabanların çatışabilecek düzeyde tansiyonu tarafların yükseltmemesi gerekiyor.

0: O memleketin haline de olmaz. Yani onu inşallah yapmazlar çünkü o genel merkezde biz onu yaşadık. Yani böyle küçük çaplı bir şey yaşadık. Şimdi daha büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz. Allah'tan güzergahlar farklı ama hani atıyorum il başkanına gitmek için gıcıklık olsun diye tırnak içinde konvoyu oradan yürütürler mi? Ona da bakacağız yarın. Çünkü oradan gidiliyor.
1: Bir de Sayın
0: Yani
1: İlter, mesela
0: Anadolu
1: hani
0: numara numara
1: teşkilatta da bu
0: 12'ye bir el
1: kavgalar
0: sallayıp
1: sosyal
0: gidebiliyor.
1: medyadan görüyoruz, yani teşkilattaki bayramlaşmalarda da kavgalar, yani sözlü düellolar çıkmaya başlıyor. Mesela
0: Var.
1: birisi diyor ki ya işte Kılıçdaroğlu şöyle yaptı böyle yaptı, öbürü diyor ki ya mahkeme kararı var bir dur sakin ol diyor. Hani tavanda bir kavga var ama tabandaki kavga sanki daha kritik gibi. Çünkü tavandakiler biliyoruz öyle ya da böyle
0: Tabii.
1: siyasi konjonktür değişince sarılır, kucaklaşır, barışır ama tabanda yani CHP seçmeni arasındaki bir kavgada hep yüz yüze bakan insanlar. Özellikle de küçük yerlerde husumet haline gelebiliyor bu işler.
0: Tabii, yani şimdi siyasi figürler üzerinden çok ağır hakaretler de var. Mesela Ali Mahir Başarır, Kemal Bey'e Allah belanı versin dedi.
1: Doğru, beddua okudu.
0: Yani yaşını başına aldı, Allah belanı versin dedi. Şimdi iş bu, yani o noktaya doğru. Bir de no name figürler, hani çok bilmediğimiz figürler de, onlar çok da ağır hakaretler. Yani hain, tırnak içinde bir alçak, bu kadarını söyleyebiliyorum. Daha fazlasını söyleyemem.
1: Peki.
0: Şimdi böyle söz düellosu üzerinden gidiyor. Ya çok enteresan, gerçekten enteresan. İbrahim, benim için de çok farklı bir deneyim olacak. Ben de gördüğün gibi dersime çalıştım. Google Earth'ten baktım hangisi nerede, aradaki mesafe ne kadar, güzergah ne, kaç adım falan, hepsini hesapladım ya. Ben de hazırım yani. Kurtuluş abi,
1: Yakından
0: sen de
1: takip
0: gel.
1: edeceğiz Sayın İlter. Tebrik ediyorum bu arada çalışmalar içinde. Şimdi Sayın Tayyip, buradan
0: Eyvallah.
1: devam edelim. İki sorum var. Bir tanesi, yarın siz Kılıçdaroğlu'ndan beklentiniz ne? CHP'deki kirli çamaşırları ifşa etmesi mi söz konusu olacak? Çünkü hani bugüne kadar sustu ama mahkeme kararıyla bu durum kesinleştikten sonra artık susmayacağım demişti. Bir de şu soruyu da sorayım. Arada kalanlar ne olacak? Şimdi kavgada yumruk sayılmaz ama hani kavgaya ayırmaya çalışanlar da arada böyle bir yumruk yerler. Bilirsiniz bu işlerde. Hani üçüncü
0: Evet.
1: yolcular ya da işte ya ne Kılıçdaroğlu ne de işte Özel'i tutmuyorum ama ya partide nasıl sahip çıkacağım bilmiyorum diye kaygılanan bir kitle de var. Ne olacak sizce?
2: Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi fiili olarak ikiye bölünmüş durumda. Bunu Melek Yiğiter aslında çok güzel anlattı. Biri Anadolu'yu tutmuş, biri Anadolu Caddesi bulvarını tutmuş, biri de Milli Müdafaa sokağını. Şimdi burada tabii bir vatan, millet, memleket kaygısı gibi gözükse de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yürüyen bir iktidar savaşının olduğu açık, apaçık bir şekilde gözler önüne seriliyor. Yani parti içerisinde bir güç mücadelesi ilk kez bu kadar açık ve net bir şekilde bence kamunun da önüne gelmiş durumda. Bu görüntüler birinden birini iyi, birinden birini kötü mü yapar bilmiyorum. Ama yasa, hukuk, ahlak, gelenekler şunu gösteriyor. Bir defa Özgür Özel'in İzmir'de miting yapıp genel başkanı ihanetle hain Kemal diye sloganlarla suçlaması, öbür taraftan seni meclise sokmuyorum demesi, yani burada Kemal Bey'i daha mağdur gösteren bir tarafa koyuyor doğrusu. Bu kadar hırslı, bu kadar küfürlü, bu kadar tehditkar bir Özgür Özel ve Özgür Özel tayfası var. Ben bunu doğrusu hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem Türkiye siyaseti için tehlikeli buluyorum, bu yöntemi. Yarınki bayramlaşmaya gelirsek işte gördük, eğer biliyorsunuz Özgür Özel diyor ki bizi partiden ayrılmaya zorluyorlar. Yani genel başkana hain diye slogan attırtıyorsun aleyhinde, sonra diyorsun ki bizi hain diye bizi suçluyorlar, işte partiden gidin diyorlar. Ya bu elinden bence geleni yapıyor Özgür Özel ayrılmak için. Burada da bir taktik mücadele yaşanıyor. İki aynı saatte iki ayrı bayramlaşma. Yani bu parti kimde kalacak ya da parti tabanı kime kayacak mücadelesini apaçık bir şekilde gösteriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın çıkacak, ne diyecek, ne bekleniyor? Şu ana kadar yani normal aslında olgun hareket etti Kemal Bey. Daha böyle dikkatli, daha sakin, acelesi olmayan bir tarzda hareket etti. Elbette ilk defasında yarın kamera karşısında ve halk karşısına çıkacak. Bu da

0: son derece önemli. Burada etkileyici olması gerekiyor, ikna edici olması gerekiyor. Ve kendisine yönelik suçlamaları da aslında bir şekilde boşa çıkaracak bir takım şeyler, yanıtlar üretmesi gerekiyor. Bu da şu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin bir karar verdiğini, genel başkanın böyle değiştiğini, kendisinin bu davaya dahil olmasa bile parti içerisinde çok ciddi bir ahlaki sorun oluştuğunu ve daha mahkeme kararından bir gün önce yayınladığı videoda arınma Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerekliliğini
1: Tam o yüzden
0: bence burada
1: sordum. Kirli
0: tekrarlayacak.
1: çamaşırları ifşa mı edecek diye
0: Evet.
1: Sayın Tayız. Yani bir beklentiniz
0: Evet.
1: var mı? Yani bugüne kadar kamuoyuna yansımayan bir şey kaldı mı bilmiyorum gerçi bu işte ama.
0: Yani el altından yapıyorlar onları da. Çok böyle açıkça Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor söylemine zemin oluşturmayacak tarzda, ama halktan da kamuoyundan da Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da gerçekten yani bu
1: Mesela
0: eski
1: haram
0: yönetim
1: minibüsler videosu sanki bir işaret
0: ahlaksız.
1: fişeğiydi bu konuyla
0: Evet.
1: ilgili.
0: Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanının gerçekten bu Özgür Özel ve arkadaşları ekibi biraz çalıp çırpan, rüşvet alan, çok da vatan, millet, memleket, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği diye bir derdi, sorumluluğu taşımayan insanlar olduğunu da anlatmaya gayret edecek Kemal Kılıçdaroğlu vereceği mesajlarla diye düşünüyorum. Şunu beklemiyorum, yani çıkıp elinde işte eski yönetim şunu yaptı, bunu yaptı diye değerlendirmelerden bence uzak duracaktır. O kendisi hakkında oluşan, Kemal Kılıçdaroğlu biraz naif bir insandır, biraz olgun bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyunda çok fazla suçlamaz. Sorunları kendi içlerinde çözmeye çalışır. Ama Özgür Özel o kadar kendisine yönelik hakaretlerde bulundu ki Cumhuriyet Halk ya, teşkilat önünde "Hain Kemal" diye slogan attırıyorlar. Yani onun da kendi sinirlerini biraz kontrol etmesi belki zor olacak. Ama kararlılığı bence hem
1: Evet.
0: kararlı hem cesur bir ifade ve pozisyon takınacak Kemal Bey, İbrahim.
1: Peki. Sayın Yiğiter, sizin bir beklentiniz var mı? Hani bu kirli çamaşırları ifşa etme meselesiyle ilgili olarak hani haram minibüsler diye bir şey izledik yani hamle izledik
0: Evet.
1: hep beraber. İşte CHP'liler dedi ki ya işte biz burada sembolik bir iş yaptık. Hani Aziz İhsan Aktaş suç örgütünden alınan minibüsleri bulamadık. Onun yerine bunları koyduk. İşte Özkan Yalım'ın işte donattığı 170 bin avro harcanan minibüsü bulamadık. Bunu koyduk. O minibüsler de nerede onu da bilmiyorum bu arada. Sizin beklentiniz ne yönde bu kirli çamaşırlar meselesiyle ilgili? Sonrasında bir sorum daha olacak. Özellikle bu Mahmut Tanal meselesiyle ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Birazdan onu da soracağım ama önce şu kirli çamaşırlar işine bir kısa da olsa bir yorum alsam.
2: Ya şöyle, şimdi ben şöyle bir, ya Kemal Bey'in ekibiyle konuştuğumda hani 3 gündür böyle bir konuşma çerçevesi oluşturuyor. Yani ne öne çıkıyor? Ya o şey dedi bizi, yani onu ziyarete giden heyetlerle paylaştığı kadarını, yani çok detay bilmiyorlar ama kafasında şöyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz diyorlar. Bir, hani kurultayda bu olup bitenleri şöyle bir anlatması bekleniyor. Hani bir
1: Hançerlenme süreci.
2: evet, aynen öyle. İki, parti harama bulaştı meselesini biraz açması bekleniyor. Üçüncüsü de, ya ben niye kabul ettim? Hani görevi kabul ettim ama koltuk hırsı değil. Derdinin ne olduğunu anlatacak. Bence bu üçüncü çok önemli. Çünkü Kemal Bey'i en çok bu madde üzerinden saldırıyorlar. Yani hatta yaşını başını almış bizim gazeteci büyüklerimiz bile Kemal'e buradan hakaret ediyor. Hakaret cümlesini bilerek kullandım. Çünkü hakaret ediyorlar. Yani bildiğimiz gazeteciler, hani şeyler, hani eski gazeteciler, yaşını başını almış gazeteciler, ya 80 yaşında bir insanda bu kadar koltuk hırsı mı olur deyip devamında hakaret geliyor falan. Şimdi Özgür Özel tarafından da Kemal Bey'e dair böyle bir eleştiri geliyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in hani bu görevi neden kabul ettiğini ve hedefinin ne olduğunu bir kere anlatması gerekiyor. Mesela dün onu ziyarete giden partililer oldu. Ben onlardan hani biriyle konuştum. Hani partide de böyle çok ağırlığı olan bilinen bir isim. Yıllarını CHP'de vermiş. Daha çok İstanbul'da bilinen bir isim. Bir tek adını söylemedim. Anladınız muhtemelen. Şu onu söylediği şey çok önemli. Diyor ki Ya Kemal Bey, ya biz konuştuğumuzda hani Kemal Bey'in böyle uzun vadede CHP Genel Başkanı yürütmek gibi bir derdi olmadığını bize ifade ediyor. Yani CHP'de bir temizlik, bir arınma gerekiyor. CHP

0: ifadesi var Sayın İtel. Hatırlarsanız yani işte adı hırsızlığa şaibeye bulaşmamış birisini bulursam elbette bırakacağım demişti.
1: Bravo. Bravo, bravo, bravo. Aynen öyle. O konuşmayı hatırlatıyor. Gemiyi güvenli bir limana çekeceğim diyor. Teslim edeceğim. İlk kez herhalde Kemal Bey bir kaptan değişikliğini o ifadesini kullanıyor. Daha önce kullanmamıştı onu. Bu burada kullanıyor. Diyor ki yani güvenli limana çektikten sonra pekala bir kaptan değişikliği olur. Şimdi mesele burada şu sevgili İbrahim. Şimdi Özgür Özel'in ekibiyle de konuştuğumda bana söyledikleri şey şu. Zaten Kemal Bey'in kafasındaki makul süreyi bilmiyoruz. Problem orada diyor. Hı hı. Yani kurultaya götürme konusundaki makul süre ne? Ya bize göre makul süre maksimum 3 aydır. Hatta Özgür Bey 45 günde de gidebiliriz. O hayır deyince ya bunu 3 aya da yayabiliriz diye biz önerdik. Onu da kabul etmiyor. Kafasındaki makul süre 1 yıldan önce değil diyor. Şimdi
0: bu da seçim sattı mahalline girme anlamına geliyor. Yani gündem seçim anlamına geliyor.
1: Aynen öyle. Orada çok ilginç bir şey söyledi. O çok enteresan. Diyorlar ki eğer bu kurultay yok sayıldığı için 38. kurultay şimdi biz 3. yılda yaptık. Bir 3 koy daha üstüne. Biz yaklaşık 6 yıldır kurultay yapmıyoruz demektir.
0: Peki Sayın İtel, burada esas kaygı kurultay yapılmaması mı yoksa seçim saddim haline girilirse milletvekili aday listelerini Kılıçdaroğlu yaparsa ne olacak kaygısı mı?
1: İkisi de. Yani şimdi bu genç ekip diyor ki yani CHP'yi biz iyi bir noktaya taşıdık, iyi bir hava yakaladık. Ve referans olarak yerel seçimleri gösteriyorlar, 31 Mart seçimlerini. Kemal Bey ile birlikte CHP yeniden gerilecek diyor. Dolayısıyla zaman kaybı var. Yani hem şeyi istiyorlar, kokpiti istiyorlar. Yani biz o uçağı kullanalım. Pilot da yardımcısıyla biz kullanalım. Yöne de biz karar verelim. Yani İzmir'e mi ineceğiz, İstanbul'a mı ineceğiz, ona da biz karar verelim. Kemal Bey gitsin. İşte 3B'de otursun ya da 6F'de otursun oturmak istiyorsa. Ama kokpite gelmesin diyor. O gelince uçak türbülansa giriyor. Sanırım tamir yani tanımlayabildim.
0: Gayet iyi.
1: Yani
0: teşbih ya, çok
1: iyiydi. İtirazları var ona. Ona itirazları var. Yani biz bana sorarsan buradan bir uzlaşı çıkması çok zor. Yani bir ayrı parti kurma fikri sanki ağır basıyor gibi. Çünkü yani şöyle olunca ya bu hani 90 derece bunun şöyle olması çok zor bir şey. Hani böyle olsa bir nebze kurtarırsın da böyle yani. Dolayısıyla hani taraflarla konuştuğunda çok zor görünüyor. Sonradan CHP gelenler de onlarla da konuştum. Onları da ihmal etmedim. Hatta kendileri aradı. Ya dedi bunlar kavga ediyor. Arada biz kaynıyoruz galiba. Sonra iki taraf dönüp bizi dövmeye kalkmasın dediler. Çünkü o marş söylerken ki görüntülerini kullanıp duruyorlar. Dedim valla bunun garantisi yok. Bir fıkra anlattım. Adamın biri yolda yürüyor. Üç kişi birini dövüyor. Diyor ki ya Ahmet yürü ya sen karışma diyor. Yeminlisin falan. Dayanamadım diyor. Ceketi çıkardım. Olduk mu dört kişi? Yani iş buraya dönmesin dedim. Siz de karar verin nerede duracağınıza. Çünkü hakikaten çok sert geliyor. Ya o kadar bilinmezlik var ki orada. Ama ben bir şey söyleyeyim. Yani bu şey değil. Hani bir hissiyat değil. Ayrı parti meselesine dair net karar Silivri'den çıkacak.
0: Oo. Evet. Özgür Özel o yüzden mi bu saate kadar Silivri'nin yolunu tutmadığı hiç yok. Evet, ben gider diye bekliyordum.
1: Ya ben dikkat çekici bir şey söyledim farkındayım ama bilgiye dayalı söylüyorum bunu. Ayrı parti kurup kurulmayacağına dair net karar Silivri'den çıkacak.
0: Vay.
1: O yüzden de hani önümüzdeki hafta bilemediniz 10 gün içinde oradan çıkacak. Çünkü orası bu artık parti bize yar olmaz. Ayrı parti sanki daha iyi olur gibi bir İBB üyesine söylüyor bunu. Ama o hani ilk fikir diyorlar. Asıl şu anda oturup analiz edip konuşabiliriz diyorlar. Yani tekrar edeyim ayrı parti olup olmayacağına dair net karar Silivri'den çıkacak.
0: Peki.

0: Sayın Tayyip, şimdi editörüm Volkan Diker diyor ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iştahsızlığı da bu sebeple mi diye soruyor. O hani böyle ya arada kalmayayım diye mi biraz böyle kenarda mı bekliyor? Yoksa bu Trump için bir kapak vardı hatırlarsınız. İşte Napolyon atıf yapan var, Sun Tzu'ya atıf yapan da var. İşte düşman ölümcül hatalar yaparken sen kenardan bekle, müdahale etme, izle diye böyle bir ifade var. Şu an acaba evet. Yavaş o taktiği mi işliyor diye de sormak istiyorum. Sizin beklentiniz ne Silivri cephesi, Yavaş cephesi açısından?
1: Evet, yani burada Mansur Yavaş aslında kritik aktörlerden biri. Yani bunu kabul edelim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi için kritik bir aktör, hem burada özel grubu için de öyle. Kemal Bey grubu için de öyle. Sebebi şu, Kemal Bey aslında çok da bence Mansur Bey'e teveccüh beslemiyor. Ama siyaseten yalnızlaşmamak için, izole edilmemek için Mansur Yavaş'la o ilişkisini, temasını sürdürmek istiyor, yakınlığını sürdürmek istiyor. Bu mücadelede de tamam Mansur biraz dışarıda durur ama son tahlilde tabelaya gelir diye umuyor. Hesabı kitabı da o. Ama
0: ki hatırlarsanız ilk başta Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na bayağı sıcaktı bu hani kavgalar başlamadan önce.
1: Evet.
0: Çok çok eski dönemlerden evet. bahsediyorum tabii. Bu hani kongreler döneminde, kurultay döneminde Mansur Yavaş hem yani Kılıçdaroğlu çok dışlamamıştı hatırlarsanız.
1: Ya
0: her yerde bulunayım böyle bir dengeyi grubu, koruyayım havası var
1: tabii,
0: sanki.
1: Tabii.
2: Evet.
1: Tabii ya dengeci. Yani bence Mansur Yavaş'ın bir yere gitmesine gerek yok. Herkes Mansur Yavaş'a gidiyor. Herkes Mansur Yavaş'a gidecek bir defa. Bakın şeyde
0: yani şöyle mi düşünüyor Mansur Yavaş, ben olduğum yerde durayım, bunlar kavgasını versin, kim galip gelirse zaten benim kapıyı çalacak diye mi düşünüyor?
1: Bence biraz muhakeme yapıyor İbrahim, onun şeyini anlatayım, sebebini. Ya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le arası sıcak
2: ama
1: değil
2: inşallah
1: çünkü bunu
2: şeye
1: kurultayda
2: dönmez.
1: Dahi konuşturmadılar
2: efendim, yani Sayın o kedi buraya gelecek mesela. İnşallah o kedi buraya gelecek meselesine dönmez Mansur Bey'in. Yani iki tarafta ya bu adam angaja yaramıyor işimize demez inşallah. Öyle bir riski de var. Çok özür kurtulmuş abi.
1: Evet. Yani şu an zaten
0: hani
1: çok
0: şöyle mi Sayın Tayyip, Mansur Yavaş kavgada yanımızda yoktu. O zaman hani Zafer'de de yanımızda olmasın derler mi?
1: Kim diyecek onu? Hangi Zafer? Yani Mansur Yavaş'sız kim hangi Zafer hayali kuruyor? Özgür Özel mi o hayali kuruyor, Kılıçdaroğlu mu o hayali kuruyor? Kim kaldı ki Zafer hayali mi kuruyorlar yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kimle kalacak kavgası mı yürütüyorlar? Şu an Mansur Yavaş'a gelmedi mesela. Yani buradaki hesaplar şu an için şu, ne Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu sever Mansur'u yine ne de Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu yardımcılarıydı, Cumhurbaşkanı yardımcılarıydı. Seçimin ardından Mansur Yavaş da yani öbür tarafa meyletti Kılıçdaroğlu'na, yani tamam Kılıçdaroğlu'na diğerleri gibi arkadan hançerledi denilen bir aktör değil. O yerinde durdu, devam etti ama Kılıçdaroğlu'na da destek çıkmadı hiç. Çünkü o da kendisinin dışlanacağı endişesini bir taşıdı. Kendi hesapları var, kitapları var. Şimdi burada sorun Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra eğer ayrı bir parti olacaksa Mansur Yavaş'ı kim alacak? Yani Mansur Yavaş burada kıymete biniyor. Özgür Özel ekibi diyebilir ki biz alalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu izole ederiz. Muhalefet partileriyle iktidar oluruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni silip süpürürüz. Yani eğer Mansur da Özgür Özel ayrı bir partiye kurdukları zaman Mansur Yavaş da seni aday yapacağız derlerse Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirme planı bu. Bu an şu an bunu dolaştırıyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da hayır benim adayım Mansur olabilir gibi Mansur'a yeşil ışık yakacak. Şimdi orada Mansur hangisine gidecek sor. Biraz öyle bir noktaya geliyor. Şeyin Melik'in dediği gibi yani şu an talip çok, teveccüh çok ama bu öyle bir süreç ki öyle bir belirsizlik, belirsiz bir sonuçlar üretebilir ki bir anda bambaşka aktörler Mansur Yavaş'ı böyle Starkaya da çıkarabilir. Yani gelişmeler Mansur Yavaş'ı da Starkaya çıkarabilir. Bu konuda
0: hep
1: eğer
0: beraber izleyeceğiz.
1: Adım atabilirse, evet yani adım atabilirse, irade koyabilirse belki bir aktör olabilir Mansur Yavaş. Şu an Mansur Yavaş aktör değil hali hazırda.
0: Peki. Siyasetten anladığım bir şey varsa o da liderlik gösteremeyen, işte tüm herkes benim kapıma gelsin diye bekleyen, bazen avucunu yalayan.

0: Sayabiliyor. Birçok örneğini gördük bunun geçmişte. Sayın İtel, şuradan devam edelim. Şimdi rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. Derdik işte Allah iftiranın yakışanından korusun derdi. Konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi Mahmut Tanan sabahtan beri diyor ki ya vallahi de billahi de ben tatile gitmedim diyor. Bak diyor arabam diyor Arnavutluk'ta kalmıştı diyor. Uçakla Arnavutluğa gittim. Dönerken de diyor araba yolculuğu yaptığım için diyor, işte Yunanistan'da bir mola verdim. Bir gün kaldım işte orada Türk'ün evini gezdim. Biraz dolaştım gene Türkiye'ye doğru yola çıktım diye söylüyor ama şimdi sosyal medyada haberlerde falan da işte hortumdan tatile diye başlıklar manşetler var. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Şimdi hani şuyu vukuundan beter derler ya. CHP'ye dair algının kurbanı mı oldu Mahmut Tanal? Hani hatırlarsınız işte bunların çok böyle asrın lideri diye gördüğü İmamoğlu da işte tatil bana yakışıyor derdi. Antalya'daki işte insanlar teleferikle canıyla uğraşırken yat partileri ortaya çıktı. İşte başkanın Phuket'te sevgilisiyle görüntüleri çıktı. Pavyoncu başkanı hiç söylemiyorum bile. Mahmut Tanal arada kaynadı mı? Ne oldu?
1: Vallahi Mahmut Tanal timingi kötü. Yani böyle bir dönemde çünkü Mahmut Tanal'ı böyle hani sıkarım hortum elinde sularken bir de sonra ağladı biliyorsunuz.
0: Tabii diyorum. Tabii gözyaşları içindeydi.
1: Oy Kemal Bey sen ne yaptın diye böyle dizlerini döverek. Şimdi Kemal Mahmut Tanal siyasete bak, ilginç bir figür. Action seviyor. Zaten action man. Yani nerede hareket Mahmut Tanal orada.
0: Şimdi otobüsün bu kadar üstüne çıkıyor, olurken, balkonlara çıkıyor, tavanları tırmalıyor.
1: Tabii her yerde. Her yerde. Ya şimdi bence hani o tatil meselesi istediği kadar izah etsin kendi tabanından da dayak yiyor. Yani burada sen hani mevziyi terk edip nereye gidiyorsun Mahmut diye sesleniyor parti.
0: Yani en iyimser tahminle yani, gerçekten Arnavut'la arabasını almaya gittiğini düşünsek bile derdin bu muydu diye sormazlar mı değil mi?
1: Tabii canım yani. Araba düşünecek hal mi kaldı bizde diye CHP'liler düşünüyordur. Ya mevzi terk ettiğini düşünüyorlar, o yüzden kızıyorlar. Ama o şimdi yüksek bir performansla muhtemelen bunu telafi etmeye çalışacak. Yani.
0: Arkadaşlar diğer KC'leri de verelim de hani Mahmut Bey'e de çok haksızlık olmasın yani. Diğer şimdi hortumdan tatil edince Mahmut Bey de şimdi bu sosyal medyadan bizi linç etmeye kalkmasın. Biz meseleyi siyasal magazin üzerinden şöyle görmeye çalışıyoruz. Yani şimdi CHP'de bir tatil severler kulübü olduğu ortada yani. Şimdi Sayın İtel haksızsa mı haksızsın İbrahim de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu kaymakamlara? İşte öyle 9-5 çalışan devlet adamı olmaz. Ben gece 1'de bilemedin 2'de uyuyorum. Ondan sonra ve her saatimde de çalışıyorum. Siz de öyle hani 5'te kapıyı kapatıp gidecekseniz bu işi yapmayın. Demişti hani devlet adamlığı siyaset böyle bir şey. Yani hani 9-5 mesaisi olan bir şey. Şimdi öbür tarafta da yat partilerinde değil. İşte pavyoncu başkanlarda
1: ya
0: ne bileyim
1: böyle
0: hani böyle bir
1: ya
0: atmosfer var. O yüzden de şimdi Mahmut Tanal bu anlamda hani tamam belki gerçekten de kötü niyetli değil ama yani algılar olgular çağındayız ya. Olgu öyle de olsa algı biraz farklı oldu sanki.
1: Ya tabii ya İbrahim tabii ya yani siyasetçinin gazetecinin mesaisi olur mu? Bak ben evde bulaşık makinesini boşaltıyordum. Çağırdım koşarak geldim. Dedim mi bulaşık makinesini boşaltıyorum. Hanım beni döver kızar. Atladım geldim. Böyle olmak lazım. Yani niye? Gazeteci siyasetçi mesaisi olmaz.
0: Sayın İhtel siz yani de benim çalışır gibi çok maçoy musunuz? Ben de asla soğuk suyla bulaşık yıkamıyorum yani.
1: Ben boşaltıyorum şeyi bulaşık makinesini. Kursun Şabi de yapıyordur. Onda da öyle bir hava gördüm. Ya şöyle şimdi bunun mesaisi
2: şey
1: olmaz zaten. Eyvallah. Şey de ya bu
0: Sayın İhtel şimdi konu konuyu açıyor şey Sayın Cumhurbaşkanı bile hani bayramda İstanbul'da mısınız sorusuna işime sormadım daha cevap verdikten sonra bizim ne haddimize ne diyelim yani.
1: Tabii canım ve biz direkt teslim olduk. Teslim olmayı seçtik. Bana Binali Bey Başbakan Binali Bey'in tavsiyesi var. Onunla bir geziye gittik sürekli eşim arıyor falan. Dedik ya niye arıyor ne bileyim vallahi her seferinde bir şey soruyor. Sana işin sırrını söyleyeyim vallahi söyleyin dedim. İtaat et rahat et dedi. O gün bugündür o ilkeyi uyguluyorum rahatım yani. Şimdi peki şöyle ben CHP'liler biraz böyle ehli keyiftir. Yani hakikaten severler ya bizim gibi bakmıyorlar o yüzden de hani tatil yakışıyor işte ben bir tatile gideyim Ekrem İmamoğlu şeye de gitti biliyorsunuz Elazığ'daki depremden sonra kayağa gitti mesela.
0: Ya yani, mesela Sayın İtel burada gün, mesela şimdi bu CHP'deki mevzuyla ilgili CHP'lere soruyorum ben hani niye yüz binlerce kişi direnişe gitmedi falan diye cevap şey diyenler var. Ya çok kötü zamana denk geldi. 9 gün tatil vardı ya, hani ona denk

0: geldi. Yoksa daha kalabalık olurdu diyenler var. Aslında CHP'liler de durumu farkında.
1: Tabii tabii farkında. Ben zaten yarın o yüzden ikisi için de böyle çok böyle kritik bir şey. Hakikaten çok inanılmaz yükleniyorlar şu anda. WhatsApp grupları, anonslar, il ilçe teşkilatlarında otobüsler, minibüsler. Yani iki taraf da diyor ki bu bir bizim için bir şey varoluş meselesi, yükleniyorlar. Yani öbür taraf öyle bir motive olmaya çalışıyor. Düşün ya, Cemal Engin'e devrim marşı söylettiler. Ya bu ona devrim marşı söyleten hayat bize neler yapmaz İbrahim? Yani Cemal Engin devrim marşı söyledi ya. Yani o yüzden yani çok tuhaf zamanlardan geçiyoruz siyaseten. Gerçekten çok tuhaf zamanlar. Evet. Çok enteresan. Benim için de farklı bir deneyim.
0: Ötüken'de uluma seansından buralara kadar ne bileyim tuhaf canım. Bir durum.
1: Yani hani... ben şey esprisi yaptım, beni engelledi İbrahim. Bir yayında dedim ki şeydeyken MHP'deyken işte Tanrı Dağı'nda o Uludu şeye geldi, CHP geldi. Devrim marşı söylüyor. İnşallah saadete gidince sordum sarı çiçeği ilahisini söylemez dedim. Beni engellemiş.
0: Peki Sayın Tayiz, biraz konuyu değiştireceğim. CHP'den uzaklaştıracağım. Şu terörsüz Türkiye mücadelesine getireceğim konuyu. Arkadaşlar dedi de değiştirebiliriz bu arada. Şimdi Pervin Buldan İmralı heyetinde biliyorsunuz. İmralı'ya gitti, görüşme yaptı, geldi. Bir açıklaması oldu, takip etmişsinizdir. 7-8 maddelik geçici bir düzenleme olacak ve işte bu işte çok hızlı davranacağız. Bayramdan sonra da mecliste tura çıkacağız dedi. Beklentiniz ne yönde? Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli de açıklamalarda bulunmuştu. Her iki cepheden de hani bu işin ivedili olarak yapılması yönünde mesajlar geliyor. Hatta Bahçeli bu kamburdan kurtulmalıyız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da devlet çeşitli formüller üzerine çalışıyor anlamına gelen mesajlar vermişti. Ne oluyor şu anda?
2: Evet. Meclis raporunu tamamlamış. Ve bu raporun neticesinde genel kuruldan da bir takım yasaların geçmesi bekleniyordu zaten. Bunu biz kısaca böyle eve dönüş yasası olarak tarif ediyoruz. Genel olarak da terörsüz Türkiye, yani terörün dağdan indirilmesi için yasal bir çerçeve. Bu konuda uzadığı için de aslında tartışmalar da söz konusuydu. Önce silah mı bırakacak terör örgütü, yoksa bir yasa çıkınca bu yasaya göre mi silah bırakıp gelecek? Bu çok tartışıldı. En sonda Pervin Buldan'ın açıklamalarından da görüyoruz ki aslında bir yasa çıkacak. Bu yasaya göre geçici bir yasa olacak, süreli bir yasa olacak. Bu yasaya göre terör örgütünden eve dönüşün kapıları açılacak. Bunun için yasal bir çerçeve ortaya çıkacak. İşte kimisi gelip Türkiye teslim olacak, kimisi de terör örgütünün üstlendiği dağları boşaltıp, silahlarını bırakıp bu dağları boşaltıp başka ülkelere gidebilecek şeklinde.
0: Ama ya bugüne kadar kol kanat gelen Avrupa'da birçok ülke vardı. Onların başkentlerine iltica edebilirler mesela. Onlar sever.
2: Evet. Evet. Tabii tam çerçeveyi görmüyoruz. Onların beklentisi örgüt liderine bir statü, aynı zamanda baştan beri söyledikleri bütüncül bir yasa olsun. Yani bir yandan örgüt liderine bir statü tanısın, diğer yandan örgütün diğer liderlerini de genel olarak örgütü kapsasın. Yani burada bir demokratik siyasetin önü de açılsın. Kimi sınırlamalar olsa bile, yasaklar olsa bile bu sürecin 3 yılla 5 yılla kesin bir çerçeve oluşturularak ortaya çıksın diye bir beklentileri vardı. Şimdi bakalım bu çerçeve nasıl şekillenecek. Ama o bahsettiğiniz gibi bayramdan sonra bu konuda bir gelişmenin olmasını bekliyoruz.
0: Peki.
2: Yani somut hazırlıklar ne bu konuda? Ondan Melik Yiğitel'den belki şey yapabiliriz.
0: Peki. Sayın Yiğitel, var mı sizde bir bilgi değerlendirme bu konuyla ilgili? Yoksa şu fetih kutlamalarıyla ilgili de bir sorum olacak. Az zamanım kaldı. Yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları üzerinden.
1: Şöyle bir iki cümleyle bu 7-8 maddede cezaevindekilerin belirli bir süre içinde dağdan inenlerin belirli bir süre içinde gelip teslim olurlarsa, eğer çok ağır bir suça bulaşmamışsa yargılanmaması, hapse girmemesi ya da üçüncü bir ülkeye gidebilmesine olanak. Bu biraz eve dönüşün genişletilmiş hali. Bunun nedeni de

0: Şu, şimdi bu silah yakma işinden sonra gelinecekti ama diyorlar ki ya biz bir garanti istiyoruz. Hani tamam silah bırakıp geleceğiz ama ya o arada yasa gecikirse çıkmazsa diye bu düşünülüp taşınıldı ama bu şu süreli bir yasa olacak. Yani İlhanya'ya bir ömür boyu bu bir süre olacak. Mesela diyecek ki atıyorum 6 ay içinde ya da 1 yıl içinde gelirsen ki o kadar uzun olur mu emin değilim ama 6 ay içinde gelirsen bundan faydalanacaksın. 6 ay sonra bu yasa bittikten sonra sen artık gelip hapse girersin. Hani süreli olacak. Çünkü önce süreyi biraz geniş tutalım dendi ama devlet ve karar merci dedi ki hayır süreyi öyle sınırsız olmaz. Uzun da olmaz. Madem samimiyet gösterecekler gelip hakikaten silah bırakacaklarsa bunun süreli olması lazım dediler. Bir süre konacak yasaya.
1: Bir de yani
0: İşin en önemli
1: eğer
0: bölümü
1: niyet
0: orası.
1: silahları bırakmazsa bu
0: Süreli.
1: aylar sürecek bir şey değil ki yani. Ben tamam bırakıyorum dersin.
0: Bravo.
1: Yani devlet de
0: Bravo.
1: gereğini
0: Bravo.
1: görür
0: Aynen
1: orada.
0: öyle. Aynen öyle. Yani eğer iyi niyetliyse ve gerçekten silahı bırakmak istiyorsa zaten o sürede
1: Ama
0: gelir
1: yok hani dur
0: yapar.
1: bir bunu biz bir yıla
0: Dolayısıyla süresiz
1: yayalım.
0: olur.
1: İsrail de bu arada belki yeni bir projeyle karşımıza çıkar falan beklentisi varsa o işi
0: Tabii.
1: yaş aslında.
0: Yok süresiz olmasının zaten ciddi riskleri de var. Yani ben hani mesela bu çalışılırken hala taslak aşamasında bir ekleme çıkarmalar olacak. Çünkü o ekleme çıkarmalarda silah bırakanlar bir de içeride cezasının önemli bölümünü çekmiş. Ama infaz kanununa göre hal gidişata bakılı bırakılıyor ya. Şimdi o mesela onun da işletilmesi konusunda bir eklemeler olacak. O hazırlanırken bunun süre konması konusunda neredeyse hani devletin ilgili mercileri görüş birliğine vardı. Yani bu süresiz olmazsa suistimal edilir. Birebir söyledikleri bu suistimal edilir. Dolayısıyla biz buna süre koyacağız
1: Peki.
0: dediler. Bunu sanırım o süreyi demliler de kabul etti. Yani evet hani bir madem evet ya bir süre öbür türlü suistimal olur onlar da ikna ettiler.
1: Sayın İter, fetih kutlamalarıyla ilgili bir sorum olacak. 2 dakikam kaldı ama Erdoğan diyor ki büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir aslında bu fetih diye söylüyor. Sorumu şöyle soracağım. Hani İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bu yıl slogan ama Erdoğan'ın sınavı da konformizm mi olacak? Yani bayramda mesela konuşuyoruz. Bir örnek vereceğim. Akrabanın çocukları daha bunlar 25'li yaşlardalar. İşte gittikleri ülkeleri anlatıyor. Fransa, Paris, Roma vesaire. O sırada Erdoğan çıktı. Bir önceki cümlesi de şeydi ya Danimarka vize vermedi işte kuzey ışıklarını göremedik falan. Erdoğan çıktı ya bu adamdan ne zaman kurtulacağız falan gibi bir ifade oldu. Ben de kızdım biraz. Ne istiyorsunuz Erdoğan'dan dedim ya. 25 yaşında eviniz var arabanız var dedim. Ülke ülke gezmişsiniz. Hala dedim ülkeden böyle şikayet ediyorsunuz falan bir tartıştık da hatta. Ne olacak siz yani bu anlamda gençleri kucaklama açısından? 1 dakikam kaldı ama uzun bir
0: Ya
1: konu.
0: vallahi şöyle yani uzun bir konu biraz da böyle sosyoloji, psikoloji içeren bir konu ama gençleri böyle kendi kodlarına döndürmek noktasında bence hani ciddi çalışmalar yapılıyor ama bu yeni neslin biraz kafası karışık. Ama onun nedeni de şu, İbrahim şeyi bilmiyorlar, öncesini çok bilmiyorlar.
1: Doğru.
0: Şimdi öncesini anlatmaya kalktığımda bende de var 2 tane. Büyük kızım 18 yaşında. Mesela ben böyle 2002 öncesini falan anlattığımda ofluyor. Şimdi bunu bir yolunu bulmak lazım. Yani Erdoğan öncesi biz hani ne yapıyorduk? Ne
1: O zaman
0: oluyordu?
1: Kocaeli'deki gençlik
0: Bu
1: şöleni
0: ülkede hani
1: yerden yere vuranlar da Erdoğan'ı tam anlayamıyorlar galiba. Yani Erdoğan sadece Teknofest kuşağı değil, tüm gençleri kucaklayacak bir politika ya da bir siyaset yolu izlemeye çalışıyor. Yani hani
0: Bravo. Ben o
1: çünkü
0: konuda zaten
1: ötekileştiriyoruz o
0: biraz
1: zaman o
0: böyle hani,
1: gençleri. Yani bir şekilde ikna etmek zorundayız bu gençleri.
0: o konu beni de zaten rahatsız etti. Çünkü AK Parti bir merkez partidir. Demokratik, muhafazakar, demokratik bir merkez partisidir. Böyle kendinize göre AK Parti'ye gömlek biçmeye kalkmayın. Yani başı açık da gelir, dans da eder. İşte ilahi okuyan kapalı da gelir. Çünkü muhafazakar, demokrat bir parti. Yani demokrasi evet diyorsan AK Parti'nin felsefesine evet diyorsan sana da yer var diyor.
1: Peki.
0: Bu o kadar kıymetli bir şey ki bu. Yani o yüzden hani buna ısrarla böyle dar bir yere hapsetmeye çalışanlar AK Parti'ye iyilik yapıyor mu? Ben vallahi emin değilim ondan ya.
1: Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyip bizimle de tekrar bayramınız kutlu olsun efendim diyorum ve bir ara rica ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Saat başında birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
2: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
1: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
2: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
1: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
2: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Saatlerimiz 18'i gösteriyor efendim. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz elbette. Ve manşetlerimiz de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programıyla başlayacağız. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları söz konusu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Sonrasında ise mesajları vardı. Kutlama töreninde verdiği mesajlara dikkat çekici olan ifadesi ise zulüm 1453'te başladı zihniyetiyle hala mücadelenin sürdüğü şeklindeydi. Ve günün acı haberleri Gazze'den gelmeye devam etti diyebiliriz. İsrail bayramda da katliamlarını sürdürdü. Deyim yerinde ise bir kez daha bayramı kana buladı diyebiliriz. İsrail saldırılarında şehitlerin sayısı yükseldi. Netanyahu'dansa Gazze'deki işgali bir şekilde büyüteceğiz mesajları geliyor diyebiliriz. Yani Siyonizm hala işgal peşinde. Dikkat çekici bir başka mesele. Kardeşlik zeminini güçlendirme çalışmaları. Terörist Türkiye ve terörist bölge için mücadele sürüyor. Dem İmralı heyetinden Pervin Buldan bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. 7-8 maddeden oluşan bir çerçeve yasa olacağını ve süreli olacağını söyledi. Bu şekilde terörist Türkiye tahkimatı yapılacak gibi görünüyor. Bayram bitince hızlıca girişeceğiz bu işlere diye mesaj verdi. Yani meclisteki tüm partilerle görüşme yapacaklar. Hedef de hani Temmuz ayına kadar bu işi bitirmek, yani meclis kapanmadan yasal düzenlemeleri yapmak gibi görünüyor. Ve tabii en çok merak edilen mesele CHP'deki fiili bölünme. Bir CHP genel başkanı var, bir de gölge genel başkan gibi davranan Özgür Özel. Kılıçdaroğlu Özel atışmasında tam anlamıyla bir bayramlaşma resleşmesi söz konusu. Zira her ikisi de yarın saat 14'te Ankara'da bayramlaşma programı koydu. Buradan mesajlar vereceğini açıkladı ve şu an harıl harıl taraftarlarını otobüslere doldurmak için plan yapıyorlar. Çünkü Ankara'da bir gövde gösterisi olacak. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü törenlerine katıldı. Kutlamalardan mesajlar verdi. İstanbul'un fethini hala içine sindiremeyenler, hazımsızlar var dedi. Günümüzdeki tehditlere dikkati çekti. Nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız mesajı verdi.
1: Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor.
2: İstanbul bugün bir başka güzel dedi, tüm çocukların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yılı kapsamında çok sevdiği İstanbul'daydı. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine etkinliğine katıldı.
1: Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular. Bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken, diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini içine sindiremeyen kesimin olduğuna dikkat çekti. Hazımsızlar fethi sindiremiyor dedi.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
2: Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazımsızlık yapan zihniyetin temsilcilerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.
1: Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fethihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
2: İstanbul'un fethinin çağ açıp çağ kapatan tarihi bir olay olduğunu tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada oynanan kirli oyunların da farkında olduklarının altını çizdi.
1: Bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada küçük bir kız çocuğu sahneye çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Cumhurbaşkanı da çocukla yakından ilgilendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İstanbul'daki fetih kutlamalarını değerlendiren Erdoğan, basın mensuplarına lokum ikram etti.
1: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak.
0: İstanbul'un fethi kutlamaları devam ediyor efendim. Özellikle Sulu Türk'ün gösterisini az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan haberinin yanında sizlerle paylaşmaya çalıştık ama şimdi Sulu Türk'ün etkisi diyeyim. Öyle bir rüzgar yapıyor ki iletişim hatlarında bir donma durumu söz konusu oluyor. Birazdan tabii yeni görüntüler de gelecek elimize. Onları sizlerle paylaşacağız ama şu an için gösteriden biraz böyle frizlenen, biraz buzlanan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İşte bizim yayıncılığın talihsizliği de böyle canlı yayınlarda zaman zaman bu tür şeyler olabiliyor. Az önce vatandaşlar hayranlıkla izlediler. Pilotlarımız bu konuda gerçekten çok yetenekli ve büyük işlere imza atıyorlar. Dünya çapında şöhretliler diyebiliriz. Hem Türk Yıldızları hem de Solo Türk bu anlamda bir marka halinde. Dünya havacılık alanında bu anlamda Türkiye'nin başarıları olduğunu, ödülleri olduğunu söyleyebilirim. Şu anda da Solo Türk'ün gösterisini izliyorsunuz elbette. Havacılığa dair birçok zorlu aksiyonu Solo Türk pilotları çocuk oyuncağı gibi gerçekleştiriyor. Özellikle alçak uçuşlarda ve yavaş uçuşlarda çok büyük riskler olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Hani sanılanın aksine bu savaş uçaklarına hızlı gitmek değil, çok yavaş gitmek en tehlikeli durum. Çünkü havada kalması için belli bir hız limitinin altına düşmemesi gerekiyor. Ancak pilotlarımız tam da o limitleri zorlayan tarzda bir uçuş gerçekleştirebiliyorlar. Tabii Solo Türk'ün gösterisi biraz solo kaldığı için Türk Yıldızları kadar böyle hani ooo diye böyle heyecanlı izlediğiniz kareler olmuyor. Ama gerçekten çok zor manevralar yapıldığını en azından pilotların deyimiyle söylemek mümkün efendim.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne dair açıklamalarda bulundu. Fethin Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu vurguladı. Fatih Sultan Mehmet ve tarihin akışını değiştiren yiğit askerleri minnetle anıyorum mesajı verdi.
1: Konstantiniyye fetholundu. İstanbul'a İslam'ın mührü vuruldu. Fatih Sultan Mehmet ve Muzaffer ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Fethin 573. yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında 29 Mayıs 1453 tarihinin Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu vurguladı. Fetihle asırların hasretinin dindiğini dile getirdi. Mümkün değildir denilen bütün dogmaların birer birer yıkıldığını kaydetti. Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir dedi. Bahçeli, Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye elbet fethedilecektir hadisi şerifini hatırlattı. Fatih ve ordularının bu müjdeye mazhar olma şerefine ulaştığını belirtti. Bizans müdafasının Türk'ün iman ve iradesi karşısında çaresiz bırakıldığını kaydetti. Ayrıca Ayasofya'ya sığınanlara hürriyet teminatı verilmesi ve halka zulmedilmemesiyle bir medeniyet inşasına başlandığını vurguladı. Kutlu yıl dönümünde İstanbul'u vatan kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun yiğit askerlerini minnetle yad etti.
0: Peygamber Efendimizin İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine mazhar olan Kutlu Fethin 573. yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu rahmet, minnet ve dualarla anıldı.
2: Asırları aşan bir müjde, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan destan. 29 Mayıs 1453'te yalnızca surlar yıkılmadı, tarihin akışı değişti, medeniyetin yönü yeniden çizildi. Fethin 573. yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurguladı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladı. Fethin bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti. Büyük Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitleri rahmet ve dualarla yad etti. Adalet Bakanı Akın Gürlekse mesajında İstanbul fethinin tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer olduğuna dikkat çekti. Fethin bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtığını belirtti. İstanbul'un fethiyle birlikte adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajında İstanbul'un fethinin imanla yoğrulmuş bir medeniyetin dünyaya vurduğu mühür olarak tanımladı. Fethin yalnızca bir şehrin surlarının aşılması olmadığını belirten Çiftçi, bunun azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış destan olduğunu ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin kapılarının açılması olmadığını ifade etti. Fethin, inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşta ortaya koyduğu liderlik ve cesaretin asırlardır hayranlıkla anılan büyük bir destana dönüştüğünü belirtti.
3: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
2: Bir mesaj da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik mesajında o gün tarihin akışının değiştiğini, tarihin yeniden yazılmaya başladığını ifade etti. İstanbul'un fethinin tarihe vurulan en büyük mühürlerden biri olduğunu belirterek Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle andı.
0: (Gülüyor) Fetih kutlamaları İstanbul Boğazı'nda Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, Haliç'te, kentin birçok noktasında bugün gün boyu devam etti, etmeye de devam ediyor efendim. Şimdi İstanbul Boğazı'na götüreceğim sizi. 24 Ekim'inden Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Eda, kolay gelsin. Şimdi güzel bir hava var gördüğüm kadarıyla. Masmavi bir deniz. Peki orada nasıl bir etkinlik var? Arkada bir savaş gemisi görüyorum. Neler oluyor?
4: İbrahim Güneş, senin de söylediğin gibi bugün güneşli, güzel bir hava ve aynı zamanda İstanbul'un fethedilişinin üzerinden tam 573 yıl geçti. Tabii bugün de sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlamalar İstanbul'un birçok ilçesinde devam etti. Ama akşam saatlerinde Boğaz'a da taşındığını söyleyebiliriz. Keza saatler 19'u gösterdiğinde yine buradan bir tekne hareket edecek ve yine Boğaz'da simge noktalarında görsel ışıklı şovlar eşliğinde yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedilişinin aşamalarını bize görsel bir şölen olarak Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde gösteriler gerçekleşecek. Tabii sabah saatlerinde başladığı fetih coşkusu ve akşam saatlerinde de devam ediyor. Şu anda tabii an itibarıyla Solo Türk'te gösterilerini gerçekleştirmeye başladı ve İstanbul Boğazı birçok tarafında vatandaşlara görsel bir şölen sunulduğunu söyleyebiliriz. Tabii bizler de şu anda Karaköy'deyiz. Sahil kesimindeyiz ve burada da kalabalığın dakikalar geçtikçe arttığını da söyleyebiliriz. Tabii İstanbul bugün iki bayram birden yaşıyor. Bildiğimiz üzere hem Kurban Bayramı'nı eda ediyoruz, aynı zamanda da İstanbul'un fethedilişini de kutluyoruz. O yüzden İstanbul bugün çifte bayram yaşıyor diyebiliriz. Tam 573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasındaki Osmanlı ordusu İstanbul'u fethederek yeni bir çağın kapılarını araladı ve gün boyunca da düzenlenen etkinliklerle de bu tarihi miras yeniden hatırlandı diyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine Haliç Kongre Merkezi'nde programa katılarak fetih ruhuna ve birlik ve beraberlik mesajlarına da vurgu yapmıştı. Yine akşamda fetih kutlamalarının devamını da göreceğiz diyebiliriz. Yine Boğaz'da Rumeli Hisarı sularında yansıtılacak görsellerle de Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını ve gemilerin karadan yürütülmesi ve fetih süreci dijital anlatımlarla yeniden canlandırılacak. Dediğimiz gibi saatler 21'i gösterdiğinde gerçekleşecek gösteriler. Biz de an ve an o anları ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve tekrar Karaköy'den sözü merkeze bırakalım İbrahim Güneş.
0: Eda Nur Karaloğlu, kolay gelsin diyelim ve devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da fetihle ilgili bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan dijital medya hesabından yaptığı paylaşımda fethin 573. yıl dönümünü kutladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir ifadesini kullandı. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyorum mesajı verdi.

Başlangıçta CHP'de herkes iyiydi. Sonra bize iyi olduklarını söylediklerini kötülemeye başladılar. Gelinen noktada herkes çirkinleşmişe benziyor. CHP'nin geçtiği kaos ikliminde vahşi batıdakine benzer bir düello yaşanıyor. Ve kimse elindeki cephaneyi harcamaktan imtina etmiyor. İşte detaylar.

0: CHP'de kim iyi, kim kötü, kim çirkin birbirine karıştı. Tarih CHP için absürt bir komedi gibi işliyor. Gölge Cumhurbaşkanı gölge kabine atayarak gayrimeşru bir iktidar yanılgısı içindeki Özgür Özel sonunda genel başkanlığı kaptırdı. Mutlak butlan kararından sonra taraflar hamle üstüne hamle yapıyor. Bazen Kılıçdaroğlu, bazen Özgür Özel atakta. Bu düelloda grup başkanlığı Özgür Özel'in attığı ilk kurşunlardan biriydi. Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi.
1: TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur.
0: Özgür Özel tarafı ise Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisinin olmadığı iddiasında.
2: Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iş tüzüğe bakar. Bakar, ona göre karar alır. Grup birleşimlerinin gündemini, grup toplantısında neler konuşulacağını, hangi kararlar alınacağını grup yönetim kurulu belirler.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP, TBMM grup başkanlığı seçimine itiraz ederek TBMM başkanlığına dilekçe verdi. Bu dilekçe vasıtasıyla da hangi saikle Özel'in bir grup toplantısı düzenleyemeyeceği gerekçelendirildi. Kılıçdaroğlu, tüzüğe göre CHP Genel Başkanı partinin ve meclisteki grubun en üst amiri olmalıdır diyor. Ayrıca Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının usulsüz olduğu iddiası var. Zira CHP meclis grubu iç yönetmeliğine göre milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantılarında seçim yapılabilmesi için milletvekillerine önceden tebliğ yapılması gerekiyor. Ve bu tebligatın yapılmadığı anlaşılıyor. Peki Salı günü Özgür Özel CHP grubunu toplayabilecek mi? Bundan sonrası için top meclis başkanlığında.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
4: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız.
0: Bir başka çatışma sahnesi ise parti meclisi. Kılıçdaroğlu eski PM'yi toplayarak yeni MYK'yı belirlemeyi ve görev dağılımını yapmayı planlıyordu. Toplantının 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılacağı ilan edilmişti. Ancak belirsiz bir tarihe ertelendi. Kılıçdaroğlu böyle yaparak parti meclisi kadrolarını kendisine endeksleyen Özgür Özel'in hamlesini boşa çıkardı. Parti meclisi bu şartlarda toplansaydı Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı aldırabilirdi.
2: 1 Haziran'da parti meclisi toplayacağım dedi ama sonrasında parti meclisi toplamaktan vazgeçti. Bu yazıda ben vazgeçtim diyor. Neden? Efendim tebliğler yapılamamış. Partiyi parti meclisiz yönetmeye çalışıyorsunuz. Buradan söylüyoruz, partiyi parti organları olmadan, onların kararları olmadan yönetemezsiniz.
0: Kılıçdaroğlu'nun elindeki kozlarsa bitmedi. Cumartesi günü her iki tarafta kendi bayramlaşma merasimini gerçekleştirecek. İşte bu bayramlaşma çerçevesinde söylenecekler özellikle Özgür Özel tarafını zor durumda bırakabilir. Zira Gürsel Tekin olabileceklere ilişkin bir sunumda yaptı.
5: Ama Kemal Bey hepimizden daha fazla biliyor. Ama hiçbir gün bunları gündeme getirmedi. Aman ha, sanki Kılıçdaroğlu süreci derinleştiriyormuş, sorun yaratıyormuş gibi hiç yapmadı. Bilmez mi? Yani benim, Gürkan'ın, Fatih'in bildiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen belgeler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen ses kayıtları, bunların hiçbirisini bir gün yargı mensuplarına göndermedi.
0: Kılıçdaroğlu'nun bildikleri hem CHP kamuoyundaki hem de parti meclisindeki dengeleri değiştirebilir mi? Eğer bu mesajların hedefindeki kitleyi tatmin edecek şeyler söylenirse neden olmasın?
6: Şimdi efendim elbette hani siyasetin kısır gündemi dışında bir de Türkiye'nin gerçek gündemi var. Teröristli Türkiye mücadelesi özellikle gelecek kuşakları bir anlamda kurtarma, tam bağımsız Türkiye mücadelesi. Ve bu anlamda da herkes elini taşın altına koymak için hem istekli hem de gönüllü. Peki ne olacak bundan sonra? Merak içerisindeyiz. Teröristli Türkiye tahkimatı nasıl yapılacak? Başkent Ankara'da en çok sorulan sorulardan birisi bu. Dem İmralı heyeti bir kez daha adaya gitmişti ve heyetten Pervin Buldan bayramlaşma vesilesiyle bu yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu, açıklamalar yaptı. 7-8 maddelik bir paketten söz ediyoruz ve özellikle bayramdan sonra mecliste hızlı bir trafik bekleniyor. Pervin Buldan'a göre hemen mesaiye başlayacaklar, parti parti dolaşacaklar, bir konsensüs oluştuktan sonra da meclis kapanmadan yasal düzenleme gündeme gelecek ve eş zamanlı olarak da teröristler silahlarını bırakacaklar gibi. Detaylar analiz haberimizde.
7: Yaklaşık 7 ya da 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak.
0: DEM İmralı heyetinden Pervin Buldan, adaya yaptıkları ziyaret sonrası teröristik Türkiye sürecinin hızlanması yönünde bir karar alındığını söyledi. Bayramdan sonra gözler meclisteki süreçte olacak.
7: Çok yoğun bir temas içerisine gireceğiz bayramdan sonra. Hızlı bir şekilde 1,5 aylık süreç içerisinde, yani meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar, zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır.
0: DEM İmralı heyetinin bayram sonrası mesaisinin büyük bölümünü yasal sürecin düzenlenmesine yönelik görüşmeler alacak. Mecliste partilere ziyaretler olacak. Bu yönde bir devlet iradesi olduğu da net olarak görülüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde.
8: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Zira bölgemizde yaşanan gelişmeler terörsüz bölge tahkimatının bir an önce yapılması gerektiğini gösteriyor.
9: İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.
0: Türkiye önce iç cepheyi tahkim edip sonra İsrail'in işgalci yayılmacı politikalarına karşı yeni bariyerler örme peşinde. Bunun için de terörsüz bölge çalışmalarında gevşemeye yer olmadığı görüşü Ankara'da hakim.

0: Ne yazık ki bayram çok acı, kan ve gözyaşıyla geçti Gazze'de. İsrail çünkü saldırılarını devam etti. Şehit sayısı arttı. Şunu net olarak söyleyebiliriz. İsrail bir kez daha bayramı kana bulamış vaziyette. Üstelik İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu işgali genişletme yönünde mesajlar da veriyor diyebiliriz. Bölgedeki işgal genişleyecek gibi. Bir yandan Gazze'deki kuşatmayı bir şekilde büyütme çabası içerisinde İsrail, diğer yandan Lübnan'a saldırılar yapıyor.
1: Gazze'de Kurban Bayramı yine kanlı geçti. İsrail saldırıları dindirmedi. İsrail savaş uçakları Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati mülteci kampını hedef aldı. Yerleşim alanına hava saldırı.

0: İsrail ordusu Gazze şeridinde işgal alanlarını da artırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, orduya işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatını verdi.
1: Şu anda Gazze şeridinin yaklaşık %60'ındayız. %50'deydik. Şimdi %60'a ulaştık. Talimatıma göre %70'e çıkaracağız.
0: Avrupa Birliği skandal açıklamaya tepki gösterdi. İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı duyması çağrısını yineledi. Batı Şeria'da da zulüm dinmedi. İsrail, El Halil kentinde bulunan Haremi İbrahim Camisi'ni Kurban Bayramı'nın 3. gününde de Müslümanların ibadetine kapattı. Öte yandan işgal planı burada da genişliyor. İsrail 1990'ların ortalarında Oslo anlaşmalarının imzalanmasından bu yana ilk kez Cenin kentinde A bölgesinde bir araziyi askeri üs kurmak için gasp etti. 7 dönüm araziye el konuldu.
2: İsrail bayramda saldırılarını Lübnan'a yönelik de devam ettirdi. Ateşkese rağmen bombalar peş peşe ateşlendi. Başkent Beyrut'ta birçok bölgede falan da Lübnan'da bayram boyunca 28 kişi İsrail bombalarıyla öldürüldü. İsrail bölgede ölüm saçtı. Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısı ve 9 topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki bir camiye yönelikti. Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı da paylaşıldı. Bölgede bir sağlık merkezine de hava saldırısı yapıldı. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte birçok bölge ağır hasarlı durumda. Saldırıların büyük bölümü Bin Cübeyl, Merciyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti. Otoyola çok katlı binalara ve birçok konuta hava saldırısı yaptı İsrail. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 28 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. En az 42 kişi yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 3.324'e yükseldi. Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta patlak veren ve Uganda'ya sıçrayan Ebola salgını korkutmaya devam ediyor efendim. Bu konuyla ilgili olarak da önlemler arttırıldı. İtalya Avrupa Birliği'nden Ebola'ya karşı sınır güvenliğe güçlendirilmiş koordinasyonu için bir hamle yapmasını istedi. İtalya Başbakanı Meloni AB'ye mektup yazdı. Mektubun amacı etkilenen bölgelerden gelişlerin yönetimi için ortak kurallar aracılığıyla sınır denetimlerinin arttırılması. Daha önce güçlü bir koordinasyon sağlanmasının teşvik edilmesi talep edildi. Kongo'ya komşu Uganda ise önlemler kapsamında sınır kapısını kapattı. Öte yandan salgın küresel bir krize dönüşme riski de taşıyor. Bunun sebebi ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin insani yardımlarda yaptığı büyük kesintiler. Sağlık çalışanları zayıflayan uluslararası destek yüzünden salgının çok daha uzun süreceği konusunda uyarıyor. ABD Başkanı Donald Trump bu kez de ABD banknotlarına kendi resmini bastırmasıyla gündemde efendim. Zira daha önce sosyal medya hesabından bir banknot paylaşmıştı. Bu kez gerçek olacağı iddiaları gündeme geldi bu banknotun. ABD basın Trump'ın kendi resminin bulunduğu $250 tasarladığını öne sürüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada paylaşmıştı. Hayali gerçek olmaya yaklaştı. ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel Trump'ın resminin bulunduğu yeni bir dolar gündemde. ABD yönetiminin yeni banknotların basılması konusunda ilgili kurum yetkililerine baskı yaptığı iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesi habere yer verdi. Buna göre kurum yetkilileri ilgili yasaya göre sadece vefat etmiş kişilerin görsellerinin banknotlara işlenebileceğini belirtti. Habere göre Trump'ın resminin olduğu banknot taslakları sunuldu. Tasarıyı yapan ressam taslağın Trump tarafından onaylandığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da yasa tasarısının gündemde olduğunu söyledi.
1: Şu anda yaşayan hiçbir kişi Amerika Birleşik Devletleri para biriminde yer alamaz ve para birimi Tanrı'ya güveniyoruz ibaresini korumalıdır. Şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilk şartı değiştirmek için bir yasa tasarısı var.
0: Kongre'ye daha önce Trump'ın $250 banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı sunulmuştu. Söz konusu çabalar sonuca ulaşırsa ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.

0: Yaz kapıya dayandı diye seviniyorduk efendim ama yeniden kuvvetli yağış birçok kentte etkili oldu. Yollar göle döndü. Kimi yerlerde su baskınları vardı. İşte yurttan yağış manzaraları.
1: Hani bacana, şaka diyorum ben bacana da.
2: Hortum. Dolu.
3: Alo.
2: Sağanak. Olumsuz hava koşulları birçok şehri vurdu. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Öyle de oldu. Birçok ile dolu ve sağanak vurdu. İlk görüntüler Çorum'dan. Dolu sonrası başlayan sağanak sele neden oldu. Yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Çaldağ bölgesindeki Dereboğazı çayında taşkın meydana geldi. Bölgedeki tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. Bu görüntülerse Kocaeli'nden. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Karamürsel ilçesi ve çevresini vurdu. Özellikle giriş ve bodrum katlarına su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devreye belediye ekipleri girdi. Bölgede çalışmalar başladı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintileri tahliye edildi. Bu görüntülerde Bursa'dan önce hortum oluştu. O anlar böyle görüntülendi. Hortum sonrası dolu etkili oldu. İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Karayolu beyaza büründü. Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu sonrası da sağanak başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle İnegöl'de cadde ve sokaklar göle döndü. Yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı ve ekipler gece boyunca su tahliyesi için çalışmak zorunda kaldı. Sağanağın vurduğu bir başka yerse Bilecik Bozüyük'tü. Sele neden oldu. Yollar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Bu görüntülerse Sakarya'dan. Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Giderler tıkanınca iki ev su altında kaldı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardım etti. Su birikintileri tahliye edildi. Suyun akışı için kazmalarla yolda kanal açıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu bir başka yerse Kastamonu'ydu. Tarım arazileri su altında kaldı. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar oldu. Samsun'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sele neden oldu. Duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı. Bahçeler su altında kaldı. Yollar göle döndü.
4: Bu şekilde... Bura kapalı.
2: Osmaniye'de ise şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. 80 yaşındaki bir kadın evinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaşlı kadın ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
0: Özellikle yağışlı havalarda sürücülerin çok daha dikkatli olması gerekiyor efendim. Bazı sürücüler ne yazık ki yağışlı havaya rağmen sanki ıslak zeminde değil de kuru zemindeymiş gibi yola devam edebiliyorlar. Bu da beraberinde kazalara davetiye çıkarabiliyor ve sizlerle sık sık kaza haberleri paylaşıyoruz. İstanbul'dan Nevşehir'e doğru yola çıkan bir tur otobüsü de Aksaray'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. 16 kişi yaralandı. Kaza saat 07 sularında Aksaray Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'e doğru Kapadokya gezisine giden tur otobüsü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpıp karşı şeride geçti. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför, 1 muavin bulunuyordu. Toplamda 16 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Diğer yolcularsa başka bir otobüse nakledildi. Hafif yaralanan sürücü ise kazadan sonra yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlayamadım diye savundu. Elazığ'dan da feci bir kaza haberi geldi efendim. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla attı. Kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: Kaza Elazığ Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil devrildi. Araç Urdu'ya döndü. Feci kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden şoför Mustafa Şen'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Üç yaşında bir çocuk kaybolduğunda sizce ne kadar yürüyebilir? Bir tahminde bulunmaya çalışın. Şunu size net olarak söyleyebilirim. Çocuklara şunu öğretmemiz gerekiyor. Bir an olsun kaybolduğunu düşünüyorsan olduğun yerde otur ve bekle, bir yere yürüme. Çünkü gerçekten oldukları yerden çok uzaklara kadar gidebiliyorlar. Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kayboldu. Ailesi jandarmadan yardım istedi. Ekipler seferber oldu. Gece boyunca aramalar gerçekleştirildi ve saatler sonra sevindirici haber geldi. Küçük çocuk sağ kurtarıldı. Bakın ne kadar yürümüş.
1: Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen köyünün Alaaddin yaylasında yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı.
2: Eseri Sivas jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar devam edecek, kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur.
1: Aramalar Alaaddin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
0: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumunda yine dikkat çekici bir gündemle bizimle. Gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve iklim dirençli üretim modelleri gibi kritik başlıklar oturumda ele alınacak.
3: Sıfır Atık Forumu kapsamında
4: Tarım Bakanları İstanbul'da buluşuyor. Masada gıda güvenliği ve sıfır atık var.
3: Gıda kayıplarını azaltmak.
4: Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Forum kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumu yapılacak. Oturumda gıda güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve iklim dirençli üretim modelleri ele alınacak. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla düzenlenecek forum, çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve iklim politikaları başlıklarında farklı ülkelerden üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşturacak. Zero Waste Foundation lies at the very heart of this vision. Forum kapsamında yapılacak yüksek düzeyli oturuma, farklı ülkelerden Tarım ve Ormancılık Bakanlarının yanı sıra uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları katılacak. Oturumda küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi değerlendirilecek. Yüksek düzeyli Tarım ve Orman Bakanları oturumunun ana gündem başlıkları arasında gıda kaybı ve israfın azaltılması, su verimliliği, havza bazlı yönetim, orman varlığının korunması, karbon yutak alanları ve tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları yer alacak. Tarımsal üretimde ortaya çıkan kayıp

0: gazların azaltılması, organik atıkların geri kazanımı, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyokütle yönetimi, tarımda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri de oturumun öne çıkan başlıkları arasında olacak. Every drop of water, a planet's hope. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, forum kapsamında yapılacak oturuma ilişkin değerlendirmesinde sıfır atık hareketinin gıda arz güvenliği açısından önemine dikkati çekti. Yumaklı şunları söyledi. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan sıfır atık hareketi, gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz sıfır atık konulu karar, 105 ülkenin eş sunuculuğunda güçlü bir oy birliği ile kabul edildi.
0: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, İstanbul'daki forumun çevre diplomasisi açısından önemli bir zemin oluşturacağını belirtti. Ağarbaş özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak aklın COP31 sürecine katkı sunacağını ifade etti. Forumda sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, iklim dostu kalkınma politikaları desteklenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.
2: Somut çözümler masaya yatırılıyor.
3: Türkiye efendim hani dört mevsimi yaşandı. Cennetten bir köşe gibi bir ülke aslına bakarsanız. Ve zaman zaman da böyle tatil haberleri paylaşırken bunu sizlerle ekrandan izliyoruz. Siirt'e götüreceğim sizi. Botan Vadisi'ne bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Doğası yemyeşil biliyorsunuz. Botan çayı etkileyici ve tam anlamıyla böyle sosyal medya için birçok hikaye paylaşabileceğiniz, video ve fotoğraf çekebileceğiniz görüntüler ortaya çıktı.
4: Büyüleyici manzarası, yemyeşil suyu, etkileyici doğası. Burası Siirt'te bulunan Botan Vadisi. Botan Valisi Milli Parkı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin gözdesi oldu. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken park, Siirt'e akın eden misafirlere keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Botan çayı da manzarasıyla doğa severlerin ilgi odağı oluyor. Kurban Bayramı'nda yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bölge, etkileyici güzelliğiyle bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir tatil sunuyor. Botan Vadisi doğa yürüyüşleri, su sporları ve yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Delikli Taş'tan muhteşem kanyon manzarasını izleyerek huzurlu bir tatil fırsatı yakalıyor.
5: Beğendik, çok güzel. Piknik yapılabilir, çay içmeye gelinebilir.
3: Şimdi efendim bir dünyanın kendi gündemi var, bir de uzay gündemimiz var ve açısına bakarsanız ülkeler uzay yarışında, aynı zamanda şirketler de uzay yarışında. Milyarder iş insanları uzayda ben de nasıl var olabilirim diye çeşitli projeler geliştirmeye çalışıyor. Elon Musk'ın SpaceX firması bu anlamda biraz marka haline geldi, epey de yol aldı. Ama rakipleri de var diyebiliriz. Milyarder iş insanı Jeff Bezos, kendisine ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'le motor testi yapıyordu. O sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Gökyüzünü aydınlatan alevler kameraya yansıdı. Patlama aynı zamanda korku dolu anlar da yaşattı. İşte o patlama anı.
4: Motor testi sırasında patladığı şiddetli patlama korku dolu anlara sebep oldu. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'de motor testi sırasında şiddetli patlama kameralara yansıdı. Patlama New Glenn roketinin motor testi sırasında yaşandı. Gece gerçekleştirilen test esnasında rampada patlama meydana geldi. Test esnasında gökyüzünde alev topu belirdi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. Patlamanın nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor.
3: İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk kahraman küçük bir kızın hayatını kurtardı. Yola atlayan küçük kızı kurtarmak isteyen adam kendini deyim yerine ise kıza siper etti. Yaralanmayı göze aldı ve bir anda küçük kız için kalkan oldu.
4: Aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını içe saydı. Motosikletin önüne atladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk küçük kızın hayatını kurtardı. Yoğun caddelerden birinde ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koştu. O sırada seyir halinde olan motosiklet hızla çocuğa yaklaştı. Türk restoran müdürü Onur İnci saniyeler içerisinde refleks gösterdi, harekete geçti. İnci hiç düşünmeden hızla koştu, kız çocuğunu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde İnci'nin küçük çocuğu güvenli alana ittiği görüldü. Ardından motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. Yapılan kontrollerde omzunda ciddi hasar oluştuğu belirlenen İnci'nin ameliyat edileceği de öğrenildi. Küçük kız ise olaydan yara almadan kurtuldu.
3: Bir mola rica ederim efendim. Saat başında saat 19'da yine birlikte olacağız. Yepyeni haberlerimiz olacak elbette. Lütfen bizimle kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece Asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.

0: çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

Akşam haberlerine devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Güney Asyanlara dair başlıklara bir bakalım isterseniz. Mavi Vatan'da sessiz ama ölümcül yeni güç. MKE'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını Malaman. Peki Mavi Vatan'ın savunmasına ne katacak? Malaman hangi özel görevlerde kullanılacak? Tüm detayları birazdan paylaşacağız. Türkiye'nin savunma sanayisini yakından ilgilendiren ve izleyen bir İsrail gündemimiz var. Yeni füze testlerinden İsrail ve Tel Aviv medyası rahatsız gibi görünüyor. İsrail basını bu konuyu gündemine taşıdı. Türkiye'ye karşı hazırlık çağrıları var. Gelişmeleri paylaşacağız. Ve tabii ki iç siyasetten yansıyanlar, CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve beraberindekiler darbe, diktatörlük söylemlerinde vites yükseltti. Yeni söylem, biz yoksak muhalefet yok. Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi? Detayları birazdan paylaşacağız. Ve bayram dönüşü, trafik çilesi şimdiden başladı. Maalesef acı haberler de geliyor. Özellikle yağışlı zeminlerde trafiğe dikkat edin. Çünkü bayram faciayla sonuçlanmasın uyarıları peş peşe gelmeye başladı. Yollardaki son durumu da sizlerle paylaşacağız. Ve tabii yaz kapıya dayandı, havalar ısındı. Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden rekor sıcaklıklar gündemde. Günlük yaşam sekteye uğradı. Onları da birazdan paylaşacağız. Hadi başlayalım.

ABD Başkanı Donald Trump neredeyse her gün bir açıklamayla gündemimizde efendim ve özellikle de İran'a yönelik açıklamaları dünya medyasında da flash haber olarak karşımıza çıkıyor. ABD-İran geriliminde Trump'tan yeni açıklama var. İran'daki nükleerin uluslararası işbirliğiyle imha edileceğini söylüyor Trump. İran nükleer sahip olmaması gerektiği görüşünde ve Hürmüz Boğazı'nın derhal ve koşulsuz şekilde açın çağrısında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime ilişkin sert açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın nükleer silah ya da bomba sahibi olamayacağına dair taahhütte bulunması gerektiğini vurguladı. İran nükleer silah veya bomba sahibi olamayacağına dair söz vermelidir ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda da konuştu. Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere tamamen açılması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı her iki yönde de kısıtlama olmaksızın geçiş ücreti alınmadan derhal açılmalı ifadesini kullandı. Boğaz'daki mayın tehdidine değinen Trump, denizdeki mayınlar varsa imha edilecek dedi ve ABD'nin daha önce yürüttüğü mayın temizleme operasyonlarına atıfta bulundu. Trump, İran nükleer malzemelerinde imha edileceğini söyledi. Sürecin ABD, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile koordinasyon içerisinde yürütüleceğini vurguladı. Trump açıklamasının sonunda, "Şimdi nihai karar için karar odasına geçiyoruz, İran için karar vereceğim." ifadesini kullandı. Instead of referring in days

0: Konuyla ilgili İran ve ABD medyasından yansıyanlara bakalım isterseniz. Zira ABD basında anlaşma iddiaları gündemdeyken İran iddiaları yalanlıyor. Dünya anlaşma beklerken Hürmüz Boğazı'nda gece yine gergin geçti. ABD ordusu son 3 günde 2 kez Hürmüz Boğazı'ndaki İran mevzilerini hedef aldı. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü tekrar vurdu. Hem tansiyon hem de petrol fiyatları yükseldi. Son olarak İran'ın Buşehir eyaletinin Cem kentinde de patlamalar duyuldu. Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı duyuruldu. ABD ordusuna yapılan açıklamada ise iddia yalanlandı. ABD basında yer alan bir başka habere göre ise ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Bazı pürüzlerin devam ettiğini ancak iyi ilerlendiğini kaydetti. Çatışma hem cephede hem de diplomaside sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı son İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Baskının devam edeceği vurgulandı. Hürmüz'deki gerilim de sürüyor. ABD ablukayı devam ettirirken İran Boğaz'dan 24 geminin daha geçiş yaptığını duyurdu. Saldırıların gölgesinde ABD basınında yansıyanlarda ise ABD ve İran arasında bir anlaşma olduğu gündeme yansıdı. Axios 60 günlük bir mutabakat saptı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı vermesi halinde anlaşmanın hayata geçirileceği ve duyurulacağı belirtildi. İran basını ise ABD'de yer alan haberlerin doğru olmadığını öne sürüyor. Savunma sanayi ve askeri teknolojiler konusunda Avrupa'daki önemli yayın organlarından birisi olan European Defence Review dergisi Efes 2026 tatbikatını mercek altına aldı. Derinlemesine bir analiz paylaştı. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti, yapay zeka destekli sistemleri kullanma yetenekleri Avrupa'da hayranlık uyandırdı vurgusu var. Yeni silah teknolojileriyle Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğinin de altı çiziliyor.
1: Hani dosta güven, düşmana korku saldı derler ya, Efes 2026 tatbikatından yansıyan görüntüler tam da öyleydi. Özellikle Rusya tehdidine karşı Türkiye'nin savunma kapasitesinden yararlanmayı düşünen Avrupalı liderler ve Batı medyası da tatbikatı yakından takip etti. Avrupa merkezli savunma yayınlarından European Defence Review, Türkiye'nin İzmir'de düzenlediği Efes 2026 tatbikatına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. European Defence Review Efes 2026 tatbikatının Türkiye'de askeri gücü, savunma sanayi kapasitesi ve diplomatik etkisini aynı anda sergilediğini yazdı. Analizde 50 ülkenin katıldığı tatbikatın Ankara'nın bölgesel güç olma hedefini ortaya koyduğu, yerli savunma sistemlerinin ise sahada gerçek operasyon senaryolarıyla dünyaya tanıtıldığı vurgulandı.
2: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
1: Tatbikatın karargah safhasında yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı belirtilen derginin analizinde, komutanların farklı harekat seçeneklerini kısa sürede değerlendirebildiği, aynı zamanda karar alma süreçlerinin de hızlandırıldığı aktarıldı.
0: Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya koyduğu performansı, savunma sanayindeki gelişmeleri sadece Avrupa medyası değil, İsrail de yakından takip ediyor ve İsrail basını yeni füze testlerini kaleme aldı. Bu süreçte eski İsrailli bir casussa Türkiye'ye de falan açıklamalar yaptı ve İsrail'in bundan sonraki hedefinin Türkiye ve Mısır olabileceğini, buna yönelik hazırlık yapması gerektiğini söyledi.
3: Türkiye'yi hedef aldığı fırtınanın yaklaştığını söyledi. İsrailli eski casus bir sonraki savaş için Türkiye'yi işaret etti. İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl hapis yatan eski donanma istihbarat analisti Jonathan Pollard konuştu. Verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
4: Türklerle İranlılarla olduğu kadar kolay bir süreç yaşamayacağız. Bu apaçık ortadadır.

0: I've been following Turkish.
1: İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni çatışmalara hazırlanması gerektiğini öne sürdü.
0: Explain what I mean by that. Gaza.
2: Bir sonraki savaşa hazırlıklı olmalıyız. Bu savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır'a karşı olacak. Fırtına geliyor. Dünyanın daha önce görmediği bir süreç olacak.
0: War, which will be probably against Turkey.
1: Pollard, Ankara'nın aynı zamanda NATO üyesi olmasına da dikkati çekti. İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkinde tartışma yaratacak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye destekli hükümetin Suriye'nin güneyindeki bölgelerde yeniden kontrol sağlamaması gerektiğini belirtti. Bunun İsrail açısından sınırımızda Türkler anlamına geleceğini ileri sürdü. İsrail basınının odağı ise Türkiye'nin yeni füzelerinde. Maariv gazetesi İsrail'e verilen mesajın açık olduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayinde kritik bir eşiği daha geçtiğini aktardı. Göktuğan ve Bozdoğan füzelerinin canlı atış testlerini tamamladığına dikkat çekildi. Bölgesel güç dengelerine özellikle de İsrail'e yönelik doğrudan mesaj olduğu belirtildi. Ankara'nın dengeleri yeniden şekillendirdiği yazıldı.
3: Şimdi ana vatan savunması, gök vatan savunması ve tabii ki mavi vatan savunması. Müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da çoklu görevler yapabilecek disiplinler sağlama çabası içerisindeyiz. Tatbikatların amacı da bu aslında ve hepsi de yakından takip ediliyor. Bu süreçte mesela 50 civarında yeni sistem Efes tatbikatında kullanılmıştı, yeniden görücüye çıkmıştı. Tüm bunları sizlerle paylaşmıştık ama savunma sanayi üzerine koya koya yola devam ediyor efendim. Bu kez Malaman'ı sizlerle tanıştıracağız. Denizlerdeki yeni nesil güç, mavi vatan anlamında gerçekten elimizi güçlendirecek. Zira yerli ve milli akıllı dip mayını Malaman, Türk donanmasının envanterine girdi.
4: Mavi Vatan'da sessiz ama ölümcül yeni güç. MKE'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını Malaman, düşmanı görmeden düşmanı derinliklerde tespit edip etkisiz hale getiriyor. Fırkateyn, denizaltı hücum bot. Malaman sadece görmüyor, ayırt da ediyor. Sistem, dost ve düşman hedeflerini analiz edebiliyor, tehdit tespit edildiğinde ise hedefi etkisiz hale getiriyor. Malaman'ın en kritik gücü ise gizliliği. Özel gövde ve kompozit kılıfları sayesinde sonarlar tarafından tespit edilmesi zorlaştırıldı. Deniz tabanında sessizce bekliyor ve gerektiğinde vuruyor.
3: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'deki sivil gemilerde zaman zaman hedef oluyor efendim. Karadeniz'de Türk sahipli kuru yük gemisine bir saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki açıklaması geldi. Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemiye insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda mürettebattan iki Türk vatandaşı yaralandı. Yaralı vatandaşların durumları ile ilgili bilgi de paylaşıldı. Yaralı vatandaşların başkonsolosluk tarafından yakından takip edildiği bildirildi Dışişleri Bakanlığı tarafından. Bakanlıktan yapılan açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili taraflara ineliyoruz denildi. Sivil gemilerin seyri sefer güvenliğinin korunması gerektiği vurgulandı. Taraflara itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. Türkiye'nin barış sürecinin hızlandırılması ve tırmanmanın önlenmesi için bölgesel çözüm mekanizmalarına hazır olduğu ifade edildi. Kenya'nın Nakuru bölgesinde bulunan kız yatılı okulun yatakhanesinde bir yangın çıktı efendim ve faciaya yol açtı. Olayda 16 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında okulda 808 kız öğrenci bulunuyordu. Hayatını kaybedenlerin tamamının çocuk olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. 16 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar da yapılıyor. Kenya'da geçmişte de çok sayıda ölümcül okul yangını yaşandı. 2024 yılında bir okula çıkan yangında alevlerin yatakhaneyi sarması sonucu 21 erkek çocuk hayatını kaybetmişti. Ülkede geçmiş dönemlerde yaşanan bazı yangınlarda öğrenciler kundaklamayla da suçlanmıştı. Resmi raporlar sadece 2018 yılında okullarda 63 kundaklama vakası olduğunu ortaya koymuştu. Kenya'daki son yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

0: 69 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hani biz zaman zaman işte kara bulutları sizlerle haber diye paylaşıyoruz, yağış haberlerini paylaşıyoruz. Avrupa ise deyim yerindeyse tam anlamıyla kavruluyor efendim. Ülkede mevsim normallerinin üzerine seyreden rekor sıcaklıklar var. Özellikle yaşlıları bunaltıyor.
1: Aşırı sıcak dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı. Birçok ülkede sıcaklık rekoru kırıldı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yılının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Portekiz'de tarihi bir eşik aşıldı. Termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Portekiz tarihinin en sıcak Mayıs günü rekorunu kırdı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle eğitim sisteminde ciddi aksamalar yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki bir ilkokulda sınıf içi sıcaklığın 53 derece ulaşması üzerine okul kapatıldı. Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da pazartesi 35 dereceyi geçen sıcaklıkla rekor kırıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise sıcaktan korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Avrupa son 30 yılda her 10 yılda bir ortalama 0,56 derece ısınarak dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri haline geldi. Uzmanlar bu ekstrem hava olayının arkasında sıcak havayı belirli bir bölgeye hapsedip baskılayan ısı kubbesinin yattığını ifade ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde seyretmesini bekliyor.

0: CHP'liler içerisinde özellikle Özgür Özel destekçileri hani içinden geçtiğimiz süreci Sivas Kongresi kadar önemli diye söylüyor. CHP kurultayının mutlaka yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Ve Cumhuriyet'ten yaşlı olduklarını anlatıp övünüyorlar bu süreçte. Peki aynı CHP'liler şimdi yeni bir partiyle CHP yeme telaşına mı düştü? Ama bu süreçte Özgür Özel adım atmakta da kararsız gibi görünüyor. Yeni bir parti kurulacak mı sorusu şu an askıda gibi. Peki neden?
1: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım.
2: Özgür Özel'in bu ifadeler üzerinden yeni parti isimleri tahminleri yapılıyordu. Ekrem İmamoğlu adına atfedilen Ekim Partisi iddiası popülaritesini kaybetmiş, yerine SCHP yakıştırmaları yapılır olmuştu. Ancak Özgür Özel yeni parti iddialarını kesin bir dille reddetti. Tabii şimdilik.
1: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
2: Konjonktür müsaitken Özgür Özel neden yeni parti ihtimalinin önünü kapattığı izlenim veren bir açıklama yaptı. İlk bakışta kavgadan kaçan olmak istemiyormuş gibi görünüyor olabilir. Taktiği kendini ihraç ettirmek de olabilir ki bu ona kanımın son damlasına kadar çarpıştım görüntüsü verecektir.
1: Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
2: Ama yeni parti söylemlerini kesen bir başka ihtimal daha var. Kamuoyu anketleri. İlki CHP tandanslı bir yoklama şirketi Metropol'ün anketi.
3: Ankete katılanların %34.7'si Özel'in kuracağı yeni partiye, %21.4'ü Kılıçdaroğlu CHP'sine oy vereceğini söylüyor. Yani Özgür Özel ve İmamoğlu'nun değişimcileri iddia ettikleri kadar tabanı konsolide edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP kamuoyunda bir karşılığının olmadığı iddiası da aynı şekilde boş.
2: Ezber bozan başka bir ankette ORC'den geldi. CHP'li seçmene Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması tercihinizi değiştirdi mi diye soruldu.
3: Etkilemez, oyumu CHP'ye veririm diyenlerin oranı %84.3. Oyumu başka bir partiye veririm diyenlerin oranı ise sadece %6.7. ORC anketine göre vatandaş Özgür Özel'in yeni bir parti kurmasına henüz hazır değil. Bunun yerine Özgür Özel'in parti içinde mücadele vermesini istiyor. CHP'den ayrılıp parti kurmalarını isteyenlerin oranı sadece %7.8.
2: CHP kamuoyu yeni partiye hazır değil. CHP medyası ise bu sinerjiyi yaratmak için kurulacak yeni partinin tek fire vermeden CHP hayattayken mirasını yiyeceğini iddia ediyor.
4: Bundan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor. AK Parti %27,1 ile ikinci sırada yer almakta.

0: Ancak CHP tabanı henüz Atatürk'ün kurduğunu belirttikleri partiden vazgeçmeye niyetli değil gibi. Eğer öyle olsaydı Özgür Özel çoktan yeni ufuklara yelken açmış olurdu.
1: Mutlak mutlan kararı sonrasında CHP ne kadar kağıt üstünde tek bir parça gibi görünse de aslına bakarsanız fiilen bölünmüş vaziyette. Hem tepede yönetim seviyesinde hem teşkilatlarda hem de tabanda ayrışma ve kavga söz konusu. Kılıçdaroğlu yanları sabırla hukuku işletmek istiyor. Özellikle Özel yanları ise vuruşarak çekilme taktiği peşinde.
2: Çankaya'da mevcut genel başkan kayırta Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Buna hiçbir il başkanı olarak, milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Kayırta küfretti. Daha ne diyecekti? Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim diyordu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki çekişme teşkilatları da böldü. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bayramlaşma töreninde teşkilata tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajının hakaret olduğunu öne sürdü. Ama belli ki masadakiler aynı fikirde değildi.
3: Cevabımı verdim.
2: Cevap değil diyor.
3: Beni niye zorlamak istiyorsun anlamadım.
2: Zorlarım. Oturur musun? Çünkü ben oturmam.
0: CHP teşkilatlarında Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özel destekçileri kimi yerde alternatif bayramlaşma düzenledi. Kimi yerde ise bayramlaşma zehir oldu. Ancak Özel ekibi bayramlaşmada umduğunu bulamadı. Ankara'da CHP'li Murat Emir'in alternatif bayramlaşma programı kadük kaldı. CHP yönetiminin bayramlaşma programına İyi Parti dışında tüm partiler katıldı. Mahkeme kararına saygı duyduklarını gösterdiler.
4: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor.
0: Öte yandan esas gövde gösterisi ise cumartesi günü olacak. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde birlik beraberlik pozu vermeye güç gösterisi yapmaya çalışacak. Bu yüzden Kılıçdaroğlu gönüllüleri afişler bastırıyor, çeşitli kentlerden Ankara'ya otobüs kaldırıyor.
4: Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
0: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı ve salı günü yapılacak CHP grup toplantısını erteleme talimatı vermesi yeni bir krizin de fitilini ateşledi. Zira meclis kaynakları Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla salı günü grup toplantısı yapacağını söylüyor. Yani bir anlamda korsan eylem koyacak. Zira Kılıçdaroğlu Özel'in CHP Grup Başkanı yetkisinin iptalini istemişti.
5: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
0: Özel yanları Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmeye cesaret edemediği için erteleme kararı aldığını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu yanları ise yasal prosedürlerin tamamlanmamış olmasını gerekçe gösteriyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclise gelip gelmeyeceği, gelirse makam odasının neresi olacağı da bir muamma. Hatırlanacağı üzere Özgür Özel, CHP Genel Başkanı'nın makam odasındaki tabelayı değiştirmiş, grup başkanı tabelası astırıp odaya bir anlamda çökmüştü.
5: İşte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu mutlak kararını tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.
0: Kılıçdaroğlu, Özel'in CHP grup başkanı sıfatını iptal ettiremezse meclise grup toplantısı yapması da oldukça güç görünüyor. Bunun iki sebebi var. Birisi Özel'e yakın milletvekillerinin barikat kurması ihtimali. Diğeri ise meclisteki teamüller. Zira grup toplantısında kimin konuşacağına dair bildirimleri bugüne kadar hep grup başkan vekilleri ya da grup başkanları yaptı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için meclis başkanlığına başvurması hayatın doğal akışına aykırı görünüyor. Öte yandan mutlak mutlan kararına dair daha önce örnek bir uygulama olmadığı için meselenin nasıl cereyan edeceği de aslında bir muamma.
6: Layık, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin...
0: Ayrıca Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'ni kaptırdık, en azından meclisteki tahkimatı güçlü tutalım anlayışında. Kılıçdaroğlu ise ağır ama emin adımlarla yol yürümeyi tercih ediyor. Bu yüzden de parti meclisi ve grup toplantısı ertelenmiştir mesajıyla Özel yanlarının altından halıyı çekmeye çalışıyor. Özetle tepe yönetimlerinde de, teşkilatlarda da, tabanda da ciddi bir bölünme olduğu net olarak görülüyor.

0: 1573. yıl dönümündeyiz efendim ve İstanbul'da çeşitli etkinliklerle fetih ruhu yaşatılıyor, kutlamalar yapılıyor. Özellikle İstanbul Boğazı ve Yenikapı'da da etkinlikler vardı. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili o etkinlikleri takip etti.
1: Bugün kutlu gün, bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. İşte Onur Bal ekranınıza getiriyor. Büyük bir kalabalık İstanbul'un fethinin yıl dönümünde. Bakın hemen sağ tarafta Onur göstersin. İşte Solo Türk göklerde, işte Solo Türk milli gururumuz havada gösterisini gerçekleştiriyor. Şu anda da belirli bir açıyla ağır ağır gökyüzünde süzülmeye ve arkasından da dumanını bırakmaya devam ediyor. Tabii ki de havada karada fethin yıl dönümü kutlanacak demiştik. Şu dakikalarda da Solo Türk havada gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Birkaç saniye duraklamak durumunda kaldım çünkü öylesine kuvvetli bir ses çıkartıyor ki uçaklarımız hakikaten yer gök inliyor. İnledikçe de heyecanımız da artıyor. Onlar gökteki gururumuz, onlar milli gururumuz. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk'ten bahsediyoruz. Aslında iki gündür İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul'da özellikle de hem çevreyi tanımlama hem de selamlama uçuşları gerçekleştiriliyordu. Yani iki gündür İstanbullular zaten kafalarını göğe kaldırdıklarında bu uçakları görüyorlardı. Solo Türk'ü görüyorlardı ve büyük gün geldi. Saatlerin 18'i göstermesiyle birlikte Solo Türk gökyüzünde yerini almış oldu. Tabii onlardan hemen öncesinde de Milli Savunma Bakanlığı'nın veteran takımı bu noktada marşlarını söyledi. Büyük bir coşku yaşandı. Onur bakın hemen karşıdan yine bir Solo Türk'ün uçağını görüyoruz. Ve yine gösteri fişeklerini bırakarak yakın bir mesafeden yine İstanbulluları selamlamış oldu. Nefes kesen bir gösteriden bahsediyoruz. Tabii ki de İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı'dan takip ediyoruz şu anda gösterileri ama sadece bu noktada değil kalabalık. İstanbul'un her sahilinde, her meydanında şu anda Solo Türk'ü izlemek için yüz binlerce kişinin toplandığını söylemek mümkün. Tabii ki de masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuşta nefesleri kesmeye devam ediyor. Uçak şimdi yeniden oradan ileriden dönerek bir kez daha hızlanıyor ve biraz sonra saniyeler sonrasında yüksek bir hızla tam karşımızdan geçiyor olacak. Tabii Yenikapı Meydanı'nda heyecan büyük, coşku büyük. Bakın Onur tam karşıdan geliyor. Hemen gösterebilirsek eğer yine yüksek bir hızla ve hakikaten de şık manevralar yaparak işte gökteki gururumuz bir kez daha akıllarımızı alıyor, bir kez daha mest ediyor. Yine büyük bir gürültüyle esti geçti adeta. Tabii daha öncesinde 29 Ekim'de de benzer bir kutlamaları görmüştük. Yine yüreğimizi titreten yoğun bir sesle birlikte. Tabii ki de ülkemizin havadaki gücünden bahsediyoruz. Ve ülkemizin havadaki gücünü bir kez daha ortaya çıkaran büyük bir coşkudan bahsediyoruz. Solo Türk'ten bahsediyoruz. Tabii bugün aslında İstanbul'un pek çok noktasında bir dizi etkinlikler var. İşte onlardan biri de şu anda bulunduğumuz Yenikapı etkinlik alanından takip ediliyor. Alanın sahil boyunca, boylu boyunca tıklım tıklım oldu. Ve yüz binlerce kişinin Solo Türk'ü izlemek, takip etmek, o nefes kesen uçuşları gözlemleyebilmek için de bu noktaya doğru geldiğini söyleyelim. Büyük bir kalabalığı da görüyorsunuz. Tabii ki de Solo Türk'ün aslında her yıl gelenekselleşen uçuşları Onur sol taraftan bir kez daha geliyor yüksek bir hızla. İşte gördüğünüz gibi slalom atarak şu anda ters bir şekilde gösteri fişeklerini de bırakarak tam da üstümüzden geçmiş oldu. Görsel bir şölen sunuyor tabii ki de. Aslında tabii 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu İstanbul'u fethederek bin yıllık Bizans İmparatorluğuna son vermişti. Ve tabi İstanbul'un fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesi değil, aynı zamanda yeni bir çağında başlangıcı bu kadar önemli bir zaferden bahsediyoruz. Tabi Solo Türk'e denilecek hiçbir söz yok. Onlar göklerde dalgalanan sadece bir savaş uçağı değil, o bir milletin cesareti, bağımsızlığı ve sarsılmaz iradesini ortaya koyuyor. Türk milletinin çelikten kanatlara yüklediği gururun adı bugün Solo Türk. Gördüğünüz gibi 7'den 70'e çoluk çocuk herkesin de bu noktada olduğunu ve gözlerinin semalarda gökyüzünde olduğunu, uçakları beklediklerini de söyleyelim. Tabii Ay Yıldızı bayrağımız nasıl göklerde onurla dalgalanıyorsa Solo Türk de aynı onurla Türk milletinin tüm gücünü dünyaya gösteriyor. Onur işte gördüğünüz gibi bakın bir kez daha yine arkasında dumanları, sisleri bırakarak ve yine tabii ki de şık figürlerle bir kez daha Tabii tabii, böylesine yoğun bir sesi bastırmak kesinlikle mümkün değil. Tabii ki de bu semaları aslında uğruna can veren şehitlerin emaneti. İşte bu semalarda Solo Türk bugün Türkiye'nin savunma gücünü göstererek, Türkiye'nin havadaki hakimiyetini göstererek bu gösteri uçuşlarına imza atıyor. Gururlandıran bir uçuş olduğunu söylemek mümkün. İşte gökyüzünde süzülen bu çelik kanatlar milletimizin teknolojiye, disipline, üstün havacılık kabiliyetlerine ne

kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiş oluyor. Tabii ki de gördüğünüz gibi miniklerin ellerinde Türk bayrakları. Büyüklerle konuştuğumuz zaman da tabii ki de Fethin yıl dönümü olmasından dolayı oldukça memnuniyet duyuyorlar. Büyük bir gurur yaşıyorlar. Bu kadim kente, bu tarihi kente, bu büyük şehre

0: şahitlik ettiğimizi söyleyelim. Tabii ki de çok değil, birkaç dakika öncesinde anons edilmişti isimleri. Solo Türk'ün kol komutanı pilot Yarbay Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir'i de söylemeden olmaz. Onlar işte bu gösteriyi şu anda gerçekleştiren kahramanlarımız ve tabii ki de fetih coşkusunu yüreğimize işleyen, fetih coşkusunu kalbimize kazıyan Solo Türk de şu anda gökyüzünde İstanbul semalarında İstanbulluları selamlıyorlar. Ve kapanışta şöyle yapmak istiyorum. Bakın bir kez daha karşıdan onur göstersin ve bu güzel yaklaşmayla birlikte bitirelim. İşte göklerdeki gururumuz, işte fetih coşkusunu kalbimize işleyen Solo Türk şu anda alçak bir irtifada Yeni Kapı'dan İstanbul Boğazı'ndan ilerliyor ve İstanbul'da. Bugün İstanbul'da kafamızı nereye çevirsek işte bu görüntüleri görüyoruz. Bugün İstanbul'da fetih coşkusu yaşanıyor. Bugün İstanbul'da bu kutlu gün hem karada gösterilerle hem de havada görmüş olduğunuz gibi göklerdeki milli gururumuz Solo Türk'le aralıksız bir şekilde devam ediyor.
1: İstanbul'un en yüksek noktası Çamlıca Kulesi efendim. Zaman ne kadar çabuk akıyor değil mi? 5 yaşında ve İstanbul'un önemli simgelerinden biri haline geldi. Hani kente eğer şehir dışından geliyorsanız mutlaka gidip görmeniz gereken noktalardan biri. O gökyüzünden bir anlamda hani böyle uçuyormuş hissiyle İstanbul'u izliyorsunuz. Ve bugüne kadar 5 yılda 2.8 milyon ziyaretçi Çamlıca'yı ziyaret etti. İşte Çamlıca izlenimleri.
2: İstanbul'un zirvesi 5. yaşına girdi. Çamlıca Kulesi bu sürede ziyaretçi akınına uğradı.
3: Bundan tam 5 sene önce tarihler 29 Mayıs 2021 tarihini gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'un simgesi haline gelmiş işte bu Çamlıca Kulesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin 5 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti. Çamlıca Kulesi lale formunda inşa edildi. Yapı, teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri.
3: Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte olan devasa silüetiyle Çamlıca Kulesi 5 yıldır olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
2: Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
3: Tarihe tanıklık etmiş kadim şehir İstanbul'u seyretmek için vatandaşların yıllarca adresi kimi zaman Galata oldu, kimi zaman Üsküdar'dan Kız Kulesi oldu. Ama son yıllarda milyonlarca kişi bu seyri Çamlıca Kulesi'nden gerçekleştirdi.
4: Manzara çok büyüleyici bir manzara. Özellikle İstanbul gibi bir yeri bu kadar yüksek bir yerden terastan izlemek çok etkileyici.
5: Güzel buldum açıkçası. Buradan neredeyse tüm İstanbul'u görebiliyorum. Bu açıkçası hem ilginç bir deneyim oldu hem de yani çok güzel oldu.
6: Bu kuleyi de çok sevdim açıkçası ilk deneyim olmasına rağmen.
3: Yükseklik korkutmadı mı hiç?
6: Yok, korkutmadı.
3: İstanbul'u 360 derece izlemek istediniz, Çamlıca Kulesi'ne geldiniz. Geldiğiniz anda sizi sürprizler karşılamaya başlıyor. Seyir terasına çıkıncaya kadar İstanbul'un eşsiz manzarası sizlere selam duruyor.
7: Çok güzel bir his, çok beğendim. Yani ilk defa geldim buralara. Çok güzel, bütün dünyayı, bütün ülkeyi gördüm. Çok hoşuma gittiler.
8: Muhteşem. Biraz yükseklik bizi korkuttu ama değdi gerçekten. Kocaeli'nden geliyoruz. Bayramı burada geçirmek istedik.
9: Muhteşem bir yer, ben bayıldım. Doya doya gelirim. Yani manzarası güzel.
3: Çamlıca Kulesi'ne geldiniz ve uzaya da bir yolculuk yapmak istiyorsunuz. Kulenin altındaki hedef Ay Uzay İstasyonu sizleri bekliyor olacak. İçerisindeki uzay simülatörüne girdiğiniz andan itibaren sizi ve sevdiklerinizi uzaya götürecek bir simülatörün içerisinde olacaksınız.
1: Yağışlı hava efendim birçok olumsuzluğu da beraberinde getirebiliyor. Bir yandan bereket, bir yandan da hayatı güçleştiren bir durum söz konusu. Kocaeli'de anne ve oğul gittikleri bayram ziyareti dönüşü yolun çökmesiyle dere yatağına düştü. Uzun süre kendilerinden haber alınamadı. Ekipler dere yatağında arama çalışması başlattı. Saatler sonra ise acı haber geldi. Anne oğlun ne yazık ki cansız bedenli oldu.

0: Ulaş oldu.
1: Bayram ziyaretine gitmişlerdi. Fakat o ziyaret son ziyaret oldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni bayram için köy ziyaretlerine gittiler. Ziyaretler yapıldı, akrabalarla vakit geçirildi ve anne oğul dönüş için yola koyuldu. Ancak şiddetli yağışa yakalandılar. Şiddetli yağışın etkisiyle dönüş yolunda yol çöktü. Anne oğul çökme sonucu bindikleri ATV ile dere yatağına düştü. Yakınları anne ve oğuldan uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine endişelenen akrabalar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine ekipler sevk edildi. Arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda Mustafa Yeni'nin cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Anne Emine Yeni'nin cenazesine ise sabah ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlun cenazeleri hastane morguna götürüldü.
0: Dokuz günlük bayram tatilinde son güne kalmayayım, trafik sıkışıklığında mağdur olmayayım diye düşünenler gaza yüklenmeye çalıştı ama bu sefer de trafiğe kaldılar. Erken dönüş yapmaya çalışanlar Gerede Karadeniz bağlantı yolunda trafikte biraz zaman kaybetti. Bayram tatili pazar günü sona eriyor. 9 günlük bayram tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlarsa dönüş için yola düşmeye başladı. Tatilin 7. gününde dönüşe geçen sürücüler yollarda ciddi yoğunluk oluşturuyor. Karadeniz illerinin İstanbul ve Ankara gibi metropollere bağlandığı en önemli giriş güzergahlarından biri olan D100 Karayolu, Girede Karadeniz bağlantı yolunda dönüş trafiği erkenden başladı, kameraya yansıdı. İki şerit halinde akan yolda artan araç sayısı sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına yaklaştı. Bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları kameraya yansıdı. Dönüş yoğunluğunun pazar gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor. Bolu Valide bayram dönüşü sürücüler yollarda çile çekmesin diye çeşitli önlemler açıkladı. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte büyük şehirlere dönüş yolculuğunun yoğun geçeceği öngörülüyor. Bolu Valiliği bu yoğunluğun olumsuz etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir trafik yasağı kararı aldı. Valilikten ağır tonajlı kamyon ve tankerlere 36 saatlik geçiş yasağı mesajı geldi. Yasak Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarını kapsıyor. 30 Mayıs Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Haziran Cumartesi gece yarısına kadar sürecek. Yaş sebze, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan tırlar yasaktan muaf olacak. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için oluşabilecek trafik sıkışıklığının en aza düşürülmesi yönünde düzenlemeler olacak mesajı verildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde akvaryum koyunda bir gezi teknesi battı. 110 yolcu çevredeki teknelerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay Marmaris'in Cennet Adası mevkii akvaryum koyunda yaşandı. Big Boss isimli tur teknesinde arıza çıktı. Arızayı fark eden tekne personeli gemiyi karaya yakın bir noktaya doğru yönlendirdi. Sağ güvenlik ekiplerinden de yardım istediler.
2: Atla, Özgür abi, atla.
0: Ancak bu sırada gemi su almaya ve yan yatmaya başladı. Ekipler ve çevredeki tekneler yardıma koştu. Yolcular denizden tek tek çıkarıldı.
3: Hayır o heykel.
0: Tahliye işlemlerinin tamamlanmasından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Sağ güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Denizin şakası olmaz ve gerçekten çok iyi bir yüzücü değilseniz ve bilmediğiniz denizlerdeyseniz hayatınızı riske atmayın efendim. İstanbul Arnavutköy'de güzel havayı fırsat bilen bir vatandaş denize atladı, ardından da açığa doğru yüzmeye başladı. Ancak bir süre sonra çırpınmaya başladı çünkü geriye gelemiyordu. Durumu fark eden can kurtaran ve vatandaşlar denize atlayıp şahsa müdahale ettiler. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Oğlum 3 tane adam kulaç atan görmüyor musun?
1: Bayram tatilinde güzel havayı fırsat bildi, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşın kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

0: Olay İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Bayramın ikinci gününde akşam saatlerinde denize girerek kıyıdan uzaklaşan bir kişi bir süre sonra boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şahsın suda çırpındığını fark eden can kurtaran ve çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden denize girerek şahsa ulaşmaya çalıştı. Dakikalar süren müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren kişi can kurtaran ekiplerinin kullandığı jet ski yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
1: İyi mi?
2: Ben zaten geç geldim.
0: Öte yandan aynı gün sabah saatlerinde ise yine denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranların müdahale ettiği çocuk kıyıya çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Şimdi bir de bu sosyal medyada en güzel kareyi çekme, işte en tehlikeli görüntüleri kaydetme ya da biraz ilgi çekecek bir görüntü alma konusunda aşırı uç davranışlarda bulunanlar var. Ve ne yazık ki zaman zaman tatsız haberleri de bu yüzden sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Tokat'ta cep telefonuna çekim yapmak isteyen 4 kişi Kelkit çayına düştü. İkisi kurtarıldı, ikisi ise akıntıya kapıldı. Olay Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşandı. Kelkit Çayı kenarında skuterle öz çekim yapan 4 arkadaş suya düştü. Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıkmayı başardı. Ancak İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatıldı. İtfaiye görevlileri botla çaydaki adacığa sığınan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi aldı, kıyıya çıkarmayı başardı. Kayıp olan İlker Parlak'la Oğuz Kale'nin bulunması için ise kriz masası kuruldu. AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. İki gence ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Megakent İstanbul'da da zaman zaman yağış sürpriziyle karşı karşıya kalıyoruz. Silivri'ye götüreceğiz sizi. Zira yağış sırasında bu kez ceviz büyüklüğünde dolu düştü. Burası Silivri Değirmenköy Mahallesi. Dolu ciddi anlamda etkili oldu. Vatandaşlar telefonlara sarıldı. Dolu yağışını kayda girdi. Dolu sebebiyle araçların üzerinde battaniyeyle korumaya çalışan vatandaşlar vardı. Bir vatandaş da bahçesinde park halindeki aracın üzerine dolu yağdığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Öte yandan bazı bahçe ve araçlarda yağış sonrası hasar oluşturduğu da öğrenildi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle adalet mekanizmasının daha hızlı işlemesi, gecikmelerin önüne geçmek için çeşitli reformlar yapılacağını daha önce duyurmuştu ve bu konuda kollarında sıvadı diyebiliriz. Dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamı genişletiliyor. E-duruşma ile yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı.
1: Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı, bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağı belirtildi. E-duruşmadan artık daha fazla kişi yararlanacak. Avukatların yanı sıra davalı, davacı, bilirkişi, tanık ve uzmanların da sistem üzerinden dinlenebilmesi planlanıyor. Ön inceleme, istinabe, yemin ve isticvap gibi usul işlemlerinin de e-duruşmayla yapılabilmesinin önü açılıyor. Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
0: Millet bahçelerinin sayısı da istikrarlı bir şekilde arttırılıyor diyebiliriz efendim. Başkente götüreceğim sizi. İmrohor Vadisi Millet Bahçesi başkentin yeni dinlenme, soluklanma alanı oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem görüntüleri paylaştı hem de vatandaşları bu yeni nefes alma alanına davet etti.
1: Başkent'te yeni yaşam alanı İmrohor Vadisi Millet Bahçesi vatandaşların yeni nefes noktası oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Ankara'da inşa edilen İmrohor Vadisi Millet Bahçesi'ne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları yeni yaşam alanını görmeye davet etti. Hala görmediyseniz çok şeyi kaçırıyorsunuz mesajını verdi. Öte yandan Ankara'da yeşil dönüşüm projeleri sürüyor. Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunması ve şehirde nefes alanları oluşturulması hedefleniyor.
0: Şimdi 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler işte turizm merkezlerine ya da memleketlerine akın ettiler. Ve bu süreçte de Türkiye'nin birçok noktasında hani cennetten bir köşe dediğimiz görüntüler kameralara yansıdı. Siirt'e götüreceğim sizi. Botan Vadisi'ne bayramda ziyaretçi akınla uğradı. Vadinin doğası, yeşili ve Botan Çayı'nın etkileyici manzarası birleşti. Tatilcilere unutulmaz bir deneyim sundu. Bayram tatilini fırsat bir bölgeye gelenler manzaranın tadını doyasıya çıkarttı. Bol bol video çekti, fotoğraf paylaştı.
2: Büyüleyici manzarası, yemyeşil suyu, etkileyici doğası. Burası Siirt'te bulunan Botan Vadisi. Botan Valisi Milli Parkı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin gözdesi oldu. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken park, Siirt'e akın eden misafirlere keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Botan Çayı da manzarasıyla doğa severlerin ilgi odağı oluyor. Kurban Bayramı'nda yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bölge, etkileyici güzelliğiyle bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir tatil sunuyor. Botan Vadisi doğa yürüyüşleri, su sporları ve yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Delikli Taş'tan muhteşem kanyon manzarasını izleyerek huzurlu bir tatil fırsatı yakalıyor.
3: Beğendik, çok güzel. Piknik yapılabilir, çay içmeye gelinebilir.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk kahraman küçük bir kızın hayatını kurtardı. Yola atlayan küçük kızı kurtarmak için kendini siper etti.
4: Aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını içe saydı. Motosikletin önüne atladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk küçük kızın hayatını kurtardı.
5: (Gülüyor)
4: Yoğun caddelerden birinde ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koştu. O sırada seyir halinde olan motosiklet hızla çocuğa yaklaştı. Türk restoran müdürü Onur İnce saniyeler içerisinde refleks gösterdi, harekete geçti. İnce hiç düşünmeden hızla koştu, kız çocuğunu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde İnce'nin küçük çocuğu güvenli alana ittiği görüldü. Ardından motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. Yapılan kontrollerde omzunda ciddi hasar oluştuğu belirlenen İnce'nin ameliyat edileceği de öğrenildi. Küçük kız ise olaydan yara almadan kurtuldu.
0: Ben veda ediyorum. Saat başında esas mesele var. Doktor Murat Özer ve konukları gündeme yansıyan, özellikle iç siyasetten gündeme yansıyan birçok konuyu sizlerle paylaşacak efendim. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın.

0: Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi, ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007 de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
4: He?
3: Sertaç!
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak, sana kimi vereceğim?
5: O enişte, bayramın kutlu
1: Sertaç,
5: olsun.
1: Sertaç, bak yanımda kim var?
5: Bak, bak. İneme bak, ineme.
2: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur, getir, ben de konuşayım.
1: Dur, geliyorum. Tamam, bak kime veriyorum?
5: Halam,
3: Sertaç,
5: bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
8: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
2: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
2: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
0: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özel efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Sadece İstanbul'da değil, tüm ülke genelinde çok coşkulu kutlamalar vardı. İstanbul'un fethi kutlamalarında ortaya çıkan mesajları konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün Ayasofya Camii'ndeydi. Burada Cuma namazını eda etti ve daha sonra son derece önemli bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı da konuşacağız. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular bir türlü durulmuyor. Artık kavga sokağa taşmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi yarın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde bir bayram kutlaması ama kitlesel katılımlı bir bayram kutlaması yapacak. Adeta bir mitinge dönüşmesi hedefleniyor. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde Güven Park'ta başka bir bayram kutlaması yapacak. Burada da başka bir miting havası olacak. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tam anlamıyla bir bölünme yaşandığını göreceğiz. Bayramda bölünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tuğba Arslan, hukukçu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Doktor Ayhan Sarı, Türkiye Araştırmaları Vakfı araştırmacısı. Hocam siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizlerin de, seyircilerimizin de.
0: Ayasofya ile başlayalım istiyorum ama İstanbul'un fethi deyince elbette aklımıza ilk gelen şey Ayasofya'yı, Cami-i evet. Kebir'i oluyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız 83 yıllık, 84 yıl süren bir esareti vardı. O zincirleri kıran Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da bugün Cuma namazını kıldı ve ardından şu konuşmayı yaptı.
4: Rabbim nice kurban bayramlarına bizleri kavuştursun inşallah. Tüm Filistinli kardeşlerimize dualarınızı ihmal etmiyorsunuz, ihmal etmiyoruz. Hep birlikte oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim onlara da zaferi bir an önce nasip etsin. Bu mübarek mekanda yaptığımız, yapacağımız duaların hürmetine inşallah. Özellikle ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği için dualarımızı ihmal etmeyin. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte. İnşallah Rabbim bizlere bu kurban bayramlarının tekrarını lütfesin.
5: Amin.
4: Tekabbel minna beşi merguna ve elhamdül teala lillahi teala el-Fatiha.
0: Serkan Fıçı, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bir yanda elbette Necip Fazıl Kısaküre'nin takipçisi bir cumhurbaşkanı sıfatıyla orada bulunuyor ve belki de bu kavganın, bu 80 küsur yıldır verilen kavganın en sembolik noktası Ayasofya'ydı. Fethin sembolü kapalıydı ve cumhurbaşkanı onu özgürlüğüne kavuşturan bir lider olarak bugün fetih kutlamalarında ve bayramlaşmada halkla beraber Ayasofya'da. Neler hissettin bunu görünce?
1: Yani tabii Ayasofya ilk açıldığı an itibariyle müthiş bir heyecan yaşadık. Yani bir hasret mekanıydı orası. Hasret merkeziydi. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın eylemlerini, etkinliklerini. Onları hatırlarsın gençliğimizde. Yıllardır devam eden aslında bir yaraydı. Yani bir çaresizlik ifadesiydi sanki. Bizim, bize ait ama açamıyoruz. Açtırmıyorlar. Açtırmıyorlar ya. Gözünün önünde bir Adnan Menderes portresi var. İş başına geliyorsun millet iradesiyle, iktidar oluyorsun. Millet sana diyor ki ya benim bir inancım var, benim bir tarihim var, ben de medeniyetin evladıyım. Ben Türk İslam medeniyetinin evladıyım. Bize ait değerler var. Yani bunlar unutturulmuş, yok edilmiş, kapatılmış, üstü örtülmüş. Ya şunlara bir sahip çık. Ben kendim gibi olmak istiyorum diyor millet. E sen de diyorsun ki yani tamam, ya millet iradesiyse bu işi belirleyen. Milletin istediği de buysa. Ben de bunun için iş başına gelen bir iktidarsam, bir başbakansam. Yani o zaman başbakanlık sistemi vardı ya, o yüzden öyle söylüyorum. Açayım diyor yani, açalım, yapalım. İşte ezanı aslı ile, orijinaliyle okutalım. Yani öyle tanrıludur, tanrıludur olmuyor yani. Olmuyor, tutmadı bu. Benimsemedi kimse. Benimsenecek bir tarafı da yok zaten.
0: Dünyada tek örneğiydi zaten.
1: Yani böyle bir şey olmaz. Okuttu ezanı. Yani gelir gelmez yaptığı ilk icraat oydu zaten. Söz verdi millete. Dedi ki tamam, ezan sizin hasret kaldığınız orijinal şekliyle haliyle okunacak. Astılar adam. Adamı idam ettiler. Öyle bir hınç. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın o 1453'ten kalma zihniyetler diye ifade ettiği basit bir şey değil Murat. Yani o bir yapı, o bir sistem, o bir kadro, o bir mekanizma. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer Sayın Erdoğan gibi güçlü, kararlı, korkusuz bir lider olmasaydı bu Ayasofya önümüzdeki 100 yıl yine kapalı kalacaktı. Evet. Ya arkadaş, bugün büyük fethin, mübarek fethin, peygamber müjdesine mazhar olmuş muazzez fethin yıl dönümünü idrak ediyoruz. O fethin mimarı, o fethin peygamber müjdesine mazhar olmuş başkomutanı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi 1952'ye kadar kapalıydı ya. Türbenin kapısına kilit vurulmuş. İçerisi toz pislik içerisinde. Boyalar sıvalar dökülmüş. Yahu insanda bir minnet duygusu olur, bir vefa olur. Yani buradan rahmetli analım, yiğidin hakkında teslim edelim. Hüseyin Nihal Atsız ve arkadaşlarının o dönem tabii çok ciddi bir çabasıyla o türbe açıldı, temizlendi vesaire yani. Şimdi tabii nerelerden nerelere gelindi? Yani İstanbul'un fethinin bir tapusu varsa o tapunun altındaki imza Ayasofya'dır. Tamam. İstanbul bizim. Elhamdülillah. Müslüman Türk yurdu burası.
0: Hani tapusu?
1: Şimdi bunun bir tapusu varsa, hani soyut bir, hı hı, yani böyle hani mücerret bir tapusu varsa, o mücerret tapunun altında da bir imza var. O imzanın adı da Cami-i Kebir. Ayasofya Cami-i Kebir'i. Yani oranın asıl adı Cami-i Kebir, biliyorsunuz tarihlik. Sen tabii bir sanat tarihçisi olduğun için senin yanında da bunları konuşmak tabii cesaret ister. Yani biraz da böyle hani hoşgörüne sığınarak anlatıyorum. Hata edersek de düzeltme şansımız var en azından. Tabii nerelerden nerelere gelindi diyoruz. Türbesi kapatılmış. İnsanlara, bu milletin evlatlarına unutturulmak istenen, hatıraları silinmek istenen bir Fatih Sultan Mehmet Han çağ açıp çağ kapatmış. Gemileri karadan yürütmüş. Zamanının en büyük teknolojik harp araç ve gereçlerini tasarlamış, inşa etmiş ve onlarla harp tarihini, militer tarihi değiştirebilecek, hatta işte değiştiren en önemli devrimleri gerçekleştirmiş. Büyük komutan, büyük lider, büyük devlet adamı, büyük şair. Efendim, Avni Mahlası değil mi? Avni Mahlası ile şiirler yazardı. Sen bunu nasıl unutturacaksın? Unutturamaz seni hiçbir şey. Unutulmadı işte. Bu milletin evlatları durur sabreder. Bağrından bir Recep Tayyip Erdoğan çıkartır. Bütün o alacaklarını tarihten itibaren gelen, el konulmuş, zapt edilmiş, gasp edilmiş, ne kadar alacağı varsa maddi manevi, bir kahraman çıkartır, bir Recep Tayyip Erdoğan çıkartır, onun liderliğiyle, onun cesaretiyle hepsini tahsil eder. Ya şimdi Ayasofya açılmış, bugün tabii konuşulmuyor. Bunlar çok yansımıyor. Yani gündelik siyasette başka meseleler konuşulduğu için. Ya AK Parti iktidarları dönemindeki tarihi eser restorasyonları, renovasyonları, restitüsyonları, efendim yani bu alanda yapılan çalışmalar sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tamamında o tarihi değerlerimizi yeniden canlandırma
3: hatta
1: adına.
3: Hatta Balkanlar'da.
1: Tabii işte Balkanlar'da, yani bizim o kadim coğrafyamızda, efendim Osmanlı coğrafyasında. Bütün bu eserlerin ayağa kaldırılması için çok büyük çabalar sarf edildi. Yani şimdi Eyüp Sultan Türbesi'nin, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinin restorasyonunu hatırlıyorum. Çok uzun yıllar sürdü.
0: Büyük oran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok İstanbul, büyük katkıları var.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmıştı. Yani çok titiz çalışıldı orada. O titiz çalışma sonucunda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin orada uzlete, ibadete çekildiği bir mahfil ortaya çıkarıldı. Mesela. Ya bak, Akşemseddin Hazretleri'ni hatırlıyoruz. Şimdi Akşemseddin, bir metin yazacaktım. Bir yine böyle bir fetih günü. Fetih günleri, fetih yıl dönümleri çocukluğumuzdan itibaren bizim için çok heyecan verici, böyle kapalı spor salonlarında başlayan, genelde şeyde olurdu, Kocaeli'nde, stadyumda olurdu, İsmet Paşa Stadı var ya orada, orada yapılırdı falan. Sakarya'da olurdu bizim memleketimizde. Rahmetli Erbakan Hoca gelir falan, büyük şölenler, büyük heyecan. O zamanlardan beri bu İstanbul Fethi'nin yıl dönümü böyle bizde iz bırakan, acaba bu sene nasıl olacak, ne tarz etkinlikler olacak, daha kalabalık olacak mı diye böyle yolunu gözlediğimiz, merakla beklediğimiz bir yıl dönümü, bir tarihi gün.
0: Alternatif bir kutlama. Yani, çünkü o esnada iktidarda olan partiler, egemenler, hükümet bu anlamda bir kutlama yapmıyor, geçiştiriyor.
1: Tabii canım. Yani
0: ama karşılığında
1: ya, unutturmak evet, istiyor.
0: Unutturmak istiyor.
1: Yani 27 Mayıs'ta şu İstanbul'un fethi, gelmişiz buraya, efendime söyleyeyim, almışız, burayı fethetmişiz, yurt kılmışız. Efendim, İslam'ın sancağını dikmişiz, ilahi kelimetullah için. Yani İslam'ın izzeti ve şerefi için burada şehitler vererek burayı yurt kılmışız. Sen bu 27 Mayıs'ı, 28 Mayıs'ı, 29 Mayıs'ı unutturmak için elinden geleni yapıyorsun. Bu milletin bağrından çıkmış, milletin seçtiği şehit başbakan Adnan Menderes'i idama götüren o meşhum darbenin yıl dönümünü 27 Mayıs'ı demokrasi ve hürriyet bayramı diye kutlatıyorsun yıllarca bu ülkede.
0: Aynen öyle oldu.
1: Yani tersinden mucize. En olmayacak neler varsa hepsini milletin böyle gözüne soka soka değil, gözüne değil böyle kalbini yara yara, hançerle kalbini deşe deşe inadına bunları yaptılar. Yaptılar, yaptırdılar. Bundan da ayrı keyif aldılar. Bundan da ayrı keyif. Neyse, bir gün yine böyle Fethin yıl dönümü. Yani dedim ki acaba Akşemseddin Hazretleri'nin gözünden ve gönlünden fethi okumak, onu duyumsamak, o duyguyla bir metin yazmaya kalksam nasıl bir şey olur diye. Tabii bir Akşemseddin araştırması yapmak gerekti. O metni kaleme alabilmek için. Okumalarım, işte araştırmalarım neticesinde ortaya çok farklı bir Akşemseddin tablosu çıktı. Yani normalde işte aksakallı, yaşlı, sakin, evladım, işte dünya kimseye kalmaz, sakin olalım filan diyen böyle
0: bir profil vardı.
1: Bir velizat, bir alim kişi, bir fazıl kişi. Öyle düşünülür. Zaten hani lakabı da köse olduğu için sakallarının da seyrek olduğunu o vesileyle öğrenmiştik. Sert, tavizsiz, psikolojik harekat noktasında gerçekten muazzam bir deha. Mücadeleci, mücadelede en ufak bir gevşekliğe tahammülü olmayan bir manevi önder. Şimdi o zaman taşlar yerine oturuyor işte Fatih Sultan Mehmet Han'daki o kararlılık. En yakınlarının bile işte Çandarlılar, şunlar, bunlar. Yok yapmayalım, şöyle mi yapsak? Acaba böylese oldu, sakin mi olsak? Aman işte suyuna gidelim. işte aman tadımız kaçmasın filan, bütün bunlara rağmen dümdüz devam etmesinin arkasında çocukluğundan itibaren Akşemseddin Hazretleri'nin deyim yerindeyse ona böyle damardan o fetih aşkını işlemesini görüyorsunuz. Neyse, şimdi tabii hani buradan nereye bağlıyoruz? İşte çocukluk çağından itibaren işte eğitim, hedeflenme, o hedef doğrultusunda bir adım geriye atmama kararlılığı falan filan, bunların hepsini böyle saatlerce konuşuruz, sayarız. Ama bugün itibariyle yani şimdi şu manzaralar, bu kazanımlar, ya sadece görüntü olsa diyelim, sadece görüntü olsa, ya bu millet bunun senaryosuna, senaryodan ibaret filmine bile hasret yaşadı ya 10 yıllarca. Bugün gerçeği var ortada, kıymetini anlatamıyoruz bazı arkadaşlarımıza anlatamıyoruz. Yani geçtim şeyi, o zihniyetten bahsettik ya, 1453'ten gelen o zihniyeti. Ha, onları bir geçtik. Bazı arkadaşlarımıza şunun kıymetini anlatamıyoruz ya.
0: Evet. Şimdi kıymetini anlatamadığımız pek çok insan olduğunu farkındayım Tuba Hocam. Ama
2: evet, öyle.
0: Şu görüntü, yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya'ya girdiği esnada, yani bu artık Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bayramlarda bir rutini artık haline geldi. Camiye giriyor, namazdan sonra duada bir konuşma yapıyor ve dua ettiriyor. İnsanlar da birlikte orada okuyor, Kur'an-ı Kerim'de okuyor. Fakat orada Ayasofya gibi fethin sembolü olan o camide inanılmaz bir atmosfer oluşmuştu. Bugün de aynı şekilde oldu. Yani insanların ona karşı olan teveccühü sadece bir siyasi parti liderine ya da bir cumhurbaşkanına gösterilen ilginin çok çok ötesinde bir ilgi var. Evet. Videonun devamında çünkü sesler yükseliyor, tekbirler getiriliyor, evet. İnsanlar sloganlar atıyorlar, sonrasında peşinden şu ve taleplerini ifade ediyorlar. Yani Kudüs için de bir şeyler yapılması, Gazze için daha fazla şeyler yapılması için. Cumhurbaşkanımız Gazze ile ilgili tekrar konuşuyor. Filistin'in zaferi için dua ediyor vesaire. Böyle bir başka bir ilişki bağı var Sayın Cumhurbaşkanımızla kitlenin arasında, halkın arasında. Bu fetih ruhuyla buluştuğunda bambaşka bir manzara çıkıyor. Bu nasıl oluştu, yani bu bağ nasıl oluştu? Biraz bunu konuşmamız lazım.
2: Tabii çok duygulu bir gün bugün, yani hem Kurban Bayramı hem fethin yıl dönümü hem Cuma. Yani hepsi bir araya toplandı. Gerçekten hele de bahar ayı olduğu için İstanbul müthiş bir renkte. Boğaz müthiş bir turkuazla bürünmüş durumda. Yani İstanbul'da olmayanlar için üzülüyorum bu durumda.
0: Çok. İstanbul bu arada boşalmış durumda.
2: İstanbul da çok
0: en
2: güzel.
0: En sakin zamanlarında yaşıyor bir yandan.
2: Yani Boğaz'ın o rengi tam o plenklerin sanırım açtığı mı patladığı mı ne bir dönem oluyor sanıyorum bu dönem. Çok güzel bir turkuaz mavisi var. Yani Boğaz'dan köprüden bir geçtiğinizde hani Fatih'in bize ne kadar büyük bir iyilik yaptığını herhalde herkes düşünüyordur. Ya da Boğaz'da indiğinde. Yani burası olmasaydı nerede yaşayacaktık? Yani daha içerilerde falan, hani Bilecik'te mi kalacaktık? Yok, Edirne'den mi geliyordu Fatih?
0: Edirne elimizde olurdu da Roma İmparatorluğu devam ederdi.
2: Bir de Roma devam edecekti burada. Bilemiyorum yani ne kadar düşünmek bile istemediğimiz şeyler. Ama çok büyük, hem peygamber müjdesinin olduğu hem de büyük bir mirasın da, yani insanlara bir yükümlülük de verdiği bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden derler hani İstanbul'dan çok şikayet etmek doğru değil. İşte bazısı ay çok trafik var falan diye böyle bir şikayet eder. İncinir İstanbul, şikayet etmeyin. Yani burası peygamber için, peygamberin müjdelediği bir şehir. O yüzden kahrı da hoş, lütfu da hoş deyip siz lütfunu görün diye hep büyükler böyle nasihat eder. Annem çok söyler hatta. O yüzden şikayet etmeyiz yani. İstanbul'da yaşayanlar olarak buna da aşığız. Bu konuda da sıkıntımız yok çok şükür. Ama tabii bu fetih ruhunu yaşatmak, özellikle çocuklar nezdinde, gençler nezdinde bu ruhu yaşayabilmek çok çok önemli. Yani bunu anlatabilmek çok önemli. Hangi filmde hatırlamıyorum ama ben üniversitedeyken bir filme gitmiştik. Ve orada herhalde fetih filmiydi. Hatırlayamadım ama savaşan işte böyle askerlerin hani Allah Allah nidalarıyla savaşır ya bizim askerimiz. Filmlerde de bu yansır. Yani Cüneyt Arkın filmlerinde bile bu vardır. Yani Allah Allah Allah diye o cepheye koşmak. Yanımda bir kız vardı, genç kız. Adalet okuyordu galiba, hukuk okumuyordu. Çıktık, dedi ki bu ne ya dedi. Hep din dedi. Allah Allah diye saldırıyorlar karşı tarafa dedi. Dedim kızım sen nerede yaşıyorsun dedim ya, günaydın. Yavrucuğum dedim, bu kadar saflık iyi değil. Yani bu çocuklara da bunu anlatmak lazım.
1: Ya bugün bir tweet gördüm, sözünü kestim baba.
2: Estağfurullah.
1: Ya diyor ki yani bu kadar hayvan katliamına ne gerek var? Kasaptan almak zor değil diyor.
2: Ay, bu da cahiliğin başka bir boyutu yani.
1: Ağaçtan topluyorlar ya.
2: Evet.
0: Bir de her Kurban Bayramı'nda öyle bir muhabbet de olur yani.
2: Sormayın. Bir de şey çıkmış. Ben bilmiyorum da sosyal medyada bana söyleyenler oldu. Görmedim. Çok şükür keşfetime düşmediniz. İşte kurban kesmeyin, kedi maması bağışlayın.
1: Gördüm ben.
2: Ay Allah'ım ya. Seni zehirlemiş. Bak senin keşfetine düşüyorlar. Ben ilgiden daha
1: ilgilenemem. Ben çok kedi videosu falan da paylaşıyorum.
2: Kedilerle ilgili biraz mesafeliyim herhalde
1: kedileri
2: ondan.
1: Seviyorum ben ama kedilerle ilgili
2: ben de seviyorum
1: şeyleri,
2: da ben...
1: Öyle yavru kedi videoları falan olduğu zaman bakıyorum yani.
2: Tabii ben baroda hayvan haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesiydim. Neyse, haklarını savundum yani. Şunu demek istiyorum. Bizim gençlere, çocuklara bunun mahiyetini, içeriğini anlatmamız gerekiyor. Neydi yani? Canımız istedi, Fatih'in canı sıkıldı. Gitti de bir İstanbul diye bir şehir var ya, Boğaz da güzel. Orada iki otururuz diye mi fethetti? Hayır. Bu bir iman meselesi. Bu bir imandan gelen bir güçle bunu yaptı. Ve bunu ve bu mirası da yaşatabilmek için gerçekten kültürel olarak da bunu yaşamamız gerekiyor. İdrak etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine bir örnek vereceğim. Bakın yine bir sahne sanatı örneği. Ne kadar insanları etkiliyor. Bir tiyatroya gitmiştik çocukken. İstanbul'un fethini anlatıyordu. Çok da çocuk değildim yani. Böyle üniversite dönemindeydi zannediyorum. Akşemseddin figürü vardı. Serkan hocamın bahsettiği gibi. Akşemseddin çıktı, böyle kocaman yaşlı, koca göbekli, beyaz sakalları olan, saçı uzun.
1: Öyle,
2: affedersiniz
1: yok
2: ama yani bıyıkları sarı bir tiyatrocu yani. Ben tabii anlamadım o an, çocuktum daha. İşte annemin figürü, anne figürü de çok önemli burada. Annem dedi ki bu ne biçim Akşemseddin ya dedi böyle. Tiyatrodayız. Bu ne biçim Akşemseddin dedi.
1: Akşemseddin'den başka her şey.
2: İlla dedi Akşemseddin olunca dedi hep böyle dedi ulu kişileri, bizim medeniyetimizdeki ulu kişileri dedi. Göbekli şişman, böyle bakımsız adam gibi resminde. Bunlar da böyle yapmışlar dedi. Annem çok kızdı. Ondan sonra ben o an aydınlandım. Doğru, bu bir kültürel emperyalizm.
1: Tabii.
2: Bu bir kültürel işgal. Yani
1: saldırı.
2: Sarı bıyıklı bir kere. Yani Akşemseddin sigara içmiş bıyığı sarı olmuş.
1: Sigara sağlığa zararlıdır rutin evet. Kuralları gereği.
2: Aynen öyle. Bıyıkları sararmış ve göbekli, hantal bir şişko bir adam. Yani hayır, bir kere Müslüman dinamik olur, dinç olur, daha böyle güçlü kuvvetli olur. Özellikle işte tembel olmaz. İfade ettiğin gibi Akşemseddin öyle biri bile değil. Ki kabri şerifine gittim şeyde, Göynük'te değil mi?
1: Ne kadar etkileyici bir yer.
2: Büyük de bir kabri var. Demek ki çok da büyük yani, uzun da boylu bir adamdı diye düşünüyorum. Yani çok etkileyici ve yine hani dönüp oraya gitmesi yani o... Hani burada da defne olunmamış, oraya tekrar oraya defne olunmuş. Bu tarz bizim manevi şahsiyetlerimizin, bu hocalarımızın çok iyi aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada işte sinema sektörü, film sektörü çok önemli.
1: İyiyiz o alanda. Epey çok
2: şimdi
1: güzel iyileştik. İşler.
2: Bak benim çocukluğumda kötüydük demek istiyorum. Benim gençliğim daha işte üniversite çağlarımda burada kötüydük ve bu bir eleştiriydi. Şimdi çok şükür TRT yapımları çok güzel bir çok seviyeye güzel getirdi. Yani insanlarda mükemmel bir tarih bilinci gelişti. Ben mesela İnkılap tarihini belgesellerden izleyip merakımı yani artırıp öyle öğrenmiştim. Ezberimi de kolaylaştırmıştı. Aynı bunlar da onun gibi. Bu çocuklara, bu gençlere de işte Fatih gibi, Kuruluş Osman gibi bir sürü yapımla TRT bunu çok güzel bir sürece evirdi. Yani bu biyografileri, bu kuruluşları, bizim kendi kök tarihimizi öğretmek bu açıdan çok önemli. Mesela şimdi de Şule Yüksel Şenler'in dizisi yapılmış tabii evet. De. Onu da izlemek lazım. Yani ben de henüz izlemedim ama merak ediyorum.
1: İzle. Birkaç bölüm izledim. Muazzam.
2: Biraz ben de düştü. Biraz
1: çok
2: gördüm.
1: Çok güzel. Senaryoyu falan çok
2: evet.
1: Güzel.
0: Ama oturmuş. O da bayağı bir sosyal medyada kıyamet kopardı.
2: O da tepki oldu. Ya ama bunlar böyle tepki verecekler her şeye zaten. Yani en kolayı tepki vermek.
0: Şule Hanım'ın kendisine de tahammül edemiyorlardı. Şimdi
2: evet,
0: dizisine
2: şimdi
0: de
2: öyle
0: edemiyorlar.
2: Oldu. İşte bazı şahsiyetler de etkisi hala devam ediyor.
0: Çünkü gerçekten istemiyorlar tabii, galiba. Yaptıkları
1: aynen,
0: 60'lardan beri yaptıkları.
1: Murat, oradaki kilit kelime gerçek işte. Yani gerçek böyle bir şey.
2: Tabii kamusal hayata başörtülü kadınların kazanılması hususunda rahmet, Allah rahmet eylesin. Yani Şule Yüksel Şenler'in çok büyük bir emeği var. Onun yaşatılması, onun idealinin yaşatılması, bunun bir diziye çevrilmesi çok önemli. Çünkü gençler izliyor. izliyor. Ne önüne ne verirsen izleyecek bu insanlar yani. Dolayısıyla bari onu izlesin. Hani kötülüğü belki yok edemeyiz ama iyiliği çoğaltabiliriz. Ben bu düstura çok inanan ve bunu da gören, pratikte de gören bir insanım. Dolayısıyla bu yapımların artması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kültürel emperyalizme, bu egemenliğe böyle yön vermesi de onu işte böyle vazgeçilmez bir lider kıldı. Çünkü çok özgüvenli bir şekilde yani Ayasofya'da açılacaksa bunu biz yapacağız dedi.
0: O da kilit bir kelime galiba, özgüven.
2: Büyük bir özgüven. Yani bunu yapacaksak yine biz yapacağız dedi. Yani varlığımızla dışlandığımız, bakın varlığı sadece var olduğumuz için dışlandığımız bir Türkiye'den bizi bugün bu ekranlara getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yoktu yani, çok net bir şekilde yoktu.
0: Bu da fethin bir parçası aslında.
2: Bu da fethin bir parçasıdır. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tarihi esas içerikle birlikte bugüne bunu evirip insanları hem geçmişiyle gurur duyabilen hem de bugüne hükmedebilen insanlar haline getirecek bir alan oluşturduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya'da bugün bu kadar karşılık buluyor. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden o kadar insan Ayasofya'da bugün toplandı. Bir liderin, bakın lider diyorum, bir yönetici değil. Herkes yönetici olabilir. Bir ruhsuz herkes her şeyi yönetebilir. Yani bir çocuk bile oyun kurabiliyor bugün. Yani sorun değil, hele şimdiki çocuklar ne oyunlar kuruyor. Ama bir liderlik o işe ruh vermek demektir. Ruhunu katmak demektir. Gece gündüz olmadan, aile bir şey tanımadan, onlardan fedakarlıklar yaparak bir şeye gönlünü, vücudunu, beynini, zihnini, her şeyini koymaktır. Ömrünü koymaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yaptığı için ve insanlara hadi beraber kalkacağız dediği için, yani hani o sirkelemeyi yaşattığı için bugün Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Bugün Gazze'nin kurtuluşu da kendisinden bekleniyor. Yani onu da Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir yol yapacak diye düşünülüyor. İnsanlar buna inanıyor. Yani özellikle geliştirdiği bu özgüven politikası sayesinde bence çok Türkiye'deki çok büyük bir potansiyeli açığa çıkardı. Evde bekletilen, dışlanan, ötekileştirilen büyük bir potansiyeli Türkiye'nin iş gücüne kattı. Türkiye'nin gelişim gücüne kattı. Türkiye'nin teknoloji gücüne kattı. Hadi dedi, hadi, hadi yapıyoruz, bunu yapacağız dedi. Öyle bir özgüvenle bugün yola çıktı. Ayasofya'yı açtı, Taksim'e cami yaptı. Bugün yani bunu o kadar güzel geliştirdi ki teknoloji hamlesine çevirdi. Bunu bir kültürel hamleye çevirdi. Bu hep bu özgüven hamlesiyle yaptığını düşünüyorum. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun eylesin. Yani yeni fetihler için yeni fatihler gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın fetihle alakalı daha önce yapmış olduğu bir konuşma var ve bunu Katolik dünyasının lideri Papa'nın yanında bu konuşmayı yapıyor. Eski bir konuşma ama önemli bir konuşmaydı. Bir o konuşmaya bir bakalım. Bakalım Papa'nın yüz hatlarında da sanırım bir takım değişiklikler oluyor. O açıdan önemliydi. Arkadaşlarımız hazır mı arkadaşlar? Peki izleyelim öyleyse.
3: Diyor ki ben ki Sultan Mehmet Han.
5: Io sono Sultano il conquistatore.
3: İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki
5: ho detto ai preti bosniaci,
3: kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve

0: Evet Ayhan Hocam, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız burada da tarihi bir hareketine çıkmış oldu. Katolik dünyasının lideri Papa'nın huzurunda Fatih'in fermanını okuyor ve Fatih'in fermanını okurken de onun fermanının son cümleleri olan "Bana itaat ettiğiniz sürece can güvenliğiniz bana emanettir" diyor. Şimdi bu çok kıymetli bir şey, şu açıdan kıymetli. Yani Ayasofya meselesini konuşurken, Ayasofya'nın ibadete açılması hususunu konuşurken şöyle tartışmalar oldu. Efendim karşısında Sultanahmet Camii var, etrafında çok sayıda cami var. Yani İstanbul camilerle dolu Beyazıt Camii var o tarafta. Yani Meydan Süleymaniye Camii var. Devasa Selahattin Camilerinin ortasında Ayasofya'da varsın, müze olarak kalsın diyorlardı. Halbuki bunun ne kadar sembolik bir anlamı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığıyla alakalı bir husus olduğunu. Yani siz İstanbul fethetmişsiniz ama oraya mühürünüzü vurmazsanız, orasını cami yapabilecek bir iradeye sahip değilseniz, o zaman gerçekten bağımsız olmuş olmazsınız. Bunu anlatmaya çalıştı. Aslında herkes 80 küsur yıldır Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın derken Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağına bağlanmış olan o prangaların kırılmasını ifade etti. O açıdan da çok sembolik bir şeydi. Bu sembolün önemli bir noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız o Katolik dünyasının, Hristiyan dünyasının ruhani liderinin huzurunda, onun yanında ifade etmiş oldu. Şimdi Müslümanlar açısından şöyle bir durum söz konusu. Peygamber Efendimiz'in böyle bir hadisi var ve bu hadis üzerine 4 halife döneminde de bir takım gayretler olmuş. Fakat asıl birinci fetih 674 yılında ilk kuşatma başlıyor. Muaviye bin Ebu Sufyan döneminde ordu, Hazreti Eyyub el-Ensari de zaten o tarihte geliyor burada. Şimdi 674 yılında başlıyor ilk defa Müslümanların İstanbul'u alma ve Roma İmparatorluğunu yıkıp yerine bir İslam egemenliği kurma iddiası. Aradan 779 yıl sonra ancak Fatih başarabiliyor ve defalarca Müslümanlar bunu deniyorlar. Defalarca. Hiç yılmıyorlar. Bu iradenin sebebi ne? Neden Müslümanlar Ayasofya gibi bir ibadethaneyi alarak onu Allah'ın dinine tekrar döndürmek, orada ezanların okunmasını sağlamak, bu egemenlik iddiasının kaynağı ne?
1: Şimdi çok güzel bir yere değindiniz sembolik anlamda. Milattan önceki tarihlerden başlayarak her toplulukta, her imparatorlukta, devlette bir yere gidildiğinde, bir yer fethedildiğinde oraya kimisi taş üstüne taş koymuş, kimisi kule yaptırmış, kimisi özel bir bina yaptırmış ve oranın asıl sahipleri olduğunu, orayı onların fethettiğini bir şekilde göstermiş. Bu bir kere bütün devletlerde olan bir gelenek. Şimdi biz eğer İstanbul'u fethediyorsak, ki İstanbul'u fethetmenin kesinlikle bir dini boyutu var. Peygamber Efendimiz'in müjdelemesi boyutu var. Diğer taraftan da o müjdeyle de doğrudan bağlantılı bir şekilde devletin bütünlüğünün sağlanması, oradaki Müslümanların canlarının, mallarının korunması için orada Ur gibi ortasında yer alan, Edirne ile Bursa arasında yer alan İstanbul'un fethedilmesi meselesi var. Yani en büyük rakiplerinden bir tanesini, o dönemin süper güçlerinden bir tanesini aslında ortadan kaldırıyorsun ve toprak bütünlüğünü sağlıyorsun. Tüm bunlara birlikte baktığımızda Ayasofya'nın camiye çevrilmemesi demek bizim kendi ayağımıza sıkacağımız bir kurşun anlamına geliyordu. Ve bunu da Fatih Sultan Mehmet gibi bir komutan, liderin görmemesi tabii ki mümkün değil. Yani siz oraya gideceksiniz. 674'lerde başlamış. Bir sürü şehit vermişsiniz. Bir sürü oraya bedel ödemişsiniz ve diyeceksiniz ki buranın sembolik nişanesi Hristiyanların elinde olsun. 30-40 sene sonra bir şey olursa, geri alırlarsa hazır da bulsun. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir dünya zaten yok. Murat abi, bu tamamen ne biliyor musunuz? Yani iki şey var. Birisi, bir ezikler var içimizde. Sürekli dışarıya yaranmaya çalışan. Bir de o zulüm 1453'te başladı diyen, o fetihte yendiğimiz kişilerin torunlarının imzası var. Ben hala buna çok, böyle yaşım ilerledikçe bunu çok net bir şekilde daha iyi görmeye başladım. Hala onların torunları gizli saklı bir şekilde burada hayatına devam edenler böyle en ufak bir açık arıyor. Tekrardan bir ortaya çıksak da o 1453'te başlayan onlara göre zulmü geri çevirsek, tekrar şu Ayasofya'yı kiliseye çevirsek, İstanbul'da geri alsak ellerinden diye pusuda bekleyen birileri var. İşte bunlara karşı
0: o pusuda bekleyenler Yunanistan'da beklemiyor üstelik.
1: Değil, bizde bu.

0: Burada.
1: Burada bekliyor.
0: Burada bekliyor. Evet. O yüzden biz de onlara her seferinde gücümüzü, kuvvetimizi göstererek aman kafanızı çıkartmayın yoksa alacağınız cevap belli diyoruz.
1: Şimdi ekranlara geldi Şimdi Aydın Hoca'nın
0: yani adeti. Bu bakın Murat abi Ay, gerçekten.
1: Bu Gezi Parkı ayrıca onu söyleyeyim. Bu Gezi eylemlerinin, Gezi terörünün de 13. yıl dönümünü yaşıyoruz şu bugünlerde. Ve orada yazılmış Gezi terörü esnasında Taksim'de meydana yazılmış bir slogan bu.
0: Bu sözün ne kadar ciddi bir tehdit, tehlike olduğunu anlamak isteyenler Endülüs'ün akıbetine baksın. 700 sene sonra Müslümanların elinden aldılar. Yani bakın 600 küsür sene geçmiş pusuda bekliyor. En ufak böyle bir gücün zayıflasın. Ne yaptı? Ayasofya'yı kapatarak başladı. Şimdi biz şunu diyebiliriz. Ayasofya'yı işte o dönemki iktidar Müslümanla İslam'a karşı olduğu için müzeye çevirdi diyebiliriz. Ama şunu da bence gözden kaçırmamak lazım. Zayıf olduğumuz için müzeye çevirdiler. Yani bizim gücümüz Ayasofya'yı cami olarak tutmaya 1930'larda yetmedi. Gücümüz 2020'lere gelirken Ayasofya'yı tekrar camiye çevirmeye yetti, çevirdik elhamdülillah. Ama bu tamamen bana sorarsanız güçle kuvvetle ilgili bir şey. Yarın öbür gün biraz daha zayıflarsan, 1930'lardan daha da zayıf olursan, işte 1923'te olduğu gibi mesela Sakarya'da geldik. Neredeyse deviriyorlardı. Devirseydi İstanbul'da gittiydi, Ayasofya'da gittiydi. Yaşadık yani biz bunu, 100 sene önce yaşadık. Buradaki insanlar, Müslümanlar yaşadı. Bursa'yı aldılar. O mabetlerimiz, mezarlıklarımız, ilk başşehrimiz ellerine geçti Yunanlıların. Yaktılar, yıktılar.
1: Osman Gazi'nin kabrine gelip
0: kabrine kadar geldiler. Yani bu yine olabilir. O yüzden bizim bu tarihi, bu bilinci ciddi bir şekilde tutup bunun üzerine gitmemiz lazım. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı ya, ben dedim ya böyle bir işte Fatih Sultan Mehmet, fetihler. Şunu da ben doğru bulmuyorum. Yani bu kişiler bizim geçmişimizdeki romantize edebileceğimiz şahsiyetler değil. Bu kişiler bizim oturup günümüzdeki krizlerde ya bizim cetlerimiz ne yapmış deyip şöyle dönüp bakıp onlardan öğreneceğimiz kişiler. Ben şimdi mesela Filistin meselesi oldu 2023'te başladı. Yani hem Türkiye'ye çok ciddi bir tehdidi var İsrail'in, hem de Müslüman olarak bize de doğrudan dokunduğu yerler var. Yani insanlığımızın dışında bize bir de Müslümanlıktan dokunuyor orası. Çünkü kardeşlerimiz. Şimdi bu bir kriz. Şu an içinde bulunduğumuz dünyada da çok ciddi bir kriz var. Ben şunu sordum ya, biz burada nasıl hareket edeceğiz? Ne yapmalıyız? Mesela bir lider olsaydık, bir siyasette belirleyici, karar alıcı pozisyonda olsaydık ne yapmamız gerekiyordu? İşte orada Peygamber Efendimiz'den başlayarak bu İslam-Türk silsilesi, halifeler, İşte Muaviyelerden bahsettik, Hazreti Muaviye, Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, Selahaddin Eyyubiler, Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler. Bunların hepsi bizim geriye bakıp bu insanlar, bu büyük şahsiyetler, bu büyük Müslümanlar, bu büyük devlet adamları, yöneticiler nasıl krizlerle baş etmiş öğrenmemiz gereken kimseler. Bakın dedim ya 640-650'lerde başlamış. Ben mesela bir ara baktım Filistin. Kaç yıldır? 80-90 yıldır işgal altında. Evet. Mesela birinci Haçlı seferlerinden sonra 97 sene sürmüş galiba Selahaddin Eyyubi'nin kurtarması. Evet. Sonra İstanbul'un fethine baktım. İstanbul'un fethi Müslümanlar ve sonra Türkler toplam 7. 8. kuşatmada olmuş. Yüzlerce yıl sonra. Veya Peygamber Efendimiz'in Mekke fethine baktım. Medine hicretinden sonra bile 8 sene sürmüş Mekke'yi fethi. Yani bu şunu gösterdi bana. Filistin inşallah bir gün özgür olacak. Ama her zaman her iş ha deyince olmuyor. Sabır istiyor, tekrar tekrar üstüne düşmek istiyor. Bizim cetlerimiz böyle yapmış. Bizim de peşini bırakmadan üstüne gitmemiz gerekiyor. Bir de son şunu söylemek istiyorum. Hani büyüklerimizden öğreneceğiz dedik ya. Türk dış politikası ile ilgili bir makale hazırlıyordum. Yazdım. İnşallah yayınlanacak yakında. Osmanlı-Türk dış politikası ilkeleri. O esnada Fatih Sultan Mehmet'e de daha çok yakından bakıyorum. Bu tarz büyük insanların nasıl büyük lider olduğu sadece böyle galibiyetlerde değil, biraz da kriz anlarında belli oluyor. Şimdi Belgrad'ı kuşatmışız fetihten 3 sene sonra. Bu karşı tarafın Macar Kralı'nın komutanı Janos diyor, o da iyi bir komutan onlar açısından. Yani dirayetli bir adam. Bir şekilde bizim ordunun o kuşatmasını yarıyor. Fatih Sultan Mehmet'e doğru geliyorlar. Yanındaki vezirleri diyor ki işte padişahım geri çekilelim. Adam üstümüze doğru geliyor. Aman size bir şey olmasın. O esnada Fatih Sultan Mehmet şöyle bir söz kullanıyor. Diyor ki düşmandan yüz çevirmek sıngın nişanıdır. Sıngın ne demek? Korkaklık. Yani düşmandan yüz çevirmek korkaklık nişanıdır. Sözü okudum. Dedim ki ya dedim bu söz bana bir yerden tanıdık geliyor.
1: Sırp Sıngın Savaşı'nda.
0: Aynen. Sonra döndüm baktım Enfal suresinde kafirle küffarla savaşta karşı karşıya geldiğinizde taktiksel geri çevirme hariç sırtını düşmana dönüp kaçmak Allah'ın gazabını getirecek bir iştir diyor. Ben şu o anda şunu düşündüm. Biz biraz böyle modern Türkiye'de diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet 7 dil biliyor, 8 dil biliyor. İşte İtalyanca konuşuyor. İşte bizim modern dünyamızda onlar biraz daha hoşumuza gidiyor. Ama ben o an şunu fark ettim. Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet yapan Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Hadisleri biliyor. Ve ben o anda şunu anladım. Düşman karşısına geldiğinde muhtemelen o Enfal suresi aklına geliyor. Diyor ki bak ben buradan düşmana sırtımı dönersem Allah'ın azabıyla karşı karşıya gelebilirim. Ve ne yapıyor? Atını düşmana sürüyor ve bacağından da yaralandığını söyleniyor. O büyük bozgunu bertaraf ediyor. Orduyu kurtarabiliyor. İşte bu bana şunu söyledi. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya yeni fetihlere ihtiyacımız var. Yeni fetihler inşallah gelecek. Zamanını bekliyoruz, planlamasını yapıyoruz diye. Bu bana şunu gösteriyor. Biz elhamdülillah köksüz bir medeniyet ülke değiliz. Böyle arkamıza baktığımızda Peygamber Efendimiz'den başlayarak çok büyük komutanlar, devlet yöneticileri var. Yapmamız gereken tek şey onlardan öğrenip onların hayata sabrettiği geçiyor. Gibi kendimize sabredip kendi günümüzde uygulamak. İnşallah en nihayetinde Allah bize de fetihler nasip edecek.
1: Aynen hocam, şimdi bu zulüm 1453'te başladı meselesine girdin. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün fetih kutlamaları münasebetiyle yaptığı konuşmada buna söylüyor ve buna değiniyor ve maskesini indirin diyor adamların. Altından ne çıkacak göreceksiniz. Bir kulak verelim, konuşmaya devam edelim.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Evet Ayhan Hocam, fetih gününde bunu da konuşmak lazım. Siz bu konuyu açtınız.
0: Vallahi ben, önünde. Evet. Ben dinlememiştim Cumhurbaşkanı'nı.
1: Evet, ama birlikte aynı cümleleri aynısı, kurdunuz Sayın
0: Cumhurbaşkanımızla. Kesinlikle bunu düşünüyorum. Yani evet. İndir perdeyi, bizim 1453'te sonra 1923'te yendiğimiz adamların torunları çıkar. Ve ben şunu da son onu eklemek istiyorum.

0: Hani böyle bir şey olunca yallah Arabistan'a diyorlar ya. Kardeşim siz yallah Yunanistan'a. Burası 1453'te de, 1071'de de, 1923'te de. Her zaman Allahu Ekber nidalarıyla bu toprakları aldık, toprakları tuttuk. Bundan sonra da inşallah tutmaya devam edeceğiz. Kim bunlara itiraz ediyorsa kesinlikle inanıyorum ya onlardan ya onların uşaklığını yapan içimizdeki hainlerden.
1: Evet, Türkiye'deki Serkan Fıçıcı kırılma noktası herhalde gerilim noktası temel olarak bu. Yani 1453'ten beri de bitmemiş olması da ilginç gerçi ama.
2: Bitmez.
1: Yani bu Türkiye'nin kavgalarının en temel meselesi bu galiba.
2: Ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri çok mühim. Siyaset ve devlet, Sayın Cumhurbaşkanı siyaset ve devlet adamı kimliğiyle ve Cumhurbaşkanlığı makamını da temsil ederken bu meseleyi bu kadar söyleyebilir. Yani bunun daha ötesi artık hani lafın tamamı kime anlatılır? Ayrıca Arif'e tarif de gerekmez. Hani çok mühim ifadeler. Bunlar tarihçilerimizin, sosyal bilimcilerimizin, efendim bu alanda çalışan bütün gençlerimizin önüne projektör, aydınlatma ışığı, fener tutan ifadelerdir. Yani bunlar üzerinde çalışılması gereken konulardır. Sadece bu İstanbul'un fethi meselesi değil, yani pek çok meselede bu gerçekle yüzleşiriz. Yani yeter ki üzerine gidebilelim.
1: O maskeyi sıyırdığımızda altından kimler çıkıyor? Mesela Fethullahçıları en son gördük. Yani Türkiye'de Türk'ün varlığıyla problemli olan, Amerikan istihbaratı adına Türkiye'de yönetime el koymaya çalışan bir darbeci güruhun olduğunu gördük. Ama onlar bu öyle maskelerle dolaşıyorlar.
2: Onlar mesele değil. Yani onlar mesele de, onlar bir şekilde fasulye gibi ayıklanır. Ayıklandı da zaten. Hiçbir anlam ifade etmiyorlar.
3: Bariz oldukları için çıktı.
2: Tabii.
3: Evet.
2: Asıl tehlike
1: daha mı derinde?
2: Sana benzeyenler, seninmiş gibi görünenler,
0: münafıklar,
2: sendenmiş gibi görünenler ama böyle görünüp yabancı odaklarla iş tutanlar. Onların name hesabına çalışanlar. Onlardan gelecek bir aferini kendi inançlarının, tarihlerinin, efendim medeniyetlerinin, kimliklerinin önüne geçirecek kadar böyle bir takım heveslere kapılmış olanlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki en önemli husus İstanbul'un statüsü meselesidir. Bu İstanbul'un statüsüyle ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ki, biraz önce sen açtın meseleyi, Gezi Parkı ayaklanmasını, Gezi terörünü. O günlerden alıp o günlerde yaşananlar, o günlerin bilinenleri, bilinmeyenleri, ya bunlar ortaya çıkacaktır zamanla. Daha iyi anlaşılacaktır her şey. Ama o İstanbul'un statüsü meselesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi kilit önemdedir. O sözü anlaması gerekenler mutlaka anlamıştır. Yani bazı şeyler açık ifade edilemez ama o söz önemli işaretler veriyor bence. Yani bakın, çünkü Türkiye'de toplanan gelir vergisinin neredeyse yarısı tekelden İstanbul'da toplanıyor.
1: Tamam.
2: Sadece İstanbul'da toplanan günlük çöp miktarı Avrupa'nın pek çok ülkesinden fazla. Öyle bir ekonomi, öyle bir potansiyel, tarih, sanayi, teknoloji, ticaret, medya, finans, turizm, aklına ne gelirse, kim ne arıyorsa bulabileceği yer İstanbul. Ve en iyisi bulabileceği yer. Ya İstanbul öyle bir yer ki senden bir şey orada mutlaka var Murat. Çık de ki ben kendimi arıyorum. Kendini arayan insan İstanbul'da bulur. Niye? Senden bir şey mutlaka var bu şehirde. Her kimsen, her ne tıynetteysen, her ne tür yaşam tarzındaysan, inançtaysan vesaire. Böyle bir zenginlik. Böyle bir zenginlik. Şimdi bu İstanbul'un statüsü yaklaşımıyla önce, efendim İstanbul

0: ile ilgili kararlar böyle işte teknokrat yaklaşımlarla millet iradesine dayanan siyasal iktidarlardan yalıtılmış şekilde alınsın kılıfıyla ömrünü Bizans'ı diriltmeye adamış çevrelerin dümen suyuna gidenler var, vardı, var hala, olacak da. Tamam. Bunlara burada işaret ediliyor. Ya işte efendim İstanbul'da hani millet iradesinin, milletin bir söz hakkı olması. Çok teknokrat bakalım. Ne kadar güzel geliyor değil mi kulağa?
1: Siyasi tartışmaların dışında
0: yani
1: tutalım.
0: Siyasi kararlar alınmasın burada. Ya burada siyaset kararı çok teknokrat böyle bakalım meseleye.
1: Bu cümlelerin arkasında bambaşka hesap
0: tabii,
1: var.
0: Tabii kulağa yani. Çok
2: Kudüs'e
0: hoş geliyor.
2: de aynısını yapmaya çalışıyorlar ya, buraya
3: evet,
2: turistik
3: aynısı.
2: yapalım. Hepsi yani onlardan alacak, güya ortaya koyacak. Ortaya koyduktan sonra kendisi çökecek.
0: Bak şimdi oradaki yaklaşım şu, işte o. Senden yalıtacak Müslüman Türk'ten, onun iradesinden, onun iradesini temsil eden siyasal iktidardan, onun kararlarından ve hamlelerinden ayıracak. Tamam mı? Orayı kendi yönlendirebileceği bir statükoyla muallakta bırakıp, ama esasında o ta 1453'ten beri varlığını sürdüren ve en büyük hedefi İstanbul'u tekrar almak olanlara hediye edecek. Şimdi bunu gerçekten böyle sanki iyi bir şey savunuyormuş gibi, yani bazen bakıyorum ya, bu uğurda böyle mücadeleler veren tanıdıklarımız filan da oldu. Ya böyle şey, yani iyi insanlar aslında. Yani böyle müktesebatları filan, dindar, milliyetçi, yani meseleleri bilen de insanlar da var bunların arasında. Yani çok şaşırtıcıdır. Yani bakıyorum, onlarda da şöyle bir duygu var. Şimdi yabancılar bunu çok istiyorlar. Yani son noktada varmak istedikleri şey İstanbul'u bir uluslararası konsorsiyum yönetsin. Yani vardırmak istedikleri yer orası. Böyle adım adım, step by step, case by case, adım adım oraya sürüklemek aslında hikaye. Şimdi bakıyorum, bu havaya girenler arasında bahsettiğim kişiler de var. Onlardaki motivasyon nedir diye bakıyorum. Ya bir yaranma duygusu. Yani yabancıların alkışı ve aferini,
2: Çok mutlu
0: onların
2: ediyor.
0: "Aa, çok beğeniyorum,
2: Başını
0: seni takdir
2: okşayacak, böyle
0: ediyoruz.
2: mutlu
0: Bak,
2: olacak.
0: biz sizin gibi değiliz. Yani
3: Kompleks
0: sizin
3: işte.
0: düşüncenizde değiliz ama siz farklısınız. Bak, siz bu içinde bulunduğunuz topluluğa benzemiyorsunuz. Siz daha iyi ve daha güzel bir insansınız." Bir mutlu oluyorlar. Yani başkalarının yıllarca mücadele ettiği, kavga ettiği kesimlerin taktik ve stratejik zaaf kaşıma, gıdıklama ve onun üzerinden kontrol altına alma, ki bunun adı etki ajanlığıdır. Bu etki ajanlığı çabalarına tav olanlara rastlayabiliyoruz mesela.
1: Serkan Fıçıcı, sözünü unutma çünkü kısa bir araya gitmek durumundayız. Efendim, esas meseleye kısa bir ara veriyoruz. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Geleceği düşün. Cesurca.

0: Büyücüce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
4: He?
3: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
5: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: bak. Gideme bak gideme.
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur getir ben de konuşayım.
1: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
5: Halam.
3: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
7: Sertaç abi. Sertaç abi.
3: Sertaç abi.
8: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te, 24'te.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiCredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiCredi.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladığımız bugün de hem fethi hem de fethin düşmanlarını, fethin karşıtlarını da konuşuyoruz. Böyle bir günde elbette İstanbul'un fethini kutlarken aynı zamanda günümüzün Teknofest gençliğini de konuşmak lazım. Nasıl bir fetih gençliği var ve nasıl bir gençlik oluşturulması hedefleniyor? Teknofest gençliği ile alakalı bir klibimiz var. Kısa bir klip bir seyredelim, sonra konuşmaya devam edelim.
1: Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in, pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.

0: Gelecek bizi bekler.
1: Tuba Hocam, yani İstanbul'un fethini kutluyoruz ama fetih öyle herhangi bir şekilde sıradan böyle kutlamalardan bir kutlama değil.
2: Evet.
1: 573. yılında fetih nasıl kutlanması lazım? Böyle teknolojik hamlelerle kutlanması lazım. İstanbul nasıl korunabilirse o şekilde korunması sağlanıyor. Savunma sanayinde yapılan büyük ataklarda, büyük gelişmelerle ve fetih muhafaza edecek bu gençlikle ancak mümkün. Nasıl evet. gördün bu videodaki gençleri, nasıl değerlendiriyorsun?
2: Vallahi ben de şimdi izledim. Çok güzel. İşte fetih ruhu budur dediğimiz bir çalışma olmuş. Bunun içeriğini doldurabilecek büyük bir fikir ve teknoloji hamlesini yapmak ayrı bir maharet. Bunu bir filme döndürmek de ayrı bir maharet. Yani bunun hepsi birlikte konuşmak ve kutlamak lazım tabii ki. Tabii bunların temelleri öyle kolay kolay atılabilen işler değil. Yıllarca belki İstanbul'un işte ortak bir uluslararası güç tarafından yönetilmesini isteyen kişiler bu teknolojik gelişmelerinde Türkiye'de yapılmaması için olağanca güçleriyle, gayretleriyle çalıştılar. Ama süreklilik işinizin için, yani işiniz için sürdürdüğünüz o güç, sarf ettiğiniz o enerji, sürdürdüğünüz sürece bunu da nihayetinde çok güzel bir ürün ortaya çıkartıyor. Kimileri Z kuşağı diyor ama biz Teknofest kuşağı diyoruz. Dindar nesil diyoruz. Bunu söylemekten de çekinmeyelim yani. Keşke dindar nesil olsa da bugün yaşanan, konuşulan şeylerin hiçbirisi konuşulmasa. Hakikaten İslam dinini anlayan, yaşayan, Kur'an'ı okuyan, hadisleri bilen bir Müslüman olarak çocuklarımızı yetiştirebilsek zaten bugün belki toplumsal meseleleri olarak konuştuğumuz hiçbir konuyu konuşmayacağız. Belki bir saadet dönemi bile yaşayacağız yani, ama bunlar da tabii eğitimdeki reformlarla belki yavaş yavaş o zihniyetin tekrar fethedilmesiyle, çocuklarımızın zihinlerinin fethedilmesiyle yavaş yavaş olacak. Bu tohumlar 1453'ten de önce atılan tohumlar, yani Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifiyle atılan tohumlar, belki öyle oraya dayandırmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü kökünde iyiyi yaymak yatıyor. Yani iyiyi yaymak, kötülükten uzaklaştırmak, herkesi, dini, dili fark etmeksizin insanlığa, kainata, yaratılan her şeye, dünyada var olan her şeye, uzayda var olan her şeye, bütün yani evrene diyelim, iyiliği yaymak olarak emrediliyor. Dolayısıyla bunun kökü budur, iyiliği yayma arzusu. Bugün ete kemiğe bürünmüş hali Teknofest kuşağı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çocukların buralarda değerlendirebilmesi için, kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için buna da inanmaları gerekiyordu. Çok şükür bugün böyle bir ruhla bu yansımış oldu, bir ürün çıkmış oldu ortaya. Tabii bunu aynı zamanda sosyal bilimlerde de ben gerçekleşmesi gerektiğine inanan bir insan.

0: insanım. Çünkü sizin doğru bir fikirle süsleyemediğiniz, doğru bir fikirden kaynaklanmayan teknoloji de elinizde çok kötü bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla sosyal bilimler alanında da, hukukta da, sosyolojide de, psikolojide de bunun yerli ve millileşmesi gerekiyor. Bizden kaynaklanmış olması gerekiyor ki bu üretilen teknoloji çıktıları da doğru hamlelerde kullanılabilsin. Yani hiçbir kuş tek kanatla uçmaz, bunu kabul ederim değil mi? Tek bir kanatla uçan kuş yok. Dolayısıyla bu çocuklarımızı, gençliğimizi, geleceğimizi, kendimizi çift kanatla kuşatmamız gerekiyor. Yani hem sosyal bilimler hem fen ilimleri anlamında ikisini kendi köklerinden, medeniyet değerlerinden beslenen genç kuşaklarla inşallah Türkiye'yi çok daha iyi noktalara getireceğimize ben inanıyorum. Bugün gençliklerde çok ümitsiz bir şey var, bir söylem var. Ama bu dünyada her çağda olan bir şikayet dili, bir söylem dili. Ama ben aslında birazcık şu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Evet, teknolojide biz bir fetih coşkusuyla çok son 15-20 yılda özellikle çok güzel işler başardık, hamdolsun. Evet, sosyal bilimler alanında da bunu yapmamız lazım. Ama özellikle de şunu vurgulayalım, dijital ortamlarda da bir fetih ruhuna ihtiyacımız var. Yani bizim oralarda da var olmamız gerekiyor ve çok ciddi içeriklerle aslında dünyamızı hükmetmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi görüyoruz hepimizin etrafında yaşça küçük arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Şöyle bir şey gözlemliyorum. Bir motivasyon düşüklüğü, bir moral bozukluğu, bir pesimist bir dünya, bir küsmüşlük, bir yılgınlık, bir depresyonun yaygınlaşması, modalaştırılması. Bunlar o kadar üzücü şeyler ki hatta bazı popüler sanatçılar üzerinden daha da havalı hale getirilmeye çalışılan bir depresif bir hal var gençler üzerinde. Bu çok üzülüyorum. Yani isim de verelim hadi yani belki bilmiyorum vermemek mi gerekir ama çok ben şarkılarını dinlerim, sanatını severim. Teoman'ı bile buna alet ettiler diye düşünüyorum. Yani o kendi evinde belki huzuru yakalayabilen 50 yaş üstü bir insan olabilir ama sonuç olarak sanatından ve yaptığı şarkılardan dünyanın parasını kazanan ve hayatını çok güzel de geçindirebilen bir insan. Yani bir insanın üretken olması demek sürekli belki iş başında olmasına gerek yok. Bir şarkı yapıp milyonlarca lira para kazanabilir. Sonuçta başkasına muhtaç yaşamıyor Teoman. Gayet de reklam anlaşmaları yapıyor, çok güzel çalışmalar yapıyor. Severim de konserine de gitmiş bir insanım yani o kadar söyleyeyim. Ama öyle bir algı yaratılmaya çalışıldı ki şu anda sanki böyle pesimist, evden çıkmayan bir adam ama bu kadar da şık olabilir. Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına? Yani sürekli pesimist olup, depresif olup evden çıkmayan bir insan kendi hayatını nasıl idame ettirecek? Bugün Türkiye'de çok üzüldüğüm bir kavram ev genci diye bir kavram ortaya çıktı. Bakın ev genci. Ne demek ev genci ya? Siz ev hanımını küçümsüyordunuz. Ne oldu? Şimdi bir de ev genci çıkarttınız başımıza. Ev hanımlığını beğenmiyordunuz. Kadınlara soruyorum sen ne iş yapıyorsun? Öğretmenim böyle o falan. Sen ne yapıyorsun? Doktor. O da süper. Ev hanımıyım diyen kadın zorla diyor. Utanarak diyor. Niye? Ev hanımlığı kötü bir şey mi? Hayır. Çok da ulvi bir görev bence. Benim en gurur duyduğum mesleğim ev hanımlığı. Avukatlık sonra gelir. O kadar da severim. Yani dolayısıyla bunu siz tüko kaladınız. İnsanları bu kadar sosyal hayatın bu kadar yoğun erkek rekabetinin olduğu bir dünyaya kadınları çektiniz. Bu sefer de hop ev genci diye bir kavram elimize çıktı. Ne olacak o zaman şimdi bu çocukların hali? Ben dolayısıyla moral motivasyonda, psikolojide bizim bir yeniden bir fetih ruhuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çocukları tekrar mutlu edebilecek bir uğraş, bir hayat amacı vermemiz gerekiyor. Bakıyorum çok başarılı çocuklar var. Yani Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde okuyor. Ama çok üzülerek görüyorum. Yani psikiyatrik ilaçlar kullananlar, psikologlara gidenler bir sürü insan var. Yani bunu yaşayan çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız bunlar. Biz bu gençlere bir hayatta kalma için kendisinin dışında uğraşabilecek başka bir amaç, başka bir i̇deal. Dava, başka bir ideal vermezsek biz ne kadar maddi imkanlarla donatırsak donatalım bu çocukları. Bunlar bu depresyonun bataklığından çıkamayacaklar. Bu yataktan çıkamayacaklar. Bakın dünya genelinde yapılan araştırmalar var. İnsanlar günlerce, saatlerce yataktan çıkmadan telefonla ve tabletle vakit geçirebiliyor. Haberlerde bunları şu an izliyoruz. Bu bizim evlerimize de gelen bir şey. Yani hepimizin başında var böyle. Dolayısıyla bizim bu çocukları, bu enerjiyi, yani büyük bir katma değer enerjisi ya. Okuldan geliyor, okula zorla gidiyor zaten. Okuldan geliyor, sürekli tablet ve telefonla uğraşıyor. Nasıl, neden memnun edemiyoruz? Çünkü her şeyi var, mutlu. Yani fazla geliyor her şey. O zaman ona eksik olan bir şey vermemiz gerekiyor. O da bir ideal. başka insanlar için de bir şey yapabilmenin ne kadar insanı mutlu ettiği. Yani hayatta bir insanı mutlu etmekten başka daha fazla bizi mutlu eden bir şey yok diye bizim İbrahim Başkan hep söyler. Ben tam söyleyemedim şimdi cümleyi. Çok hoşuma gider. Başkasını mutlu ettiğin zaman sen de otomatik mutlu olursun. Hem de o da mutlu olur. Böyle double double mutluluklar artar. Bu kadar basit. Geziyorum dediğim gibi, görüyorum yani, yerinde inceleme yapıyorum. Hani bizim hukukta bir kavram vardır, yerinde inceleme yetkisi diye. Yani ben yerinde inceleme yetkisine haiz bir insan olarak bunu söylüyorum. Pesimistlik, üşenmişlik, bıkmışlık almış başını gidiyor bazı şeylerde ve daha çok varlıklı aileleri çocuklarında oluyor. Bunu yenmemiz için de bu çocuklara bir ideal vermemiz lazım. Yeni bir fetih ruhuyla, kökten medeniyetimizin değerleriyle beslenerek ve insanlık için bir iyilik yapmayı bu insanlara, bu gençlere bir şiar edindirmek lazım. Çünkü kendi kendine pesimist bir mühendis, bir sürü ilim biliyor, kitapları yalayıp yutmuş, evinde oturuyor. Ne işimize yarayacak bizim? Ülkesine, milletine, vatanına, milletine ideal, hizmet etme ideali olmayan bir hukukçu bizim ne işimize yarar? İstanbul'un en iyi fakültesini bitirmiş olsun, Ankara'nın en iyi fakültesini bitirmiş olsun, evde köz köz oturacaksa, bir ev genci olacaksa, ülkesi için bir katma değer üretmeyecekse bu kitapları neden okuyup yalayıp yuttu da?
1: Ev genci şeyini ilk defa duyuyorum.
0: Ev genci, evet, ev genci diye bir tabir çıktı. Şu an Türkiye'de epey bir ev genci var. Yani 5 milyonun üzerinde, daha fazladır belki.
2: Nasıl?
0: Gençlik ya? Arasında. 5 milyon. Tabii tabii, bakayım şimdi aradım. Yani okuduğum bir şey ama şu an rakamını tam net söylemeyeyim size. Evet, bununla ilgili bir iş sahasının geliştirilmesi gerekiyorsa geliştirilmesi lazım.
2: Bunları evlendirmek lazım ya.
0: Evlenmiyorlar, çalışmıyorlar, iş beğenmiyorlar. Hani o iş beğenmeyenler var
1: kız
0: ya.
1: Kız da erkek de.
0: Kız da erkek de tabii. Kız da erkek de yani.
2: Kaç yaş üzerinden bahsediyoruz?
0: Şöyle düşünün. Anne baba evinde. Mesela Avrupa'da nasıl 18 dolunca sen mecbur çıkıyorsun ya evden. Türkiye'de öyle bir şey de yok garibim ana babalar. Mecbur tabii, kiralarla pahalı büyük şehirlerde. Çocuklar ayrı eve çıkamıyor. Bize tek yaşama kültürü de hamdolsun çok fazla olmadığı için tamam. Zaten bir ev, bizim kültürümüzde ya evden ya gelin olup çıkarsın ya ev, ya da damat olup çıkarsın ya. Bu da olmayınca ne olacak? Evde kalıyor. Çalışmayınca da evde kalan. Yani çalışmıyor, çalışmıyor, evlenmiyor, gitmiyor, evde duruyor. Ev genci oluyor işte. Ev genci. Bunu da ev genci.
2: Yani 20 yaş üstünden mi
0: bahsediyorsun? Tabii, yani 18'den 30'a kadar. Tabii üniversitede bitirmiş ya da okuyana bir şey demezsin. Okuyor çocuk.
2: Tabii tabii, okuyor.
0: Tabii şimdi. Evet, aynen öyle. 30'a kadar, belki daha fazla. Böyle bir meselesi var Türkiye'nin.
1: Çünkü bir ideali yok.
0: Bir ideali kafasında yok. İdeal. Yani mesela eskiden olsa zaten aç karnını doyurmak zorunda kaldığı için çalışma hayatına sürükleniyordu. Ama şu anda diyor ki ben çalışacağım, sabah erkenden yola çıkacağım, gideceğim. Zaten kazandığım para da şu kadar değmeyecek diyor. Ama sen bir başla değil mi? Sen bir başla. Hangimiz ilk işe başladığımızda mükemmel paralar kazandık? O işin içinde sürekli oldukça o piyasan gelişir zaten bir şekilde. İşin, kendi işini yapıyorsan ya da bulunduğun şirkette yükselirsin, başka bir terfi alırsın, bir şey yaparsın. Hayır, öyle bir algı söz konusu ki işte o... evde oturmanın, tembelliğin, böyle miskin miskin gezmenin cool sayıldığı bir sürece giriyoruz. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Çok tehlikeli. En az diğer o küresel çalışmalar kadar bu tehlikeli. Çünkü yani dediğim gibi evlenmeyen, evde oturan, çalışmayan, böyle ananın babanın sırtına yük olan. Ana baba da bizim işte Türkiye'de ana baba mefhumu çok değerlidir. Mesela Araplarda düşünün. Peygamber Efendimiz'in annesi bile doğduğunda Peygamber Efendimiz'i süt annesine vermiş. Bizim hangi Türk kadının elinden yeni doğan çocuğu süt annesine vereceksin de dağa çıkaracak da kaç sene görmeyecek çocuğunu. Bizim kültürümüzde bu yok. Hala da o yüzden olmadığı için bu kültür devam ediyor işte o annelik içgüdüsüyle. Çocuğuna bakmaya çalışıyor hala 25-30 yaşındaki çocuğa harçlık vererek onu evde bir şekilde bakıyor. Bu çok tehlikeli bir süreç. Murat abi sen ilk defa duydun, fark ediyorum şu an şaşkınlığını.
2: Ev genci.
0: Bu bir Türkiye'nin,
1: evet,
0: bir
1: sorunu. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 ay kadar önce bu ifadeyi kullanmış. Çok incitici bir kavram. Böyle bir şeyin olmaması için istihdamın artırılması,
0: evet,
1: yönelik.
0: Evet, istihdamın artırılması.
1: Reji Allah'tan çalışıyor şu anda. Allah'tan. Evet. Ben duymamıştım ama ev genci ama görüyoruz. Duymadım ama yani bunun böyle bir kavramsallaştırmanın olduğunun farkında değildim,
0: evet,
1: ama.
0: Evet, görüyoruz.
1: Ama etrafımızda görüyoruz. 35-40 yaşlarına gelmiş kişiler, gençler. Artık genç sayılmazlar. Hala evdeler.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yani evin, ailenin geçimini sağlayacak kadar bir gelir varsa evde oturuyor. Başka bir şey yapmıyor. Bilgisayar oyunları vesaire.
0: Bilgisayar oyunları.
1: Ya da kendince orada para kazandıracak başka şeyler yapıyor
0: ya
1: bilgisayar.
0: Ya para kazanıyorsa eğer, yani hani helal oradan. Yoldan evden çalışıyordur. Bilgisayarda işi vardır. Ona bir şey demiyorum yine.
1: Yok, o değil tabii. O değil. Yani evet, ne yazık ki artık helal kazanç yolundan değil de pek çok şeyi yaptıklarına da şahit
0: tabii
1: oluyoruz.
0: Çok
1: çok daha kötü, vahim şeylerle de karşılaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir konuydu. Bence bu konuyu belki başka bir dönem bir evet. şeyde. Tamam, başlı başına bir program olarak da konuşmamız lazım. Çok önemli bir noktaya parmak bastı Tuğba Hocam. Ayhan Hocam, şimdi Fetih kutluyoruz. Fetih'ten bahsediyoruz ama gerçekten burada konuşmamız gereken şeylerin en önemlisi buydu. Yani bugüne kadar hep gördüğümüz şey oydu. Bayramlarda, törenlerde, işte milli bayramlarda da tanklar yürür, top arabaları yürür, askerler belirli bir nizamda yürür. Ondan sonra onu yad etmiş oluruz o önemli günü, sonra geçeriz. Ama ülkenin savunmasıyla alakalı peki ne yaptınız? Bu fethin değerlerini muhafaza etmek için ne yaptınız? Nasıl bir gençlik inşa ettiniz? Bu konu hep geri planda tutulurdu. Bugün başka bir noktaya sürükleniyoruz. Başka bir noktanın kapısı açılmış gibi. Ne dersiniz?
3: Bugün tevafuk üzerine tevafuk oluyor. Şimdi biraz önce Fatih Sultan Mehmet Han o sahnesinden bahsederken Enfal suresi 15 ve 16'dan bahsetmiştim. Son zamanlarda Enfal 17 diye bir silahımız var biliyorsun. Evet. İşte böyle oluyor. Fatih Sultan Mehmet 15-16'yı Belgrad seferinde gerçekleştirmiş. Ama onun torunları da sen attığında da sen atmadın, Allah attı ayetiyle MKA silah yapmış, drone avlıyor. İşte bu fetihler veya fethettiğim bölgelerin korunması bu şekilde kendi değerlerine, kendi ülkene hem inanç yönüyle hem de dünyadaki kanunlara, buradaki teknolojiye hükmederek
1: çıkıyor. Sevgili hocam, şu anda ekranlarda evet, İstanbul'da çok coşkulu, özür dilerim sözünüzü kestim hocam. Canlı yayında gösteriyoruz Üsküdar'daki fetih kutlamaları. İstanbul'da bugün boyunca çok yoğun katılımlı kutlamalar olmuştu. Şu anda da canlı yayında görüyoruz. İstanbul Boğazı'nın üzerinde havai fişek gösterisi var. Sabah saatlerinde de biliyorsunuz Bayezid Meydanı'ndan İstanbul Valisi'nin önderliğinde Ayasofya'ya kadar yürünmüş idi. Evet, şu anda kutlamalar çok muhteşem kutlamalar var. Ayrıca bir hava gösterisi de sağladı Türk Silahlı Kuvvetleri.

0: 73. yılı coşkulu bir şekilde İstanbul'da, Üsküdar Meydanı'nda, Rumeli Hisarı'nda pek çok alanda çok yoğun, coşkulu bir kutlama var. 7'den 70'e vatandaşlarımız bu kutlamalara katılıyorlar. Ayhan Hocam, yani kutlamanın bu şekilde gerçekleştirilebiliyor olması, yani bir şeyi kutlayabilmeniz için bir şey başarıyor olmanız lazım. O açıdan söylediğiniz Enfal 17, makine kimyanın ürettiği son silahlarımızdan birisiydi, drone avcısıydı. Diğeri de çok önemli, çok uzun menzilli füzemizin, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesini konuşmuştuk. Onun adı da Yavuz Sultan Selim'e nispetle.
1: Yıldırım Han.
0: Yıldırım Han'a nispetle. Yıldırım Han'dı değil mi
1: evet.
0: ismi?
1: Evet.
0: Yıldırım
1: hızından.
0: Evet, hızından.
1: Yıldırım Beyazıt da çok hızlı bir şekilde savaşlara gidebildiği için evet. o hızından, gücünden ona nispetle bu ismi vermişler.
0: Yani fetih ancak böyle kutlanabilir.
1: Tabii yani Fatih Sultan Mehmet Han da o fethi yaparken yeni bir teknoloji, son teknoloji topları üretmiş ve o toplarla biz hem orada hem ondan sonra onun torunu Yavuz Sultan Selim Çaldıran'da bu toplarla büyük fetihler gerçekleştirdik. Şimdi bu zamanında en büyük savaş teknolojisindeki değişimi insansız savaş uçakları, insansız SİHA'lar, İHA'lar bunlar ve bunlarda da çok şükür Türkiye hem savunmasında hem saldırısında çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda. İşte bugün mesela biz 1453 fethi kutluyoruz. Diğer taraftan da bugün ben sabahtan beri Yunan Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamaları, Dendias'ın açıklamalarını dinliyorum. Yani bizim yaptıklarımızı takip ediyorlar. Bizim nasıl gelişme gerçekleştirdiğimizi takip ediyor. Farkındalar bunu. İşte bu farkındalık aslında bizim uluslararası ilişkilerde caydırıcılık dediğimiz meselenin tam ete kemiğe bürünmüş hali. Şimdi bu kutlamaları şöyle de yorumlayabiliriz. Bir, Türk halkına biraz önce hocamız bahsetti yani özgüven yoksunu. İşte hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden memnun olmayan kitlelere de aslında hatırlatıyoruz. Bakın bu millet neler yaptı? Şu an yaşadığımız şehir hangi tarihte, ne güçlüklerle, hangi imparatorluk yıkılarak elde etti? Bunu hatırlatıyoruz. Ama şöyle bir mesajı da var. Şimdi bir yandan Yunanlılar hala buraya göz dikmiş, Ayasofya, İstanbul üzerine hak talep ederken, bunu açıktan gizliden sürekli bize yansıtmaya çalışırken biz bu kutlamalarla burası bizim, bunu 573 yıl önce fethettik ve bugün de o fethi kutluyoruz. Onlara o fethi hatırlatıyoruz. Yani bir yandan caydırıyoruz, bir yandan gerçekleri gözlerine sokuyoruz. Diğer taraftan da aslında onları dolaylı bir şekilde tehdit ediyoruz. Yani bir kere akıbetiniz ne oldu gördünüz. Gerekirse yine o akıbete sizi uğratırız mesajını da veriyoruz. Yani bu savaş tarihinde çok yaşanmış bir şey. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken mehter takımına sürekli çaldırıyor. Düşmanın psikolojisini yıpratmak için. Napolyon'un, Sezar'ın da böyle çeşitli savaşlarda bu tarz hamleleri var. Ben biraz uluslararası ilişkileri, şu anki uluslararası siyaseti, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi daha realist bir perspektiften, kaosun, krizin, savaşların ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz gibi okuduğumuz için bu tarz hamleleri biraz böyle de yorumluyorum.
0: Ayhan Hocam, son derece önemli şeyler söylüyorsunuz. Çünkü bunlar gerçekçi, yani tarihte kalmış, yaşanmış, bitmiş şeyler değil. Yani Bizans İmparatorluğu yıkıldı, Doğu İmparatorluğu yıkıldı. Yeni bir çağ açıldı. Yeni bir Türk-İslam medeniyet çağı başlamış oldu. Bu kritik bir aşamaydı. O tarihte yaşayan, Bizans Sarayı'nda yaşayan küçük yaştaki prenslerin bir kısmı Osmanlı'da yükseldiler. Önemli paşalar oldular. Mesela Murat Paşa, Hasmurat Paşa işte İstanbul'un tam orta yerinde Yusuf Paşa'daki Murat Paşa Camii'nin banisi olan bir Bizans prensiydi yani. Ağabeyi de aynı şekilde bir Bizans prensiydi ama Osmanlı'ya daha sonra son derece kıymetli vazifelerde bulunan birisine dönüştüler. Yani fethederken bir yandan da toplumun da gönlünü fethederek onları bambaşka bir noktaya da getirmiş oldular. Bir gönlü de kuşatan büyük bir fetihten bahsediyoruz. İnsanları yıkan, bir medeniyeti yıkan bir şeyden değil. Bir medeniyet ihya eden, inşa eden bir şeyden ama bunun düşmanlıkları günümüzde de devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneğini aslına bakarsanız, yani biz unutsak bile düşman unutmadığını bu Yeni Zelanda'daki cami saldırısında çok net bir şekilde görmüştük. Evet. Yeni Zelanda'da camiye girerek, Yeni Zelanda ki herhalde Türkiye'nin en uzağındaki ülkedir yani. Hiçbir tarihi, zaman içerisinde tarihi, coğrafi bağı hiç olmamış ülkede birisi kalkıyor. bir camiyi basıyor. Orada şehit edilen Müslümanların hiçbirisi de Türk değil. Türk, belki Türkleri hiç hayatında görmemiş Müslümanlar orada hayatlarını kaybediyor, şehit düşüyorlar. Ama saldırıyı gerçekleştirdiği silahın üzerine Murat Hüdavendigar'ın intikamı diye yazıyor. Kosova'nın intikamını almak için bu saldırıyı yaptım diyor asırlar sonra. O açıdan düşman hiç unutmuyor. Bizim de unutmamamız gereken bir şey var. O açıdan da böyle muhteşem bir şekilde kutluyoruz. Buyurun hocam.
1: Çok güzel bir yere geldik. Geçenlerde de Amerika'da şu an savaş bakanı olan, savunma bakanı değil artık Trump değişti, savaş bakanı olan Pete Hegseth'in dövmelerini konuştuk değil mi?
0: Evet.
1: Haçlı seferlerinin o sloganı var.
0: Haçlı saldırıları diyoruz artık.
1: Haçlı saldırılarının sloganı var. Haçlı saldırıların amblemi olan haç işareti var. Kafir yazısı var. Kafir de Arapça yazıyor ki bize gösterecek. Şimdi siyaset biliminde sosyal kimlik teorisi diye bir şey var. Tam senin dediğine birebir uğraşıyor. Çok kısa anlatmak istiyorum. Bu sosyal kimlik teorisinde Teufel, Turner diye iki tane araştırmacı 70-80'lerde deneyler yapıyorlar. Deneyin sonucu şu. Diyor ki grup kimlikleri nasıl inşa edilir? Grup kimlikleri ötekine göre inşa edilir. Şimdi biz Batı'nın, biz istesek de istemesek de kabul etsek de kabul etmesek de ötekisiyiz. Yüzyıllardır ötekisiyiz. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş bakanı kendi kimliğini ötekiler üzerinden kurguluyor. Ötekiler kim? Biz. Müslümanlar, Orta Doğulular, Araplar, Türkler, İranlılar. Hepimiziz. Ve biz onu görmezden gelsek de adam diyor ki biz İran'la savaşırken bütün İslam'la savaşıyoruz diyor. Araplarla değil Türklerle hepsiyle savaşıyoruz diyor. İşte Yeni Zelanda'da bir yerdesin değil mi? Ben storylerde falan arada görüyorum kendi arkadaşlarım. Dünyanın en gelişmiş yeri diyor. En böyle huzurlu yeri, keçiler, işte dağlar, tepeler. Adam seni bir camide buluyor. Bundan 700-800 sene önce yaşanmış olayın intikamıyla sana geliyor. Geçen Fenerbahçe'nin basketbol maçı vardı. İşte yine öldürdükleri padişahımızı, sultanımızın şeyini asmışlar,

0: kocaman pankartını. Ve muhtemelen orada modern, yani Osmanlı'dan belki de maalesef, hani duyduğunda yüzüne ekşiden adamlar birden karşısında Osmanlı padişahını görüyor. Ya bunlar ne diyor acaba diyor. Dolayısıyla biz istesek de istemesek de bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Yüzleşmedik diyelim, ne olacak? Akıbetimiz İran olacak. Akıbetimiz Suriye olacak. Akıbetimiz Allah korusun Lübnan olacak. Bakın demin gördüm. Netanyahu açıklama yapıyor. Litani Nehri'nin kuzeyine geçtik diyor. Ya adam 2026 yılında Murat abi Lübnan'ı işgal etti ve Beyrut'a doğru gidiyor. Canı istediği zaman ya bakanı diyor ki bir tane drone saldırısı yaptığında Hizbullah 70 tane hedefi vuralım diyor Beyrut'ta. Oradaki hedefler bittiğinde diyor diğer şehirlerine geçelim. Ya düşünsenize Lübnan'da yaşıyorsunuz. Hizbullah'la alakanız yok belki. Ama adam geliyor senin apartmanını evini vuruyor. Dolayısıyla bu bilinci sahiplenmemenin imkanı mümkünatı yok. Canımızı malımızı koruyacaksak bakacağız bunlar bize ne gibi bakıyor? Bunlar bize Müslüman diye bakıyor. Düşmanı diye bakıyor. Sen bize düşman olarak görüyor musun kardeşim? Gel o zaman buyur deyip Enfal 17'leri önümüze koyarak silahlar üreteceğiz, İHA'lar üreteceğiz. Ve o bize düşmanlık yapıyorsa biz de onun düşmanlığının bedelini ona sonuna kadar ödeteceğiz. Bedelini ödetmezsen işte yarın öbür gün İstanbul'da elinden alır. Beni de sokmaz Müslüman olarak. Sen kendini ateist olarak adlandırıyorsun ama seni de Kadıköy'e sokmaz. Yani ya onlarla işbirliği yaparsın ya da onlar seni de kovacak. Hepimize yapacak bunu yani. Dolayısıyla bu kavgaları bitirip bu motivasyonla yani karşımızda nasıl bir güç, nasıl bir düşman var bunun bilincine vararak bilimsel buyurun işte sosyal kimlik teorisini söyleyeyim. Bu bilinçle, bu bilimle bunlara karşı her yerde bilimde, sanatta, sokakta, havada, karada düşmanlığımızı, rekabetimizi göstermemiz lazım.
1: Çok teşekkür ederim Aynur Hocam. Tabii bu meseleyi kapatacağım ama tabii şöyle bir şeyi de ifade etmemiz lazım. Çok güzel şeyleri değindin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fetih, öyle bir fetih ki camileri inşa etmiş ama kiliselerine dokunmamış. Kiliseleri hala ayakta kalmış. Ben en son Atina'ya gittiğimde şunu gördüm. Neredeyse değil. Hiçbir cami ibadete açık değil. Hepsi ya müzeye ya kiliseye çevirmiş ya da tamamen yıkılmış, tahrip edilmiş. Bugün Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirası olan yapıların tamamı İstanbul'da ayakta. Hiçbirisine el sürülmemiştir. Kimisi cami olarak görevine devam ediyor. Kimisi Ayerihin'de olduğu gibi müze olarak devam ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa devlet parasıyla bir kilise açmak, Süryani Kadim Kilisesi'ni açmak da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. O açıdan Hristiyanların da Musevilerin de huzur içerisinde yaşayabildikleri bir iklim inşa etmiş olduk fetihle. Fetih, İstanbul'un fethi başka dinlerin, başka kültürlerin yok edilmesi değil. Onların bizimle beraber bir arada huzur içinde yaşayabileceği bir iklim inşa etmekti. O açıdan biz bunu tarihte yaşayarak gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Bu konuyla ilgili söyleyecek sözleriniz kalmadıysa bir cümle daha.
0: Söyleyebilirim. Murat abi, Orta Çağ döneminde 14, 15, 16. yüzyılda Avrupa'da bir tane Müslüman bulamazsın. Bir tane. Biz burada cemaatleriyle birlikte yaşattık, izin verdik. Evet. Yani o çok büyük bir fark var. O tarihi de okuyup öğrenmek, bizim nasıl bir medeniyet kurduğumuzu, onlarda medeniyetin mevzisi yokken öğrenmek, bilmek lazım.
1: Öğrenmek isteyenler Paşinyan'dan da öğrenebilirler. Yani değil mi? Şu anda Paşinyan'a bakarak ondan da Türk-Ermeni ilişkileri konusunda da önemli bir ders alabilirler Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan'dan. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğiz. Büyük bir savaştan, fetihten, kavgadan başka büyük bir kavgaya doğru. Şimdi
2: küçük bir
1: geçelim.
2: Kavga ya.
1: Küçük
2: bir bunun kavga. Yanında CHP.
1: CHP'nin kavgası ama CHP'nin içerisinde kavganın şiddeti fazla.
2: O kadar işte.
1: Büyük bir kavga da elbette ki onunla mukayese edilmez ama şimdi Serkan Fıçı şöyle bir şey var yani Kemal Kılıçdaroğlu çok naif bir adam ve hep kibar davrandı. Kendi en azından şu anlamda söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı muhalefetinde çok keskin olabilir ama muhalefet unsurlarını bir araya toplama konusunda çok başarılıydı. Her gruptan, her fikirden insanı bir cephede toplayıp Cumhurbaşkanımıza karşı muhalefet ettirebildi, muhalefeti birleştirebildi. Bugünse yani Kemal Kılıçdaroğlu işte kapının önüne araçları koyup haram parayla alınmış satılıktır diye levha koyacak kadar arınma çağrısını en yüksek noktada yapacak noktaya gelmiş durumda. Özgür Özel yarın başka bir

miting ve bayramlaşma yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ayrı bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi bu yarın itibariyle iki farklı yerde, Ankara'nın iki farklı noktasında tam anlamıyla bir bölünmüşlük sergileyecekler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka bir partinin

0: beklerdir. Sembolik olarak onu tutarlar. Ama yani Ali Mahir Başarır, işte Veli Ağababa, işte vesaire, Burhanettin Bulut. Yani Özgür Özel'in en yakın arkadaşlarını ihraç ettikten sonra Özgür Özel'e de sen de kendin git anlamına gelir bu. Öyle o anlama da gelecek.
1: Bunu ihraç etmeye gücü yetecek mi Kemal Kılıçdaroğlu?
0: Ya Kemal Kılıçdaroğlu çok böyle sakin filan ama kafasına koyduğu şeyi yapar. Acımaz hiç. Gözlerinin yaşına bakmaz.
1: Yarın nasıl bir
0: konuşma Muharrem İnce'ye neler yapmıştı ya? Hatırlamıyor musun Murat? Muharrem İnce'ye neler yaptı?
1: O zaman Muharrem İnce de gidiciler arasında mı?
0: Yo ya, bu CHP burası Murat. Yani sen şimdi normal düşünme. Tersten bak. Yani bunlar kesinlikle anlaşamaz dediğin adamlar yarın birbirlerine en yakın
1: adam olabilirler.
0: Dostlar olarak poz veriyor olabilirler yani.
1: Ama Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu tayfasıyla alakalı, bu grupla alakalı karar net yani.
0: Ya şey var şimdi, bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çevreler rahatsızlar çok. Ali Mahir Başarır'dan, Veli Ağbaba'dan ve işte birkaç kişiden daha. Yani sembolik olsa da, sembolik de olsa yani bir 4-5 kişinin ihracını istiyorlar. Yani kurban istiyorlar. Yani kurban istiyorlar. Kılıçdaroğlu da onlara o şeyi verecektir yani. Onları ihraç etmek isteyecektir.
1: Eder. Parti meclisini toplama şeyini ileri bir tarihe erteledi. Evet. Parti meclisini topladığında mı bütün bunlar olacak?
0: Yani tabii onu bilemiyorum. Yani şimdi genel başkanlık yetkileri başka bir şey. CHP'nin kendi şeyi var. İç işleyişi var. Kendi içinde de bir parti hukuku var. O parti hukukunun detaylarına hakim olmamız lazım. Ama o parti hukukunun üstünde ve ötesinde ortada bir mahkeme kararı var. Yani o mahkeme kararı aslında çok konuşulmuyor. Ya işte mahkeme bir karar verdi, CHP ikiye bölündü. Tamam, CHP ikiye bölündü de taraflara mahkemenin kararı ne söylüyor? Bunu bir tefsir etmek lazım. Mahkeme diyor ki ey Kılıçdaroğlu, bu adamlar genel başkanlık makamını para zoruyla senden çalmışlar. Biz bunu tespit ettik. Gasp var. Gasp edilmiş. CHP genel başkanlık makamı, CHP yönetimi gasp edilmiş. Biz bunu tespit ettik. Tamam mı? Bunlardan bunu alıyoruz. Senin hakkın bu. Bunu sana tekrar geri veriyoruz diyor. Mahkeme veriyor bunu. Ya gasp edenlerle ilgili bir işlem yok. Yani mahkeme diyor ki tamam, CHP genel başkanlık koltuğu, makamı, yetkisi çalınmıştır. Delegenin iradesi para zoruyla, rüşvetle
1: fesada
0: uğramıştır efendim, yönlendirilmiştir, sakatlanmıştır. Böylelikle bu yasa dışı yollarla elde edilen CHP genel başkanlığı yetkisi geçersizdir. Eski genel başkan hukuk yoluyla, yargı kararıyla kendisinden çalınan, gasp edilen CHP genel başkanlığı yetkisine tekrar kavuşmuştur.
1: Bunun adı kayyım olamaz o zaman.
0: Hayır, şimdi mahkemenin kararını şimdi böyle değerlendiriyoruz. İyi de arkadaş, ortada hırsızlık varsa hırsız da vardır. Efendim, burada organize bir çaba var. E o zaman bir organizasyonun başı da vardır. Yani burada şöyle bir şey açıkta kalıyor. Ya bu hukuki boşluklardan da kaynaklanıyor olabilir. Gerçekten bu teknik hukuk ya da hukuk tekniği meselesiyle benim aram çok
2: usulü
0: iyi değil.
2: Tartışmalar var zaten.
0: Yani benim böyle mantık çarklarım hukuk konuları, yani Türkiye'de bir yargı sistemi, adalet sistemi, hukuk meselesi açıldığı zaman böyle benim mantık çarklarım tersine
1: dönmeye
0: başlıyor.
1: Ama önce bir suçu tespit etti mahkeme.
0: Ya suç tespit edilmiş.
1: Tespit edecek. Bir süreç
0: suç tespit
1: bu.
0: Edilmiş. Kılıçdaroğlu'na diyorsun ki arkadaş, çalınmış senden bu. Hırsızları yakaladık. Yetki hırsızı bunlar. Gasp etmişler. Yetki hırsızlarını yakaladık. Delilleri de gördük. Tamam mı? Yetkini sana geri iade ediyoruz. Adaleti tesis ettik. E hırsızlığı tespit ettin. E hırsızlar ne olacak? İstanbul yani Cumhuriyet, senin evine bir hırsız girmiş.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması başladı biliyorsun. 13 kişi gözaltına
0: ya
1: aldı.
0: Tamam,
1: operasyonlar
0: da,
1: bu.
0: Tamam da bu kendi kendilerine mi yaptılar bu adamlar bu işi? Bu bir organize çaba. Sistematik, organize, senkronize bir iş. Efendim, bu insanlara para verilmiş. Bu parayı bunlar kendi cebinden mi vermiş? Kamu kaynaklarından verildiği, yani böyle gün ışığı gibi ortada.

0: Arkadaş,
1: itiraflar var çünkü.
0: İşte itiraf var, bilmem nesi var. Kamu kaynaklarından toparlanan, hiç edilen paralarla pavyon masalarında delege satın alınıyor. Tamam, bu yanlış, hukuksuz. Bunu tespit ediyorsun. Tamam, bunu yapanlara ne olacak arkadaş? Ya burada Kılıçdaroğlu'na, yani verilen karan Kılıçdaroğlu'na diyor ki, hani sen tamam başkomutansın, CHP'nin başkomutanısın ama silahsızsın. Üstünde bir şort tişört, ayağında şıpıdık terlik. Öbür tarafta adamların elinde yıllar yılı topladıkları o kamyon dolusu paralar, imkanlar, kurdukları medya ve sosyal medya düzeni, troll ağları. İşte bir haftadır Kılıçdaroğlu'nu linç üstüne linç ediyorlar.
1: Ama paramparça ediyorlar. Özgür Özel yani. Diyor ki yarın miting yapacağız, otobüs tutacak paramız yok diyor.
0: Özgür Özel mi söyledi?
1: Evet.
0: Ki Özgür Özel bu söylediği söze kendisi inanıyor mu acaba? Acındırık derler çocuklar. Evet. Acındırık yapmak derler, bilirsiniz değil mi? Acındırık yapıp para mı toplayacaklar yine acaba taraftarlarından? Yani ya bak Murat, bunlar şeyin Kılıçdaroğlu'nun lakabı neydi? Ne Kemal'di?
1: Gandhi.
0: Gandhi Kemal. Bak, bütün olay burada. Şimdi bunlar dediler ki biz bu Gandhi Kemal yüzünden seçim kazanamıyoruz. Hı hı. Tamam. Bu adam genel başkan olduğu sürece seçim kazanamayacağız. Bir parola belirleyelim dediler. Bir parola belirleyelim, o parola etrafında bütünleşelim. Parola neydi? Gandhi'yi indir. Gandhi'yi indir parolasıyla yola çıktılar. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve arkadaşları. Gandhi'yi indir, Gandhi'yi indir, Gandhi'yi indir. İş olay Indira Gandhi'ye döndü sonra. Yani bunlar Gandhi'yi indirelim derken
1: Indira Gandhi yaptılar.
0: Indira Gandhi'nin babasını yaptılar. İndirmedikleri yer kalmadı. İşte bunlar da tespit ediliyor. İşte İmamoğlu yolsuzluk davası. O kurultayda delegelere pavyon masalarında oy kullanma karşılığında dağıtılan paralar. Şunlar bunlar. İyi de şimdi bir taraftan da arınma diyor mesela.
1: Bu arınmaya gelmeden önce bu meseleyle alakalı bir de videomuz var. Hı. Rahmetli CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın bir konuşması var. Bu konuşmayı 29 Ocak 2005 kurultayında yapıyor. 21 yıl önce. Karşısında Mustafa Sarıgül aday ve bakın Sayın Baykal nasıl bir konuşma yapmış? Evet. 29 Ocak 2005.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak.
1: Deniz Baykal satın almamış olacak derken kongrede
0: dün
1: karşısında Sarıgül var.
0: Yani Sarıgül evet. Tribünlere koşturuyor, yırtıyor, kendisini parçalıyordu filan. O görüntüler dün gibi aklımda. İyi de hatırlıyorum o süreçlerde yaşananları. Ya şimdi tamam, hani Sayın Baykal'a gelene kadar tabii arada Kılıçdaroğlu var. Bugün hani Sayın Kılıçdaroğlu arınma filan diyor da işte arınma çağında, arınma sürecinde CHP aklına ne getirdi? Arınma çağında İslam, doğru yolun sapık kolları, Necip Fazıl'ın muazzam eseridir değil mi yani? Şimdi arınma sürecinde CHP. Ya madem bir arınma süreci başlatıyor, yani Sayın Kılıçdaroğlu alsın eline bir 99'luk tespih. Önce bir kendisi bir arınsın, böyle bir estağfurullah çekmeye başlasın. Desin ki ben bu kadar, yani bu kadar bu şeyleri, bu tıynetteki bu kadar adamı ben nasıl topladım, bir araya getirdim, bunlara güvendim, bunları vitrine çıkarttım, meşhur ettim, makam mevki sahibi yaptım, yani nasıl yaptım ben bunları diye önce bir kendisi bir öz eleştiri vermesi lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Ya çıkıp bütün bu olup bitenlerde hiçbir etkisi, katkısı yokmuş gibi davranması, kendisini münezzeh kılması, tenzih etmesi, öyle bir ayırması. Bir de Kılıçdaroğlu'nun da bu şekilde lanse edilmesi, sunulması. Yani Kılıçdaroğlu muazzam, harika, 4x4 süper bir insandı da diğerleri işte bozdular. Yoksa CHP harikaydı yani. Zaten hiç CHP tarihinde de bu tarz işler olmamış değil. O oluyor işte, bak Sarıgül'de o zamanlar demek ki.
1: Evet yani arada o da yöntemleri... 400 küsür yani 59.4 oranında bir oy alabilmiş Deniz Baykal kurultaydan. %59'la ancak yapayım.
0: Tamam böyle... işte yani Sayın Baykal döneminde de aynı hikaye var. Onun öncesinde de var. Ya bilmiyor muyuz? CHP kurultaylarında kazanan her zaman delegedir. Tarih boyunca böyledir.
1: Hep kazanır.
0: Delege kazanır CHP kurultaylarında. Olur. Güzel kazanır. Hı hı. Yani bu Indira Gandhi meselesi sadece Gandhi Kemal dönemine ait bir mesele değildir yani. Tamam. Bu hep böyledir. Yakınlarını belediyelerde işe soktururlar. Belediyelerden ihaleler alırlar. O ona yakınını öyle yapar. Bu böyle yapar. Bu böyle ola gelmiştir yani. Yani tutup da hiç CHP'de böyle şeyler olmadı. Böyle tarihi miladı şeyle beraber Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydan alıp geçmişi komple böyle bir temizleyip hani Kılıçdaroğlu'nu da böyle yani bir melek yani muazzam bir bilge insan diye lanse edip gidilebilecek hiçbir yer yok. CHP açısından yok. CHP açısından da yok. Türkiye açısından da yok. Türkiye'deki siyasal muhalefet açısından da yok.
1: Ama öyle bir şey sunuyorsun ki bu taraf değil, Ankara cephesi değil, Silivri cephesi değil. Bu CHP'liler ne yapsın yani? Hiç mi alternatifleri
0: yok? Ya adam? CHP'liler bak ne yapacaklardı biliyor musun? 12 Eylül'de biliyorsun siyasi partiler kapatıldı. Yani iki büyük parti vardı.
1: Evet.
0: Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. İşte MHP'de kapatıldı. Milli Selamet Partisi de kapatıldı. Tabii ondan sonra bu partilerin tekrar kurumsal kimlikleriyle açılabilmesinin önündeki engeller kalkınca CHP tekrar CHP olarak faaliyet gösterebilecek. Adalet Partisi tekrar Adalet Partisi olarak faaliyet gösterebilecek. Şey gösterecek. Milli Selamet Partisi gösterecek.
1: Ama onlar bu kurumsal kimliklerine
0: dönmediler. Şimdi orada rahmetli Demirel'e dendi ki yani Adalet Partisi ile mi devam edeceğiz? O da dedi ki ben Adalet Partisi tamam önemli bir marka da Adalet Partisi'nin bagajı dolu. Ben o bagajı niye taşıyayım ömür boyu dedi. Ben dedi yepyeni bir yol açarım. Yepyeni bir partiyle.
1: Doğru yol
0: boş parti. Bagaj. Rahat tertemiz yürürüm. Daha rahat siyaset yaparım.
1: Doğru yol sıradır.
0: Doğru yol partisini kurdu. Ondan sonra o dönemin gazeteleri de eski gazeteci arkadaşlar da hatırlayacaklardır. O dönemin en çok satan gazetelerine tam sayfa manşetlerden röportajlar. Ben değiştim. Konuşan Türkiye istiyorum. Şeffaf karakollar kuracağım filan. Bir yeni Demirel imajı. Yeni parti, yeni Demirel imajı şu bu. Efendim yürüdü.
1: CHP'de bu lazım mı diyorsun?
0: Hayır şimdi CHP zamanında bunu yapmadı. Çünkü o zaman partinin ileri gelenleri işte oturdular dediler ki yani Türkiye'nin en önemli markalarından biri CHP'dir. CHP'nin çok ciddi bir marka değeri vardır. Biz bu marka değeri kaybetmeyelim.
3: CHP kırmızısı bile var yani.
0: Var. Şimdi bu görüşten dolayı CHP ile tekrar yola devam ettiler. Ama o bagajı daha hala taşıyorlar. Ya o bagajın içerisinde CHP geleneği dediğimiz parti içi hizipleşmeler, gruplaşmalar, kamplaşmalar ve parti içi hizipler arası kanlı bıçaklı, çok acımasız çatışmalar, mücadeleler o geleneği de getirdi. Şimdi yani Bülent Ecevit rahmetli bunlarla uğraşamadı. Ya Deniz Baykal artık gına getirdi yani adamı. Deniz Baykal'la Bülent Ecevit ortaktılar, ortak hareket ettiler. İsmet İnönü'yü devirdiler.
1: Ondan İsmet İnönü de istifa etti. Milletvekilliğinden de istifa etti. Partiden de istifa
0: yani
1: etti.
0: İsmet İnönü de şey yaptı yani uğraşamadı. İsmet İnönü'yü devirdiler. Bülent Ecevit lider oldu. Deniz Baykal da dedi ki yani tamam İnönü'yü devirdik. Şimdi lider kim? Ecevit. O zaman Ecevit'i devirmek lazım. Yani gelenek bu. Yani birini genel başkan yapıyorlar. Sonra oturuyorlar diyorlar ki ne yapalım hadi bunu devirelim. Yani boş vakitlerinde kendi liderlerini deviriyorlar. Yani değişik bir zihniyet. Sonra hani Baykal çok ciddi saldırdı. Yani rahmetli Ecevit de ya lanet olsun dedi. Gitti kendisine başka parti kurdu yani. Gitti kendisine Demokratik Sol Parti'yi kurdu.
1: Bir daha da dönmedi.
0: Ya dönmedi. Döner mi adam canını zor kurtardı CHP'de yani. Şimdi hatta Demokratik Sol Parti mesela CHP'de ne vardı? Yani Ecevit'in farklılığı nedir? Şimdi bir de parti içi demokrasi denilen bir hikaye vardır ya tartışma kültürü. Mesela CHP'liler derler ki bizim içimizdeki tartışmalar çok serttir. Biz de itiraz kültürü vardır, biat kültürü yoktur. O yüzden bizim kurultaylarımızda sandalyeler havada uçuşur, kaş göz patlar. Efendime söyleyeyim bu tartışmalar hep yaşanır. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Bir itiraz kültüründen geliyoruz derler. Tamam mı? E şimdi arkadaş itiraz kültüründen geliyorsunuz ama temel prensipler söz konusu olduğunda gaye, hedef bunlar söz konusu olduğunda ya da milli meseleler söz konusu olduğunda yani bunların hepsi bir şekilde kenara itilir. Devre dışı bırakılır. Orada bir ciddiyet hasıl olur. Sizdeki itiraz kültürü değil ki. Yani çatışmadan beslenmek, kendi kendine adrenalin pompalamak, bununla mutlu olmak. Bu psikiyatrik bir iş. E şimdi tabii rahmetli Ecevit ne yaptı? Bütün bu CHP'deki bu arızaları gördüğü için mesela çok uzun süre DSP teşkilatlarında görev yapmak mümkün değildi. Sabah bir kalkardık. Bir haber. Rahşan Ecevit imzasıyla 15 tane ilin bütün yönetimi görevden alınmış. Oraya hiç kimsenin tanımadığı yeni isimler atanmış. E daha 6 aylık, 1 yıllık yönetimde ne oldu falan filan. E çeteleşmesinler, gruplaşmasınlar. Yani sonuçta onlar da o CHP kültüründen geliyorlar ya. Şimdi onları 3 sene orada tutsa, onlar orada hemen bir teşkilatı kurarlar, komitacılık yaparlar. Bütün Ecevit'i nasıl deviririz diye uğraşırlar. Vallahi çile çiçekleri diye bir hareket başlatmışlardı Ecevit'e karşı. Bir Edirne milletvekili vardı, DSP milletvekili. O başını çekiyordu. Erdal mıydı o milletvekilinin adı yanlış hatırlamıyorsam?
1: Çile çiçekleri.
0: Tabii. Yani böyle arşive bakarlarsa, arşivden çocuklar bulabilirler. Ya şimdi bunlara daha temelden bakmaları lazım. Ya şu an mesela CHP'nin ideolojisi nedir? CHP'nin dış politikaya ilişkin şu an mevcut güncel dünya konjonktüründe içinde bulunduğumuz mevcut durumda CHP'nin dış politika vizyonu, dış politikaya bakışı nedir? Türkiye'ye önerdiği tezleri nedir? Ya bilmiyoruz.
1: Var mı?
0: Ya var mı yok mu bilmiyoruz. Yani eskiden 180 derece ters taraflardayızdır. Milyon tane konuda. Ha milli meselelerde temel Türkiye'nin güvenliği savunulması meselesinde aynı düşünüyoruzdur öyle tahmin ediyorum. Onur Öğmen diye biri vardı mesela. Ya, ciddi bir şeyler söylüyordu yani adam dış politikaya ilişkin.
1: Demirbaşıydı CHP'nin.
0: Yani bu öyle biri, hayır, öyle biri vardı gibi. Yani diyordu ki efendim Rusya şöyle yapıyor, Amerika böyle yapıyor, Avrupa'da şu var, şu an şu oluyor, bu oluyor bilmem ne. Ya şu an bakıyorsun hani CHP'yi kim yönetiyor değil mi? Özgür Özel ve arkadaşları, adamların gündemi Özkan Yalın. İşte Özgür Özel lider, yani son cümleyi söyleyeyim mi? Reklama gidilecek herhalde.
1: Evet.
0: 1-2 dakikalık bir cümle kurayım sana böyle manşet olsun.
1: 2,5 dakika veriyorum.
0: 2,5 dakika ver bana. Ya yapmaları gereken şey belli. Bak şimdi biraz da mizah yolu anlatacağım. Bu aralar hangi ekranı açarsan aç, dostlarımız, arkadaşlarımız da dahil olmak üzere oturdular, işi gücü bıraktılar. CHP'nin derdi cümlemizi gerdi. CHP nasıl kurtulur? Neydi ya öyle bir roman vardı.
1: Asiye nasıl kurtulur? Ha.
3: Ne?
1: Müjder.
0: Asiye nasıl? Bir romandan uyarlamaydı galiba. Değil mi? Neyse. Ondan sonra CHP nasıl kurtulur? Akıl veriyor şimdi gazeteci arkadaşlar, siyaset bilimciler. Diyorlar ki böyle böyle yapılması lazım. Anca böyle kurtulur. Muhalefet dağılmaz. Hatta siyasal muhalefet iktidarı ele geçirebilir. Böyle yapması lazım. Böyle yapılmazsa bu hikaye biter diye böyle dayatmaya oynayanlar filan da var. Herkes bir akıl veriyor. Kılıçdaroğlu'na şu an akıl veriyorlar daha ziyade. Özgür Özel'e de akıl verenler var. E bizim de neyimiz eksik yani? Biz de bir iki öneride bulunabiliriz. Bak tabii. Şu an Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken adayımız Özgür Özel'dir demek.
4: Bu kadar ya.
0: Bu kadar.
4: Bitti
0: yarın,
4: yani.
0: Yarın çıksın. Ya desin ki ben bu kavgayı sürdürmüyorum arkadaşlar. Yani elimde bir sürü bilgi var. Varmış. Ses kayıtları falan olduğundan söz ediliyor. Şeyin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde belge, bilgi, ses kayıtları falan onlardan söz ediliyor. Yarın onları açabilir deniyor. Onları gündeme getirebilir diyorlar. Bu İmamoğlu, Özgür Özel cephesini zor durumda bırakabilecek. Elinde çok ciddi malzemeler olduğunu da söyleyenlere rastladım ben. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yarın görürüz.
1: Kendisi de bunu ima eden bir konuşma yaptı.
0: Konuşma
1: zaten.
0: Yaptı. Beklentiyi de yükseltti zaten evet. O konuşma. Şimdi yarın çıkacak mesela Sayın Kılıçdaroğlu. Diyecek ki adayımız Özgür Özel'dir. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel'dir. Geçen seçimde yaptığımız gibi yapıyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcılarını da Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımızı da iki yanına yerleştiriyoruz.
1: Yani onlar benim, kim olsun?
0: Benim yanıma İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı yerleştirmişlerdi. Ben de Özgür Özel'in yanına Ali Mahir Başarır'la Veli Ağbaba'yı yerleştiriyorum. Zaten üçlü grup, trio. Tamam mı? Hapistekiler ne olacak? Orada sürekli şu an hapiste bulunanlar arasında sürekli alanlar değil de verenler gözetilecek. Mesela Özkan Yalım. Vermiş de vermiş adam. Vermiş de vermiş. Ne istedilerse vermiş.
1: 300 tane tırı varmış.
0: Para vermiş, araç vermiş, araç donatmış, işte pavyonlarda eğlendirmiş, otelinde konaklatmış. Her ihtiyacını karşılamış Özgür Özel ve arkadaşlarına. Yani Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olarak kampanyasına başlayacak.
1: Allah'tan 2,5 dakikaydı
0: yani. Başlayacak.
1: Nereye gelecek merak ediyorum. Programı iptal ettirme de.
0: Bak slogan da belli. Bedava slogan veriyorum. Özkan Yalım benim canım. Özgür Özel bu kampanyayı başlatacak. Sayın Kılıçdaroğlu da ona tam destek verecek. Böylelikle bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç eden Özgür Özel İmamoğlu taraftarı, gazeteciler, akademisyenler, sosyal medyacıların hepsi de rahatlamış olacak.
1: Efendim çok önemli bir noktayla kapatalım bu bölümü. Esas meseleye kısa bir ara diyelim. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
3: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Endülüs medeniyetinin nasıl oluştuğunu ve bunun Avrupa ile İslam dünyasındaki yansımalarını Doçent Doktor Cumhur Ersin Adıgüzel'e ve Doktor Enes Şanal'a soruyor. An ve Zaman

0: Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Tamam.
1: Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: bak. İneme bak, ineme.
2: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir, ben de konuşayım.
1: Bilmiyorum. Tamam bak kime veriyorum.
4: Alam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
5: Sertaç abi. Sertaç abi. Sertaç abi.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu büyük kavgayı konuşuyoruz. Bu noktaya nasıl geldik? Aslına bakarsanız mutlak butlan tartışması ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki arınma tartışmaları aslında Cumhuriyet Halk Partili pek çok eski figürün çıkarak meydanda konuşmalarıyla başladı. Ekranlara çıkarak neredeyse bazıları ağladılar. İşte Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Sevgen onlardan biriydi. Bir kulak verelim, sonra konuşmaya devam edelim.
1: Biz bu çakallara bıraktık bu partiyi. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi parayla, şaibeyle, kadınla, şunla bunlar olmazdı. Devletin ve partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın. Sahip çıkın partinize, rica ediyorum. Uzatın elinizi ya, uzatın, kalkarız. Silkelersek bunlar düşer.
0: Söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Sevigen konuşuyor. Biz bu partiyi bu çakalların elinden kurtaralım. Kemal Kılıçdaroğlu neredesin diye seslendi ve Kemal Kılıçdaroğlu buradayım dedi ve geri döndü.
2: Buradayım mı dedi?
0: Evet.
2: Geliyorum ve geldi. Evet. Yani bunun konuşulması gerekiyor aslında. Yani uzun süreden beri mutlak butlana ilişkin pek çok hukuki değerlendirme de biliyorsunuz yapıldı. Ben özellikle katıldığım canlı yayınlarda şu hususta çok vurgu yaptım. Yani... Evet, ortada bir hukuki bir karar var ve hukuki bir süreç olduğu için tabii ki biz bu hukuki tartışmaları ekran önünde yapıyoruz. Çünkü elimizde bir karar var nihayetinde, ama şimdi bu açıkçası Türkiye'nin çok da tecrübe ettiği bir süreç değil. Yani daha önce eşine çok rastlanan bir vaka değil hukuk dünyası açısından da. Dolayısıyla pek çok hukukçu farklı görüşler belirtti. Yani bu mutlak butlan kararının uygulanması için Yargıtay tarafından kesinleşmesi gerektiğine ilişkin fikirler tartışmalı. Burada bir sürü usulü tartışma yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve gelmesine ilişkin süreç ve bu tedbir kararına ilişkin getirilen görevle ilgili kendisine verilen yetkilerin sınırları tartışmalı. Bu konuda da hukukçular pek çok görüş ayrılığına haiz. Yani dolayısıyla bir şaşkınlık var hukuk dünyasında bence. Parti rozetlerine göre hukuki yorumların değiştiğini de görüyoruz. Evet, bunlar da var. Ama sonuç olarak ben ekranların da bu kadar bu hukuki tartışmayla meşgul edilmesini doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü bakıyorum herkes elinde kalemle, kağıtla işte ekrana çıkıp bir şey konuşuyor. Ama bu sefer hiç kusura bakmayın ama CHP'nin yaptığı bu kurultayı fesada uğratan ve sabit olan, yani hem ceza dosyasında sabit hem de hukuk dosyasında tespit edilen hukuk aykırılıklarla sabit olan pek çok ahlaksızlık konuşulmuyor bu sefer. Yani Sayın Özel de efendim kurultay yapılsın, yapılmasın, 40 gün içinde yapılsın, 41 kere maşallah, 34 kere bilmem ne falan diye süreci bir sanki hukuk mağduriyeti varmış gibi bir sürece evirmeye çalışıyor ve kendi seçmenini bu şekilde konsolide etmeye çalışıyor. Şunu hiçbir zaman yapmıyor. Evet, şu iddialar var. Evet, mahkeme kararı şu iddialara dayanıyor. Evet, bu iddialar televizyonlarda da konuşuluyor. Efendim, pavyon masalarında dağıtılan bir takım vaatler var. İşte tabletler, telefonlar dağıtılmış, işe girme vaatleri verilmiş. Efendim, bunların cevapları şudur, ben aslında şunu yapmak istemiştim, böyle bir şey yoktur, buna delili şudur diye Sayın Özel'in herhangi bir açıklamasını görmüyoruz. Ama ne görüyoruz sürekli? Şu kadar şu yapılsın, biz haksızlığa uğradık. Yukarıda üst katta yönetim katında tabii ki polisimiz incinmesin diyor, bir röportaj veriyor. Bence o röportajı şeydi böyle... Ya böyle rahat, daha böyle uhuletli, böyle sakin bir yaklaşımı sergileyen bir röportajdı. Ama aşağıda kendi adamları polise sandalye fırlatıyorlar. Bir şekilde
3: yangın tüpüyle
2: müdahale ediyorlar. Yani kamu kaynaklarını yine fütursuzca sarf etmeye devam ediyorlar. Hani hep bunların konuştuğu bir israf siyaseti vardı ya, yapılan köprüye israf diyorlardı. CHP'nin önünde yapılan o şeylerin israfı ne olacak? Bu da bir israftı. Onun da cevabını, sorusunu soralım o zaman. Hiçbirisi değil. Ama sonuç olarak bunların cevabını vermektense Sayın Özel sürekli konuları bir hukuki mağduriyet yaratma telaşında bir usulü tartışmaya sevk etti. Ama ben gelinen bu son noktada yarınki bayramlaşmanın ayrı ayrı yapılacağını da düşünürsek yarın çıkacak manzarayı çok merak ediyorum. Evet.
0: Yarın iki kitlede çok büyük olursa muhtemelen, çünkü kendileri yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da, evet, çok yoğun katılım sergilemeye çalışıyorlar. Hatta İmamoğlu taraftarları diyorlar ki AK Partililer otobüs kaldırıyorlar Kılıçdaroğlu kalabalığı fazla görülsün diye gibi, böyle bir iddia da bulunuyorlar. Özgür Özel'in taraftarları diyorlar ki artık her şey elimizden gitti. Parti otobüs kaldıracak gücümüz bile yok. Hmm. O açıdan herkesi seferberliğe çağırıyoruz. Yarın iki tarafta çok, kalabalık, evet, büyük bir kitle toplanırsa bu partinin tam olarak ikiye böyle bir yarılmayı mı göreceğiz?
2: Yani şimdi böyle bir kitlenin toplanıp toplanamayacağından emin değilim, bilemiyorum. Yani ben kararın çıktığı gün İzmir'deydim.
0: CHP'nin kalesi.
2: Kalesi ve ideolojik bir seçmenin olduğu bir yer. Hiç mi bir hareket, kıpırdanma, bir korna falan olmaz? Trafikteydim yani, hiç adliye çevirsindeydim. Hiç mi bir şey olmaz? Yani
0: kalabalık görünüyordu ama çok yoğun bir katılım, kalabalık değildi yani.
2: İzmir'de yoktu, ben görmedim. Sonradan sosyal medyadan da baktım. 100 kişi anca vardı il başkanlığının önünde.
0: Sonrasında Özgür Özel belki geldiğinde kalabalık bir çok fazla arttığını gördük.
2: Yani bir, ben vatandaştan bu süreçte büyük bir etkileşim görmedim açıkçası bu karara karşı. Çünkü insanlar yani bu iddiaların da cevaplarını merak ediyor bence. Tamam, Sayın Özel'e karşı bir belki bir sevgi var CHP içerisinde. Yani bu
0: CHP
2: adam
0: seçmeni de bıkmış durumda mı bu sürekli
2: bence
0: kavgayla?
2: Bence bıkmış durumda, ya da şöyle bir şey var. Bunun da yani merak etti insanlar açıkçası. Gerçekten bu iddialar söz konusu mu? Bunların cevapları ne? Çünkü sonuçta Sayın Özel CHP'nin başına ya da CHP'ye bugün gelen birisi değil. Zaten Manisa milletvekili olarak 3 dönemdir görev yapan birisi. Ve grup başkan vekiliydi, değil mi? Grup başkan vekiliydi.
0: En son grup başkanı oldu.
2: Grup başkanı oldu şimdi.
0: Kemal Bey milletvekili,
2: aynen,
0: olmadı.
2: Aynen, şimdi grup başkanı oldu. Ama yarınki bayramlaşmada zaten Sayın Özel belki de çok büyük kalabalık beklemediği için hemen önden de mazereti vermiş. Yani ne demiş? Otobüsümüz yok, şu yok, bu yok gibi bir şey söylemiş, mazereti de vermiş. Yani kalabalık toplanmadığında zaten otobüsümüz yoktu diyecek belki de.
0: Dolayısıyla diğer taraf AK Partililerle dolduruldu falan.
2: Onu da öyle diyecek. O bir taraf Kılıçdaroğlu taraftarları da kalabalıksa öyle diyecek.
0: Gerçekten çok büyük kalabalık toplarsa ne olur? Özgür Özel çok büyük bir kalabalık
2: CHP'deki topladı. Gerçek bir bölümden bahsedebiliriz o zaman.
0: O zaman Özgür Özel kalabalığı toplarsa da CHP'ye hayırlı bir sonuç gelmeyecek. Toplamasa da hayırlı bir sonuç.
2: Evet, sonuç olarak böyle oluyor. Evet. Mantık önermesi şeklinde düşünürsek. Evet, gerçekten öyle olacak. Yani mesela parti devredilirken kaç bin kişi vardı CHP'nin önünde? Bu rezillikler yaşanırken, bu koltuklar fırlatılırken, şu manzaralara bakın, yazık ya. Şu ofis mobilyaları o kadar pahalı ki. Şimdi ben ofisimi değiştiriyorum. İnanın az para değil bunlar yani. Hepsi çok
0: bunlar
2: para.
0: Milletin parasıyla yapılan
2: milletin
0: şeyler.
2: Parası. Çünkü bu milletin hazineden yardım alan yardım partiler. Bu partiler Türkiye'de demokrasinin devamlılığı için anayasal olarak demokrasinin devamlılığı için görevlendirilen organlar. Yani ve hazineden yardım alıyorlar bu insan, bu partiler. Dolayısıyla bu CHP'lerin parası değil, milletin parası. Yani bu şekilde kullanılarak Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke ya bunlar.
0: Ama İmamoğlu taraftarları diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu gitti devleti buraya çağırdı. Devletin kolluk güçlerini CHP'yi işgal ettirdi diyor.
2: Devlet hangi devlet? Başka bir devlet mi? CHP ayrı bir devlet mi acaba? Yani hangi devlet? Zaten devleti çağırdı diyor. Şunu bakar mısınız? Mahkeme kararı var burada. Mahkeme kararını uygulayan bir icra heyeti var. Yani mahkeme kararlarını siz normal bir şekilde uygulamadığınız için mecburen cebren uygulamak zorunda kaldılar. Ve orada İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği kolluk kuvvetleri ile birlikte uygulamaya geldiler. Yani devlet dediğin şey senin de içinde bulunduğun devlet. Senin de sahibi olduğun, senin de vergini verdiğin, senin de kurallarına uymakla zorunlu olduğun, sorumluluklarının olduğu, yükümlülüklerinin olduğu ve aynı zamanda da fayda edindiğin devlet. Demek Tuba ki kendilerini hocam, Türkiye Cumhuriyeti dışında bir güç olarak görüyorlar.
0: Şimdi çok ilginç sahneler yaşandı. Mahmut Tanal'ın görüntüsünü getirirlerse yani, arkadaşlar. Hortumla, komik. CHP'nin binasına çıkıp etrafı hortumla.
2: Ya rahmetli Kamer Genç'i aratmamak için o figürü, şimdi Kamer Genç Türkiye'de sevilen bir figürdü. Siyasi figürdü, renkli bir siyasi figürdü.
0: Mahmut Tanal da böyle renkli.
2: Mahmut Tanal da onun yerini
0: bitti ve ağlamaya başladı Mahmut Tanal. Partinin binasının önünde artık
2: şimdi orada yani mesela tamamen birine elektrik çarpsa, o elektrik şeylerin arasında, suların arasında bir şey olsa, bunun sorumluluğu kimde olacak? Al sana hukuki tartışma.
0: Ama Mahmut Tanal yani gözyaşları içerisinde, bakın burada gözyaşlarına boğulmuş durumda Mahmut Tanal.
2: Tabii ağlayabilirler.
0: Sonra bu gözyaşları herhalde çok çabuk kurumuş olacak ki bugün Yunanistan kapısından fotoğraf verdi. Tatile Yunanistan'a gidiyorum diye.
2: Evet. İnanın ben bunu bilmiyordum.
0: Tatile Yunanistan'a gitmiş.
2: Adam hızlı adapte oluyor Murat abi, öyle düşünmek lazım.
4: Anında rol

0: Sıkıntısı yani sonuçta benim
1: bir de şey demiş. Ya bu burada da zulüm var. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş kapısında kilometrelerce araç kuyruğu var. Personel gişe sayısını arttırın kardeşim. Yunanistan'a çok
0: oranın sorunlarını el atmış.
1: Giremiyoruz yani Yunanistan'a bayramda.
0: Sonuçta acıyan yer başka, tatil yapan yer başka.
2: Ya böyle renkli kişiler vardı eskiden mecliste. Esat Kıratlıoğlu vardı, böyle boğazda yüzerdi filan.
0: Hayır, senin partin böyle bu şekilde haldeyken ne tatile gitmesi ya? Bu adamın zihniyeti gerçekten çok değişik. İnsanın gözüne uyku girmez ya.
1: Ama Ekrem İmamoğlu da hatırlar, Elazığ depreminde Palandöken'e gitmişti.
0: Ya biliyorum tabii ki balıkçıdaki şeyini, karda biz burada mahsur kalırken o balıkçıda yediği balığı daha unutmadık da. Çok değişik bir zihniyet. Yani bizim şimdi siyasete bakış açımız ve gördüğümüz şey hayatını ortaya koyarak yapılan bir siyaset olduğu için, canı pahasına vaktinden işte evladından belki vererek yaptığın bir şey olduğu için bizim nazarımıza siyaset. Bu insanların yani parti kan ağlarken, partinin içinde ateşler yanarken saç taramaya Yunanistan'a gitmeleri beni gerçekten bir kere daha düşündürdü. Yani bu saç taramayı çok meraklılar diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi acaba şöyle bir şey mi var diye Cumhuriyet Halk Partililer soruyorlar. Özgür Özel ve İmamoğlu cephesindekiler, yani Silivri cephesi şöyle söylüyor. Bu başımıza gelen felaketin altında AK Parti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan var. O böyle bir şey yapmasaydı, Türk yargısını bu şekilde yönlendirmemiş olsaydı bizim başımıza böyle felaketler gelmeyecekti diyor. Ama İstanbul İl Başkanlığı görevini yapmış olan Gürsel Tekin, bakın ne söylüyor. Bir Gürsel Tekin'e de kulak verelim.
3: Şerefi, hasiyeti, namusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinden, kurallarından gelen hangi CHP'li buna red diyebilir, hayır diyebilir? AKP bunun neresinde şimdi mesela? Buradan bana bir AKP'yi gösterin, Allah'ınızı severseniz. Ya davayı açan Cumhuriyet Halk Partililer, ifade veren Cumhuriyet Halk Partililer, karşılıklı davalık olmuşsunuz, sorunlarınızı çözememişsiniz, sorun mahkemeye gelmiş, mahkemede diyor ki bu sorununuzu kendiniz çözün. Biz ne yapacaktık? 45 gün içerisinde seçim yapıp bırakacaktık. Biz burayı hallederiz. Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu da bir araya getirecektim. Kardeşim, bu işimizi kendimiz çözelim.
4: Amerika ile İran bir araya gelebiliyorsa, bir müzakere başlatabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebidir.
1: Hayır hocam, diyor ki şerefi, haysiyeti, onuru olanı hangi CHP'li buna hayır diyebilir? Başlatan CHP'li, ifadeyi veren CHP'li, AKP bunun neresinde diyor.
5: Yani bunu biz de diyoruz en başından beri ve çok basit, aslında anlaşılması zor olmayan bir durum ama ısrarla bunu inkar ediyorlar. Çünkü bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden neşet ettiğini, ortaya çıktığını, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni alırsa, satın alırsa bunu, bu gerçeği kabul ederse, o zaman şu anki yönetimin, artık yoklar, Özgür Özel ve ekibi ve İmamoğlu ve ekibi, o kliğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl zararlar verdiği, ne gibi yaralar açtığı ortaya saçılacak. Yani bunun üstünü kapatmak, örtbas etmek için ısrarla kendi seçmenini manipüle ediyor. Bu AK Parti'nin, devletin, yargın operasyonu. Halbuki en başından beri söylüyoruz. Şu an konuşan kişi yıllarca AK Parti siyaset yapmadı. Sağcı bir siyasetçi de değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri. Kemal Kılıçdaroğlu 13 sene boyunca bu partiyi yönetti. Ve ben hala hatırlıyorum 2023 seçimlerinden önce kimler kalp işaretleri bırakıp sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na destekler vermişti. Hatta bazı akademisyenler Murat abi çıkıp program yapıp, yine isimleri lazım değil, neden Kemal Kılıçdaroğlu'na her şeye rağmen oy vermeliyiz, onu desteklemeliyiz diye yayınlar yapıyordu. Yani bu adamlar uzaydan gelmedi ki ya. Yeni ortaya çıkan siyasetçiler de değil. Sizin genel başkanınız, sizin genel sekreteriniz ve bu kişiler diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıllarca yönetmiş en üst kademedeki kişiler diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok ciddi, çok büyük yolsuzluklar var. Ve buna yargının el atması lazım diyor. Ne yapmalıydı yargı? Yani böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, genel sekreteri, parti mensupları, milletvekilleri harıl harıl deliller getirmiş. Yargının önüne koymuş.
1: Belediye başkanlığı.

0: Çıkıp itirafçı olmuş.
1: Sonra onların kendi getirdikleri belediye başkanları, Uşak Belediye Başkanı gibi çıkmış, delilleriyle birlikte nasıl yolsuzluklar döndüğünü itirafçı olup açıklamış ve istiyorlar ki bunu görmezden gelelim.
0: Delege satın alındığını kendileri ifade etmiş.
1: Tabii tabii, hepsi delilleriyle birlikte ortada. Evet. Hiç bunda şek şüphe yok.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı itirafçı olmuş. Hakeza. Delege satın alındığını itiraf etmiş.
1: Şimdi böyle bir zamanda, böyle bir durumda gerçekten şunu anlayamıyorum. Ne bekliyorlar ya? Hani ne bekliyorlar? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski bir videosuna denk geldim. Diyor ki otoriterlikse, diktatörlükse bunun alası Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyor ya. Gerçekten böyle bir parti. Yani çıkıyorlar mesela demokrasiden, batılı ülkelerden, batı medeniyetinden bahsediyorlar. Ucundan azıcık bile yok. Yok yani, ucundan azıcık bile batıdaki demokrasinin, parti içi demokrasinin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve çıkıp bu parti diyor ki biz Türkiye'yi tüm dünyada temsil ediyoruz. Yani böyle mi temsil edeceksiniz dünyada Türkiye'yi? Kendi iç kavgalarınıza, koltuk kavgasıyla, klik kavgalarıyla, sonra yolsuzluklarla birlikte bu savaşın genişlemesiyle böyle mi temsil edeceksiniz? Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıkçası yani üzüldüğümü de söyleyemem. Çok üzülmüyorum ama şurası birazcık Türkiye açısından sıkıntılı olabilir. Yani gündemimizi meşgul ediyor.
0: Şimdi Aydın Hocam, İmamoğlu soruşturması başladığı andan itibaren CHP'nin kurumsal olarak ortaya koyduğu bir şey vardı. Bizim belediye başkanlarımız asla suç işlemezler. Özgür Özel dedi ki ben hepsine kefilim. Asla suç işlemezler. Sütte çıkmış ak kaşık gibidir. Benim siyasilerim, CHP'de siyaset yapan herkes dedi. Sonra patır patır CHP'li bürokratlar itirafçı oldu. Sonra belediye başkanları itirafçı oldu. Hepsi biz çaldık, hırsızlık yaptık. Delegeler satın aldık. Parti kongresinin kurultayını satın aldık. Yolsuzluk yaptık. En son ya sizin altınızdaki makam arabanız bile biz bu belediyenin bütçesinden yaptırdık. Burada bile yolsuzluk yaptık. Hala kullandığı makam arabası bile milletin cebinden çıkan parayla yapıldı dedi. Şimdi bütün bu şey algı, yürüttükleri CHP'nin yürüttükleri algı, yani CHP'de bu yürütülen soruşturmalar politik soruşturmalardır, siyasidir, hiçbir hukuki arka planı yoktur şeklindeki algı, Cumhuriyet Halk Partisi'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla beraber bitecek mi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi artık yeni yönetimi yolsuzlukları ortadan kaldırmak niyetiyle geldiğini ifade ediyor ve arınmak siyasetinden bahsediyor. Bu saatten sonra CHP'de artık böyle bir algı operasyonu görmeyecek miyiz?
1: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamalara bakarsak, işte arabaları partinin önüne koyup bunlar haram parayla alındı gibi, böyle ben ilk gördüğüm işte biraz önce de konuştuk kuliste. Ben yapay zekayla falan oluşturulduğunu zannettim. Gerçek değildir dedim ama gerçekmiş. Helal olsun yani, yapacaksa bunu, bu hesaplaşmayı yapacaksa helal olsun. Yani bunu yapsınlar, kendi seçmeni de görsün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında hani öyle diyorlar ya, iktidarla mücadele ediyor Erdoğan'la, uzaktan yakından alakası yok. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle işte Butlan kararından önceki yönetimdeki bir numaralı mücadele kim daha fazla yiyecek? Kim daha fazla koltuk kapacak? Bunun mücadelesi içinde ilerlemiş. Şimdi yeni gelen belgelerle bunu görürüz. Ama burada ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de biraz kredi vermek istiyorum. Hani dedim ya Özgür Özel, İmamoğlu ve ekibi seçmen kitlesini manipüle etmek istiyor diye. Manipüleye gelmediler bu sefer. Manipülasyona gelmediler. Nereden görüyoruz? İşte çağırdılar. Kimse gitmedi meydanlara. Kimse desteklemedi. Helal olsun yani bu konuda da.
0: Yarınki mitingde Özgür Özel'in mitinginde, bayramlaşmasında çok büyük kalabalıklar toplanırsa Güven Park'ta nasıl bir anlam ifade eder bu?
1: Ya ben açıkçası çok büyük bir kalabalık toplanacağını zannetmiyorum. Ama toplanırsa da iyi de niye bölündüğünü gösterir. Ben bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de çok büyük kalabalıklar toplayacağını düşünüyorum. Yani küstürdüler bence Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini.
0: Kemal Bey de büyük topluluk. Büyük
1: bence yok.
0: Yani
1: şöyle bir şey Murat abi, düşünsenize 13 sene boyunca birisi başkanlık yapmış. 13 sene boyunca mütemadiyen, istikrarlı bir şekilde en büyük rakibinize kaybetmiş. Ve diyorsunuz ki 13 senedir
0: ama
1: bizim
0: şimdi
1: kaybettiğimiz
0: şöyle bir
1: adam gelip
0: hocam,
1: tekrardan
0: yani
1: bize kazandıracak.
0: Recep Tayyip Erdoğan gibi figüre karşı galip olmak da çok kolay bir şey değil. Yani Kemal Bey'in mücadele ettiği şey de büyük bir şeydi yani.
1: Buna da katılıyorum. Yani biraz şey gibi oldu.
0: Biraz da kredi Kemal Bey'e kredi verin yani.
1: Şey gibi yani, Pep Guardiola Barcelona'sına kaybeden

0: Mourinho Real Madrid'i gibi oldu. Futbolcu seyircilerimiz anlayacak benim yaptığım referansı. Yani o yönü de var. Ama ne olursa olsun mesela 2023 seçimlerinde öyle bir hava oluşturmuşlardı ki işte maalesef intihar eden gençlerimiz vardı. Bu manipülasyon sonucunda. Öyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kazanacak birisi istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki iki şık şu. Birincisi kendi partisinin yetkilileri tarafından yolsuzlukları açığa çıkarılan bir parti yönetimi veya 13 yıldır mütemadiyen Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu. Yani onların da işi gerçekten zor. Ve ben bu işin Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini biraz küstüreceğini düşünüyorum bu süreçte. Olur da yeni bir parti, alternatif bir parti, yani bunların içerisinden değil dışarıdan biraz böyle ışık gösterirse o seçmen kitlesi çok hızlı bir şekilde o yeni partiye, yeni ümide doğru koşabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Yeni umuda mı koşar yoksa mesela başka bir partiye... Şimdi sosyal medyada dönen bir espri var. Ya kafalar çok karıştı yine ben yine Erdoğan'a oy vereyim diyor. Öyle bir şey olabilir mi?
2: Ortalık yani, çok karışık.
1: Ortalık çok karışık.
0: Ortalık çok doğru bir iş yapmış olurlar. Çünkü yönetemeyeceği ortada aslında. Şöyle bir şey var Umut abi. Öğrencilerle biz biliyorsunuz bu konuları ben çekinmiyorum. Sürekli konuşuyorum, soruyorum onların fikrini. Evet. Mesela ben şunu fark ettim. İmamoğlu meselesi başladığı andan itibaren öğrencilerle konuştuk. Çeşitli farklı öğrencilerle. Bir tanesi bile İmamoğlu'nu veya Özgür Özel'i desteklediğini söylemiyor biliyor musun? Bir tanesi bile. Utanıyorlar. Ya hocam biz öyle diyoruz ama biz aslında onları da desteklemiyoruz. Biz şu sebepten dolayı mecburen desteklemek zorunda kalıyoruz. Yani gönül bağı da bence yok. Kimse ümitli de değil. Mecbur kaldıkları için gidip o partiye alternatif parti
3: kendilerince
0: diye.
3: Kendilerince birazcık daha cool görüyorlar
0: evet,
3: bence.
0: Evet. Oy veriyorlar. Dolayısıyla bu iş hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben en başından beri söylüyorum giderek bölünerek parçalanarak siyaset sahnesinden yok olmasıyla sonuçlanabilir. Bu artık bence bizim ciddi ciddi konuşmamız ve üzerinde analiz yapmamız
1: gereken. CHP'nin bölünmesi değil CHP'nin bir siyaset sahnesinden silinmesiyle
0: ben öyle düşünüyorum. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin miadının dolduğunu düşünen insanlardanım ve tamamen yavaş yavaş bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset sahnesinde bir DSP gibi İşte anavatan gibi siyaset sahnesinden yok olmasıyla sonuçlanabilir.
1: Serkan Fıçıcı aslında benzer bir şey söyledim biraz önce. Ben tabii siyasi tecrüben, tarih, hafızam biraz daha tabii çok daha güçlü olduğu için şunu hatırlatmak istiyorum sana. Benzer bir süreci Demokratik Sol Parti iktidardaydı, birinci partiydi. 136 milletvekili vardı sanırım Bülent Ecevit'in. O esnada...
2: 2 sene içerisinde evet. %1,5'a düştü.
1: Evet, Hüsamettin Özkan'la İsmail Cem dediler ki 63 milletvekiliyle ayrıldılar partiden gittiler. Yeni Türkiye Partisi diye bir parti kurdular.
2: Operasyon
1: çok büyük
2: işte.
1: Bir rüzgar almışlardı. Türkiye'de hem böyle liberal, sol falan böyle Avrupa'nın da desteklediği
2: bugün
1: sol.
2: Bugün Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, onu linç eden çevreler o günde Ecevit'i linç etmişlerdi.
1: Evet. O neticesi ne oldu? O süreci biraz...
2: Evet. Çok ilginç. Var yani. O isimler arasında aynıları var. Yani ben Emin Çölaşan'ın, Bülent Tecevit'in o hastane odasındaki halleriyle alay eden yazılarını hatırlıyorum. Neler nelerdi ya. Şimdi yani oradan mı devam etmek lazım? Yani CHP...
1: Yani böyle bir tarihi süreç yaşadı bu parti daha önce.
2: Ya şu an yalnız bak arada şöyle bir fark var. CHP'nin elinde bir sürü belediye var. CHP'nin elinde bir iş bankası hissesi var.
1: Mali bir şey var yani.
2: Yani oraya 3 tane yönetim kurulu üyesi atıyor genel başkan. Sorgusuz sualsiz parti meclisi kararı, denetimi falan yok. Canı kimi isterse onları atayabiliyor. Onun dışında bir sürü şey var. CHP Genel Başkanlığı böyle Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük gibi bir şey. Boşuna mücadele etmiyorlar. Karlı bir iş o. Getirisi çok yüksek. O yüzden ya şimdi CHP'nin öyle ya da böyle bir kök tabanı var. Onun da bir çevresi var. Bir etki alanı var. Öyle devam eder bir şekilde. Aslında bir taraftan bakınca da ya mesela Sayın Devlet Bahçeli mesela açıklamalar yaptı. Bölünmeyin, parçalanmayın. CHP bu ülkeye lazım. Hani bir şekilde ayakta kalın, uzlaşın, şunu yapın, 9 Eylül'de kurultaya gidin falan diye. Şey yapan böyle bazı arkadaşlar dediler ki yani niye Devlet Bahçeli, Devlet Bey yol gösteriyor ki bunlara yani? Bırakın ne halleri var.

0: görsünler.
1: Ay,
0: yani ne halleri varsa görsünler. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli orada aslında çok farklı bir noktaya temas ediyor da işte görebilmek lazım. Orada yani bir siyasi partinin genel başkanı, gündelik siyasi menfaatler, pratik pragmatik yaklaşımları şöyle bir elinin tersiyle itiyor.
2: Hele ki Devlet Bahçeli gibi bir figür ki.
0: Devlet adamı kimliğiyle ve devletin yapısını aslında o sosyopolitik yapıyı da çok iyi okumuş, analiz etmiş, yaşayarak içinden gelmiş. Bir tecrübe abidesi olarak şunu biliyor yani, şunu ortaya koyuyor. Yani CHP aslında bir misyonu temsil ediyor Türkiye'de. Yani işte %20'lik, %25'lik bir kitle var. İşte batılı yaşam tarzı, seküler hayat. İşte şu bu, neyse. Şimdi o yaşam tarzında olan, o görüşte olan insanlarımız bir şekilde demokratik, meşru, siyasi zeminde temsil edilmeli. O insanlarımız seslerini duyurabilmeli, tepkilerini seslendirebilmeli, önerilerini gündeme getirebilmeli. Meclis kürsüsünde, ekranlarda, gazetelerde, STK'larda. Bu da bu siyasi partili, yani CHP yapısıyla oluyor. O, yani Sayın Bahçeli bunu biliyor. Şimdi nedir yani Türkiye'de o sosyopolitik zemine baktığımız zaman, yani bir sağ muhafazakar, dindar, milliyetçi bir çoğunluk var. İşte AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Saadet, Yeniden Refah, Deva, Gelecek, şimdi Anahtar Parti var falan. Hepsini böyle topla koy o tarafa. Bir de işte sol, ortanın solu, sol dediğimiz bir şey var, yaklaşım var. Şimdi bütün hepsinin aslında bu siyasette bir yeri var, bir misyonu var ve bunların bir gereği var. Yani MHP çok köklü bir yapı. Yani böyle devletin emniyet sübabı gibi. Yani Türk devleti bir beka tehdidiyle karşı karşıya kaldığında can feda, efendim serden geçecek. Yani adeta o devlet dediğimiz çatı çökmesin diye o kolonlar aşındığında ya da iç ya da dış bir takım saldırılarla o kolonlar yıkılma noktasına geldiğinde, yani kendi bedenlerini o devlet çatısı için kolon haline getirebilecek cesaretle milliyetçi insanlar. Tamam, bu bir şey, önemli bir yapı. Tamam, diyorsun ki evet, MHP gibi bir teşkilat Türkiye için önemli. Yani bu bir güvencedir diyorsun. Şimdi ne diyoruz biraz önce CHP için? Yani bizim ülkemizde böyle bir kitle var. İşte yaşam tarzı, siyasi anlayışı, hayata bakışı, düşünce tarzı böyle olan bir kitle. Bu kitle bu demokratik meşru zeminde kendisine yer bulabilmeli. İşte dindarlarımız var, muhafazakarlarımız var. Yani onların işte beklentileri var devletten, ya hassasiyetleri var. İşte bunların seslendirilmesi, bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Siyasetin merkezi de bütün bunları böyle işte etrafında toplayacak, hepsine bir yaşam hakkı verecek. Yani merkez güç olarak hepsine bir yaşam hakkı verecek. Hepsinden de beslenecek. Hepsinden de istifade edecek. Yararlanacak. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle sağlıklı bir siyasi kompozisyonla geleceğe yürüyecek. Yani aslında düşünülmesi gereken, bakılması gereken yer bu. Ama yani CHP kendi kendisini imha edebilecek. Şimdi Ayhan Hocam'ın da dediği gibi, yani bunlar böyle devam ederlerse, birbirlerini yemeye devam ederlerse küçülürler. Doğru, yani birbirlerini yemeye devam ederlerse.
2: Türkiye'nin sosyolojisi açısından ne olur peki?
0: Ya mesela seçmen dediğimiz, yani insanlardan oluşuyor Murat. İnsanların da zihin yapıları var, alışkanlıkları var, yaşam tarzları var, ideolojileri var, inançları var. Buharlaşmıyor ki bu kitleler. Yani şu an mesela işte AK Parti'yi AK Parti yapan bir kitle var. Anlatabiliyor muyum? MHP'yi MHP yapan bir kitle var. CHP'yi CHP yapan bir kitle var. Yani bu kitleler bir anda yok olmuyor. Yani şimdi DSP örneği çok dramatik bir örnek. Yani o DSP ile bugünün CHP'si ile o günün DSP'sini ben çok birbirine benzetemiyorum. Çok konjonktürel durumlar söz konusuydu orada. Yani zaten DSP'nin birinci parti olması Abdullah Öcalan'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye teslim edilmesi süreciyle birlikte, yani dışarıdan
2: Karaoğlan da efsanesiyle oldu yani.
0: Dışarıdan da verilen çok büyük bir destekle bir bir proje sonucuydu.

0: Çok
1: hormonluydu. Sentetikti, organik değildi. Şişirilmiş bir balondu. Küçücük bir iğne o balonu patlatmaya yetti.

0: bir felsefesini, düşüncesini, güncel gelişmeler karşısındaki politikalarını netleştirmesi. Fikrimiz ne bizim abi, ne düşünüyoruz? Biz neyi fikrediyoruz? Fikri ortaya koyduktan sonra o fikir etrafında bir siyaset üretmeye başlarsın. Ortada bir fikir yok. Tek bir fikir var. İmamoğlu da İmamoğlu, İmamoğlu da İmamoğlu. Başka bir şey yok. Yani nereye varacak? Şimdi yarın Kılıçdaroğlu'nun toplantısı mı daha kalabalık olur? Özgür Özel'in toplantısı mı daha kalabalık olur? Özgür Özel'in söyleyeceği sözler mi İmamoğlu taraftarlarında daha çok yara açar? Kılıçdaroğlu taraftarlarında yara açar. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı salvolar mı Özgür Özel ve İmamoğlu taraftarları daha fazla yaralar? Şimdi olay buna kilitlenmiş. Böyle gladyatörler savaşı, mücadelesi, kılıçlar çekilmiş. Birbirlerine girecekler. Acaba ne kadar kan akacak? Kim kimi parçalayacak? Kim kimi yenecek? Ya bu siyaset bunun için yapılmaz yani. Uğraşılmaz abi siyaset. Git spor salonuna stres at yani. Git bir kum torbasına yumruk at. Rahatla yani. Ter at, koş. Daha sağlıklı. Yani bu hınç duygusuyla bir de aynı partiye mensupsunuz. Aynı idealleri paylaşıyorsunuz soran olursa. Bunun için siyaset yapılmaz. İşte siyaset eser üretmek için, hizmet üretmek için. İnsanların hayat standardını yapabiliyorsan yükseltebilmek için. İşte Türkiye'yi daha güvenli kılabilmek için filan yapılır yani. CHP buna dair bir şeyler söylemeye başlarsa o zaman ben de ciddiye alıp CHP bunu yapmalıdır derim. Yani yoksa
1: bir öneri
0: mizahla
1: vermeyeceğiz.
0: Devam ederiz yani.
1: Ayhan Hocam, şimdi Serkan Fıçıcı'yı dinlerken böyle Serkan Fıçıcı'yı tanıttığım için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili falan değil yani. Kimi desteklediğini de biliyoruz yani. Niye böyle bu kadar olgun konuşma ihtiyacı hissediyor? Cumhuriyet Halk Partisi parçalansa, bölünse yani Serkan Fıçıcı mutsuz niye oluyor? Onu anlamadım.
0: Ya
1: Mesela
0: benim
1: AK
0: bir
1: Parti'nin...
0: cümle söyleyeyim yani, Ayhan'a da güzel pas olsun. Ya gerçekten CHP'nin derdi beni germedi yani. Onu söyleyeyim. Yani çok da meselem değil. Çok da kafa yormuyorum. Görüyorum ekranlarda arkadaşları CHP'yi nasıl kurtarırız filan. Ya yok, böyle bir derdim yok ama yani Türkiye'deki siyasi kompozisyon itibariyle CHP'de kendilerini temsil etme imkanı bulan kitleyi ne yapacaksın?
1: Serkan Fıçıcı büyük bir duyarlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin sosyolojik gerçekliğini işaret etmek istiyor. Onun duygusal kopuşunu da yaşanmasını da istemiyor anladığım kadarıyla. Şimdi ben şunu anlamadığım için soruyorum, anlayamadığım için soruyorum Ayhan Hocam. Mesela AK Parti bölündü, birkaç parçaya bölündü. İçerisinden en az iki parti çıktı. Bir tanesinin başında eski Dışişleri Bakanı vardı. Bir tanesinin başında eski Başbakan vardı. AK Parti'nin en önemli figürleri siyaset yapmış, başından beri siyaset yapmış en önemli iki figürü ayrıldı. İki parti kurdular. Erdoğan'a karşı seçim öncesinde birleştiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, Saadet Partisi'ni destekleyen, bütün o medya organları AK Parti'nin daha da fazla bölünebilmesi için, daha da fazla bölünebilmesi için çok büyük gayret ettiklerini hatırlıyorum. Yani bu bir rasyonel şahitlik yani. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin duygularıyla bu kadar ilgileniyorsunuz?
2: Yani
1: Merak ettim.
2: ben de
0: biz mi?
3: Evet, bana sormadığın için teşekkür ederim bu soruyu.
2: Evet.
3: Ben ilgilenmiyorum çünkü.
2: Serkan abinin bu kadar
0: ne oldu,
2: yumuşak
0: hedef ben
2: olmasını
0: miyim ya?
2: Ben de anlayamadım.
1: Yok, ben bu duyguyu anlamak için soruyorum.
2: Ben mesela şu
1: çok çok olgun bir tavır çünkü bu.
0: Serkan bayram günün doğum günü.
2: Serkan abinin
1: olgun tavır ya, o an anlamaya çalışıyorum. Gerçekten
0: arada bir olgun tavır sergilesek ya hep yani.
2: Ya ben Serkan abinin
0: hep şu mizah yapmamı istiyorsun.
1: Ya estağfurullah. Şimdi sadece Serkan Fıçıcı'ya has bir tavır değil. Başlarken de Sayın Devlet Bahçeli'ye de mahsus olan tavırdan bahsetti. Bu çok olgun. Türk siyasetinde çok öyle karşılaşmadığımız bir olgunluk. Bu olgunluk neden var?
0: Bu CHP'nin yönetimiyle alakalı bir mesele değil. Bak dikkat ederseniz CHP'ye oy veren bizim insanlarımızla ilgili Murat. Bizim insanlarımız. Biz diyorum, tamam mı? Benim mahalledeki komşum, benim akrabam, benim gelinim, benim damadım, benim amcamın oğlu bilmem ne bilmem ne yani, tamam mı? Biziz yani, biziz. CHP'ye de oy veren insanlar biziz. Bizim insanımız bu insanlar. Tamam. Yani bu insanların da bir görüşü var, bir hayat

0: yaşam tarzı var ve demokratik meşru zeminde kendilerini ifade edecekleri bir partilerinin olması en doğal hakları olmalı yani. Sağlıklı olmalı, düzgün olmalı. Bugünün CHP'si değil yani, Özkan Yalımlarla, böceklerle, şunlarla, bunlarla anılan bu kadar pespaya bir hale düşmüş CHP değil. Yani kaliteli bir partileri olsun. Tamam, adı CHP olur, başka bir şey olur. Ama olmalı yani. Ben bu noktada Sayın Devlet Bahçeli ile aynı düşünüyorum aslında. Ben arının diyor o da. Arının, evet. Temizlenin.
1: Ama Serkan abi, şimdi o partiden ben de bir oranda katılıyorum. Ama bir oranda katılmıyorum. Mesela bu kişilerden önemli bir çoğunlukta işte 2004'ler, 5'lerde Cumhuriyet mitinglerine katılıp başka bir partiyi, o partiye gönül verenleri hiç kaleye almayıp kapatılsın diye mitingler düzenliyor.
0: Ayhan, sonuna kadar doğru şeyler söylüyorsun.
1: Yani çok, bu kadar bir yandan katılıyorum, bir yandan da bu kadar da üzülmesek de olur diyorum.
0: Söylediğin şey sonuna kadar doğru ama haklı değilsin. Bak, sözün doğru ama haklı olmana yetmiyor. Çünkü örnek verdiğin o kitleler senin öğretmenin olamaz. Senin daha yüce, daha kaliteli, daha asil prensiplerin var. Sen onları örnek alamazsın.
1: Yo, alalım demiyorum zaten. İşte,
0: ya onlar bize bunu yaptılar.
1: Yok, kesinlikle böyle bir şey demiyorum.
0: Onlar, bak, Aliye İzzet Begavuç merhumun, Allah rahmet eylesin. Hani diyorlar ki Bosna'da, efendim bize şunu yapıyorlar Aliye, bunu yapıyorlar. Şöyle katlediyorlar, böyle tecavüz ediyorlar. Misliyle mukabele edelim. Onlar ne kadar kepaze tavırlar sergiliyorsa biz de daha kepazesi sergiliyoruz. Durun diyor, onlar bizim öğretmenimiz değil. Bizim kendi inançlarımız ve prensiplerimiz var, kurallarımız var. Bak işte bu prensiplere riayet etmediğin zaman CHP'nin bugün düştüğü duruma düşersin.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor. 17-25 şey Aralık istiyorum. Sürecinde CHP grubunu FETÖ stüdyosuna çevirdiği günlerin önce bir arınmasını yapsın, tövbesini yapsın. Desin ki şöyle kandırıldım, böyle oldu. Şurada yanlış yaptık. O günlerde ben bu partiyi enfeksiyona açık hale getirdim.
1: Serkan
0: ve
1: abi.
0: Bunlar yüzünden bu tip adamlar bu partiye doluştu diye önce bir anlatsın yani.
1: Serkan abi, şimdi bence şunu ayırmamız lazım. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi var. Tüzel kişilik bir parti. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri var. Cumhuriyet Halk Partisi işte Cumhuriyet'le birlikte kuruldu. Seçmenlerinde 20 yaşındaki gençler de var. Ben bu ayrımı yapıyorum. Ama ben şunu da söylüyorum. Mesela sen prensipler dedin ya, Ali İzzet Begoviç'ten örnek verdin. Allah rahmet eylesin. Abi. Ben mesela şunu biliyorum. Peygamber Efendimiz'in Hassan bin Sabit diye şairi var. Mekke'deki Rabbi müşrikler Allah'a aralarında kavga edince şairi görevlendirip kavganın daha da şiddetlenmesi için hamleler yapıyoruz. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine kesinlikle uzaktan yakından bir düşmanlığım, kinim, nefretim yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir parti olarak kurulduğu andan itibaren sürekli benim inancıma, benim görüşüme,
0: doğru söylüyorsun,
1: benim seçmen kitleme, anneme, babama, eşime, dostuma karşı bir parti.
0: Hakaret ediyorlar.
1: Yani bu partinin Türkiye siyaset sahnesinden kaybolmasına zerre üzülmem, yüz sevinirim. Seçmen kitlesi de kendisine kazandıracak, Türkiye'ye daha hayırlı işler yapacak yeni bir parti bulabilir
0: bence. Şunu
1: düşün
0: mesela.
1: Bence buna çalışalım. Yani seçmen kitlesini de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtaralım. Kendimizi de kurtaralım. Türkiye'nin de önünü açalım.
0: Ya elbette o kitleyi Allah kurtarsın.
1: Evet, Allah kurtarsın
0: yani,
1: o da.
0: Tamam, o konuda sana itiraz edecek bir cümlem yok. Haklısın orada. Ama şu var. Bak, şunu demek istiyorum. İdeal gerçek nedir? İdeal olan mıdır? Ulaşmak istediğimiz ideal olan nokta mıdır? Yer midir? Yoksa içinde bulunduğumuz mevcut durum mudur? İçinde bulunduğumuz mevcut durumun gerçekliğini yok sayarak ulaşmak istediğimiz ideali tek gerçek, mevcut gerçeklik olarak algılamaya başladığı an itibariyle romantize oluruz. Romantize olmaya başladıktan sonra da ondan sonra Sarıkamış'ta donarız. Burada yapacağımız iş şu: ideali kaybetmeden, odak kaymayacak, idealden uzaklaşılmayacak ama içinde bulunduğumuz mevcut durumun gerçekliği de iyi ideal, iyi analiz edilecek.
1: Benim söylediğim şey çok pragmatik bir şey aynı zamanda. Yani.
0: Elbette. Siyaset yani zaten pratik bir iştir. Evet, pragmatik bir iştir. Yani. Tamam. Orada da haklısın. Ama şunu göz ardı etmemek gerekir. Türkiye'de diyelim %25, yani %25 böyle bir kitle var. Bir şekilde başka adres bulamadığı için olabilir.

0: kendisini Cumhuriyet Halk Partili olarak ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisini ifade ediyor. Bu kitlenin ruhsal ve fiziksel sağlığı için, tamam,
1: ülkenin dörtte birinin ruhsal,
0: yani
1: sağlığı,
0: ruhsal ve fiziksel sağlığı için,
1: her dört kişiden birinin
0: düzgün, hepimize, kaliteli, milli meselelerde düzgün duruş sergileyecek bir partiye şiddetle, aciliyetle, yani ihtiyaç var. Ya CHP o hale gelmeli ya da gelmiyorsa başka bir yol açılmalı. Çünkü yani insanların akıl sağlığıyla oynadılar yıllarca.
2: Serkan abi sen...
0: O medyalarıyla, sosyal medyalarıyla deli ettiler insanı.
2: Serkan abi sen...
0: Manyağa bağladı herkes. Her gün yani yalan duymadan... Yani böyle, abi belli yani konu yalan. O gün yediği şey yalan. Onu duymadan rahatlayamıyor. Yalan bağımlısı haline getirdiler insanları.
2: Serkan
0: hakaret
2: abi.
0: Bağımlısı haline getirdiler. Nefret bağımlısı haline getirdiler. Bu sağlıklı bir yöntem de
2: sen
0: değil.
2: Bir soru
0: yapı
2: sormak
0: da
2: istiyorum.
0: Değil.
2: Serkan abi, Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu andan itibaren tek parti, çok parti, modern, yakın zamanlar. Hiçbir zaman senin dediğin hedeflere ulaşamadı. Buna rağmen biz niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne ısrar
0: ya,
2: edelim? Türkiye
0: Cumhuriyet
2: olarak.
0: Partisi çok...
2: Seçmeni de. Yani seçmeni belki de şunu yapmalı. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Ya seçmeni bir seçimi kafadan bu partiyi boykot ederek kaybetse...
3: Çıksa ama Muharrem İnce
2: belki...
3: çıktı. Niye ona oy vermediler?
2: Yok işte boykot etse komple. Çünkü Muharrem İnce gibi yeni kişilere de izin vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyaset iç sistemi.
3: Denediler aslında.
2: Haksızlık yapmayalım. Bir dönem boykot et. Bakalım hayatta kalırsa belki yeni kişiler alınacak. Hayatta kalmazsa da yeni partiyle devam etsin.
0: Ya tamam, güzel söylüyorsun yani. Gönlümden geçenleri söylüyorsun da bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Mevcut durumun
3: hayaller
0: gerçekliğine
3: var,
0: bak. Yani, mevcut durumun gerçekliğine bak. Sosyal medyada takip ediyorsun insanların paylaşımlarını, yaklaşımlarını. Tamam. Yani bu insanları doğru düzgün yönlendirecek. Yani bir terörize etmeyecek. Yani böyle sokaklarda devletin polisiyle, güvenlik görevleriyle çatışır vaziyete geçirmeyecek. Tamam. Bu ülkenin milli varlıklarına, ortak değerlerine zarar verdirmeyecek o yönlendirdiği kitleye. Bir de daha ziyade dış politika ve güvenlik meselelerinde önemli bir gündem olduğu zaman tek parça halinde, mesela İsrail Türkiye'yi tehdit ettiği zaman, Yunanistan Türkiye'yi tehdit ettiği zaman ana muhalefet partisi olarak lideri çıkacak diyecek ki hop kardeşim ne diyorsun sen, biz %100'üz ha bu konuda.
2: Var mı bir tane şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
0: Ya ben sana şeyi söylüyorum. Beklentimi
2: yok şu an
0: söylüyorum.
2: Var mı öyle bir kişi?
0: Yok.
3: Yok,
2: bu işte
3: olacak.
2: Tamam
0: ya,
2: o
0: yok
2: zaman.
0: Adam Yunanistan'a tatile gitmiş. Dandias mıydı neydi o, dandik bir adam vardı. Dandini,
2: savunma bakanı
0: neydi?
2: Dandias.
0: O dandinin adam Türkiye'yi tehdit ediyor. Ya tamam Yunanistan'a tatile de gidilir yani. Gidilmez değil. Ya ben de gitmek istiyorum.
3: Şimdi
0: işte biz oradan göçmüşüz bu taraflara işte.
2: Serkan abi bugün çok makul.
0: Filan.
3: Evet evet çok ortam.
0: Atalarımın, dedelerimin yaşadığı yerleri ben de görmek istiyorum. İşte Fere. Fere'den gelmişler. Fere diye bir yer. Göremedim daha. Gidemedim yani. Ben de gitmek istiyorum. Fırsat bulursam gideceğim. Onda bir şey yok ama. Ya bir gün önce polise hortum sıkıp ertesi günde tatile gidilmez be arkadaş.
3: Yoruldu
0: madem burada
3: adam.
0: Kan gövdeyi götürüyor. Madem burada büyük direniş sergiliyorsun. Che Guevara pozları kesiyorsun. Ertesi gün şıpıdık terlik plaj şortuyla oralarda dolaşılmaz yani.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Dış politika derin ya Serkan abi. Şu an iki kişi var değil mi? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. Hangisi gelecek? Bekliyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. 2016, 17, 18 Suriye'de kan gövdeye götürüyor. Türkiye'nin en büyük ulusal tehdit algıladığı zaman terör devleti kuracak. Bir gıdım desteklemedi. Özgür Özel
0: i̇şte
2: Suriye
0: ediyorum.
2: Devriminde Beşer Esed kaçacağı günün gecesinde Türkiye konuşsun dedi. Dış politikada bir numara işte gölge dışişleri bakanı dediği adam geçen şunu dedi ya. Suriye bunu yaptı diye saldırmak zorunda mısınız? Oradaki mücahitlerin, devrimcilerin, muhaliflerin Esed'i düşürmesini kasket
0: ya kardeşim,
2: yani
0: bak,
2: bu
0: CHP,
2: adamlar şu an
0: CHP
2: hangisi gelecek diyoruz?
0: CHP çok büyük operasyonlar yemedi. Bosna Savaşı'nı hatırlıyorsun Murat.
1: Evet.
0: Deniz Baykal'ın o günlerdeki tavrını hatırlıyor musun?
1: Tabii. Sığınağa kadar
0: kaldı yanına Ertuğrul Günay'ı vesaire. Yaşmak. Hani başörtüsü. Çantalara doldurdular. Bosnalı kadınlara Baykal gitti başörtüsü dağıttı. Bak. Sırpların saldırdığı Bosnalı kadınlara başörtüsü götürdü. Bir. İkincisi. İşte. One Minute. Çıkışı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız. One Minute çıkışından sonra o bütün işte Siyonist çevreler filan saldırıyorlar. Çıktı. Deniz Baykal dedi ki bizim yerimiz bu konuda Sayın Başbakan'ın yanıdır dedi.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Dendias'ın da son bir açıklaması varmış. Onu da Nikos Dendias demiş ki biz küçük bir ülkeyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nda Yunan halkının fedakarlıklarıyla finanse edilen önemli bir bütçemiz var. Ancak sizden saklamayacağım. Bu yeterli değil. Yeterli değil. Kabul etmeliyiz ki Türkiye son yıllarda önemli bir üretim kapasitesi geliştirmeyi başardı. Ve bu her türlü takdiri hak ediyor. Yeni teknolojileri bizler
0: çok çok erken olsunlar biz Yunanistan'ın da savunuruz, koruruz ya. Evet. Onların güvenliğini de sağlarız ya. 400 yıl bak sağladık oraların güvenliğini biz.
1: Serkan
0: Osmanlı
1: Hocam,
0: olarak. Yapmadığımız iş değil yani.
3: Bayram sana yardım.
1: Tuba Hocam çok teşekkür ederim. Bayram Hocam çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun, ayaklarına evet, sağlık. Gerçekten güzel, uzun ve verimli bir program oldu. Efendim bugün... Kafkasya'daki mültecilerin 400 yıl boyunca Rus işgaline karşı direnerek büyük bir mücadele, destansı bir mücadele vermiş olan Kafkasya halklarının yaşadığı çok acı, dramatik bir günün de yıl dönümü. Drau katliamının, Drau faciasının yıl dönümü 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın neticelendiği esnada Sovyetler Birliği topraklarındayken kendi toprakları Sovyetler tarafından işgal edilince Avusturya tarafına geçerek sığınan, İngiliz ordusuna sığınan 7000'den fazla Kafkasyalı mahacir 2. Dünya Savaşı'nın galibi olan İngiltere ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Sovyetlere teslim edilmesine karar verilmişti. Bu esnada bugün Avusturya'da bulunan Drau nehrine bu teslimi kabul etmeyen 7000'den fazla çocuk, kadın ve erkek nehre atlayarak intihar etmeyi tercih ettiler. 7000'den fazla Kafkasyalı muhacirin, Müslümanın hayatını kaybettiği bu büyük facianın yıl dönümü 81. yılında Kafkasyalı 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden, şehit düşen Kafkasyalı kardeşlerimizi de rahmetle anarak bu programı kapatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu fetih kutlamaları esnasında fetihle alakalı bugün de İstanbul fethedildiği bu güzel günde bir şarkıya eşlik etti. Aslında o şarkı bizim bütün duygu dünyamızı da ifade eden bir şarkıydı. Şarkıya eşlik etti. Bütün Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da yaşadığımız tüm dramların ortadan kaldırılabilmesi için aslında Türkiye'nin eski ve büyük o ihtişamlı günlerine dönmesi gerekiyor. Bunu en fazla idrak eden kişilerden birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızdı. O şarkıyla veda ediyoruz. Hayırlı geceler efendim.

yol bir yere çıkar. Ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir

İçinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı, kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üst haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te, 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
4: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trimsat'tan başka bir yere asla gitmem.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Tamam.
1: Anne maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
1: bak.
4: Gineme bak gineme.
2: Sertaç Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
0: Dur dur getir ben de konuşayım.
1: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
4: Halam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Vakit kaybetmeden günden bu saate kadar yaşananları aktaralım. Moderatör gece başlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki kutlamalara katıldı. Cumhurbaşkanı İstanbul'un fethini hala içine sindirmeyen hazımsızlar var dedi. Günümüzdeki tehdit

0: zincirlere dikkat çekti. Nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız ifadelerini kullandı. Bakalım.
1: Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor.
2: İstanbul bugün bir başka güzel dedi, tüm çocukların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yılı kapsamında çok sevdiği İstanbul'daydı. İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine etkinliğine katıldı.
1: Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular. Bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken, diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini içine sindiremeyen kesimin olduğuna dikkat çekti. Hazımsızlar fethi sindiremiyor dedi.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
2: Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazımsızlık yapan zihniyetin temsilcilerine fırsat vermeyeceklerini belirtti.
1: Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
2: İstanbul'un fethinin çağ açıp çağ kapatan tarihi bir olay olduğunu tekrar hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada oynanan kirli oyunların da farkında olduklarının altını çizdi.
1: Bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada küçük bir kız çocuğu sahneye çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Cumhurbaşkanı da çocukla yakından ilgilendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İstanbul'daki fetih kutlamalarını değerlendiren Erdoğan, basın mensuplarına lokum ikram etti.

0: hükmetti.
1: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak.
2: Peygamber Efendimizin İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Müjdesine mazhar olan Kutlu Fethin 573. yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve dualarla anıldı.
3: Asırları aşan bir müjde, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan destan. 29 Mayıs 1453'te yalnızca surlar yıkılmadı, tarihin akışı değişti, medeniyetin yönü yeniden çizildi. Fethin 573. yıl dönümünde Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurguladı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladı. Fethin bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti. Büyük Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitleri rahmet ve dualarla yad etti. Adalet Bakanı Akın Gürlekse mesajında İstanbul fethinin tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer olduğuna dikkat çekti. Fethin bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtığını belirtti. İstanbul'un fethiyle birlikte adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajında İstanbul'un fethinin imanla yoğrulmuş bir medeniyetin dünyaya vurduğu mühür olarak tanımladı. Fethin yalnızca bir şehrin surlarının aşılması olmadığını belirten Çiftçi, bunun azmin, inancın, ilmin, cesaretin ve tevekkülün tarihe altın harflerle yazılmış destan olduğunu ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin kapılarının açılması olmadığını ifade etti. Fethin, inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zafer olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşta ortaya koyduğu liderlik ve cesaretin asırlardır hayranlıkla anılan büyük bir destana dönüştüğünü belirtti.
4: Kurtlar, kuşlar seninle yürüsün.
3: Bir mesaj da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik mesajında o gün tarihin akışının değiştiğini, tarihin yeniden yazılmaya başladığını ifade etti. İstanbul'un fethinin tarihe vurulan en büyük mühürlerden biri olduğunu belirterek Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle andı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Fethin Türk-İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu belirtti. Fatih Sultan Mehmet ve tarihin akışını değiştiren yiğit askerlerini minnetle andı.
5: Konstantiniyye fetholundu. İstanbul'a İslam'ın mührü vuruldu. Fatih Sultan Mehmet ve Muzaffer ordusu bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Fethin 573. yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında 29 Mayıs 1453 tarihinin Türk-İslam medeniyetinin en parlak simgesi olduğunu vurguladı. Fetihle asırların hasretinin dindiğini dile getirdi. Mümkün değildir denilen bütün dogmaların birer birer yıkıldığını kaydetti. Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir dedi. Bahçeli, Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye elbet fethedilecektir hadisi şerifini hatırlattı. Fatih ve ordularının bu müjdeye mazhar olma şerefine ulaştığını belirtti. Bizans müdafasının Türk'ün iman ve iradesi karşısında çaresiz bırakıldığını kaydetti. Ayrıca Ayasofya'ya sığınanlara hürriyet teminatı verilmesi ve halka zulmedilmemesiyle bir medeniyet inşasına başlandığını vurguladı. Kutlu yıl dönümünde İstanbul'u vatan kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun yiğit askerlerini minnetle yad etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan dijital medya hesabından paylaşım yaptı. Fethin 573. yıl dönümünü kutladı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir ifadelerini kullandı. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

0: Efendim CHP'de yeni parti ihtimali artık daha da kuvvetli. Yani partimiz Cumhuriyet'ten yaşlı iddiasını savunan CHP'liler şimdi yeni bir partiyle CHP'nin mirasını yemeye çalışıyor ancak Özgür Özel'i durduran bir faktör var. Kamuoyu anketleri.
1: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım.
2: Özgür Özel'in bu ifadeler üzerinden yeni parti isimleri tahminleri yapılıyordu. Ekrem İmamoğlu adına atfedilen Ekim Partisi iddiası popülaritesini kaybetmiş, yerine SCHP yakıştırmaları yapılır olmuştu. Ancak Özgür Özel yeni parti iddialarını kesin bir dille reddetti. Tabii şimdilik.
1: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
2: Konjonktür müsaitken Özgür Özel neden yeni parti ihtimalinin önünü kapattığı izlenim veren bir açıklama yaptı. İlk bakışta kavgadan kaçan olmak istemiyormuş gibi görünüyor olabilir. Taktiği kendini ihraç ettirmek de olabilir ki bu ona kanımın son damlasına kadar çarpıştım görüntüsü verecektir.
1: Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
2: Ama yeni parti söylemlerini kesen bir başka ihtimal daha var. Kamuoyu anketleri. İlki CHP tandanslı bir yoklama şirketi Metropol'ün anketi.
3: Ankete katılanların %34.7'si Özel'in kuracağı yeni partiye, %21.4'ü Kılıçdaroğlu CHP'sine oy vereceğini söylüyor. Yani Özgür Özel ve İmamoğlu'nun değişimcileri iddia ettikleri kadar tabanı konsolide edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP kamuoyunda bir karşılığının olmadığı iddiası da aynı şekilde boş.
2: Ezber bozan başka bir ankette ORC'den geldi. CHP'li seçmene Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması tercihinizi değiştirdi mi diye soruldu.
3: Etkilemez, oyumu CHP'ye veririm diyenlerin oranı %84.3. Oyumu başka bir partiye veririm diyenlerin oranı ise sadece %6.7. ORC anketine göre vatandaş Özgür Özel'in yeni bir parti kurmasına henüz hazır değil. Bunun yerine Özgür Özel'in parti içinde mücadele vermesini istiyor. CHP'den ayrılıp parti kurmalarını isteyenlerin oranı sadece %7.8.
2: CHP kamuoyu yeni partiye hazır değil. CHP medyası ise bu sinerjiyi yaratmak için kurulacak yeni partinin tek fire vermeden CHP hayattayken mirasını yiyeceğini iddia ediyor.
4: Bundan sonrası ilk ankete gelin hep birlikte bir bakalım. Özgür Özel eğer bu süreçte yeni bir parti kurarsa ne kadarlık oy alır diye soruldu. %29,4'lük bir oy oranı karşımıza çıkıyor. AK Parti %27,1 ile ikinci sırada yer almakta.
2: Ancak CHP tabanı henüz Atatürk'ün kurduğunu belirttikleri partiden vazgeçmeye niyetli değil gibi. Eğer öyle olsaydı Özgür Özel çoktan yeni ufuklara yelken açmış olurdu.
0: Evet, başlangıçta CHP'de herkes iyiydi. Sonra bize iyi olduklarını söylediklerini kötülemeye başladılar. Gelinen noktada herkes çirkinleşmişe benziyor ki CHP'nin geçtiği kaos ikliminde vahşi batıdakine benzer bir düello yaşanıyor efendim. Ve kimse elindeki cephaneyi harcamaktan imtina etmiyor. Ayrıntılara bakalım.

0: Tarih CHP için absürt bir komedi gibi işliyor. Gölge Cumhurbaşkanı gölge kabine atayarak gayrimeşru bir iktidar yanılgısı içindeki Özgür Özel sonunda genel başkanlığı kaptırdı. Mutlak butlan kararından sonra taraflar hamle üstüne hamle yapıyor. Bazen Kılıçdaroğlu, bazen Özgür Özel atakta. Bu düelloda grup başkanlığı Özgür Özel'in attığı ilk kurşunlardan biriydi. Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi.
1: TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır. Bilgilerinize rica olunur.
0: Özgür Özel tarafı ise Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisinin olmadığı iddiasında.
2: Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iş tüzüğe bakar. Bakar, ona göre karar alır. Grup birleşimlerinin gündemini, grup toplantısında neler konuşulacağını, hangi kararlar alınacağını grup yönetim kurulu belirler.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP, TBMM grup başkanlığı seçimine itiraz ederek TBMM başkanlığına dilekçe verdi. Bu dilekçe vasıtasıyla da hangi saikle Özel'in bir grup toplantısı düzenleyemeyeceği gerekçelendirildi. Kılıçdaroğlu, tüzüğe göre CHP Genel Başkanı partinin ve meclisteki grubun en üst amiri olmalıdır diyor. Ayrıca Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının usulsüz olduğu iddiası var. Zira CHP meclis grubu iç yönetmeliğine göre milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantılarında seçim yapılabilmesi için milletvekillerine önceden tebliğ yapılması gerekiyor. Ve bu tebligatın yapılmadığı anlaşılıyor. Peki Salı günü Özgür Özel CHP grubunu toplayabilecek mi? Bundan sonrası için top meclis başkanlığında.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
4: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız.
0: Bir başka çatışma sahnesi ise parti meclisi. Kılıçdaroğlu eski PM'yi toplayarak yeni MYK'yı belirlemeyi ve görev dağılımını yapmayı planlıyordu. Toplantının 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılacağı ilan edilmişti. Ancak belirsiz bir tarihe ertelendi. Kılıçdaroğlu böyle yaparak parti meclisi kadrolarını kendisine endeksleyen Özgür Özel'in hamlesini boşa çıkardı. Parti meclisi bu şartlarda toplansaydı Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı aldırabilirdi.
2: 1 Haziran'da parti meclisi toplayacağım dedi ama sonrasında parti meclisi toplamaktan vazgeçti. Bu yazıda ben vazgeçtim diyor. Neden? Efendim tebliğler yapılamamış. Partiyi parti meclisiz yönetmeye çalışıyorsunuz. Buradan söylüyoruz, partiyi parti organları olmadan, onların kararları olmadan yönetemezsiniz.
0: Kılıçdaroğlu'nun elindeki kozlarsa bitmedi. Cumartesi günü her iki tarafta kendi bayramlaşma merasimini gerçekleştirecek. İşte bu bayramlaşma çerçevesinde söylenecekler özellikle Özgür Özel tarafını zor durumda bırakabilir. Zira Gürsel Tekin olabileceklere ilişkin bir sunumda yaptı.
5: Ama Kemal Bey hepimizden daha fazla biliyor. Ama hiçbir gün bunları gündeme getirmedi. Aman ha, sanki Kılıçdaroğlu süreci derinleştiriyormuş, sorun yaratıyormuş gibi hiç yapmadı. Bilmez mi? Yani benim, Gürkan'ın, Fatih'in bildiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen belgeler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen ses kayıtları, bunların hiçbirisini bir gün yargı mensuplarına göndermedi.
0: Kılıçdaroğlu'nun bildikleri hem CHP kamuoyundaki hem de parti meclisindeki dengeleri değiştirebilir mi? Eğer bu mesajların hedefindeki kitleyi tatmin edecek şeyler söylenirse neden olmasın?

0: Terörsüz Türkiye tahkimatı nasıl yapılacak? Başkent Ankara'da en çok sorulan sorulardan birisi bu efendim. DEM İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan konuya dair bir açıklama yaptı. 7-8 maddeden oluşan bir sefere mahsus çerçeve yasa çıkarılacağını söyledi. Cumhur İttifakı'ndan yapılan açıklamalar da bu yönde ve görünen o ki bu yaz bitmeden meselenin yasal zemini oluşturulacak gibi.
1: Yaklaşık 7 ya da 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak.
2: DEM İmralı heyetinden Pervin Buldan adaya yaptıkları ziyaret sonrası terörsüz Türkiye sürecinin hızlanması yönünde bir karar alındığını söyledi. Bayramdan sonra gözler meclisteki süreçte olacak.
1: Çok yoğun bir temas içerisine gireceğiz bayramdan sonra. Hızlı bir şekilde 1,5 aylık süreç içerisinde yani meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar, zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır.
2: DEM İmralı heyetinin bayram sonrası mesaisinin büyük bölümünü yasal sürecin düzenlenmesine yönelik görüşmeler alacak. Mecliste partilere ziyaretler olacak. Bu yönde bir devlet iradesi olduğu da net olarak görülüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde.
3: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Zira bölgemizde yaşanan gelişmeler terörsüz bölge tahkimatının bir an önce yapılması gerektiğini gösteriyor.
4: İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.
2: Türkiye önce iç cepheyi tahkim edip sonra İsrail'in işgalci yayılmacı politikalarına karşı yeni bariyerler örme peşinde. Bunun için de terörsüz bölge çalışmalarında gevşemeye yer olmadığı görüşü Ankara'da hakim.
0: İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi 5. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan kule 5 yılda 2.8 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren eser yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
5: İstanbul'un zirvesi 5. yaşına girdi. Çamlıca Kulesi bu sürede ziyaretçi akınına uğradı.
6: Bundan tam 5 sene önce tarihler 29 Mayıs 2021 tarihini gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'un simgesi haline gelmiş işte bu Çamlıca Kulesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'nin 5 yıldır İstanbul'un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini belirtti. Çamlıca Kulesi lale formunda inşa edildi. Yapı, teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri.
6: Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte olan devasa silüetiyle Çamlıca Kulesi 5 yıldır olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
5: Çamlıca Kulesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
6: Tarihe tanıklık etmiş kadim şehir İstanbul'u seyretmek için vatandaşların yıllarca adresi kimi zaman Galata oldu, kimi zaman Üsküdar'dan Kız Kulesi oldu. Ama son yıllarda milyonlarca kişi bu seyri Çamlıca Kulesi'nden gerçekleştirdi.
7: Manzara çok büyüleyici bir manzara. Özellikle İstanbul gibi bir yeri bu kadar yüksek bir yerden terastan izlemek çok etkileyici.
8: Güzel buldum açıkçası. Buradan neredeyse tüm İstanbul'u görebiliyorum. Bu açıkçası hem ilginç bir deneyim oldu hem de yani çok güzel oldu.
9: Bu kuleyi de çok sevdim açıkçası ilk deneyim olmasına rağmen.
10: Yükseklik korkutmadı mı?
9: Yok, korkutmadı.
10: İstanbul'u 360 derece izlemek istediniz. Çamlıca Kulesi'ne geldiniz. Geldiğiniz anda sizi sürprizler karşılamaya başlıyor. Seyir terasına çıkıncaya kadar İstanbul'un eşsiz manzarası sizlere selam duruyor.
11: Çok güzel bir his. Çok beğendim. Yani ilk defa geldim buralara. Çok güzel. Bütün dünyayı, bütün ülkeyi gördüm. Çok hoşuma gittiler.
12: Muhteşem. Biraz yükseklik bizi korkuttu ama değdi gerçekten. Kocaeli'nden geliyoruz. Bayramı burada geçirmek istedik.
13: Muhteşem bir yer. Ben bayıldım. Doyamadım.

0: Gelirim. Yani manzarası güzel.
1: Çamlıca Kulesi'ne geldiniz ve uzaya da bir yolculuk yapmak istiyorsunuz. Kulenin altındaki hedef Ay Uzay İstasyonu sizleri bekliyor olacak. İçerisindeki uzay simülatörüne girdiğiniz andan itibaren sizi ve sevdiklerinizi uzaya götürecek bir simülatörün içerisinde olacaksınız.
2: Efendim, bayramın ilk iki günü İstanbul'da günlük güneşlik bir hava vardı. Ancak üçüncü günde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece düştü. Hatta bazı bölgeler için sağanak uyarıları var. İstanbulluysa bu yapılan tüm uyarılara rağmen soluğu yine sokaklarda aldı. Kimi ailesiyle adalar turu yaptı, kimi balık tuttu. Gelin bir bakalım.
0: İyi bayramlar.
3: Bir kapandı, bir açtı. İstanbul'un havası bayram gününce ne yapacağını şaşırdı. Kimi tarihi yarımadayı doldurdu, ailesiyle gezdi, kimi ise oltasını kaptı, balık tutmaya geldi. İstanbul tatil gününce epey hareketliydi. Gün içerisinde 9 günlük tatilden dolayı trafik yoğunluğu yaşanmazken, bulutlu havadan ötürü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı. İstanbul'da hava sıcaklıkları düşecek, ara ara yağışlar beklenebilir, tedbirler alınsın denildi.
1: Vapurların biri doldu. Oldu, biri boşaldı. Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkartmak isteyenler kendilerini boğaz turlarına bıraktı.
4: Bayram tatili çok güzel geçiyor ama çok biraz kalabalık.
1: Havalar nasıl sizce bayramda?
4: Hava bence gayet güzel. Sabah biraz kapalıydı. Şu an gayet iyi hava.
1: Nasıl geçiyor bayram tatili?
0: İyi.
1: Neler yaptın?
0: Çocuklara çiğer verdim.
5: Ama çok güzel.
1: Beğendiniz. Sabah biraz soğuk gibiydi sanki ama.
5: Bugün sadece. Bugün yağmur yağışta gösteriyordu zaten. Bundan ötürü de yoğuştu.
6: Ya vallahi iyi geçiyor Allah'a şükür. Valla işte gezmelere falan gittik. Bayramlaştım akrabalarımla. Kuzenlerim geldi işte. Mahalleyle falan bayramlaştık işte.
1: Hava nasıl peki sence bugün bayramda, nasıldı?
6: Abla havalar bugün güzel. Diğer günlerde işte bir yağmur yağıyor işte öyle. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor abla, İstanbul'un havası işte.
0: Güzel geçiyor, geziyoruz yani, eğlenceli geçiyor.
1: Havalar nasıl peki yani? Bugün sen şık giyinmişsin ama sabah biraz bozuk gibiydi.
0: Evet, sabah biraz bozuktu yani, üşürük biraz ama şimdi gayet güzel hava.
7: İyi geçti, arkadaşlarımla güzel eğlendik, bir yerlere gittik, denize gittik.
1: Bugün de balık mı tutmaya geldin?
7: Evet, stresimi atmaya geldim.
2: Ve Bolu Valiliği bayram dönüşü oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. Valilikten trafik tedbiri uygulaması kararı geldi. Buna göre ağır tonajlı kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine izin verilmeyecek. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte büyük şehirlere dönüş yolculuğunun yoğun geçeceği öngörülüyor. Bolu Valiliği bu yoğunluğun olumsuz etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir trafik yasağı kararı aldı. Valilikten ağır tonajlı kamyon ve tankerlere 36 saatlik geçiş yasağı geldi. Yasak Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarını kapsıyor. 30 Mayıs Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Haziran Pazartesi gece yarısına kadar sürecek. Yaş sebze, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar yasaktan muaf tutulacak. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması oluşabilecek, trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirler alındığını bildirdi.

0: Bir yandan da meteoroloji sağanak için uyarmış, birçok ilde sarı kodlu alarm verilmişti efendim. Ve beklenen oldu. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış pek çok şehirde yaşamı adeta felç etti. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarsa göle döndü.
1: Hani şaka diyorum ben bacanadan.
2: Hortum. Dolu.
3: Alo.
2: Sağanak. Olumsuz hava koşulları birçok şehri vurdu. Yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Öyle de oldu. Birçok ile dolu ve sağanak vurdu. İlk görüntüler Çorum'dan. Dolu sonrası başlayan sağanak sele neden oldu. Yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Osmancık ilçesi Çaldağ bölgesindeki Dereboğazı çayında taşkın meydana geldi. Bölgedeki tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı.

0: işlemler başladı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintileri tahliye edildi. Bu görüntülerde Bursa'dan önce hortum oluştu. O anlar böyle görüntülendi. Hortum sonrası dolu etkili oldu. İnegöl'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Karayolu beyaza büründü. Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu sonrası da sağanak başladı. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran şiddetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle İnegöl'de cadde ve sokaklar göle döndü. Yine çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı ve ekipler gece boyunca su tahliyesi için çalışmak zorunda kaldı. Sağanağın vurduğu bir başka yerse Bilecik Bozüyük'tü. Sele neden oldu. Yollar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı zor anlar yaşadı. Bu görüntülerse Sakarya'dan. Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Giderler tıkanınca iki ev su altında kaldı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardım etti. Su birikintileri tahliye edildi. Suyun akışı için kazmalarla yolda kanal açıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu bir başka yerse Kastamonu'ydu. Tarım arazileri su altında kaldı. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar oldu. Samsun'da da benzer görüntüler vardı. Sağanak sele neden oldu. Duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı. Bahçeler su altında kaldı. Yollar göle döndü.
1: Bu şekilde... Bura kapalı.
0: Osmaniye'de ise şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. 80 yaşındaki bir kadın evinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaşlı kadın ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

0: Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oldu. Ülkeler mevsim normallerinin üzerinde seyreden rekor sıcaklıkla bunaldı ve günlük yaşam sekteye uğradı.
1: Aşırı sıcak dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı. Birçok ülkede sıcaklık rekoru kırıldı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yılının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Portekiz'de tarihi bir eşik aşıldı. Termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Portekiz tarihinin en sıcak Mayıs günü rekorunu kırdı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle eğitim sisteminde ciddi aksamalar yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki bir ilkokulda sınıf içi sıcaklığın 53 derece ulaşması üzerine okul kapatıldı. Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da pazartesi 35 dereceyi geçen sıcaklıkla rekor kırıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise sıcaktan korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Avrupa son 30 yılda her 10 yılda bir ortalama 0,56 derece ısınarak dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri haline geldi. Uzmanlar bu ekstrem hava olayının arkasında sıcak havayı belirli bir bölgeye hapsedip baskılayan ısı kubbesinin yattığını ifade ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde seyretmesini bekliyor.
0: Avrupa Birliği, hantavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılma ihtimali bulunan deneysel antiviral ilaç favipiravir için harekete geçti. 1400 adet ilacın teslim alındığı öğrenildi. Hantavirüs paniği devam ederken Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Antiviral ilaç Japonya ile yürütülen işbirliği kapsamında temin edildi. Avrupa Birliği ilaçların Fransa, İspanya ve Hollanda'ya gönderildiğini açıkladı. Sevkiyatın olası salgın riskine karşı hazırlıkların hızlandırılması amacıyla yapıldığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşil Burun Adalarına giden yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından tüm dünya yeni bir salgının başlayacağına ilişkin

Ve Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta patlak veren ve Uganda'ya sıçrayan Ebola salgınından dolayı önlemler artırıldı. İtalya, Avrupa Birliği'nden Ebola'ya karşı sınır güvenliğinde güçlendirilmiş koordinasyon istedi. İtalya Başbakanı George Meloni Avrupa Birliği'ne mektup yazdı. Mektubun amacı etkilenen bölgelerden gelişlerin yönetimi için ortak kurallar aracılığıyla sınır denetimlerinin artması, daha güçlü bir koordinasyon sağlanmasına teşvik edilmesi talep edildi. Kongo'ya komşu Uganda ise önlemler kapsamında sınır kapısını kapattı. Öte yandan salgın küresel bir krize dönüşme riski taşıyor. Bunun nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin insani yardımlarda yaptığı büyük kesintiler. Sağlık çalışanları zayıflayan uluslararası destek yüzünden salgının çok daha uzun süreceği konusunda uyarıyor.

0: Kenya'nın Nakuru bölgesinde bulunan bir kız yatılı okulunun yasakhanesinde sabaha karşı çıkan yangın faciaya yol açtı. Olayda 16 kişi hayatını kaybetti. 79 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin tamamının çocuk olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise sürüyor. Kenya'da geçmişte de çok sayıda ölümcül okul yangını yaşandı. 2024 yılında bir okulda çıkan yangında alevlerin yatakhaneyi sarması sonucu 21 erkek çocuk hayatını kaybetmişti. Ülkede geçmiş dönemlerde yaşanan bazı yangınlarda öğrenciler kundaklamayla suçlanmıştı. Resmi raporlar sadece 2018 yılında okullarda 63 kundaklama vakası yaşandığını ortaya koymuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı resminin bulunduğu dolar banknotu bu kez gerçek olacağı iddialarıyla gündeme geldi. ABD basını Trump'ın kendi resminin bulunduğu 250 dolar tasarladığını öne sürdü. Bakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada paylaşmıştı. Hayali gerçek olmaya yaklaştı. ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel Trump'ın resminin bulunduğu yeni bir dolar gündemde. ABD yönetiminin yeni banknotların basılması konusunda ilgili kurum yetkililerine baskı yaptığı iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesi habere yer verdi. Buna göre kurum yetkilileri ilgili yasaya göre sadece vefat etmiş kişilerin görsellerinin banknotlara işlenebileceğini belirtti. Habere göre Trump'ın resminin olduğu banknot taslakları sunuldu. Tasarıyı yapan ressam taslağın Trump tarafından onaylandığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da yasa tasarısının gündemde olduğunu söyledi.
2: Şu anda yaşayan hiçbir kişi Amerika Birleşik Devletleri para biriminde yer alamaz ve para birimi Tanrı'ya güveniyoruz ibaresini korumalıdır. Şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato'da ilk şartı değiştirmek için bir yasa tasarısı var.
1: Kongre'ye daha önce Trump'ın 250 dolarlık banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı sunulmuştu. Söz konusu çabalar sonuca ulaşırsa ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.
0: Milyarder iş insanı Jeff Bezos'a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'de bir motor testi sırasında şiddetli patlama yaşandı. Gökyüzünü aydınlatan patlama korku dolanlar.

0: yaşattı.
1: Motor testi sırasında patladığı şiddetli patlama korku dolu anlara sebep oldu. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'de motor testi sırasında şiddetli patlama kameralara yansıdı. Oh my gosh. Patlama New Glenn roketinin motor testi sırasında yaşandı. Gece gerçekleştirilen test esnasında rampada patlama meydana geldi. Test esnasında gökyüzünde alev topu belirdi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. Patlamanın nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de güzel havayı fırsat bilen bir vatandaş denize atladı ve açıldı. Ancak bir süre sonra çırpınmaya başladı efendim. Durumu fark eden, can kurtaran ve vatandaşlar denize atlayarak şahsa müdahale etti. İşte o kurtarma anları.
2: Oğlum 3 tane adam var. Kulaç atan görmüyorum lan.
1: Bayram tatilinde güzel havayı fırsat bildi, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşın kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Bayramın ikinci gününde akşam saatlerinde denize girerek kıyıdan uzaklaşan bir kişi bir süre sonra boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şahsın suda çırpındığını fark eden can kurtaran ve çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden denize girerek şahsa ulaşmaya çalıştı. Dakikalar süren müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren kişi can kurtaran ekiplerinin kullandığı jet ski yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
3: İyi mi?
1: Öte yandan aynı gün sabah saatlerinde ise yine denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranların müdahale ettiği çocuk kıyıya çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Yozgat'ta 3 yaşındaki Aybüke kaybolunca ekipler alarma geçti. Gece boyunca arama yapıldı. Ve saatler sonra sevindirici haber geldi. Küçük çocuk sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı.
4: Ekipler kayıp çocuk için seferber oldu. 3 yaşındaki Aybüke saatler sonra sağ bulundu. Akşam saatleriydi. Yer Yozgat, adres Çayıralan ilçesiydi. Söbeçimen köyünün Alaaddin Yaylası'nda yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi aradı ama bulamadı. Ekipler alarma geçti. Jandarma, polis ve AFAD ekipleriyle bölge halkı seferber oldu. Geniş bir alanda arama çalışmaları başlatıldı.
5: Eseri Sivas jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar devam edecek, kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur.
4: Aramalar Alaaddin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Kayseri'den gelen komandolar da destek verdi. Ekipler zamanla yarıştı. Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Küçük çocuk evine 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu. Herkes derin bir nefes aldı. Aybüke'nin genel sağlık durumu iyiydi. Oyun oynarken kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
0: Efendim, Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin yükselen suları piknik yapan 8 kişiyi adacıkta mahsur bıraktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler zamanla yarışarak vatandaşları güvenli şekilde kurtardı. Olay Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerindeki Karababa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi.

0: su seviyesinin aniden yükselmesiyle Adacık'ta mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan balıkçı kayıplarının da desteğiyle mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Tek tek kayıklara alınan 8 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'nin ardından Karahan Tepe'de de kazı çalışmaları sürüyor efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından Karahan Tepe'deki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Karahan Tepe'yi daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız ifadelerini kullandı.
1: Şanlıurfa'da tarih yeniden yazılıyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihinin yeni odağı Karahan Tepe koruma çatısıyla güçleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Karahan Tepe Ören yerinde çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı çalışmaları devam ediyor. Kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı çalışmalarıyla alanın korunması hızlanıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karahan Tepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaklarını vurguladı. Sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Proje 2026 yılı içerisinde tamamlanacak. Ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenleme projeleri de son aşamada. Bakan Ersoy da Karahan Tepe'de çalışmalara kararlılıkla devam edileceği mesajını verdi.
0: Ankara İmrahor Vadisi, Millet Bahçesi, başkentin yeni dinlenme alanı oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşları bu yeni mekanla tanışmaya davet etti.
2: Başkentte yeni yaşam alanı İmrahor Vadisi, Millet Bahçesi, vatandaşların yeni nefes noktası oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Ankara'da inşa edilen İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşları yeni yaşam alanını görmeye davet etti. Hala görmediyseniz çok şeyi kaçırıyorsunuz mesajını verdi. Öte yandan Ankara'da yeşil dönüşüm projeleri sürüyor. Vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunması ve şehirde nefes alanları oluşturulması hedefleniyor. Müzik
0: 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren milli futbol takımımız basın mensuplarıyla paylaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
1: Milli futbol takımımız basın mensuplarıyla bayramlaştı. Millilerimiz 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Montella yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Milliler antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman öncesi Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milli futbolcular Arda Güler ile Yusuf Akçiçek de basın mensuplarına lokum ikram etti. Daha sonra günün anısına hep birlikte fotoğraf çekimi yapıldı. Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
3: Takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bence orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da gidebildiği kadar gideceğine yürekten inanıyorum. Finale doğru yürüyeceğine inanıyorum.
4: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
0: Dünyanın en büyük hip hop yıldızlarından Travis Scott kariyerinde İlk kez İstanbul'da sahneye çıkıyor. Müzik dünyasının merakla beklediği konser öncesi önemli bir detay netleşti. Milyarlarca dinlenmeye ulaşan şarkıları ve dev sahne şovlarıyla tanınan Travis Scott ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek adı Jack Webster olan Amerikalı sanatçı Utopia ve Astro World albümleriyle dünya müzik listelerinde zirveye çıktı. Goosebumps ve Feeling gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Scott, 31 Mayıs pazar akşamı İstanbul'da sahne alacak. Konser, Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. Organizasyona yaklaşık 2500 kişinin katılması bekleniyor. Konser öncesinde sahneye çıkacak isim de belli oldu. Geceli, Türkiye'nin tanınmış DJ ve prodüktörlerinden Faruk Sabancı açacak. Kapılarsa konser günü saat 16'da açılacak. Efendim, bu haberle kısa bir araya gidiyoruz. Ardından saat başında buluşalım.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Anneciğim, anneciğim, öğretmenimiz ödev olarak zaman planlaması yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
3: Canım, şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım.

0: Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
1: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceğe hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
9: Canım Cimri.
10: Tamam. Ne? Maşallah, bu aralar çok iyi görünüyorsun.
11: Elhamdülillah.
12: Ha, Sertaç arıyor.
10: He?
12: Sertaç.
13: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
12: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak, sana kimi vereceğim?
13: Enişte. Bayramın kutlu
10: Sertaç,
13: olsun.
10: Sertaç bak, yanımda kim var? Bak,
13: oo,
10: bak.
13: İneme bak, ineme.
11: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
13: Ellerinden öperim.
11: Çok güzel.
10: Bak şimdi kime veriyorum?
14: Dur dur, getir, ben de konuşayım.
10: Dur, yemiyorum. Tamam, bak kime veriyorum.
13: Tamam.
12: Sertaç.
13: Bayramın kutlu olsun.
12: Senin de bayramın kutlu olsun oğlum.
15: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye uzandı. Kaldığı yerden moderatör gece devam ediyor. Evet, ABD-İran hattında anlaşma umudu var mı? Bu anlamda ABD cephesinden yeni bir açıklama var efendim. Gelin tüm detaylara haberimize bakalım.
1: İran'daki sertlik yanlıları pes edecek. Bir anlaşma sağlanana kadar onlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. İran konusunda üstümde baskı yok. İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Tam bir zafer elde edeceğiz.
2: Savaş durdu. Gözler bir kez daha diplomasi masasında. Nihai anlaşma sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını merak ederken ABD cephesinden yeni bir açıklama daha geldi. ABD Başkanı Trump, İran'a şartlarını açıkladı. Trump, İran'la ilgili kritik karar aşamasına gelindiğini duyurdu. İran'ın nükleer silah ya da nükleer bomba sahibi olmayacağını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın her iki yönde de sınırsız deniz trafiğine derhal açılmasını ve geçişlerden ücret alınmamasını istedi. Trump, nihai karar için toplanacağız. İran için nihai kararı vereceğim sözleriyle Beyaz Saray'daki kritik değerlendirme sürecine işaret etti. Ancak Tahran'dan gelen mesajlar müzakere masasında uzlaşının hala kolay olmayacağını gösteriyor. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına konuşan kaynaklar Trump'ın anlaşma metnini çarpıttığını savundu. Kaynaklara göre anlaşma taslağında Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz açılması ya da İran'ın nükleer materyallerini tasfiye etmesi yönünde bir madde yer almıyor. ABD, İran'a ait 12 milyar dolarlık varlığı dondurmuştu. İranlı kaynaklar, müzakerelerin ilerlemesi için ABD'nin dondurulmuş varlıkları serbest bırakmasını istiyor. Bunun yanında Lübnan'da tam bir ateşkes sağlanması gerektiğini öne sürüyor. İranlı kaynaklar, anlaşmanın henüz nihai onay almadığını belirtirken Trump'ın açıklamaları gerçekler ve yalanların bir karışımı olarak nitelendiriliyor. Tahran'dan bir diğer sert mesajda İran Meclis Başkanı ve ABD ile müzakere heyetinin başkanı Muhammed Bakır Galibaf'tan geldi. Galibaf sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz dedi. ABD'nin sözlü garantilerine güvenmediklerini, karşı taraf taahhütlerini yerine getirmeden herhangi bir adım atmayacaklarını belirtti. Galibaf'ın herhangi bir anlaşmanın galibi, onun ertesi günü için savaşa daha iyi hazırlanandır sözleri de dikkat çekti. Böylece bir yanda anlaşma arayışları sürerken bir diğer yanda karşılıklı güç gösterileri devam ediyor.
0: Ve Gazze şeridinde bir kurban bayramı daha saldırılarla geçti. Ateşkes ve bayram dinlemeyen İsrail'in saldırılarında şehitlerin sayısı yükseldi. Bölgedeki işgal ise genişliyor.
3: Gazze'de kurban bayramı yine kanlı geçti. İsrail saldırıları dindirmedi. İsrail savaş uçakları kurban bayramının ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati mülteci kampını hedef aldı. Yerleşim alanına hava saldırısı düzenlendi. Bina yerle bir oldu. Gazze ve Han Yunus kentlerinde polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanlar hedef alındı. Gazze kent merkezine düzenlenen saldırıda şehitler ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu Gazze şeridinde işgal alanlarını da artırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, orduya işgal ettikleri alanların %70'e çıkarılması talimatını verdi.
4: Şu anda Gazze şeridinin yaklaşık %60'ındayız. %50'deydik. Şimdi %60'a ulaştık. Talimatıma göre %70'e çıkaracağız.
3: Avrupa Birliği skandal açıklamaya tepki gösterdi. İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı duyması çağrısını yineledi. Batı Şeria'da da zulüm dinmedi. İsrail, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Kurban Bayramı'nın 3. gününde de Müslümanların ibadetine kapattı. Öte yandan işgal planı burada da genişliyor. İsrail 1990'ların ortalarında Oslo anlaşmalarının imzalanmasından bu yana ilk kez Cenin kentinde A bölgesinde bir araziyi askeri üs kurmak için gasp etti. 7 dönüm araziye el konuldu.
0: Efendim gördüğünüz üzere İsrail bayram dinlemiyor. Zira bir yandan da Lübnan'ı ateşkese rağmen bombalamaya devam etti. Başkent Beyrut'ta pek çok bölge hedef altı alındı. Lübnan'da bayram boyunca 28 kişi hayatını kaybetti. İsrail bölgede ölüm saçtı. Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısıyla 9 topçu saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldı. Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımlandı. Bölgede bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenlendi. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte birçok bölge ağır hasar aldı. Saldırıların büyük bölümü Bint Cubeyl, Merceyyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti. Otoyola çok katlı binalara ve birçok konuta hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. En az 42 kişi de yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.324'e ulaştı. Savunma sanayi ve askeri teknolojiler alanında Avrupa'daki önemli yayın organlarından biri olan European Defence Review dergisi EFES 2026 tatbikatını derinlemesine ele alan bir analiz paylaştı. Gelin birlikte bakalım.
5: Hani dosta güven, düşmana korku saldı derler ya, Efes 2026 tatbikatından yansıyan görüntüler tam da öyleydi. Özellikle Rusya tehdidine karşı Türkiye'nin savunma kapasitesinden yararlanmayı düşünen Avrupalı liderler ve Batı medyası da tatbikatı yakından takip etti. Avrupa merkezli savunma yayınlarından European Defence Review, Türkiye'nin İzmir'de düzenlediği Efes 2026 tatbikatına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. European Defence Review EFES 2026 tatbikatının Türkiye'de askeri gücü, savunma sanayi kapasitesi ve diplomatik etkisini aynı anda sergilediğini yazdı. Analizde 50 ülkenin katıldığı tatbikatın Ankara'nın bölgesel güç olma hedefini ortaya koyduğu, yerli savunma sistemlerinin ise sahada gerçek operasyon senaryolarıyla dünyaya tanıtıldığı vurgulandı.
6: Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
5: Tatbikatın karargah safhasında yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı belirtilen derginin analizinde, komutanların farklı harekat seçeneklerini kısa sürede değerlendirebildiği, aynı zamanda karar alma süreçlerinin de hızlandırıldığı aktarıldı.
0: Evet, denizlerde yeni nesil güç, yerli ve milli akıllı dip mayını malamadı, Türk donanmasının envanterine girdi.
7: Mavi Vatan'da sessiz ama ölümcül yeni güç. MKE'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını malaman, düşmanı görmeden düşmanı derinliklerde tespit edip etkisiz hale getiriyor. Fırkateyn, denizaltı hücum bot. Malaman sadece görmüyor, ayırt da ediyor. Sistem, dost ve düşman hedeflerini analiz edebiliyor, tehdit tespit edildiğinde ise hedefi etkisiz hale getiriyor. Malamanın en kritik gücü ise gizliliği. Özel gövde ve kompozit kılıfları sayesinde sonarlar tarafından tespit edilmesi zorlaştırıldı. Deniz tabanında sessizce bekliyor ve gerektiğinde vuruyor.
0: Türkiye'nin savunma sanayini yakından izleyen İsrail basını yeni füze testlerini kaleme aldı. Eski bir İsrailli casussa İsrail'in Türkiye'ye karşı hazırlık yapması gerektiğini belirtti. Bir sonraki savaşın Türkiye ve Mısır'la olacağını söyledi.
3: Türkiye'yi hedef aldığı fırtınanın yaklaştığını söyledi. İsrailli eski casus bir sonraki savaş için Türkiye'yi işaret etti. İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl hapis yatan eski donanma istihbarat analisti Jonathan Pollard konuştu. Verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
8: Türklerle İranlılarla olduğu kadar kolay bir süreç yaşamayacağız. Bu apaçık ortadadır.
3: İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni çatışmalara hazırlanması gerektiğini öne sürdü.
8: Bir sonraki savaşa hazırlıklı olmalıyız. Bu savaş muhtemelen Türkiye ve Mısır'a karşı olacak. Fırtına geliyor. Dünyanın daha önce görmediği bir süreç olacak.
3: Pollard, Ankara'nın aynı zamanda NATO üyesi olmasına da dikkati çekti. İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkinde tartışma yaratacak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye destekli hükümetin Suriye'nin güneyindeki bölgelerde yeniden kontrol sağlamaması gerektiğini belirtti. Bunun İsrail açısından sınırımızda Türkler anlamına geleceğini ileri sürdü. İsrail basınının odağı ise Türkiye'nin yeni füzelerinde. Maariv gazetesi İsrail'e verilen mesajın açık olduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayinde kritik bir eşiği daha geçtiğini aktardı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin canlı atış testlerini tamamladığına dikkat çekildi. Bölgesel güç dengelerine özellikle de İsrail'e yönelik doğrudan mesaj olduğu belirtildi. Ankara'nın dengeleri yeniden şekillendirdiği yazıldı.
0: Yunanistan, Türkiye'yi düşmanlaştırma siyasetinin pişmanlığını yaşıyor olabilir. Zira Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendinas, Türkiye'ye karşı yaptıkları askeri harcamaların yetersizliğini anlattı. Biz Türkiye'ye karşı küçük bir ülkeyiz itirafında bulundu. Detaylara bakalım.
8: Bayanlar ve baylar, biz küçük bir ülkeyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nda Yunan halkının fedakarlıklarıyla finanse edilen önemli bir bütçemiz var. Ancak sizden saklamayacağım. Bu yeterli değil. Yeterli değil.
9: Konuşan kişi Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve aslına bakarsanız itiraf gibi cümleler kuruyor. Zira Türkiye düşmanlığı üstünden yapılan iç politika tahkimatı ve beraberindeki silahlanma yarışı Atina yönetiminin ekonomisini zorluyor. Üstelik Yunanistan'ın Türkiye ile hem nüfus olarak hem de ekonomik ve askeri kapasite açısından yarışması mümkün değil. Ve bugüne kadar Avrupa Birliği üyesi olmanın getirdiği avantajları da kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Zira Avrupa Birliği özellikle dış politika ve güvenlik konularında oy birliğiyle karar alma sürecini değiştirmeye hazırlanıyor. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesiminin veto kartı anlamını yitirebilir.
10: Avrupa Birliği'nde oy birliği dönemi sona ermeli. Macaristan seçimlerinin yarattığı ivmeyi kullanıp nitelikli çoğunluk oylamasına geçişi zorlamalıyız.
9: Atina yönetimi gidişatın farkında. Daha önce Lozan'a aykırı şekilde Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yakın adalara yerleştirdiği hava savunma sistemlerini geri çekmesi de bu yüzden aslında. Yunanistan'da Fransa ve İsrail'in kayığına binerek Türkiye'ye karşı hasmane politikalar geliştirmenin bir sonuç vermeyeceği görülüyor olabilir. Hele ki Fransa'nın İtalya ve Türkiye ile birlikte SAMTI hava savunma sistemlerini ortak üretebileceği haberleri gündemdeyken.
11: Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya tehdidine karşı Türkiye ile birlikte bir güvenlik şemsiyesi kurma iradesi ortaya koyması riski de Atina yönetimini endişelendiriyor. Ancak en önemlisi Türkiye tüm kısıtlama ve ambargolara karşın kendi göbeğini kendi kesebileceğini tüm dünyaya gösterdi.
6: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
11: Zira Türkiye yerli ve milli imkanlarını geliştirirken Atina yönetimi taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştı. Üstelik de borçlanarak silah aldı. Ancak birkaç filo savaş uçağı almakla bu güç dengesinin bozulmasının imkansız olduğu da görülüyor. Öte yandan Atina yönetiminin Türkiye yönelik hezeyanlarının sağlam bir zemini de yok aslında. Zira Türkiye kendisine yönelik bir kışkırtma ya da saldırı olmadıkça dostane komşuluk ilişkisi sürdürmek istediğini NATO'daki gönülsüz ortağı Yunanistan'a defalarca gösterdi.
0: Avrupa'da güvenlik alarmı en üst seviyede. Kıtanın iki büyük ülkesi arka arkaya tarihi savunma anlaşmalarına imza atıyor. İngiltere ve Polonya artan Rusya tehdidi.

0: krizine karşı yeni nesil silahlar üretmek için en büyük ortaklık adımını attı.
1: Rusya tehdidi Avrupa'yı derin bir uykudan uyandırdı. Artan güvenlik endişeleri ülkeleri peş peşe tarihi askeri anlaşmalar yapmaya itti. İngiltere ve Polonya kapsamlı savunma anlaşması imzaladı. Norveç ise Fransa'nın nükleer şemsiyesinin altına girdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Londra'da bir araya geldi. Taraflar kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı. İki ülke arasında bir nesildir atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen bu anlaşmayla birlikte sınır güvenliği artırılacak. Siber ve hibrit saldırılara karşı ortak mücadele verilecek. Ayrıca iki ülke endüstriyel güçlerini birleştirerek yeni nesil karmaşık silahlar ve orta menzilli hava savunma füzeleri üretecek. İngiltere'nin bu adımı Brexit'in zararlarını onarma çabası ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa kendi savunmasında daha çok sorumluluk almalı çağrısına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Kıtanın savunma mimarisini değiştiren bir diğer tarihi hamle ise Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ağırladığı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile Narvik Anlaşması'nı imzaladı. Bu stratejik adımla birlikte Norveç, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı resmen kabul etti. Macron, karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayanan bu yeni anlaşmanın hava savunması, Arktik ve uzay gibi çok kritik alanlarda iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkaracağını vurguladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 54 yıl aradan sonra Ay'a dönüyor. Amaç bu kez kalıcı olmak. NASA sadece 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde dev bir üs kurmak için düğmeye bastığını açıkladı. Üstelik bu üs hem yepyeni bir ay ekonomisi yaratacak hem de Mars'a yapılacak insanlı yolculuklar için bir sıçrama tahtası olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Ay'a geri dönüyor. NASA yöneticisi Jared Isaacman, insanlık tarihinin en iddialı keşif projelerinden birini tüm dünyaya resmen ilan etti. Isaacman'ın Amerika Ay'a geri dönüyor ve bu kez kalmak için sözleriyle duyurduğu proje kapsamında Ay'ın Güney Kutbu yakınlarında kalıcı bir yaşam alanı inşa edilecek. Artemis programı çatısı altında yürütülecek 20 milyar dolarlık bu uzay üssü projesi için 3 aşamalı bir yol haritası belirlendi. İlk aşamada 2028 yılına kadar toplam 21 iniş gerçekleştirilecek. İkinci aşamada 2029-2032 yılları arasında astronotların yaşayacağı ilk yerleşim alanları ve hayati altyapılar kurulacak. 2032'den sonraki üçüncü aşamada ise ay yüzeyinde kesintisiz bir insan varlığı oluşturulacak. Yüzeydeki bu dev üssün enerji ihtiyacı da tamamen nükleer ve güneş enerjisi sistemleriyle sağlanacak. Elbette projedeki en büyük zorluk artı 480 Fahrenheit ile eksi 1200 derece arasında değişen aydaki hava şartları olacak. Bu zorlu görevin ticari ortakları arasında Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi de bulunuyor. Ay yüzeyi araçlarını geliştirmek için açılan ilk ihaleyi kazanan şirketle şimdiden 188 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Nihai hedefse önce Ay'da değerli kaynakları çıkararak yeni bir ekonomi yaratmak, ardından da insanoğlunu Mars'a ulaştırmak.

29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl kutlamaları İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. İstanbul'un tarihi yerlerinde ise çeşitli programlar düzenlendi.

Bir çağ kapandı, yeni bir çağın kapıları aralandı. 573 yıl önce surlarda yankılanan fetih ruhu...

0: İstanbul'un kalbinde yeniden hayat buldu. Tarihin taşlara kazındığı bu kadim şehirde yalnızca bir zafer değil, ilimle yoğrulmuş bir medeniyetin hikayesi anlatıldı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tekneler ay yıldızlı bayraklarla Boğaz'da geçiş yaparken hem fetih ruhunu yeniden yaşattı hem de görsel bir şölen oluşturdu. Sultanahmet'te kurulan özel gösteri alanlarında ziyaretçiler Fatih Sultan Mehmet'in yalnızca bir komutan değil, Doğu ile Batı'nın bilgisini aynı ufukta buluşturan bir devlet aklı olduğunu yeniden gördü. Gemilerin karadan yürütüldüğü o büyük stratejiden, matematik hesapları ile şekillenen toplara uzanan medeniyet mirası, görsel anlatımlarla izleyiciyle buluştu.
1: İstanbul'un fethi, azim, strateji ve inancın tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini gösteren en somut örneklerden biri aslında. İşte o azim, o inanç ve o başarı İstanbul'da da Sultanahmet Meydanı'nda tam da meydana kurulan o çadırdaki görsel şovlarla bir kez daha hatırlatılıyor.
2: Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Çok güzel fethettiğimiz için her şeyi sizden de başımızdan eksik etmesinler. Devletimizi, milletimizi Allah'ım korusun. Allah'a emanet olun yavrularım.
3: O şartlarda bu başarıyı sağlamak kolay değil. Allah bizlere de daha büyük başarılar nasip etsin inşallah. Herkes şehitlerimize de Allah gariben rahmet eylesin. Allah razı olsun.
0: İstanbul Valisi Davut Gül de 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Gül daha sonra Beyazıt Meydanı ile Ayasofya Meydanı arasında düzenlenen fetih yürüyüşüne katılarak Ayasofya Meydanı'ndaki mehter konserini takip etti.
4: Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan, sebep olan başta 21 yaşındaki Büyük Hakan, Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize maddi manevi destek veren o dönemdeki büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
5: Evet, mutlak buttan kararı sonrası gelişmeler gösteriyor ki CHP kağıt üstünde bir parti olsa da aslında fiilen bölünmüş vaziyette efendim. Yönetim düzeyinde, teşkilatlarda ve tabanda tam bir ayrışma ve kavga havası var. Öyle ki özel yanlıları vuruşarak çekilme, Kılıçdaroğlu yanlıları ise sabırla hukuku işletme tercihi içinde.
6: Çankaya'da mevcut genel başkan Kayır'da Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Buna hiçbir il başkanı olarak, milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Kayır'da mevcut küfretti. Daha ne diyecekti? Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim diyordu.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasındaki çekişme teşkilatları da böldü. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bayramlaşma töreninde teşkilata tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajının hakaret olduğunu öne sürdü. Ama belli ki masadakiler aynı fikirde değildi.
8: Cevabımı verdim.
6: Cevap değil diyor.
8: Beni niye zorlamak istiyorsun anlamadım.
6: Zorlarım. Çünkü ben oturmam.
7: CHP teşkilatlarında Kılıçdaroğlu destekçileri ve özel destekçileri kimi yerde alternatif bayramlaşma düzenledi, kimi yerde ise bayramlaşma zehir oldu. Ancak özel ekibi bayramlaşmada umduğunu bulamadı. Ankara'da CHP'li Murat Emir'in alternatif bayramlaşma programı kadük kaldı. CHP yönetiminin bayramlaşma programına İYİ Parti dışında tüm partiler katıldı. Mahkeme kararına saygı duyduklarını gösterdiler.
9: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor.
7: Öte yandan esas gövde gösterisi ise cumartesi günü olacak. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde birlik beraberlik pozu vermeye güç gösterisi yapmaya çalışacak. Bu yüzden Kılıçdaroğlu gönüllüleri afişler bastırıyor, çeşitli kentlerden Ankara'ya otobüs kaldırıyor.
9: Bizde hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
7: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı ve salı günü yapılacak CHP grup toplantısını erteleme talimatı vermesi yeni bir krizin de fitilini ateşledi. Zira meclis kaynakları Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla salı günü grup toplantısı yapacağını söylüyor. Yani bir anlamda korsan eylem koyacak. Zira Kılıçdaroğlu, Özel'in CHP Grup Başkanı yetkisinin iptalini istemişti.
10: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
7: Özel yanlıları Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmeye cesaret edemediği için erteleme kararı aldığını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu yanlıları ise yasal prosedürlerin tamamlanmamış olmasını gerekçe gösteriyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun meclise gelip gelmeyeceği, gelirse makam odasının neresi olacağı da bir muamma. Hatırlanacağı üzere Özgür Özel, CHP Genel Başkanı'nın makam odasındaki tabelayı değiştirmiş, grup başkanı tabelası astırıp odaya bir anlamda çökmüştü.
10: İşte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.
7: Kılıçdaroğlu, Özel'in CHP grup başkanı sıfatını iptal ettiremezse meclise grup toplantısı yapması da oldukça güç görünüyor. Bunun iki sebebi var. Birisi Özel'e yakın milletvekillerinin barikat kurması ihtimali. Diğeri ise meclisteki teamüller. Zira grup toplantısında kimin konuşacağına dair bildirimleri bugüne kadar hep grup başkan vekilleri ya da grup başkanları yaptı. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için meclis başkanlığına başvurması hayatın doğal akışına aykırı görünüyor. Öte yandan mutlak butlan kararına dair daha önce örnek bir uygulama olmadığı için meselenin nasıl cereyan edeceği de aslında bir muamma.
11: Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin...
7: Ayrıca Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'ni kaptırdık, en azından meclisteki tahkimatı güçlü tutalım anlayışında. Kılıçdaroğlu ise ağır ama emin adımlarla yol yürümeyi tercih ediyor. Bu yüzden de parti meclisi ve grup toplantısı ertelenmiştir mesajıyla Özel yanlılarının altından halıyı çekmeye çalışıyor. Özetle tepe yönetimlerinde de, teşkilatlarda da, tabanda da ciddi bir bölünme olduğu net olarak görülüyor.
5: Türkiye'de çocuk nüfusu oranı tarihi dip seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre çocuk nüfus oranı %24,8'e düştü. Bu 1935'ten bu yana görülen en düşük oran.
12: Türkiye'nin demografik yapısında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı son veriler, çocuk nüfus oranının 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi. Bir zamanların simgesi olan o neşeli kalabalık aile sofraları yerini sessizliğe bırakırken Türkiye genç nüfus avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
13: Tek üstüne elim yandı.
12: Türkiye çocuk nüfusundaki gerileme ile birlikte demografik bir dönüşümün eşiğine geldi. TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Oysa bu oran daha geçtiğimiz yıl %25,5 seviyesindeydi. Çocuk nüfus oranındaki bu istikrarlı düşüşün 1935 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşması uzmanları ve vatandaşları endişelendiriyor. Nüfus verilerindeki bu gerileme evlilik yaşının ve ebeveynlik tercihlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Toplumdaki bu değişim sadece rakamlara değil, yaşam tarzlarına da yansıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusu her ne kadar düşüşte olsa da hala Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde seyrediyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranı ortalaması %17,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülke %22,7 ile İrlanda olurken Türkiye'nin %24,8'lik oranı hala Avrupa'nın tepesinde yer alıyor. Ancak aradaki farkın hızla kapanması Türkiye'nin gelecekteki iş gücü ve dinamizm potansiyelini tehdit ediyor. Geniş ailelerin yerini alan küçük çekirdek aileler beraberinde bir yalnızlık hissini de getiriyor. Türkiye bir yandan modernleşirken bir yanda da en büyük gücü olan genç ve dinamik nüfusunu korumanın yollarını arıyor.
5: Adalet Bakanı Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. E-duruşmayla yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.
14: Yargıda dijital dönüşüm genişliyor. E-duruşma sisteminde kapsam artırılıyor. Yargılama süreçlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor. Adalet Bakanı

Akın Gürlek dijital dönüşüm hedefleri kapsamında e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle sistemin yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacağı,

0: Öte yandan banka teminat mektupları da artık elektronik ortama taşınıyor. Yeni sistemle bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Standart şablon uygulaması UYAP sistemine entegre edilecek. Kağıt israfının ve belge kaybı riskinin de önüne geçilecek.
1: Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal olabilecek dikkat çeken bir karar çıktı efendim. Öyle ki sürekli iş değiştiren, evin sorumluluklarını yerine getirmediği ve eşine ilgisiz davrandığı belirtilen erkek mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Yüksek mahkemede kararı onadı. Dosyada alkol kullanımı ve aile içindeki huzursuzluk iddiaları da yer aldı. Detaylara bakalım.
2: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar boşanma davalarında uzun süre tartışılacak türden. Sürekli iş değiştirdiği, evin düzenini sağlayamadığı ve eşine karşı ilgisiz davrandığı belirtilen erkek hakkında verilen boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Dava dosyasına göre genç kadın eşinin sık sık işten ayrıldığını, evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve zamanla aile içinde huzursuzluk yaşandığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Dosyada ayrıca alkol kullanımı nedeniyle çıkan tartışmalar ve hakaret iddiaları da yer aldı. Yerel mahkeme taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Kararı temize taşıyan erkek ise suçlamaları kabul etmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Kararda erkeğin evlilik sorumluluklarını yerine getirmediği, düzenli çalışma hayatını sürdüremediği ve sürekli iş değiştirmesinin aile düzenini olumsuz etkilediği vurgulandı. Yargıtay böylece erkeğin yaptığı temiz başvurusunu reddederek boşanma kararını onamış oldu.
1: Kocaeli'nde anne ve oğul gittikleri bayram ziyareti dönüşü yolun çökmesiyle dere yatağına düştü. Uzun süre kendilerinden haber alınamaması üzerine ekipler dere yatağında arama çalışması başlattı. Saatler sonra ise acı haber geldi. Anne oğlun cansız bedenine ulaşıldı.
3: Bayram ziyaretine gitmişlerdi fakat o ziyaret son ziyaret oldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni bayram için köy ziyaretlerine gittiler. Ziyaretler yapıldı, akrabalarla vakit geçirildi ve anne oğul dönüş için yola koyuldu. Ancak şiddetli yağışa yakalandılar. Şiddetli yağışın etkisiyle dönüş yolunda yol çöktü. Anne oğul çökme sonucu bindikleri ATV ile dere yatağına düştü. Yakınları anne ve oğuldan uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine endişelenen akrabalar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine ekipler sevk edildi. Arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda Mustafa Yeni'nin cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Anne Emine Yeni'nin cenazesine ise sabah ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlun cenazeleri hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme ise sürüyor.
1: Düğün hazırlığındaki çifti kaza ayırdı. Kastamonu'da kontrolden çıkan hafif ticari araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. 25 yaşındaki sürücü Emirhan Şahin hayatını kaybetti. Nişanlısı ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
4: Araç kontrolden çıktı. 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Evlilik hazırlığı yapan çifti feci kaza ayırdı. Kazanın adresi Kastamonu İnebolu Karayolu'ydu. Emirhan Şahin nişanlısıyla birlikte düğün hazırlıkları için Diyarbakır'dan yola çıktı. Ancak İnebolu'da yoğun sis ve sağanak yağış vardı. Emirhan Şahin direksiyon hakimiyetini bir anda yitirdi. Kullandığı hafif ticari araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. 25 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan nişanlısı, nişanlısının ablası ve kardeşi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ekiplerin çalışması

0: ile uçurumdan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ekipler bu kez hurdaya dönen aracı çıkarmak için çalışma başlattı. 150 metrelik uçuruma yuvarlanan araç 7 saat süren zorlu operasyonun ardından bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi.
1: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağı kırılan ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın yaşadıkları halı sahalardaki gizli tehlikeleri gündeme getirdi. Uzmanlar bu tür sakatlıklarda zemin ve ekipman hatalarıyla kişinin kondisyon eksikliğinin belirleyici olduğunu vurguluyor. Doğru koşullar sağlanmadığında spor sağlığa ciddi zararlar verebiliyor.
2: Halı sahada yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ayağında ciddi kırık oluşan 21 yaşındaki Efe Kalkan, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve uygun olmayan zemin nedeniyle yaşanan bu sakatlık, halı saha maçlarının sanıldığı kadar masum olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar zemin hataları ve bilinçsiz yapılan sporun ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
3: Halı saha sporu insanlar arasında hem sosyalleşme hem keyifli hem de günün stres ve stresinden uzaklaşmayı sağlayan aslında bir nevi bir aktivite. Fakat tabii bu sporun maalesef ortopedik açıdan ciddi yaralanmalara, sakatlıklara da yol açabiliyor. Bunların başında maalesef işte ayak bileğinde yaralanmaları, dizde ön çapraz ve menisküs yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları, adale ve kas zorlanmaları, bazen yırtıkları. Bunlar maalesef tabii nadiren de olsa kırıklarla beraber de hastalar bize gelebiliyor.
2: Sakatlıkların en önemli nedenlerinden biri ısınmadan spora başlamak.
3: Bu spor yapacak olan kişinin halı saha sporunu yapacağı yere direkt gidip aniden hiç ısınmadan spora başlamasıyla başlayan risk faktörleri mevcut. Bunların diğerlerine bakacak olursak zeminin uygun olmaması, yanlış ayakkabı seçimi, sonrasında tabii oynayan kişilerin yeterince profesyonel olmaması ve bu amatör seviyede oynanılıyor olması. Tabii kişi özeline bakacak olursak kişinin daha önce geçirdiği bir sakatlık veya kondisyon seviyesinin uygun olmaması gibi durumlar maalesef sakatlıklar yol açmakta.
2: Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağında ciddi bir kırıklı çıkık meydana gelen ve aylar süren bir tedavi sürecine giren 21 yaşındaki Efe Kalkan'ın doktoru süreç hakkında bilgi verdi.
3: Birinci tarak kemiğine, beşinci tarak kemiğine kadar yerinden çıkma söz konusu ve bazı kemiklerde de kırıkları mevcuttu. Bu tabii hastaya sorduğumuzda nasıl bir yaralanma olduğunu sorduğumuzda tabii biz de beklemediğimiz bir yanıt aldık aslında. Tam olarak zeminin azizliğine uğradığını görmüş olduk. Zeminde olan bir çukur ve tabii oradaki halı saha materyalinin ayakkabıyı çok iyi tutmasına bağlı olarak ayağının hem çukura denk gelip hem de kendisini de çukurdan ayağını çekemeyince ve bununla beraber ağırlığıyla beraber öne yüklenmesi sonrasında maalesef ayağında bir kırık oluşmuş.
2: Hasta Efe Kalkan'sa bakın sporculara nasıl önerilerde bulundu.
4: Ameliyatıma çok iyi bir şekilde girdim, çok iyi bir şekilde çıktım Okan Hoca sayesinde. 6 aydan bahsediyoruz, daha yeni iyileşmeye başladım. Bundan sonra top oynayacağımı düşünmüyorum. Zaten eskiden basketbol oynuyordum. Futbolla alakam yoktu. Öyle bir eğlence olsun diye gittim, pişman oldum. Kesinlikle zemine dikkat etsinler. Benim her şey başıma zeminden dolayı geldi. Ayakkabı seçimi çok önemli.
1: Avcılarca gece yarısı Z100 karayolu bir anda savaş alanına döndü. Arızalanan aracın yanında bekleyen vatandaşlara makas atarak ilerleyen alkollü sürücü hızla çarptı. 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Bir kişinin ise durumu ağır.
2: Avcılar D100 karayolunda yaşanan zincirleme kaza geceye damga vurdu. Arızalanan otomobilini yol kenarında kontrol eden vatandaşlar arkadan gelen aracın çarpmasıyla ölümle burun buruna geldi. Kaza gece saatlerinde Avcılar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yapınca araçtaki 3 kişi aşağı inerek yardım beklemeye başladı. Tam o sırada trafikte hızla ilerledi ve makas attığı öne sürülen otomobil duran araca arkadan sert şekilde çarptı.

0: yapmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen diğer sürücüler de çarpınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Toplam 5 aracın karıştığı kazada yol uzun süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Arızalanan aracın yanında duran 3 kişinin ise faciadan son anda kurtulduğu belirtildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün yapılan kontrollerde 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çevrede taşkınlık çıkardığı belirtilen sürücü polis ekipleri tarafından kelepçeli gözaltına alındı.
1: Alkollüyüm.
2: Siirt'te bulunan Botan Vadisi bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Vadinin doğası, yeşili, Botan çayının etkileyici manzarasıyla birleşince tatilcilere unutulmaz bir deneyim sundu.
3: Etkileyici manzarası, yemyeşil suyu, etkileyici doğası. Burası Siirt'te bulunan Botan Vadisi. Botan Valisi Milli Parkı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin gözdesi oldu. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken park, Siirt'e akın eden misafirlere keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Botan çayı da manzarasıyla doğa severlerin ilgi odağı oluyor. Kurban Bayramı'nda yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bölge, etkileyici güzelliğiyle bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir tatil sunuyor. Botan Vadisi doğa yürüyüşleri, su sporları ve yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Delikli Taş'tan muhteşem kanyon manzarasını izleyerek huzurlu bir tatil fırsatı yakalıyor.
4: Beğendik, çok güzel. Piknik yapılabilir, çay içmeye gelinebilir.
2: Efendim, bu yıl Anadolu'da epey bereketli bir yağış dönemi yaşandı. Bursa'nın Kessel ilçesine bağlı Dere Kızık Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki Sait Abad Şelalesi'nde su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Yerli turistler bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
5: Deyim yerinde ise Sait Abad Şelalesi coştu, su seviyesi rekor düzeye ulaştı. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dere Kızık Mahallesi'ne 3 kilometre mesafede kayalıklar arasında bulunan ve Marmara bölgesinin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Sait Abad Şelalesi de yağışlardan nasibini aldı.
6: Yağmurlardan dolayı şelale son 10 yılın en yoğun su akışı, derenin yükselmesinin sebebi. Yani böyle bir yükseliş görmemiştik.
5: Uludağ eteklerindeki bir kanyondan fışkıran ve yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen şelale, daha önce kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.
7: Birebirlik geldik. Neredeyse her yeri gezdik. Çok güzel yani.
5: Bayram turistleri hem Sait Abad köyünü gezdi hem de doğal güzelliklerin keyfini sürdü. Yerli turistler Uludağ'ın serin havası eşliğinde gürül gürül akan suyun oluşturduğu görsel şölene duyduğu hayranlığı sosyal medya hesaplarından bol bol paylaştı.
2: Peribacaları, sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm rotaları arasında gösterilen Kapadokya'da konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti efendim. Yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi de önemli ölçüde artış gösterdi.
0: Kapadokya'da rekor artış yaşandı. Konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda %100'ü geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verileriyle sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama yatırımları da hız kazandı. Kaya oyma mağara otel ve lüks konaklama konseptlerine yönelik yatırımların yoğunlaştığı bölgede yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde yükseldi. Kapadokya'da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde

0: 11.000 oda ve 24.208 yatak kapasitesi bulunurken 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764'e, oda sayısı 15.238'e, yatak kapasitesi de 31.150'ye yükseldi. Böylece tesis sayısında 7 yılda %100'ün üzerinde artış sağlandı. Balon turizmi, gastronomi, kültür rotaları ve farklı etkinliklerle yılın 4 mevsimi Kapadokya'da ziyaretçi ağırlanıyor.
1: Evet, Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda oluşan turkuaz renkli deniz manzarasıyla Yunus sürüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu efendim. Tarihi Yarımada açıklarında görülen Yunusların zaman zaman gemilerle yarışır gibi yüzdükleri o anlar geliyor şimdi.
0: Güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, plankton yoğunluğundaki değişimler, boğazın çift yönlü akıntı sistemi, turkuaz yüzeyde misafir yunus sürüleri, hepsi Marmara ve Karadeniz'de bir araya geldi. Kartpostallık görüntü drone kamerasına an be an yansıdı. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava güneşli geçiyor. İstanbul Boğazı'ndaysa deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Haliyle bu durum Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle tarihi Yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkati çekti. Turkuaz suda ortaya çıkan yunus sürüsü ise izleyenlere görsel şölen sundu. Yunuslar sürü halinde ilerlerken zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Bazı yunusların gemilerin ön kısmında oluşan dalgalarla birlikte yüzdüğü görüldü. Tarihi Yarımada açıklarında bir yük gemisinin önünde yunuslar gemiyle yarışır gibi hareketler etti. Su yüzeyinde peş peşe sıçrayarak ilerleyen yunuslar drone kamerasına yansıdı. Yunuslar, martılar ve turkuaz renkli boğaz manzarası bayram tatiline ayrı bir güzellik kattı. Denizli yunus sürülerinin oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bıraktı. Bu görüntüler Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan en dikkat çekici manzaralardan biri oldu.
1: Evet, Bangladeş'te Kurban Bayramı sırasında gülümseten bir kurtarma operasyonu yaşandı efendim. Sarı kâkülleri nedeniyle Trump lakabı takılan 700 kiloluk nadir bir albino manda sosyal medyada gündem oldu. Bu popülerlik sonrasıysa hükümet devreye girdi ve manda kesilmekten kurtuldu.
2: মহিষটির ওজন ছিল 690 কেজি এবং প্রতি
3: সারু কাকুলleri var. Bakan bir daha bakıyor. Albino manda o sarı kakülleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a benzetildi. Sosyal medyada fenomen haline geldi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten.
4: সত্যিকারের ডোনাল্ড ট্রাম্প হর হামেশাই লাল গালিচা সংবর্ধনা পেয়ে
3: 700 kilogramlık bu manda bayram için kesilmek üzere çoktan satılmıştı. Ancak mandanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Binlerce meraklı ziyaretçi çiftliğe akın edince işin rengi değişti. Artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Hükümetin talimatıyla polis ekiplerinin teslim aldığı hayvan kesim bıçağının altından son anda kurtarıldı.
5: Prani Sampad Mantri Sultan Salahuddin Tuku.
3: Alıcısına da parası iade edildi. Trump lakaplı albino manda başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanat bahçesi yetkilileri henüz genç olan mandanın 2 hafta karantinada kalacağını ve kendisine özel bir bakıcı atandığını açıkladı.
1: Efendim, bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşçakalın.

ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Sadece İstanbul'da değil, tüm ülke genelinde çok coşkulu kutlamalar vardı. İstanbul'un fethi kutlamalarında ortaya çıkan mesajları konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün Ayasofya Camii'ndeydi. Burada cuma namazını eda etti ve daha sonra son derece önemli bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı da konuşacağız. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular bir türlü durulmuyor. Artık kavga sokağa taşmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi yarın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde bir bayram kutlaması ama kitlesel katılımlı bir bayram kutlaması yapacak. Adeta bir mitinge dönüşmesi hedefleniyor. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde Güven Park'ta başka bir bayram kutlaması yapacak. Burada da başka bir miting havası olacak. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tam anlamıyla bir bölünme yaşandığını göreceğiz. Bayramda bölünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tuğba Arslan, hukukçu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Doktor Ayhan Sarı, Türkiye Araştırmaları Vakfı araştırmacısı. Hocam siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz günü. Sizlerin de, seyircilerimizin de.
0: Ayasofya ile başlayalım istiyorum ama İstanbul'un fethi deyince elbette aklımıza ilk gelen şey Ayasofya Camii, evet. Kebiri oluyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız 83 yıllık, 84 yıl süren bir esareti vardı. O zincirleri kıran Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da bugün cuma namazını kıldı ve ardından şu konuşmayı yaptı.
4: Rabbim nice kurban bayramlarına bizleri kavuştursun inşallah. Tüm Filistinli kardeşlerimize dualarınızı ihmal etmiyorsunuz, ihmal etmiyoruz. Hep birlikte oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim onlara da zaferi bir an önce nasip etsin. Bu mübarek mekanda yaptığımız, yapacağımız duaların hürmetine inşallah. Özellikle ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği için dualarımızı ihmal etmiyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte. İnşallah Rabbim bizlere bu kurban bayramlarının tekrarını lütfesin. Tekabbel minna beşi merguna velhamdülteala lillahi teala'l fatiha.
0: Serkan Fıçı, tabi Sayın Cumhurbaşkanımız bir yanda elbette Necip Fazıl Kısaküre'nin takipçisi bir cumhurbaşkanı sıfatıyla orada bulunuyor ve belki de bu kavganın, bu 80 küsur yıldır verilen kavganın en sembolik noktası Ayasofya'ydı. Fethin sembolü kapalıydı ve Cumhurbaşkanı onu özgürlüğüne kavuşturan bir lider olarak bugün fetih kutlamalarında ve bayramlaşmada halkla beraber Ayasofya'da. Neler hissettin bunu görünce?
5: Yani tabii Ayasofya ilk açıldığı an itibariyle müthiş bir heyecan yaşadık. Yani bir hasret mekanıydı orası. Hasret merkeziydi. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın eylemlerini, etkinliklerini. Onları hatırlarsın gençliğimizden. Yıllardır devam eden aslında bir yaraydı. Yani bir çaresizlik ifadesiydi sanki. Bize ait ama açamıyoruz. Açtırmıyorlar ya. Gözünün önünde bir Adnan Menderes portresi var. İş başına geliyorsun millet iradesiyle. İktidar oluyorsun. Millet sana diyor ki ya benim bir inancım var, benim bir tarihim var, ben de medeniyetin evladıyım. Ben Türk İslam medeniyetinin evladıyım. Bize ait değerler var. Yani bunlar unutturulmuş, yok edilmiş, kapatılmış, üstü örtülmüş. Ya şunlara bir sahip çık. Ben kendim gibi olmak istiyorum diyor millet. Sen de diyorsun ki yani tamam, ya millet iradesiyse bu işi belirleyen. Milletin istediği de buysa. Ben de bunun için iş başına gelen bir iktidarsam, bir başbakansam. Yani o zaman başbakanlık sistemi vardı ya, o yüzden öyle söylüyorum. Açayım diyor yani, açalım, yapalım. İşte ezanı aslı ile, orijinaliyle okutalım. Yani öyle tanrıludur, tanrıludur olmuyor yani. Olmuyor, tutmadı bu. Benimsemedi kimse. Benimsenecek bir tarafı da yok zaten.
0: Dünyada tek örneğiydi zaten.
5: Yani böyle bir şey olmaz. Okuttu ezanı. Yani gelir gelmez yaptığı ilk icraat oydu zaten. Söz verdi millete. Dedi ki tamam, ezan sizin hasret kaldığınız orijinal şekliyle haliyle okunacak. Astılar adamı. Adamı idam ettiler. Öyle bir hınç. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın o 1453'ten kalma zihniyetler diye ifade ettiği basit bir şey değil Murat. Yani o bir yapı, o bir sistem, o bir kadro, o bir mekanizma. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer Sayın Erdoğan gibi güçlü, kararlı, korkusuz bir lider olmasaydı bu Ayasofya önümüzdeki 100 yıl yine kapalı kalacaktı. Evet. Ya arkadaş, bugün büyük fethin, mübarek fethin, peygamber müjdesine mazhar olmuş muazzez fethin yıl dönümünü idrak ediyoruz. O fethin mimarı

0: o fethin peygamber müjdesine mazhar olmuş başkomutanı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi 1952'ye kadar kapalıydı ya. Türbenin kapısına kilit vurulmuş. İçerisi toz pislik içerisinde. Boyalar sıvalar dökülmüş. Yahu insanda bir minnet duygusu olur, bir vefa olur. Yani buradan rahmetle analım, yiğidin hakkında teslim edelim. Hüseyin Nihal Atsız ve arkadaşlarının o dönem tabii çok ciddi bir çabasıyla o türbe açıldı, temizlendi vesaire yani. Şimdi tabii nerelerden nerelere gelindi? Yani İstanbul, İstanbul'un fethinin bir tapusu varsa o tapunun altındaki imza Ayasofya'dır. Evet. Tamam. İstanbul'un, İstanbul bizim. Elhamdülillah. Müslüman Türk yurdu burası.
1: Hani tapusu?
0: Şimdi bunun bir tapusu varsa, hani soyut bir, yani böyle hani mücerret bir tapusu varsa, o mücerret tapunun altında da bir imza var. O imzanın adı da Cami-i Kebir. Ayasofya Cami-i Kebir'i. Yani oranın asıl adı Cami-i Kebir, biliyorsunuz tarihte. Sen tabii bir sanat tarihçisi olduğun için senin yanında da bunları konuşmak tabii cesaret ister. Yani biraz da böyle hani hoşgörüne sığınarak anlatıyorum. Hata edersek de düzeltme şansımız var en azından. Tabii nerelerden nerelere gelindi diyoruz. Türbesi kapatılmış. İnsanlara, bu milletin evlatlarına unutturulmak istenen, hatıraları silinmek istenen bir Fatih Sultan Mehmet Han çağı açıp çağı kapatmış. Gemileri karadan yürütmüş. Zamanının en büyük teknolojik harp araç ve gereçlerini tasarlamış, inşa etmiş ve onlarla harp tarihini, militer tarihi değiştirebilecek, hatta işte değiştiren en önemli devrimleri gerçekleştirmiş. Büyük komutan, büyük lider, büyük devlet adamı, büyük şair. Efendim, Avni Mahlası değil mi? Avni Mahlası ile şiirler yazardı. Sen bunu nasıl unutturacaksın? Unutturamaz seni hiçbir şey. Unutulmadı işte. Bu milletin evlatları durur durur durur, sabreder sabreder. Bağrından bir Recep Tayyip Erdoğan çıkartır. Bütün o alacaklarını tarihten itibaren gelen, el konulmuş, zapt edilmiş, gasp edilmiş, ne kadar alacağı varsa maddi manevi, bir kahraman çıkartır, bir Recep Tayyip Erdoğan çıkartır. Onun liderliğiyle, onun cesaretiyle hepsini tahsil eder. Ya şimdi Ayasofya, yani Ayasofya açılmış. Bugün tabii konuşulmuyor, bunlar çok yansımıyor. Yani gündelik siyasette başka meseleler konuşulduğu için. Ya AK Parti iktidarları dönemindeki tarihi eser restorasyonları, renovasyonları, restitüsyonları, efendim yani bu alanda yapılan çalışmalar, yani sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tamamında o tarihi değerlerimizi yeniden canlandırma adına.
1: Hatta Balkanlar'da.
0: Tabii işte Balkanlar'da, yani bizim o kadim coğrafyamızda, efendim Osmanlı coğrafyasında. Bütün bu eserlerin ayağa kaldırılması için çok büyük çabalar sarf edildi. Yani şimdi Eyüp Sultan Türbesi'nin, Eba Eyüp El Ensari Hazretleri'nin türbesinin restorasyonunu hatırlıyorum. Çok uzun yıllar sürdü.
1: Büyük oran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok İstanbul, büyük katkıları oldu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmıştı. Yani çok titiz çalışıldı orada. O titiz çalışma sonucunda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin orada uzlete, ibadete çekildiği bir mahfil ortaya çıkarıldı. Mesela. Ya bak, Akşemseddin Hazretleri'ni hatırlıyoruz. Şimdi Akşemseddin, bir metin yazacaktım. Bir yine böyle bir fetih günü. Fetih günleri, fetih yıl dönümleri çocukluğumuzdan itibaren bizim için çok heyecan verici, böyle kapalı spor salonlarında başlayan, genelde şeyde olurdu, Kocaeli'nde, stadyumda olurdu, İsmet Paşa Stadyumu'nda.

0: Stadı var ya orada, orada yapılırdı falan. Sakarya'da olurdu bizim memleketimizde. Rahmetli Erbakan Hoca gelir falan. Büyük şölenler, büyük heyecan. O zamanlardan beri bu İstanbul Fethi'nin yıl dönümü böyle bizde iz bırakan, acaba bu sene nasıl olacak? Ne tarz etkinlikler olacak? Daha kalabalık olacak mı diye böyle yolunu gözlediğimiz, merakla beklediğimiz bir yıl dönümü, bir tarihi gün.
1: Alternatif bir kutlama. Yani, çünkü o esnada iktidarda olan partiler, egemenler, hükümet bu anlamda bir kutlama yapmıyor, geçiştiriyor.
0: Tabii canım.
1: Yani ama karşılığında
0: unutturmak istiyor.
1: Evet, unutturmak istiyor.
0: Yani 27 Mayıs'ta şu İstanbul'un fethi, gelmişiz buraya, efendime söyleyeyim, almışız, burayı fethetmişiz, yurt kılmışız. Efendim, İslam'ın sancağını dikmişiz, ilahi kelimetullah için. Yani İslam'ın izzeti ve şerefi için burada şehitler vererek burayı yurt kılmışız. Sen bu 27 Mayıs'ı, 28 Mayıs'ı, 29 Mayıs'ı unutturmak için elinden geleni yapıyorsun. Bu milletin bağrından çıkmış, milletin seçtiği şehit başbakan Adnan Menderes'i idama götüren o meşhum darbenin yıl dönümünü 27 Mayıs'ı demokrasi ve hürriyet bayramı diye kutlatıyorsun yıllarca bu ülkede.
1: Aynen öyle oldu.
0: Yani tersinden mucize. En olmayacak neler varsa hepsini milletin böyle gözüne soka soka değil, gözüne değil, böyle kalbini yara yara, hançerle kalbini deşe deşe, inadına bunları yaptılar. Yaptılar, yaptırdılar. Bundan da ayrı keyif aldılar. Bundan da ayrı keyif. Neyse, bir gün yine böyle Fethin yıl dönümü. Yani dedim ki acaba Akşemseddin Hazretleri'nin gözünden ve gönlünden fethi okumak, onu duyumsamak, o duyguyla bir metin yazmaya kalksam nasıl bir şey olur diye. Tabii bir Akşemseddin araştırması yapmak gerekti. O metni kaleme alabilmek için. Okumalarım, işte araştırmalarım neticesinde ortaya çok farklı bir Akşemseddin tablosu çıktı. Yani normalde işte aksakallı, yaşlı, sakin, evladım, işte dünya kimseye kalmaz, sakin olalım filan diyen böyle bir
1: profil
0: bir
1: vardı,
0: velizat, bir alim kişi, bir fazıl kişi. Öyle düşünülür. Zaten hani lakabı da köse olduğu için sakallarının da seyrek olduğunu o vesileyle öğrenmiştik. Sert, tavizsiz, psikolojik harekat noktasında gerçekten muazzam bir deha. Mücadeleci, mücadelede en ufak bir gevşekliğe tahammülü olmayan bir manevi önder. Şimdi o zaman taşlar yerine oturuyor işte. Fatih Sultan Mehmet Han'daki o kararlılık. En yakınlarının bile işte Çandarlılar, şunlar, bunlar. Yok yapmayalım, şöyle mi yapsak? Acaba böylese oldu, sakin mi olsak? Aman işte suyuna gidelim. İşte aman tadımız kaçmasın filan. Bütün bunlara rağmen dümdüz devam etmesinin arkasında çocukluğundan itibaren Akşemseddin Hazretleri'nin deyim yerindeyse ona böyle damardan o fetih aşkını işlemesini görüyorsunuz. Neyse, şimdi tabii hani buradan nereye bağlıyoruz? İşte çocukluk çağından itibaren işte eğitim, hedeflenme, o hedef doğrultusunda bir adım geriye atmama kararlılığı falan filan, bunların hepsini böyle saatlerce konuşuruz, sayarız. Ama bugün itibariyle yani şimdi şu manzaralar, bu kazanımlar, ya sadece görüntü olsa diyelim. Sadece görüntü olsa. Ya bu millet bunun senaryodan ibaret filmine bile hasret yaşadı ya on yıllarca. Bugün gerçeği var ortada. Kıymetini anlatamıyoruz bazen. Bazı arkadaşlarımıza anlatamıyoruz. Yani geçtim şeyi, o zihniyetten bahsettik ya, 1453'ten gelen o zihniyeti. Ha, onları bir geçtik. Bazı arkadaşlarımıza şunun kıymetini anlatamıyoruz ya.
1: Evet. Şimdi kıymetini anlatamadığımız pek çok insan olduğunu farkındayım Tuba Hocam. Ama
2: evet, öyle.
1: Şu görüntü, yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya'ya girdiği esnada, yani bu artık Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bayramlarda bir rutini artık haline geldi. Camiye giriyor, namazdan sonra dua da bir konuşma yapıyor ve dua ettiriyor. İnsanlarla birlikte orada okuyor, Kur'an-ı Kerim'de okuyor. Fakat orada Ayasofya gibi fethin sembolü olan o camide inanılmaz bir atmosfer oluşmuştu. Bugün de aynı şekilde oldu. Yani insanların ona karşı olan teveccühü sadece bir siyasi parti liderine ya da bir cumhurbaşkanına gösterilen ilginin çok çok ötesinde bir ilgi var. Evet. Videonun devamında çünkü sesler yükseliyor, tekbirler getiriliyor, evet. İnsanlar sloganlar atıyorlar, sonrasında peşinden ve taleplerini ifade ediyorlar. Yani Kudüs için de bir şeyler yapılması, Gazze için daha fazla şeyler yapılması için. Cumhurbaşkanımız Gazze ile ilgili tekrar konuşuyor. Filistin'in zaferi için dua ediyor vesaire. Böyle bir başka bir ilişki bağı var Sayın Cumhurbaşkanımızla kitlenin arasında, halkın arasında. Bu fetih ruhuyla buluştuğunda bambaşka bir manzara çıkıyor. Bu nasıl oluştu yani? Bu bağ nasıl oluştu? Biraz bunu konuşmamız lazım.
2: Tabii çok duygulu bir gün bugün yani. Hem Kurban Bayramı, hem fethin yıl dönümü, hem Cuma. Yani hepsi bir araya toplandı. Gerçekten hele de bahar ayı olduğu için İstanbul müthiş bir renkte. Boğaz müthiş bir turkuaza bürünmüş durumda. Yani İstanbul'da olmayanlar için üzülüyorum bu durumda.
1: Çok. İstanbul bu arada boşalmış durumda.
2: İstanbul da çok
1: en
2: güzel.
1: En sakin zamanlarında yaşıyor bir yandan.
2: Yani Boğaz'ın o rengi tam o plenklerin sanırım açtığı mı patladığı mı ne bir dönem oluyor sanıyorum bu dönem. Çok güzel bir turkuaz mavisi var. Yani Boğaz'dan köprüden bir geçtiğinizde hani Fatih'in bize ne kadar büyük bir iyilik yaptığını herhalde herkes düşünüyordur. Ya da Boğaz'da indiğinde. Yani burası olmasaydı nerede yaşayacaktık yani? Daha içerilerde falan hani Bilecik'te mi kalacaktık? Yok, Edirne'den mi geliyordu Fatih?
1: Edirne elimizde olurdu da Roma İmparatorluğu devam ederdi.
2: Bir de Roma devam edecekti burada. Bilemiyorum yani ne kadar düşünmek bile istemediğimiz şeyler. Ama çok büyük hem peygamber müjdesinin olduğu hem de büyük bir mirasın da yani insanlara bir yükümlülük de verdiği bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden derler hani İstanbul'dan çok şikayet etmek doğru değil. İşte bazısı ay çok trafik var falan diye böyle bir şikayet eder. İncinir İstanbul, şikayet etmeyin. Yani burası peygamber için, peygamberin müjdelediği bir şehir. O yüzden kahrı da hoş, lütfu da hoş deyip siz lütfunu görün diye. Hep büyükler böyle nasihat eder. Annem çok söyler hatta. O yüzden şikayet etmeyiz yani. İstanbul'da yaşayanlar olarak buna da aşığız. Bu konuda da sıkıntımız yok çok şükür. Ama tabii bu fetih ruhunu yaşatmak, özellikle çocuklar nezdinde, gençler nezdinde bu ruhu yaşayabilmek çok çok önemli. Yani bunu anlatabilmek çok önemli. Hangi filmde hatırlamıyorum ama ben üniversitedeyken bir filme gitmiştik. Ve orada herhalde fetih filmiydi. Hatırlayamadım ama savaşan işte böyle askerlerin hani Allah Allah nidalarıyla savaşır ya bizim askerimiz. Filmlerde de bu yansır. Yani Cüneyt Arkın filmlerinde bile bu vardır. Yani Allah Allah Allah diye o cepheye koşmak. Yanımda bir kız vardı, genç kız. Adalet okuyordu galiba, hukuk okumuyordu. Çıktık, dedi ki bu ne ya dedi. Hep din dedi. Allah Allah diye saldırıyorlar karşı tarafa dedi. Dedim kızım sen nerede yaşıyorsun dedim ya, günaydın. Yavrucuğum dedi, bu kadar saflık iyi değil. Yani bu çocuklara da bunu anlatmak lazım.
3: Evet. Ya bugün bir tweet gördüm, sözünü kestim ama.
2: Estağfurullah.
3: Yani diyor ki yani bu kadar hayvan katliamına ne gerek var? Kasaptan almak zor değil diyor.
2: Bu da cahiliğin başka bir boyutu yani.
3: Ağaçtan topluyorlar ya.
2: Evet.
1: Bir de her Kurban Bayramı'nda öyle bir muhabbet de olur yani.
2: Sormayın, bir de şey çıkmış, ben bilmiyorum da sosyal medyada bana söyleyenler oldu, görmedim. Çok şükür keşfetime düşmediniz. İşte kurban kesmeyin, kedi maması bağışlayın.
3: Gördüm ben.
2: Ay Allah'ım ya. Seni zehirlemiş. Bak senin keşfetine düşüyorlar. Ben ilgilenen
3: yerine. Ben ama ben çok kedi videosu falan da paylaşıyorum.
2: Kedilerle ilgili biraz mesafeliyim herhalde ondan.
3: Kedileri seviyorum ben ama kedilerle ilgili
2: ben de seviyorum şeyleri, da ben.
3: Böyle yavru kedi videoları falan olduğu zaman bakıyorum ya.
2: Tabii ben baroda hayvan haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesiydim. Neyse, haklarını savundum yani. Şunu demek istiyorum. Bizim gençlere, çocuklara bunun mahiyetini, içeriğini anlatmamız gerekiyor. Neydi yani, canımız istedi, Fatih'in canı sıkıldı, gitti de bir İstanbul diye bir şehir var ya, Boğaz da güzel, Orada iki otururuz diye mi fethetti? Hayır. Bu bir iman meselesi. Bu bir imandan gelen bir güçle bunu yaptı. Ve bunu ve bu mirası da yaşatabilmek için gerçekten kültürel olarak da bunu yaşamamız gerekiyor. İdrak etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine bir örnek vereceğim. Bakın yine bir sahne sanatı örneği. Ne kadar insanları etkiliyor.

0: bir tiyatroya gitmiştik çocukken. İstanbul'un fethini anlatıyordu. Çok da çocuk değildim yani, böyle üniversite dönemindeydi zannediyorum. Akşemseddin figürü vardı. Serkan Hocam'ın bahsettiği gibi. Akşemseddin çıktı, böyle kocaman yaşlı, koca göbekli, beyaz sakalları olan, saçı uzun.
1: Öyle,
0: affedersiniz ama yani bıyıkları sarı bir tiyatrocu yani. Ben tabii anlamadım o an, çocuktum daha. İşte annemin figürü, anne figürü de çok önemli burada. Annem dedi ki, bu ne biçim Akşemseddin ya dedi böyle. Tiyatrodayız. Bu ne biçim Akşemseddin
1: dedi. Başka her şey
0: İlla dedi Akşemseddin olunca dedi, hep böyle dedi ulu kişileri, bizim medeniyetimizdeki ulu kişileri dedi, göbekli şişman böyle bakımsız adam gibi resminde. Bunlar da böyle yapmışlar dedi. Annem çok kızdı. Ondan sonra ben o an aydınlandım. Doğru, bu bir kültürel emperyalizm.
1: E tabi.
0: Bu bir kültürel işgal. Yani
1: saldırı.
0: Sarı bıyıklı bir kere. Yani Akşemseddin sigara içmiş bıyığı sarı olmuş.
1: Sigara sağlığa zararlıdır rutin evet. Kuralları gereği.
0: Aynen öyle. Bıyıkları sararmış ve göbekli, hantal bir şişko bir adam. Yani hayır, bir kere Müslüman dinamik olur, dinç olur, daha böyle güçlü kuvvetli olur. Özellikle işte tembel olmaz. İfade ettiğin gibi Akşemseddin öyle biri bile değil. Ki kabri şerifine gittim şeyde, Göynük'te değil mi?
1: Ne kadar etkileyici bir yer.
0: Büyük de bir kabri var. Demek ki çok da büyük yani, uzun da boylu bir adamdı diye düşünüyorum. Yani çok etkileyici ve yine hani dönüp oraya gitmesi yani o. Hani burada da defne olunmamış, oraya tekrar oraya defne olunmuş. Bu tarz bizim manevi şahsiyetlerimizin, bu hocalarımızın çok iyi aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada işte sinema sektörü, film sektörü çok önemli.
1: İyiyiz o alanda. Epey çok
0: şimdi
1: güzel işler.
0: Bak, benim çocukluğumda kötüydük demek istiyorum. Benim gençliğim, daha işte üniversite çağlarımda burada kötüydük ve bu bir eleştiriydi. Şimdi çok şükür TRT yapımları çok güzel bir
1: çok
0: seviyeye
1: güzel
0: getirdi. Yani insanlarda mükemmel bir tarih bilinci gelişti. Ben mesela İnkılap tarihini belgesellerden izleyip merakımı yani artırıp öyle öğrenmiştim. Ezberimi de kolaylaştırmıştı. Aynı bunlar da onun gibi. Bu çocuklara, bu gençlere de işte Fatih gibi, Kuruluş Osman gibi bir sürü yapımla TRT bunu çok güzel bir sürece evirdi. Yani bu biyografileri, bu kuruluşları, bizim kendi kök tarihimizi öğretmek bu açıdan çok önemli. Mesela şimdi de Şule Yüksel Şenler'in dizisi yapılmış tabii
2: evet.
0: De. Onu da izlemek lazım. Yani ben de henüz izlemedim ama merak ediyorum.
1: İzle. Birkaç bölüm izledim. Muazzam.
0: Biraz ben de düştü. Biraz
1: çok
0: gördüm.
1: Çok güzel. Senaryoyu falan çok
0: evet.
1: Güzel.
2: Ama o da bayağı bir sosyal medyada kıyamet kopardı.
0: O da tepki oldu. Ya ama bunlar böyle tepki verecekler her şeye zaten. Yani en kolayı tepki vermek.
2: Şule Hanım'ın kendisine de tahammül edemiyorlardı. Şimdi
0: evet,
2: dizisine
0: şimdi
2: de tahammül
0: öyle
2: edemiyorlar.
0: Oldu. İşte bazı şahsiyetler de etkisi hala devam ediyor.
2: Çünkü istemiyorlar tabii, galiba. Yaptıkları
1: aynen,
2: 60'lardan beri yaptıkları.
1: Murat, oradaki kilit kelime gerçek işte. Yani gerçek böyle bir şey.
0: Tabii
1: çok
0: kamusal hayata
1: edici.
0: Başörtülü kadınların kazanılması hususunda rahmet, Allah rahmet eylesin. Yani Şule Yüksel Şenler'in çok büyük bir emeği var. Onun yaşatılması, onun idealinin yaşatılması, bunun bir diziye çevrilmesi çok önemli. Çünkü gençler izliyor. İzliyor. Ne önünde verirsen izleyecek bu insanlar yani. Dolayısıyla bari onu izlesin. Hani kötülüğü belki yok edemeyiz ama iyiliği çoğaltabiliriz. Ben bu düstura çok inanan ve bunu da gören, pratikte de gören bir insanım. Dolayısıyla bu yapımların artması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kültürel emperyalizme, bu egemenliğe böyle yön vermesi de onu işte böyle vazgeçilmez bir lider kıldı. Çünkü çok özgüvenli bir şekilde yani... Ayasofya'da açılacaksa bunu biz yapacağız dedi.
2: O da kilit bir kelime galiba, özgüven.
0: Büyük bir özgüven. Yani bunu yapacaksak yine biz yapacağız dedi. Yani varlığımızla dışlandığımız, bakın varlığı sadece var olduğumuz için dışlandığımız bir Türkiye'den bizi bugün bu ekranlara getiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yoktu yani, çok net bir şekilde yoktu.
2: Bu da fethin bir parçası
0: aslında.
2: Bu da
0: fethin bir parçasıdır. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tarihi esas içerikle birlikte... Bugüne bunu evirip insanları hem geçmişiyle gurur duyabilen hem de bugüne hükmedebilen insanlar haline getirecek bir alan oluşturduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya'da bugün bu kadar karşılık buluyor. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden o kadar insan Ayasofya'da bugün toplandı. Bir liderin, bakın lider diyorum, bir yönetici değil. Herkes yönetici olabilir. Bir ruhsuz herkes her şeyi yönetebilir. Yani bir çocuk bile oyun kurabiliyor bugün. Yani sorun değil. Hele şimdiki çocuklar ne oyunlar kuruyor. Ama bir liderlik o işe ruh vermek demektir. Ruhunu katmak demektir. Gece gündüz olmadan, aile bir şey tanımadan, onlardan fedakarlıklar yaparak bir şeye gönlünü, vücudunu, beynini, zihnini, her şeyini koymaktır. Ömrünü koymaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yaptığı için ve insanlara hadi beraber kalkacağız dediği için, yani hani o sirkelemeyi yaşattığı için bugün Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Bugün Gazze'nin kurtuluşu da kendisinden bekleniyor. Yani onu da Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir yol yapacak diye düşünülüyor. İnsanlar buna inanıyor. Yani özellikle geliştirdiği bu özgüven politikası sayesinde bence çok Türkiye'deki çok büyük bir potansiyeli açığa çıkardı. Evde bekletilen, dışlanan, ötekileştirilen büyük bir potansiyeli Türkiye'nin iş gücüne kattı. Türkiye'nin gelişim gücüne kattı. Türkiye'nin teknoloji gücüne kattı. Hadi dedi, hadi, hadi yapıyoruz, bunu yapacağız dedi. Öyle bir özgüvenle bugün yola çıktı. Ayasofya'yı açtı, Taksim'e cami yaptı. Bugün yani bunu o kadar güzel geliştirdi ki teknoloji hamlesine çevirdi. Bunu bir kültürel hamleye çevirdi. Bu hep bu özgüven hamlesiyle yaptığını düşünüyorum. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun eylesin. Yani yeni fetihler için yeni fatihler gerekiyor.
2: Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın fetihle alakalı daha önce yapmış olduğu bir konuşma var ve bunu Katolik dünyasının lideri Papa'nın yanında bu konuşmayı yapıyor. Eski bir konuşma ama önemli bir konuşmaydı. Bir o konuşmaya bir bakalım. Bakalım Papa'nın yüz hatlarında da sanırım bir takım değişiklikler oluyor. O açıdan önemliydi. Arkadaşlarımız hazır mı arkadaşlar? Peki izleyelim öyleyse.
3: Diyor ki ben ki Sultan Mehmet Hanım.
4: Io sono Sultano il conquistatore.
3: İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki
4: ho detto ai preti bosniaci
3: kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketinizde korkusuzca ikamet edin.
4: Potete pregare nelle vostre chiese e abitare nel vostro paese senza aver paura di nessuno.
3: Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.
4: Nessuno dei miei vizir o del mio popolo vi farà del male.
3: Allah'a, peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır.
4: Giuro sul mio signore, sul mio profeta, sul Corano e sulla mia spada che fin tanto che voi vi sarete fedeli, nessuno vi potrà far mai del male.
2: Evet Ayhan Hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız burada da tarihi bir hareketine çıkmış oldu. Katolik dünyasının lideri Papa'nın huzurunda Fatih'in fermanını okuyor ve Fatih'in fermanını okurken de onun fermanının son cümleleri olan bana itaat ettiğiniz sürece can güvenliğiniz bana emanettir diyor. Şimdi bu çok kıymetli bir şey, şu açıdan kıymetli. Yani Ayasofya meselesini konuşurken Ayasofya'nın ibadete açılması hususunu konuşurken şöyle tartışmalar oldu. Efendim karşısında Sultanahmet Camii var, etrafında çok sayıda cami var. Yani İstanbul camilerle dolu Beyazıt Camii var o tarafta. Yani Meydan Süleymaniye Camii var. Devasa Selahattin Camilerinin ortasında Ayasofya'da varsın, müze olarak kalsın diyorlardı. Halbuki bunun ne kadar sembolik bir anlamı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığıyla alakalı bir husus olduğunu. Yani siz İstanbul fethetmişsiniz ama oraya mührünüzü vurmazsanız, orasını cami yapabilecek bir iradeye sahip değilseniz o zaman gerçekten bağımsız olmuş olmazsınız. Bunu anlatmaya çalıştı. Aslında herkes 80 küsur yıldır Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın derken Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağına bağlanmış olan o prangaların kırılmasını ifade etti. O açıdan da çok sembolik bir şeydi. Bu sembolün önemli bir noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız o Katolik dünyasının, Hristiyan dünyasının ruhani liderinin huzurunda, onun yanında ifade etmiş oldu. Şimdi Müslümanlar açısından şöyle bir durum söz konusu. Peygamber Efendimizin böyle bir hadisi var ve bu hadis üzerine 4 halife döneminde de bir takım gayretler olmuş. Fakat asıl birinci fetih 674 yılında ilk kuşatma başlıyor. Muaviye bin Ebu Sufyan döneminde ordu. Hazreti Eyyub el-Ensari de zaten o tarihte geliyor burada. Şimdi 674 yılında başlıyor ilk defa Müslümanların İstanbul'u alma ve Roma İmparatorluğunu yıkıp yerine bir İslam egemenliği kurma iddiası. Aradan 779 yıl sonra ancak Fatih başarabiliyor ve defalarca Müslümanlar bunu deniyorlar. Defalarca. Hiç yılmıyorlar. Bu iradenin sebebi ne? Neden Müslümanlar Ayasofya gibi bir ibadethaneyi alarak onu Allah'ın dinine tekrar döndürmek, orada ezanların okunmasını sağlamak, bu egemenlik iddiasının kaynağı ne?
5: Çok güzel bir yere değindiniz sembolik anlamda. Milattan önceki tarihlerden başlayarak her toplulukta, her imparatorlukta, devlette bir yere gidildiğinde

0: kesinlikle bir dini boyutu var. Peygamber Efendimizin müjdelemesi boyutu var. Diğer taraftan da o müjdeyle de doğrudan bağlantılı bir şekilde devletin bütünlüğünün sağlanması, oradaki Müslümanların canların, malların korunması için orada Ur gibi ortasında yer alan, Edirne ile Bursa arasında yer alan İstanbul'un fethedilmesi meselesi var. Yani en büyük rakiplerinden bir tanesini, o dönemin süper güçlerinden bir tanesini aslında ortadan kaldırıyorsun ve toprak bütünlüğünü sağlıyorsun. Tüm bunlara birlikte baktığımızda Ayasofya'nın camiye çevrilmemesi demek bizim kendi ayağımıza sıkacağımız bir kurşun anlamına geliyordu. Ve bunu da Fatih Sultan Mehmet gibi bir komutan liderin görmemesi tabii ki mümkün değil. Yani siz oraya gideceksiniz. 674'lerde başlamış. Bir sürü şehit vermişsiniz. Bir sürü oraya bedel ödemişsiniz ve diyeceksiniz ki buranın sembolik nişanesi Hristiyanların elinde olsun. 30-40 sene sonra bir şey olursa geri alırlarsa hazır da bulsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir dünya zaten yok. Murat abi, bu tamamen ne biliyor musunuz? Yani iki şey var. Birisi bir ezikler var içimizde. Sürekli dışarıya yaranmaya çalışan. Bir de o zulüm 1453'te başladı diyen o fetihte yendiğimiz kişilerin torunlarının imzası var. Ben hala buna çok böyle yaşım ilerledikçe bunu çok net bir şekilde daha iyi görmeye başladım. Hala onların torunları gizli saklı bir şekilde burada hayatına devam edenler böyle en ufak bir açık arıyor. Tekrardan bir ortaya çıksak da o 1453'te başlayan onlara göre zulmü geri çevirsek, tekrar şu Ayasofya'yı kiliseye çevirsek, İstanbul'da geri alsak ellerinden diye pusuda bekleyen birileri var. İşte bunlara karşı...
1: O pusuda bekleyenler Yunanistan'da beklemiyor üstüne.
0: Değil, biz de burada.
1: Burada bekliyor.
0: Burada bekliyor. Evet. O yüzden biz de onlara her seferinde gücümüzü, kuvvetimizi göstererek aman kafanızı çıkartmayın yoksa alacağınız cevap belli diyoruz.
1: Şimdi ekranlara geldi. Şimdi bu. Aydın Hoca'nın
0: yani adeti. Bu bakın Murat abi. Hayır, gerçekten.
1: Bu Gezi Parkı ya. Ayrıca onu söyleyeyim. Bu Gezi eylemlerinin, Gezi terörünün de 13. yıl dönümünü yaşıyoruz şu bugünlerde. Ve orada yazılmış Gezi terörü esnasında Taksim'de meydana yazılmış bir slogan bu.
0: Bu sözün ne kadar ciddi bir tehdit, tehlike olduğunu anlamak isteyenler Endülüs'ün akıbetine baksın. 700 sene sonra Müslümanların elinden aldılar. Yani bakın 600 küsür sene geçmiş, pusuda bekliyor. En ufak böyle bir gücün zayıflasın. Ne yaptı? Ayasofya'yı kapatarak başladı. Şimdi biz şunu diyebiliriz. Ayasofya'yı işte o dönemki iktidar Müslümanla İslam'a karşı olduğu için müzeye çevirdi diyebiliriz. Ama şunu da bence gözden kaçırmamak lazım. Zayıf olduğumuz için müzeye çevirdiler. Yani bizim gücümüz Ayasofya'yı cami olarak tutmaya 1930'larda yetmedi. Gücümüz 2020'lere gelirken Ayasofya'yı tekrar camiye çevirmeye yetti, çevirdik elhamdülillah. Ama bu tamamen bana sorarsanız güçle kuvvetle ilgili bir şey. Yarın öbür gün biraz daha zayıflarsan, 1930'lardan daha da zayıf olursan, işte 1923'te olduğu gibi mesela Sakarya'da geldik. Neredeyse deviriyorlardı. Devirseydi İstanbul'da gittiydi, Ayasofya'da gittiydi. Yaşadık yani biz bunu, 100 sene önce yaşadık. Buradaki insanlar, Müslümanlar yaşadı. Bursa'yı aldılar. O mabetlerimiz, mezarlıklarımız, ilk baş şehrimiz ellerine geçti Yunanlıları. Yaktılar, yıktılar.
1: Osman Gazi'nin kabrine gelip
0: kabrine kadar geldiler. Yani, adam. Yani bu yine olabilir. O yüzden bizim bu tarihi, bu bilinci ciddi bir şekilde tutup bunun üzerine gitmemiz lazım. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı ya, ben dedin ya böyle bir işte Fatih Sultan Mehmet, fetihler. Şunu da ben doğru bulmuyorum. Yani bu kişiler bizim geçmişimizdeki romantize edebileceğimiz şahsiyetler değil. Bu kişiler bizim oturup günümüzdeki krizlerde ya bizim cetlerimiz ne yapmış deyip şöyle dönüp bakıp onlardan öğreneceğimiz kişiler. Ben şimdi mesela Filistin meselesi oldu. 2023'te başladı. Yani hem Türkiye'ye çok ciddi bir tehdidi var İsrail'in, hem de Müslüman olarak bize de doğrudan dokunduğu yerler var. Yani insanlığımızın dışında bize bir de Müslümanlıktan dokunuyor orası. Çünkü kardeşlerimiz. Şimdi bu bir kriz. Şu an içinde bulunduğumuz dünyada da çok ciddi bir kriz var. Ben şunu sordum ya, biz burada nasıl hareket edeceğiz? Ne yapmalıyız? Mesela bir lider olsaydık, bir siyasette belirleyici, karar alıcı pozisyonda olsaydık ne yapmamız gerekiyordu?

0: İşte orada Peygamber Efendimiz'den başlayarak bu İslam-Türk silsilesi, halifeler, işte Muaviyelerden bahsettik, Hazreti Muaviye, Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, Selahaddin Eyyubiler, Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler, bunların hepsi bizim geriye bakıp bu insanlar, bu büyük şahsiyetler, bu büyük Müslümanlar, bu büyük devlet adamları, yöneticiler nasıl krizlerle baş etmiş öğrenmemiz gereken kimseler. Bakın dedim ya 640-650'lerde başlamış. Ben mesela bir ara baktım Filistin kaç yıldır 80-90 yıldır işgal altında.
1: Evet.
0: Mesela birinci Haçlı seferlerinden sonra 97 sene sürmüş galiba Selahaddin Eyyubi'nin kurtarması.
1: Evet.
0: Sonra İstanbul'un fethine baktım. İstanbul'un fethi Müslümanlar ve sonra Türkler toplam 7. 8. kuşatmada olmuş. Yüzlerce yıl sonra. Veya Peygamber Efendimiz'in Mekke fethine baktım. Medine hicretinden sonra bile 8 sene sürmüş Mekke'yi fethi. Yani bu şunu gösterdi bana. Filistin inşallah bir gün özgür olacak. Ama her zaman her iş ha deyince olmuyor. Sabır istiyor. Tekrar tekrar üstüne düşmek istiyor. Bizim cetlerimiz böyle yapmış. Bizim de peşini bırakmadan üstüne gitmemiz gerekiyor. Bir de son şunu söylemek istiyorum. Hani büyüklerimizden öğreneceğiz dedik ya. Türk dış politikası ile ilgili bir makale hazırlıyordum. Yazdım. İnşallah yayınlanacak yakında. Osmanlı Türk dış politikası ilkeleri. O esnada Fatih Sultan Mehmet'e de daha çok yakından bakıyorum. Bu tarz büyük insanların nasıl büyük lider olduğu sadece böyle galibiyetlerde değil, biraz da kriz anlarında belli oluyor. Şimdi Belgrad'ı kuşatmışız. Fetih'ten 3 sene sonra. Bu karşı tarafın Macar kralının komutanı Janos diyor. O da iyi bir komutan onlar açısından. Yani dirayetli bir adam. Bir şekilde bizim ordunun o kuşatmasını yarıyor. Fatih Sultan Mehmet'e doğru geliyorlar. Yanındaki vezirleri diyor ki işte padişahım geri çekilelim. Adam üstümüze doğru geliyor. Aman size bir şey olmasın. O esnada Fatih Sultan Mehmet şöyle bir söz kullanıyor. Diyor ki düşmandan yüz çevirmek sıngın nişanıdır. Sıngın ne demek? Korkaklık. Yani düşmandan yüz çevirmek korkaklık nişanıdır. Sözü okudum. Dedim ki ya dedim bu söz bana bir yerden tanıdık geliyor.
1: Sırp Sıngın Savaşı'nda.
0: Aynen. Sonra döndüm baktım Enfal suresinde kafirle küffarla savaşta karşı karşıya geldiğinizde taktiksel geri çevirme hariç sırtını düşmana dönüp kaçmak Allah'ın gazabını getirecek bir iştir diyor. Ben şu o anda şunu düşündüm. Biz biraz böyle modern Türkiye'de diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet 7 dil biliyor, 8 dil biliyor. İşte İtalyanca konuşuyor. İşte bizim modern dünyamızda onlar biraz daha hoşumuza gidiyor. Ama ben o an şunu fark ettim. Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet yapan Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Hadisleri biliyor. Ve ben o anda şunu anladım. Düşman karşısına geldiğinde muhtemelen o Enfal suresi aklına geliyor. Diyor ki bak ben buradan düşmana sırtımı dönersem Allah'ın azabıyla karşı karşıya gelebilirim. Ne yapıyor? Atını düşmana sürüyor ve bacağından da yaralandığını söyleniyor. O büyük bozgunu bertaraf ediyor. Orduyu kurtarabiliyor. İşte bu bana şunu söyledi. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya yeni fetihlere ihtiyacımız var. Yeni fetihler inşallah gelecek. Zamanını bekliyoruz, planlamasını yapıyoruz diye. Bu bana şunu gösteriyor. Biz elhamdülillah köksüz bir medeniyet ülke değiliz. Böyle arkamıza baktığımızda Peygamber Efendimiz'den başlayarak çok büyük komutanlar, devlet yöneticileri var. Yapmamız gereken tek şey onlardan öğrenip onların hayata sabrettiği geçin. Gibi kendimize sabredip kendi günümüzde uygulamak. İnşallah en nihayetinde Allah bize de fetihler nasip edecek.
1: Aynen hocam, şimdi bu zulüm 1453'te başladı meselesine girdin. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün fetih kutlamaları münasebetiyle yaptığı konuşmada buna söylüyor ve buna değiniyor ve maskesini indirin diyor adamların. Altından ne çıkacak göreceksiniz diyor. Bir kulak verelim, konuşmaya devam edelim.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında Fethi'yle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Evet Ayhan Hocam, Fetih gününde bunu da konuşmak lazım. Siz bu konuyu açtınız.
0: Vallahi ben dinlememiştim Cumhurbaşkanı'nı.
1: Evet, ama birlikte aynı cümleleri kurdunuz.
0: Kesinlikle bunu düşünüyorum. Yani evet, indir perdeyi, bizim 1453'te sonra 1923'te yendiğimiz adamların torunları çıkar. Ve ben şunu da son onu eklemek istiyorum. Hani böyle bir şey olunca yallah Arabistan'a diyorlar ya. Kardeşim siz yallah Yunanistan'a. Burası 1453'te de, 1071'de de, 1923'te de. Her zaman Allahu Ekber nidalarıyla bu toprakları aldık, toprakları tuttuk. Bundan sonra da inşallah tutmaya devam edeceğiz. Kim bunlara itiraz ediyorsa kesinlikle inanıyorum ya onlardan ya onların uşaklığını yapan içimizdeki hainlerden.
1: Türkiye'deki Serkan Fıçıcı kırılma noktası herhalde gerilim noktası temel olarak bu. Yani 1453'ten beri de bitmemiş olması da ilginç gerçi ama.
3: Bitmez.
1: Yani bu Türkiye'nin kavgalarının en temel meselesi bu galiba.
3: Ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri çok çok çok mühim. Siyaset ve devlet, Sayın Cumhurbaşkanı siyaset ve devlet adamı kimliğiyle ve Cumhurbaşkanlığı makamını da temsil ederken bu meseleyi bu kadar söyleyebilir. Yani bunun daha ötesi artık hani lafın tamamı kime anlatılır? Ayrıca arife tarif de gerekmez. Hani çok mühim ifadeler. Bunlar tarihçilerimizin, sosyal bilimcilerimizin, efendim bu alanda çalışan bütün gençlerimizin önüne projektör, aydınlatma ışığı, fener tutan ifadelerdir. Yani bunlar üzerinde çalışılması gereken konulardır. Sadece bu İstanbul'un fethi meselesi değil, yani pek çok meselede bu gerçekle yüzleşiriz. Yani yeter ki üzerine gidebilelim.
1: O maskeyi sıyırdığımızda altından kimler çıkıyor? Mesela Fethullahçıları en son gördük. Yani Türkiye'de Türk'ün varlığıyla problemli olan, Amerikan istihbaratı adına Türkiye'de yönetime el koymaya çalışan bir darbeci güruhun olduğunu gördük. Ama onlar bu öyle maskelerle dolaşıyorlardı
3: aramızda. Onlar mesele değil. Yani onlar mesele de, onlar bir şekilde fasulye gibi ayıklanır. Ayıklandı da zaten. Hiçbir anlam ifade etmiyorlar.
4: Bariz oldukları için çıktı.
3: Tabii.
4: Evet.
3: Asıl tehlike
1: daha mı derinde?
3: Sana benzeyenler, seninmiş gibi görünenler,
0: münafıklar,
3: sendenmiş gibi görünenler ama böyle görünüp yabancı odaklarla iş tutanlar, onların name hesabına çalışanlar, onlardan gelecek bir aferini kendi inançlarının, tarihlerinin, efendim medeniyetlerinin, kimliklerinin önüne geçirecek kadar böyle bir takım heveslere kapılmış olanlar. Sayın

0: Cumhurbaşkanının konuşmasındaki en önemli husus İstanbul'un statüsü meselesidir. Bu İstanbul'un statüsüyle ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ki, biraz önce sen açtın meseleyi, Gezi Parkı ayaklanmasını, Gezi terörünü. O günlerden alıp o günlerde yaşananlar, o günlerin bilinenleri, bilinmeyenleri, ya bunlar ortaya çıkacaktır zamanla. Daha daha iyi anlaşılacaktır her şey. Ama o İstanbul'un statüsü meselesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi kilit önemdedir. O sözü anlaması gerekenler mutlaka anlamıştır. Yani bazı şeyler açık ifade edilemez ama o söz önemli işaretler veriyor bence. Yani bakın, çünkü Türkiye'de toplanan gelir vergisinin neredeyse yarısı tekelden İstanbul'da toplanıyor.
1: Tamam.
0: Sadece İstanbul'da toplanan günlük çöp miktarı Avrupa'nın pek çok ülkesinden fazla. Öyle bir ekonomi, öyle bir potansiyel, tarih, sanayi, teknoloji, ticaret, medya, finans, turizm, aklına ne gelirse, kim ne arıyorsa bulabileceği yer İstanbul ve en iyisini bulabileceği yer. Ya İstanbul öyle bir yer ki senden bir şey orada mutlaka var Murat. Çık de ki ben kendimi arıyorum, kendini arayan insan İstanbul'da bulur. Niye? Senden bir şey mutlaka var bu şehirde. Her kimsen, her ne tıynetteysen, her ne tür yaşam tarzındaysan, inançtaysan vesaire. Böyle bir zenginlik. Böyle bir zenginlik. Şimdi bu İstanbul'un statüsü yaklaşımıyla önce efendim İstanbul ile ilgili kararlar böyle işte teknokrat yaklaşımlarla millet iradesine dayanan siyasal iktidarlardan yalıtılmış şekilde alınsın kılıfıyla ömrünü Bizans'ı diriltmeye adamış çevrelerin dümen suyuna gidenler var. Vardı, var hala, olacak da. Tamam. Bunlara burada işaret ediliyor. Ya işte efendim İstanbul'da hani millet iradesinin, milletin bir söz hakkı olması. Çok teknokrat bakalım. Ne kadar güzel geliyor değil mi kulağa?
2: Siyasi tartışmaların dışında tutalım.
0: Hep siyasi kararlar olmasın burada. Ya burada siyaset kararı çok teknokrat, böyle bakalım meseleye. Bakıyorsun
2: böyle. Arkasında bambaşka hesap
0: tabii,
2: var.
0: Kulağa çok hoş geliyor.
3: Kudüs'e de aynısını yapmaya çalışıyorlar ya. Burayı evet, turistik aynısı yapalım. Hepsi yani onlardan alacak, ortaya koyacak. Ortaya koyduktan sonra kendisi çökecek.
0: Bak şimdi oradaki yaklaşım şu. İşte o. Senden yalıtacak Müslüman Türk'ten, onun iradesinden, onun iradesini temsil eden siyasal iktidardan, onun kararlarından ve hamlelerinden ayıracak. Tamam mı? Orayı kendi yönlendirebileceği bir statükoyla muallakta bırakıp, ama esasında o ta 1453'ten beri varlığını sürdüren ve en büyük hedefi İstanbul'u tekrar almak olanlara hediye edecek. Şimdi bunu gerçekten böyle sanki iyi bir şey savunuyormuş gibi, yani bazen bakıyorum ya, bu uğurda böyle mücadeleler veren tanıdıklarımız filan da oldu. Ya böyle şey yani, iyi insanlar aslında. Yani böyle müktesebatları filan, dindar, milliyetçi, yani meseleleri bilen de insanlar da var bunların arasında. Yani çok şaşırtıcıdır. Yani bakıyorum, onlarda da şöyle bir duygu var. Şimdi yabancılar bunu çok istiyorlar. Yani son noktada varmak istedikleri şey İstanbul'u bir uluslararası konsorsiyum yönetsin. Yani vardırmak istedikleri yer orası. Böyle adım adım, step by step, case by case, adım adım oraya sürüklemek aslında hikaye. Şimdi bakıyorum, bu havaya girenler arasında bahsettiğim kişiler de var. Onlardaki motivasyon nedir diye bakıyorum. Ya bir yaranma duygusu. Yani yabancıların alkışı ve aferini, çok onların çok beğeniyoruz, takdir ediyoruz. Bak, biz sizin gibi değiliz. Yani sizin işte düşüncenizde değiliz ama siz farklısınız. Bak siz bu içinde bulunduğunuz topluluğa benzemiyorsunuz. Siz daha iyi ve daha güzel bir insansın. Bir mutlu oluyorlar. Yani başkalarının yıllarca mücadele ettiği, kavga ettiği kesimlerin taktik ve stratejik zaaf kaşıma, gıdıklama ve onun üzerinden kontrol altına alma, ki bunun adı etki ajanlığıdır. Bu etki ajanlığı çabalarına tam olanlara rastlayabiliyoruz mesela.
1: Serkan Fıçıç, sözünü unutma çünkü kısa bir araya gitmek durumundayız. Efendim, esas meseleye kısa bir ara veriyoruz. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Bir gün fiziğin son sınırına ulaşırsak karşımıza çıkacak şey bir cevap mı olacak, yoksa bütün gerçekliği sarsacak bir soru? Bilir Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta fiziğin sınırlarını zorluyor. Bir kara deliğin içinde fizik neden çöküyor? Karanlık madde, görünmeyen boyutlar, paralel evrenler, simülasyon teorileri insana ne anlatıyor? Kuantum dünyasında parçacıklar neden izlenene kadar karar vermiyor? Ve en ürkütücü ihtimal, ya evren sandığımız gibi işlemiyorsa? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Onur Kahya'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladığımız bugün de hem fethi hem de fethin düşmanlarını, fethin karşıtlarını da konuşuyoruz. Böyle bir günde elbette İstanbul'un fethini kutlarken aynı zamanda günümüzün Teknofest gençliğini de konuşmak lazım. Nasıl bir fetih gençliği var ve nasıl bir gençlik oluşturulması hedefleniyor? Teknofest gençliği ile alakalı bir klibimiz var. Kısa bir klip bir seyredelim, sonra konuşmaya devam edelim.
2: Fatih Sultan Mehmet'in, pilotsuz uçak uçuran, kaptansız gemi yüzdüren ve şoförsüz araç sürdüren torunlarıyız.

0: Gelecek bizi bekler.
1: Tuba Hocam, yani İstanbul'un fethini kutluyoruz ama fetih öyle herhangi bir şekilde sıradan böyle kutlamalardan bir kutlama değil.
2: Evet.
1: 573. yılında fetih nasıl kutlanması lazım? Böyle teknolojik hamlelerle kutlanması lazım. İstanbul nasıl korunabilirse o şekilde korunması sağlanıyor. Savunma sanayinde yapılan büyük ataklarda, büyük gelişmelerle ve fethi muhafaza edecek bu gençlikle ancak mümkün. Nasıl evet. gördün bu videodaki gençleri, nasıl değerlendiriyorsun?
2: Vallahi ben de şimdi izledim. Çok güzel. İşte fetih ruhu budur dediğimiz bir çalışma olmuş. Bunun içeriğini doldurabilecek büyük bir fikir ve teknoloji hamlesini yapmak ayrı bir maharet. Bunu bir filme döndürmek de ayrı bir maharet. Yani bunun hepsi birlikte konuşmak ve kutlamak lazım tabii ki. Tabii bunların temelleri öyle kolay kolay atılabilen işler değil. Yıllarca belki İstanbul'un işte ortak bir uluslararası güç tarafından yönetilmesini isteyen kişiler bu teknolojik gelişmelerinde Türkiye'de yapılmaması için olağanca güçleriyle, gayretleriyle çalıştılar. Ama süreklilik işinizin için, yani işiniz için sürdürdüğünüz o güç, sarf ettiğiniz o enerji, sürdürdüğünüz sürece bunu da nihayetinde çok güzel bir ürün ortaya çıkartıyor. Kimileri Z kuşağı diyor ama biz Teknofest kuşağı diyoruz. Dindar nesil diyoruz, bunu söylemekten de çekinmeyelim yani. Keşke dindar nesil olsa da bugün yaşanan, konuşulan şeylerin hiçbirisi konuşulmasa. Hakikaten İslam dinini anlayan, yaşayan, Kur'an'ı okuyan, hadisleri bilen bir Müslüman olarak çocuklarımızı yetiştirebilsek zaten bugün belki toplumsal meseleleri olarak konuştuğumuz hiçbir konuyu konuşmayacağız. Belki bir saadet dönemi bile yaşayacağız yani, ama bunlar da tabii eğitimdeki reformlarla belki yavaş yavaş o zihniyetin tekrar fethedilmesiyle, çocuklarımızın zihinlerinin fethedilmesiyle yavaş yavaş olacak. Bu tohumlar 1453'ten de önce atılan tohumlar, yani Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifiyle atılan tohumlar, belki öyle oraya dayandırmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü kökünde iyiyi yaymak yatıyor. Yani iyiyi yaymak, kötülükten uzaklaştırmak, herkesi, dini, dili fark etmeksizin insanlığa, kainata, yaratılan her şeye, dünyada var olan her şeye, uzayda var olan her şeye, bütün yani evrene diyelim, iyiliği yaymak olarak emrediliyor. Dolayısıyla bunun kökü budur, iyiliği yayma arzusu. Bugün ete kemiğe bürünmüş hali Teknofest kuşağı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çocukların buralarda değerlendirebilmesi için, kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için buna da inanmaları gerekiyordu. Çok şükür bugün de öyle bir ruhla bu yansımış oldu. Bir ürün çıkmış oldu ortaya. Tabii bunu aynı zamanda sosyal bilimlerde de ben gerçekleşmesi gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü sizin doğru bir fikirle süsleyemediğiniz, doğru bir fikirden kaynaklanmayan teknoloji de elinizde çok kötü bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla sosyal bilimler alanında da, hukukta da, sosyolojide de, psikolojide de bunun yerli ve millileşmesi gerekiyor. Bizden kaynaklanmış olması gerekiyor ki bu üretilen teknoloji çıktıları da doğru hamlelerde kullanılabilsin. Yani hiçbir kuş tek kanatla uçmaz, bunu kabul ederim değil mi? Tek bir kanatla uçan kuş yok. Dolayısıyla bu çocuklarımızı, gençliğimizi, geleceğimizi, kendimizi çift kanatla kuşatmamız gerekiyor. Yani hem sosyal bilimler hem fen ilimleri anlamında ikisini kendi köklerinden, medeniyet değerlerinden beslenen genç kuşaklarla inşallah Türkiye'yi çok daha iyi noktalara getireceğimize ben inanıyorum. Bugün gençlikten çok ümitsiz bir şey var, bir söylem var. Ama bu dünyada her çağda olan bir şikayet dili, bir söylem dili. Ama ben aslında birazcık şu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Evet, teknolojide biz bir fetih coşkusuyla çok son 15-20 yılda özellikle çok güzel işler başardık, hamdolsun. Evet, sosyal bilimler alanında da bunu yapmamız lazım. Ama özellikle de şunu vurgulayalım, dijital ortamlarda da bir fetih ruhuna ihtiyacımız var. Yani bizim oralarda da var olmamız gerekiyor ve çok ciddi içeriklerle aslında dünyamızı hükmetmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi görüyoruz, hepimizin etrafında yaşça küçük arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bir şöyle bir şey gözlemliyorum. Bir motivasyon düşüklüğü, bir moral bozukluğu, bir pesimist bir dünya, bir küsmüşlük, bir yılgınlık, bir depresyonun yaygınlaşması, modalaştırılması. Bunlar o kadar üzücü şeyler ki, hatta bazı popüler sanatçılar üzerinden daha da havalı hale getirilmeye çalışılan bir depresif bir hal var gençler üzerinde. Bu çok üzülüyorum. Yani isim de verelim hadi, yani belki bilmiyorum vermemek mi gerekir ama çok ben şarkılarını dinlerim, sanatını severim. Teoman'ı bile buna alet ettiler diye düşünüyorum. Yani o kendi evinde belki huzuru yakalayabilen 50 yaş üstü bir insan olabilir ama sonuç olarak sanatından ve yaptığı şarkılardan dünyanın parasını kazanan ve hayatını çok güzel de geçindirebilen bir insan. Yani bir insanın üretken olması demek sürekli belki iş başında olmasına gerek yok. Bir şarkı yapıp milyonlarca lira para kazanabilir. Sonuçta başkasına muhtaç yaşamıyor Teoman. Gayet de reklam anlaşmaları yapıyor, çok güzel çalışmalar yapıyor. Severim de, konserine de gitmiş bir insanım yani, o kadar söyleyeyim. Ama öyle bir algı yaratılmaya çalışıldı ki şu anda sanki böyle pesimist, evden çıkmayan bir adam ama bu kadar da şık olabilir. Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına? Yani sürekli pesimist olup, depresif olup evden çıkmayan bir insan kendi hayatı nasıl idame ettirecek? Bugün Türkiye'de çok üzüldüğüm bir kavram, ev genci diye bir kavram ortaya çıktı. Bakın ev genci. Ne demek ev genci ya? Siz ev hanımını küçümsüyordunuz, ne oldu? Şimdi de ev genci çıkarttınız başımıza. Ev hanımlığını beğenmiyordunuz. Kadınlara soruyorum, sen ne iş yapıyorsun? Öğretmenim böyle o falan. Sen ne yapıyorsun? Doktor. O da süper. Ev hanımıyım diyen kadın zorla diyor, utanarak diyor. Niye? Ev hanımlığı kötü bir şey mi? Hayır. Çok da ulvi bir görev bence. Benim en gurur duyduğum mesleğim ev hanımlığı. Avukatlık sonra gelir. O kadar da severim. Yani dolayısıyla bunu siz tükakaladınız. İnsanları bu kadar sosyal hayatın

0: bu kadar yoğun erkek rekabetinin olduğu bir dünyaya kadınları çektiniz. Bu sefer de hop ev genci diye bir kavram elimize çıktı. Ne olacak o zaman şimdi bu çocukların hali? Ben dolayısıyla moral motivasyonda, psikolojide bizim bir yeniden bir fetih ruhuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çocukları tekrar mutlu edebilecek bir uğraş, bir hayat amacı vermemiz gerekiyor. Bakıyorum çok başarılı çocuklar var. Yani Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde okuyor. Ama çok üzülerek görüyorum. Yani psikiyatrik ilaçlar kullananlar, psikologlara gidenler, bir sürü insan var. Yani bunu yaşayan çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız bunlar. Biz bu gençlere bir hayatta kalma için kendisinin dışında uğraşabilecek başka bir amaç, başka bir i̇deal. Dava, başka bir ideal vermezsek, biz ne kadar maddi imkanlarla donatırsak donatalım bu çocukları, bunlar bu depresyonun bataklığından çıkamayacaklar, bu yataktan çıkamayacaklar. Bakın dünya genelinde yapılan araştırmalar var. İnsanlar günlerce, saatlerce yataktan çıkmadan telefonla ve tablette vakit geçirebiliyor. Haberlerde bunları şu an izliyoruz. Bu bizim evlerimize de gelen bir şey. Yani hepimizin başında var böyle. Dolayısıyla bizim bu çocukları, bu enerjiyi, yani büyük bir katma değer enerjisi ya. Okuldan geliyor, okula zorla gidiyor zaten. Okuldan geliyor, sürekli tablet ve telefonla uğraşıyor. Nasıl, neden memnun edemiyoruz? Çünkü her şeyi var, mutlu. Yani fazla geliyor her şey. O zaman ona eksik olan bir şey vermemiz gerekiyor. O da bir ideal. Başka insanlar için de bir şey yapabilmenin ne kadar insanı mutlu ettiği. Yani hayatta bir insanı mutlu etmekten başka daha fazla bizi mutlu eden bir şey yok diye bizim İbrahim Başkan hep söyler. Ben tam söyleyemedim şimdi cümleyi. Çok hoşuma gider. Başkasını mutlu ettiğin zaman sen de otomatik mutlu olursun. Hem de o da mutlu olur. Böyle double double mutluluklar artar. Bu kadar basit. Geziyorum dediğim gibi, görüyorum yani, yerinde inceleme yapıyorum. Hani bizim hukukta bir kavram vardır, yerinde inceleme yetkisi diye. Yani ben yerinde inceleme yetkisine haiz bir insan olarak bunu söylüyorum. Pesimistlik, üşenmişlik, bıkmışlık almış başını gidiyor bazı şeylerde ve daha çok varlıklı aileler çocuklarında oluyor. Bunu yenmemiz için de bu çocuklara bir ideal vermemiz lazım. Yeni bir fetih ruhuyla, kökten medeniyetimizin değerleriyle beslenerek ve insanlık için bir iyilik yapmayı bu insanlara, bu gençlere bir şiar edindirmek lazım. Çünkü kendi kendine pesimist bir mühendis, bir sürü ilim biliyor, kitapları yalayıp yutmuş, evinde oturuyor. Ne işimize yarayacak bizim? Ülkesine, milletine, vatanına, milletine ideal, hizmet etme ideali olmayan bir hukukçu bizim ne işimize yarar? İstanbul'un en iyi fakültesini bitirmiş olsun, Ankara'nın en iyi fakültesini bitirmiş olsun, evde köz köz oturacaksa, bir ev genci olacaksa, ülkesi için bir katma değer üretmeyecekse, bu kitapları neden okuyup yalayıp yuttu da?
1: Ev genci şeyini ilk defa duyuyorum.
0: Ev genci, evet, ev genci diye bir tabir çıktı. Şu an Türkiye'de epey bir ev genci var. Yani 5 milyonun üzerinde, daha fazladır belki.
2: Nasıl
0: gençlik
2: ya?
0: Arasında. 5 milyon. Tabii tabii, bakayım şimdi aradım. Yani okuduğum bir şey ama şu an rakamını tam net söylemeyeyim size. Evet, bununla ilgili bir iş sahasının geliştirilmesi gerekiyorsa geliştirilmesi lazım.
2: Bunları evlendirmek lazım ya.
0: Evlenmiyorlar, çalışmıyorlar, iş beğenmiyorlar. Hani o iş beğenmeyenler var
1: kız
0: ya.
1: Kız da erkek de.
0: Kız da erkek de tabii. Kız da erkek de yani.
2: Kaç yaş üzerinden bahsediyoruz?
0: Şöyle düşünün. Anne baba evinde. Mesela Avrupa'da nasıl 18 dolunca sen mecbur çıkıyorsun ya evden. Türkiye'de öyle bir şey de yok garibim ana babalar. Mecbur tabii, kiralarla pahalı büyük şehirlerde. Çocuklar ayrı eve çıkamıyor. Bize tek yaşama kültürü de hamdolsun çok fazla olmadığı için tamam. Zaten bir ev, bizim kültürümüzde ya evden gelin olup çıkarsın ya evde damat olup çıkarsın ya. Bu da olmayınca ne olacak? Evde kalıyor. Çalışmayınca da evde kalan. Yani çalışmıyor, evlenmiyor, gitmiyor, evde duruyor. Ev genci oluyor işte. Ev genci. Bunu da ev genci.
2: Yani 20 yaş üstünden mi
0: bahsediyorsun? Tabii yani 18'den 30'a kadar. Tabii üniversitede bitirmiş ya da okuyana bir şey demezsin. Okuyor çocuk.
2: Tabii tabii, okuyor.
0: Tabii evet, aynen öyle. 30'a kadar, belki daha fazla. Böyle bir meselesi var Türkiye'de.
1: Çünkü bir ideali yok.
0: Bir ideali yok. Ideal. Yani mesela eskiden olsa zaten aç karnını doyurmak zorunda kaldığı için çalışma hayatına sürükleniyordu. Ama şu anda diyor ki ben çalışacağım, sabah erkenden yola çıkacağım, gideceğim. Zaten kazandığım para da şu kadar değmeyecek diyor. Ama sen bir başla değil mi? Sen bir başla. Hangimiz ilk işe başladığımızda mükemmel paralar kazandık? O işin içinde sürekli oldukça o piyasan gelişir zaten bir şekilde. İşin, kendi işini yapıyorsan ya da bulunduğun şirkette yükselirsin, başka bir terfi alırsın, bir şey yaparsın. Hayır, öyle bir algı söz konusu ki işte o... evde oturmanın, tembelliğin, böyle miskin miskin gezmenin cool sayıldığı bir sürece giriyoruz. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Çok tehlikeli. En az diğer o küresel çalışmalar kadar bu tehlikeli. Çünkü yani dediğim gibi evlenmeyen, evde oturan, çalışmayan böyle ananın babanın sırtına yük olan, ana baba da bizim işte Türkiye'de ana baba mefhumu çok değerlidir. Mesela Araplarda düşünün, Peygamber Efendimiz'in annesi bile doğduğunda Peygamber Efendimiz süt annesine vermiş. Bizim hangi Türk kadının elinden yeni doğan çocuğu süt annesine vereceksin de dağa çıkaracak da kaç sene görmeyecek çocuğunu. Bizim kültürümüzde bu yok. Hala da o yüzden olmadığı için bu kültür devam ediyor işte o annelik içgüdüsüyle çocuğuna bakmaya çalışıyor. Hala 25-30 yaşındaki çocuğa harçlık vererek onu evde bir şekilde bakıyor. Bu çok tehlikeli bir süreç Murat abi. Sen ilk defa duydun, fark ediyorum şu an şaşkınlığı.
2: Ev genci.
0: Bu bir Türkiye'nin,
1: evet,
0: bir
1: sorunu. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 ay kadar önce bu ifadeyi kullanmış. Çok incitici bir kavram. Böyle bir şeyin olmaması için istihdamın artırılması,
0: evet,
1: yönelik
0: de. İstihdamın artırılması.
1: Reji Allah'tan çalışıyor şu anda. Allah'tan. Evet. Ben duymamıştım ama ev genci ama görüyoruz. Duymadım ama yani bunun böyle bir kavramsallaştırmanın olduğunu farkında değildim,
0: evet,
1: ama.
0: Evet, görüyoruz.
1: Ama etrafımızda görüyoruz. 35-40 yaşlarına gelmiş kişiler, gençler. Artık genç sayılmazlar. Hala evdeler.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yani evin, ailenin geçimini sağlayacak kadar bir gelir varsa evde oturuyor. Başka bir şey yapmıyor. Bilgisayar oyunları vesaire.
0: Bilgisayar oyunları.
1: Ya da kendince orada para kazandıracak başka şeyler yapıyor
0: ya
1: bilgisayar.
0: Ya para kazanıyorsa eğer, yani hani helal orada yoldan, evden çalışıyordur. Bilgisayarda işim vardır. Ona bir şey demiyorum yine.
1: Yok, o değil tabii. O değil. Yani evet, ne yazık ki artık helal kazanç yolundan değil de pek çok şeyi yaptıklarına da şahit
0: tabii
1: oluyoruz.
0: Çok
1: çok daha kötü, vahim şeylerle de karşılaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir konuydu. Bence bu konuyu belki başka bir dönem, bir, evet, şeyde tamam başlı başına bir program olarak da konuşmamız lazım. Çok önemli bir noktaya parmak bastı Tuğba Hocam. Ayhan Hocam, şimdi Fetih kutluyoruz. Fetih'ten bahsediyoruz ama gerçekten burada konuşmamız gereken şeylerin en önemlisi buydu. Yani bugüne kadar hep gördüğümüz şey oydu. Bayramlarda, törenlerde, işte milli bayramlarda da tanklar yürür, top arabaları yürür, askerler belirli bir nizamda yürür. Ondan sonra onu yad etmiş oluruz. O önemli günü sonra geçeriz. Ama ülkenin savunmasıyla alakalı peki ne yaptınız? Bu fethin değerlerini muhafaza etmek için ne yaptınız? Nasıl bir gençlik inşa ettiniz? Bu konu hep geri planda tutulurdu. Bugün başka bir noktaya sürükleniyoruz. Başka bir noktanın kapısı açılmış gibi. Ne dersiniz?
3: Bugün tevafuk üzerine tevafuk oluyor. Şimdi biraz önce Fatih Sultan Mehmet Han o sahnesinden bahsederken Enfal suresi 15 ve 16'dan bahsetmiştim. Son zamanlarda Enfal 17 diye bir silahımız var, biliyorsun. Evet. İşte böyle oluyor. Fatih Sultan Mehmet 15-16'yı Belgrad seferinde gerçekleştirmiş. Ama onun torunları da sen attığında da sen atmadın, Allah attı ayetiyle MKA silah yapmış, drone avlıyor. İşte bu fetihler veya fethettiğim bölgelerin korunması bu şekilde kendi değerlerine, kendi ülkene hem inanç yönüyle hem de dünyadaki kanunlara, buradaki teknolojiye hükmederek
1: hocam,
3: çıkıyor.
1: Şu anda ekranlarda, evet, İstanbul'da çok coşkulu, özür dilerim sözünüzü kestim hocam. Canlı yayında gösteriyoruz Üsküdar'daki fetih kutlamaları. İstanbul'da bugün boyunca çok yoğun katılımlı kutlamalar olmuştu. Şu anda da canlı yayında görüyoruz. İstanbul Boğazı'nın üzerinde havai fişek gösterisi var. Sabah saatlerinde de biliyorsunuz Bayezid Meydanı'ndan İstanbul Valisi'nin önderliğinde Ayasofya'ya kadar yürünmüş idi. Evet, şu anda kutlamalar çok muhteşem kutlamalar var. Ayrıca bir hava gösterisi de sağladı. Türk Silahlı

573. yılı coşkulu bir şekilde İstanbul'da, Üsküdar Meydanı'nda, Rumeli'nde pek çok alanda çok yoğun, coşkulu bir kutlama var. 7'den 70'e vatandaşlarımız bu kutlamalara katılıyorlar. Ayhan Hocam, yani kutlamanın bu şekilde gerçekleştirilebiliyor olması, yani bir şeyi kutlayabilmeniz için bir şey başarıyor olmanız lazım. O açıdan söylediniz, Enfal 17 makine kimyanın ürettiği son silahlarımızdan birisiydi. Drone avcısıydı. Diğeri de çok önemli, çok

0: uzun menzilli füzemizin, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesini konuşmuştuk. Onun adı da Yavuz Sultan Selim'e nispetle.
1: Yıldırım Han.
0: Şey, Yıldırım Han'a nispetle. Yıldırım Han'dı değil mi
1: ismi? Evet.
0: Evet, Yıldırım Han.
1: Hızından.
0: Evet, hızından.
1: Yıldırım Beyazıt da çok hızlı bir şekilde savaşlara gidebildiği için evet. O hızından, gücünden ona nispetle bu ismi vermişler.
0: Yani fetih ancak böyle kutlanabilir.
1: Tabii yani Fatih Sultan Mehmet Han da o fethi yaparken yeni bir teknoloji, son teknoloji topları üretmiş ve o toplarla biz hem orada hem ondan sonra onun torunu Yavuz Sultan Selim Çaldıran'da bu toplarla büyük fetihler gerçekleştirdik. Şimdi bu zamanında en büyük savaş teknolojisindeki değişimi insansız savaş uçakları, insansız SİHA'lar, İHA'lar bunlar ve bunlarda da çok şükür Türkiye hem savunmasında hem saldırısında çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda. İşte bugün mesela biz 1453 fethi kutluyoruz. Diğer taraftan da bugün ben sabahtan beri Yunan Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamaları, Dendias'ın açıklamalarını dinliyorum. Yani bizim yaptıklarımızı takip ediyorlar. Bizim nasıl gelişme gerçekleştirdiğimizi takip ediyor. Farkındalar bunu. İşte bu farkındalık aslında bizim uluslararası ilişkilerde caydırıcılık dediğimiz meselenin tam ete kemiğe bürünmüş hali. Şimdi bu kutlamaları şöyle de yorumlayabiliriz. Bir, Türk halkına biraz önce hocamız bahsetti yani özgüven yoksunu, işte hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden memnun olmayan kitlelere de aslında hatırlatıyoruz. Bakın bu millet neler yaptı, şu an yaşadığımız şehir hangi tarihte, ne güçlüklerle, hangi imparatorluk yıkılarak elde etti bunu hatırlatıyoruz. Ama şöyle bir mesajı da var. Şimdi bir yandan Yunanlılar hala buraya göz dikmiş, Ayasofya, İstanbul üzerine hak talep ederken, bunu açıktan gizliden sürekli bize yansıtmaya çalışırken, biz bu kutlamalarla burası bizim, bunu 573 yıl önce fethettik ve bugün de o fethi kutluyoruz. Hep onlara o fethi hatırlatıyoruz. Yani bir yandan caydırıyoruz, bir yandan gerçekleri gözlerine sokuyoruz, diğer taraftan da aslında onları dolaylı bir şekilde tehdit ediyoruz. Yani bir kere akıbetiniz ne oldu gördünüz. Gerekirse yine o akıbete sizi uğratırız mesajını da veriyoruz. Yani bu savaş tarihinde çok yaşanmış bir şey. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken mehter takımına sürekli çaldırıyor. Düşmanın psikolojisini yıpratmak için. Napolyon'un, Sezar'ın da böyle çeşitli savaşlarda bu tarz hamleleri var. Ben biraz uluslararası ilişkileri, şu anki uluslararası siyaseti, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi daha realist bir perspektiften, kaosun, krizin, savaşların ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz gibi okuduğumuz için bu tarz hamleleri biraz böyle de yorumluyorum.
0: Aynen hocam, son derece önemli şeyler söylüyorsunuz. Çünkü bunlar gerçekçi, yani tarihte kalmış, yaşanmış, bitmiş şeyler değil. Yani Bizans İmparatorluğu yıkıldı, Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Yeni bir çağ açıldı. Yeni bir Türk-İslam medeniyet çağı başlamış oldu. Bu kritik bir aşamaydı. O tarihte yaşayan, Bizans Sarayı'nda yaşayan küçük yaştaki prenslerin bir kısmı Osmanlı'da yükseldiler. Önemli paşalar oldular. Mesela Murat Paşa, Has Murat Paşa işte İstanbul'un tam orta yerinde Yusuf Paşa'daki Murat Paşa Camii'nin banisi olan bir Bizans prensiydi yani. Ağabeyi de aynı şekilde bir Bizans prensiydi ama Osmanlı'ya daha sonra son derece kıymetli vazifelerde bulunan birisine dönüştüler. Yani fethederken bir yandan da toplumun da gönlünü fethederek onları bambaşka bir noktaya da getirmiş oldular. Bir gönlü de kuşatan büyük bir fetihten bahsediyoruz. İnsanları yıkan, bir şeyi yıkan, bir medeniyeti yıkan bir şeyden değil. Bir medeniyet ihya eden, inşa eden bir şeyden ama bu düşmanlıkları günümüzde de devam ediyor. Bunun en çarpıcı örneğini aslına bakarsanız, yani biz unutsak bile düşman unutmadığını bu Yeni Zelanda'daki cami saldırısında çok net bir şekilde görmüştük. Evet. Yeni Zelanda'da camiye girerek, Yeni Zelanda ki herhalde Türkiye'nin en uzağındaki ülkedir yani. Hiçbir tarihi, zaman içerisinde tarihi, coğrafi bağı hiç olmamış ülkede birisi kalkıyor, bir camiyi basıyor. Orada şehit edilen Müslümanların hiçbirisi de Türk değil. Belki Türkleri hiç hayatında görmemiş Müslümanlar orada hayatlarını kaybediyor, şehit düşüyorlar. Ama saldırıyı gerçekleştirdiği silahın üzerine Murat Hüdavendigar'ın intikamı diye yazıyor. Kosova'nın intikamını almak için bu saldırıyı yaptım diyor asırlar sonra. O açıdan düşman hiç unutmuyor. Bizim de unutmamamız gereken bir şey var. O açıdan da böyle muhteşem bir şekilde kutluyoruz. Buyurun hocam.
1: Çok güzel bir yere geldik. Geçenlerde de Amerika'da şu an savaş bakanı olan, savunma bakanı değil artık, Trump değişti. Savaş bakanı olan Pete Hegseth'in dövmelerini konuştuk değil mi?

0: Evet.
1: Haçlı seferlerinin o sloganı var.
0: Haçlı saldırıları diyoruz artık.
1: Haçlı saldırılarının sloganı var. Haçlı saldırıların amblemi olan haç işareti var. Kafir yazısı var. Kafir de Arapça yazıyor ki bize gösterecek. Şimdi siyaset biliminde sosyal kimlik teorisi diye bir şey var. Tam senin dediğine birebir uğraşıyor. Çok kısa anlatmak istiyorum. Bu sosyal kimlik teorisinde Teufel, Turner'de iki tane araştırmacı 70-80'lerde deneyler yapıyorlar. Deneyin sonucu şu. Diyor ki grup kimlikleri nasıl inşa edilir? Grup kimlikleri ötekine göre inşa edilir. Şimdi biz Batı'nın, biz istesek de istemesek de kabul etsek de kabul etmesek de ötekisiyiz. Yüzyıllardır ötekisiyiz. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş bakanı kendi kimliğini ötekiler üzerinden kurguluyor. Ötekiler kim? Biz. Müslümanlar, Orta Doğulular, Araplar, Türkler, İranlılar hepimiziz. Ve biz onu görmezden gelsek de adam diyor ki biz İran'la savaşırken bütün İslam'la savaşıyoruz diyor. Araplarla değil Türklerle hepsiyle savaşıyoruz diyor. İşte Yeni Zelanda'da bir yerdesin değil mi? Ben storylerde falan arada görüyorum kendi arkadaşlarım. Dünyanın en gelişmiş yeri diyor. En böyle huzurlu yeri, keçiler, işte dağlar, tepeler. Adam seni bir camide buluyor. Bundan 700-800 sene önce yaşanmış olayın intikamıyla sana geliyor. Geçen Fenerbahçe'nin basketbol maçı vardı. İşte yine öldürdükleri padişahımızı, sultanımızın şeyini asmışlar. Kocaman pankartını. Ve muhtemelen orada modern, yani Osmanlı'dan belki de maalesef, hani duyduğunda yüzünü ekşiten adamlar birden karşısında Osmanlı padişahını görüyor. Ya bunlar ne diyor acaba diyor. Dolayısıyla biz istesek de istemesek de bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Yüzleşmedik diyelim ne olacak? Akıbetimiz İran olacak. Akıbetimiz Suriye olacak. Akıbetimiz Allah korusun Lübnan olacak. Bakın demin gördüm. Netanyahu açıklama yapıyor. Litani Nehri'nin kuzeyine geçtik diyor. Ya adam 2026 yılında Murat abi Lübnan'ı işgal etti ve Beyrut'a doğru gidiyor. Canı istediği zaman ya bakanı diyor ki bir tane drone saldırısı yaptığında Hizbullah 70 tane hedefi vuralım diyor Beyrut'ta. Oradaki hedefler bittiğinde diyor diğer şehirlerine geçelim. Ya düşünsenize Lübnan'da yaşıyorsunuz. Hizbullah'la alakanız yok belki. Ama adam geliyor senin apartmanını evini vuruyor. Dolayısıyla bu bilinci sahiplenmemenin imkanı mümkünatı yok. Canımızı malımızı koruyacaksak bakacağız bunlar bize ne gibi bakıyor? Bunlar bize Müslüman diye bakıyor. Düşmanı diye bakıyor. Sen bize düşman olarak görüyor musun kardeşim? Gel o zaman buyur deyip Enfal 17'leri önümüze koyarak silahlar üreteceğiz, İHA'lar üreteceğiz ve o bize düşmanlık yapıyorsa biz de onun düşmanlığının bedelini ona sonuna kadar ödeteceğiz. Bedelini ödetmezsen işte yarın öbür gün İstanbul'da elinden alır. Beni de sokmaz Müslüman olarak. Sen kendini ateist olarak adlandırıyorsun ama seni de Kadıköy'e sokmaz. Yani ya onlarla işbirliği yaparsın ya da onlar seni de kovacak. Hepimize yapacak bunu yani. Dolayısıyla bu kavgaları bitirip bu motivasyonla yani karşımızda nasıl bir güç, nasıl bir düşman var? Bunun bilincine vararak bilimsel buyurun işte sosyal kimlik teorisini söyleyeyim. Bu bilinçle, bu bilimle bunlara karşı her yerde, bilimde, sanatta, sokakta, havada, karada düşmanlığımızı, rekabetimizi göstermemiz lazım.
0: Çok teşekkür ederim Aynur Hocam. Tabii bu meseleyi kapatacağım ama tabii şöyle bir şeyi de ifade etmemiz lazım. Çok güzel şeyleri değindin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fetih, öyle bir fetih ki camileri inşa etmiş ama kiliselerine dokunmamış. Kiliseleri hala ayakta kalmış. Evet. Ben en son Atina'ya gittiğimde şunu gördüm. Neredeyse değil. Hiçbir cami ibadete açık değil. Hepsi ya müzeye ya kiliseye çevirmiş ya da tamamen yıkılmış, tahrip edilmiş. Bugün Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirası olan yapıların tamamı İstanbul'da ayakta. Hiçbirisine el sürülmemiştir. Kimisi cami olarak görevine devam ediyor. Kimisi Ayerihin'de olduğu gibi müze olarak devam ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa devlet parasıyla bir kilise açmak, Süryani Kadim Kilisesi'ni açmak da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. O açıdan Hristiyanların da Musevilerin de huzur içerisinde yaşayabildikleri bir iklim inşa etmiş olduk fetihle. Fetih, İstanbul'un fethi. Başka dinlerin, başka kültürlerin yok edilmesi değil. Onların bizimle beraber bir arada huzur içinde yaşayabileceği bir iklim inşa etmekti. O açıdan biz bunu tarihte yaşayarak gösterdik. Ve göstermeye devam edeceğiz. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Bu konuyla ilgili söyleyecek sözleriniz kalmadıysa bir cümle daha.
1: Bir cümle söyleyebilirim. Murat abi, Orta Çağ döneminde 14, 15, 16. yüzyılda Avrupa'da bir tane Müslüman bulamazsın. Bir tane. Biz burada cemaatleriyle birlikte yaşattık, izin verdik. Evet. Yani o çok büyük bir fark var. O tarihi de okuyup öğrenmek, bizim nasıl bir medeniyet kurduğumuzu, onlarda medeniyetin meclisi yokken öğrenmek, bilmek lazım.
0: Yani öğrenmek istemeyen, öğrenmek isteyenler Paşinyan'dan da öğrenebilirler. Yani değil mi? Şu anda Paşinyan'a bakarak ondan da Türk-Ermeni ilişkileri konusunda da önemli bir ders alabilirler Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan'dan. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğiz. Büyük bir savaştan, fetihten, kavgadan başka büyük bir kavgaya doğru.
2: Şimdi küçük bir geçelim. Kavga ya.
0: Küçük
2: bunun
0: bir kavga.
2: Yanında CHP.
0: CHP'nin kavgası ama CHP'nin içerisinde kavganın şeyi, şiddeti fazla.
2: O kadar işte.
0: Büyük bir kavga da elbette ki onunla mukayese edilmez ama şimdi Serkan Fıçı şöyle bir şey var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çok naif bir adam ve hep kibar davrandı. Kendi en azından şu anlamda söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı muhalefetinde çok keskin olabilir ama muhalefet unsurlarını bir araya toplama konusunda çok başarılıydı. Her gruptan, her fikirden insanı bir cephede toplayıp Cumhurbaşkanımıza karşı muhalefet ettirebildi, muhalefeti birleştirebildi. Bugünse yani Kemal Kılıçdaroğlu işte kapının önüne araçları koyup haram parayla alınmış satılıktır diye levha koyacak kadar arınma çağrısını en yüksek noktada yapacak noktaya gelmiş durumda. Özgür Özel yarın başka bir miting ve bayramlaşma yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ayrı bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi bu yarın itibariyle iki farklı yerde, Ankara'nın iki farklı noktasında tam anlamıyla bir bölünmüşlük sergileyecekler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka bir partiye çık, partiyi göreceğiz anlamına geliyor mu? Bölünmeyi yaşayacak
2: mıyız? Ya olabilir. O artık bunun kararını Kılıçdaroğlu verecek. İpler Kılıçdaroğlu'nun elinde. Mühür kimdeyse Süleyman odur biliyorsun. Genel Başkan Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla. Yani ben partide tutacağını düşünmüyorum Özgür Özel ve arkadaşlarının. Yani Özgür Özel'i ihraç etmeyeceklerdir. Sembolik olarak onu tutarlar. Ama yani Ali Mahir Başarır, işte Veli Ağababa, işte vesaire Burhanettin Bulut. Yani Özgür Özel'in en yakın arkadaşlarını ihraç ettikten sonra Özgür Özel'e de sen de kendin git anlamına gelir bu. Öyle o anlama da gelecek.
0: Bunu ihraç etmeyin gücü yetecek mi Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Ya Kemal Kılıçdaroğlu çok öyle sakin filan ama kafasına koyduğu şeyi yapar. Acımaz hiç. Gözlerinin yaşına bakmaz.
0: Yarın nasıl bir
2: ya konuşma Muharrem İnce'ye neler yapmıştı ya? Hı. Hatırlamıyor musun Murat? Muharrem İnce'ye neler yaptı?
0: O zaman Muharrem İnce ile gidiciler arasında mı?
2: Yo. Ya bu CHP burası Murat. Hı. Yani sen şimdi normal düşünme. Tersten bak. Yani bunlar kesinlikle anlaşamaz dediğin adamlar yarın birbirlerine en yakın
0: adam olabilirler.
2: Dostlar olarak poz veriyor olabilirler yani.
0: Ama Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu tayfasıyla alakalı, bu grupla alakalı karar net
2: yani. Ya şey var şimdi bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çevreler rahatsızlar çok. Ali Mahir Başarır'dan, Veli Ağbaba'dan ve işte birkaç kişiden daha. Yani sembolik olsa da, sembolik de olsa yani bir 4-5 kişinin ihracını istiyorlar. Yani kurban istiyorlar. Yani kurban istiyorlar. Kılıçdaroğlu da onlara o şeyi verecektir yani. Onları ihraç etmek isteyecektir.
0: Şimdi parti meclisini toplama şeyini ileri bir tarihe erteledi. Evet. Parti meclisini topladığında mı bütün bunlar olacak?
2: Yani tabii onu bilemiyorum. Yani şimdi genel başkanlık yetkileri başka bir şey. CHP'nin kendi şeyi var. İç işleyişi var. Kendi içinde de bir parti hukuku var. O parti hukukunun detaylarına hakim olmamız lazım. Ama o parti hukukunun üstünde ve ötesinde ortada bir mahkeme kararı var. Yani o mahkeme kararı aslında çok konuşulmuyor. Ya işte mahkeme bir karar verdi, CHP ikiye bölündü. Tamam, CHP ikiye bölündü de taraflara mahkemenin kararı ne söylüyor? Bunu bir tefsir etmek lazım. Mahkeme diyor ki ey Kılıçdaroğlu, bu adamlar genel başkanlık makamını para zoruyla senden çalmışlar. Biz bunu tespit ettik. Gasp var. Gasp edilmiş. CHP genel başkanlık makamı. CHP yönetimi gasp edilmiş. Biz bunu tespit ettik. Tamam mı? Bunlardan bunu alıyoruz. Senin hakkın bu. Bunu sana tekrar geri veriyoruz diyor. Mahkeme veriyor bunu. Ya gasp edenlerle ilgili bir işlem yok. Yani mahkeme diyor ki tamam. CHP genel başkanlık koltuğu, makamı, yetkisi çalınmıştır. Delegenin iradesi para zoruyla, rüşvetle fesada uğramıştır. Efendim, yönlendirilmiştir. Sakatlanmıştır. Böylelikle bu yasa dışı yollarla elde edilen CHP Genel Başkanlığı yetkisi geçersizdir. Eski Genel Başkan hukuk yoluyla, yargı kararıyla kendisinden çalınan, gasp edilen CHP Genel Başkanlığı yetkisine tekrar kavuşmuştur.
0: Bunun adı kayyım olamaz o zaman.
2: Hayır, şimdi mahkemenin kararını şimdi böyle değerlendiriyoruz. İyi de arkadaş, ortada hırsızlık varsa hırsız da vardır. Efendim, burada organize bir çaba var. E o zaman bir organizasyonun başı da vardır. Yani burada şöyle bir şey açıkta kalıyor. Ya bu hukuki boşluklardan da kaynaklanıyor olabilir. Gerçekten bu teknik hukuk ya da hukuk tekniği meselesiyle benim aram çok
3: usulü
2: iyi değil.
3: Tartışmalar var zaten.
2: Yani benim böyle mantık çarklarım, hukuk konuları, yani Türkiye'de bir yargı sistemi, adalet sistemi, hukuk meselesi açıldığı zaman böyle benim mantık çarklarım tersine
0: dönmeye
2: başlıyor.
0: Ama önce bir suçu tespit etti mahkeme.
2: Ya şimdi suç tespit edilmiş.
0: Tespit edecek bir süreç.
2: Suç tespit edilmiş. Kılıçdaroğlu'na diyorsun ki arkadaş, çalınmış senden bu. Hırsızları yakaladık. Yetki hırsızı bunlar. Gasp etmişler. Yetki hırsızlarını yakaladık. Delilleri de gördük. Tamam mı? Yetkini sana geri iade ediyoruz. Adaleti tesis ettik. E hırsızlığı tespit ettin. E hırsızlar ne olacak? İstanbul yani senin evine bir hırsız girmiş.
0: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması başladı biliyorsun. 13 kişi gözaltına.
2: Ya tamam
0: operasyonlar
2: da.
0: Operasyonlar bu.
2: Tamam da bu kendi kendilerine mi yaptılar bu adamlar bu işi? Bu bir organize çaba. Sistematik, organize, senkronize bir iş. Efendim, bu insanlara para verilmiş. Bu parayı bunlar kendi cebinden mi vermiş? Kamu kaynaklarından verildiği, yani böyle gün ışığı gibi ortada. Ya arkadaş.
0: İtiraflar var çünkü.
2: İşte itiraf var, bilmem nesi var. Kamu kaynaklarından toparlanan, iç edilen paralarla pavyon masalarında delege satın alınıyor. Tamam, bu yanlış, hukuksuz. Bunu tespit ediyorsun. Tamam, bunu yapanlara ne olacak arkadaş? Ya burada Kılıçdaroğlu'na, yani verilen karar Kılıçdaroğlu'na diyor ki, hani sen tamam başkomutansın, CHP'nin başkomutanısın ama silahsızsın. Üstünde bir şort tişört, ayağında şıpıdık terlik. Öbür tarafta adamların elinde yıllar yılı topladıkları o kamyon dolusu paralar, imkanlar, kurdukları medya ve sosyal medya düzeni, troll ağları. Yani işte bir haftadır Kılıçdaroğlu'nu linç üstüne linç ediyorlar.
0: Ama
2: paramparça
0: ediyorlar. Özgür Özel diyor ki yarın miting yapacağız, otobüs tutacak paramız yok diyor.
2: Özgür Özel mi söylüyor?
0: Evet.
2: Ki Özgür Özel bu söylediği söze kendisi inanıyor mu acaba? Acındırık derler çocuklar. Acındırık yapmak derler, bilirsiniz değil mi? Acındırık yapıp para mı toplayacaklar yine acaba taraftarlarından? Yani ya bak Murat, bunlar Kılıçdaroğlu'nun lakabı neydi? Ne Kemal'di?
0: Gandhi.
2: Gandhi Kemal. Bak, bütün olay burada. Şimdi bunlar dediler ki biz bu Gandhi Kemal yüzünden seçim kazanamıyoruz. Tamam. Bu adam genel başkan olduğu sürece seçim kazanamayacağız. Bir parola belirleyelim dediler. Bir parola belirleyelim, o parola etrafında bütünleşelim. Parola neydi? Gandhi'yi indir. Gandhi'yi indir parolasıyla yola çıktılar. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve arkadaşları. Gandhi'yi indir, Gandhi'yi indir, Gandhi'yi indir. İş ola indira Gandhi'ye döndü sonra. Yani bunlar Gandhi'yi indirelim derken
0: Indira Gandhi yaptılar.
2: Indira Gandhi'nin babasını yaptılar. İndirmedikleri yer kalmadı. İşte bunlar da tespit ediliyor. İşte İmamoğlu yolsuzluk davası. O kurultayda delegelere pavyon masalarında oy kullanma karşılığında dağıtılan paralar. Şunlar bunlar. Şimdi bir taraftan da arınma diyor mesela.
0: Bu arınmaya gelmeden önce bu meseleyle alakalı bir de videomuz var. Hı. rahmetli CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın bir konuşması var. Bu konuşmayı 29 Ocak 2005 kurulu

Mart ayında yapıyor, 21 yıl önce. Karşısında Mustafa Sarıgül aday ve bakın Sayın Baykal nasıl bir konuşma yapmış. Evet. 29 Ocak 2005.

0: Partisini satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak.
1: Deniz Baykal satın almamış olacak derken kongrede
2: dün
1: karşısında Sarıgül var.
2: Yani Sarıgül evet. Tribünlere koşturuyor, yırtıyor, kendisini parçalıyordu filan. O görüntüler dün gibi aklımda. İyi de hatırlıyorum o süreçlerde yaşananları. Ya şimdi tamam, hani Sayın Baykal'a gelene kadar tabii arada Kılıçdaroğlu var. Bugün hani Sayın Kılıçdaroğlu arınma filan diyor da işte arınma çağında, arınma sürecinde CHP aklına ne getirdi? Arınma çağında İslam, doğru yolun sapık kolları, Necip Fazıl'ın muazzam eseridir değil mi yani? Şimdi arınma sürecinde CHP. Ya madem bir arınma süreci başlatıyor, yani Sayın Kılıçdaroğlu alsın eline bir 99'luk tespih. Önce bir kendisi bir arınsın, böyle bir estağfurullah çekmeye başlasın. Desin ki ben bu kadar, yani bu kadar bu şeyleri, bu tıynetteki bu kadar adamı ben nasıl topladım, bir araya getirdim, bunlara güvendim, bunları vitrine çıkarttım, meşhur ettim, makam mevki sahibi yaptım, yani nasıl yaptım ben bunları diye. Önce bir kendisi bir öz eleştiri vermesi lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yani çıkıp bütün bu olup bitenlerde hiçbir etkisi, katkısı yokmuş gibi davranması, kendisini münezzeh kılması, tenzih etmesi, öyle bir ayırması. Bir de Kılıçdaroğlu'nun da bu şekilde lanse edilmesi, sunulması. Yani Kılıçdaroğlu muazzam, harika, 4x4 süper bir insandı da diğerleri işte bozdular. Yoksa CHP harikaydı yani. Zaten hiç CHP tarihinde de bu tarz işler olmamış değil. O oluyor işte, bak Sarıgül'de o zamanlar demek ki.
3: Evet yani arada o yöntemleri... 400 küsür yani 59.4 oranında bir oy alabilmiş Deniz Baykal kurultaydan. %59'la ancak ya ben.
2: Tamam böyle... işte yani Sayın Baykal döneminde de aynı hikaye var. Onun öncesinde de var. Ya bilmiyor muyuz CHP kurultaylarında kazanan her zaman delegedir. Tarih boyunca böyledir.
3: Hep kazanır.
2: Delege kazanır CHP kurultaylarında. Olur. Güzel kazanır. Hı hı. Yani bu Indira Gandhi meselesi sadece Gandhi Kemal dönemine ait bir mesele değildir yani. Tamam. Bu hep böyledir. Yakınlarını belediyelerde işe soktururlar. Belediyelerden ihaleler alırlar. O ona yakınını öyle yapar. Bu böyle yapar. Bu böyle ola gelmiştir yani. Yani tutup da hiç CHP'de böyle şeyler olmadı. Böyle tarihi miladı şeyle beraber Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaydan alıp geçmişi komple böyle bir temizleyip hani Kılıçdaroğlu'nu da böyle yani bir melek yani muazzam bir bilge insan diye lanse edip gidilebilecek hiçbir yer yok. CHP açısından yok. CHP açısından da yok. Türkiye açısından da yok. Türkiye'deki siyasal muhalefet açısından da yok.
3: Ama öyle bir şey sunuyorsun ki bu taraf değil, Ankara cephesi değil, Silivri cephesi değil. Bu CHP'liler ne yapsın yani? Hiç mi alternatifleri
2: ya yok? Ya CHP'liler bak ne yapacaklardı biliyor musun? 12 Eylül'de biliyorsun siyasi partiler kapatıldı. Yani iki büyük parti vardı.
3: Evet.
2: Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. İşte MHP'de kapatıldı. Milli Selamet Partisi de kapatıldı. Tabii ondan sonra bu partilerin tekrar kurumsal kimlikleriyle açılabilmesinin önündeki engeller kalkınca CHP tekrar CHP olarak faaliyet gösterebilecek. Adalet Partisi tekrar Adalet Partisi olarak faaliyet gösterebilecek. Şey gösterecek, Milli Selamet Partisi gösterecek.
3: Ama onlar bu kurumsal kimliklerine
2: dönmediler. Şimdi orada rahmetli Demirel'e dendi ki yani Adalet Partisi ile mi devam edeceğiz? O da dedi ki ben Adalet Partisi tamam önemli bir marka da Adalet Partisi'nin bagajı dolu. Ben o bagajı niye taşıyayım ömür boyu dedi. Ben dedi yepyeni bir yol açarım. Yepyeni bir partiyle.
3: Doğru yol
2: boş parti. Bagaj. Rahat tertemiz yürürüm. Daha rahat siyaset yaparım.
3: Doğru yol sıradır.
2: Doğru yol partisini kurdu. Ondan sonra o dönemin gazeteleri de eski gazeteci arkadaşlar da hatırlayacaklardır. O dönemin en çok satan gazetelerine tam sayfa.

0: manşetlerden röportajlar. Ben değiştim. Konuşan Türkiye istiyorum. Şeffaf karakollar kuracağım filan. Bir yeni Demirel imajı, yeni parti, yeni Demirel imajı şu bu. Efendim yürüdü.
1: CHP'de bu lazım mı diyorsun?
0: Hayır, şimdi CHP zamanında bunu yapmadı. Çünkü o zaman partinin ileri gelenleri işte oturdular dediler ki yani Türkiye'nin en önemli markalarından biri CHP'dir. CHP'nin çok ciddi bir marka değeri vardır. Biz bu marka değeri kaybetmeyelim.
2: CHP kırmızısı bile var yani.
0: Var. Şimdi bu görüşten dolayı CHP ile tekrar yola devam ettiler. Ama o bagajı daha hala taşıyorlar. Ya o bagajın içerisinde CHP geleneği dediğimiz parti içi hizipleşmeler, gruplaşmalar, kamplaşmalar ve parti içi hizipler arası kanlı bıçaklı, çok acımasız çatışmalar, mücadeleler o geleneği de getirdi. Şimdi yani Bülent Ecevit rahmetli bunlarla uğraşamadı. Ya Deniz Baykal artık gına getirdi yani adamı. Deniz Baykal'la Bülent Ecevit ortaktılar. Ortak hareket ettiler. İsmet İnönü'yü devirdiler.
1: Ondan İsmet İnönü de istifa etti. Milletvekilliğinden de istifa etti. Partiden de istifa
0: yani
1: etti.
0: Yani İsmet İnönü de şey yaptı yani uğraşamadı. İsmet İnönü'yü devirdiler. Bülent Ecevit lider oldu. Deniz Baykal da dedi ki yani tamam İnönü'yü devirdik. Şimdi lider kim? Ecevit. O zaman Ecevit'i devirmek lazım. Ya, gelenek bu. Yani, birini genel başkan yapıyorlar. Sonra oturuyorlar diyorlar ki ne yapalım hadi bunu devirelim. Yani boş vakitlerinde kendi liderlerini deviriyorlar. Yani değişik bir zihniyet. Sonra hani Baykal çok ciddi saldırdı. Yani rahmetli Ecevit de ya lanet olsun dedi. Gitti kendisine başka parti kurdu yani. Gitti kendisine Demokratik Sol Parti'yi kurdu.
1: Bir daha da dönmedi.
0: Ya dönmedi. Döner mi adam canını zor kurtardı CHP'de yani. Şimdi hatta Demokratik Sol Parti mesela CHP'de ne vardı? Yani Ecevit'in farklılığı nedir? Şimdi bir de parti içi demokrasi denilen bir hikaye vardır ya tartışma kültürü. Mesela CHP'liler derler ki bizim içimizdeki tartışmalar çok serttir. Bizde itiraz kültürü vardır, biat kültürü yoktur. O yüzden bizim kurultaylarımızda sandalyeler havada uçuşur, kaş göz patlar. Efendime söyleyeyim bu tartışmalar hep yaşanır. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Bir itiraz kültüründen geliyoruz derler. Tamam mı? Şimdi arkadaş itiraz kültüründen geliyorsunuz ama temel prensipler söz konusu olduğunda gaye, hedef bunlar söz konusu olduğunda ya da milli meseleler söz konusu olduğunda yani bunların hepsi bir şekilde kenara itilir. Devre dışı bırakılır. Orada bir ciddiyet hasıl olur. Sizdeki itiraz kültürü değil ki. Yani çatışmadan beslenmek, kendi kendine adrenalin pompalamak, bununla mutlu olmak. Bu psikiyatrik bir iş. Şimdi tabii rahmetli Ecevit ne yaptı? Bütün bu CHP'deki bu arızaları gördüğü için mesela çok uzun süre DSP teşkilatlarında görev yapmak mümkün değildi. Sabah bir kalkardık. Bir haber. Rahşan Ecevit imzasıyla 15 tane ilin bütün yönetimi görevden alınmış. Oraya hiç kimsenin tanımadığı yeni isimler atanmış. Daha 6 aylık, 1 yıllık yönetimde ne oldu falan filan. Çeteleşmesinler, gruplaşmasınlar. Yani sonuçta onlar da o CHP kültüründen geliyorlar ya. Şimdi onları 3 sene orada tutsa, onlar orada hemen bir teşkilatı kurarlar, komitacılık yaparlar. Bütün Ecevit'i nasıl deviririz diye uğraşırlar. Vallahi çile çiçekleri diye bir hareket başlatmışlardı Ecevit'e karşı. Bir Edirne milletvekili vardı, DSP milletvekili. O başını çekiyordu. Erdal mıydı o milletvekilinin adı yanlış hatırlamıyorsam?
1: Çile
0: çiçekleri. Tabii. Yani böyle arşive bakarlarsa romantikmiş. Arşivden çocuklar bulabilirler. Ya şimdi bunlara daha temelden bakmaları lazım. Ya şu an mesela CHP'nin ideolojisi nedir? CHP'nin dış politikaya ilişkin şu an mevcut güncel dünya konjonktüründe içinde bulunduğumuz mevcut durumda CHP'nin dış politika vizyonu, dış politikaya bakışı nedir? Türkiye'ye önerdiği tezleri nedir? Ya bilmiyoruz.
1: Var mı?
0: Ya var mı yok mu bilmiyoruz. Yani eskiden 180 derece ters taraflardayızdır. Milyon tane konuda. Ha milli meselelerde temel Türkiye'nin güvenliği savunulması meselesinde aynı düşünüyoruzdur öyle tahmin ediyorum. Onur Öğmen diye biri vardı mesela.

0: ciddi bir şeyler söylüyordu yani adam dış politikaya ilişkin.
1: Demirbaşıydı CHP'nin.
0: Yani bu CHP'yi öyle biri, hayır, öyle biri vardı gibi. Yani diyordu ki efendim Rusya şöyle yapıyor, Amerika böyle yapıyor, Avrupa'da şu var, şu an şu oluyor, bu oluyor, bilmem ne. Ya yani şu an bakıyorsun hani CHP'yi kim yönetiyor değil mi? Özgür Özel ve arkadaşları. Adamların gündemi Özkan Yalım. İşte Özgür Özel lider yani. Son cümleyi söyleyeyim mi? Reklama gidilecek herhalde.
1: Evet.
0: Bir iki dakikalık bir cümle kurayım sana böyle manşet olsun.
1: İki buçuk dakika veriyorum.
0: İki buyursun. Buçuk dakika ver bana. Ya yapmaları gereken şey belli. Bak şimdi biraz da mizah yolunu anlatacağım. Bu aralar hangi ekranı açarsan aç, dostlarımız, arkadaşlarımız da dahil olmak üzere oturdular, işi gücü bıraktılar. CHP'nin derdi cümlemizi gerdi. CHP nasıl kurtulur? Neydi ya, öyle bir roman vardı.
1: Asiye nasıl kurtulur? Ha.
2: Ne?
1: Müjder.
0: Müjder, Asiye nasıl? Bir romandan uyarlamaydı galiba, değil mi? Neyse. Ondan sonra CHP nasıl kurtulur? Akıl veriyor şimdi gazeteci arkadaşlar, siyaset bilimciler. Diyorlar ki böyle böyle yapılması lazım. Anca böyle kurtulur. Muhalefet dağılmaz. Hatta siyasal muhalefet iktidarı ele geçirebilir. Böyle yapması lazım. Böyle yapılmazsa bu hikaye biter diye böyle dayatmaya oynayanlar filan da var. Herkes bir akıl veriyor. Kılıçdaroğlu'na şu an akıl veriyorlar daha ziyade. Özgür Özel'e de akıl verenler var. E bizim de neyimiz eksik yani? Biz de bir iki öneride bulunabiliriz. Bak şu an Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken adayımız Özgür Özel'dir demek.
3: Bu kadar ya.
0: Bu kadar. Yarın, yani. Yarın çıksın ya desin ki ben bu kavgayı sürdürmüyorum arkadaşlar, yani elimde bir sürü bilgi var. Varmış, ses kayıtları falan olduğundan söz ediliyor. Şeyin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde belge, bilgi, ses kayıtları falan, onlardan söz ediliyor. Yarın onları açabilir deniyor. Onları gündeme getirebilir diyorlar. Bu İmamoğlu, Özgür Özel cephesini zor durumda bırakabilecek. Elinde çok ciddi malzemeler olduğunu da söyleyenlere rastladım ben. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yarın görürüz.
1: Kendisi de bunu ima eden bir konuşma yaptı.
0: Konuşma
1: zaten.
0: Yaptı. Beklentiyi de yükseltti zaten, evet. O konuşma. Şimdi yarın çıkacak mesela Sayın Kılıçdaroğlu. Diyecek ki adayımız Özgür Özel'dir. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel'dir. Geçen seçimde yaptığımız gibi yapıyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcılarını da, Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımızı da iki yanına yerleştiriyoruz.
1: Yani onlar kim olsun?
0: Benim yanıma İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı yerleştirmişlerdi. Ben de Özgür Özel'in yanına Ali Mahir Başarır'la Veli Ağbaba'yı yerleştiriyorum. Zaten üçlü grup, trio. Tamam mı? E hapistekiler ne olacak? Orada sürekli, şu an hapiste bulunanlar arasında sürekli alanlar değil de verenler gözetilecek mesela. Mesela Özkan Yalım. Vermiş de vermiş adam. Vermiş de vermiş. Ne istedilerse vermiş.
1: 300 tane tırı varmış.
0: Para vermiş, araç vermiş, araç donatmış, işte pavyonlarda eğlendirmiş, otelinde konaklatmış. Her ihtiyacını karşılamış Özgür Özel ve arkadaşlarına. Yani Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olarak kampanyasına başlayacak.
1: Allah'tan 2,5 dakikaydı ya. Nereye gelecek merak ediyorum. Programı iptal ettirme de.
0: Bak slogan da belli. Bedava slogan veriyorum. Özkan Yalım benim canım. Özgür Özel bu kampanyayı başlatacak. Sayın Kılıçdaroğlu da ona tam destek verecek. Böylelikle bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç eden Özgür Özel İmamoğlu taraftarı, gazeteciler, akademisyenler, sosyal medyacıların hepsi de rahatlamış olacak.
1: Efendim çok önemli bir noktayla kapatalım bu bölümü. Esas meseleye kısa bir ara diyelim. Saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Porsche Cayenne elektrik lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnetek'te işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, usta yönetmen ve senarist Yüksel Aksu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu büyük kavgayı konuşuyoruz. Bu noktaya nasıl geldik? Aslına bakarsanız mutlak butlan tartışması ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki arınma tartışmaları aslında Cumhuriyet Halk Partili pek çok eski figürün çıkarak meydanda konuşmalarıyla başladı. Ekranlara çıkarak neredeyse bazıları ağladılar. İşte Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Sevgen onlardan biriydi. Bir kulak verelim, sonra konuşmaya devam edelim.
2: Biz bu çakallara bıraktık bu partiyi. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi parayla, şaibeyle, kadınla, şunla bunlar olmazdı. Devletin ve partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın. Sahip çıkın partinize, rica ediyorum. Uzatın elinizi ya, uzatın, kalkarız. Silkelersek bunlar düşer.
1: Söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Sevigen konuşuyor. Biz bu partiyi bu çakalların elinden kurtaralım. Kemal Kılıçdaroğlu neredesin diye seslendi ve Kemal Kılıçdaroğlu buradayım dedi ve geri döndü.
3: Buradayım mı dedi?
1: Evet.
3: Geliyorum ve geldi. Evet. Yani bunun konuşulması gerekiyor aslında. Yani uzun süreden beri mutlak butlana ilişkin pek çok hukuki değerlendirme de biliyorsunuz yapıldı. Ben özellikle katıldığım canlı yayınlarda şu hususa çok vurgu yaptım. Yani... Evet, ortada bir hukuki bir karar var ve hukuki bir süreç olduğu için tabii ki biz bu hukuki tartışmaları ekran önünde yapıyoruz. Çünkü elimizde bir karar var nihayetinde, ama şimdi bu açıkçası Türkiye'nin çok da tecrübe ettiği bir süreç değil. Yani daha önce eşine çok rastlanan bir vaka değil hukuk dünyası açısından da. Dolayısıyla pek çok hukukçu farklı görüşler belirtti. Yani bu mutlak butlan kararının uygulanması için Yargıtay tarafından kesinleşmesi gerektiğine ilişkin fikirler tartışmalı. Burada bir sürü usulü tartışma yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve gelmesine ilişkin süreç ve bu tedbir kararına ilişkin getirilen görevle ilgili kendisine verilen yetkilerin sınırları tartışmalı. Bu konuda da hukukçular pek çok görüş ayrılığına haiz. Yani dolayısıyla bir şaşkınlık var hukuk dünyasında bence. Parti rozetlerine göre hukuki yorumların değiştiğini de görüyoruz. Evet, bunlar da var. Ama sonuç olarak ben ekranların da bu kadar bu hukuki tartışmayla meşgul edilmesini doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü bakıyorum herkes elinde kalemle, kağıtla işte ekrana çıkıp bir şey konuşuyor. Ama bu sefer hiç kusura bakmayın ama CHP'nin yaptığı bu kurultayı fesada uğratan ve sabit olan, yani hem ceza dosyasında sabit hem de hukuk dosyasında tespit edilen hukuk aykırılıklarla sabit olan pek çok ahlaksızlık konuşulmuyor bu sefer. Yani Sayın Özer de efendim kurultay yapılsın, yapılmasın, 40 gün içinde yapılsın, 41 kere maşallah, 34 kere bilmem ne falan diye süreci bir sanki hukuk mağduriyeti varmış gibi bir sürece evirmeye çalışıyor ve kendi seçmenini bu şekilde konsolide etmeye çalışıyor. Şunu hiçbir zaman yapmıyor. Evet, şu iddialar var. Evet, mahkeme kararı şu iddialara dayanıyor. Evet, bu iddialar televizyonlarda da konuşuluyor. Efendim pavyon masalarında dağıtılan bir takım vaatler var. İşte tabletler, telefonlar dağıtılmış, işe girme vaatleri verilmiş. Efendim bunların cevapları şudur, ben aslında şunu yapmak istemiştim, böyle bir şey yoktur, buna delili şudur diye Sayın Özel'in herhangi bir açıklamasını görmüyoruz. Ama ne görüyoruz sürekli? Şu kadar şu yapılsın, biz haksızlığa uğradık. Yukarıda üst katta yönetim katında tabii ki polisimiz incinmesin diyor, bir röportaj veriyor. Bence o röportajı şeydi böyle, böyle rahat, daha böyle uhuletli, böyle sakin bir yaklaşımı sergileyen bir röportajdı. Ama aşağıda kendi adamları polise sandalye fırlatıyorlar. Bir şekilde
4: yangın tüpüyle
3: müdahale ediyorlar. Yani kamu kaynaklarını yine fütursuzca sarf etmeye devam ediyorlar. Hani hep bunların konuştuğu bir israf siyaseti vardı ya, yapılan köprüye israf diyorlardı. CHP'nin önünde yapılan o şeylerin israfı ne olacak? Bu da bir israftı. Onun da cevabını, sorusunu soralım o zaman, hiçbirisi değil. Ama sonuç olarak bunların cevabını vermektense Sayın Özel, sürekli konuları bir hukuki mağduriyet yaratma telaşında bir usulü tartışmaya sevk etti. Ama ben gelinen bu son noktada yarınki bayramlaşmanın ayrı ayrı yapılacağını da düşünürsek, yarın çıkacak manzarayı çok merak ediyorum. Evet.
1: Yarın iki kitle de çok büyük olursa muhtemelen, çünkü kendileri, yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da, evet, çok yoğun katılım sergilemeye çalışıyorlar. Hatta İmamoğlu taraftarları diyorlar ki AK Partililer otobüs kaldırıyorlar, Kılıçdaroğlu kalabalığı fazla görülsün diye gibi, böyle bir iddia da bulunuyorlar. Özgür Özel'in taraftarları diyorlar ki artık her şey elimizden gitti. Parti otobüs kaldıracak gücümüz bile yok. Hmm. O açıdan herkesi seferberliğe çağırıyoruz. Yarın iki tarafta çok, çok kalabalık, evet, büyük bir kitle toplanırsa bu partinin tam olarak ikiye böyle bir yarılmayı mı göreceğiz?
3: Yani şimdi böyle bir kitlenin toplanıp toplanamayacağından emin değilim, bilemiyorum. Yani ben kararın çıktığı ilk gün İzmir'deydim.
1: CHP'nin kalesi.
3: Kalesi ve ideolojik bir seçmenin olduğu bir yer. Hiç mi bir hareket, kıpırdanma, bir korna falan olmaz? Trafikteydim yani, hiç adliye çevirisindeydim. Hiç mi bir şey olmaz? Yani
1: kalabalık görünüyordu ama çok yoğun bir kalabalık değildi yani.
3: İzmir'de yoktu, ben görmedim. Sonradan sosyal medyadan da baktım. 100 kişi ancak vardı il başkanlığının önünde.
1: Sonrasında Özgür Özel belki geldiğinde kalabalık bir çok arttığını fazla gördük.
3: Yani ben vatandaştan bu süreçte büyük bir etkileşim görmedim açıkçası bu karara karşı. Çünkü insanlar yani bu iddiaların da cevaplarını merak ediyor bence. Tamam, Sayın Özel'e karşı bir belki bir sevgi var CHP içerisinde. Yani bu
1: CHP
3: adam
1: seçmeni de bıkmış durumda mı bu sürekli kavgayla?
3: Bence bıkmış durumda, ya da şöyle bir şey var. Bunun da yani merak etti insanlar açıkçası. Gerçekten bu iddialar söz konusu mu? Bunların cevapları ne? Çünkü sonuçta Sayın Özel CHP'nin başına ya da CHP'ye bugün gelen birisi değil. Zaten Manisa milletvekili olarak 3 dönemdir görev yapan birisi. Ve grup başkan vekiliydi, değil mi? Grup başkan vekiliydi.
1: En son grup başkanı oldu.
3: Grup başkanı oldu şimdi.
1: Kemal Bey milletvekili,
3: aynen,
1: olmadı hiç.
3: Şimdi grup başkanı oldu. Ama yarınki bayramlaşmada zaten Sayın Özel belki de çok büyük kalabalık beklemediği için hemen önden de mazereti vermiş. Yani ne demiş? Otobüsümüz yok, şu yok, bu yok gibi bir şey söylemiş, mazereti de vermiş. Yani kalabalık toplanmadığında zaten otobüsümüz yoktu diyecek belki de.
1: Dolayısıyla diğer taraf AK Partililerle dolduruldu falan.
3: Onu da öyle diyecek. O bir taraf Kılıçdaroğlu taraftarları da kalabalıksa öyle diyecek.
1: Gerçekten çok büyük kalabalık toplarsa ne olur? Özgür Özel çok büyük bir kalabalık
3: CHP'deki topladı. Gerçek bir bölümden bahsedebiliriz o zaman.
1: O zaman Özgür Özel kalabalığı toplarsa da CHP'ye hayırlı bir sonuç gelmeyecek. Toplamasa da hayırlı bir sonuç.
3: Evet, sonuç olarak böyle oluyor. Evet. Mantık önermesi şeklinde düşünürsek. Evet, gerçekten öyle olacak. Yani mesela parti devredilirken kaç bin kişi vardı CHP'nin önünde? Bu rezillikler yaşanırken, bu koltuklar fırlatılırken, şu manzaralara bakın, yazık ya. Şu ofis mobilyaları o kadar pahalı ki. Şimdi ben ofisimi değiştiriyorum. İnanın az para değil bunlar yani. Hepsi çok
1: para. Milletin parası yapılan
3: milletin
1: şeyler.
3: Parası. Çünkü bu milletin hazineden yardım alan yardım partiler. Olarak. Bu partiler Türkiye'de demokrasinin devamlılığı için anayasal olarak demokrasinin devamlılığı için görevlendirilen organlar. Yani ve hazineden yardım alıyorlar bu insan, bu partiler. Dolayısıyla bu CHP'lerin parası değil, milletin parası. Yani bu şekilde kullanılarak Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke ya bunlar.
1: Ama İmamoğlu taraftarları diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu gitti devleti buraya çağırdı. Devletin kolluk güçlerini CHP'yi işgal ettirdi diyor.
3: Devlet hangi devlet? Başka bir devlet mi? CHP ayrı bir devlet mi acaba? Yani hangi devlet? Zaten devleti çağırdı diyor. Şunu bakar mısınız? Mahkeme kararı var burada. Mahkeme kararını uygulayan bir icra heyeti var. Yani mahkeme kararlarını siz normal bir şekilde uygulamadığınız için mecburen cebren uygulamak zorunda kaldılar ve orada İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği kolluk kuvvetleri ile birlikte uygulamaya geldiler. Yani devlet dediğin şey senin de içinde bulunduğun devlet, senin de sahibi olduğun, senin de vergini verdiğin, senin de kurallarına uymakla zorunlu olduğun, sorumluluklarının olduğu, yükümlülüklerinin olduğu ve aynı zamanda da fayda edindiğin devlet. Demek Tuba ki kendilerini hocam, Türkiye Cumhuriyeti dışında bir güç olarak görüyorlar.
1: Şimdi çok ilginç sahneler yaşandı. Mahmut Tanal'ın görüntüsünü getirirlerse yani, arkadaşlar. Hortumla CHP'nin binasına çıkıp etrafı hortumla.
3: Ya rahmetli Kamer Genç'i aratmamak için o figürü, şimdi Kamer Genç Türkiye'de sevilen bir figürdü. Siyasi figürdü, renkli bir siyasi
1: Mahmut
3: figürdü.
1: Mahmut Tanal'da böyle renkli.
3: Mahmut Tanal'da onun yerini
1: bitti ve ağlamaya başladı Mahmut Tanal. Partinin binasının önünde artık...
3: Şimdi orada yani mesela tamamen, birine elektrik çarpsa, o elektrik şeylerin arasında, suların arasında bir şey olsa, bunun sorumluluğu kimde olacak? Al sana hukuki tartışma.
1: Ama Mahmut Tanal, yani gözyaşları içerisinde, bakın burada gözyaşlarına boğulmuş durumda Mahmut Tanal.
3: Tabii ağlayabilirler.
1: Sonra bu gözyaşları herhalde çok çabuk kurumuş olacak ki, bugün Mahmut Yunanistan kapısından fotoğraf verdi, tatile Yunanistan'a gidiyorum diye.
3: Gerçekten. Evet. İnanın ben bunu
1: evet,
3: bilmiyordum.
1: Tatile Yunanistan'a gitmiş.
3: Adam hızlı adapte oluyor Murat abi, öyle düşünmek lazım. Acısı
5: giriyor.
3: Yani sonuçta benim
1: bir sevgilim de şey demiş. Ya bu burada da zulüm var. Yunanistan'dan Türkiye giriş kapısında kilometrelerce araç kuyruğu var. Personel gişe sayısını arttırın kardeşim, Yunanistan'a çok
3: oranın gidemiyor. Sorunlarını el atmış.
1: Giremiyoruz yani Yunanistan'a bayramda.
3: Sonuçta acı yiyen yer başka, tatil yapan yer başka.
5: Ya böyle renkli kişiler vardı eskiden mecliste. Esat Kıratlıoğlu vardı, böyle boğazda yüzerdi filan.
3: Hayır, senin partin böyle bu şekilde haldeyken ne tatile gitmesi ya? Bu adamın zihniyeti gerçekten çok değişik. İnsanın gözüne uyku girmez ya.
1: Ama Ekrem İmamoğlu da hatırlar, Elazığ depreminde Palandöken'e gitmişti.
3: Ya biliyorum tabii ki balıkçıdaki şeyini, karda biz burada mahsur kalırken o balıkçıda yediği balığı daha unutmadık da. Çok değişik bir zihniyet. Yani bizim şimdi siyasete bakış açımız ve gördüğümüz şey, hayatını ortaya koyarak yapılan bir siyaset olduğu için, canı pahasına vaktinden, işte evladından belki vererek yaptığın bir şey olduğu için bizim nazarımıza siyaset. Bu insanların yani parti kanı ağlarken, partinin içinde ateşler yanarken saç taramaya Yunanistan'a gitmeleri beni gerçekten bir kere daha düşündürdü. Yani bu saç taramayı çok meraklılar diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi acaba şöyle bir şey mi var diye Cumhuriyet Halk Partililer soruyorlar. Özgür Özel ve İmamoğlu cephesindekiler, yani Silivri cephesi şöyle söylüyor. Bu başımıza gelen felaketin altında AK Parti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan var. O böyle bir şey yapmasaydı, Türk yargısını bu şekilde yönlendirmemiş olsaydı bizim başımıza böyle felaketler gelmeyecekti diyor. Ama İstanbul İl Başkanlığı görevini yapmış olan Gürsel Tekin, bakın ne söylüyor. Bir Gürsel Tekin'e de kulak verelim.
6: Şerefi, hasiyeti, namusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinden, kurallarından gelen hangi CHP'li buna red diyebilir, hayır diyebilir? AKP bunun neresinde şimdi mesela? Buradan bana bir AKP'yi gösterin, Allah'ınızı severseniz. Ya davayı açan Cumhuriyet Halk Partililer, ifade veren Cumhuriyet Halk Partililer, karşılıklı davalık olmuşsunuz, sorunlarınızı çözememişsiniz. Sorun mahkemeye gelmiş. Mahkemede diyor ki bu sorununuzu kendiniz çözün. Biz ne yapacaktık? 45 gün içerisinde seçim yapıp bırakacaktık. Biz burayı hallederiz. Sayın Özgür Özel'le Sayın Kılıçdaroğlu da bir araya getirecektim. Kardeşim bu işimizi kendimiz çözelim.
7: Amerika ile İran bir araya gelebiliyorsa, bir müzakere başlatabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebidir.
1: Hayır hocam, diyor ki şerefi, haysiyeti, onuru olanı hangi CHP'li buna hayır diyebilir? Başlatan CHP'li, ifadeyi veren CHP'li, AKP bunun neresinde diyor.
8: Yani bunu biz de diyoruz en başından beri ve çok basit, aslında anlaşılması zor olmayan bir durum ama ısrarla bunu inkar ediyorlar çünkü bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden neşet ettiğini, ortaya çıktığını, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni alırsa, satın alırsa bunu, bu gerçeği kabul ederse, o zaman şu anki yönetimin, artık yoklar, Özgür Özel ve ekibi ve İmamoğlu ve ekibi, O kliğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl zararlar verdiği, ne gibi yaralar açtığı ortaya saçılacak. Yani bunun üstünü kapatmak, örtbas etmek için ısrarla kendi seçmenini manipüle ediyor. Bu AK Parti'nin, devletin, yargın operasyonu. Halbuki en başından beri söylüyoruz. Şu an konuşan kişi yıllarca AK Parti siyaset yapmadı. Sağcı bir siyasetçi de değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri. Kemal Kılıçdaroğlu 13 sene boyunca bu partiyi yönetti ve ben hala hatırlıyorum, 2023 seçimlerinden önce kimler kimler kalp işaretleri bırakıp sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na destekler vermişti. Hatta bazı akademisyenler Murat abi çıkıp program yapıp, yine isimleri lazım değil, neden Kemal Kılıçdaroğlu'na her şeye rağmen oy vermeliyiz, onu desteklemeliyiz diye yayınlar yapıyordu. Yani bu adamlar uzaydan gelmedi ki ya. Yeni ortaya çıkan siyasetçiler de değil. Sizin genel